0: açıklama yaptı. Yani bu iş öyle sıradan geçiştirilebilecek bir iş olmadığını Sayın Bakan'ın bizzat olayın işte kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra açıklama yapmasından anlayabiliriz. Okuduğun maddeler, işte iddialar, çok geniş bir yelpazeli iddialar. İçinde müstehcenlik var, içinde mobbing var, içinde evrakta sahtecilik iddiası var. Dolayısıyla biz bugünden itibaren artık Türk futbolunda yeni bir dönemin, bir araştırma, bir detaylandırma döneminin başladığını anlayabiliriz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tabii kulağımıza bazı şeyler geliyordu, bazı şeyler konuşuluyordu kulislerde. Senin de kulağına geliyordu. Hani Türk futbolunun yakından incelendiği vesaire söyleniyordu. Demek ki buymuş. Kulağımıza gelen dedikodular, kulis bilgileri demek ki doğruymuş. Soyadını hatırlamıyorum. Yan hakemdi galiba. Eski bir hakem. Ali isimli bir hakem. Hatta Twitter hesabından da az takipçili bir Twitter hesabı var. Tweet atmış. Bekliyordum bunları diye. Galiba onun şikayetiyle başlamış. İşte evrakta sahtecilik ne demek? Mesela örnek veriyorum. Bir hakem adına onun el yazısıyla bir şey yazıyorsun. Atıyorum, sallıyorum. Hakemlikten istifa ettim. Ya da bu maçta bunu görmedim, bunu gördüm. Halbuki onu hakem yazmamış. Değil mi? Hı hı. Evrakta sahtecilik. Örnek olarak söylüyorum. Böyle bir şey olabilir. Şimdi burada insanların aklına hep şunlar geliyor. Mesela Ali Koç bundan bir süre önce ne demişti başkanken? Özellikle o Alanya maçı var ya hani. O maçtan sonra çok tepki koymuştu. Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu herkes görecek. Şu olacak, bu olacak. Başkanlığım bitse de uğraşacağım demişti. Yine Aziz Yıldırım'ın kongredeki lafları aklına geliyor insanların. Şimdi burada tabii bu iş nereye gidecek?
1: Görevde olsam ya da olmasam da Ali Koç diye başlayan bir konuşması vardı Ali Bey'in ki sosyal medyada herkes zil sesi yapan Fenerbahçeliler olabilir.
0: Şimdi bence olayı magazinleştirmeyelim de abi, zil sesi yapan Fenerbahçelerin canı çok yandığı için. Şimdi Fenerbahçe burada tabii Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bakmayalım.
1: Sabahtan beri atılan bütün videolarda onu görüyorum da o yüzden. Hani tamam. Bugün bunu inceleyecek misin, bunu konuşacak mısın, öyle yapacak
0: bak,
1: mısın?
0: Bak hemen söyledik zaten hiç merak etmeyin. Doğan abi de ben de bu konulara girmekten çekinmeyiz. Hemen söyledik zaten, Ali Bey'in konuşmasını hatırlattık. Şimdi abi bu konu gördüğüm kadarıyla Türk futbolunun gidişatını değiştirebilecek bir konu. Neden? Şimdi bak, hakemlerden bahsediyorsun. Hakem nedir? Sahada verdiği karar tartışılamaz değil mi? Değişmez. Çok böyle çok olağanüstü bir durum olmadıkça değil mi? Şimdi sahada verdiği kararı kimsenin değiştiremediği bir hakem ve o hakem kuruluyla alakalı evrakta sahtecilik, mobbing, adam kayırmacılık, müstehcenlik iddialarıyla, güçlü şüpheleriyle bir operasyon başlatılıyorsa, burada mantığını biraz kullanan insan anlar ki bu işin devamı çorap söküğü gibi gelecek, gelmeli.
1: Tabii burada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen bir soruşturma var. Müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra bilirkişi raporları var. HTS ve MASAK kayıtları da var. Operasyonun sebebi bu. Yani bir şeye dayanarak gitmiyor. Yani burada bir kanıt, elinizde bir belge var mı diye sorarsam, böyle bir şeyde hani iddialar üzerine, şikayetler üzerine mi yapıldı? Değil. Müşteki ve tanık beyanları alınmış, bilirkişi raporları var, HTS ve MASAK kayıtları var. Yani burada Akın Bey'in, Adalet Bakanımızın söylediği sözlerden bir tanesini hatırlatmak istiyorum.
0: Kendi ifade ediyor, HTS kayıtları vardı.
1: Evet. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir diyerek noktayı koymuş zaten.
0: Tamam. Orada kamuoyunun beklentilerini...
1: Yani aslında bana yetki verildi. Ben onu alamam, bunu alamam diyenleri de alırım şeklinde bir açıklaması bu.
0: Şimdi oradaki detay çok önemli. Kamuoyunun işte hakemlik konusundaki
1: hassasiyetleri ve adalet beklentileri.
0: Biliyoruz, adalet beklentilerini biliyoruz diye. Abi devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet her zaman dinamiktir. Devlet izler bakar, tam zamanında gereğini yapar. Bu konunun ben basit bir şekilde geçmeyeceğini, bu konunun büyüyeceğini, sürecin biraz daha netleşmesiyle beraber kulüplerin, işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, kulüplerin belli açıklamalarla sürece dahil olacağını ben düşünüyorum abi. Çünkü hakem diyoruz bak. Hakem çok önemli ve hakemler üzerinde mobbing, adam kayırmacılık, o bu iddiaları varsa, mesela bu kayrılan hakemler kimlerdir? Değil mi? Şimdi bunlar sorulacak. Bu kayrılan hakemler hangi maçları yönetmiştir? Bu yönetilen maçlarda neler yaşanmıştır? Skor tabelaları ne olmuştur? İşler buralara kadar gidecek. hakem konusuna Türkiye'de ilk defa bu kadar net bir şekilde giriliyor. Türkiye'de ilk defa bir MHK başkanı gözaltına alındı. Mesela orada Ahmet Şahin var değil mi? Ahmet Şahin daha önce ayrıldı. Ama Ahmet Şahin'in uzaktan da MHK ile yine temaslarda olduğuna dönük iddialar vardı. Ahmet Şahin'in olduğu dönemde hakem atamaları noktasında önemliydi. Özellikle Fenerbahçe tarafının ciddi tepkileri vardı. Anlatabiliyor muyum? Keza Yunus Yıldırım. Yunus Yıldırım ile ilgili Fenerbahçe'nin zaman zaman açıklamaları vardı. İfadeleri vardı. Mesela geçen gün Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı değil mi? Ne dedi? Bak iki gün oldu. Dedi ki hakemlerden en çok dedi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Rizespor çekiyor dedi. Bu nereye kadar sürecek dedi. Şimdi bu çok önemli bir detay. Sanki Türk futbolundaki belli kişiler bu sıkıntıları biliyorlardı ve bu gelişmeyi bekliyorlardı gibi de yorumluyorum. Çünkü bundan önceki süreçte, yakın süreçte belli isimlerin yaptığı açıklamalar Türk futboluna bir böyle bir tırın yaklaştığını ima eden açıklamalardı. Umarım bu işin sonuna kadar gidilir, gidilecektir zaten. Çünkü Sayın Bakan da çok detaylı, çok ciddi bir açıklama yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Yine Sayın Bakan'ın açıklamalarında değil mi, belgelerden, HTS kayıtlarından bahsediliyor.
1: Ben şimdi isimlere bakıyorum. Mesela Alican Sağlar diye bir isim var. Bu kim isimle mesela alakalı. Demin baktım Alican Sağlar kimdir diye. Bu müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan imaj raporları ve bu doğrultuda yapılan incelemede hakem listelerinin belirlenmesine yönelik WhatsApp görüşmeleri olduğu söyleniyor ya. Kendisi hakem, 2000 doğumlu. Federasyonda görevli.
0: 2000 doğumlu mu?
1: Evet.
0: 26 yaşında.
1: 26 yaşında.
0: Bu isimle mi ilgili müstehcenlik, telefonundan ve, imaj kayıtları
1: evet,
0: alındı
1: imaj
0: falan?
1: İmaj kayıtları, WhatsApp görüşmeleri bu kişi üzerinden yapılmış.
0: Allah Allah ya. Yani bakalım şimdi, dediğim gibi ben sosyal medyada kamuoyunun şöyle bir nabzını tutmaya çalıştım. İnsanların beklentisi şu. Hakemlerle alakalı bir sıkıntıdan bahsediliyorsa, ki ciddi sıkıntılardan bahsediliyor, başlık başlık ciddi iddialar var, bu hakemlerin yönettiği maçlar hangileridir? Bu soru soruluyor. Şimdi maçlar bazına da bu işin gitmesini bekliyorum ben.
1: Ferdi Karadoruk da bir hakem.
0: Mesela da... onunla ilgili iddia ne? Ferdi Karadoruk'la alakalı.
1: Ferdi Karadoruk'la olan iddia da derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle, o da müstehcenlik ve görevi kötüye kullanmak ya da güveni kötüye kullanmak, yanlış yazılmış.
0: Neymiş
1: olabilir
0: bu müstehcenlik?
1: Suç istisnaları, isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup çalışmaların ve iddiaların alınan müşteki tanık beyanları ve desteklediği evrakta sahtecilikle beraber sonuca tanzim edilen bilirkişi raporu tespit edildiği söyleniyor. Ferdi Karadoruk'un da ben sana şeyini söyleyeyim. Hı hı. Yaşını söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: 91'li. Hakem 2009-2023 yılları arasında faal hakemliği ve yardımcı hakemliği var.
0: Ya acaba bir şey söyleyeceğim. Bazı hakemlerin...
1: Bu arada İstanbul Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şubesi'nde başkanlık görevinde yürüten kişi. Derneğin başındaki kişi.
0: Ben son zamanlarda Bülent Uygun'u dinliyorum abi. Televizyon kanallarında yorum yaptığı televizyon kanallarında, YouTube kanallarında. Bülent Uygun geçen gün bir şey söyledi ya. Bakalım Beşiktaş maçı sonrası Ferhat Gündoğdu koltuğunda kalabilecek mi dedi. Hep Ferhat Gündoğdu ve Türk futbolundaki bazı ciddi sıkıntıların yakında ortaya çıkacağını
1: hangi
0: dair.
1: Hangi Beşiktaş maçından sonra söyledi bunu?
0: Beşiktaş maçı herhalde. Bir Beşiktaş maçı.
1: Son
0: ifadesi.
1: Oynanan Ahmet maçından sonra.
0: Bir dakika, onu hangisini kastettiğini bilmiyorum. Bir Beşiktaş maçı sonrası ifadesi var. Yine Ferhat Gündoğdu'ya Bülent Uygun çok yükleniyordu. Göreceğiz yakında diyordu. Demek ki bazı şeyler artık ayyuka çıkmış abi. Bir de ben bir soru sormak istiyorum. Acaba bir ya da birkaç hakem bazı maçların devre arasında aranmış mıdır? Bak, biliyorsun hakemlerin telefonlarını kapatmaları beklenir. Hatta maça belli saatler kala da kapatmaları, maçtan belli bir saat sonrasına kadar da açmamaları beklenir. Ben böyle de bir soru sormak istiyorum. Buradan da sevgili Bülent Uygun'a selam olsun. Onu da yine buradan ifade etmiş olayım. Yeni açıklamalar geliyor değil mi abi?

0: kulüplerden herhangi bir açıklama var mı abi?
1: Yok. Şu ana kadar
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herhangi bir açık.
1: Şu an itidalli davranırlar.
0: İtidal. Ama ben şunu söyleyeyim.
1: Yani gelişmelere göre, alınacak sonuçlara göre, şu an masumiyet karinesi üzerinde, gözaltındaki süreç, açıklamalar, hukuki anlamda hakim veya mahkeme sonucuna göre bakarsan, ondan sonrasında mutlaka yaşanan bu süreçten ya da işte kulüplerimizin yaşadığı bu süreçten dolayı yapacaklar, yapılacaklar, işte bir şekilde açıklama gelecektir. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bu operasyonla ilgili bir teşekkür yazısı gelecektir.
0: Tabii. Ama şunu söyleyeyim. Eminim.
1: Şüpheyle yaklaşıyoruz diye takipteyiz diye bir yazı gelebilir şu an.
0: Ama bu saatten sonra, yani ne olursa olsun, böyle iddialara maruz kalmış, böyle iddialara maruz kalacağı da Türk futbolunun çeşitli kulislerinde, köşelerinde uzun süredir konuşulan birisinin Ferhat Gündoğdu'nun artık MHK başkanı olarak kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Ya bu saatten sonra kulüpler Ferhat Gündoğdu'nun artık orada kalmamasına dönük olarak ortak bir açıklama da yapabilirler.
1: Ya şimdi burada ben sizden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum sevgili dinleyenler. Sosyal medyanızda ya da WhatsApp konuşmalarınızda bana da mesaj olarak yazıyorsunuz ya. Burada suçlayıcı ifadeleri daha devlet kullanamazken anlatabiliyor muyum? Siz yapmayın. Yani burada şöyle mesajlar geliyor. Ahmet Konanç, hadi Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmış. Bunlar en çok Fenerbahçe etkilenir diyen de var.
0: Onlar
1: burada Galatasaray Fenerbahçe maçlarında manidar olan Yasin Kol yönetimlerine bir bakılsın. Doğranan Galatasaray'ın haklı olduğu ortaya çıkacaktır
0: hani
1: diyenler de var.
0: Hani şu Ederson'u durduk yere atan Yasin Kol mu?
1: Burada bir sürü Fenerbahçeli arkadaşımız hadi şimdi düşün Galatasaray diye de yazıyor.
0: Ya bunlara gerek yok ya.
1: Bak burada bir sürü Beşiktaşlı arkadaşlarımız şampiyonluklar geri alınır mı diye yazıyor. Öbür taraftan Anadolu kulüpleri gördünüz mü haklı olduğumuzu diye yazıyor. Yazıyor da yazıyor oğlum. Herkes bir şey yazıyor, anladın
0: ya
1: mı?
0: Şimdi
1: kendinize göre haklı olduğunuz tarafları bir kenara bırakın. Hukukun kimi haklı görüp görmeyeceğini bekleyin derim size.
0: Acele etmeyin ya. Bakalım artık hangi isim, hakem ismi vermeye de gerek yok. Şu anda bu hakem ismini verdiğiniz
1: herkes
0: hakemlerin...
1: Herkes rahat olsun ya.
0: Bu ismini verdiğiniz hakemlerin konuyla alakası yok zaten şu anda. Ama eğer bazı takımların taraftarları arkadaşlar bu mesajlarıyla olayların maçlara, Süper Lig maçlarına sirayet ettiğini düşünüyorsa... Buna devlet zaten ışık tutar, merak etmeyin. Acele etmeyin. Sizin bak, ne yazdığınız ya da manipüle etmeye
1: sana
0: çalışmanızın hiçbir karşılığı yok. Devlet gereğini yapar. Devlet her zaman 18 yaşındadır.
1: Şimdi yaşanan bir süreç var. Bu süreçle ilgili bak kafada şöyle şeyler dolaşıyor. Bir fon skandalı var Türkiye'nin konuştuğu. Bunun üzerine örtmek için falan diyen çıkıyor. Bak o kadar enteresan yorumlar geliyor ki. Diğer taraftan halkın dikkatini çekmek üzere böyle bir konu üzerinde bu konu yapıldı. Herkes bir beklentiye girdi. Aynı şike soruşturması kapsamında bahis operasyonu yapıldı ya. Bu bahis operasyonunda önce masörlerden fizyoterapistlere, arkasından işte birincilik, ikincilik, amatörlükte oynayan topçulara, oradan görev almış olan hakemlere, değil mi? 45 evet. gün boyunca ceza aldığı için hakemlikleri bitirilmiş olan, sonrasında 2 liralık 3 liralık bonus kuponlarla iddia yaptığı söylenen futbolcuların lisanslarını iptaline söz konusu olduktan sonra tekrar geri döndükleri o süreç içerisinde hepimiz büyük balığı bekledik.
0: Evet.
1: Anladın mı? Dedik ki Süper Lig'den kim çıkacak? İsimler çıktı. Bazı başkan isimleri, bazı teknik direktör isimleri zikredilmeye başlandı.
0: Evet.
1: Sonuç?
0: Hiçbir şey olmadı demiyorum.
1: Burada
0: canım
1: da bak bir şeyler oldu ama kesin bir şey oldu ama ne olduğunu bilemiyorum diyen bir açıklama vardı. Kesin ama bir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. Burada
0: ben de gündem bakıyorum bu arada abi, sizin telefonu buldum.
1: Hani ben de şey üzerinden söylüyorum bunu. Burada da bir beklentiye girmek yanlış olabilir. O hatırlatmayı yapayım ben.
0: Yo, ben
1: buradan çıkacak Süper Lig 3 takımı, bir teknik direktörü, oradan alınacak bir tane karar, puan silme, şampiyonluk alma gibi bir beklenti bence olmamalı. Bunun üzerinde tabii ki yorumlar yapılacaktır. Herkes fikirlerini, düşüncelerini beyan edecektir. Bulunduğunuz ortamda, çalışma arkadaşlarınızla, toplu taşımada, okulda ya da ne bileyim bugün kafeteryada, restoranda buluştuğunuzda, mahallede falan bu konular ne olacak sence sorusu sorulacak. İlk soru bu. Sence ne olacak? Bir şey çıkacak mı?
0: Ben ama
1: tek soru bu. Bir şey çıkacak mı Ahmet?
0: İşte ben görüşlerimi söylüyorum abi. Bu olay bir şey

0: çıkmayacak gibi görünen bir olay değil. İddialar, isimler, Sayın Bakan'ın bahsettiği bilgi, belge birikimi, bunların hepsi çok ciddi seviyede şeyler. Dolayısıyla ben konunun ciddi şekilde devam edeceğini ve kulüplerin de çok uzun bir süreç değil, kısa bir süreç sonra açıklamalarla konuya dahil olacaklarını düşünüyorum. Yani Ferhat Gündoğdu'nun bu saatten sonra MHK başkanlığının devam etme ihtimalinin yani imkansıza yakın olduğunu söylüyorum.
1: Burası
0: bu şüphelerle burada, Türk futbolunu birisi yönetemez yani.
1: Cepte tutalım burayı, buraya kadarki kısmı. Hı hı. Takipçisi olalım, devam edeceğiz. Burada görevden alınma, yeniden bir merkez hakem kurulu oluşturma, bunun federasyona sıçrama durumu, onun yansımaları ne olacak merak ediyoruz. Bir de üzerine kaymak gibi gelen bir İtalya mağlubiyeti var. Federasyonu ve aynı zamanda Montella'yı da istifaya davet eden Bursa tribünleriyle başlayan bir kıvılcım var.
0: Buradan başlayabilir miyim?
1: Tabii.
0: Şimdi Bursa harika bir şehir. Çok ateşli, çok dinamik. Tribünlere de öyle. Müthiş saygı duyuyorum. Eskişehir, Kocaeli. Yalnız Bursa tribünlerine bir eleştirim var. Ferhat Gündoğdu'ya tepki tamam. Ki Ferhat Gündoğdu'ya tepki göstermedi. Montella'ya tamam. Yanlış 11, doğru. TFF başkanına tamam. Fakat sahadaki çocuklar bizim milli takım çocuklarımız.
1: Altay'a karşı yapılan
0: Altay'dır, Kerem'dir ya da herhangi bir futbolcu fark etmez. Adam gol kaçırıyor. Islıklıyorsun. Bilmem ne çocuktan hırsını çıkarıyorsun. Bu çocuklar o maçı nasıl oynasın? Ben bundan sonra Bursa'ya kolay kolay milli maç verileceğini düşünmüyorum. Ortam bambaşka bir yere gitti. Şimdi biz Kocaeli'de de maç izledik. Eskişehir'de de İstanbul'da bunlar oluyor diye zaten Anadolu'ya çıkıldı değil mi? Ya bu takım yenilebilir, 4 gol yiyebilir. Ama bu takım Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya, İtalya'ya karşı oynuyor. Zor bir lig zaten. Eğer bir sıkıntı varsa sahada çocuklarımızdan önce Montella'dadır. TFF başkanındadır. Onları zaten ıslıkladınız. TFF başkanı stadı terk etti zaten. Hiçbir lafım yok. Ama çocuklara, futbolculara top ayaklarına geldiği anda ıslık, gol kaçınca ha bilmem ne falan. Yani işin içine takım taraftarlığı kimliğinin sokulduğu yorumlarını getirecek tepki şekilleri. Tepkisellik. Ben doğru bulmadım abi.
1: Ben dün sana.
0: Milli takım oyuncularını niye ıslıklıyorsunuz abi?
1: Bursa'da değildik. Televizyondan maçı izledik.
0: Ben mesela Kocaeli'de, Konya'da bunu görmedim. Eskişehir'de görmedim. Oyuncuya tepki bu boyutta olmaz. Dün, eller ayakları titredi çocukların bir süre sonra.
1: Zaten dün maçı anlatıyorum.
0: Bir şey daha söyleyeceğim, özür dilerim, çok özür dilerim. Arda diye bağırıyorsunuz. Arda bizim de canımız değil mi? Hepimizin canı. Sen şimdi sadece Arda'ya bağırıp diğer çocukları ıslıkladığında insanız hepimiz. Onlar da etten kemikten. Arda'ya karşı belki takım arkadaşlarında bir öfke doğuyor. Sanki biz mücadele etmiyoruz, bir tek Arda mı oynuyor gibi. Yapmayın, Arda'yı da zor duruma sokuyorsunuz. Bunlar doğru milli takım taraftarlığı değil abi. Oyuncularımızı ıslıklamayın ya. Başkanı ıslıklayın, hocayı ıslıklayın. Ben doğru bulmadım abi Bursa'da milli takım oyuncularının maç devam ederken ıslıklanmasını.
1: Sonuna kadar katılırım. Bunun ne Altay'la ilgisi var.
0: Alakası yok.
1: Bunun ne Arda'yla bir ilgisi
0: var. Barış Alper'i de bir yer ıslıkla. Islıklamayın kardeşim çocuğu. Offside diye iptal edilen bir gol mesela. Arka direğe ne güzel bıraktı. Offside'dı, olmadı ama çok güzel bıraktı. Barış da bu takımın bir emektarı. Eren Elmalı da öyle. Ha, Ferdi Kadıoğlu gibi bir Premier Lig topçusu varken Eren'i niye oynattın? Hoca eleştir. Ama Ferdi varken Eren Elmalı sen nasıl oynadın diye çocuğu ıslıklama kardeşim.
1: Ya dün iyi olan kim vardı ki sorusunu sorduğunda
0: yani kim vardı
1: işte aklına gelebilecek 2-3 tane isim çıkıyor. Mücadelesinden dolayı o da olmasaydı diyebileceğin ama.
0: Dün Fatih Terim çok güzel bir şey söyledi maçta. Bak. Bak bu oyuncuyu böyle maçtan sonra eleştirelim. Maçtayken ıslıklamak olmaz abi. Dedi ki bizim milli takımımızın büyük oyunculara ihtiyacı var dedi. Bak iyi futbol iyi futbolcuyla oynanır. Fatih Terim, Okan Buruk, Galatasaray'da hep büyük oyuncularla oynadı. Şimdi diyoruz ya mesela Guardiola.
1: Büyük oyuncu dediğin yaş anlamında liderlik olur.
0: Yok kalite, liderlik her şey her şey. Şimdi bak diyoruz ya bazen anlamsız laflar bunlar. Bazen Yılmaz Hoca da diyor mesela Yılmaz Vural da. Çok severim selam olsun da. Guardiola'yı getir bakalım Malatya'yı kümede tutabilecek mi? Ya tutamaz zaten. Ama Guardiola büyük oyuncularla City'de Barcelona'da bir şey yapar. Anlatabiliyor muyum? Büyük oyuncu önemlidir. Bu doğru mesela. Bizim gerçekten milli takımda kalite eksikliğimiz var. Mesela bazı oyuncular bu milli takımı hak etmiyor. Bak maç sonu konuşuyoruz ama oyuncu ıslıklamayı yanlış bulduğumu bir daha söylüyorum. Evet doğru. Mesela biz niye bir santrafor yetiştiremiyoruz? Veya Deniz Gül varken, Bak ne yaparsan yap sonuçta çocuk bir santrafor değil mi? Santrafor zihni var. Barış Alper'le niye ben santrafor başlıyorum?
1: Ya da canlı.
0: Ya da canlı mesela. Bunları eleştir.
1: Ya Deniz'le başlasan neden canlı başlamadın da diyebiliriz. Bizim de öyle bir dengesizliğimiz var Ahmet. Kusura bakmasın
0: kimse. Deniz'le demezsin abi, Deniz
1: ya
0: varken
1: yani. Diyebilirsin ya. Bir diyen çıkar abi. Ya
0: hani, diyen çıkar da diyen çıkar, ne kadar tutarlıdır. Mı?
1: Ya oraya Kenan'ı da çek diyen çıkar. Kenan olsaydı çok daha farklı olurduk diyen çıkar. Fransa karşısında Orkun olsaydı diyen. Dün Orkun'un kötü performansını da seyretmiştir herhalde.
0: Şimdi yanımda.
1: Şimdi burada.
0: Gördüm Orkun'u. Ama bir şey söyleyeyim bak, benim Orkun'a ne kadar çok ilgili olduğumu biliyorsun. Ta geçen sene söylüyordum değil mi? Hı hı. Beşiktaş kötü giderken bu Orkun'un değerini bilmiyorsunuz diyordum. Hani sana değil genel Beşiktaşlara söylüyordum. Orkun dünkü maçta kötü oynamış olabilir ama bu Orkun'un kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez.
1: Tabii ki Orkun da bunu söyledi ya. Bundan bak, sonraki bak, maçta Orkun, gör bak çok farklı bir milidir.
0: Orkun Beşiktaş'ı sürükleyen bir adam. Bunu geçen sene de söylüyordum. Burada söyledim.
1: Bundan kimsenin şüphesi yok zaten.
0: Müthiş bir oyuncu.
1: Hele hele Salih geldikten sonra.
0: Tabii, yanına koyulan adam kim? Takımın geneli ne oynuyor? Bloklar arası daraltalım mı oynuyor, geniş mi oynuyor mu oynuyor? Hangi oyuna uygun? Orkun iyi bir oyuncu. Benim yanımda arkadaşım vardı, bizim Zafer Fenerbahçeli. Orkun'a sallıyor sürekli. Dedim ki Orkun'a sallama. Herkes kötü. Artı Orkun ne kadar doğru bir oyun formatı ve oyuncu grubu arasında oynuyor. Şimdi burada oyuncuları bireysel olarak eleştirirken bile belli bir çizgide eleştireceğiz. Ha ben bireysel olarak oyundan, oyun anlayışından bağımsız bir oyuncuyu eleştirebilirim mesela. Kaleci Altay. Abi Altay milli takım kalecisi değil abi. Üçüncü kaleci. Bak Uğurcan da kötü kaleci, bak söyleyeyim. Uğurcan şöyle, Altay gibi kötü kaleci değil ama kötü bir dönemden geçiyor. Yoksa iyi kaleci. Burada ayrımları dikkatli yapmak istiyorum. Ama şu anda Uğurcan, bak Şenol Güneş'in hocalık yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çektiğimiz.
1: Konuyu Berke'ye getireceğini tahmin etmiyorum. Şu
0: getireceğim tabii ki. Bak oradan beri kötü. O Avrupa Şampiyonası, bu Dünya Kupası, Türkiye'deki bu seneki maçlar. Kötü abi Uğurcan, kötü bir dönemden geçiyor. Uğurcan kötü dönemden geçiyor. Altay hep kötü kaleciydi. Ali Koç yıllarını Fenerbahçe'nin Altay uğruna harcadı maalesef. Öyle goller mi yenir ya? Oyundan bağımsız Orkun eleştirmem. Oyundan bağımsız Altay eleştiririm. Bu takımın oyuncusu değil. Kardeşim Sayın Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan. Ya hiç mi futbola güçlü bir bakış açınız yok, danışmanlığınız yok? Belki bir ayıp etmiştir doğru, kampı terk ederek. Tamam mı? Ama milli takımın âli menfaatleri söz konusu. Bu kaleciler kötü abi. Birisi hep kötü, Uğurcan dönemsel olarak kötü. Ya bir özür sekansı yaratın ya da başka bir şekilde bir iletişim yapın. Bu çocuğu kamuoyunda iyi bir yere getirin. Bu çocuğu sokun bu kulübe, milli takıma.
1: İletişimdeki sıkıntıları
0: Berke, yani Berke'yi niye kazanmıyorsunuz?
1: Kulüplerimizin içinde de yıllarca yaşadık. İletişim hataları yapıyoruz.
0: Ha şunu kastediyorum.
1: Ben burada bir tane yöneticiyi
0: Berke'ye özür diletirsin.
1: Dersin ki Berkeciğim.
0: Anlat evet.
1: Bak sana bir abi tavsiyesinde bulunayım.
0: Gel şöyle yap.
1: Sosyal medyanda
0: bravo,
1: kardeşlerimize bravo. Bak Berke'den bu zamana kadar biz de şunu söyledik. Dedik ki televizyonda Tahir Kum'la beraber. Ya bir tane Berke'den Dünya Kupası'na katılan kardeşlerine bir başarı dileği yazısı yazsaydı ne olur.
0: Bir iki tane.
1: Çocuklar
0: yumuşatsa
1: sizinle olmasam da, anladın mı? Milli takımdaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Uğurcan sana güveniyorum. İşte Muhammed arkandayım. Mert abi seninleyim falan gibi. Yaz bir şey değil mi? Bir tane adım atmış ol. Sonra bravo. Seni çağırdım, çağırmamalarını.
0: Bunu kastediyorum işte.
1: Elin güçlensin dedik.
0: Bravo.
1: Anladın mı?
0: Bir sonra yapmış, çağır.
1: Bak şimdi burada Berke'nin söylediği bir söz vardı. Bunu herkes atlıyor. Berke Karabağ maçından önce Montella'ya diyor ki benim diyor biraz ağrılarım var. Oynayacaksan kalayım, oynamayacaksan kulübüme döneyim diyor. Bunun pazarlığını bir futbolcu milli takım üzerinde yapamaz diye konuştuk. Anladın mı?
0: Tamam da başım ağrıyor sonra diye bunu, evine gidip kulübüyle antrenmanlara çıkanlar var ya.
1: Onu da Ahmet Ercan nerede anlattı hemen. Hemen anında o tez ortaya atıldı zaten. Hatırlatmalar yapıldı.
0: Abi görmedik mi ya?
1: Hayır,
0: ailem bunu, şu bu dedi gitti adam kulübünde idmana
1: bunu,
0: çıktı.
1: Bunu Abdülkerim Bardakçı.
0: Bir tek Berke üzerinden niye okuyoruz
1: bunu? Abdülkerim Bardakçı o zaman sosyal medyada yazarak anlatmadı ama.
0: Niye anlatacak?
1: Başım ağrıyor. Berke bunu yazdı. Ağrılarımdan dolayı affımı istedim. Onun sonrasında böyle bir durum var, bakacağız diye yazdı.
0: Ya açıklanmadı mı abi, X bir futbolcu için ailesi falan filan şöyle böyle
1: doğumdan dolayı gönderdik. 3 kere doğum izni aldı, bir kere baş ağrısı. Abdülkerim Bardakçı'dan bahsediyorsun.
0: Tamam abi, bunlar olabiliyorsa, topçular böyle anlayış bekliyorsa ve gösteriliyorsa Berke'ye de gösterirsin canım.
1: Peki Berke ile ilgili olarak Dünya Kupası'ndaki kötü performansta Berke nerede diye soruldu mu? Sorulmadı. Ne zaman ki Uğurcan kırmızı sorulmadı abi.
0: Ne zaman Berke bu takımda oynamalı dedik.
1: Gittiğinden ben... sonra kimse o kadar, yani yazısını masasını kimsenin öyle bir şey sosyal medya paylaşımı yok. Sosyal medya... O kadar araştırdık. Konuşmalar yapılmıştır.
0: Peki tamam.
1: Belki ben... de gelmeli. Bir hata yapmıştır ama denildi. Edildi.
0: Ya ben şunu söyleyeyim.
1: Cınız cınız konuşmalar oldu yani.
0: Abi Uğurcan kötü bir dönemden geçiyor. Bak Galatasaray'ın bu sene...

0: en büyük zafiyetlerinden birisi Uğurcan'ın kötü dönemden geçmesi.
1: Tamam da Uğurcan'ın kötü dönemden geçmesi Berke'yi federasyon başkanı yapmaz ya. Ya herkes Berke'ci oldu bir anda, oy verecek Berke. Allah Allah. Adaylığını koysa şu an seçilecek ya federasyona.
0: Abi sen ne kadar abartıyorsun olayları.
1: Abi herkes Berke'ci oldu bir anda.
0: Evet, Berke'ci. Abi milli takımda benim Berke'ye ihtiyacım var. İyi kaleci çocuk, Fransa'da yılın kalecisi seçiliyor.
1: Abi Lille'de senin iyi kalecin Tarık da vardı, senin iyi kalecin. Ederson'un arkasında gömüldü.
0: Abi benim sen iyi tam olarak kale... ne anlatıyorsun
1: bak, ya? Benim iyi kalecim.
0: Ya Berke iyi durumda. Günay'da kalecilerimiz bak, kötü. Günay'da vardı. Milli takımda milli oyuncum, benim Berke'ye ihtiyacım var ya.
1: Abi bir şeylerde krizden fırsat doğurmaya çalışmak.
0: Ya ne fırsatı doğurmaya çalışmak? O zaman hiçbir şey konuşmayalım abi. Abi. Ya Uğurcan kötü, Altay kötü. Kaleci yok. Berke iyi.
1: Fenerbahçe'de tutsaydın Berke.
0: Onu anlatacağım, işte izin vermiyorsun ki. Daha lafa girerken ne dedim? Ali Koç yıllarını Altay yüzünden harcadı dedim. Bu sezon olacak, bu sezon olacak. Ve Altay yüzünden gitti Berke oynayamadığı için. Oraya da buraya getirecektim. Bana müsaade etmedi ki o zaman Berke'yi federasyon başkanı yapalım. Sen de iyi yükseliyorsun ha. Hiç alakasız yerlere çekiyorsun olayı.
1: Abi herkes Berkeci olduğundan bu, hepimiz Berkeciyiz. Berkeci olabilir. Gezeceğiz ya.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Herkes o hale geldi. Herkes Berkeci
0: oldu. O zaman herkes haksız, sen mi haklısın?
1: Ben haklı değilim demiyorum ya.
0: Ne diyorsun abi?
1: Neden? Ya Dünya Kupası'nda neredeydiniz diyorum ben. Bir anda.
0: Tam Dünya Kupası'nda da sorduk, nerede Berke diye. Ben Uğurcan kötüyken arkasındaki kaleciler de, özellikle Altay da kötü diye konuşuyorum
1: önce
0: zaten.
1: Önce Berke kendine yazık etmiştir. Sonra Berke'ye yazık
0: ya
1: etmişlerdir.
0: Ya abicim bunlar futbolcu.
1: Öyle menajerlere, yakınlarını, abilerini, ya babalarını kimse gömme, güvenmeyecek.
0: Çocuğu gömme abi. Hatalı.
1: Bunu Serdar Saatçi de yaptı
0: abicim
1: zamanında.
0: Abicim sen federasyonsun.
1: Babası tekmeledi kapıları, benim oğlum niye oynamıyor diye. Anladın
0: abicim
1: mı?
0: Tamam da Serdar Saatçi sonra devam edemedi. Berke oynuyor. Benim âli menfaatlerim, milli menfaatlerim söz konusu. Bunlar çocuk hala. Bunlar kafaları bir dünya. Tamam mı? Genç bunlar. Gideceksin, abilik yapacaksın. Babalık senin dediğin
1: bunun
0: gibi.
1: Seni yol göstereceksin. Kızı yaptılar. Milli ne takıma yaptılar? Niye alınmıyor? Neden yapılmıyor? Alındı, ne yaptı? Bak olmayınca olmuyor bazen. Ya, Enes Ünalcı kimse olmadı
0: abi,
1: mesela.
0: Ama yanlış
1: Enes
0: örnek
1: diye
0: veriyorsun. Semih gittiği kulüpte uçtu mu kaçtı mı? Beşiktaş'ta uçup kaçıyor mu? Berke uçup kaçıyor ya Lille'de. Benim milli menfaatlerim söz konusu abi. Benim ihtiyacım var. Kalecilerim kötü abi benim.
1: Abi Lille'de bir maçta 3 penaltı kurtarınca milli kahraman ilan edildi ya Berke. Berke'nin performansını yakından takip eden kimse yok. Bir yazıdan sonra bir sürü psikolojisi, herkes bir anda
0: abi
1: öyle oluyor.
0: Abi ne sürü psikolojisi, adam Fransa'da top oynuyor abi, kale. Abi birinci kaleci. Kaleci transfer ettiler, onu da yedekte bıraktı adam. Bugün iyi olduğu için konuşuyor. Yarın kötü olsa Berke kötü deriz, babamızın oğlu değil ki. Kalecilerimiz kötü abi. Altay kötü, Uğurcan kötü durumda. Bir de Berke'yi deneyelim abi. Montella'nın Berke'ye bir takıklığı var. Demek ki Montella gitmeden Berke gelmeyecek. Dün istifayı soruyorlar. İstifa etmeyeceğim diyor. Ben Montella'nın istifa etmesi gerektiğini de savunan bir adam da değilim böyle %100 bir şekilde. Çünkü takımla ilişkisi de iyi. Ama federasyon başkanısın sen ya. Orada bir sürü yönetici var. Montella ile konuşursun. Berke ile konuşursun. Bir toplumu, kamuoyunu ayarlayacak iletişim hamleleri yaparsın. Çocuğu kazanırsın abi.
1: Ben sana net bir örnek vereyim mi?
0: Anlattın bu benim yani. Yoksa milli bana ne Berke'den? Ben milli
1: bak,
0: takımı
1: milli
0: düşünüyorum
1: takımda
0: abi.
1: Takımda uçup kaçan bir oyuncu söyleyeceğim sana kendi liginde. Hı-hı. Ama milli takıma geldiğinde ikiye bölünen insanları da hatırlatacağım sana. Hı-hı. Bir Hakan Çalhanoğlu gerçeği var. Şu an milli takımda oynasın ya da oynamasın diyen %50 %50 der misin? Hadi %60 %40
0: Hakan
1: der misin?
0: Hakan sakat mı bu arada? Ben sakat. Ondan oynamıyor değil mi? Özür dilerim.
1: Mesela Hakan'ın oynamasından dolayı rahatsız olan var mı futbol severler? Bence ritmi bozuyor, takımı yavaşlatıyor. Kimine göre abilik yapıyor, olması gerekir mutlaka. Kalitedir, tecrübedir. Değil mi? Bölünmeler var. Hakan'ın kariyeriyle ilgili şüpheniz mi var? Yok. Bak orada bile bölünür. Ya Berke iki maçta kötü performans yapılsın. Biz yerli oyuncuyu, ya çocuğumuzu, çoluğumuzu yemeye bayılıyoruz
0: abi,
1: Ahmet.
0: Abi,
1: o yüzden
0: tamam
1: söylüyorum.
0: Sen varsayımla konuşuyorsun. Ben
1: Berke'ci oldunuz be. Tamam.
0: Ya Berke'ci olmak diye bir şey yok abi. Ya kaleciler, Doğan abi niye zorluyorsun beni ya? Kalecilerimiz kötü abi. Ben Berke Fenerbahçeli falan diye söylemiyorum ki abi. Ne alakası var? Bak ne dedim yayına başlarken, Deniz Gül oynamalı. Adam santrafor arşivi var kafasında. Santrafor özellikle nasıl oynatmıyorsun diyorum yani. Bunun Fenerbahçe Galatasaray'la alakası yok ki abi. Uğurcan da kötü kaleci değil. Dönemsel olarak kötü bir dönemden geçiyor. Ama Altay kötü kaleci. O da Fenerbahçe kökenli şimdi. Burada Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yok abi. Benim kalecim kötü, kalecilerim kötü. Berke de iyi. Gelsin burada, kötü olursa Berke de gitsin deriz. Ama iyi çocuk yani, nereden bileceğiz kötü oynayacağını? Neyse, bu konu gereksiz yere uzadı bence. Abi ya.
2: Bak herkes şeye döndü.
0: Neye?
2: Volkan'a küfür edildiğinde elini kolunu sallayıp çekip giderken falan diye devam edildi. Ya orada
0: bunları yaşadık da, ama yaşadık.
2: Tabii yaşadık.
0: Mesela Fatih Hoca'nın Volkan'a.
2: Ben de küfür edilsin diye erken çıkardım türbünler açıklamasını, keşke yapmasaydı diye.

0: Sırasını ekledim. Anladın mı?
1: Volkan yani orada çok da geçmişe
0: öbür gitmeyeyim. Taraftan bak, öbür taraftan herkes şey yapıyor mesela şu an. Ya burası çatladı kapı ülkesi mi? Öyle elini kolunu sallayıp gitmeler Berke'ye de yakışmamıştır.
1: Ya özür diletirsin.
0: Ya iletişim kurarsın. Ha. Arayı yumuşatırsın.
1: Özürüm bir
0: bu bir başarıdır. Yönetici yani. Başarısıdır. Anladın mı?
1: Özür
0: bunu yaparsın.
1: Dilersin.
0: Gidersin ailesiyle görüşürsün.
1: Tabii.
0: Ya dersin ki babasıyla annesiyle.

0: yapmasın. Mecnun Bey bu işi halleder mesela.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Tillanı halleder. Ağababasını yapar. Ayrı bir konu. Ama kimse de sormuyor Mecnun Başkan'a. Aslında çok öncesinden de varmış yaşanan şeyler. Ben de aradım, konuşmak istemiyorum dedi Mecnun Başkan.
0: Abi ne yaşandı? Yaşandı.
1: Evet. Çocuk daha önce Karabağ maçı öncesinde de varmış. Anladın mı?
0: Ya tamam, Berke biraz bu anlamlarda sıkıntılı bir futbolcu olabilir. Ama benim âli menfaatlerim söz konusu ya. Eğer özür diletebiliyorsam, tamam mı, yumuşatabiliyorsam onun üzerinden, laf dinliyorsa ki bence dinler, söyleneni yapar, benim kazancım olur Berke yani. Neyse abi, bu konu çok uzadı ya.
1: Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir, dönüyor konu. Anladın mı? Oradan onu bağlayanlar neyse var. Öbür taraftan neyse da. Abi ben niye gidiyorum, o gelsin. O niye gidiyor, ben gelsin. Ya bir adım atılsın. Koşa koşa gidilecek birileri bulunur. Merak etmeyin ya. Şimdi dünle alakalı bir ara maçı anlatıyor zannettim. Ender abiden daha fazla konuştu Fatih Hoca. Bir ara yorumcu değil maç anlatandı.
0: Gerçi kendi şimdi, YouTube kanalında konuşuyor ama.
1: Çok konuşuyor bu aralar Fatih Hoca. Dün yorumcu kimliğiyle de çok önemli açıklamalar yaptı. En önemlilerinden bir tanesini söyleyeceğim sana. Bir ara artık Türk futbolunda bazı şeylerin değiştiği durumlardan. Bak herkes yazıyor şimdi. Michael Oliver'la ilgili olarak. Hakemle. Türk hakemlerinin göremediği ama işte bak İngiliz hakemin gördüğü, işte kendini yere bırakmasından sonra Barış Alper'in sarı kart görmesinden dolayı herhalde ders çıkartmışsına döndü. O esnada iki yorumu duydun mu? Ne? Ender'den ve aynı zamanda Fatih Hocam'dan duydun mu? İşte bırakmamalıydı kendini böyle rahatça falan diye. Orada daha dik durmalıydı. Böyle bir şans gelmiş, bunu değerlendirmeliydi diye.
0: Ya şimdi
1: konu o kadar oralara gitti ki, anladın mı? Barış. İşte eleştirinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu konuyu Fatih Terim gibi bir üstattan da duyunca, yapmaması gerekir diye bir açıklama duyunca, ondan güç alan Ender de maç anlatırken aynı şeyleri söyleyince, evet hocam biraz daha dik durmalıydı, yapmamalıydı. Bırak işte, ev baktık ki pozisyonu tekrarında sanki penaltı mı diye böyle bir havaya girildi ama yok, bu değilmişe döndü konu.
0: Yani ne diyorsun?
1: Yani konu aslında şeye dönüyor. Montella'nın barış ısrarında sadece oyuncunun gücünden faydalanmak değil, bir oyuncuyu hazırlama konusunda ben burada faturayı Montella'ya çıkartırım.
0: Tamam, doğru.
1: Seni bu mevkide oynatıyorum. Hı-hı. Dik durmanı istiyorum. Kendini kolay yere bırakmamanı tavsiye ediyorum. Senin bu ikili mücadeleyi kazanacağından şüphem yok diyerek, hı-hı, oyuncuyu motive etmesi gereken kişi Montella'dır.
0: Şimdi Barış Alper'in kendini yere bıraktığını değil sahadaki hakem Michael Oliver, uzaydaki, eğer varsa bir uzaylı canlı UFO, o bile gördü. O kadar kaleciden uzaktı ve kaleci kendini çekti ki, o kadar takla atarak kendini yere attı ki, olmadı, ayıp etti. Hatta şunu söyleyeyim, kaleci geliyor diye refleks olarak da kendini bırakabilirsin. Ama düşerken kaleci sana vurmuş gibi ah yaparak düşmezsin. Bir de o böyle ah yaparak takla attı alışkanlıktan. Bunlar doğru şeyler değil. Türk milli takımını o duruma düşürmemek lazım. Çok komik bir şekilde düştü. Fatih Hoca bile dayanamadı, değil mi? Onu anlatıyorsun yani. Ben biraz daha hani şey yapayım, ifade etmeye çalışayım. Ama maalesef bunları Barış Alper yapabiliyor. Bari milli takımda bu şekilde kendinizi atmayın. Ya kaleci 2 metre uzakta neredeyse ya Barış Alper'e.
1: Dün Arda'da bile vardı. Sen Arda'nın dün bir anda kendini yere bırakıp ondan sonra bir top geldikten sonra hemen kalkıp ayağa, ondan sonra maça devam ettiğini görmedin mi?
0: Şimdi Arda'nınkiyle Barış Alper'inki çok benzeşmiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Hemen karşısına burada, koymamak lazım.
1: Burada bir yanıltmaya gireceğim. Yani burada bir oynamaya gireceğim. Burada Oscar Ghost'u bilmem ne falan durumuna getirmiyorum konuyu. Burada bir milli takım izliyorsun. Sahada bir lider arıyorsun. Bunu genç yaşta Arda'ya yakıştırıyorsun. Diyorsun ki abi, çünkü Real Madrid'de oynadığı oyunla, milli takımdaki duruşuyla, rakibe karşı aldığı pozisyonla, işte tekniğiyle, taktiğiyle, her şeyiyle Arda'yı lider olarak görüyorsun. Çünkü bizim öyle bir kültürümüz var. Başımızda bir büyük olsun, mutlaka bir biat durumu söz konusu olacak. Yani onunla yürüyelim. Anladın mı? Onunla yürüyelim durumu. Arda burada hepimizin hedefindeki kişi. Onunla beraber o yönlendirsin, arkada Orkun, Salih güvence versin. O bir ara gelip Montella'ya bir şey şikayet etti.
0: Bir golden sonra, yediğimiz golden sonra
1: görmüyor musun deyip birilerini şikayet etti ve devre arasında oyuncular değişti.
0: İsmail'in girmesiyle beraber orta saha biraz derlendi, toparlandı. Demek ki orada bir zafiyet vardı. Bu Orkun kötü olduğu için değil. Orkun orada oyunun kötü bir yansıması. Kendi

0: kalitesinin değil. Orkun çok kaliteli bir oyuncu ama İsmail'miş demek ki orada doğru hamle. Çünkü şunu fark ettim. Her ne kadar tarihinin en kötü İtalya'sı dense de ve zemin ne kadar kötüydü biliyorsun. O zeminde tık tık tık pas yaptılar. Demek ki çok konsantre, çok iyi gelmişler. Hoca bunu değerken görüp daha erken de değişiklik yapabilirdi. Ya da İtalya'yı doğru analiz etmemiş demek ki hoca. Biraz daha komplike bir oyun, kalemizin önünde bir oyun tercih edebilirdik. O kadar çok açıldık ki zeminden ötürü de oynayamadık ama adamlar o zeminde oynadı.
1: Bak şimdi 10
0: bizi takır takır dağıttılar.
1: Geldi.
0: Alanlar bıraktık. Markajdan uzak kaldık. Özgüvenimiz düştü. Bir de kötü bir gol yiyebilirsin abi. Bu kadar hemen ilk kötü golden sonra bu kadar düşmeyi de anlamıyorum ben yani.
1: Evet evet, Fatih Hoca da onu söyledi. Yani çok çirkin bir gol yedik diye zaten çok üzüldüler. Güzel bir gol yeseydik böyle demoralize olmazdı takım, evet, diye söyledi ama. Dün Roberto Mancini'nin 10 kişi eksik geleceği haberleriyle çıkıp onun sonrasında tarihinin en kötü 3 dönemdir biliyorsun organizasyona gidemeyen, Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya'dan bahsediyoruz. Ama Şenol Hoca'yı yemiş bir İtalya biliyorsun aynı zamanda. Bir önceki organizasyonda Avrupa Şampiyonası'nda öyle bir ısındılar ki bizi korkuttular dercesine bir şey vardı.
0: O maçın kalecisi de biliyorsun Uğurcan Çakır'dı. Abi Uğurcan o turnuvadan Amerika'daki turnuvaya, Galatasaray'a kötü bir dönemden geçiyor. Kaleci konusunda sıkıntımız var. Montella'nın oyuna yaklaşımında sıkıntımız var. Ama ben hala Montella bırakmalı demiyorum. Çünkü yıllar içinde oturan bir sistem var. Ama Montella'ya biraz uyarılar, destekler verilmeli. Mesela Berke konusunda kararını değiştirmesi sağlanmalı. İşte bazen yanlış 11 çıkardığı nokta. Ha, Montella kendini kovdurmak istiyorsa onu bilemem. O zaman milli takımda gidenlerin sürekli geri gelmesini niye konuşuyoruz abi? Yok Şenol Güneş dönsün, yok Fatih Terim dönsün. Ya kardeşim, Türk futbolunun efsanesi Aykut Kocaman. Niye milli takımda hiç adı geçmiyor? Hatta Fenerbahçe'ye her fırsatta Aykut Kocaman gelmeli diyen bazı Fenerbahçeli arkadaşlar milli takım için aynı gündemi sosyal medyada yorumlarında niye yapmıyorlar? Bu da ikinci bir sorum. Hep Fenerbahçe Aykut Kocaman dönmeli bir gün dönecek zaten inşallah. Ama milli takım için niye yapmıyorsunuz bunu sevgili Fenerbahçeliler? Böyle yapan Fenerbahçeliler biraz milli takımın gündemine de sokun. Mesela Aykut Kocaman niye milli takımda çalışamıyor abi? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış zor şartlarda. Avrupa'da UEFA'da yarı final oynatmış. Türk futbolunda da milli takım bazında defalarca bu şanlı formamızı giymiş. Türk futbolunun efsanesi Aykut Kocaman'ı ben niye milli takımda bırak görmeyi gündeminde göremiyorum? Gerek Fenerbahçeliler gerek Fenerbahçe dışındaki insanlar o gündeme hiç Aykut Kocaman'ı layık bile görmüyorlar. Bir kere de Aykut Kocaman'a gidelim. Veya mesela Sergen Yalçın. Ben mi kaçırdım? Sergen Yalçın milli takım hocalığı yaptı mı?
2: Yapmadı.
0: Yapmadı. Niye konuşmuyoruz abi? Gerçi Sergen Hoca konuşuluyor da. Veya niye gelmiyor? Abi dün yeniden Fatih Terim, yeniden Şenol Güneş, yeniden Abdullah Avcı. Baba ben bu geri gidişleri kabullenemiyorum. Anlayamıyorum yani. Fenerbahçe kökenli diyemeyiz. Aradan da 20 yıl geçmiş. Hiddink. Başka Fenerbahçe'den yolu geçmiş bu şekilde olup milli takım hocası olan var mı? Yok. Ya Fenerbahçeli isimler, hocalar, topçular, şeyler, teknik direktörler milli takım hoca değişikliği gündemine giremiyorlar bile. Bunu da anlamıyorum ben. Ya bir Aykut Kocaman'ı bir milli takımda görelim. Ve Aykut Hoca biliyorsun bir turnuva hocası. Bir sistem oturtan bir hoca. Milli takımda turnuva takımıdır. Hani lig başka bir şey, turnuvalar başka bir şey. Mesela Aykut Hoca milli takımın profiline çok uyuyor mesela. Niye konuşmuyoruz abi? Ki halen diyorum esasen ben bir milli takımda hoca değişikliğini doğru bulmuyorum. Eğer Montella bazı yenilikler yaparsa kendinde, müdahale edilirse. Ama Montella direniyorsa, ayrılmak istiyorsa onu bilemem. Şunu da söyleyeyim. Montella'da muhtaç değiliz kardeşim. Dünya Kupası'na gittik diyor. Zaten kaç 38 takım mı 48 takım mı ne katılıyordu? Başarımızı küçümsemiyorum ama geniş yelpazede sayısı arttırılmış bir turnuvaya biz de Türk milli takım olarak katıldık canım. Her şeyi de Montella'dan bilmeyelim. Her şeyi de Montella'dan bilmeyelim. Hakkını da verelim, eleştirisini de yapalım. Kimseye de muhtaç değiliz. Şurada da haklı Montella. Dün mesela Montella'ya kızıyorlar. Biz Uluslararası A Ligi'nde zorlanıyoruz işte, zor takımlar var falan, hani doğru, Uluslararası A Ligi şu anda bizim seviyemizin üstünde, ben bunu da kabul ediyorum mesela. Gerçekleri konuşacağız.
1: Çok katılmam.
0: Ben söyleyeyim fikrimi.
1: Sen söyledin zaten. Ben
0: Uluslararası A Ligi bizim seviyemizin üstünde. En azından burada tamam İtalya'yı Fransa'yı üst üste yenmeyi beklemeyebiliriz. Ama sen bize öyle bir futbol oynat ki bu iki maçtan bir beraberlik çıkarmış olayım. Aynı zamanda da bir futbol ortaya koymuş olayım. İki maçta da...
1: Pisine kaybedilmiş bir Fransa maçı vardı. Ya, anladın mı? Bak abi, Kenan'ın gerçekten performansıyla sol kanatta olmuş olsaydı.

0: Tepisi pisine değil. Ya
1: bir Uğurcan'ın müthiş bir kurtarışıyla fark önlendi yani aslında.
0: Yediği de berbat bir gol vardı mesela. Heh,
1: tamam orada ona hatırlatırım bakarsan. Ona bakarsan. Ama ben şunu istiyorum Rabbim'den size karşı. Size karşı dediğim sen ve senin gibi Berkecilere karşı en kısa sürede inşallah Berke.
0: Berkeciler
1: önümüzdeki
0: ne demek bel ya?
1: Bak önümüzdeki Belçika ve Fransa maçlarında inşallah kalede olur. O performansı seyretmek isterim. Çünkü bir
0: sen
1: kaleci.
0: Sen Berke'ye niye takıksın bu kadar? Adam bu kadar iyi oynarken
1: ben,
0: niye ön
1: yargılısın? Ben disiplinciyim abi. Ben bir oyuncunun kimseye bir şey söylemeden milli takımı terk etmesine istediği zaman forma şansı verilsin verilmesin. Burada forma şansı verilmeyen onun sonrasında bir daha milli takıma gelmeyeceğim diye açıklama yapan bir futbolcu gördünüz mü siz? Anadolu takımlarında. Gökhan'dan duydun mu Kocaelispor'un kalecisinden? Serdar'dan gördün mü mesela? Oradan bak milliyetçilik kasıyorsun. Oradan başka şey yapıyorsun.
0: Falan kasmadım
1: bak,
0: ya.
1: Yapıyorsunuz.
0: Benim adıma milli yorum takım, yapıyorsun. Sen nasıl milliyetçi? Tabii ki milliyetçilik sen, kasacağım ya. Benim Ali menfaatleri için
1: kasmıyorum
0: iyi
1: deyip,
0: bir kaleciyi.
1: Tabii ki kasıyorum tamam. Diyerek cümleye başladığında
0: hayır, kasmadım,
1: çürütme kendini.
0: Kasmadım.
1: Abi yaptığın yorumdan dolayı biliyorum
0: hayır,
1: ben. Yap,
0: kasmadım kendimi çürütmedim. Tamam senin dediğin olsun çıkışıyla teziyle geliyorum. Milliyetçilik kasıyorum. Diyelim mesela. Tamam kasacağım tabii. Benim kaleciyle sıkıntım var. Berke de Fransa'da çok iyi. Ben niye Berke'yi kalemle görmek istemiyorum?
1: Milli takım kampında
0: sen Berke'yi niye
1: silahla, milli takım kampında uçakta basın mensubuyla ha. Tartışma yapan kişileri ha. Göklere çıkartmak da çok büyük yanlıştı.
0: Tamam, tamam. Milli takım kampında silah milah Berke'yle ne alakası var?
1: Burada yapılan yanlışlardan sonra Berke'nin... arkası duyun. Bak ben şunu söyleyeceğim. Bana şununla geleceksin. Bir level sonrasında.
0: Ama ben Berke'nin doğru yaptığını savunmadım ki kampı terk ederek.
1: Berke,
0: özür diletilmesi gerektiğini söyleyerek girdim lafa.
1: Bu konuşmayı Berke yerine zamanında bu tavrı başka bir kaleci göstermiş olsaydı ona aynısı yapılır mı diye dönecek konu ileride. Gelecek konu.
0: Ben doğru anlaşıldığımı düşünüyorum da sen de anladın da sen köpürtmeye çalışıyorsun.
1: Yok olayı. Ben konuyu şuraya getiriyorum. Abim burada... Neden Türkiye'den bir isim bulamıyorsun şu an? Kim hiç mi abi? İyi kaleci yok şu an?
0: Var mesela. Tabii ki de Berke örneği varken niye ben Berke'yi konuşmuyorum?
1: Şu an mesela Muhammed,
0: ya sen niye Berke'ye
1: Muhammed
0: takıldın
1: Fenerbahçe'nin
0: ya?
1: Kalecisi olsaydı.
0: Abi sen Berke'yle kişisel bir şey mi yaşadın ya?
1: Ben Berke'nin sen neden Berkeci oldunuz ya? Hayır kasetim mi var Berke?
0: Allah Allah.
1: Hayırdır ya neden Berkeci oldunuz bir anda?
0: Neden acaba? Bir soru.
1: Neden ne oldunuz?
0: Allah Allah.
1: Çünkü Uğurcan'ın gitmesinden fırsatı doğurdunuz.
0: Ne alakası?
1: Elinizde bir tek kim var? Hop sığındığınız liman Berke.
0: Ya Altay'da kötü diyorum. Altay'da kötü diyorum ya. Kalecilerimiz kötü abi. Berke benim bir opsiyonum. Niye değerli? Özür diletip niye çağırmıyorum diyorum. Sen niye takıldın buna bu kadar ya?
1: Abi bu şey bir futbolcu gelecek ve milli takım düzelecekmiş
0: kim
1: havasına
0: söyle bir şey demedi ki.
1: Dediniz abi.
0: Hayır demedim.
1: Abi Uğurcan üzerinden gidiyorsunuz ya. Bak Uğurcan'ın kötü performansı.
0: Ya dün Uğurcan mı oynadı? Altay oynadı. Altay üzerinden gidiyorum ya.
1: Ya dün Uğurcan oynasaydı zaten şu an yanmıştık ya. Berke hep beraber gidip siz alıp getirecektiniz zaten.
0: Allah Allah. Yani. Allah Allah. Sen bugün kahveni az mı içtin ne yaptın?
1: Yo üçüncü kahvem ya.
0: Vay arkadaş.
1: Anca senden sonra dördüncü içeceğim ben yani.
0: Akıl alır gibi değil ya. Berke konusundaki öfkeni anlamıyorum ya.
1: Abi ben Berkecilere öfkeliyim. Berke'ye öfkeli falan değilim. Berke'nin yapmış olduğu bir hata var. Ve onun zaten karşılığı var.
0: Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bak.
1: Yeni bir federasyon gelir. Yeni bir teknik adam gelir. Berke'yi tekrar çağırırsa da aynı tepkiyi verir.
0: Şimdi abi bir şey söyleyeceğim.
1: Hiçbir şey olmadı.
0: Konuyu sen yanlış yere çekiyorsun. İnsanlar da öfkeleniyor. Şimdi bak ben Altay üzerinden konuştum öncelikle. Dedim ki Altay hep kötü kaleci. Uğurcan dönemsel olarak kötü. Yoksa iyi bir kaleci. Ve örnek veriyorum. Diyorum ki o bahsettiğin İtalya maçı Şenol Güneş'in başını yiyen. O turnuvada Uğurcan çok kötü goller yedi. Dünya Kupası'nda her gelen şut gol oldu. Galatasaray'da Trabzon'dan 4 yedi. Galatasaray'da oynadığı maçlara bak. Birçok gol onun yüzünden yenildi. Hatta oyuna başlatırken topu pas hatalarından gol yedi. Yandan yedi, şut yedi, setten yedi. Hızlı hücumdan yedi, yavaş hücumdan yedi. Ya kötü kaleci şu anda. Dönemsel olarak. Bunu konuşmak kadar doğal bir şey yok. Daha da konuşmayacağım. Bu konu kaleci konusundan çıkmak lazım. Başka küstün mü sen şimdi?
1: Ben mi?
0: Küstün mü?
1: Ben futbol adına kimseyle tartışma yaşamam ya. Ben sadece burada... Bir şeyi savunmaya çalışıyorum. Benim düşüncem saygı duyduğum duyulmaz ayrı bir konu. Ben sadece bir milli takım kampını kimseye bir şey söylemeden terk edilebilmek.
0: Tam özür diletin diyorum özür diletin.
1: Abi işte arayın abi Berke'yi siz arayın.
0: Ben ne arıyorum
1: gazetecisiniz
0: ya?
1: Gazetecisiniz abi siz.
0: Ben arayın. Benim görevim yok ki abi. Federasyon başkanı arayacak. Mecnun Bey arayacak.
1: Yapın röportaj. Belki yapın röportaj. Çatır çatır konuşsun.
0: O da hazır bekliyor.
1: Gitmesini bilen kişi konuşmasını da bilir ya.
0: Ben niye gidiyorum abi Berke'ye? Abi sen iyi misin bu sabah ya?
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Berke'yi sen savunan değil misin? Sen gideceksin tabii Berke'ye.
0: Ben gideceğim.
1: Ben mi gideceğim Berke'ye?
0: Ben Berke'yi savunuyorum.
1: Ahmet seni savunuyor diye ben mi konuşacağım Berke'ye?
0: Ben Berke'ye gidip lütfen özür mü dile diyeceğim?
1: Hayır, niye özür dilemiyorsun? Tamam.

0: buradan desene. Söylüyorum zaten.
1: Çok güzel mesaj, çok güzel yere gitti.
0: Mutlaka gidiyordur.
1: Bak bu... bakayım mavi tık geldi mi, okumuştur o. Okumuştur geldi mi.
0: Ya abi ya, iletişim dünyasında yaşıyoruz ya.
1: Yaz abi. Berke'nin yok mu Instagram hesabı?
0: Frankfurt
1: Hep havali... beraber yazalım arkadaşlar. Bizi dinleyenler belki özür dilemeyi düşünüyor musun diye Instagram'dan Berke'ye hep beraber mesaj atalım.
0: Abi Frankfurt Havalimanı'na girerken ve çıkarken iki gün önce yaşadığım olaylarda çektiğim sıkıntı kadar şu anda seninle yayında program yaparken çektiğim sıkıntıyı çekmedim ya. Ben Frankfurt'ta neler yaşadım ya. İnsan bir geçmiş olsun der ya.
1: Ben Frankfurt'a geçmiş olsun mesajını yolladım sen oradasın diye. Ben hani o mesajı istiyorsan göstereyim sana.
0: Allah Allah.
1: Dikkat
0: ya.
1: Et Frankfurt, Ahmet Konancı orada diye mesaj attım.
0: Ahmet kardeşin neler yaşadı ya Frankfurt'ta, Almanya'da ya. Neler ya. Abi havalimanına bir girdim. Bir kuyruk var. Dedim ki bunlar herhalde uçacak olanlar. Bu arada kendi kendime soruyorum. Beni niye bu tarafa gönderdiler uçacak olanları? Biliyorsun havalimanından inince uçağa binenlerle karşılaşmazsın. Tersten çıkarsın, üst kat alt kat. Bir tane Alman polisine yarım yamalak İngilizcemle sordum. Şu kuyruğa gireceksin dedi. Bir öbek var. 8-10 tane pasaport kişisi. Onun önünde kalabalıklık var. O kuyruktan böyle bir tane hayvanın kuyruğu gibi böyle ince uzun, ince uzunlaşan başka bir kuyruk var. Ben kuyruğun başını gördüm. Ha tamam dedim, geçerim dedim. Buradan çıkacağız herhalde. Abi yürüyorum yürüyorum, bir koridor upuzun. Kuyruk bitmiyor. Yürüyorum yürüyorum bitmiyor. Kuyruk bu arada arkaya doğru 8-10 kişilik birden böyle kuyruklar. Yani 8-10 kişi yan yana düşün. Abi 3 saatte Frankfurt Havalimanı'ndan çıktım. Neymiş, pasaport sistemleri çökmüş. 3 saat ayakta bekledim. Böyle gıdım gıdım yürüyorsun abi. Abi neyse. 3. günümüzü tamamladık. Döneceğim abi. Uçağa bindim abi THY'ye. Allah'tan büyük uçak ha. Hani böyle iki koridorlu uçaklar var ya. Onlardan. Abi uçak 7'de kalkacak akşam. Ne zaman? Pazar akşamı. Abi uçak kalkmıyor. Teknik bir arıza var dediler. 1 saat sonra dediler bak. Uçak baş pilotu da birinci pilot da yabancıydı. Yetersiz bir açıklamayla bizi bir tane servis alanına çektiler uçağa. Biz bekliyoruz. Dedik ki burada yapacaklar, uçacağız. Tabii insanlar artık arızalı uçakta uçmama psikolojisine girdi. Hayatım ilk defa yaşadım, çok zor. Yine de insanlarımızın sabrına hayran kaldım. 2. saatin sonunda yeni bir anons. Teknik arıza konusunda ilerleme kaydettik, çözdük değil bak. Alman yetkililer gelecek, defteri imzalayacaklar.
1: Vidayı biraz sıktık, tam sıkmadık diye.
0: Vallahi bu arada endişeler arttı. Çoluk var, çocuk var. Tamam ben ama hala uçmak istiyorum. Ben önce çıkmak istiyorum. O riski alacağım ben yani. Sonra 3. saatin sonunda millet isyana başladı. Dedi ki yemek servisi yapın, şekerim düşüyor falan. Şimdi yemek servisi yapamıyorlar, bir tek ekmek verebiliyorlar. Yemek servisine girdi, çat diye uçak uçacak duruma geldi. Ne zaman toplayacaksın? Abi 3. saatin sonunda bir açıklama daha. Çok sıkıldığınızı biliyoruz. Biraz daha sabır istiyoruz. İşte yetkilileri bekliyoruz. Almanlar ağır hareket ediyor. Hiç
1: yarım yamalak Almancanda bunu anlıyor musun?
0: Yok yok. Türk şeyler, ve yabancı pilot. Yabancı. Ama Türkçe konuşuyor. Öbürküsü Türkçe anlatmaya çalışıyor. İkinci pilot Türk olan falan. Abi 4 saat oldu. 4 saat. 4. saate giderken şöyle bir anons yapıldı. Uçaktan inmek isteyenler var. Biliyorsun prosedür gereği uçaktan biri inmek isterse bütün bagajlar indiriliyor.
1: Evet.
0: Onunki bulunuyor. Tekrar onlar kontrol ediliyor. Hani Allah korusun bomba mı koydu da indi falan gibi prosedürler var ya. 7 kişi uçaktan inmek istiyor. Şimdi önce inmek isteyenlere kızıyorsun. Sonra diyorsun ki uçak 4 saattir havalanmıyor. Ciddi bir sorun olduğunu düşünmüş, korkmuş olabilir. Bir de yaşlılar panik atak geçirmeye başladı.
1: O riske girmek istemezdi.
0: Tabii ben halen gireceğim ama ben uçacağım abi. Tamam ben gideceğim artık yani, Almanya'dan artık ayrılmak istiyorum. 4. saatin sonunda yalnız şöyle bir sıkıntı var. Frankfurt Havalimanı gürültü sebebiyle Almanlar rahatsız oluyor diye gece 11'de kapanıyormuş. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Avrupa'nın en büyük ikinci hava limanıyız diye övünüyorsun. 23'te havalimanını kapatıyorsun. Niye gürültü?
1: Almanya'nın ikinci büyük havalimanı.
0: Almanya'nın neyse işte.
1: Münih'ten sonra.
0: Abi havalimanını kapatıyorlar. E dedim ki ben 25 dakika var. Dediler ki inenler inecek, biz uçacağız. Yalnız biri dedi ki bunu dedi sürüncemede bırakıyorlar dedi. Havalimanı kapat diye getirecekler dedi. Abi son açıklama yap, havalimanı kapandı. Herkes iniyor. Allah'ım ya. 4 saat bir tüpün içinde bekledik. Allah'tan uçak büyüktü. O küçük uçaklar olsa var ya. Bende zaten şey var, kapalı alanda kalma fobisi yok da bir süre sonra böyle anksiyetem çok yok da anksiyetem tutuyor, tamam mı? Allah'tan orada şey yaptık, neyse iki tane arkadaşla ahbap olduk orada. Tamam, ikisi de Beşiktaşlı çıktı, tamam mı? Hatta Instagram'da yayınladım hikayemizi falan filan. O Beşiktaşlı bir kardeşimizin başına iki kere gelmiş. Tabii abi yaşlılar var. Mesela indik aşağıya, dediler ki İşte 16 numaralı bagaj teslim bölümüne çıkın. Bende gerçi kabin bagajı vardı. Orada bekliyoruz. Biz oraya gel. Bir tane Türk bulmuşlar, Türk kardeşimizi. Çocuk geldi böyle.

0: Kare kodu açtı bir tane. Dedi ki bu kare kodunu telefonunuzdan okutun. Havalimanının otelinde isimleriniz tanımlı, odanız olacak. Tamam mı? Uygulamadan da size bildirim gelecek. Bir sonraki ya da bir sonraki birkaç uçuştan birine ücretsiz değişim yapabileceksiniz. Tamam. Abi kare kodu okutuyorum. İsmimi giriyorum. Önce kabul ediyor, sonra diyor ki otelde yer kalmadı. Uçak büyük uçak. La ben ne yapacağım sabaha kadar? Yaşlılar, kare kod okutmayı falan bilmeyenler var. Yardımcı olmaya çalıştık falan filan. Tabii oradaki çocuk da gurbetçi bir kardeşimiz. O da böyle artık sıkıldı falan filan. Neyse, benim biletim acenteden alındığı için bana mesaj da gelmiyor. Kaldın mı havalimanında? Oda yok. Otel yok. Beşiktaşlı çocuklara ikisine de otel çıktı. Mesajları geldi bir sonraki güne saat 3'e, pazartesine öğleden sonra 15'e bilet de buldular. Sonra ben video çekerken Beşiktaşlı kardeşlerinden biri şöyle bir şey söyledi. Abi dedi, biz Beşiktaşlılar genelde bunu yaşamazdık ama sen buradasın diye böyle oldu galiba. Fenerbahçelerin başına gelir bunlar dedi. Onu videosunu Instagram adresime, hesabıma koydum, Ahmet Konaç Instagram sayfasına. Orada makaramızı da yaptık. O kardeşlerimize, Beşiktaşlı kardeşlerimize ahbap da olduk. Bana orada Beşiktaşlar sahip çıktı. Hemen yanıma geldiler. Çünkü benim sıkıldığımı gördüler. Otel yok. Otel dolu. Bilet mesajı gelmiyor. Neyse, benim bir arkadaşım devreye girdi Almanya'dan. Acentiye ulaştı. Normalde ben artık çok da büyük mesela. O uçak iptal oldu. Millet öbür uçağa kendi...
1: Sen Frankfurt'a niye gittin?
0: Dur, bir şey söyleyeyim. Anlatacağım. Bilet almaya çalışıyorlar ya. Gece mesela uçamadık. Gece oldu çift sıfır. İşte 11, 12, 1 falan. Sabah ilk Türk Hava Yolları Frankfurt İstanbul uçağı 6.50'de. Uçakta yer yok. Paramla alacağım. 400 euro. 4-5 saat sonraki uçak oldu. Vereceğim abi. Bir an önce çıkmak istiyorum artık. İşkillenmeye başladım, tamam mı? Polonya'da da kapı kolu olayı yaşadım. Ülkeden çıkamayacağım falan zannettim. Gitmek istiyorum dedim. 400 euroya vereceğim. Yer yok. Allah'tan bizim orada Teriz Şentürk var. Fenerbahçe Kongresi bir kardeşim. Onun oğlu sünnet düğünü için gittim. O acente bazında devreye girdi. Bana bilet alan acenteye. Acente devreye girince o benim uygulamada bilet bulamadığım uçaktan bana yer buldu. Benim için artık otelle gündemden kalktı. Ben otele falan gitmekten vazgeçtim. Havalimanında uyudum abi. Ama tabii havalimanında nasıl uyuyabilirsin? Boyun fıtığı, bel fıtığı, o koltuklarda, sandalyelerde.
1: Bir o ara boşluk saat... olması uyursun da. Ara boşluk.
0: Şimdi. Ara boşluk mahvediyor. Bir iki saat bilgisayarla vakit geçirdim falan. Onu söyleyeyim. Abi gece bir koltukta uyuyorum Frankfurt Havalimanı'nda. Böyle artık ama böyle başım ağrıyor falan. Başımı tutarak uyuyorum ama gözümü kapatmam lazım. Biraz da çalıştım falan. Gece 2:30-3. Sol taraftan bir ses geliyor böyle. Bak şöyle. Oh, özür dilerim abi. Sol taraftan bir... Bak korktum. Bir tane evsiz arkadaş. Alman ama.
1: Homeless değil
0: mi? Afrika kökenli. Orada da çok normal karşılanıyor bu evsizler. Böyle ayağının bir tanesini yere vuruyor. Pat. Diğer ayağını böyle sürüyor. Pat. Ulan dedim, ne oluyor? Gece dedim, yani Fred'in kabuslarını falan mı yaşıyorum abi? Sağ gözümü kapatıyorum, açamıyorum. Sol gözümle soluma doğru bakıyorum. Bir şey yaklaşıyor böyle karanlık, tamam mı? Böyle montunu giymiş, kafasına çekmiş falan. Yere eğiliyor. Yerden böyle bozuk para bulmuş gibi. Yerde bozuk para falan yok bu arada. Yerler tertemiz. Almanya havalimanındayız. Eliyle böyle bir şey çıkarıyor. Buna bakıyor, cebine koyuyor. Ulan dedim, ne oluyor? Halen dedim rüyadayım. Abi benim önüme geldi. Ben de tabii gerginim, uykusuzluk var. Diğer Almanlar, diğer yolcular adamla göz göze gelmiyorlar. Ben de şimdi Türklük'te var ya, gece uykusuzlukta var ya, Karadenizlilikte var ya, öfke var ya, öfke nöbeti. Şöyle bir ters ters baktım. Abi göz temasını kurunca
1: evet.
0: Adam önümde 5 dakika bekledi, bana baktı. Artık o öfke möfke gitti, korkmaya başladım. Tamam. Yerden sürekli böyle elini yere sürüyüp böyle iki parmağını, baş parmağıyla işaret parmağını yerden bir şey alıyor, cebine koyuyor, bu arada bana bakıyor. Birazdan da bana koyacak, tamam mı, yani yumruğu. Böyle göz göze geldik abi, tedirginleştim falan filan. Neyse abi, bir yandan erkekliği bırakmıyorum, böyle bakıyorum. Bir yandan diyorum, düşkün insan, hani cebimden para çıkarayım vereyim. Acaba sonra başıma iş alır mıyım falan filan. Neyse göz temasını kestim, böyle baktım. Bir 3 dakikada o bana bakmaya, ben yere bakmaya devam ettim. 5. dakika sonunda falan gitti. Kabus gibi bir gece. Uçağa biniyorum. Dedim ki...
1: Bitmiyordu ikinci.
0: Herhalde bu uçak artık... Dedim ki ben buradan ayrılamayacağım. Tamam mı? Ben
1: şimdi... Anlattığın kadar yürüsen şu an Bond'daydın. Yani oradan Leipzig falan yapmıştın. Sağ sol oraya gitsen.
0: Bu duygu en son...
1: Sola Bond, sağa Leipzig.
0: Askerde yaşadım. Evet. Ben okul askerden sonra bitirdiğim için 18 ay yaptım, uzun dönem. Artık 17. ayın sonunda o kadar alıştım ki askere. İstanbul'u unuttum, evi unuttum, yatağımı unuttum. Hiç askerlik bitmeyecek gibi geldi. Tamam mı? O duyguyu orada bir daha yaşadım. Ben dedim İstanbul'a artık hiç gelemeyeceğim. Şimdi bazıları söyleyebilir, keşke gelemeseydi falan. Bunu Instagram'da, Twitter'da falan yazdım. Keşke orada kalsaydım falan filan. Şimdi ben bunları yaşamışım.
1: Frankfurt her 26 Eylül'ü festival olarak senin gidişinden dolayı kutluyor. Ahmet'in ayrılışı diye. 26'sı mı? 26'sı oluyor galiba.

0: Yalnız şunu gördüm abi. Buradan gurbetçi kardeşlerime
1: topla reklama gidelim hadi.
0: Tamam. Bir anlatayım, bir küçük de bir hikaye anlatayım. Gurbetçi arkadaşlarıma selam olsun. Şimdi gurbetçiler Türkiye'ye geldiğinde maalesef bunu yaşıyorlar abi. Bazı insanlarımız işte bize işte yukarıdan konuşuyorlar. İşte orada para kazanıp burada artistik yapmayın bilmem ne. Oradaki gurbetçilerden de bunu çok duyuyorum. Kendi insanımız, bazı insanlarımız bize haksızlık ediyor, kötü yaklaşıyor falan diye. Abi gurbetçi arkadaşlar, bak bir şey söyleyeyim. Çok ciddi çalışıyorlar abi. Bak bırak orada doğanları. Orada doğanları. Bir sene önce Almanya'ya gelmiş iki tane çocuk. 25-26 yaşlarında. Geldiğimi duyunca Heysen Fenerbahçeliler Derneği'nde Türkiye Fransa maçını izliyorduk. Anons yaptım, onlar da geldiler. Bak bir sene önce Türkiye'de bu arkadaşlar. Radyoloji uzmanı iki tane genç Fenerbahçeli çocuk. Onlara da sordum. Almanya ile Türkiye'nin çalışma şartları arasındaki fark nedir? Ne dedi biliyor musun çocuklar? Bak orada doğanları bırak, gurbetçileri boş ver. Daha bir sene önce Türkiye'de bu adam. 25 yaşına kadar. Abi dedi bizi burada çalıştırıyorlar. Biz Türkiye'de çalışmıyormuşuz dedi. Almanlar boş işleri bitince bile dedi sağa sola topluyorlar dedi. Biz de dikkat çekiyoruz. Ben de alıştım artık. Yani işim bitince bile bir şeyler yapıyorum dedi. Şimdi gurbetçi arkadaşlarımıza haksızlık yapmayalım. Bir de bir tane Anıl kardeşim var benim. O da Göppingen Fenerbahçeliler Derneği'nden. Dedi ki abi dedi Türkiye'ye geliyoruz dedi. Bak dedi bize dedi kazıklamalar önemli değil dedi. Benim vatanıma gidiyor sorun değil dedi. Ben burada kazanıp veriyorum zaten dedi. Önemli değil dedi. Ama dedi bize dedi yanlış bakıyorlar dedi. Biz sanki burada çok rahat çalışıyoruz da artistik yapmaya gidiyoruz. Biz burada çok ağır çalışıyoruz dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan, o yüzden buradan gurbetçi kardeşime selam olsun. Bir de bir şey daha söyleyeyim.
1: Bu arada onda kapanıyormuş. Frankfurt'tan Mehmet diye 23'te bir dinleyicimiz kapandı. Var.
0: Yok yok 23'te.
1: Türkiye saatiyle.
0: Ha
1: mi?
0: Türkiye saatiyle.
1: Olabilir. 11'de onda... değil onda kapanıyor diyor burada. Frankfurt'ta yaşıyor çünkü kendisi. Mehmet Yalçınkaya selamlarını yolluyor sana da.
0: Aleyküm selam. Bir şey daha söyleyeyim. Yıllar önce duyduğumda çok üzülmüştüm. Türküz sonuçta. Bu şunlar söylenirdi işte, ben işte 17-18 yaşındayken falan duyuyordum. İşte oraya giden, Türkiye'den giden nesil bizim. Onların çocukları ikinci nesil ortak Almanlarla. Onların çocukları artık Almanların. Bizden uzaklaşacaklar gibi saçma sapan bir yorum. Ben üzülüyordum. Ya nasıl bizden koparlar? Abi benim yaşımda bir abiyle tanıştım. Tuncelili. Bak Tuncelili. Fenerbahçe Heysen Derneği'nde. Orada doğmuş. Hatta Türkçesi bile yarım yamalak. Türkiye'den bir yenge ablamızla evlenmiş. O bana diyor Türkçe öğretti diyor. Tamam mı? Abi Türkiye formasıyla maçı izledi. Hiç öyle bağ kopma falan yok. Türkiye'ye hastalar. Orada doğan da, oraya giden de, üçüncü nesilde, dördüncü, artık dördüncü, beşinci nesil olmuş. Hatta Anıl'a sordum. Diyor abi Türkiye'den kopulur mu ya diyor. Ben de burada doğdum diyor. Biz diyor burada zaten hep ötekileştiriliyoruz diyor. Mesela bir de Yaşar abi var orada. Yaşar abi de bana çok ilginç bir hikaye anlattı. Almanlar dedi. Baş başayken dedi senle dedi hiçbir sıkıntı yapmaz. İki tane Alman yan yana geldiğinde sana öteki olduğunu hissettirirler dedi. Şimdi bu insanların Türkiye'den kopması diye bir şey yok. İnanılmaz bir sevgileri var abi. O yüzden Türkiye'ye de değer katan, oraya emekleri, emek için, çalışmak için giden bütün kardeşlerime selam olsun. Yine Hanoğlu'da belediyenin düğün salonunun yanındaki fırını işleten, orada çalışan Galatasaraylı kardeşlerime de selam olsun. Geldiler, fotoğraf çektirdiler, sohbet ettik, birbirimize takıldık. Buradan bütün gurbetçi kardeşlerimize, emek için, mücadele için orada olan, çolukları, çocukları için orada olan kardeşlerimize selam olsun.
1: Peki, bu arada yaşadığım bu olaylardan sonra komple biletin parasını geri alma hakkım var biliyorsun değil mi? Seni bu kadar
0: baba nasıl alacağım ben onu diye. Avukat mavukatla olacaksa o işlerle uğraşmam.
1: Hani onun takipçisi olursan.
0: Yani normalde bu şöyle olmalı.
1: Herkes sana.
0: Bir siteye gireceksin, atıyorum THY'ye yazacaksın, edeceksin, talep edeceksin, verecekler. Böyle bir şey varsa yapalım ama yok avukat mavukat baba onlarla nasıl uğraşalım ya.
1: Reklama gidelim, birazdan buradayız. Yeni bir güne uyandık. Bundan sonra her şey daha farklı olabilecek diye düşünülüyor. Dünkü yaşananlar, hem milli takımın mağlubiyeti milli bir felaket olarak manşetlere taşınmış. Diğer taraftan Ferhat Gündoğdu ve 5 kişiyle beraber İstanbul'da bir gözaltı soruşturması vardı. Dün İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüphelinin gözaltına alınma durumları. İşte Ferhat Gündoğdu, Sebahattin Şahin, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Ferdi Karadoruk'la beraber Alican Sağlar isimli şahısların evrakta sahtecilik, aynı zamanda mobbing ve kamu görevlisinin tehditleriyle, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmeleriyle, müstehcenlik bazı yerlerde geçiyor. Müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklenen bu iddiaların

0: evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporuyla tespit edildiği bilgileri paylaşıldı. Bunun yansımaları bundan sonrasında ne olacak durumları söz konusu. Tabii bu arada Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı olmuştu. Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değeridir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik sürecinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir diyor ve devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir açıklamasını yapıyor Sayın Akın Gürlek ve bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah bir operasyon düzenlenmiştir diyor. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle beraber Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim açıklamasını yapıyor ve Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Akın Gürlek yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında. Tabii bir de öncesine gitmek lazım. Federasyondaki gidişat, teknik adam ve oyun üzerinden incelersek bir anda bir 3-0 geriye düşme oldu. Ne oldu bu takıma sorusu akıllara geldi. Ama sorular bitmedi. Fransa maçında oynadığımız istekli ve o başa baş mücadeleden sonra gücümüzün gerçekten bitip bitmediğini, ne oldu şarja mı takmadınız takımı falan yorumları yapıldı belki ama Ozan ve Meri ikilisi kötü bir tercih miydi? İşte stoper hattında. Onun sonrasında kanat beklerle ilgili problemler. Kalede Altay'ın olmasına kadar gitti. Can Uzun ve Arda aynı anda başladıklarında hücum etkimiz azalıyor mu sorusunu beraberinde getiriyor. Barış Alper'den santrofor olarak neden ısrar ediliyor? Gol atmış olsa da bu soru geçerli. Liliğini kaybetmiyor mu acaba diye de ekleyebiliyorum aslında. Beraberinde aslında 10 tane daha soru sorabilirim sana. Yani Oğuz ve Eren bir icadı var. O neden yapılıyor gibi yorumlanabilir. Başarısızlık olunca her şey batmaya başlar. Öyle değil
1: ya,
0: mi Ahmet?
1: Mesela böyle üst düzey takımlarda özellikle takım oyununun geneli sıkıntılıysa, oyun kurgusunda problem varsa o maçta belki iyi oynayacak oyuncu da oynayamıyor. Çünkü futbolu özellikle İtalya gibi sıkı takımlara karşı bireysel performansla açıklayamıyorsun. Bir yere getiremiyorsun. Yani bir oyun sisteminin olması lazım. Güçlü Fener, dün Türk milli takımında, takımımızda bir oyun kültürü yoktu. Bir oyun sistemi yoktu. Dolayısıyla Orkun şöyle kötüydü, Barış böyle kötüydü, Eren böyle kötüydü, Alper böyle, işte şu şöyle kötüydü diye açıklayamayız. Bireysel performansların kötü olmasını ben hocanın sistemsel kurgusundaki yanlışlığın önüne koyamam abi. Bizim burada ilk 11 çıkış sistemimiz, orta sahamızın zafiyeti, kalede doğru tercih yapmamamız, Deniz Gül'le başlamamamız gibi bazı faktörler söz konusuydu. Milli takımının ben bundan sonra toparlanacağını düşünüyorum. Sonuçta A Ligi kolay bir lig değil. Her ne kadar bunu kabul etmesek de biz şu anda maalesef A Ligi takımı değiliz abi. Değiliz yani. Oyuncu bazında da değiliz. Oyun sistemi olarak da değiliz. bu gerçekleri kabul edeceğiz. Orada da gelmek için çalışacağız. Hani ben İtalya'ya nasıl yenildim, ben Fransa'ya nasıl yenildim değil. Yenilemem, yenilmemem lazımdı değil. Neden yenildiğimi sorgulamamız lazım. Oyuncularımızdan önce de elbette bizim özellikle bazı mevkilerde çok daha büyük isimlere, oyunculara ihtiyacımız var ama maalesef Türk milli takımın havuzu da bu. Ama bundan daha iyi yemek yapabilecek bir sistem ya da hoca varsa onu tartışabiliriz. Oyuncuları yıpratmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz TFF'nin yönetim şekli, Montella'nın tercihleri üzerinden gidersek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Ben de sosyal medyaya şunu yazıyorum, sosyal medya değil internete yazıyorum. Dünya Kupası'ndan sonra hangi ülkeler teknik direktörlerini değiştirdiler diye.
1: Ya şöyle, Montella'nın inatlaşmasını görüyoruz. Her ne kadar Montella'nın şu anda gönderilmesi ya da istifa etmesi gerektiğini çok net bir şekilde söylemesem de, halen bir kredisi bende var. Bunu ortaya koysam da Montella'da bir inatlaşma süreci olduğunu görüyorum.
0: 48 takımdan 18 tanesi değiştirmiş.
1: Dediğim gibi Montella.
0: Burada Almanya var.
1: Evet.
0: Fransa var. Hani iyi takımlardan bahsediyor. Bu takımlara karşı dediğin takımlar var ya, onlar değiştirdiler. Hı hı. Teknik direktörlerini. Hollanda değiştirdi. Portekiz değiştirdi. Hırvatistan değiştirdi. Belçika değiştirdi. İskoçya, Çekya. Hani devam ediyorsun diğer ülkelere. Uruguay, Meksika, Ekvador, Tunus, Güney Kore, Gana, Senegal, Ürdün, Cezayir falan. Hepsi değiştirmiş. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Hem sana hem dinleyicilerimize. Dünya Kupası'ndaki büyük başarısızlığın ardından bu Uluslar Ligi'nde de kötü bir başlangıç yapılması teknik adamın ve Hacı Osmanoğlu'nun kredisini tamamen tükettiği anlamına gelir mi?
1: Bence tamamen tükettiği anlamına gelmez işte, onu söylüyorum. Ama Montella'da bir inatlaşma görüyorum. Montella'ya müdahale edilmeli, Montella'ya destek olunmalı anlamında müdahale edilmeli.
0: Nasıl bir müdahale?
1: Mesela
0: çözüm nasıl üretilir?
1: Kaleci konusunda, Berke konusunda bir saat anlattım, bir daha girmeyeceğim. Hı hı. Veya şu da söylenmeli mesela. Ya hocam sen illa Barış Alper'le başlıyorsun. Barış Alper iyi bir topçu. Ama daha çok kanattan vura vura kıra kıra giden bir topçu. Orada Deniz Gül varken bir santrafor, özellikle artık Galatasaray'a da gelmiş bir adam. Yani bu yükü Galatasaray formasını giyerek daha da güçlü bir şekilde kaldıracağını gösteren bir adam. Deniz Gül'ü oynatıp Deniz Gül'ü kazanmak varken, biliyorsun Türk futboluna santrafor yetişmiyor, yok. Deniz Gül var, Porto yapmış, Galatasaray, bunu büyütmek, cilalamak varken demek lazım. Mesela orta sahada niye bu kadar zafiyet içeren bir tercihle başladık demek lazım. Benim anladığım kadarıyla milli takımda, federasyonda Montella'nın kararları hiç masaya yatırılmıyor. Yani demek ki Hacı Osmanoğlu'nun böyle bir, ona mesela Ferhat Gündoğdu'ya dokunmayayım bak neler oldu. Montella'ya dokunmayayım bak stat'tan çıkmak zorunda kaldım. Biraz Hacı Osmanoğlu'nun gerekirse güvendiği isimler üzerinden danışmanlık alarak hocaya dokunması lazım. Ha hoca yine inat ediyorsa, ben bilirimcilik yapıyorsa gönderin o zaman. Gönderin. Takımımızı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na hazırlayalım. Ben Uluslar Ligi'ne de çok önem atfetmiyorum abi, bu arada söyleyeyim. Mesela ben halen Uluslar Ligi'nin neden oynandığını anlamıyorum abi.
0: Hazırlık maçları yerine, madem öyle bir şey olmasın, böyle organizasyonlarda daha resmiyet kazansın denildi. UEFA'nın para kazanmak amacıyla.
1: UEFA'nın onu bahane ederek kendi daha fazla bahis oynatmak, daha fazla para kazanmak için yaptığı iş. Mesela bu dönemde milli takımımız hazırlık maçı yapsa belki bir tane yapacaktı. Üç tane maç oynatıyorsun. Bütün ülkelerin ligleri alt üst oldu. Daha fazla maç oynuyor oyuncular. Aşırı yıprandılar. Gereksiz bir şey abi Uluslar Ligi.
0: Hızlı bir başlangıç yapan ligdeki takımların yaşadığı sakatlıklar ya da daha toparlanamayan, iyi bir başlangıç yapamayan takımların toparlanma süreci olarak aslında biçilmiş kaftan gibi oldu bence.
1: Ya ama o bir taraf, o zaman eşitsizlik oluyor.
0: Ya tabii ki şu an ritmini yakalamış bir takımın ritmini, evet, bozmak da var işin içinde. Sakatlıkları bulunan işte ya da geç transfer yapmış olan takımların adaptasyon sorunlarını da ortadan kaldırıyor.
1: Abi bir şey söyleyeceğim ya. Dondurmacılar kışın ne yapıyor acaba?
0: Çok iyisin ya.
1: Hakikaten bir anda aklıma geldi mesela. Güney yarım küreye falan mı göç ediyorlar?
0: Yazın şeyin, salepçilerin ne yaptığını merak ettim. Bozacı ve şıracı dediğin konu oraya bağlı yani.
1: O da öyle.
0: Öyle bir şey demek ki ya.
1: Dondurmacılar acaba dükkanlarını kapatıp güney yarım küreye falan mı göç ediyorlar, orada satış yapmak
0: kırlangıç
1: için?
0: Gibiler. Onlar geziyorlar sıcaktan sıcağa, leylek gibi.
1: Ay,
0: bana neydi bir tane... bizim meşhur leyleğimiz?
1: Bizim
0: Yaren'le geziyorlar.
1: Yaren leylek. Yani. Bizim Kağıthane'de bir tane Fenerbahçeli Antalyalı bir abimiz var, dondurmacı. Yıllardır orada, 50-55 yıldır.
0: Yaşar Usta'ya da selam olsun burada.
1: Yaşar Usta değil, adını unuttum şimdi abinin de.
2: Romalıdır. Romalı olabilir.
1: Bir gün ona bunu sordum. Hey, hatta Romalılar. Bir soru daha sordum. Dedim ki kışın ne yapıyorsunuz ya dedim. Yatıyoruz dedi.

0: Ya kimisi salep satıyor falan da o satmıyor. Bir soru daha sordum. Keçi sütüyle dondurma yapan bazı markalar var biliyorsun. Dedim abi sen niye yapmıyorsun dedim. Dedi ki ben Antalyalıyım dedi. Bir tarafım Yörük dedi. Keçiyi bilirim dedi. Türkiye'deki keçi nüfusu belli. Özellikle tatil bölgelerinde Ege'de bazı markalar çok ünlü biliyorsun. Keçi sütüyle yapıyoruz falan. Bunların da sattığı dondurmanın tonları belli dedi. Türkiye'de bu kadar keçi sütü çıkmıyor ki dedi. Nasıl yapıyorlar dedim. Hayaline kalmış dedi.
1: Ya biraz keçi var işte içinde.
0: Yani biraz keçi var.
1: Bir tane keçi var. Diğerleri inek diye.
0: Böyle bir dondurma mevzusunu da araya koymuş olalım. Serinleyelim. Ya sıkıldım abi bir futbolu konuşmaktan ya. Hep dert, hep problem.
1: Bir şey söyleyeceğim. Dün,
0: dondurmacıları
1: dün
0: konuşalım.
1: Ve bir önceki
0: başka şeyler şey, konuşalım.
1: Televizyona giderken de abi işte milli ara var ne konuşuyorsunuz ki diye böyle bir soru var. Ya Türkiye'de ne konuşuyorsunuz sorusu. Şimdi bak bu sabah güne bir uyanmışız. Mesela o ne konuşuyorsun ki diyen kişi bana yarın gelip abi ne konuştunuz diyecek. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. İşte milli takımla ilgili. Anladın mı? Ya konu biter mi oğlum? Türkiye gibi bir ucu. Bu coğrafyada konu biter mi ya? Bak abi, Ahmet gibi bir yanında partnerinde varsa dondurmadan Frankfurt Havalimanı'ndaki erken kapanmalara ve sıkıntılara kadar gidebilir ya.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu dün gece yayında da konuştum. Böyle bir şey hissediyorum. Acaba biz zamanda bir atlama yaşamış olabilir miyiz? Neden? Askerden geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Fakat aradaki 25-26 yılı çok az hatırlıyorum. Sanki böyle 25-26 yıldan bugüne bu kadar zaman geçmemiş aslında da daha kısa bir zaman geçmiş, atlamalar yaşayarak gelmiş gibiyiz ya. Hiç böyle hissediyor musun abi? Lan bu kadar zaman ne zaman geçti? 20 yıl nasıl geçti diyor musun? Ha? Peki böyle bir simülasyondaysak o 20 yıldan kafamıza bir iki tane 3-5 tane anı kare sokulup sen 20 yıl yaşadın duygusu oluşturulduysa ama halbuki 20 yıl yaşamadıysak abi 2 saatte buraya geldiysek mesela 20 yaşından buraya 2 saatte geldiysek birkaç tane anı koydular kafamıza. Fazla anım yok benim ya. Bakıyorum 26 yılı dolduracak anım yok benim abi kafamda.
1: Vallahi
0: acaba zamanda bir atlama var. Falan mı yaşadık abi?
1: Çok şükür var.
0: Var mı senin?
1: Sen hızlı geçiş yapmışsın. Sen yatay mı geçiş yaptın?
0: Peki ben
1: bu yaşa.
0: Peki bende peki bendeki uyanış sende olmamış olabilir mi? Hadi cevap ver, kitlenme.
1: Mümkünse uyanmayayım zaten ya. Bırak ben anılarımda daha mutluyum. Neydi o metristeki?
0: Mutluluk hapı mavi hap mıydı, kırmızı hap mıydı?
1: Kırmızı olsun ya.
0: Birini yiyorsun mutlu oluyorsun. Hayallere yalanlara kanıyorsun ama mutlu oluyorsun yani.
1: Ben sana bu anlattıklarının gerçeğiyle ilgili bir şey söyleyeyim mi?
0: Lütfen. Çok ilgimi çekti bak şimdi.
1: Bu atlama, zıplama, hoplama, zamanda yolculuklar falanlar filanları filmlerde zaten izliyoruz, geçiyoruz da. Bazı gerçekleri de kabul etmek gerekiyor ya. Eğer ki yaşantında mutsuzluklar ağır basıyorsa bir şeyleri unutmak çok daha kolaydır. Mutluyken de hep böyle oraya dönmek istersin. Hep böyle o yüzden 90'lar 80'ler evet. Keyif verir insanlara. Ama oradaki beklentim ve isteğin çok ucuz şeyler. Genel anlamda düşünmezsin oralara dönmeyi. Şimdiki rahatlığında bozulsun istemezsin. Şimdi bir şeyler yapıp sonrasında bir özür olayı var ya. Bak şimdi oraya bağlayacağım konuyu. Dün iki tane futbolcunun açıklaması var maçtan sonra.
0: Ha, evet.
1: Çok güzel açıklamalar.
0: En son İsmail noktaya koydu.
1: Evet.
0: Baba insanlar özürden
1: Merih
0: sıkıldı.
1: Merih dedi ki herkesten özür dileriz dedi. İsmail dedi ki millet özürden sıkıldı dedi. Abi işte sıçrama budur. Anladın mı? Biri gerçekte yaşıyor, biri hayal dünyasında yaşıyor. Anladın mı olayı? Merih klişe bir açıklama ne denir ki? Önümüzdeki maçlara bakacağız, telafi edeceğiz. Herkesten özür diliyoruz. Abi millet özürden sıkıldı. Demek ki bunun bir sebebi var. Burada anlatılmak istenen. Yapmamız gereken bir şey varın farkındalar. Sen Fransa maçında ya birbiri yakalayabilirdik. Eğer İsmail o golü atsaydı tadında da yorum yapıyoruz ya. O maçta bir birlik bir beraberlik olsaydı bu maça böyle mi çıkardın?
0: Nasıl yani?
1: O kadar erken yenilen gollerden ya gol yersin de düşmek, vazgeçmek. Dün Fatih Hoca'nın sürekli olarak ısrarla söylediği bir şey var ya. Vazgeçmek kaybetmektir. Evet.
0: O gol yiyince vazgeçti bizimkiler.
1: Bak 1-0'dan sonra hani bitse de gitsek diyen 3 futbolcu sayarım sana.
0: Evet evet.
1: 2 de olduktan sonra Allah bugün başımıza gelecekleri düşünemiyorum ha döndü.
0: İşte o vazgeçmeye hazır bitse de gitsek duygusunu bize hissettiren oyuncuları niye alıyoruz o zaman kadroya? Mesela niye alıyoruz? Ben diyorum.

0: Bir şey söylemek istiyorum bak. Sen söylediğin için aklıma geldi. Sadece sahadaki oyunculara bakma. Hissettiğini yorumluyorsun. Ben de hissettiğimi yorumlayayım. Bizim kulübeyi gösterdi televizyon. Üçüncüyü, dördüncüyü falan yediğimizde. İki futbolcu
1: Samet
0: konuşuyor.
1: Samet'le Abdülkerim konuşuyor.
0: İsim vermeyelim.
1: Ben
0: isim
1: verdim. Ya, görüntü herkes biliyor. Maç seyretti herkes.
0: Ama isim vermeyelim. Adam, çocuklara direkt hedef göstermek istemiyorum. Ben onlarla da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Genel bir psikoloji.
1: Şurada şu konuşma olabilir. İyi ki biz yoktuk orada. Aynı şeyi biz de yaşayabiliyorduk.
0: Yüzlerinde şunu hissettim. Hakikaten bitse de gitsek. Ama sahada Arda gibi bitse de gitsek diye düşünmeyen, bir gol daha atayım en azından, bir şeref golüm daha olsun diye oyuncular da vardı. Fatih Hoca'nın bahsettiği, benim bahsetmek istediğim de bu. Niye vazgeçiyorsunuz abi? Bize niye vazgeçtiğinizi hissettiriyorsunuz? Ya da Montella, sen niye buraları çözemiyorsun, matematiksel bir kurgu yapamıyorsun? Böyle hissettiren oyuncularla niye yola devam ediyorsun? Geçmiş olsun. Neyse, olabilir. Bir de bir şey söyleyeceğim abi.
1: Bak, bu gerçekçi konuşan İsmail'in açıklamalarının hepsini söyleyeyim mi? Gerçekçi konuşan İsmail diyoruz ya, milletten, millet özürden sıkıldı diye. İsmail diyor ki, bize yakışmayan inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarların tepkisi de bizi üzdü. Çok kıymetli değil mi?
0: Ben işte yayına böyle başladım değil mi? Abi, topçuyu niye ısırıyorsunuz ya?
1: Ve takımı da taraftar düşürdü. Biraz
0: demiş mi bunu?
1: Demiş.
0: Tamam, Bursa'da bir daha milli maçın oynanacağını çok gerçekçi bulmuyorum ben.
1: İkinci yarı biraz daha iyiydik, güzel başladık. Ama işte o klasik hata
0: yani,
1: olmasaydı.
0: Bursa taraftarı maçın çok önüne geçti ya. Bak, TFF'ye, Montella'ya yaptıkları tepkiye bir şey demiyorum. Ben de katılıyorum hatta büyük kısmına. Ama İsmail bu takımın önemli oyuncularından biri. Ki belki birçok oyuncu böyle düşünüyor. İsmail gibi cesaretli konuşamıyorlar. Oyuncu bazında bu kadar maç devam ederken tepkiyi ben anlamadım. Bak, o çocuk isyan etmiş. Taraftar da bizi düşürdü demiş. Bu kadar maçın önüne ne geçiyorsunuz abi? Bu kadar oyuna aşırı şekilde, rakibin lehine olacak şekilde müdahale. Bursa seyircisi bu konuda öz eleştiri yapmalı abi. Bak, topçular şikayetçi. Bu kadar oyuncu sıklanır mı ya? Sanki bütün kabahat oyuncuların. Vereceksin tepkiyi TFF'ye, vereceksin Montella'ya, verdin, tamam, orada kal. Bir de bir tek Arda'ya tezahürat yapıyorsunuz.
1: Ha, burada ya, bir günah keçisi belirlenir zaten.
0: Bir dakika
1: de.
0: Normalde ben Uğurcan eleştirirken Galatasaraylı olduğu için böyle diyorsun ya. Bak, Arda'ya
1: Galatasaraylı olduğu için böyle bir şey söylüyorsun demedim
0: işi.
1: Yapma.
0: Öyle ona getirdin. Şey,
1: ben neye getirdiğimi
0: ona
1: bilirim.
0: Ona getirdin ya.
1: Ben neye getirdiğimi bilirim. Saçmalı
0: ben de biliyorum ya. Sen unutuyorsun, yaşlandın.
1: Tabii ki.
0: Şimdi burada da mesela yayının başından beri ne diyorum? Bir tek Arda'nın lehine tezahürat yapmanız diğer oyuncuları kızdırır ve düşürür diyorum. Arda da Fenerli. Şimdi desene Arda Fenerli diye mi böyle yapıyorsun? Abi, ben Fener Galatasaray mevzusunda değilim ya. Belki anlatır. Değilim tabii abi. Kesinlikle. Değilim abi. İşte böyle diyorsun. İşte böyle diyorsun. Sonra ben sana yanıt verince kızıyorsun. Mesela Arda'yı bir tek alkışlıyorsunuz. Arda. Arda canımız bizim. Evet, büyük de mücadele etti. Ama bunu oyun devam ederken yaptığın zaman, bir de çocukları ıslıklarken üstüne Arda'yı bir yere koyup onları bir yere koyduğun zaman diğer 10 oyuncu ne yapacak abi sahada? Bitirdin adamları. Bak ne diyor İsmail Yüksek? Bizi diyor taraftar düşürdü diyor. Yapmayın kardeşim bunu. Buna hakkınız yok ya. Ya bundan sonra Bursa'da ben milli maç çok zor izleyeceğimizi düşünüyorum. Mesela Kocaeli'de de izledik, Konya'da da, Eskişehir'de de bu kadar oyuncu bazında tepki yok ya.
1: Bundan sonra birinci torba hayal oldu sevgili izleyenler, dinleyenler. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya yenilerek Euro 2028 öncesi büyük bir yara alıyor. Millilerin kura çekiminde birinci torbada yer alması artık imkansız gibi. Türkiye'nin en son birinci torbada yer aldığı organizasyon 2003'te çekilen 2006 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kurasıydı. Milliler Euro 2024'te dördüncü torba ve 2026 Dünya Kupası öncesi ikinci torbada yer almıştı. Artık ikinci torbaya düştük. Artık bu düşüş
0: kesin
1: burada
0: mi
1: kalmalı? İkinci torbadayız şu an.
0: Tamam, orada inşallah bir toparlanma sürecimiz olur.
1: İkinci torba şeydir. İkinci torba bence, yani senin dediğin gibi A grubu nasıl bize bir beden büyük geliyorsa, birinci torba da bize bir beden büyük gelir zaten ya. İkinci torba doğaldır bizim için.
0: Tamam, ben onu dedim işte, evet. Sen katılmadın.
1: Hayır, şey anlamında söylüyorum. Ben Fransa'ya karşı çok kötü bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Fransa maçı öncesinde beklentimiz en az 3 yeriz, 4 yerizdi.
0: Peki.
1: İtalya maçında galip geliriz düşüncesi daha hakimdi. Abi, ne düşünüyorsak tersi çıkıyor.
0: Çünkü Fransa maçında daha derli toplu bir takım gördük ya. İtalya'da tarihin en kötü İtalyası ya dedik ya. Adamlar bize ders verdi abi. Beni en çok şaşırtan o kötü zemine, böyle toprak çıkmış zeminden. Zemine rağmen yaptıkları pasın kalitesi. Bunu nasıl sağladılar biliyor musun? Uzun pas değil, dar alanda birbirlerine yardımlaşarak, üçgenleri kurarak, hatta dörtgenleri yakın kalarak verdiler o pasları. Bu zeminde uzun pas yapamazsın yerden. Yan yana oynadılar. Biz yan yana oynayamadık ki. Biri bir yerde, biri bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Bir de bir şey söyleyeceğim. Sevgili Bursa seyircisi. Sanki bir tek Türkiye'de yağmur yağıyor. Önce kendi kulübünüze bir hesap sorun bakalım. Bu zeminin hali nedir? Milli takım geliyor buraya. Önce kendi kulübünüze, yani Bursa'daki Bursa Spor'a bir sor.
1: Bursa Spor Kulübü'nün ekonomik anlamda nerelerden nerelere geldiğini.
0: Abi ben onu söylemiyorum ki tabii ki.
1: Kim bakıyor onu abi sahaya?
0: Kim bakıyor sahaya?
1: İl Gençlik Spor Müdürlüğü mü
0: bakıyor? Abi kulüplerin de etkisi var, ona bakarsan. Tabii ki de. Biz burada bir şey olduğu zaman Fenerbahçe, Galatasaray hesap sormuyor muyuz? Şu anda Galatasaray demiyor muyuz? Hatta birçok şeyi İl Gençlik Spor Müdürlüğü yapıyor ama kulüpler üstüne koyuyor. Üstüne koy sen de.
1: Bu maçın Bursa'da oynanacağını 4 ay öncesinde biliyor muyduk neredeyse?
0: Tamam. Tamam.
1: Federasyon ilgilenebilirdi.
0: Tamam, federasyonu eleştiriyorum.
1: 2 ay boyunca.
0: Tamam, federasyonu eleştiriyorum.
1: Kimlerin bakımını yapar?
0: Tamam, eleştirdik zaten federasyonu. Islıkladık. Başkanı stat'tan çıkardık. Doğru mu? Bursa Spor Kulübü'nün sahada hiçbir şeyi yok, katkısı yok. Bütün kulüplerin var. Bu zemin hali nedir ya? Bu zemin hali nedir?
1: Ya bak şimdi, tribünün gücünü o kadar iyi biliyoruz ki aslında ona inandık. Rakibi baskı altına al dedik. O baskı altına alması gereken rakip olmadı. Milli takımımızı baskı altına aldı tribünü.
0: Onu anlatıyorum yani. Doğru bir seyirci profili olmadı Bursa'da. Üzülerek söyledim yani.
1: Ya inanamıyorum. Sen şeyi yani seyrettin mi? Maçtan kaçıp A Spor'a döndün mü hiç?
0: Belçika-Fransa maçı vardı. Baktın. Tık tık tık tık.
1: 88'de 1-0 öne geçmesi.
0: Güzel bir maçtı bence. Ara ara baktım.
1: Olise'nin golüyle. O da çok güzel bırakıyor köşeye. O kadar rahat bırakıyor ki. Yani nasıl çıkaramazsın falan dediğin kaleci performansı aklına geliyor da. Yine 1-1 kazandı. 6 puan yaptı Fransa. Bu arada İtalya ile ilgili şöyle söyleyeceğim. 10 tane oyuncuyu getirmedi diyerek biraz böyle görürsün bak İtalya dağıldı. Zaten 3 senedir Dünya Kupası'na da gidemiyor derken sonra öğrendik ki Mancini 10 tane futbolcusunu İtalya'da ayrı çalıştırıyor. 10 tane futbolcusunu buraya getirmiyor. Diğerleriyle burada ayrı bir esame listesi çıkartıyor. 20 tane. 20 tane de İtalya'da çalıştırıyormuş, biliyor musun? İkiye bölmüş.
0: Demek ki milli takım havuzu geniş.
1: İşte o havuzda
0: bir havuz yaratmış. Evet. Montella dar bir havuzda ilerliyor. Eleştirdiğim konu bu. Genişletmiyor havuzu mesela. İnatları var. İnatı artık egoya da çevirmiş durumda Montella. Çıksın bu kafadan. Hala bende kredisi var ama çok az kaldı. Bu inat, bu ego devam ederse işler sıkıntı. Ya milli takım havuzumuz.
1: Yağmurun çok etkisi olduğunu düşünüyor musun?
0: Bize etkisi takımda vardı, İtalya yok mu abi?
1: Tamam, hayır, şey anlamında söylüyorum. Hiç beklemiyorduk, böyle biraz zorlandık.
0: Tamam, o zaman yağmura göre oyna abi. Komplike oyna, bu kadar açık oynama. Zemin bozuk, koşamıyorsun, fizik kondisyonu yerlerde. Ne açıklık bırakıyorsun? Açıklık bırakıyorsun, markaj da yapamıyorsun. Yapsan Merino defans abi, ne yapıyorsan yap. Biraz daha kontrollü oyna. Sürekli maçların başında gol yiyoruz ya biz. Kaleci performansı öyle, savunma performansı öyle.
1: Dört değişikliğe gitti. Ders mi çıkardı sence Montella Fransa maçından sonra? Zaten bir tanesi zorunlu. Altay'ı ya da başka birini koymak zorundaydı. Ferdi'yi oynatmadı. Abdülkerim Bardakçı'yı oynatmadı. İsmail Yüksek'i oynatmadı.
0: Stoper ikilimiz Merih'le beraber kimdi? Ozan'dı. Normal. Abdülkerim oynatmaması normal. Kabul edilebilir çünkü Abdülkerim
1: Ozan
0: çok
1: Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ile maça başladı Montella.
0: Bir de şundan yaptı. Üç günde bir maç oynamaya alışkın değil takımımız diyor ya. Ondan da bu değişiklikleri yaptı. Bu aslında şöyle bir doğru, biliyor musun? Türk futbolcusu buna çok müsait değil. Bizim kulüplerimiz de bu sıkıntıyı çekiyor. Gerçi çoğu yabancı oyuncu ama onlar da Türkiye'deki antrenman sisteminin yavaşlığına alıştıkları için. Bak mesela Sıdıkı Şerif gitti oraya. Halen oynamıyor. Türkiye'deki antrenmanlar.
1: Aziz Başkan da bunu söyledi.
0: Evet, Türkiye'deki ama buradan öz eleştiri yapalım. Demek ki Türkiye'den antrenmanlar yetersiz abi.
1: Biraz Fenerbahçe dosyası açabilir miyim sana?
0: Aç abi, sor.
1: Genel kuruldaki konuşmalar
0: çok endişeliydim.
1: Seni üzdü mü?
0: Çok endişeliydim. Gidişat da beni üzdü. Fakat sonra Aziz Başkan, ibra ediyorum, birlik beraberlik diye de konuyu iyi tamamladı. Kimseye de malzeme vermedi.
1: Etmeliydi. Ya aslında bir şey yapması gereken kişi, bunu da yapması gereken kişi Aziz Bey'dir deyip abi, de bu kadar büyük borçları söyleyip onun sonrasında siz ne yapmışsınız böyle deyip olsun yine de ibra amacına ediyorum vardı demek.
0: Amacı buydu zaten. Fenerbahçe camiası borçları görsün. Yükseltti camiayı.
1: Ama kendi döneminin borçları gösterdiğinde de tepki gösteriyordu. Öyle değil onlar denildiğinde, Ali Bey de geldiğinde 300 dediniz 500 çıktı gibi rakamsal böyle bilgiler verdiğinde de tepki gösteriyordu.
0: Yükseltti camiayı, farkındalık yarattı, gösterdi, sonra ibra etti, yoluna bakıyor, birlik beraberlik yaptı. Ben zaten ondan önce şöyle bir tweet attım. Eyvah dedim, bu iş buraya giderse yani sen bir söyleyeceksin, onlar beş söyleyecek. Yani Saadettin Saran tarafı da hazırlanmış 2018'e kadar.
1: Saadettin Bey'in olmayışı
0: skandal. Yani bütün ekip orada. Saadettin Bey yok abi. Saadettin Bey sürekli geri planda. Yani Saadettin Bey'in ekibi Saadettin Bey'i iyi korudu yani.
1: Sayın Salar da yoktu.
0: Zaten Murat

0: Saral'la ipler çoktan kopmuştu. Saadettin Saran döneminde kopmuştu. Birçok sebebi var da girmek istemiyorum. Aziz Yıldırım'la koptu önce, sonra Saadettin Saran'la koptu. Fenerbahçe'nin gündeminden artık çıktı Murat Salar. Saadettin Saran'ın yönetimi iyi korudu. Saadettin Saran iyi bir insan, iyi bir Fenerbahçeli ama başkanlık modeli çok güçlü değil.
1: Nihat Özbağ'ın tamamen stadı yapacağı
0: yanlış anlaşıldı.
1: O inşaat bedelini şöyle, 1 milyon TL'lik
0: hani proje, bir bedeli, 1 milyon euro yaklaşık.
1: 1 milyon euroya yakın.
0: Projenin çizimi mesela bir şirkete yaptırıyorsun. Para veriyormuşsun. Bir de birkaç tane işçilik maliyeti falan. Bir proje maliyeti oluyormuş. O da 1 milyon euro. O da az para değil abi. 55 milyon lira para yapar. Ama 50 milyon euro değil tabii. Stat büyüyecek ama öyle Mayıs'a falan yetişmiyor. Orada o sözlerini
1: peki tutamadım. Başkanın sürekli bitireceğim, bırakacağım, bir senelik bir görevim var, bırakacağım demesi bir futbolcu üzerinden incelendiğinde ne kadar kötü değil mi?
0: Olumsuz, bunu söyledik.
1: Yani bunu en son biliyorsun Skriniar milli takımda da bir basın mensubunun sorduğu soru, kulübünüzle ilgili bir soru sorduğunda da söylemişti. Yani ben geldiğimden bu yana 3 tane başkan, 5 tane teknik adam değiştirdim. Bu gerçekten etkiliyor diye. Yeniden bir seçime gidilecek Fenerbahçe var.
0: Takım etkiler, camiayı etkiler ama ben tahminimi söyleyeyim, Aziz Yıldırım bırakmaz. Şampiyonluk durumunda camia zaten onu bırakmaz. Şampiyonluk gelmese bile gerek inşaatların devam etmesi, eğer bir de takımı oturttuysa, Ocak'ta gerekli transferleri yapıp iyi de bir oyunu oynamaya başladıysa takım, bir de hakem haksızlıkları bittiyse, Fenerbahçe camiası yine şampiyonluk gelmese bile Aziz Bey'e 3 yıl daha devam et der. Kendi de bence aday olur. Bence Aziz Bey devam edecek. Kendisi böyle söylüyor. Ben sürecin öyle olmayacağını kendi yorumum olarak ortaya koymak istiyorum.
1: Peki bu arada yapılacak olanlar, alınan yetkilerle ilgili olarak da stadın büyütülmesiyle başlayan, onun sonrasında
0: Maltepe,
1: işte bazı Evren tesislerle ilgili çalışmalar var. Piyango yapılacak, gelirlerin arttırılmasına yönelik bazı hareketler var falan. Bunu işte Aziz Bey'den başkası yapamaz zaten kısmına mı geliyor konu?
0: Niye o kısma geliyor? Genel olarak evet, ben de öyle düşünüyorum. Gördük abi, Ali Bey zamanında gördük. Saadettin Bey de çok iyi insanlar, çok iyi Fenerbahçeliler. Özellikle Ali Bey'in maddi olarak müthiş destekleri vardı kulübe. Kulübün ekonomisini bayağı bir toparladı. Cebinden 75-80 milyon euro hibe etti ya. Kasa kolaylığıyla, sponsorlukla falan neyse verdi hibeyle, sponsorlukla. Ama başkanlık nasıl söyleyeyim sana, yapısal başkanlık, icraatçı, kelime o. İcraatçı başkanlık başka. Aziz Yıldırım'ın yaptığı stat tesis üzerine çivi çakılmadı. Aldığı araziler üzerine arazi alınmadı. Anlatabiliyor muyum? Yine o geldi, yine o yapıyor. Doğru abi. Mesela başkan Ali Koç da kalsa, Saadettin Saran'da olsa stadı yapacaktı. Doğru. Ama bu stadı 2024'te Ali Koç'ta kongrede rekabete girdiğinde büyüteceğim diyen ilk kişi, ilk projeyi koyan da Aziz Yıldırım, Nihat Özbağ'ı. Son onların üzerinden gitti herkes. Aziz Yıldırım'ın hakkını vereceğiz abi. Ben 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokacağım dedi. Soktu. Şampiyon yapacağım diyor. Yapacağına inanmak kadar doğal bir şey yok. Hakemsel mevzular konusunda eleştirdik. Aziz Yıldırım niye bağırıp çağırmıyor diyorsunuz. Sessizliğinde bir derinliği var dedi adam. Bu da önemli bir detay. Bak neler oluyor bu arada. Bakacağız.
1: Pazartesi En-Nesyri ile ilgili olarak o 2 milyon 900 bin euroluk bonservis taksidi ödenmesinin gerçekleştiği bilgisi geldi.
0: Evet, ödendi.
1: Yasak kalkıyor. Bu arada FIFA'ya iletildi resmi dekontlar ve bürokratik o prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından da FIFA'dan kulübe uygulanan o 3 dönemlik geçici transfer yasağı resmen kaldırılacak bilgisi geldi. Fenerbahçe'de bundan sonrasında çok mutlu olacağımı düşünüyorum diyen bir anlaşma sence Asensio'nun ağzından mı? Barış anlaşması yapıldı. Kartal'la Asensio arasındaki buzlar, milli
0: nerede
1: aradı
0: tamamen bu
1: eridi diye İrfan haber yapmış.
0: İrfan yaptıysa doğrudur abi. İrfan 25 kardeşim, doğrudur tabii ki, onun ağzındandır. Asensio da Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyor, mutlu olmak istiyor. Benim duyduğum Ederson'la yaptığı görüşme gibi, Aziz Başkan Asensio'yla da görüşme yapıp ya biz seni bir yere göndermeyeceğiz, senden mutluyuz, senden karşılığını bekliyoruz demiş. O da bu motivasyon konuşmasının karşılığında Fenerbahçe'de mutlu olmak istiyorum falan diye konuşmuştur muhtemelen. Asensio'nun da artık Fenerbahçe...
1: Sen bu takımın liderlerinden birisin. Evet, doğru. Bizim için çok değerlisin diyerek oyuncusunu onore ettiği söyleniyor.
0: Doğru, doğru. O konuşma doğru. Ama Asensio'nun da artık bunun gereğini yapması lazım. Yani Asensio için Fenerbahçe'nin son ne açıklaması yaptı ilk maç öncesi? Durumunda bir sıkıntı yok, bitti.
1: Ağrılarının geçmesi lazım artık.

artık o ağrıları geçsin. Kulüp ne dedi? Bak kulüp orada önemli mesaj verdi. Son kontrolleri yaptık dedi. Asensör'ün durumunda sıkıntı yok dedi. Gerisi futbolcuda dedi. Artık futbolcuda. Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı da artık Asensio konusunda şöyle bir noktaya geldi. Tamam Asensio arkanda durduk ama kulübe karşı, işte şeye karşı, icabında İsmail Kartal'a karşı artık sen de bir şeyler yap noktasında taraftar. Hala bir daha bir sakatlık yaşadı ya da

0: Daha ne yapacak yani hoca ya da başkan? Destekse destek, formaysa forma. Çık oyna baba. Çık oyna. Asensio'nun adına değil benim performansına ihtiyacım var. Ben de seviyorum Asensio'yu ve katkısı çok büyük.
1: İsmail Hoca'yı zor durumda bırakacak mıdır sayın başkanın yapmış olduğu açıklama? Lukaku'yu siz 2-3 hafta sonra görün açıklaması.
0: Niye zor?
1: Hatta Lukaku için Belçika teknik direktörü Bommel de dedi ki Lukaku'yu çok daha hazır gördüm. Oynatıyorum da milli takımda.
0: Önemli.
1: Ve bir gecede olmayacak şeyler bunlar.
0: Doğru.
1: Ama ileride onun için kesinlikle endişelenmiyorum. Lukaku tekrar toparlanacakmış gibi gözüküyor dedi. Bommel söyledi bunu.
0: Belçika'nın hocası. Ben de gördüm bunu.
1: Diğer taraftan Aziz Başkan da Lukaku'yu siz 3-4 hafta sonra görün diye bir açıklama yaptı.
0: Bak onu 3-4 hafta Muriç'in, koydu yine.
1: Tabii Muriç'in performansına bakarsan.
0: Yıldızlı.
1: Lukaku ikisi birlikte İsmail Hoca'yı zorlamayacak mı?
0: Zorlasın, yeter ki oraya gelsin. Bak başkan diyor ki 3-4 hafta daha lazım ama göreceksiniz 3-4 hafta sonra. Belçika'nın hocası kimdi?
1: Bommel.
0: Bommel. Diyor ki eskisinden daha hazır gördüm. Bir gecede olacak işler değil, bekleyin diyor. Bakıyorlar. Ben mesela ev maçında herkes onu gol attırmaya çalıştı, atamadı falan ama o pozisyonlara girme koşulları, rakiplerini ekarte edişleri, bağlantı yapma çalışması ve isteği, fizik kondisyonunu çok iyi gördüm Lukaku'nun. O son vuruşları yapamadı. Bir tanesini yaptığında devamı gelecek gibi gösteriyor. Bommel de, başkan da bundan bahsediyor. Bunu görmüşler. Ben Lukaku'dan umutluyum ya. Ama Lukaku Ocak ayına kadar bir yine olmadı. Lukaku'yu değiştirirler. Fakat ben Lukaku'nun toparlayacağını, gollerine başlayacağını, o ışığı ben de görüyorum ve inanıyorum ve kalacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'de fark yaratacak. Belki öyle bir toparlayacak ki ikinci yarıdan itibaren Lukaku yeni transfer gibi Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Vedat Muriç'le 55-60 maçı götüremezsin totalde bir sezon boyunca. Ara ara Vedat'ı dinlendireceksin, çıkartacaksın vesaire. Sakatlığı var, bilmem nesi var Allah korusun ama cezalı olması var. Lukaku'ya ihtiyacım var. Ben de Lukaku'da Belçika'nın hocası ve Fenerbahçe'nin başkanının gördüğünü görüyorum. Umut ışığını görüyorum yani. İzlediğinde görüyorsun. Mücadele ediyor, pozisyona giriyor. Son vuruşu yapamıyor. O da bir baskıdır golcüde. Bir tane yapınca devamı gelecek gibi görünüyor.
1: Kante ve parası konusu senin...
0: Kante pahalıya geldi ama Kante öyle bir performans ortaya koyuyor ki bunu çok fazla tartıştırmıyor. O kadar yıldızlı oynuyor ki merkezde yaşına rağmen. Ama bir de o dönem hepimiz hatırlıyorum, hepimiz Kante baskısı kurduk. Fiyat yükseldi. Bazı menajerlik paraları belli ki Kante'nin maaşına eklendi. İmza parası o bu. Maliyetli geldi, doğru. Ama bir kere olan oldu. Bu kadar Kante'yi artık maliyetinden...
1: Gendouzi'nin mi? Kante'nin menajerine mi Çağlar'ın parasından 3
0: Çağlar
1: milyon?
0: Çağlar Kante. Herhalde Kante ile Çağlar'ın menajeri aynı. Kante'de istenen bir parayı herhalde Çağlar'dan ona kazandırdılar gibi anladım. Ben başkan onu kastediyor ama ben başkanken sen nasıl imza atarsın diyor yönetime. Mesela o konu önemli. O 3 milyon euroyu siz vereceksiniz. Menajer bizden para istiyor
1: o
0: diyor.
1: O büyük bir skandal.
0: Skandal. Yani o parayı vereceksiniz diyor. Başkan haklı, o parayı.
1: Peki bunlar gerçekten vermeliler. Kendi içinde konuşulup da dışarıya bu kadar reklam edilmemesi gereken konulardır diye düşünüyor musun?
0: Düşünüyorum. Galatasaray bu konuları bu kadar açık konuşmuyor. Sen konuşuyorsun. Bunun üzerinden gidiyorlar. Kulüpçülükte bu da vardır ama başkanın tercihi kulüp camia bunları bilsin. Fakat ben sonunda kongreyi öyle bitireceğim ki ibra ediyorum tamam diyerek birlik beraberliği yine sağlayacağım da planını uyguladı. Başarılı bir plandı ama bundan sonra artık Kante'nin parası, o menajer öyle, bu böyle falan, bunları artık tamam konuştuk bitti demesi lazım camianın. Artık şampiyonluğa odaklanmak lazım. Fenerbahçe'yi bekleyen bir şampiyonluk durumu var yani.
1: Bir dinleyicimizin dünkü mücadeleyle ilgili olarak söylediği bir mesaj var, onu okuyacağım ama Fenerbahçe ile ilgili olarak sadece bir soru daha vardı. Bunu ben Ahmet'e de sordum. Üniversite konusuyla ilgili geri alınması çok mutlu etti.
0: Dağılınmadı. Zormuş o iş Melik Ağa'dan.
1: Yani hayır, yapacağım diyor ya Melik Ağa'dan. 10 yıllık bir para alınmış çünkü. Onun sonrasında çok da gerek yok dedi Ahmet Ercanlar. Yani
0: üniversiteye
1: bir mi? Adaya da bir üniversiteye de, yani biz neden Galatasaray'a benzemeye çalışıyoruz ki dedi. Bizim kültürümüz çok daha farklı yerlerden incelenebilecek güzel şeylerimiz var. Onlar üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor.
0: Galatasaray'a sözüne... benzemek değil ki. Bir kere Galatasaray Üniversitesi Galatasaray'ın değil ki, devletin. Galatasaray Lisesi devletin. Yani Galatasaray'ın malları değil onlar, ya da Galatasaray adasının tamamı Galatasaray'ın değil. Ben bunu Galatasaray'a benzemek olarak görmüyorum. Bu bir heybettir. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım koleji ve üniversiteyi para kazanmak amaçlı kurmadı. Bir sürü transfer yapıyorsun, fiyasko çıkıyor. Her sene bir tane yanlış transfer yaptım düşün ki kar etme ihtimalin de var okullardan. Onun yakını bunun yakını deyip ucuz almazsan. Bunları Aziz Başkan, Fenerbahçe'de Fenerbahçeli çocuklar belli yerlere gelsinler. Fenerbahçe kültürünü bu okullarda bu isimle alarak hayata karışsınlar diyerek bir gelecek plan olarak ortaya koydu. Dolayısıyla

0: kulübe geri kazandırılmasını, kolejinde yeniden açılma çalışmasını ben yanlış bulmuyorum. Adaya gelelim. Abi adayı Aziz Yıldırım 2024'teki seçim konuşmasında şöyle açıkladı. Beni 2018'de göndermeseydiniz ben bu adayı yapacaktım. Haberiniz var mı? Hem belediyeden hem de o zaman başbakanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin almıştım dedi. Ben o gün bu olaya vakıf oldum. Abi ada
1: o
0: dedi,
1: dönem rahmetli Kadir Topbaş'tan.
0: Evet, ondan da. Beni gönderdiniz yapamadım dedi. Dediği yerde neresi biliyor musun? Maltepe'nin kıyılarıyla.
1: Yapay ada olarak.
0: Yapay işte değil.
1: O zaman yapay bir adaydı o.
0: Yok, yapay değildi. Ben sana anlatayım abi. Yapay ada yok. Yapay adayı nasıl yapacaksın? Maltepe kıyıları var ya, Kadıköy'ün yanı başı hemen. Hatta stat oraya yapılacak iddiaları var biliyorsun, sahile. O Maltepe kıyılarıyla bizim o Prense Dalı'nı var ya İstanbul'da. Onların arasında kalan bir Maltepe kıyıların açığında bir bölüm. Bizans zamanında depremde çökmüş. İşte manastır falan filan şeyleri, izleri olan çökmüş bir ada. Hatta yukarıdan fotoğraf çekildiğinde adanın kara görünüyor. Aynı Galatasaray Adası gibi kazıkları çakıyorsun, ada yapıyorsun. Şimdi bunun ne zararı var? Orada Fenerbahçe gelir kazanır ki Aziz Yıldırım'ın gösterdiği fotoğrafta havuz var, futbol sahası var, restoranlar var. Orası Fenerbahçe'ye bir gelir kaynağı olur, bir heybet olur. Bunda bir sıkıntı yok ki. Bu bir güçtür yani.
1: 2500 metrekaresi Galatasaray Spor Kulübü'nün tapusu, geri kalan kısmı ise devletin milli emlak mülkiyetindeymiş. Tamam. Hani nereden biliyor Galatasaray Adası kimindir diye. Tabi uzun süreliğine de Galatasaraylıların tesisi olarak kullanılıyor. Şu an Galatasaray'a aitmiş gibi
0: gözüküyor. Bu şey gibi, hani Galatasaray'ın stadı var, biz niye stat yapıyoruz, Galatasaray'a mı benziyoruz? Ben onu anlamlı bulmuyorum. Benim orada zaten var böyle bir imkanı, Fenerbahçe'yi büyütmek, bir gelir kaynağı. Bu adadan Fenerbahçe dünya para kazanır ya. Ya dünya para kazanır yani. Git gel turlar düzenlersin, bilmem ne yaparsın. Oraya bir gün bir futbolcu götürürsün. O futbolcudan imza almak için tur düzenlersin. Tur atıyorum kişi başı 1000 lira olur. Yanı sıra bir tane Feneryum ürünü almak zorundasın. Yapar bunu Fenerbahçe taraftarı. Gelire dönüştürürsün. Bu bir heybettir. Bunda bir şey yok ki abi. İşte Fenerbahçe aynı zamanda sportif başarıyı sağlamalı. Kardeşim, bu başkan modeli ikisini de yapan model. Adam hem şampiyon yaptı, hem stadı yaptı. Hem bir daha şampiyon yaptı, hem Samandıra'yı yaptı. 3 Temmuz olmasa 2011'deki şampiyonlukla Fenerbahçe Galatasaray'da olmayan bir Samandıra tesisine, o günkü teknoloji için konuşuyorum, bir Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir stada ve Galatasaray'ın şampiyonluk sayısında 18'e 17 önündeydi ya. O da olur, bu da olur abi, sen Fenerbahçe'sin yani.
1: Peki, noktalayalım. Dünkü maçın öncesinde bir şey dikkatimi çekti diyen Almanya'dan bir dinleyicimiz var, Mete. Dün akşam sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama futbolcular daha sahaya çıktığı andan milli marşımızı okurkenki yüz ifadeleri dahi sanki bir huzursuzluk ve mutsuzlukları vardı. Bunu fark ettim. Sanki iki gün önce Fransa maçına çıkan bu çocuklar değildi. O günden bugüne ne oldu acaba? Bu enstantanede hatırlarsan ikinci gol anında hedef göstermek değil ama İtalya 6 oyuncuyla ceza sahasına girerken 4 defansla karşılaşmaya çalıştık. Bu arada Orkun ceza sahası ön çizgisinde kıpırdamadan golü izledi. Özetlerde bakabilirsin. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi pozisyonlarla geçti 90 dakika. Bu durgunluk ve isteksizlik, hırstan uzak hal takımda hissedildi. Ez cümle. Takımda bu maça sebebini bilmiyorum ama tamamen demoralize çıkılmış gibiydi diye eklemiş.
0: Montella söyledi abi. Bizim milli takımımız 3 günde bir maç oynamaya alışkın değil dedi. Bu 21 günlük araya 3 maç sıkıştırdılar ya. Bu 3-4 günde bir maç oynamaya alışkın değil milli takım oyuncuları. Bizim futbolcularımız alışkın değil. Ligimizdeki antrenman temposunun düşük olmasından ve çok da doğru olmamasından ötürü. Yorgunluk ve şaşkınlık bundan kaynaklanıyor abi. Bir de yanlış 11 ile çıktığın zaman takım bir anda dağıldı yani. Yoksa ben bir kavga, dövüş, Riva'da bir şeyler oldu, takımın morali çöktü, böyle bir şey duymadım. Öyle bir hissiyat da almadım. Yorgunluk kaldıramıyor oyuncularımız.
1: Peki, istifa bekleyenlere söyleyelim. Montella istifa düşünüyor musunuz sorusuna hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim. Oyuncularımıza inanıyorum. İstifa durumu olursa futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemim yok cevabını verdi dün gece. Onu da hatırlatalım. Bugün de gündeme tabii ki dünkü operasyon, daha doğrusu sabah saatlerinde yapılan operasyon damgasını vurdu. İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da

0: olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki suçlamalar çok enteresan. Evrakta sahtecilik var. Sınav sorularıyla alakalı konular vardı biliyorsunuz. Mobbing var. Derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde bir baskı kurmak suretiyle güveni kötüye kullanma, zimmet, suç istisnaları, bu isnatlarla beraber müşteki tanık beyanlarıyla desteklendiği söylenen bazı ayrıntılar var. WhatsApp görüşmeleri, yazışmalar her şeyiyle inceleniyor. Bakalım ne çıkacak önümüzdeki günlerde ya da bugün bu saatlerde. Hep beraber takipçisi olacağız. Ahmet, görüşmek üzere diyorum, sağ olasın.
1: Teşekkür ediyorum Doğan abi. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Tabii bugün gündemi sarsan bir haber de var. Dün milli takımımız maalesef İtalya karşısında bir hezimet yaşadı. 4-1'lik bir mağlubiyet. Onun dışında da bugün gerçekten gündemi sarsan bir haber var. Birazdan Yunus Aydın hattımızda olacak. Haberi sizlere aktarmak isterim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir mağdur ifadesi üzerine başladığı kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz dedi. Akın Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diye yazdı. Soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası olarak anılan soruşturmanın 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği kaydedildi. Yunus Aydın hattımızda. Yunus, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
5: Gerçekten sansasyonel bir gündemle birlikteyiz ve nasıl değerlendiriyorsun Yunus ilk olarak bu operasyonu? Bu sabah farklı bir sabaha uyandık hepimiz.
6: Yani kesinlikle öyle, çünkü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere hani senelerdir hani hedef, birçok Merkez Hakem Kurulu Başkanı hedef alındı. Yanlış kararlarla yanlış hakem atamaları yaptığı iddia edildi, ancak hiçbirisine bu kadar dokunulmadığını Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde söylüyorum. Yani görevden alınmadığını, görevine son verilmediğini görmemiştik ve hatta bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Ferhat Gündoğdu'yu orada o görevden alamıyorlar gibi, hani artık Türkiye Futbol Federasyonu da üstüne çıkan bir görevde olduğunu söylemişti. Aslında Ferhat Gündoğdu'nun yakın zamanlarda yeniden Çorum FK ile anlaşan mesela Burak Hoca da Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı gibi göndermeler yapmıştı. Bugün gelinen noktada biz Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınırken aslında tamamen olayın bir hakem suçlamasıyla, hakem iddiasıyla başlıyor. Bir yardımcı hakem net bir şekilde gidiyor ve sonrasında kendisi şu suçlamayı yapıyor. Ben 3 hakemle birlikte klasman atlama sınavına girdim. Benim kağıdımı, el yazımı çöpe attılar. Kendileri el yazısıyla bir kağıt doldurdular. Beni bu sınavdan geçirmediler. Bunun sebebi olarak da şunu gösteriyor. Ben, çünkü kendisi polis görevlisi aynı zamanda, emniyet mensubu. Yunus Yıldırım.

0: Yıldırım'ın federasyona görev olan eski hakem Yunus Yıldırım'ın gelip kendisine bir kişinin nerede olduğunu, HTS kaydının görüntüsünün kendisine verilmesini istiyor. Polis memuru da net bir şekilde hani bunun usulsüz olduğunu, suç olduğunu veremeyeceğini söylüyor. Sonrasında da hakemlikte bu sebeple klasman atlatılmadığını, aksine klasman düşürüldüğünü iddia ediyor ve o dönem şu an Adalet Bakanımız olan, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'ten randevu alıyor ve Akın Gürlek'e bu durumu aksettiriyor. Akın Gürlek şu cevabı veriyor kendisine: bu konuda hali hazırda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden bir soruşturma var. Gidip oraya bu konuda başvurunu yap diyor. Sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkisizlik belgesi verdikten sonra, yetkisizlik kararı verdikten sonra tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geliyor bu olay. Ve bugün tesadüf değil, birçok kişi arka planda bırakıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla işte İbrahim Setan bugün haberleştirdi, Rasim Ozan Kütahyalı haberleştirdi. Antalya'da bugün Selik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonu var. Ve iki dosya birbiriyle iç içe, çok fazla ortak isim var. Bu olay şüphesiz ki büyüyecek. Antalya'daki birçok otelin sahibi, birçok turizm şirketinin sahibi gözaltına alındı. Daha da büyüyecek gibi duruyor bu operasyon. Çünkü daha önce Ahmet Çakar mesela, eski hakemlerden birisi, hakemleri sıkıştırma yöntemlerinden birinin bu tarz fuhuş olayları olabileceğini söyledi. İnsanların özel ailesi, özel hayatını zorda bırakmak. Ben bu doğrultuda daha önce hakem soruşturması da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olduğu için aynı günde yapılan iki şafak operasyonuyla gözaltıların birbiriyle paralel olduğunu düşünüyorum ki gözaltına alınan isimlerin ortaklığı da aslında o şekilde duruyor. Bence hani Ferhat Gündoğdu'nun buradan kurtarma şansı zor. Tabii ki masumiyet kredisini hani göz önünde bulundurmak lazım. Belki ifade verip serbest kalacak ama bugün sabah itibariyle yani hem Akın Gürlek'in bu konuda kendisinin bir paylaşım yapması, hali hazırda hala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir destek ya da süreci takip ediyoruz yönünde bir açıklama gelmemesi birazcık aslında suçlamaları bir nebze olsun kabul etmek gibi oluyor. Bugün zaten baktığın zaman birçok gazeteci paylaştı. İşte İbrahim Askoğlu paylaştı, birçok kişi paylaştı, Burak Doğan paylaştı. Merkez Hakem Kurulu'nun 2024 yılından itibaren birçok WhatsApp konuşması da herkesin gözleri önünde. Yani sınav sorularının kayrıldığı ya da sınav sorularından da ziyade aslında klasman yükseltilecek ya da klasman düşürecek hakemlerin onlarla iletişimine göre karar verildiği, aleni bir şekilde sohbetler de var. Ya bu sohbetlerde benim gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu'nun yazışması yok ama ekibinin ona aktardığı iddia edilen çok fazla konuşma var sohbetlerde geçen. Yani Türk futbolunun halini aslında özetleyen bir durum. Yani geçen sene zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun, hakemlerin birçok niyetinden aslında baktığın zaman şüphe ettiğimizi söylüyorduk. Türk futboluna geçen sene bir ilk yaşandı. 6 büyük derbinin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın kendi içerisinde oynadığı maçları kastediyorum, 4'ünü aynı hakem yönetti, Yasin Kol. Bu bizim tarihimizde olan bir şey değil. Yani bunlar da MHK'yı hedef gösteren şeylerdi aslında ama ya bugün itibariyle tabii ki bunlar adli olarak bir anlam kazanınca, gözaltılar olmaya başlayınca elbette daha değerli anlama geliyor. Yani şüphesiz ki bu soruşturma büyüyecektir. Yani ama tabii ki yani sadece işte Ferhat Gündoğdu ya da şimdi hem telefonunu hem de telefon şifresini kendi istediği yetkililere teslim ettiği söyleniyor. Biraz da hazırlıksız aslında yakalanılmış bir durum bence. Çünkü daha önce federasyondan gelen bilgilerde zaten Adalet Bakanlığı dosyalar istiyor federasyondan bu konularla alakalı, sınavlarla alakalı ama milli maçın ertesi gününde böyle bir operasyon yapılması ya bence başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere birçok kişinin hazırlıksız yakalandığı anlamına geliyor.
1: Tabii bu neleri değiştirecek? Yani şununla sınırlı kalacak bir şey olmamalı Yunus. İşte başkanlık değişimi veya yeni MHK başkanı aynı şekilde devamla sınırlı kalmaması gereken bir durum gibi gözüküyor. Benim nezdimde, benim görüşümce. Sen nasıl değerlendirirsin?
0: Yani kesinlikle öyle. Yani sonuçta şimdi bir istifa kültürünün oluşması lazım. Bir kere bu işler hemen gitmeli. Yani zaten yani şu an çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu da bence gitmeli. Yani daha sürecin başından itibaren sürekli Ferhat Gündoğdu'yu koruyan bir tavır. Yani kendisi hakkında neler neler iddia edildi. Yani bugün iddialara bakıyorsun, az önce sen de okudun. Yani hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022 ve 24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüzlük yaptıkları, sınav soruları ve notlandırma derecelerine müdahale ettikleri, hakemlerin sınav sonucunu değiştirdikleri, Yani hakemleri sistem klasman dışı bırakmaları. Herhangi geçerli bir sebep göstermeksizin. Yani peki yerine kimler geldi? 2022'de biliyorsun Fırat Aydın, Usta, Cüneyt Çakırlar bu sistemin dışında bırakıldı. Bir daha onlar gibi bir hakem asla gelmedi. Öyle hakemler gelmediği gibi yeni gelen hakemlerden de bahis soruşturmasında birçok hakem ceza aldı. Yani yerine getirdikleri ekip de bu. Yani sistemin tamamen değişmesi lazım. Yani şimdi Merkez Hakem Kurulu'na geçici bir başkan Mustafa Kamil Abitoğlu'nu mesela getireceği söyleniyor. Ya bence bu sistemin içerisinden kimsenin gelmemesi lazım. Yani federasyonda bence komple bir sistem değişikliği gerekiyor. Ama hani şu an itibariyle federasyonun zaten seçim var yakın zamanda, ama yani federasyon Ferhat Dindoğdu'nun arkasında mı duracak? Yoksa karşısında bir pozisyon mu alacak? Yani bu çok önemli. Ya bence yanında durmayacaklardır. Ama tabii ki bu süreçte tanık sıfatıyla 20'ye yakın hakem ve gözlemcinin ifadesinin alındığını unutmamak lazım. Bunun içinde Deniz Ateş Bittay gibi, Tugay Kağan Numanoğlu gibi birçok hakem var. Yani onlar da bu 2022-2024 atamalarıyla alakalı mutlaka bilgiler vermişlerdir. Ama tabii ki yani hiç unutulmaması gereken bir şey var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınıp tutuklanırsa verdiği bütün kararlar, yani lig tescillerine kadar şaibeli olduğu anlamına gelir. Yani çünkü kendisi bir isim getiriyorsa, bir ismi kafasına göre dışarıda bırakıyorsa, getirdiği isimden de elbette bir ricası ya da minnet duyacağı için bir çekeceği kaprisi, isteği olacaktır. Yani Hakem Ali Tuna, az önce bahsettiğim isim, emniyet mensubu, işte kendisi yazılı sınav sonucunu değiştirdiğini iddia ediyor. Bir başkasının hakem yapılması için. Ne için yapılıyor bu? Yani yeni gelen hakemlerden ne isteniyor ya da ne istenmiyor? Yani süreci tamamen bence hani Türk futbolunun neden bu hale geldiğinin de özeti. Yani bu konuda bir irade gösterilmesi, yani başsavcılık tarafından, Akın Gürlek tarafından, yani kim tarafından, hani Ankara tarafından, yani gerçekten bu konuya önem verilmesi çok çok değerli. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Yani daha önce MYK operasyonunda mesela, yani o kadar kendilerinden geçmişler ki, yani Ferdi Karadoluk bugün gözaltına alınan paylaşımlardan bir gözaltına alınan isimlerden bir tanesi, dün bizi kim alabilir diye paylaşım yapmış. Yani Adalet Bakanlığı ve Akın Gürlek aldılar gördükleri gibi. Yani bu kadar kendilerinden geçmişler. Yani yarın kendilerine operasyon yapılacağını belki bilerek bizi kim alabilir diye paylaşım yapıyorlar. Bu kadar Türk futbolu üzerinde.
1: Tabii bunu
0: yani gerçekten lazım, Yunus. Yani çok adaletsiz bir şey.
1: Yine baktım, en yanlış noktadan yorumlamalar gördüm. İşte programlara bakıyorum mesela, işte sosyal medyaya göz atıyorum. Herkes kendi takımına haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ya burada adaletsiz bir sistem var. Her takıma yapılan bir haksızlık var. İşte şöyle bir sonuca varmak bence burada çok saçma geliyor bana. İşte biz bu yüzden şu sezonda şampiyon olamadık falan. Hayır, bu böyle bir şey değil. Bu bir sistem. Hiçbir takımın dostu olan bir sistem değil. Kurulan ve sadece kendilerinin kazandığı, kendilerinin bir şeyler kazanç sağladığı bir sistem değil mi?
0: Her takımın dostu, her takımın aslında düşman olan bir sistem. Yani sonuçta bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu daha önce yanılmıyorsam Erden Timur Candaş Tolga Işık'la olan programda anlatmıştı. Yani yapı ayakta kalmak istiyorsa zaman zaman her sisteme bir şekilde hizmet etmek ve zaman zaman her sisteme zarar vermek zorunda.
1: Evet.
0: Bu sebeple yani ben bugün işte son yılların şampiyonu Galatasaray olduğu için direkt Galatasaray'a gönderme yapmak ya da Fenerbahçe Ferhat Gündoğdu yüzünden şampiyon oluyor olamıyor demek değil de, yani Türk futbolu hani bu isimlerden arındıktan sonrası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bu isimlerden kurtulmak, ama tekrar söylüyorum, yerine gelecek kişi, yani Ferhat gelip Ferhat gidip Serhat geldikten sonra, hani ya burada Selçuk Fariz'i misal söylüyorum, yani gerçekten bir şeyler değişmez. Ya bugün burada kurulan iradenin, bu isimleri görevden alan iradenin yerine gelecekler konusunda bence karar verici olması lazım. Ben olsam yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kurullarına görevden el çektiririm. Belki de böyle olacaktır. Asları istenecektir, istifaları istenecektir. Ama şunu unutmamak lazım. Yani gerçekten bugün itibariyle sadece, yani diğer doneleri bırakıyorum. Az önce emniyet mensubu olan yardımcı hakemin ifade ettiği süreç ve diğer taraftan yani WhatsApp konuşmaları, yani fazlasıyla bence hem Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hani tutuklanmasına demeyeyim, orası adaletin işi ama yani merkez hakem kurulu olarak görevine devam etmemesi gerekiyor.

0: için bence fazlasıyla yeterli.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir kurum olduğu için yargı sonucunu beklemeden hareket edebilir mi? Örneğin 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göndermemek gibi.
0: Yani tesciller konusunda mı söylüyor? Tesciller konusunda evet. Hareket edemez. Yani çünkü bu konuda hani daha adli bir karar da yok. Ama yani diğer tarafta bakmak gerekecek olursa hani Ferhat Gündoğdu'nu görevden almak için zaten buna bir hani adli olarak karara gerek yok. Yani kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu da bunu alabilir. Bu arada Umut Eken'in haberi, mali ekipleri de Türkiye Futbol Federasyonu binasına giriş yapmışlar. Maddi anlamda da birçok inceleme yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu binasında.
1: Peki bir diğer tarafta bununla ilgili gelecek süreçte neler bekliyorsun, bu operasyon geniş bir kapsama mı taşınacak Yunus?
0: Yani kesinlikle burada ifadeler çok önemli. İşte telefonlar alındı, telefonları teslim ettiler. Buradan gelecek açıklamalar çok çok değerli. Yani çünkü bu soruşturma illaki genişleyecektir. Yani sonuçta belki de 2024-2022 sürecindeki hakemlere bile gidecektir. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı sonuçta bir operasyon yaptıysa, bir yapı yürüttüyse bunu tek başına yapmadı. Yani sonuçta burada saha içindeki hakemler burada etkili oldu. Belki Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde başka yöneticiler bunlara etkili oldu. Bunların hepsi dediğim gibi telefon kayıtları alındıktan sonra HTS kayıtlarına bakılacak. Kim kimle nerede görüşmüş, nasıl para hareketleri var, bunlara bakmak gerekiyor. Yani şu an İstanbul Mali Şube ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Viva tesislerinde kayıtları inceliyorlar. Yani sonuçta Mali Şube'den bahsediyoruz.
1: Araya giriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Hemen onu sıcağı sıcağına yorumlamanı isteyeceğim. Önce hem sana hem dinleyicilerimize okuyayım ben o açıklamayı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu delegelerin idaresiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam etmektedir. Bununla beraber yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz diyor Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yaptığı açıklamada.
0: Yani baktığın zaman aslında bence hani kulağın üzerine yatmış bir Türkiye Futbol Federasyonu görüyoruz. Yani hiçbir şey anlamadık açıklamadan. Yani tabii ki hepimizin olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu bir tüzel kişilik olarak yani adalete inancı tam. 2025'te Nisan ayında
1: ben açıklamayı da anlamadım. Açıklama şey gibi yani Türkiye Futbol Federasyonu bunu fark edip olayı çökertmiş gibi bir açıklama var evet. Yani ortada şu anda.
0: Evet yani 2025 Nisan ayında biz bu konuda suç duyurusunda bulunduk diyor. Adaletin tesisi amacıyla yani Ferhat Gündoğdu ben burada olduğum sürece görevde kalacak diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani burada bahsi geçen suç duyuruları mevcut spor yöneticileriyle alakalı ve futbolcularla alakalı soruşturma izinin kolaylaştırılması açısından Ya bu kadar.

0: borsa ve aynı zamanda bu futboldaki bahis süreciyle alakalı bir şeyden bahsediliyor. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kolaylaştırdığı sürecin hiçbir şekilde Ferhat'ın doğduğu süreciyle alakası yok ki. Yani burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın arkasında mısınız? Yani Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalışan Ferhat Gündoğdu'nun arkasında mısınız, değil misiniz? Yani güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz Ferhat Gündoğdu'ya? Bunun cevabını almak istiyor insanlar ama tabii ki bunun cevabı alınamıyor. Senelerdir herkes Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan şikayetçiydi. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u. Ya nelerle suçlandı Merkez Hakem Kurulu ve buna hiçbir şekilde cevap veremediler. Hatırlayalım, geçen sene Burak Yılmaz yakın zamanda tekrar göreve döndüğü için, yani güncel de bir konu, Burak Yılmaz isminde birinin bahis soruşturmasında adının geçtiğini Fuat Göktaş arıyor, Burak Hoca'yı soruyor. Burak Hoca ben değilim diyor, zaten benim ihtiyacım da yok diyor. Sonrasında Fuat Göktaş 10 dakika sonra arayıp tamam çıkarttırdım o ismi listeden diyor. Bunları Burak Yılmaz söylüyor. Yani bu isimler listeye adam ekleyip çıkartabiliyorlar. Yani bu nedenle yani gerçekten Türkiye futbolunun ciddi bir temizlik yapması gerekiyor. Ya bugün itibariyle de federasyon da o dönemde bir açıklama yapmadı bununla alakalı. Üstü kapandı geçti. Yani Burak Hoca şu an tekrar göreve döndü ama göreve döndüğü noktada ya biz 2 gün önce Cihan Dişçi ile yaptığımız yayında mesela Burak Hoca tekrar bu isimlerin olduğu ortamda nasıl çalışacak diyorduk. Ama galiba bu isimler artık Türkçe futbolunun bir paydaşı olmayacaklar gibi duruyor. Ben açıkçası tutuklama bekliyorum. Bence tutuklanacaklar. Ama diğer tarafta yani dediğin gibi yerine getirecek isimler ve futbolu düzenlemek çok çok önemli. Yani dün itibariyle artık işte milli takım birazdan elbette konuşuruz ama yani Türkiye futbolunda bugün iki tane konuşacağımız şey var. Birisi milli takımımızın aldığı ağır yenilgi, diğeri Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması. Diğer tarafta diyoruz ki bizim yayın ihalesine 500 milyon dolar versinler. Böyle bir futbol ortamında işte bu paralardan bahsetmek mümkün olmuyor.
1: Enes Bey diyor ki bahisti, bugünkü operasyondu derken takımlardan bağımsız olarak bu gelişmeler dikkate alındığında son yıllarda dile getirilen öyle ya da böyle yapı iddiasına tamamen asılsız başarısızlığa kulp diyebilir miyiz? Yoksa artık biraz daha bu yapı iddiasına ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini düşünmek yanlış mı demiş bir başka dinleyicimiz de diyor ki tamam güzel diyorsunuz, başkası bu yüzden şampiyon olmadı ya da bazı takımlar bu yüzden şampiyonluğu kaybetmedi diyelim. Ama kamu vicdanını nasıl temizleyecekler? Bu söylemlerin önüne nasıl geçilecek? Yıllarca yapı yok diye bağırdılar. Kadro kötü, yetersiz ve benzeri dediler. Şimdi yapı ortaya çıktı işte, nasıl yapalım? Bu yapı konusu da az önce senin söylediğin gibi her takımdan çıkan bir kelimeydi zaten. Hani bunu bir takımla bağdaştırmak yanlış. Onu demek istedim ben de. İşte Erden Timur'dan daha önce bunu gördük Galatasaray yöneticisiyken. Fenerbahçe tarafında Ali Koç'tan çok kez duyduk. Beşiktaş tarafında bunun söylemleri oldu. Yani her takımdan bu söylemler gelmişti zaten. Ama evet, insanların kafasında nasıl soru işareti olmasın? Bu da doğru bir soru.
0: Kesinlikle, yani sonuçta Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanırsa, şimdi tutuklanma ihtiyati bir tedbirdir. Yani bunu hukuk olarak sonuçta şimdi tutuklanan herkes suçlu anlamına gelmez. Delil karartmaktan dolayı tutuklanabilirsiniz. Trafik kazası yaptığınız zaman sizin can güvenliğinizi sağlamak için olay bir kan davasına dönmesin diye tutuklanabilirsiniz. Devlet güvencesi alınabilirsiniz. Tutuklamak dediğim gibi tedbir kararıdır. Yani sonuçta her zaman masumiyet karinesini göz önünde bulundurmak lazım. Ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu kadar aleni net bir soruşturmayla, Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı'nın paylaşımıyla bir tutuklama sürecine, gözaltı sürecine gidiliyorsa biz burada net bir şekilde niyeti ya da adı yapı her neyse sorgulamakta fazlasıyla haklıyız. Yani sonuçta evet, bugün biz Merkez Hakem Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ceza aldığını görürsek bu şüphesiz ki bir tutuklama ve sonrasına gelecek aslında artık bir netleşen ceza, Yargıtay tarafından onaylanan bir ceza haline gelirse bir yapıdan bahsetmek de mümkün. Ali Koç görevden ayrılmadan önceki süreçte ya ben hani yaşadığım sürece Ferhat Gündoğdu'nun nasıl biri olduğunu göstermeye çalışacağım dedi. Erden Timur için de keza benzer şeyler söyledi. İki isim de adli süreç geçirdi. Hatta Erden Timur tutuklandı, sonra serbest bırakıldı tekrar. Şimdi belki Ferhat Gündoğdu için de aynısı olacak. Bir tutuklama olacak. Bence öyle olacak. Ama diğer tarafta baktığımızda yani yapı her tarafı ayakta tutmak zorunda şeklinde dizayn edilmeli. Ha, bunun dengesini şaşırıp bugünkü duruma getirdilerse işte bunu çıkacak mesajlaşma kayıtlarıyla, telefon kayıtlarıyla net bir şekilde gösteririz. Ama bugün itibariyle şüphesiz ki yani kuvvetli bir şüphe var. Buna hiç şüphe yok. Yani federasyonun net bir şekilde artık niyetinden de şüphe ediliyor. Hakemlerle alakalı hep söylüyoruz. Yani hakemler kötü falan değil. Yıllardır ben işte 6-7 yıldır hakemlerle alakalı hem de bu frekanslarda yani hakemlerin niyetinden şüphe ettiğimizi hepimiz söylüyoruz. Yani bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın suçlandığı şeyler de hepimizin malumu. Yani burada işçil durumunun yani herkesin işte sosyal medyada bir şekilde bu olayla da yükselip gaza gelip işte şampiyonluklar el değiştirsin vesaire sürecine gideceğini düşünmüyorum. Ama burada mali şube ekipleri federasyonu soruştururken diğer tarafta gözaltı süreçleri tutuklamaya dönerse işinin çok başka yerlere gidebileceği kanaatindeyim. Çok daha ağır tutuklamalar, çok daha ağır yaptırımlar, çok daha ağır yani işte örnek veriyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticilerine kadar çünkü 2022'ye kadar kapsanacak bir süreçten bahsediliyor. Belki çok daha tanıdık bildik isimlerin gözaltına alınması, tutuklanmasıyla devam edebilir diye düşünüyorum bu süreç. Yani ilk taşı çektiler. Yani arkasında kalan duvarda komple yıkılabilir insanlar. Bahis soruşturması gibi bir nebze havada kalan bir durumda olabilir. Ama ilk taşı çok kuvvetli yerden çektiler. Bunu çok net bir şekilde gördük.
1: Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu hakkında başka bir açıklaması da var. Öyle bir sunum yaptı ki küçük dilimizi yuttuk, ağzımız açık kaldı. Kimsenin tutuklanmasını istemem ama ne yalan söyleyeyim, içimde buruk bir sevgi de var demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de o zaman sizin deyiminizle onların bütün hepsini Ali Koç yaptırıyor. O zaman bu insanlara bir suçu yok. O zaman doğru mu anladım acaba? Ben sizin mesajınızı anlayamadım. Ama yani dediğim gibi hala hatayı bir yerlerde, başka bir yerlerde arayıp takımca düşünmek bence çok yanlış bir şey. İyi yayınlar mesela sadece şampiyonluklar değil ki, küme düşmeler, bahis olayları sonuçta 2021'den bu yana bir şaibe oluştu ve şampiyonluklara gölge düştü. İşte ben burada aynı fikirde değilim Yunus. 2021'den bu yana diye lanse etmek bence çok doğru değil. Sadece Ferhat Gündoğdu'yla sınırlı olan bir sürecin olduğunu düşünmüyorum ben bunun.
0: Kesinlikle. Yani ya burada hani İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu o bu fark etmez. Bunlar Matruşka'nın bir parçası. Ya Matruşka'nın sonu yine bir Matruşka. Yani sonuçta bu isimler burada bu sistemleri kuruyorlarsa tek başlarına kurmuyorlar. Yani bu ismin altında da üstünde de birçok isim var. Bunların üzerine gidilmesi lazım. İşte bugün o irade bunu yerine getiriyor. Yani bakıyoruz işte Merkez Hakem Kurulu gerçekten üstten başlamak. Yani burada ondan alınacak isimler, bu işin içinde hangi hakemler vardı, hakemlerin görüşlerini almak. Yani soruşturma başlatılan isimlerden mutlaka etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olmak isteyenler de olacaktır. Ya bu nedenle bunların değerlendirilmesi çok çok değerli. Yani Ferhat Gündoğdu'dan sonrası kesinlikle isteyin görenmeli ama hani bu işin Ferhat Gündoğdu'dan öncesi temizdir vesaire demek yani çok doğru değil. Ama şuna bakmak lazım. Daha önce benzeri bir soruşturmada yine gözaltına alınan isimlerin hala mevcut Futbol Federasyonu'nda nasıl yöneticilik yapabiliyorlar? Bunu kesinlikle sorgulamak lazım. Ya bugün itibariyle artık yapamayacaklar gibi duruyor. Ama üzerine gidilmesi gereken şey kesinlikle bu gözaltına alınan 7 kişinin ve Başkan Ferhat Gündoğdu'nun vereceği ifadelerle genişleyecek isimler olmalı. Zaten bunun üzerine kesinlikle gideceklerdir. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım bu süreç nereye gidecek ama hani Türk futbolu için ya bir temizlenme operasyonu oldu kesin.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız devam ediyor. Merhabalar, İstanbul'dan Ercan Ülker. Hatırlanacağı üzere 3 Temmuz süreci kulüplerle şahıslar ayrılmalıdır tezi üzerinden gitmişti. Şimdi de Burza MHK ve şahıslar ayrılmalıdır tezi yürütülebilir mi demiş. Bir başka dinleyicimiz de yıllarca ülke futbolunda bataklıktaki sineklerle uğraşıldı. Hiç kimse bataklığı kurutmak istemedi. Şimdi de yavaş yavaş meydana çıkıyor bataklığın sinekleri diyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya hatta daha önce bu bataklık sinek olayıyla alakalı Hacı Osmanoğlu da demişti yani biz bataklığı kurtalım içindeki sinekler zaten sonrasında kendiliğinden kaybolur diye. Yani evet bir yapı varsa ya burada yapı kelimesinden bazı kulüplerin taraftarı rahatsız olabilir bazılarının eksik hoşuna gidebilir ama yani bir art niyetli sistem varsa böyle bir şey organize edildiyse Ya bu sistemi yok ettiğiniz zaman zaten içindeki çarklarda kendi kendine

0: kapatmaya başlarlar. Ama işte burada dediğim gibi gelirlik ifadeler ve bu sürecin devamı çok önemli. Yani bahis soruşturmasının çok farklı yerlere gitmesi bekleniyordu, hiçbir yere gitmedi. Yani bu nedenle bugün gelecek noktada verilecek isimler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumu yani çok önemli. Yani biz bugün buradan çıkıp Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini görürsek, yani 2025-2026 sezonu, 2026-2027 sezonu hepsi şaibeli hale gelir. Ferhat Gündoğdu'nun olduğu bütün sezonlar şaibeli hale gelir. Bir kere kamuoyu vicdanı zarar gördü. Yani şu an herkes şüpheyle yaklaşıyor. Bundan sonra verecek hiçbir hakem kararında art niyetin olmadığına inandıramazsınız. Yani zaten çok kuvvetli şüpheler olmasaydı ben bu yani soruşturmada yapılmazdı diye düşünüyorum. Yani bence bu iş dediğim gibi net bir karar alınmaya doğru gidecek. Yine de elbette masumiyet kredisini göz önünde bulundurmak lazım. Ama çok net bir irade koyuldu, o da ortaya kesin.
1: Türk futbolu dünkü milli maçtaki sahanın zemini gibi. Bugün ve yarın aynı olacak. Bence hiçbir şey değişmez diyor bir dinleyicimiz. Tabii dünkü maça da bir değinelim. Yani her şeyiyle fiyaskoydu gerçekten. Hem oyun planı olsun, hem futbolcuların performansı olsun, Montella'nın performansı olsun ve zemin olsun. Yani kahverengi bir sahada maç izledik. İnanılır gibi değil. Neden açılıyor mesela bu stadyuma? Milli maç neden açılıyor? Tamam, hava şartları olabilir. Ama bu hava şartlarını da nasıl söyleyeyim, yani bu hava şartlarını da zaten biliyoruz, olabileceğini de biliyoruz. Mesela Trabzon'da sel bastı o gün, sonrasında derbi oynandı, tertemiz bir zemin vardı. Bu koşullara uymayan statlar varsa bu statlarda milli maç oynatmak zorunda da değiliz.
0: Ve stat konusunda çok zengin bir ülkeyiz. Anadolu'da da çok iyi statlarımız vardı. Yani Antalya stadyumu, çok iyi bir stadyum, işte Kocaeli stadyumu tamam konuşuluyor, Bursa tamam, oynatılan şeylerden bahsediyorum. Ama yani zeminler uygun değilse, tamam İstanbul'da da oynatmamak konusunda bir irade varsa, yani Eskişehir'de, Samsun'da, buralarda da çok güzel statlar var. Ben bu konuda da bir hata yapıldığını düşünenlerdenim. Ama yani şimdi her şeyde fiyasko bir maç gördük gerçekten. Yani Montella'nın kadro tercihleri, ya Altay Bayındır'la başladı. Altay en son resmi maçına, en son resmi maçta tam bir sene önce 26 Eylül'de çıkmış. Yani çok büyük bir fiyasko. Yani çözülemeyen birçok kriz var milli takımda. Bunu görüyoruz. Yani Montella çıkıyor.
1: Kim oynayacaktı mesela?
0: Yani belki krizi çözülebilir.
1: Belki krizi çözebilir. Belki'nin bir adım atması gerekiyor ama.
0: Ama bence şöyle olabilir. Yani burada yine mevcut federasyona kesebiliriz bence faturayı. Yani bir şekilde arayıp Berke'yi, hocana ara deyip bir de Montella'ya gidip hoca bak Berke seni arayacak, hani bu işi çözün şeklinde araya girip, yani merkez hakem tabii federasyonun başka işleri var yani. Masa hesap veriyorlar, gözaltına alınıyorlar. Merkez hakem kurulunu federasyon yöneticilerinin hani başka uğraşması gerekenler var. Bunlarla ilgilenemiyorlar belli ki ama hani bir şekilde araya girip bu krizleri çözmeleri lazım.
1: Ama şunu da bilmiyoruz. Şunu da bilmiyoruz. Berke'den böyle bir istek var mı? Yani Berke'nin bazı paylaşımlarına bakarsak hala aynı kafada olduğunu görebiliyoruz. İşte milli takım sürecinde yaptığı bazı paylaşımlara baktığımızda Berke'den böyle bir tavır varsa eğer, Berke yani hani şöyle bir şeyi istiyorsa eğer kamuoyu, bence hiç doğru değil. Karşılıklı bir özür dileme falan, yani milli takım orası ya. Yok. Kimse çıkıp Berke gidemez yani. Şu anda performansa dayalı bir şekilde Berke'nin çağrılmadığını düşünenler de olayı yok sayıyorlar.
0: Kesinlikle. Yani öyle zaten milli takımdan herhangi bir sorumlunun Berke'den özür dilemesi bence söz konusu dahi olamaz. Berke hani bir şekilde arayı bulan taraf olmalı ama... Şöyle düşünüyorum, Berke'nin hala böyle bir kararı varsa da, şimdi ben bunu zamanında basketbolla özleştireceğim. Bu değiştirme oyuncu da NBA oyuncuların milli takımda oynamaması kuralıyla alakalı İdai Türkoğlu şöyle bir açıklama yapmıştı, mevcut Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı. Milli takımda oynamak istemeyen oyuncuyu ben Süper Lig'imde, kendi ligimde oynatmam demişti. Yani bu şekilde bir irade koyabiliyor Türkiye Futbol Federasyonu ortaya. Ya bu şekilde krizleri çözmeleri lazım bence. Montella tarafı bence Dünya Kupası sonrasında tamamen gönderilmeliydi. Amerika maçı sonrasındaki galibiyeti 1000 galibiyete bedel dediği zaman, işte hepimize Türklük öğretmeye kalktığı zaman Vincenzo Montella, ya bir de müthiş dengelerle yönetmeye çalışıyor. Yani bir Fenerbahçeli aldıysam bir Galatasaraylı alayım, mutlaka bir Beşiktaşlı alayım falan. Yani işte şimdi Mert Günok Fenerbahçe'ye geçti. İlk 11'den kesin bir hani Beşiktaşlı koyayım. Tamam, Fener'den

0: Makako'yu. Ya sağ bek yok takımın. Yedek sağ bek yok.
1: Yani
0: sağ bek oyuncumuz Dikide üçlü standa oynuyor.
1: Burada sadece Montella'ya fatura kesmek gerçekten benim aklımın almadığı bir durum. Yani sağ bek yok diyoruz mesela. Türkiye'de sağ bek kim var? Yani hani Archie Brown'u mu alsın? Milli takımı Montella veya Jakobs'u mu alsın? Yani bek olarak kimi alsın?
0: Arda Okan'ı alabilir abi bence.
1: Arda Okan'ı alabilir de. Arda Okan'ı alabilir ama gidip İtalya Fransa'nın önüne Arda Okan'ı atamaz. Tıpkı Adil Demirbağ atamadığı gibi. Ya bu şekilde olacak bir iş değil. Öncesinde bir Ümit Milli Takım'da da kendini göstermesi gereken bir durum var. Yani İlhan Fakılı özelinde de ya İlhan'ı alıp Fransa'nın karşısına hadi sahaya atalım. Oyuncuya daha büyük bir kötülük yok. Yapılacak daha büyük bir kötülük yok. Kulüpler yetiştiremiyor. Yabancı kuralı geldiğinde sürekli kulüpler karşı çıkıyor. Ülkeden yerli milli bir oyuncu çıkmıyor. Altyapılar yeterli değil. Bütün bunların suçlusu İtalyan bir teknik adam. Ya bu bana mantıklı gelmiyor çünkü aynı tezi savunanlar şunu da savunuyorlar. Dünya Kupası'na kadar yapılanlar altın jenerasyon futbolcuların başarısı. Dünya Kupası'ndan sonraki başarısızlık Montella'nın başarısı. Başarısızlığı. Yani bu da bana doğru gelmiyor ve bunun haricinde bir de ya dün sahaya bakıyoruz gerçekten altın jenerasyon falan değiliz. Bunu görebiliyoruz yani. Bu Montella ile sınırlı bir olay değil.
0: Yok yani dediğim gibi öyle altın jenerasyonluk bir jenerasyonumuz falan diyor ki evet yetenekli oyuncularımız var. İşte Arda gibi, Kenan gibi bazı tamam sağda yok dedin. İşte Orkun gibi yetenekli futbolcularımız var. Ama yani işte dün Montella'nın söylediği ya Barış'ı, Kerem'i vesaire çok abartılı yerlerde konumlandırmamak lazım. Özellikle Kerem için söylüyorum. Yani hani birazcık kendi oyuncularımızı da abartıyoruz. Yani şimdi İtalya, Fransa'dan 4-5 tane yesek ilk maçta hani bu kadar olmaz. Tamam dünyanın en iyi hücum takımlarından birine karşı böyle yenildik deriz. Ama hani İtalya'ya karşı son Dünya Kupası'nda yer almayan bir takıma karşı bu kadar farklı bir yenilgi, bu kadar oyun olarak sahadan silinmek hiçbir şey üretemiyoruz. Biraz da hani Montella üzerindeki konuşma döndü. Yani sanki misyonlu vizyonunu tamamlamış gibi artık Montella. Hani Dünya Kupası'na da götürdü. Evet Dünya Kupası'nda bir başarı hani elde edemedik. Bundan sonra hani yani şimdi Montella belki şu açıdan bakıyor. Ben bu takımı C liginden aldım, A'ya çıkarttım. B'ye düşsem kimse bana kızmaz diye düşünüyor. Ki bunu da söylüyor zaten ama işte maalesef bizim futbolumuzdaki iklim bu değil. Sağlıklı ya da sağlıksızlığı tartışılır. Ama işte bakıyorsun şampiyon hocalar bir sene sonra Ocak ayını görmeden kovuluyor. Ya da bazen şampiyonluklar yetmiyor. Ersun Yanal'ın gördüğü gibi. Diğer tarafta da milli takım sürecinde tamam fazlasıyla yapılanlar hemen çöpe atılabilir. Ama Montella'da bunun biraz daha dışında bir durum var. Şu an zaten mevcut federasyon da fazlasıyla tepki görüyor. Zaten şu an bu sabah itibariyle bambaşka bir depremin içerisindeler. Ya bir de İbrahim Hoca Osmanoğlu şöyle söylüyor. Hani biz yola Montella ile çıktık diye aslında ama yola Montella ile çıkan İbrahim Hoca Osmanoğlu da değil. Montella'ya getiren Mehmet Büyükekşi yönetimiydi. Hoca Osmanoğlu ile ekibi devam kararı aldı. Hollanda maçından sonra gönderilebilirdi belki Montella. Orada kritik bir devam kararı alındı. Gibi denklemler var ama ya zaten artık bu noktadan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ne kadar devam edip edemeyeceği şüpheli. Ahmet Çakar az önce tweet atmış. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu bırakıyor diye. Yani işte Ahmet Hoca'nın haberciliği ve çevresinden aldığı bilgi
1: bu arada,
0: de
1: bu. Bu arada ben dinleyicilerimize cevap da vereyim hemen. Yanlış anlamayın. Yunus zaten bildiği için o konuda söylemedim de Dünya Kupası'ndan sonra zaten Montella istifa etmeliydi de, diyorum ben. Ama benim karşı çıktığım nokta önceki başarılarının yok sayılması. Şunu çok görüyorum mesela Yunus. Ne yaptı ya Balkan takımlarını Hırvatistan'ı falan yendi diye ya. Veya Avrupa Şampiyonası'na katılmak bir başarı değil diye. Evet başarı bunlar. Çünkü kaçırdığımız Avrupa şampiyonaları var. Yani gidip de her şampiyonaya katılan bir takım olsak evet Avrupa şampiyonasına katılamamak bir başarı olur. Düzeltiyorum. Avrupa şampiyonasına katılmak bir başarı olmaz ama biz öyle bir ülke değiliz. Biz neden kendimizi Hırvatistan'ı yenmekte bir şey yok falan şeklinde adlandırıyoruz onu anlamış değilim. Yani sonuçta elle tutulur bir şey var. Bu adam geldi. Takımı C liginden aldı A ligine çıkarttı. Bu somut bir başarı mı? Evet. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı. Yani Türkiye'nin çeyrek finale kaldığı turnuvalar bir elin parmaklarını geçmez. Bir başarı mıdır? Başarıdır. Yine Dünya Kupası'na 24 yıl sonra bu ülkeyi katmayı başardı. Başarı mıdır? Kesinlikle başarıdır. Fakat sonrasında olanlar, Dünya Kupası'nda olanlar, evet yani hem açıklamaları hem her şey fiyaskoydu. Artık demek ki bu ilişkinin bitmesi gerekiyor. Ben bunu savunuyorum zaten ama hani şuna karşı çıkıyorum yani. Avrupa Şampiyonası'na katılmak başarı değil. Hırvatistan'ı yenmek başarılı değil. C Ligi'ni zaten hak etmiyorduk. E niye oradaydık o zaman yani? C Ligi'nde ben hatırlıyorum yani berabere kalıyorduk Faroe Adaları'yla falan.
0: Kesinlikle buraya kadar gelinen noktayı da yok saymamak gerekiyor. Ya buna fikrim. Yani sonuçta bu saydıkların hepsi değerli.
1: Mesela,
0: C'den A'ya çıkmak Uluslar Ligi'nde.
1: Yunus dinleyicimiz demiş ki yok seni kardeşim seni seviyorum ama bırak bu işleri. Dün maç oynanmadan Montella'yı eleştirenlere laf söylüyordun. Şimdi kalkmışsın 4 tane yedik. Ya farklı konuşuyorsun yapma. Montella şu anda savunan kim varsa Türk düşmanıdır. Bizde dalga geçiyordur. Ya bence siz öylesiniz bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani sizin ülkenizi C Ligi'nden A Ligi'ne çıkartan işte az önce saydığım başarıları yakalatan bir teknik direktöre saygı duymuyorsanız eğer sırf yabancı diye bence ırkçılık yapıyorsunuz. Bu bir. İkincisi yani sen de biliyorsun Yunus Bey sürekli olarak bu konuda programlar da yapıyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra evet bu turnuvadan sonra bırakmalı diye yüzlerce kez söyledik. Ya burada ikiyüzlülük yapmaya gerek yok. Montella başarılıyken eleştirenler aa ben haklıydım derse eğer yalancıdır onlar. Çünkü şöyle bir durum var. Başarılıyken bir insan başarısız diye ona iftira atmış olurlar. Asıl başarılıyken başarılı, başarısızken başarısız demek doğru olan değil mi Yunus? Ben mi yanlış biliyorum?
0: Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani Montella ile alakalı. Şimdi biz Dünya Kupası'na gidiş sürecimizde Euro 2024'te lütfen yaşananları hatırlayalım.
1: Ya adam o dönemde, Romanya maçını kazanıyor. Adam Romanya maçını kazanıyor. Bir farklı yenebildik. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diyorlar. Bir sonraki maç Kosova maçı. Kosova maçını kazanırsa Dünya Kupası'na gidiyor takım mesela.
0: Yani aynen öyle. O zaten basın toplantısındaki soru da evet bir fiyaskoydu. Yani Montella ile alakalı şu şekilde. Gerçekten Dünya Kupası'na başlayana kadar hatta Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sonrasında bile. Çünkü bizim Dünya Kupası başlangıcımız daha öncesinde de kötü. Hep kupalara zaten kötü başlayan bir toparlama sürecimiz var. Bir iyi başladığımız Costa Rica maçı var sadece. Dünya Kupası tarihinde falan. Hani su geçirebilir bir süreç vardı. Ama daha sonrasında hani senin de Montella konusunda kırılma nokta olan, birçok kişinin kırılma noktası olan. Yani Amerika galibiyeti sonrasında 1000 galibiyete bedeldi demesi. İşte bize Türklük öğretmeye kalkması vesaire öğrenmiş yani bu işleri. Başarısızlık sürecini yönetmeyi falan öğrenmiş. Öğretmişler Türkiye'de ona bunları. Hani zaten adım adım bu noktaya evrildiğinde zaten Montella'nın yanında olanlar da taraf değiştirmeye başladılar. Montella haksız demeye başladılar. Yani 2014'teki çeyrek finalde Dünya Kupası'na katılmakta çok önemli bir payı vardı. Bu takımın oluşmasında bu birlik beraberliğin oluşmasına çok büyük bir payı vardı. Artık yönetemediği bir sürece geldi. Zaten artık bitmesi gerektiğini söylüyoruz bu ilişkinin yani.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki mesela Montella başarılıydı. Dili geçmiş zaman ona teşekkür edip yeni bir yerli teknik adamla devam edilmeli. Yerli yabancı orası tartışılır ama buraya kadar kısmına katılıyorum işte ben. Bunu demeye çalışıyorum. Ya bu adam başarılıydı. Bitti. Artık teşekkür edip şey yapmak gerekiyor. Ya kapı dışarı atılacak bir adam da değil Montella. Yapmayın bu ülkeye çok katkısı oldu ve onun haricinde mesela formda olan bir Enes Ünal'ı kadroya almamak nasıl bir mantık? Bu sefer diyoruz ki forvetimiz yok diye. Yok forvetimiz. Niye yalan söylüyoruz kendi kendimize? Yok forvetimiz. Formda olan bir Enes Ünal hiçbir zaman olmadı. Enes Ünal 2-3 gol attığında sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Sonrasında sakatlanıp sezonunu kapatıyor. Yıllardır süre gelen bir durum var. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki hızlı hızlı cevap vermiş olayım Sezgin Bey. Kardeşim diyorsun ki C grubundan A grubuna çıkarttı. Bundan önce böyle bir jenerasyon var mıydı? Bundan önceki jenerasyonlar düşürdü zaten bizi o C grubuna. Yani ben buna inanmıyorum mesela. Altın jenerasyon iddiasına. Çünkü Yunus yani o jenerasyonlara da altın diyorduk ya. Altın jenerasyonun stoperinde Abdülkerim Merih olmaz mesela.
0: Kesinlikle. Kerem Aktürkoğlu'nun her maç boş kale kaçırdı altın jenerasyon olmaz abi. Yani hani biz kendimiz çok abartmayı seviyoruz bazı oyuncuları. Yani Barış Alper Yılmaz evet iyi oyuncu ama altın jenerasyon Arda Çenen gibi oyuncuların sayısının artmasıyla oluyor. Yani biz elimizdeki oyuncuları çok abartıyoruz. Yani bugün Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan bir tane teklif yok. Yani Kenan'ı Fenerbahçe aldığına bin pişman olmuş durumda. Yani yok bunlar doğru isimler değil. Yani ben gerçekçi bakmak gerekirse ne Kerem için, ne Barış için. Yani çok yani uzun konuşuruz ya Eren Elmalı için mesela. Eren Elmalı 6. jenerasyonun bir ürünü mü abi? Ya Eren Elmalı 6. jenerasyon bir çocuk bu. Yani bunlar gerçekçi şeyler değil. Yani ben açıkçası hem Eren Elmalı için söylüyorum, hem Kerem için söylüyorum. Yani takım kulüp ayırmaksızın. Barış için söylüyorum, yani Salih için söylüyorum. Bunların hiçbirisi muazzam oyuncular değil. Dün Salih'i gördük. Orkun olmadığı sürece o iyi performansından eser yok. Ve dediğim gibi bu işler bir organizasyon işi. Bizim yetenekli oyuncularımız olsa da işte Arda'sıdır, Kenan'ıdır, Orkun'udur. Bu işler iyi organizasyonla yönetilmezse işte bugün dünyada ülkeler sıralamasında 31. sıraya düştük. İtalya'nın ilgisi sonrasında. Bizim bugün yaşadığımız işte futboldaki kriz ortada. Bu işler bir bütün, yönetilmeli bir bütün. Bir kere bir numaralı sorun. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlardan sorumlu yönetici kim abi? Bunu bilen yok. Daha önce Hamit Altıntop'tu mesela. Bu yöneticiliği yaptı. Şu an böyle birisi yok. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmi olarak milli takımlardan kim sorumlu bunu bilmiyoruz. Bu çok büyük bir açık. Bugün bakıyoruz işte İbrahim Adıyospuroğlu'nun istifası konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu'nun istifası konuşuluyor. Yani ona da değinelim. Hani Ahmet Hoca bazen bu tarz savunmalar atıyor ortaya. Hani bu tarz paylaşımlar yapıyor. İşte İbrahim Adıyospuroğlu istifa edecek, öyle olacak vesaire diye. Hani belki de böyle sonuçlanabilir. Ama şunu söylemek lazım. Bugün İstanbul Mali Suçlandırma Şube Müdürlüğü hali hazırda Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki tesislerinde ve yayınlardan da sıkça duymaya alışık olduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki VAR merkezi ve hakem koridorları dahil bütün kayıtlarını incelemeye aldılar. Yani maç esnasında alan odasına giren var mı? Hakem koridorlarında neler oluyor? Kulislerde ne konuşuluyor? Hepsi tek tek ortaya çıkacak. Sonuna kadar üzerine gidiliyor. Biz bunu sadece sportif, ya bizim kadromuz iyi, niye başarısız oluyoruz diyerek götürebileceğimiz bir süreç değil. Bu bir organizasyon. Bugün milli takım 2 yenilgi aldı. Daha oynayacağımız maçlar var. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda belki de birçok oyuncu şu an muhatap bulamıyordur. Ya da teknik direktör muhatap bulamıyordur. Neden? Mali Şube Federasyonu basmış durumda. Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alındı. Ya bu organizasyon yönetilemiyor. Artık her şey tamamen sıkışmış durumda. Türk futbolunda. Ha biz buradan, evet santraforumuz yok. Yani buradan bir altıncı jenerasyon çıkarmaya çalışıyoruz. Ya futbolun basit kuralları var. Atanınla tutanın iyi olacak diye. Abi senin atanın yok ya. Sen nasıl altıncı jenerasyon olabilirsin? Evet elinde Arda Güler var. Kenan Yıldız var. İşte Ferdi gibi isimler var. Ya Ferdi falan bir süperstar değil. İyi oyuncular, kötü oyuncular demiyorum. Ama bir süperstar vesaire değil. Yani bunlar çok anlaşılabilir şeyler değil. Dün birisi mesela işte milli takımla alakalı şunu söylüyor. Hani çok daha yüksek bir potansiyele çıkabilirmiş, Montella yüzünden çıkamıyormuş. Valla biraz gerçekçi bakalım. Dün İtalya istese belki 8-9 tane atabilirdi. Evet takımın bu noktaya gelmesinin seviyesi, belki bu takımın bu kadar aşağı inmesinin sebebi Vincenzo Montella şu an. Ama yani dün İtalya'dan 8-9 tane yemediysek de Montella'nın altına da atmamış olabilirler. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Peki. Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ya şuna da açıklık getireyim bu arada. Çok fazla öyle mesaj var. Göksel'e sen Montella'yı savunuyordun, başarılı buluyordun. Ne oldu işte? Başarılı olduğu zaman başarılı deyip, başarısız olduğu zaman başarısız dememek zaten hata değil mi? Ben Montella'nın müridi değilim ki. Yani hani veya menajeri değilim ki. Zaten ben burada bu koltukta oturuyorsam başarısız olduğu zamanlarda da başarısız demek, başarılı olduğu zamanlarda başarılı demek için hani ya ailemden birini savunmuyorum ben burada yani sonuçta. Zaten bence zarar veren yapı bu. Yani hani başarısızlığında da o ismi savunmak, körü körüne savunmak veya başarılı olduğunda da sırf sevmiyor diye başarısız iftirası atmak bence yanlış olan. Sizlerden gelen mesajlarla programı noktalayalım. Merhaba, kolay gelsin. MHK Başkanı'nın yapmış olduğu atamalar ve usulsüz işlemler bir takımı ya da birkaç takımın almış olduğu skorlar üzerinde etkisi olabilir demiş dinleyicimiz. Montella kovulmamalı ama teşekkür edilip gönderilmeli demiş Musa Bey. Bence de. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte. Serdar Bey yazmış. Göksel'in Bey, futbol olarak biz A ligi takımı kalitesinde değiliz. Ben sadece şunu merak ediyorum. Abdülkerim formsuz diye yedek başladığı maçta Ozan Kabak başlıyor. Kötü oynuyor, Abdülkerim oyuna giriyor. Bu kadar güvenmiyorsa Samet Akaydın ne sıfatla milli takıma aday kadrosunda yer alıyor? Ya bunu şöyle açıklayabilirim ya. Oraya gitmemesi gerekiyor işin yani zaten. 3 tane stoperinden verim alamayacak bir seviyedeyse 6. jenerasyon. 3 tane stoperinden verim alamayacak seviyedeyse 4. 5. stoperlere gidiyorsa olay zaten bunu düşünmek gerekiyor. Hepsi altın suyuna batırılmış topçular, altın falan değil demiş Onur Veli Bey. Ben dün sahada bir tane milli futbolcu gördüm. O da Arda demiş bir başka dinleyicimiz. Tarihin en karakterli takımı bu bile geçiyor.

da büyütüyoruz kendimizi. Bu takımdan altın jenerasyon çıkacak gibi görünmüyor. Birkaç kaliteli isim de geri kalanı kurtarmaya yetmiyor. Oyuncu ithal etmeye devam ettikçe kendi altyapımızın gelişmesi de zor. Bu dengeyi bir türlü kuramıyoruz. O yüzden skorlara çok şaşırmamak, kendimizi de fazla büyütmemek lazım diyor Erenköy'den Batu Bey. Göksel'in kardeşim bana söyler misin ya, Montella'nın forvet anlayışı nasıl, 3 yıldır forvet yok diyor. Enes için forvet değil diyorsun. İspanya'daki hocalar, ben Enes için forvet değil demiyorum. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Enes Ünal milli takımda forvet olarak denenmedi mi? Denendi. Ama kalıcı bir santrofor olamıyor. Yani hani Enes ne yapsın? Sakatlanıyor yani, böyle bir derdi var. Hani ne yapsın, o da biliyor. Onun da röportajını izleyin Enes Ünal'ın, yani o da bundan dert yanıyor. Hani bilmiyor mu diyorsunuz mesela? Bournemouth'ta yıllar geçti ya, bakalım ya, şöyle bir önümüzde istatistikler var sonuçta. Enes Ünal yazalım, girelim maçlarına, kaç yılda kaç maç oynamış, bu bize zaten bütün bilgiyi aktaracak. Toplam 350 maç, 29-30 yaşında. Hetafe'de, düzeltiyorum, Bournemouth'ta 2024-2026 sezonu arasında 40 maç. Yani 3 sezonu kapsıyor. 3 sezon, 2,5 sezonda 40 maç sadece. 3 gol. Hetafe'de 103 maç 2020-2024 arası. Yani 4 yılda 103 maç. 34 gol. Çok uzun sakatlıklar var burada ve maalesef bu form durumunda etkiliyor. Yoksa Enes Ünal keşke olsa pivot santrafor, benim en sevdiğim şey, ama yok yani, ülkeden çıkmıyor, başka da yok. Enes Ünal en iyi diyorsak bir ülkede, bunu düşünmemiz lazım mesela. Selamlar, altın jenerasyon konusunu bilemem ama Villa jenerasyonu olacak olarak anılacakları kesin. Değişmeyen temel iki problem berbat zeminler, altyapılarda torpil diyor Manisa'dan Yenal Bey. Türkiye'deki futbolcuların %70'i ya gerçek futbolu bilmiyor ya da menajer yöneticileriyle falan çalışıyorlar. Bizim futbolcularımız öyle bir anlatıyorlar ki, yıllardan beri sanırsınız Fransa. Milli takımıyız İspanya, milli takımıyız. Öyle iyi futbolcularımız var, onlara göre yok o 50-60 eder, yok bu 40-50 eder. Bizim milli takımımızda Arda dışında 50 milyonu görecek hiçbir futbolcu yok. Bir de Kenan Yıldız olursa, bizim öyle süper yıldız başka bir futbolcumuz yok. Biz A ligi takımı değiliz artık. Şu yorumcuların gazına gelmesin, şu taraftarlar naçizane 10-12 sene futbol oynamış biri olarak söylüyorum. Bunu söyleyince de kötü oluyorsunuz işte. Avusturya'yı yeniyor mesela milli takım. Şey diyorlar ya, bizim klasmanımız değil Avusturya falan diyorlar. Yani Avusturya'yı açın bakın mesela, tüm oyuncuları Bundesliga'da oynuyor. Merhabalar, Türk futbolunun düzelmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na Abdurrahim Albayrak, MHK başına da Fatih Terim gelmeli, ülke çağatlar demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, bizim futbolcular kendilerini Messi zannediyor. O yüzden neden biz de bazı ülkeler gibi değiştirme yoluna gitmiyoruz? Milli takımlardan sorumlu olan yönetici Ceyhun Kazancı var ama yok demiş bir dinleyicimiz. O devşirme olayı biraz uzun sürüyor diye biliyorum. Basketboldaki kadar çabuk işleyen bir süreç değil diye biliyorum. Merhaba, kolay gelsin, Gökhan ben. Şimdi Belçika maçı var, deplasmanda oynayacağız. Peki ne yapacağız? Biz o maçta Montella'ya nasıl güveneceğiz? Ve Futbol Federasyonu durumu hiç iç açıcı değil. Ya bu süreçten sonra hiçbir şey toparlanmaz bu arada. Hem Montella'yla da yollarını ayırması gerek, yöneticilerle de yollarının ayrılması gerek. Yani bu süreçten sonra bir toparlanma beklemek çok polyanlacılık olur. İyi yayınlar, yeni bir hoca gelmeli. Bir parantez içindeki isimlere geleceğim. Ve bazı oyuncularla vedalaşmalıyız. İlhan Fakılı, Ali Habeşoğlu, Yusuf Akçiçek, İsa Kural gibi oyuncular milli takıma monte edilmeli demiş bir dinleyicimiz. Ama işte parantez içindeki isimler sıkıntılı. Yeni bir hoca gelmeli diyorsunuz. Arda Turan gelmez bu arada. Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum. Keşke gelse. Fatih Tekke demişsiniz. Benim kafamda kendi fikrimi söylüyorum. Soru işareti yaratır. Çünkü o son gidiş soru işareti, yani gitme türü. Ve olumsuzluk, sürekli olumsuz lanse etme olayı çok soru işareti yarattı herkesin kafasında. Emre Belözoğlu demişsiniz. Mesela Emre Belözoğlu'nu yani şu anda milli takımın başına koysak veya Emre Belözoğlu'yla aynı seviyede teknik direktörlük istatistikleri olan bir ismi milli takımın başına koysak torpil denir. Ama adı Emre Belözoğlu olduğu için mesela şu anda yazıyorsunuz siz. Yani lütfen. Saygısızlık olur bence Emre Belözoğlu'nu getirmek. Ya tabii ki kariyerinde daha uzun yıllar var, daha başarılı yıllar geçirebilir ama şu anki teknik direktörlük konumuyla çok alakasız olur ve

Benim korktuğum nokta da bu esasında. Yani gelecek adaylar, sizlerden gelen bazı isimleri görünce eyvah eyvah diyorum mesela. Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Ülkemizdeki durum böyle. Türkiye futbol direktörü kebapçı basıyor. Hakemi soyunma odasını kilitleyen başkan, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oluyor. Ülkenin gerçeği bu. Mümkün değil, düzelmez diyor Mustafa Bey. Selamlar tekrardan. Türk futbolunun gelişebilmesi için yabancı oyuncu kuralının daha acımasız bir şekilde uygulanması gerekiyor. Kulüplere Türk oyuncu yetiştirme ve oynatma zorunluluğu gelmeli. Bence kulüplerin prestiji uğruna biz değerlerimizi yetiştiremiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Merhaba, iyi yayınlar. Bugün milli takımı yine yerden yere vuruyoruz. Hatırlayın, Dünya Kupası elemelerinde yine yerden yere vurmuştuk. İki maç kazanınca yine göklere çıkarttık. Merak etmeyin, iki maç iyi oynasınlar yine göklere çıkartırız demiş bir başka dinleyicimiz. Ve Şenol Bey de son olarak, zamanında eleştirdiğimiz Fatih Terim'in sistemi, her takım ilk 11'de 3 tane Türk oynatmalı kuralı. Bence gayet mantıklı ve başarılıymış. Bu şekilde her takım 10 tane yabancı oynatıyor. Zaten Montella gayet başarılı. Bence Avrupa Şampiyonası'nı Dünya Kupası'na götürdü bizi. Altın jenerasyon da tamamen palavra. Arda'dan başka altın yok. Bir de Kenan Yıldız demiş bir başka dinleyicimiz. Çağrı Aykut Kocaman demiş bir dinleyicimiz. Katılmıyorum. Yani son takım yönettiğinden bu yana her şey değişti. Futbol değişti. Yani bence kendini bir yerlerde kanıtlamayan bir teknik adam veya son dönemlerinde başarılı olmayan bir teknik adam milli takımın başına geçmemeli. Ya Montella'yı niye getirdiler mesela milli takımın başına? Adana Demirspor'la flash bir sezon yaşamıştı. Ya bu bir ve yakın tarihte yapmıştı. Bu bir referanstır. Böyle bir referansa ihtiyacımız var. Gidip 10 sene önceki referansa bakmamak gerekir. O zamandan bu yana futbol değişti. Santrafor bulunmuyor şu an dünyada mesela. Böyle bir şey var. Ya bir başka dinleyicimiz de demiş mesela, tam bir turnuva teknik direktörü ama neye göre, hangi turnuvaya göre? Mesela Aykut Kocaman'ın olduğu, teknik direktörlük yaptığı senelerde Uluslar Ligi yoktu galiba ya. Yani tam bir turnuva teknik direktörü diyoruz mesela, turnuva yaptı o zaman, o kadar eski yani. Katılmıyorum size demişsiniz, saygı duyuyorum ya, ama ben de katılamıyorum çünkü. Diyorum ya, turnuvadan bile eski zamanda takımı yönetmiş bir teknik adamı milli takımın başına getirmek bence haksızlık olur. Uluslar Ligi finali bitecek, 0 puan çekeceğiz. Geçici olarak da Abdullah Avcı'yı deneyecekler demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Didier Deschamps'ı duymuştum bu arada, bir görüşme yaptılar şeklinde ama sonrasında ne oldu bilmiyorum. Çok eski bir dönem bu arada, Dünya Kupası döneminden bahsediyorum. Peki yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan Digi Futbol kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi, sizlerle olacak.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yapalım ama milli maç bize maalesef milli felaket oldu. İşin gerçeği A milli futbol takımı da artık benim için ümit milli takımı olmuştur. Neyse, bunları 2 saat boyunca sizlerle tabii ki konuşacağız. Gündemde en az milli takım kadar bir de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in talimatıyla hakemlere yönelik mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi şu anda göz altında. Tabii ilk olarak neyle başlayacağız? Sizin mesajlarınızla başlayacağız ama onun için 0212 273 10 benim anons etmem gerekiyor. Tekrar ediyorum, 0212 273 10'da tüm görüş, düşüncelerinizi, duygularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'da da Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Dünkü maçı hep birlikte izledik. Biz sevdamızın peşinden koşmaya devam ediyoruz. Yağmurda, çamurda yüzlerce kilometre yapıyoruz. Hiç deplasman nedir bilmiyoruz ama bunun karşılığı bu mu olmalıydı? Gerçekten çok yazık oldu. Benim de çok moralim bozuk bu arada. Hani öyle bir bozuk ki sizlerden mesaj bile gelmemiş yani. Düşünün, Instagram'da her gün gelen mesajlar demek ki herkesin morali de bozuk. O yüzden herkesi de çok iyi anlayabiliyorum. Empati de yapabiliyorum. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Bugün de 2 saat boyunca tabii ki spor yazarlarımız var, avukat yazarlarımız olacak, bilir kişiler olacak, hepsine özellikle bu soruşturma kapsamıyla alakalı sorularımız olacak. Yani aydınlanacaksınız ama gelelim bir de hiç zaman kaybetmeden sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, diyor ki bence Montella ile futbolcular arasında bağ kopmuş, acilen Arda Turan yerli teknik direktör milli takımımızın başına getirilmesi diye düşünüyorum diyor dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Herkesin morali bozuk. Abi hoş geldin. Ahmet Ertaş ben. Kerem'in topu havaya diktiği pozisyonda Barış teselli etmiş. Üzülme, ben de atamıyorum zaten der gibi, lütfen okur musun dedi. Evet, okuduk. Muammer Bey'e teşekkür ediyoruz. Amerika uyanmış, Radyo Gol'de beni bekliyormuş. Tüm Amerika'ya selamlar olsun. Orhan Bey iyi yayınlar, hoş geldin mesajlarını iletmiş. Yaşar Kut çok teşekkürler. Diyor ki Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması, üstüne Montella'nın milli takımının sahada aldığı 4-1'lik hezimet, ki doğru söylüyor. Artık yeter, kulüp taraftarı da milli takım taraftarı da bu futbol düzeninden bıktı. Bir tarafta bitmeyen hakem ve yönetim skandalları, diğer tarafta ne oynadığı belli olmayan, taraftarı kahreden bir milli takım. Biz bu ülkede futbolu mu destekliyoruz yoksa her hafta yeni bir rezaleti mi izliyoruz? Taraftarın sabrını da futbol sevgisini de tükettiniz, artık isyan ediyoruz demiş Yaşar Bey. Yılmaz Bey dün söylemiştim yeniliriz diye, çok teşekkür ediyorum hoş geldin mesajları için. Stuttgart'tan selamlar Metin Bey yollamış. Jesus yıllar önce söylemişti, bu ligin sportif gerçekliği yok diye, yıllar sonra adamın haklı olduğunu gördük yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Nurullah Salalı, 51 yaşındayım, 40 senedir futbol izliyorum. İzlediğim hiçbir maçta bir takımın korneri kullanıp topun yerden gidip penaltı noktasının oralarda rakibin vurup gol attığını görmedim. Yerden kullanılan bir kornere rakip nasıl vurabiliyor hayret demiş. Vallahi haklı, herkes haklı, ne desek herkes haklı. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. İstanbul'dan Serdar Bey, bizlerde ne futbol heyecanı ne milli heyecan bırakmadılar. Ben ülke olarak vatandaşların sabrı zorlanıyor, basmayın damarımıza demiş. Serdal Adalı, Ali Koç zamanında dinlemeyenler bunları, olanları görüyor herkes. Bu iki başkanın hakkını vermeli şimdi, insanlar görüyor ne kadar haklı olduklarını. Cep telefonuma da bu arada mesajlar yağıyor, sizlerden mi geliyor diye bakıyorum da. Ömer Faruk Koca, yurt dışından selamlar demiş. Aleyküm selam. MHK Başkanı'nın gözaltına alınması milli hezimeti unutturdu. İnşallah adalet tecelli edecek demiş Ersin Bey. Suçlama doğrulanırsa Mart operasyonlarından beri süregelen bu hakem mevzusu ve yandaş kadrolaşmanın arkasındaki motivasyon, güç nedir? Bunların hepsi ortaya çıkacak diyor.
Gebze'den

Volkan. Sırayla okuyoruz. Tabii programa da geçemiyoruz. Çünkü mesajlarınızı da okumak istiyorum bir yandan. Merhaba, milli takım tam bir yetenek israfı, sıfır gol çalışması, sıfır duran top çalışması, bir türlü futbol karakteri oturtamadık. Haklı dinleyicimiz, çünkü oyun karakteri de koyamadık ortaya. Gazeteci ve yorumculardan daha çok bugün onlara ihtiyaç var. Spor hukukçularına, Fikret Kaptan yorumunu yapmış. Instagram'da Çağatay Hoca'ya gelen hepsini okuyacağım, merak etmeyin mesajlarınızı. Çağatay Hocam, Volkan ben İstanbul'dan, ismimi yazmayı unutmuşum, hiç sorun değil, söyledik. Bizim milli takım şişirilmiş kocaman bir balon, Dünya Kupası'nda da gördük, bu takım çöp, bu takım kötü, San Marino seviyesinde, sadece bir tık önde, kimse hayal kurmasın, bizim grupta puan da alamayız demiş Ramazan Bey. Ya aslında şunu mu sormak lazım kendimize, biz acaba A liginde oynayabilecek seviyede miyiz milli takım olarak? Ben birazcık da bunu merak ediyorum. Çünkü dün hani heyecanla gittik, o maçı izledik. Ama şu geldi aklıma. Avrupa'nın 5 tane büyük futbol ülkesi. Kafamda da bazen işte böyle rakamlar aklımda kalabiliyor. Ezbere söyleyebiliyorum. Bunu televizyon yayınlarında da söylüyorum. Şimdi istatistikleri göz önüne aldığımızda, baktığımızda biz İtalya ile şu ana kadar 17 maç oynadık. Bir tane galibiyetimiz yok. İngiltere ile 11 tane maç yaptık. Bir tane galibiyetimiz yok. Almanya ile 13 tane maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. İspanya ile 13 maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. Fransa ile 9 maç yaptık. Sadece bir galibiyetimiz var. İşte şimdi Avrupa'nın en büyük majör 5 futbol ülkesinde biz galibiyet alamıyorsak, en fazla aldığımız tek bir galibiyetse, biz uluslararası A liginde mi olmalıyız acaba diye de kendimi sormaktan edemedim. Çağatay Hocam, ismim Mümin. Dün akşam 4-1 yenildik ve sonrasında operasyon yapıldı. Herkes milli takımın yenildiğini çabucak unuttu demiş. Eyüp Aldırmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm mesajlarınızı okuyorum bu arada. Hepsinin ahı var Çağatay Hocam demiş. Tertemiz gencecik bölgesel hakemlerin hakemliklerini bitirdiler yorumu yapmış. Kartal'dan Volkan Bey, Ferdi'siz, Abdülkerim'siz, İsmail'siz bir milli takımı menajerler mi kuruyor acaba demiş. Çağatay Hocam, bir de bir şey merak ettim. Abdülkerim formsuz yedek kalıyor, yerine Ozak Kabak başlayıp ilerleyen dakikalarda yerine Abdülkerim giriyor. Allah aşkına Samet Akaydın, torpilli aday kadroya alınıyor, oyuna alınmıyor. Sizce nedir bu Serdar Ben demiş. Serdar Bey, sorunuza ben de soruyla cevap vereyim mi? Bakın birazcık hani biz ufak tefek, yani çok da futboldan anlayan insanlar değiliz ama futbolun içinde olan insanlarız. Nacizane böyle bize soranlara da sorduklarında yorumlarımızı yapıyoruz. Ama bana sordukları zaman şu yorumu yapıyorum. Merih'le Ozan hiçbir zaman yan yana oynamaz. Çünkü dünkü 11'e bakıyorsunuz. Merih sağ ayaklı. Ozan sağ ayaklı. Yani iki tane sağ stoperle olur mu bu iş? Yani sol stopersiz İtalya'nın karşısına çıkıyoruz. Lütfen bir de bu gözle bakınız. Vallahi yani spor yazarlarına dönemedim. Arkadaşlarım da bekliyorlar şu anda ama gerçekten içimiz çok dolu. Yani ben yaptığım kilometrelerin hesabını yapmıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben kırmızı beyaz renkler için değil Bursa'ya, değil Kocaeli'ye, Fizan'a da giderim. Ama bunun sadece karşılığını görmek istiyorum. Ama milli takım sürekli geriye gidiyor. Bakın metrobüse bindiğiniz zaman, ki her gün benim gibi seyahat edenler varsa, metrobüsün şoförü bile şunu söyler: geriye doğru ilerleyelim lütfen der. Bakın biz milli takım olarak geriye doğru ilerliyoruz. Perşembe sabahı saat 9:20 geçe Habertürk ekranlarında, HT Spor ekranlarında canlı yayın konuğuyum. Bu konuda tüm ne kadar hani düşüncem varsa hepsini de paylaşacağım.
Yılmaz Bey diyor ki Montella %60 suçluysa geri kalanın %40 futbolcular suçludur. Biraz gurur varsa, haysiyet varsa teknik direktöre gerek yok. Çıkıp ülkesi için oynar derseniz milli miyiz yoksa başka oyuncular mı? Türkiye'de yetişmeli oyuncu dışarıda değil yorumu yapmış. Vallahi çok ama çok doluyum ben. Böyle gaza getirici de cümleler yazmayın, ciddi söylüyorum. Yani ağzımdan çıkacak kelimelere ve cümlelere de çok dikkat ediyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Çünkü ya yine yorum istiyorsunuz ama Dünya Kupası'ndan sonra kendisini başarısız gören 20 tane ülke, 20 tane federasyon teknik direktörünü değiştirdi. Bir de o gözle bakalım. Eyüp Keskin, TFF dünkü mağlubiyet ve bu sabahki haberler doğrultusunda istifa etmez. Türk futbolunu mahvettiler demiş Eyüp Keskin. Abi biraz utanma duygusu olsa şimdiye kadar 2-3 istifa duyardık demiş Muhammed Kartal. Muhammed Bey, duymayacaksınız. Çünkü istifa olmayacak. Bunları hep söyledik. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Deniz İlker, ben artık ülke olarak kendimizi dev aynasında görmekten vazgeçmeliyiz. Yere göğe sığdıramadığımız tarihin en iyi jenerasyonu denilen takımda Arda Güler ve Kenan Yıldız hariç üst seviye futbolcu yok. Artık bu gerçeği kabul etmeliyiz. Hocam harika yorumlar. Ne olur biraz daha devam et diyor. Ya etmek istiyorum ama koskoca Türkiye milli futbol takımı sadece bir kişinin ayağına bakıyor. O da Türkiye'nin şu anda yurt dışındaki en büyük temsilcisi Real Madrid'in vazgeçilmesi ve dün akşam da onun alnından öpüyorum ya. Arda Güler, helal olsun be sana. Gerçekten bir lider, bakın bu yaşta böyle lider kimse olamaz. Çok nadirdir, milyonda birdir yani. İyi yayınlar, nasılsınız? Dün gördük ki tüm medyanın kötü top oynadığını söylediği İtalya 20 dakikada bitirdi maçı. Bizim yerimiz B ligi gibi demiş Mustafa Bey. A liginde oynuyorsak, yine yorum yapmak zorunda kalıyorum. Eğer biz A liginde oynuyorsak, rakibimiz İtalya ise, Fransa ise, Belçika ise, 45 bin kişiyi arkana aldıysan 25 dakikada 3-0'lık, 3'lük olmayacaksın, olmamalısın. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Şımarttık bizim çocukları bence. Bizim futbolcular demek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben yapılan hataların, planlamaların, kadrosuzluğun hep bu sonuçları doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü bu prim meselesi, villa meselesi, Dünya Kupası'nda kampın yanlış seçilmesi, yapılan açıklamalar, iletişim stratejilerinin hepsinin yanlış yapılması bu sonuçları getirdi. Bakın, dünyanın hiçbir yerinde santraforsuz bir milli takım olmaz. Santraforsuz milli takımımız yok. Yani dünyanın neresinde görülmüş? Çağatay Hoca Instagram adresim, bir yandan da yazabilirsiniz. Koca bir ülke bütün kurumları yöneticiler tarafından liyakatsız yönetilirse bu hale gelir diyor. Nasıl ki Azerbaycan Cüneyt Çakır'ı getirdi hakemliğin başına, biz de 2-3 sene yabancı bir hakeme ne yapalım? O arada hakemlik kurumuna yetimiyle, liyakatiyle düzeltelim hemen. Almanya'dan mı, Hollanda'dan mı, Belçika'dan mı? Altyapı ve futbol geliştirme, kimse dünyada bunu en iyi yapan kişi ve veyahut kişiler, onlara verelim bu paraları demişler. Yani devamlı benden yorum soruyorsunuz ama sizler yazın lütfen. Ben çünkü gerçekten morali bozuk geldim. Dün akşamdan beri de çok da üzüldüm işin açıkçası. Bu kadar skandala rağmen neden Futbol Federasyonu başka hala görevde kalıyor? Sessizce bekliyor. Evet, Montella'nın açıklamaları vardı. Dün çok rahat bir şekilde istifa etmeyeceğini de beyan etti. Sizin de söylediğiniz gibi isminizde yazarsanız lacivert takım elbiseli, güneş gözlüklü değerli dinleyicimiz. Koskoca milli takım İtalyan hoca ile olmaz dedik. Hele ki bu ego ile hiç olmaz dedik demiş Bayram Anbar. Teşekkür ediyorum. Instagram adresimi sormuşsunuz. Çağatay Hoca Instagram adresi. Eklerseniz sevinirim ben de.
Ben Ferit bir Galatasaray taraftarı olarak son yaşanan olaylarla birlikte hakemlikteki temizliğin yeterli olmadığını, köklü bir değişim için Futbol Federasyonu yönetiminin de tamamen gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Türk futbolunun hak ettiği doğru ve dürüst yönetime kavuşması için hepsinin temizlenmesini talep ediyorum demiş Ferit Bey. Enis Ünal oynamaz mıydı hocam? Oynardı, tabii ki oynardı. Hep söyledik ama Enis Ünal'ın bir takım

parametrelerden dolayı bu takımda oynayamayacağını iletti Sayın Montella. Ama bu çocuk şu anda yurt dışında 11 maçta oynadı. Hala oynuyor. 9 tane de gol attı. Gene biliyorsunuz nerelerden benim sinirleneceğim oralardan mı soruyorsunuz bilmiyorum ama. İsviçre'den Eşref Bey, İlhan Fakılı Fransa 2. liginden 6 ay içinde Türkiye milli takımına kadar yükselebiliyor. Evet, çok uzun bir mesaj yazmış ama. Tek bir mağlubiyeti abartmaya gerek yok. Bugünkü seviyemiz biraz da altyapı sistemimizin göstergesi demiş. Burada size katılmıyorum Eşref Bey. Çünkü tek bir mağlubiyet değil. Bakın, milli takımımızın son 5 maçına bakın. 4 mağlubiyet, 1 galibiyet var. Çağatay Bey, hayırlı yayınlar. Ben Adalet Bakanımızı kutluyorum. Ülkemizde nerede adaletsizlik var? Muhakkak temizliyor. İnşallah temiz futbolu ile yaşar. Milli takıma gelince istikrar, devamlı teknik direktör harcayarak bir yere ulaşmak mümkün değil demiş Mustafa Bey. İltu Bey, neredesiniz ya? İzmir. Ses gelmiyordu İzmir'den, iyi oldu. Dün akşam çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki maçlarda üçer puan alır. İltu Bey, lütfen gerçekleri birazcık görelim. Belçika deplasmanı ve İtalya deplasmanımız var. Siz inanıyor musunuz gerçekten galip geleceğimize şu futbolda? Evet, dün Ramazan Karakaya, İbrahim Hacı Osmanoğlu stadı terk etti demiş. Mustafa Hasan, bakalım. Yeni TFF yönetimi diyor bazı arkadaşlar. İnanın bu da çözüm değil. Çünkü gelenler de liyakatsız olacak. Problem büyük. Temelde yatıyor yorumu yapmış. Hocam ağzına sağlık. Duygularımıza tercüman oldun. Bu kadar mı güzel özetlenir demiş. Sinan Bey, çok teşekkürler. Herkesin şikayet ettiği lakin kimsenin konuşmadığı kulüpçülükler var. Bu çok belli olmaya başladı bence demiş. Bayram Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yine bakalım. Milli takımın çökmesi borsaya da sirayet etti demiş. Ataşehir'den Fatih, oynamayan Altay, oynamayan Eren oynarsa İngiltere her maçta 11 oynayan yedek Fransa, sürekli ayın kaleci seçilen Berke, ego uğruna almazsan, kısaca adalet olmazsa sonuç bundan başka ne olabilir? Fatih Bey de doğru söylemiş. Çünkü ben Altay Bayındır'ın istatistikleri kafamda. En son forma giydiği geçen sene Eylül ayıydı. Yani bir senedir Altay Bayındır hiçbir maçta oynamadı. Ve bakın, suç burada aslında Altay'da da değil. Altay'ı aslında o sahaya çıkarıyorsan, onu da herkesin önüne atıyorsan ve formsuzsa, bir kere kalecinin özgüveninin olması lazım. Hep yorum soruyorsunuz. Bir takım kazanmak için ne yapmalı? Atanı da tutanı da iyi olmak zorunda, değil mi? Bizim atanımız var mı? Atanımız atamıyor, tutanımız tutamıyor. Yani ilk kez bu kadar, hakikaten kendime de şaşırıyorum. Tepki vermeye başladım ama sizlerin mesajlarıyla devam edeyim. En sağlıklısı bu olacak. Muhammed Bey, futboldan soğudum ama seni çok sevdiğim için dinliyorum abi demiş. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Asıl mesaj buydu demiş. Evet, çok uzun olduğu için Mustafa Bey, Hollanda'ya da selamlar olsun. O yüzden okuyamadım. Çünkü şu anda önümde, bakın abartmadan söylüyorum, 100'e yakın mesaj var. Ve ben hepinizin mesajını okumaya çalışıyorum. Spor yazarlarını da öteledim aslında saatlerini, ki yarım saattir sadece sizlerin mesajlarını okumak için burada mücadele veriyorum. Evet. İsim yine bakıyoruz. Mehmet Kandemir. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bazı kurumlara güvenmiyorum. Ben bir Türk olarak utanıyorum ama benden sonra senin yayına bağlanıp Montella'yı öne çıkaranlar acaba gerçekten utanmıyor mu demişler. Tazminatın ne kadar olduğunu biliyor musun demiş Çağatay Hocam. Maaşı sormuş. 2028 yılının sonuna kadardı. Lütfen sizler de bir bakarsanız. Mesaj okuduğum için şu an giremiyorum internete. Ama Montella'nın yıllık 2.2 milyon euro aldığını biliyorum. 2028 sonuna kadar da sözleşmesi var. Lütfen bir bakıp bana dönerseniz, buradan doğru bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü bizler de yanılıyor olabiliriz. İsveç'ten Latif Bey, Latif Soytürk.
Bu futboldan puan alamaz ama e-futbol oynadığı zamanlarda oluyor. O zaman futboldan puan alırız demiş. Hocam hakikaten sen de haklı olarak bayağı üzülmüşsün diyor Yunus Bey. Vallahi üzüldük tabii yani. Dün Altay Bayındır topu eline aldığında maçın 42. dakikasıydı. Sonuç 3-0'dı. Evet, 27 dakikada 3-0 oldu. Ben özellikle baktım. Statta da gördüm zaten. Haklısınız. Çok haklısınız Murat Bey. Çağatay Hocam merhaba. Merkez Hakem Kurulu olayı detaylı ve temelli inecek şekilde devam ederse ligimiz alt ligler, alt lig şampiyonları gibi durumlara tesir edebilir mi diyor dinleyicimiz Yiğit Gözüm. Yiğit Bey, bununla ilgili kas avukatı arkadaşlarım var, onlara bağlanacağım. Ama tabii doğal olarak şöyle de bir bakıyorum Instagram'dan, Çağatay Hoca adresinde şu anda full mesajlarınız var. Daha 273 10'a gelen mesajları okudum. Şimdi onlara geçeceğim. İsimlerinizi yazar mısınız? Lütfen, çok sevinirim. Ben de zorlanmam. İstanbul'dan Şener Akgün. Türk futbolunda sorun temelden çözmedikçe milli takımda da başarı beklemek hayal olur. Daha yıllarca bir forvet çıkaramadık diyor. Montella da öyle diyor. Evet, 2019'dan beri diyor forvet yok diyor. Acaba 2023'ten bir hoca var mı? Varsa 25'e kadar mı var? Oğuzhan Bey diyor ki formda olan oyuncular oynatırsan öyle değil mi? Bu da böyledir. Diğerleri de ilk 11'e girmek için savaşırlar. Yani Beşiktaşlıyım diye demiyorum. İlhan ve Emirhan bu kadar formdayken kadroya niye alınmıyor? Demiş. O da düşüncelerini paylaşmış. Bakın, mücadele varsa, eğer mücadele edilecek bir takıma karşı oynuyorsanız İsmail Yüksek'in muhakkak bu takımın 11'ine yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olması gerekiyor. Geçen maç Fransa maçında ben de stattaydım. Ben de canlı izledim. Ferdi sahanın en iyilerinden biri değil miydi? Kolay gelsin yayınlar. Metin Bey, Çağatay abi saygılar, saygılar bizden. Milli takımda Ahbap Çavuş ilişkisi oldukça başarı beklemek hayal olur demiş. Bizler maç oynanmadan atıp tutuyoruz yorumu yapmış. Artı 45'te başlayan herhalde Ramazan Bey olabilir. Resimden tanıdım. İsimlerinizi de lütfen yazın. Bahçelievlilerden Tuncay. Biz neden yabancı meraklısıyız? Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Aykut Kocaman Montella'yı cebinden çıkarır. Neden Türk milli takımı yabancı teknik direktör çalışıyor? Hayırlı yayınlar yorumu yapmış Tuncay Taşkın. Yani gene soruyorsunuz bana. Vallahi o kadar çok cevap vermek istiyorum ki inanın. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum ama şimdi örneklerden gidelim. Haklı dinleyicimiz, çok haklı. İspanya örneğine gidelim, Fransa örneğine gidelim, İtalya örneğine gidelim. İspanya'nın başında kim var? İspanyol var, La Fuente var. Almanya'da Klopp var, Fransa'da Zidane var, İtalya'da Mancini var. Niye bir Türk teknik direktörümüz yok Türk milli takımının başında? Çalıştırabilecek, kanı kırmızı beyaz akacak milli takım teknik direktörleri var şu anda. Ben inanıyorum ki para da almayacak Türk milli takım teknik direktörü var. Her şey para değildir, her şey prim değildir, her şey villa değildir. Bence milli takımdaki milli takımda primin de olması gerektiğini düşünmüyorum ben. Primin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık, net konuşayım valla, çünkü konu bayağı bir gidiyor. Bayram Bayık, 5 yıl önce alt liglerden 15 yaşında 3 santrafor adayı yetiştirmeye koysak şu an 20 yaşında golcümüz olurdu Manisa'dan. Çok haklı. Tabii ki olurdu. Hocam ne güzel söyledin. Merih Ozan yan yana oynamaz. Oynamaz. İkisi de sağ stoper. Sol ayaklı yok. Kulüpçülük üzerinden bakmayalım. Zafer Bey lütfen, sizden ricam. Milli takımımız üzerinden bakalım. Volkan Bey diyor ki her şeyden yetkili olup hiçbir şeyden sorumluluk hissetmemek, her yerde olduğu gibi milli takımda tüm sorunu istifa etmek veya daha iyi hedeflemek yerine resmen B ve C grubunda oynarız daha öncekiler gibi dedi. Skandal, vizyonsuzluk, seviliyorsun demiş Çağatay Hocam. Volkan Bey, siz de çok seviliyorsunuz emin olun. Ağzına sağlık mesajı var Bayram Bey'den.

öyle böyle işte. Bakıyorum okumadım. İnanmak istiyoruz Çağatay Bey. Umut her zaman vardır. Umut için de bir şeyler gerekiyor değil mi Hiltu Bey? Montella'nın açıklamaları inanılmaz hocam. Kerem'in pozisyonu bir forvete gelseydi Denizgül bence atardı diye düşünüyorum. Ama Kerem forvet değil ki. Bazen böyle futbolcuları gerçek yerlerinde, orijin yerlerinde oynatmadığınızda gerçekten futbolcu da afallayabiliyor. Kendi özelliklerini de kaybedebiliyor. Bakın bu da çok önemli. Abi merhaba Onur. İstanbul'dan artık futbolu futboldan gelen insanların yönetme zamanı demiş. Haklı, çok haklı. Milyon euro kazanan insanlar 3 kuruş prime muhtaçmış gibi davranıyorlar ya abi, deliriyorum. Asgari ücret kazanan insanlar ne yapsın? Çağatay hocam ağzına sağlık. Vallahi şu yarım saat her şeye yetti demiş. Muhammed Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bence ne kulüpçülük, iyi futbolcu seçimi bence menajerlerin isteğiyle bu takıma seçimler yapılıyor demiş. İsminizle lütfen yazınız. WhatsApp'a bakıyorum. Bülent Bey. Harun Bey demiş ki Çağatay hocam söylediklerim birebir çıktı, altına imzamı atarım. Ben de menajerlerin tarafında çok para kazandıklarını düşünüyorum demiş. Evet Harun Bey. Bundan iki gün önce Sayın Aziz Yıldırım'ın divanda yaptığı açıklamaları hatırladınız mı? Oradan bir size örnek vereyim. Ne dedi Sayın Aziz Yıldırım? 35 milyon euro sadece menajerlere borç var dedi. Sadece 35 milyon euro benden önceki dönemde. Burada da herhalde sorunuzun cevabı çıkmış oluyor. Mustafa Kemal Aydın, o pozisyonu atmak için forvet olmana gerek var mı hocam demiş. Vallahi ben atardım, bana sormuşsunuz. Çok fres yapıyorlar yorumu yapmış. Abi filenin sultanları neler yapıyor? Onlar standart uçakta gidiyorlar, bizim milli takıma sıfır çekip villa alıyorlar diyeceklerim. Bu kadar maalesef demiş. Oğuzhan Bey de görüşlerini paylaşmış. Birazcık ara verelim mi? Çünkü hani spor yazarı dostlarımızdan da fikir alalım. Bir yandan da sizlerin mesajlara bakıyorum. Evet haklısınız, haklısınız, haklısınız. Instagram Çağatay Hoca'yı açıyorum. Şimdi fırsat oldu. O kadar çok var ki mesaj. Hemen bunları da devam edelim ama önce Çağatay Hoca Instagram adresine takip alanlara teşekkürlerimi sunayım. Sayın Latif Büyüktopçu, Tolgahan Yiğit, sıradan gidiyorum, Osman Çakır, Eyüp Keskin, Ayhan Çelik, Farklı Ayhan Bey 8468, Mustafa Belge, Veysel Deri'ye dün teşekkür etmiştik. Şimdi hatırladım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Cem Özdemir, İspanya ve Barça milli duygulara ihtiyaç duyuyor mu? Bizim takım bir sistem kuramıyor. Hoca sistem kuramıyor demiş. Hüseyin Mecit, dün ilk 11 çıktığında Çağatay Hocam dedim ki Melih, Ozan, Kabak yan yana oynamaz diyor. O da haklı. Hocam nasılsın? Dünkü maçın özeti benim oğlum Ekber yaptı hocam. Bizim büyük takımların şampiyonluk için her yol mubahtır diyorsa, futbolcular sürekli yerde yatarsa sonuç bu olur baba demiş İdris Kılınç Aslan. Oğlunuzla lütfen o güzel yanaklarından öpün benim için. Feyzullah Kaya, Çağatay hocam ben Feyzullah İstanbul'dan. Milli maçlar milli duygularla oynanır. Montella ile olmaz bu iş. 12 saat çalışıyor. 7 ton sırtından mal geçiyor. Bu maç için uykusuz kaldım. Yağmur yağmasaydı biz bu maçı alırdık demiş. Keşke dediğiniz gibi olsa. Hocam Fatih, ben şimdi sormak istiyorum size. Bu takımın başına Türk hoca gelemez mi? Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, birçok değerli önemli teknik adamlarımız var. Ve gururla yapacaklarına inanıyorum. Ayrıca kaleci konusuna girince dün akşam da konuştuk sizinle ya. Bizde Fenerbahçe'de Tarık var. Neden forma verilmiyor bu çocuğa? Ben anlamadım yorumu yapmış. Bu arada dün milli maçta sizlerden o kadar çok mesaj geldi ki Instagram'da. Hepsini de cevapladım gerçi ama üzgündük. Kusura bakmayın, moralimiz de bozulduğu için çok da cevap belki beklediğiniz cevapları da verememişimdir. Yine buradan devam ediyoruz. Kenan'a da dün akşam Montella'nın çıkardığı kadronun anlamı, tazminatımı verin beni gönderin anlamını çıkar. Kırklar elinden selam.

0: Bayanlar yorum yapmış. Ebu Bekir Toruk. Abi bir de milyonda bir olsa 80 tane olurdu. 100 milyon diyelim. Ebu Bekir Bey, ben bu yorumu da yapmıştım. Hakikaten milyonda bir olsa bizim 85 tane forvetimiz olurdu değil mi? Ya milyonda bir ya. Nerede yapmıştım bu yorumu? HT Spor'da mı yaptım? NTV'de mi yaptım? Bir yerde yapmıştım. Hocam biz halı sahada top oynarken böyle goller yemiyoruz. Haklı. Kim? Dinçer Can Arslan. Bir de bu yağmurda çamurda oraya gelip destek olan taraftarın ne yapması gerektiğini söylüyorlar insana. Kafayı yedirir bunlar diyor. Çok haklısınız. Erdal Saraç. Çağatay Bey, yazık bu Türk futboluna, gerçekten de çok üzülüyoruz artık demişler. Tüm dinleyicilerimiz üzgün. Bayram Olcay. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Ne konuşalım bilmiyorum. Niye hala santraforsuz oynuyoruz? O zaman niye Deniz Gül'ü alıyorsun? Bir de 4-1 olmuş, 10 dakika kala alıyorsun. Bizim aklımıza dalga geçiyor yorumu yapmış. Hakan Ogündür. Hocam Tahir Kum'u bağlar mısın? Tahir Kum var, merak etmeyin, saat 15.30'da. Şarjı bitiyordu, İstanbul yolundaydı. Ona da bağlanacağım eğer şarjı yeterse. Zaten düşündük, teşekkürler. Çok mesaj var. Aydın Şahin Ankara'dan selamlar olsun. Dün akşamki kötü futbol MHK skandalında bir kez daha öğrenmiş bulunduk ki Türk futbolu dört tarafı mayınlarla çevrili yeşil alan haline gelmiştir. Bu mayınları temizlemeye çalışan Sayın Adalet Bakanımız ve yol arkadaşlarının emeğine, yüreğine sağlık diliyorum demiş Aydın Şahin. Bakalım sizlerden gelen, çok mesaj var. Çağatay Hocam, öncelikle hayırlı yayınlar. Osman Çakır ben. Bu milli takıma harcanan paralar başka spor dallarına harcansın. Milli futbol takımı feshedilsin. Biz yabancı hayranıyız hocam. Osman ben demiş. Tolgahan Yiğit. Dünkü maçta yaşananları Bursa Spor taraftarına yıkmaya çalışıyorlar. 40 bin kişilik stada. 40 bin değil o, 44.500. 2 bin bilet satışa çıktı. 38 bin kişi sponsor biletler diyor. Bursa Spor camiasına da mal edilemez. Çünkü Bursa taraftarı çok ateşli, çok çılgın. Milli maçlarda o takımın taraftarları giremiyor ki stada demiş. Bursa'dan Tolga. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Yeşil Bursa. Bakalım bakalım bakalım, çok var ama artık bir yere kadar. Artık diyorum ki spor yazarı, spor yorumcusu arkadaşlarımıza bağlanalım. Ve şu maçı bir bize yorumlasınlar. Çok da güzel yazılar var. Evet Yavuz. Hocam Yunus Akgün neden oynamadı biliyor musunuz? Can Uzun Fransa maçında hiçbir şey oynamadı ama İtalya maçında yine 11'deydi demiş. Vallahi Can Uzun'a kadar sevgili Yavuz Şimen. Kimler kimler vardı. İşte. Yine devam ediyoruz. Bülent Uslu mesaj atmış da. Evet.
1: Saatte bellidir, her an arayabilirler ya. Bugün TGRT Haber bastırıyor.
0: Evet, TGRT Haber'de Bülent Uslu yayına giriyormuş. Şu an bana sesli mesaj attı. Bülent'i de bağlayacaktım çünkü. Devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla da yine Instagram Çağatay Hoca adresinde. Bahri Bey'e çok teşekkürler. Instagram adresime takip almış. Mehmet Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan isimlerden devam. Cihan Aruk, Yakup Keskin, Osman Korkmaz, Bülent Bey'e, Latif Büyüktopçu'ya, Tolgahan Yiğit'e çok teşekkür ediyorum Instagram'da beni takip aldıkları için. Nevzat Çetinkaya, selamünaleyküm hocam. Milli takıma forvet lazım. Ben de forvet oynadım. Villa da istemiyorum. Bir aylık kiramı versinler, oynarım demiş. Haklı. Çok haklı yani. Ne diyeceksiniz? Ya milli takım bu ya. Para konuşulur mu burada? Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Spor yazarı dostlarımızdan bakalım. İsimlerde aracınız yazmışız. Kişi, evet. Sevgili Emre Tilev, radyodan beni eğer duyuyorsan lütfen, seni bekliyoruz. Sıradan devam edeceğiz. Mesajlarımıza da devam edelim. Çok uzun mesajlarınızı okuyamıyorum maalesef Hüseyin Bey. Birazcık kısaltırsanız benim de yayında okuma imkanım olur. Zafer Bey, dinleyicilerimizin bazen istekleri olduğu için bu spor yazarlarımızı bağlıyoruz. Maç sonrası röportajda 4-1 yenilmişken pişkin pişkin gülerek bu kadar rahattı. Teknik direktör olsaydı Türk bu kadar rahat olabilir miydi? Milli duygumuzu bitirdi demiş

0: Ziya Bey. Evet, ben de gördüm. Çok da hoşnut kalmadım bu durumdan. Hocam iyi yayınlar. Sesli mesajla yazıyorum. Belki yanlış kelime çıkabilir. Montella'nın bir başarısını söyler misiniz demiş. Montella'nın bir başarısı yok. Ama galiba 2016 mıydı? Onu da bana yazarsanız sevinirim. Milan'da bir süper kupa olayı vardı. Tek kupası Montella'nın diyebiliyorum. Evet. Emre arıyor. Sevgili Emre'yi ben kendi cebimden arayayım ve öyle bağlanalım. Biliyorsunuz sabahları sizlerle birlikte oluyor sevgili Emre Tilev. Emre'cim ben seni aramıştım ama şimdi sen beni bir de aradın. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Merhaba. Tabii moraller biliyorsun ki yerlerde, bu kadar emek harcanıyor. Bu kadar belki tırnak içinde paralar veriliyor, primler veriliyor. Ama biz Uluslar Ligi'nde maalesef galibiyet bile alamıyoruz. Hakikaten neler söyleyeceğini de bilemiyor insan. Dedim ki Emre'yi arayayım da birazcık dertleşelim.
1: Valla sadece öyle mi dertleşsek, yoksa gidip de birbirimizi adeta böyle ele alırken, konuşurken, değerlendirirken ya da yorumlarken kendi sorunlarımızın çok daha ötesinde büyük bir soruna sahip olduğumuzu mu değerlendirsek, anlatsak, yorumlasak bilemedim. Yani şimdi İtalya'ya yenildik, farklı yenildik, 4 gol yedik. Evet, bunun üzüntüsünü yaşarken sabahleyin saat 8'de yayındaydım KRT'de. Sen de Habertürk'te o saatlerde yayında oluyorsun zaman zaman diyebiliyorum. Ve bir anda önüme bir tane yazı düştü böyle son dakika. Ferhat Gündoğdu tutuklandı diye. Bir anda biz İtalya'yı konuşurken Türk futbolundaki kaotik ortamı konuşmaya başladık. Yani şunu söyleyebilirim.
0: Gündem değişti mi diyorsun yani?
1: Bence değişti. Yani bence hani biz İtalya'yı 3-0 yenseydik ya da İtalya bizi 6-0 yenseydi ne olacaktı? Hani burada çok daha büyük bir şey yok mu? Hani Türk futbolunun yapı taşları yerinden oynuyor. Türk futbolunda MHK başkanının bir hadisenin içerisine karıştığı iddia ediliyor. Hadise de öyle böyle bir hadise değil. Yani karıştığı hadise sınav sorularının çalınması, başkalarına verilmesi, bir spor adamının bir şekilde özellikle daha doğrusu birkaç, hatta belki daha fazla spor adamlarının, hakemlerin bir şekilde bir noktadan alınıp başka bir noktaya taşınılması ya da düşürülmesi. Yani iddialar öyle büyük ki, ve sen bu iddialar karşısında İtalya ile Türk milli takımı arasında oynanan mücadelede biz savunmada ne hatalar yaptık, neden işte aynı beşliyi oynadık, altılıyı oynadık, santrfor vardı, kanat bindirmeli, ya bunların hepsi palavra oldu. Bak sana çok radikal bir şey söyleyeyim mi baba, bizim dükkan kapatmamız lazım. Yani Türk futbolu bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çıkmalı. Demeli ki kardeşim, biz bütün kurullarımızla istifa ettik. An itibariyle Türk futbolunu istifa ederken 15 gün askıya alıyoruz. 15 gün ya da 1 ay içerisinde yapılacak seçimlere kadar futbolu hiçbir şekilde hayata geçirmeyeceğiz. Burada noktayı koyuyoruz, futbolu temizleyip radikal önlemleri alıp spor bakanının çıkıp bunu söylemesi lazım. Ya da spor bakanının çıkıp kardeşim, evet, Türkiye'de futbol özerktir, Türkiye futbolunun özerk yapısına karışmıyoruz ama bu yaşanan hadiselerden dolayı, daha temiz bir operasyondan dolayı, daha temiz bir hadiseden dolayı farklı bir anlayış ve felsefeyi benimsiyoruz demesi lazım. Yani Akın Gürlek, Sayın Adalet Bakanı, taşın altına elini koydu mu? Hayır, bence vücudunu koydu. İstanbul Cumhuriyet Savcıları taşın altına elini koydu mu? Daha ötesini yaptı. Bak bu Calciopoli'den, bak İtalya'daki Calciopoli'den daha büyük bir operasyon. Calciopoli'de kulüpler vardı, başkanlar vardı, birkaç tane takım vardı, küme düşürülme vardı. Burada sen şimdi şunu diyebilir misin? Son 10 yıl içerisinde bütün şampiyonluklar çok keyifliydi, mükemmeldi diyebilirsin. Çok çabaladı takımlar diyebilirsin. Ama aynı zamanda şunu da diyebilirsin. Son 10 yılda şampiyonlukların üstüne gölge düşmüştür. diyebilir misin? Evet, ben derim şu yaşanan hadiseden dolayı. Çünkü Yunus Yıldırım Eskişehir bölgesinde bir yardımcı hakemi arıyor ve diyor ki kardeşim bana, sen diyor emniyet mensubusun, bana görüntüler lazım diyor, bilmem kimin işi, bende isim var da sağlık olsun söylemeyelim, şunun görüntülerini ver diyor, bununla ilgili gelişmeler var, o olacak bu olacak diyor, anlatıyor. Hı hı. Çocuk da diyor ki kardeşim ben böyle bir şeyi nasıl yapayım diyor, bu hukuka aykırı diyor, emniyet mensubuyum ama yani emniyet mensupluğumu da hukuka aykırı kullanamam diyor. Çok dirayetli, ahlaklı ve kişilikli bir yapı gösteriyor. Vay sen misin böyle yapan diyor, çocuğu klasman düşürüyorlar. Sonra çocuk bir sınava giriyor, bu sınavı çocuk gayet başarılı geride bırakıyor tekrar klasman yükseltmek için. Bir bakıyor çocuk sınıfta kalmış. Çocuk diyor ki ben kağıdımı göreyim diyor. Al diyorlar, gör bak. Çocuk kağıdı bir alıyor, kendi el yazısı silinmiş, yalan yanlış başkası oralara bir şeyler yazmış. Hı hı. Hocam bu görüntüleri biz nerede gördük? Ya da daha çarpıcı bir soru sorayım. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nda klasman yükseltme sınavı yapacaksın. Sınav soruları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan farklı yerlere gönderiliyor ve faal futbol hakemleri ve gözlemcileri derneğinde sınav soruları adına WhatsApp yazışmaları var. Sayının arttırılacağı, kendimize çekelim, bunları biz alalım, biz yönlendirelim, daha iyi yere getirelim. Peki bunların hepsini yapıyorlar. Sonra bu sınav soruları Twitter'a düşüyor. Herkes yine sessiz kalıyor. Adalet Bakanlığı yine sessiz kalmıyor Cumhuriyet Savcılığıyla. Ve bu hadiseleri açığa çıkartıyor ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK kurulunun üyeleri bununla suçlanıyor. Peki biz bunları nereden hatırlıyoruz? Hocam bunların hepsi FETÖ taktikleri. Yani daha önce üniversite sınav soruları çalınmadı mı? Bunları kim çaldı? Hain darbe girişiminin içerisinde olan FETÖ'cüler çaldı. Peki daha önce birilerine, Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere pek çok siyasetçiye hem cinsel hadiseleri ortaya koyabilecek gayri ahlaki hem de diğer unsurlarla şantajlar yapılmadı mı? Görmedik mi Deniz Baykal örneğinde, diğer ögelerde daha farklı gizli ve niteliksiz, ahlaksızca, adice telefon dinlemelerine tanıklık etmedik mi bu ülkede? Kim yaptı bunu? Hain terör örgütü FETÖ yapmadı mı? Bunların hepsi FETÖ taktiği. O zaman bu adamlar sorgulanırken içimizdeki bu adamların sorgulanma biçimlerini de ele almak lazım. Yani bu adamları sadece bir maç manipülasyonuyla, bu adamların sadece hakemleri A noktasından B noktasına taşımalarıyla falan ilgili bir sorgunun çok ötesine geçiyor. Hani Az Yıldırım'ın söylediği, ya bırakın şikeyi bayısı bayısı, bundan çok daha büyük bir olay vardı diyor ya Az Yıldırım 2011'de 3 Temmuz'dan sonra. Ben aynı şeyi söylüyorum. Bırak hocam burada hakemlerin kayrılmasını, klasman atlatılması. Bu Türk futbolunda Pandora'nın kutusunu açtı. Çok büyük bir kapı açılıyor. Buradan bambaşka noktalara evrilecek. Şunu duyuyoruz ki MHK'nin içerisindeki bazı isimlerin Kıbrıs bağlantılı bahis ve bahise ortaklık eden illegal yapılarla ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Bunlar bir iddia. Şimdi tüm bunların hepsini alt alta yazdığında biz İtalya'ya niye 4-1 yenildik? Ya yemişim İtalya'ya 4-1 yenilmeyi hocam ya. Biz bambaşka bir noktadayız. Türk futbolu girmiş batağın içerisine. Şimdi burada bak ben birkaç araştırma yaptım. Türkiye'de 81 ilçe var, il var. Hı hı. Onlarca ilçe var, binlerce. Sen şimdi gözlemcileri hiç araştırdın mı hayatında? Kaç gözlemci var? Ben sana söyleyeyim, seni hiç yormayayım. Ben araştırdım. Gözlemcilerin %61'e yakını sadece 4 büyük ilden, biliyor musun? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. Ve en çok gözlemcinin olduğu il hangi il, biliyor musun? Bunu bilirsin. Trabzon, 9 gözlemci var. Sence bunlar tesadüf mü? Yoksa memleketçilik mi? Yoksa hemşericilik mi? Yani geldiğimiz noktaya bakar mısın lütfen? Niye mesela 81 ile eşit dağılım yok? O illerin bir anlamı, bir önemi mi yok?
0: Kaç temsilci var bu arada Emniyet ile?
1: Ya valla ona bakmadım toplamda, ama sana şöyle söyleyeyim, rakam olarak vereyim, yalancı duruma da düşmek istemem, hepsini çıkarttım şurada, bir dakika, şurada vereyim. Trabzon'dan 9 gözlemci var: Adnan Çağlar, Kemal Çakmak, Serdar Diyadin, Sabit Hacı Ömeroğlu, İsmail Köse, Mehmet Metin, Barış Şimşek, Hakkı Güler, Yaşar Ulusoy. Ankara'dan 6 kişi: Ali Uluyol, Hasan Serdar Çakıroğlu, Cengiz Akgöz, Recep Sürat Müniroğlu, Cem Papila, Ayan Akgöz. İzmir'den 6 kişi var: Erol Ersoy, İsmet Erzuman, Tufan Akçay, Ali Sözkaya, Aykut Gümülü, Serkan Genceller. İlk 4 şehir, toplam 43 taneymiş. 43 gözlemci, yani üst düzeydeki gözlemci. Toplam 43 gözlemcinin 26'sı İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'dan. İstanbul'dan da 5 var: Bülent Gökçü, Muhittin Boşat, Emre Kosif. Bu Emre Kosif meşhur işte, şurada adı geçer. Mehmet Güzen ve Emre Molak. 60.5'ini kapsıyor. Yani sen baktığında şu resme, bunu bana nasıl açıklayacaksın? Mesela nüfusa oransa İstanbul 20 milyonluk metropol. En çok İstanbul'da olmalı. Buradaki oranı hemşericiliğe oran. Yani benim hemşeriler burada olsun, onlara yardımcı olalım. Ama nereden baksan elinde kalıyor hocam ya. Üst klasman gözlemcileri 43 kişi. 26 tanesi 4 büyük ilden. Peki ligde kaç tane il var? Ankara'dan var, İstanbul'dan var. Mesela ligdeki takımlara göre ise gözlemci, o zaman daha fazla takımı olan ne? İstanbul değil mi? En çok takım Süper Lig'de İstanbul'dan. Öyle olması lazım. Peki Konya'dan gözlemci niye az? Ya da mesela diğer illere aydığında bu işi, bu 43 gözlemciden 26'sı buradan olduğuna göre diğerlerinde bir tane ya da iki tane gözlemci var demektir. 81 ile niye yaygınlaştırmıyorsun bunu? İşte bunların hepsi soru işareti. Şimdi şunu sormak isterim sana. Az önce bir teknik direktörle konuştum. Diyor ki abi, diyor, geçen yılki Ordu Yozgat maçı incelensin diyor. Şimdi ben sana daha çarpıcısı söyleyeceğim. Bir sürü teknik adam arayacak ve diyecek ki şu maç incelensin, bu maç incelensin, öteki maç incelensin, şu maç da incelensin diyecekler. Peki bunu söylerken haksız mı olacaklar sence? Bence yerden göğe kadar haklı olacaklar. Yani incelenmeye muktedir maçlar bunlar çünkü. Çünkü sen hak etmemiş bir adamı hak etmiş gibi davranarak bir yere getirdin. Ne yaptın o adamı? Klasman yükselttin. Sen dedim buraya gel, burada yönetici ol, burada maç yönet. Şimdi mesela bütün derbileri geçen yıl Yasin Kol yönetmedi mi? Ben şimdi kocaman soru işaretleri de oluştu. Acaba Yasin Kol belli bir statikoya hizmet ederek mi o sistemin içerisinde yer aldı diye zihnimde iğrenç bir düşüncenin içerisine dalıyorum.
0: Peki bundan sonrası için ümidin var mı?
1: Hocam, bundan sonra Pandora'nın kutusu açılmıştır. Bence Türk futbolunda çok hızlı bir şekilde değişim tetiklenecektir. Bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı yer bu hadise. Yemezse ben sabahları saat 7-10 arasında Ezop'tan masallar anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Tilki kardeş, ne yapmış? Senin de futbolu konuşmana falan gerek yok. Başka şeyler konuşalım. Güzel şeylerden konuşalım, hikaye konuşalım. Zaten ben sağlıkçı doktorlar moktorları da bağlıyorum. Gastroenteral bozuklukları konuşuruz. Oradan konuşuruz kalp sağlığımızda neler yapmamız gerektiğini. Döneriz işte, grip mevsimi geldi. Oradan gideriz Caner Giray Hoca ile pazarlama strateji. Konuşuruz abi, konuşacak mevzu çok. Futbol konuşmanın gereği yok çünkü. Çünkü futbol bu doğrultuda eğer ilerlediği ve hiçbir şey değişmediği sürece, bence bir ara bana bunu Aytaç Koç söylemişti, Formula 1 bir sirk demişti. Ben de Türk futbolunu bir sirk olarak görürüm. Lig'de herkesin rolü bellidir ya. Bence burada yöneticiler herkese bir rol biçmişler. Bu yıl X takım şampiyon olsun, şu ikinci olsun, bu üçüncü olsun. Hadi buna göre destekleyelim. Sonraki yıl bu olsun. Bütün futbolcuların emekleri palavra, taraftarların hüzünleri, öfkeleri, sinirleri palavra. Böyle düşünmemek için kendimizi nasıl tutabiliriz? Tek bir şartla tutabiliriz. Evet ya, böyle bir çirkinlik 2022'de ortaya çıkmış, 25'te Antalya'da, işte Eskişehir'de yürekli, cesur hakem kardeşlerim gitmiş başvuruda bulunmuş. Ya en baştan beri söylüyorum, belki de bu işin en temiz hakemlerdi. Sen bahis ve şike hadisesini direkt hakemler üzerine kurguladın. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde 1000'e yakın adam var. Bu 1000'e yakın adam hiç mi bahis oynamamış? Hepsi sütten çıkmış ak kaşık mı? O zaman abi vallahi Türkiye Futbol Federasyonu'nun olduğu alanı kutsal mekan olarak tabir edelim. Çünkü hepsi gerçekten evliya gibi adamlar. Hiçbiri oynamamış, tebrik ediyorum. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı temsilciler hiç mi bahis yapmamışlar? Yani sadece hakemler yapmış. Gariban 1200'e yakın futbolcu yapmış. Alt liglerde, üst liglerde. O isim adamlar hiçbir bahis oynamamış. Yani

0: güzel, sen biliyorsun. Hiç yapmamışlar. Bir de doktor yapmış gariban, malzemeci yapmış. Yavuş, bizim ya aklımızla dalga geçmeyin ya bizi geri zekalı yerine koymayın artık ya, yapmayın bunu ya. Ya bizim bir aklımız var, cücük de olabilir, küçük de olabilir ama bizi aptal yerine koymayın, yapmayın bunu. Yani bize deyin ki baba deyin ya, biz böyle dizayn ediyoruz. Tamam, bundan sonra böyle olacak. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Futbolda bizim dediğimiz olacak. Ama ben de ya sen sevgili Aydın Cingöz, Haluk Yürekli ve neydi ya adını hep unutuyorum. Vatan Gazetesi İbrahim
1: İbrahim
0: Seten.
1: Seten.
0: İbrahim Seten'in programı seyrettin mi ya? Ya İbrahim Seten diyor ki bir tane adam isimle veriyor. Sayın Başkan'ın odasını al diyor. Dinlene dinlene dövüyorlar diyor. Ya adamı dövüyorlar. Sonra bir kısmı dinleniyor, bir daha dövüyorlar falan. Böyle hadiseleri anlatıyor. Ben böyle şok içerisinde dinledim. Yani kendimi bir anda arkadan böyle Godfather müziği falan bekliyorum, böyle baba filminde. Don Corleone bir yerden çıkacak falan. Çocuk, sen bu işlere karışma diyecek falan böyle. Anladın mı? Sonra öteki tarafta Ahmet Çakar'ı dinliyorum. O bir şeyler anlatıyor. Ben spor adamı olmak için girdim bu mesleğe. 37 yıldır ben Şampiyonlar Ligi anlatıyorum. Futbol anlatıyorum. İnsanları anlatıyorum. Futbolun gereklerini anlatıyorum. Oturuyorum, mezzella nedir onu öğrenmeye çalışıyorum. İşte versatil futbolcu ne demek onu öğrenmeye çalışıyorum. Yeni terimleri öğreniyorum. Sonra o açıyorum scoutların kitaplarını okuyorum. Dönüyorum dünya futbol gelişimini okuyorum. Yanlış abi. Hepsi yanlış. Benim oturup baba filmini seyretmem lazım. Oradan çıkıp Kurtlar Vadisi hayatımda hiç seyretmedim. Onu seyredeyim. Oradan Ezel'e döneyim falan, böyle şeyler yapayım ben yani. Bizim Türk futbolu batağın dibine girmiş. Dışarıya da çıkmamış. Ve biz hepimiz haybeye havanda su dövüyoruz. Ben sabahları yaptığım yayınlarda bana yapı var diyenlere, yahu saçmalama kardeşim ne yapısı deyip bin tane laf söyledim ya. Yuh olsun bana ya. Bak bana yuh olsun hocam. Ben tam bir malmışım. Kendimi mal ilan ediyorum. Yani bundan sonra anons yaparken mal emretiyle ve bağlanacağız diyebilirsin.
1: Estağfurullah, öyle demeyelim.
0: Ya öyle diyelim abi. Yani ben bu kadar olabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? İstenileni istenilen maça veriyorsun. İstediğin hakemle ilgili şantaj yapabilmek için emniyet güçlerinden hakemleri devreye sokmaya çalışıyorsun ki adamlar etik oldukları için hadi kardeşim diyorlar. Kardeşim biz hepimiz seyretmedik mi ya, sana da geldi bana da geldi bir hakemle bir gözlemcinin cinsel içerikli videoları. Bunlar nasıl ele geçti? Demek ki böyle ele geçti. Herkese geldi, spor basınındaki herkes işte hanımefendiyle beyefendinin o namahrem ilişkilerini maalesef gördük. Çok üzülerek söylüyorum. Ya bu kadar kirlenmiş, bu kadar pisliğin içerisine batmış bir yer var mı ya? Ya bak saat kaç olmuş? Hiçbir yerden, hiçbir şekilde şey yapmıyor. Sen söyle ismini. Yanıt gelmiyor. Yani hiçbir yerden, hiçbir şekilde, hiçbir kurum TFF'ye bağlı. Ya ben soruyorum sana ya. TFF'de 1000'e yakın adam çalışıyor. Ne iş yapıyorlar Çağatay? Lütfen bana anlatır mısın? Bir şeffaflık ilkesi var mı? Ahmet orada koy abi. Mehmet'i de getir oraya. Mustafa'yı da getir. Ali'yi de getir. Hasan'ı da getir. Emre'yi de getir. Çağatay'ı da getir. Hepsine maaş verelim. Kimin parası bu? Bu para kulüplerin parası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne geliri var Allah'ını seversen? Milli takımlar üzerinden yaptığı sponsorluklar dışında. Hep beraber hadi uçak tutalım, şeye gidelim, Riyad'a gidelim maç seyretmeye. Ulan ben uçağa bir bindim, Riyad uçağına Mehmet Büyükekşi döneminde. Ya bir tane de bir futbol adamı tanıyayım değil mi yani? Var da Hani muhabirler, onlar bunlar burada kalmış. Ne kadar influencerlar, kalça gösteren, meme gösteren, dudak gösteren, estetik nasıl yapılır anlatan, yemek yiyen, yemeğe kusan. Aa ben

0: çok yedim diyen, aa ben az yiyorum diyen, bütün saçmalıkları sosyal medyaya taşıyan adamlar o uçakta. Ve biz hep beraber Riyad'a gittik. Ve saçmalığın daniskasını da Riyad'da yaşadık. Maç oynanmadı. O kadar saçmalığı Riyad'a götürürsen zaten başka bir şey de bekleyemezsin. Şimdi ben bunları söylüyorum. Ben o zaman da bunları anlattım. Tukaka edildim. Mehmet Büyükekşi'nin falan kabahati yok dedim. Bugün de aynı noktadayım. İbrahim Hacı Osman'ın falan kabahati yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle yönetiyor. Yani böyle başa böyle şapka gerekir.
1: Evet.
0: Başka da bir şey yok.
1: Emre'cim araya da gideceğiz. Kitabın ortasından konuştun her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şeyler varsa onu da alayım.
0: Hocam kral çıplak. Eklemek istediğim sadece bu. Türk futbolu rezil bir dönem geçiriyor. Ben hani hep diyorlar futbol siyaset, siyaset futbol, hep içinde zaten kardeşim. İşte Sayın Akın Gürlek bunu yapmasa kim yapacaktı? Siyaset yaptı. Adaletin en önemli ismi çıktı, bas bas gösterdi, dirayetli bir şekilde durdu. Ben Sayın Akın Gürlek'ten şunu rica ediyorum abi, Türkiye'de futbola bir ay ara versin. İçişleri Bakanı ile konuşsun, Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'la konuşsun. Bir ay futbola ara verilsin, her şey temizlensin, yeniden dizayn edilsin. Türkiye futbol. Ben bugün Twitter'da paylaştım. Yani hani Emret ile konuşuyor da nece konuşuyor kardeşim, ne anlatıyor derlerse, bak ben sana 5 maddede özettiğim hızlıca. Delege sistemi yeniden düzenlensin, 305'ten 3000'e çıkartılsın. Ve delege sistemi değişirken Süper Lig kulüplerine %30, birinci lig kulüplerine %15, amatörlere, altyapılara %20, futbolculara %10, teknik direktörlere %10, hakemlere %10, kadın futboluna da %5 delege verilsin. Medya, bilim adamları, akademisyenler delege sisteminin içinde yer alsın. TFF yönetimi ve kurullarının güç yoğunlaşması engellensin. MHK'nin bağımsızlığı sağlansın ama MHK başkanını bir şekilde kulüpler planlasın. Kendi iradeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu futbolunu kendi pazarlamasın. Kulüpler Birliği pazarlasın. Aynı İngiltere örneğinde olduğu gibi. Gözlemci sistemi, il yönetim MHK sistemleri, ilden hakem seçim sistemleri tamamıyla değişmeli. Hepsinin önerilerini tweet attım hocam. Uzun uzun yazdım. Burada resimle de anlattım. Anlamayanlar için görsel de koydum. Audio Vision'dır ya, anlat. Audio Vision'da yaptım. Sistem bu kadar net, bu kadar basit, bu kadar açık. Bunları değiştirmediği sürece bizim her sabah konuşacak binlerce mevzumuz olur. Türk futbolu batmıştır. Bak batmıştır. Hem de Titanic gibi batmıştır. Yani buzdağına çarpmış ve batmıştır. 10 dakika içinde batmıştır. Şu anda Türk futbolu batak. Bana kimse 11, 12, 13 Ekim'de oynanacak maçlarla ilgili sual sormasın hocam. Çünkü Deniz'in çok güzel bir lafı var. Diyordu ki bana hakemi söyle, ben sana skorla ilgili değerlendirme yaparım diyordu.
1: Emre Tilev, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Bu arada dinleyenlerimiz Radyo Gol'e devam etmiyor mu diye iki gündür duyamıyoruz Emre abiyi demişler. Sen de bir açıklama yapar mısın bununla ilgili? Onları da aydınlatmış olalım.
0: Tabii ki pazartesi ve salı günü ben şu anda Antalya'dayım. Antalya'da bundan yaklaşık 5 ay önce verdiğim bir söz var. Masterlar turnuvası var burada. İşte Pascal Numa'dan tut da Begeç Arslan'a, Ümit Karan'dan tut da eski 40+, 45+ ve 50+'daki futbolcuların kendi aralarında oynadıkları bir turnuva var. Yaklaşık 30 takım katılıyor. Buna da Masterlar Euroleague Kremlin Cup diyorlar. Kremlin'de yapılıyor bu, yani Kremlin Oteli'nde yapılıyor. Ben de şu anda orada bu maçların finallerini anlatacağım. Yani dün bir tanesini anlattım. Bugün yine 3 tanesini anlatacağım. Böylelikle 40 yaş, 45 yaş ve 50 yaş üstünde şampiyonlar belli olmuş olacak. Onun için 2 günlüğüne buraya kaçtım. Burada sağ olsun Berk izin verdi. Biraz da para kazanmaya çalışıyorum. Ondan sonra açık abi, niye palavra söyleyeyim yani? Para kazanacağım. Sonra da döneceğim. Yani biz birazcık daha böyle hani şimdi KRT ile anlaştım tabii, oradaki spor yapısının içindeyim, oradan da izin aldım çünkü bu 3 ay önce yani işsiz dönemimde verdiğim sözdü, sadece radyoya devam ederken verdiğim sözdü. Sözü vermeden önce de hem İlhan abi aramıştım hem Berk'i aramıştım, böyle 2 günlüğüne kaçabilir miyim, biraz para kazanacağım demiştim. Onlar da tabii ki Emre abi bak keyfine dediler, ona binaen izin almıştım. Ya yoksa hani ya vay buraya öncelik tanımıyorsun, oraya hemen bunu yaparlar çünkü saygıdeğer dinleyenlerimin arasında bunu yapanlar çıkabilir. Hemen bir tanesi yazmış zaten, mal Emre Tilev'le bağlanabilir miyim demiş. Yani bana mal dedim ya. Onun için yani yazmış. Yazlar da yazsın zaten. Ben kendimi kabul ediyorum. Yani ben bu değerlendirmeyi kendim için yapıyorum. Bu benim öz eleştirim. Sen şu öz eleştiriyi yapabiliyor musun mesela? Ya kardeşim ben XYZ kulübünün takımdaşıyım ama bu XYZ kulüplerinin takımdaşıyken bu kulüplerin yapmış oldukları acaba Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir karşılığı olmuş mudur sualini sorup kendi takımın üzerinden okuyabiliyor musun? Mesela ben yine bakıyorum bugün Twitter'a, Fenerbahçe'yle hemen 3 Temmuz'u koymuş, Galatasaray'la biz tertemiziz demiş, sanki her şey Galatasaray üzerinden döngülendi gibi. Beşiktaşlı işte bak bu işi Serdar Adalı çözdü, Serdar Adalı bir konuştu ortalık tamamen değişti demiş. Anlatabildim mi? Değil, o değil hocam. Sen yine takımdaşlık, renktaşlık, kendi renklerin üzerinden konuşacaksan hikaye hocam hiçbir şey değişmez. Ben Türk futbolunun temel dinamiklerinin değişmesi gerektiğini anlatıyorum. Felsefe değişmeli diyorum ama değişmez. Bak bugün, dün 50 yaş üstü, 50 yaş üstü, bak sen kaç yaşındasın Çağatay?
1: 50 küsür diyelim.
0: Ben de 55-56 yaşındayım. Yani biz 56 yaşına geldiğinde olgunlaşırız değil mi? Hmm. Yani bugün mesela ben bazı şeyleri daha olgun karşılıyorum. Mesela gençken daha agresif, daha sinirli davranıyordum. Ya bazen yine öfkeleniyorum da, ama bunu yine kompanse edebiliyorum. Kendimi öz eleştiri yapabiliyorum. Az önce mal Emre Tilev tanımlamasında olduğu gibi. Ulan ben burada hata yapmışımı daha analiz ederek ortaya koyabiliyorum. Ya dün 50 plus maçı anlatıyorum burada. Kremlin Euro Cup adamlara hakem orada bir çocuk penaltı verdi. Vay sen bize niye penaltı verdin diye takımı çekti sahadan. Yani düşün. Yani biz hala buradaki eski futbolcu mantığında bile doğru yolu bulamıyoruz. Ben bunu anlatıyorum işte. Sen burayı değiştireceksin kralım. Burayı değiştirdin mi? Yani futbol felsefeni. O yüzden hani diyor ya sabahleyin adam, ya Emre abi diyor ya niye bilim konuşuyorsun? Çünkü bilim gerçekliği ortaya koyar. Gerçeklik ilkesinin ana temasını ortaya koyar. O yüzden ben Türkiye'nin en önemli, en seçkin bilim insanlarını sabah yayına bağlıyorum. Bağlıyorum ki insanlar bir şey öğrenip farklı şeylerden çıkış yapsın diye. Yani yoksa şimdi hayatı boyunca hiçbir şey değişmediğinde TFF istifa etmedi. MHK'de Ferhat Gündoğdu ve şey tutuklandıkları için zaten düşecekler. Yeni MHK geldi. Peki senin maçlarla ilgili kafanda şüphe olmayacak mı? Ben sana söyleyeyim. Pazar, cumartesi günü Fenerbahçe yenilecek. Pazar gün, pazartesi bize bağlanacaklar. Diyecekler ki vay şike yaptılar bu maçta. Fenerbahçe'mizi yediler. Beşiktaş olacak, bu sefer Beşiktaş'ı yediler. Galatasaray olacak, önümüzü kestiler. Ya kardeşim bu ülkede çıktı insanlar demedi mi? Biz bu ligi oynatmayız. Oynandı mı? Oynandı. Birileri çıktı bu işlerde şaibe var dedi. Gitti işte, bunlar şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani özetle şunu söylemeye getiriyorum. Biz Türk futbolunun bütün dinamiklerini yıkmalıyız. Bak uzattım biraz ama özür dilerim. Bunun da müsebbibi yine inşaat felsefesi. Bugüne kadar Türk futbolunu hep inşaatçılar yönetti. Doğru mu? Evet doğru. Peki o inşaatçıların diktiği evlerin altında kalan 100 bine yakın adam hem 6 Şubat depreminde 11 ilde, hem 1999 depreminde 17 Ağustos'ta, hem ondan sonraki süreçte Bolu'da vefat etmedi mi abi? Biz bu inşaatçılar yüzünden bu işleri yapan insanların çaldıkları kumdan, çaldıkları demirden, çaldıkları betondan dolayı ölmedik mi abi? Şimdi de Türk futbolundan çaldılar ve ölüyoruz abi. Öldük ya. Türk futbolu öldü. Bugün Türk futbolunun ölümü selası veriliyor. Selası duyuyor musun hocam? Selatu diye selası veriliyor. Türk futbolunun selasını veriyoruz. Bari adam gibi gömelim. Türk futbolunu adam gibi kefenleyelim. Adam gibi yıkayalım. Adam gibi gömelim. Sonra da mezar taşını yaptıralım. Ardından da yepyeni bir Türk futbolunu büyütelim.
1: Evet. Emre'cim teşekkür ediyorum.
0: Ben Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Antalya'da selamlar olsun.
0: Sağ ol kardeşim. Kendine çok çok iyi bak.
1: Görüşmek üzere.
0: Bu arada
1: bir şey diyordu. Pardon. Hemen arayalım canlı yayında. Emre'cim son anda telefonu kapattım, kusura bakma, bir şey diyordun galiba, tekrar yayına veriyorum o zaman seni.
0: Ya bu arada hakkını helal et diyecektim. Sabahları senin sularından, hamidiyelerden birazcık hamitliyorum, içiyorum. Bilgin olsun.
1: Rica ederim, helal olsun. Emre Tilev, görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlarınız adeta yağmaya devam ediyor. Artık kısa bir hem reklam arasına gideceğiz, bir ara vereceğiz. Su molası ardından yine kalan vaktimizde çok önemli, çok değerli konuklarla, spor yazarı, avukat, bilir kişilerle devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde spor yazarlarımıza bağlandık. Şimdi de tabii gündemdeki haberlerle hep devam ettiğimiz için sıcağı sıcağına, biliyorsunuz sabahta da gündemdeki en önemli konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamalardı. Bu açıklamalarla ilgili şu anda telefonumuzun diğer ucunda avukat Emin Özkurt var. Emin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba Çağatay Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii Emin Bey, yani sabah operasyonla uyandı herkes. Doğal olarak da merak ediyor. Şimdi hakemleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında oldu. Siz benden daha çok vakıfsınız. 7 kişi şu an gözaltında. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Çok da tecrübeli bir isimsiniz. Ben de o yüzden mikrofonu size bırakmak istiyorum. Emin Özkurt.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi operasyonla ilgili basında çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla Türk futbolunun yönetim mekanizmasındaki büyük bir yapısal çatlakla karşı karşıyayız. Soruşturma dosyası kapsamında adı geçen isimler öyle sıradan kimseler değil. Bir tanesi uzun yıllardır o pozisyonda olan ve sıklıkla da Sayın Ali Koç'un ve Sayın Serdal Adalı'nın beyanlarıyla tartışılan bir isim Ferhat Gündoğdu. Yine İstanbul Şube Başkanı, bu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin Ferdi Karadoruk, onun dışında da çeşitli eski MHK üyeleri ve sair futbolun hakem camiasından önemli isimler. Şimdi bu incelenen veyahut da basında görülen belgelerde yer alan suçlamalar basit idari hataların çok ötesinde organize ve kasti eylemleri barındırıyor. Bir kere bir hakemin sınav kağıdının daha sonradan kalmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi. Öte yandan yine hakem imtihanına ilişkin, hakemlik sınavına ilişkin soruların birilerine verilmesi, tabiri caizse çalınması iddiaları. Bunlar da bu dosyanın içerisinde var. Yine hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması. Bunların hepsi şu anda masada gözaltılara dayanak olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde delillendirilmiş ki derin noktada bu gözaltılar yapıldı.
1: Evet Emin Bey, bu arada dinleyicilerimiz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Dinleyicilerimizden devamlı sorular geliyor. Bu süreç ne zaman sonuçlanır hocam, lütfen sorabilir misiniz Emin Bey'e demişler.
2: İkiye ayrılacak bu süreç. Bunun bir ayağı şu anda savcılığa yansıyan yargılama süreci olacak ki bu yıllar sürecek. Öyle kolay bir netice yok. Biliyorsunuz adli yargıda, ceza yargılamasında mahkemeye, genel mahkemelere iş gittiğinde aylarca süren bir hukuki süreç oluyor. Ama spor hukuku ve futbol hızlı akan bir nehir. Dolayısıyla bu noktada bir bekleme, bir gecikme, bunlar mümkün değil. Ben size net bir şekilde şunu söyleyeyim. Bu MHK ile, bu Merkez Hakem Kurulu'yla bu ligin devam etme imkanı fiilen ortadan kalkmıştır bu gözaltılarla birlikte.
1: Evet. Bugünden itibaren mi geçerli bu?
2: Bugünden itibaren.
1: O zaman yapılması gereken şey ne? Yeni bir MHK'nin atanması mı?
2: MHK'nin şu anki MHK yapısının federasyonun alacağı kararlarla tabiri caizse lav edilmesi lazım. Ve onun yerine yeni bir MHK ve yeni kişilerden oluşan bir heyetin oluşması lazım. Bunu yapmadığı takdirde Türkiye Futbol Federasyonu sıkıntıya girer. Benim gördüğüm yıllar içerisinde spor hukukunda uğraşıyoruz. Benim gördüğüm bu. Bu kolu kangren olmuş kolu kesip atmak zorunda federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu. O iradeyi gösterecek kararlılıkta olduğunu düşünüyorum. Zaten çeşitli uyarılar daha önceden yapılmıştı. En son Sayın Başkan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat federasyonun Riva'daki tesislerinin önünde nasıl oluyor da MHK başkanını görevden alamıyorsunuz? Yani nasıl bir güç diye açıklamalar yapmıştı hatırlarsınız. Şimdi biraz süreç artık hareketlenmiş olur. Burada ağır ceza mahkemelerinde görünmesi muhtemel nitelikte ağır suçlar var. Evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, görevi kötüye kullanma, bu sınav sorularının tabiri caizse belki birilerine teslimi çalınması. Ne yazık ki ağır iddialar. Ama işte bu iddiaların altında da futbolun en önemli kurumlarından birinden bahsediyoruz. Maçta, sahada maçın neticesini etkileme imkanı olan en birinci sıradaki kişi hakemdir. Herhalde bu konuda hiçbir tartışma yok. Verdiği kararlarla, yapacağı karar, alacağı kararlarla veya vermeyeceği kararlarla maçın neticesine etki edebilir. Pek çok maçta da zaten futboldan çok hakemlerin konuşulduğunu görüyoruz. O nedenle bu çerçeveden baktığımızda Çağatay Bey, ben ilerilikle federasyonun harekete geçeceğini düşünüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu lağvedip yeni bir kurul oluşturma durumuna gireceklerini tahmin ediyorum. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde mutlaka yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ligler başlamadan biz yeni bir MHK'ya merhaba demiş oluruz.
1: Emin Bey, o kadar çok soru geliyor ki şu anda bana. Diyor ki Çağatay Hocam, kulüpler ileride açılacak bu davaya müşteki olarak katılabilir mi diyor. Bu durumu sorabilir misiniz Emin Bey'e demiş Volkan Bey.
2: Yani kulüplerin buna katılabilmesi için müsabaka sonucundan etkilenen taraf olmaları gerekir. O da şikeye girer. Şu an masada şike ile ilgili bir iddia yok. Şu an masada olan iddia hakemler arasında hiyerarşik yapıyı kullanarak belli hakemlerin önünün açılması, belli hakemlerin de mobbinge uğratılmak suretiyle klasman düşürülmesi seçenekleri var. Hı hı. Burada ancak müşteki olarak dosyaya müdahil olabilecek kişiler bu sınıftan düşürülen, klasmandan düşürülen gerçek kişi hakemler olabilir. O konuyla ilgili de zaten soruşturma çerçevesinde ifade vermeye giden hakemlerin olduğunu duyuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunların ifade beyanları da ortaya çıkacak. Yani bu önemli noktalardaki MHK'da etkili olan, hakemler derneğinde etkili olan kişilerin kendilerine nasıl muamele ettiği ve neler talep ettikleri noktaları da aydınlanır. Biz bunları şimdi beklememiz lazım. Yani şu an için liglerin sonucunu etkileyecek, şampiyonlukların el değiştirmesine vesile olacak veya ligden düşen takımların yeniden karara bağlanmasını gerektirecek bir noktada veya buna vesile olacak, sebep olacak bir noktada değiliz. Hı hı. Bir kere onu söyleyeyim. Soruşturma derinleşir. Çeşitli bulgular özellikle belirli takımların lehine ya da belirli takımların aleyhine bir koordinasyon olduğu durumunu ortaya çıkartırsa, hı hı, o takdirde bu bahsettiğiniz seçenekleri konuşmaya başlayabiliriz. Şu an o noktada değiliz.
1: Bahtiyar Ekren diyor ki, Avukat Emin Üskurt'a sorabilir misiniz? Yani açıkçası Merkez Hakem Kurulu'nun kadrolaşmaya çalışmasının bir amacı olduğunu düşünüyorum. Bana göre demiş, kendi yorumunu yapmış. Kendi ekiplerini acaba yaratmalarının bir amacı neydi? Neyi hedeflediler? Dünya Kupası öncesi tüm bunların biliniyor olması, kupa sonrasına bırakılması konusunda Avukat Sayın Emin Üskurt ne der demiş. Ama tabii cevaplayıp cevaplamamak size kalmış Emin Bey.
2: Yani soru muğlak bir soru, çok net bir soru değil, şu açıdan değil. Şimdi iki ihtimal var. Bunlardan birincisi, bunu belirli bir gücü kendi lehine kullanmak ve o gücün gücü kullanma yeteneğine sahip olduğunu göstermek adına yapmış olabilir bu kişiler. Yani ben bu koltuktayım, istediğimi asarım, istediğimi keserim, istediğimi tayin ederim, istediğimi şu maça atarım, istediğime maç vermem bu benim gücüm ve ben bunu böyle kullanıyorum şeklinde bir kişisel ego, o pozisyonu kötüye kullanma sebebiyle bunu yapmış olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ise bu kararlarını paraya çevirmiş olma ihtimalleri olabilir. Yani bu noktadaki pozisyondaki güçlerini kullanmak suretiyle belki bir kazanç, maddi kazanç elde etmiş olabilirler. Veyahut da maçlarla ilgili, yani öbür gün hesap hareketleri ortaya çıktığında maçların neticesiyle ilgili bu adımlarının karara bağlanmasıyla alakalı yani bu kararlarıyla birlikte maçların sonuçlarını etkilemesi söz konusu olabilir ki o zaman iş daha da ciddiye gider. Yani onu söyleyelim Çağatay Bey. Ama şu an itibariyle soruşturma şikeden ziyade, maç sonucunu etkilemeden ziyade daha çok hakim durumun kötüye kullanılması diyebileceğimiz o pozisyondaki insanların bu yetkilerini kendi lehlerine kullanmaları, istedikleri şekilde kullanmaları anlamında bir soruşturma yürütülüyor.
1: Emin Bey, ben şunu da merak ediyorum. Şimdi şahıslara bakıyorum. Ferdi Karadoruk isimli şahsın işte mobbing, müstehcenlik, işte güveni kötüye kullanma, suç isnatları kapsamında işte Ali Can Sağlar ismi var. Bu şahsın hakem listelerinin belirlenmesine yönelik görüşmeler yaptığı, işte Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik yaptığı. Yani geneli bir baktığımızda mobbing ve evrakta sahtecilik suçunun yaptırımı, tabii siz bildiğiniz için soruyorum, ne oluyor, nasıl bir ceza alınıyor genel olarak?
2: Şimdi mobbingi geçelim. Mobbingin bir cezası yok. Oradan bir yere varılmaz. Mobbing TCK kapsamında ancak ya eziyet ya da kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilebilecek bir suç. Dolayısıyla o çok zor. Ama sahtecilik ve yanıltma suçu, sahtecilik suçu daha doğrusu, resmi belgede sahtecilik, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiş ve kamu görevlisi tarafından, bunlar biliyorsunuz kamu görevi gördükleri varsayılıyor hakemlerin futbol çerçevesinde pozisyonları gereği. Kamu ile ilgili kamu görevi çerçevesinde resmi belgede sahtecilik yapıldığında bunun cezası Türk Ceza Kanunu 204. madde çerçevesinde 3 yıldan 8 yıla kadar.
1: 3 yıldan 8 yıla kadar.
2: Evet.
1: 8 yıla kadar net, yani kimin yani neyle? Net hani hapis cezası mı oluyor?
2: Resmi belgede sahtecilik yapılacak olan yargılama.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Emre Televile Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Dai. Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Herkesi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyoruz. Ve yeni bir güne sizlerle merhaba diyoruz. Hattımızda her zaman olduğu gibi her çarşamba sabahın ilk ışıklarını karşıladığımız isimle sevgili Ömer Ateş'le merhaba diyoruz. Ömer Hocam hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Göl dinleyicileri, hoş bulduk.
1: Hocam, Türk futbolu alev alev yanıyor. Nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi tabii Emre Bey, dün sabah bir haber aldık. İşte yapılan operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşte MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu, işte Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Vekili Ahmet Şahin gibi birçok isim gözaltına alındı. Tabii bunların niçin alındığı ile ilgili belirli iddialar var. Tabii savcılığın bu iddialarıyla birlikte yasal süreç başladı, gözaltına alındılar. Tabii ki bunu beklemek zorundayız. Hani bu iddialar biliyorsunuz nasıl şekillenecek, nasıl yargıda karara verecek, bu bir süreç. O yüzden bunu bekleyeceğiz. Ama tabii ki şu var, bu iddialar eğer doğruysa diye aklımıza gelirse durum çok çok vahim maalesef.
1: Burada tabii, iddia yok ama belge var hocam. Yani,
2: belge var.
1: Yani burada belge, şimdi hani bir suçlamayı yaparken masak tabii, raporları ve polis kayıtları var ve belge var. Yani belgeler de mesela benim elimde var belgeler. Ben bir şekilde yani bana gönderildi. Ve o yüzden de mesela işte Ali Tuna'nın kağıdındaki oynamanın belgesi var. Karşılıklı yazışmalar var. Hani bir iddiadan öteye geçilmiş durumda.
2: Ya şöyle demek istedim, orada yanlış ifade etmiş olabilirim. Yani sonuçta hani mahkeme kararı bitene kadar ki durumla ilgili evet belgeler var. Yasal süreci bekleyeceğiz ve yasal süreçte ne çıkacak ona bakacağız. Ben de evet o belgeler sonucunda durum gerçekten öyle olduğu kesinleşir ve yasal süreçte bu şekilde sonuçlanırsa, bunlar mahkeme kararıyla resmiyete bağlanırsa çok ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Çünkü gerçekten bir insanın kariyeriyle oynuyorsunuz, kağıdını da tahribat yapıyorsunuz. Bazı insanların işte söylentiler çıkıyor, iddialar çıkıyor ve belgeler çıkıyor. Hani sosyal medyada her çıkan şey de belirli yorumlarda katıldığı için hani burada dikkatli olmak lazım ama hani böyle bir operasyonun olması beni şaşırtmadı açıkçası. Yani böyle bir şey daha önceden geliyorum demişti sonuç olarak.
1: Mesela Ferhat Gündoğdu'ya bu operasyona şaşırmadınız mı? Çünkü Mecnun Odyakmaz diyor ki ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bizim için tam bir şok oldu. Biz böyle bir şeyi asla beklemiyorduk diyor.
2: Ben bekliyordum şahsen. Hani ben bekliyordum böyle bir şey. Yani Türk futbolunda daha fazla şeyler bekliyordum. O yüzden benim için şok olmadı böyle bir beklenti. Yani böyle bir operasyon yapılması sonuç olarak. Çünkü şu var, hani tabii ki diyorum ya, bazı söylemler var, hani maçlarla ilgili manipülasyonlar söz ediliyor, işte hakemlere imalı sözler söyleniyor, notlar veriliyor, hakemlik bitiriliyor, böyle şeyler de olduğuna göre bunlar neden yapılıyor? Doğal olarak insanların aklına soru işaretleri geliyor. Şimdi eğer bunlar diyorum ya, yani şimdi mahkeme bitmeden, şimdi açık ve net konuşayım, hani ne olursa olsun bir dava bitmeden kesin bu yapılmıştır demek doğru değil. Evet, belgeler vardır. Mahkeme bir karar verir sonuçta. Adalet yerini bulur veya bulmaz. Buna bir şey diyemiyorum. Ama bu dediniz ya, belgeler var. Bunlar olayın çok vahim olduğunu gösteriyor. O zaman ne olacak? Yani eğer lige bir manipülasyon yapıldıysa ne olacak? İşte bunu göreceğiz. Hani tatmin edecek mi alınan kararlar, tatmin etmeyecek mi? Ama gerçekten baktığımızda bu da vardı. Yani ben hayatımda bu kadar kötü bir MHK başkanı görmedim. Performans olarak baktığınızda MHK'de, yani Ferhat Gündoğdu'nun olduğu bir MHK'de inanın bu kadar olay olsa, bu kadar insanların maçlarla ilgili kötü performansı şikayet olsa 8-9 MHK başkanı değişirdi. Ama bu kadar kötü yönetime rağmen, bu kadar hataya rağmen gerçekten yıllardır MHK'nin başında. Yani bence 4 yıl 5 yıl çok büyük bir rakam bu kadar kötü performansa rağmen. O yüzden bekleyip göreceğiz ama hani gerçekten onu hep söylüyoruz, Türk futbolu iyi yolda değil.

0: birçok alanda. Yani Türk futbolu iyi yönetilmiyor. Birçok bazda yönetilmiyor. Kulüpler bazında yönetilmiyor. Federasyon bazında yönetilmiyor. Biliyorsunuz program yapmıştık. Bahis programı çıkmıştı.
1: Oyun bozanlar.
0: Evet. Oyun bozanlar. 3 bölüm mü yapmıştınız? Evet. Ben de orada yorumları bir ifadelerimi ifade etmiştim. İşte bahis olayları oldu. Yani baktığımızda Türk futbolu iyi yerlere gitmiyor Emre Bey.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Sizce bu oyuncu üzerinde, taraftar üzerinde ve en önemlisi hakem üzerinde nasıl bir psikoloji yaratacak? Çünkü ben dün Antalya'daydım. Biliyorsunuz Antalya merkezden de Türkiye Futbol Federasyonu'na kendilerine mobbing uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olanlar var. Bir hakem şöyle dedi, 650'nin üzerinde hakem var dedi. Ve çok enteresan bir şey söyledi. MHK ve MHK'nin içinde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunların yatacak yeri yok dediğimiz adamlar var abi dedi. Yani bitmedi, bitmeyecek. Hepimiz Ali'den güç aldık ve biz hepimiz şu anda savcılıklara koşuyoruz dedi.
0: Evet, şimdi tabii sosyal medyada hani şöyle olmuş, böyle olmuş, bir hakem şöyle diyor. Birçok haberler önümüze geliyor. İşte bunların doğru olduğunu varsayarsak hakikaten öyle basit bir temizlik değil. Ciddi bir temizlik var. Çünkü sonuçta Sayın Süleyman Hurma, Karagümrük Kulüp Başkanı sahibi de demişti. Burada dedi bir rotasyon vardır dedi. Hop 20-30 kişi arasında döner hakemlik camiası. Biri gider biri gelir. MHK'ler bunlar arasında şekillenir ve bunlar hakemleri üst tarafa çıkarır. Yani o olur ya bir şeyin duayenleridir veyahut da oraya yerleşmiş kişilerdir. Onların kararları önemlidir. Sistem onların içinde döner ama bu tabii ki çeteleşmeye varırsa, liyakatsızlığa varırsa o kurum veya kurullar çökmeye mahkumdurlar. Sonuçta milyonları hizmet ediliyor. Bakın bir hakem oyuncudur. Yani sahada herkes 11 eder, 22 futbolcu. Hayır. Yani hakem de oyuncudur. Hakemin olmadığı zaman maç başlamaz. Bunu bilmek lazım. Şimdi böyle bir durum olursa adaletten kim bahsedecek? Küme düşenler var, şampiyonluğu kaybedenler var, derece 3. 5. olacak, Avrupa'ya gidecekken olamayanlar var sıralamadaki. Bunlardan dolayı kontratı feshedilen, gönderilen teknik direktörler var. Hani gerçekten bu aynı zamanda hakemler için de hakemliği bitirilenler var. İşte bir hata yapıyor, işte 5-6 maç alamıyor, öbürü aynı hatayı yapıyor. Bir maç, iki maç alamayıp yani çok şeydir. Yani hakemlik camiası içinde de hani böyle doğal olarak bir kıskançlık, rekabet olabilir. Ama gerçekten böyle şey duygularla olan, böyle birbirini çok sevmeme gibi durumlar da olabiliyor. Böyle bir durumda bakıyorsunuz bir hakem maç aldığında öbür hakem umurdanmaya başlıyor. Yani öyle şey değildir. O hakemler içinde de mutlaka bir böyle adalet duygusuna göre bakarlar ve öyle ince hesaplar yaparlar ki bak ben bu hatayı yaptım, burada 6 maç alamadım ama aynısını şu hakem yaptı, 2 hafta sonra maç aldı. Yani burada o zaman kuruma ve kurula olan güven sarsılıyor. Kurum nedir? Futbol Federasyonu. Kurul nedir? MHK. O yüzden gerçekten çok vahim olaylar. O belgeler dediğiniz gibi evet orada gözüküyor. Gerçekten hakkını arayan insanları da takdir etmek lazım. Sizin şu söylediğinizden sonra da bunu da sizden duydum. Birçok hakemin de savcılığa gitmesi olayın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
1: Sevgili Ömer Ateş hocamla birlikteyiz, bir spor psikoloğu. Mental olarak bizi nasıl etkileyecek bu hadise? Çünkü bir insanın hayatta aradığı en önemli şeyin güven unsuru olduğunu biliyoruz. Burada bir güven erozyonu söz konusu oldu. Bu erozyon bir güven yıkımını beraberinde getirir mi?
0: Mutlaka. Şimdi bakın sonuç olarak buradan hem oyuncular da sahada etkilenecek, yöneticiler etkilenecek, hakemler de etkilenecek bundan. Açık konuşayım. Yani doğal bir hata yaptığında insanların aklına şu gelecek, bir manipülasyon mu var? İşte bir maç kötü geçecek, geçebilir. Acaba işte şimdi örnek veriyorum. Hani olur ya bu bir

0: intikam manevrası mıydı gibi böyle insanların doğal olarak belirli şüpheleri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten bir güven yok daha Kemp performansıyla ilgili. Şimdi daha da sarsıldı. Artık herkes hani tabiri caizse nem kapar derler ya, o şüpheyle bakacaklar. Türk futbolunda maalesef hakem camiasına olan inanç da daha da düşecektir. O güven de yıkılmıştır diye düşünüyorum. Ama bunun için de maalesef doğrulara da yazık oldu diye düşünüyorum.
1: Sevgili Ömer Ateş Hocam, sence ligler ertelenmeli mi?
0: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Burada bilmiyorum hani nasıl bir durum olur, soruşturmanın gidişatı, çıkan iddialar gerekirse evet ertelenebilir, ama böyle bir durumda kimler gelecek, işte yabancı hakemler gelebilir, böyle bir durumda ortalık nasıl olacak, kaç tane hakemle yola devam edilecek, genç hakemler, yeni hakemler mi alınacak, hani gerçekten burada bir kriz süreci de yaşanıyor, bir kaotik bir süreç bu. Burada çok hızlı karar alınması ve çok doğru da kararlar alınması gerekiyor. Yani burada hızlı, hani deriz ya, baskı altında doğru ve hızlı karar verebilme becerisine sahip olmak, bunu da Türkiye Futbol Federasyonu pek yapabileceğini sanmıyorum. Sonuç olarak böyle bir durumda şöyle bir ihtimal de olabilir. Evet, bu aynı hakemlerle devam edilebilir, ama biraz daha yabancı hakem gündeme gelip yavaş yavaş bu sayı arttırılıp önümüzdeki sezonla ilgili bir yatırım yapılabilir, çalışmalar olabilir. Sonuç olarak ben hep şunu diyordum, yani istediğiniz kadar MHK'yi değiştirin, sonuçta burada bir düzen var. Evet, bugün Ferhat Gündoğdu gidebilir ama maalesef o duyumlara baktığımızda başka biri gelir. Yani orada bir çeteleşme algısı yüksek. O yüzden burada ciddi bir köküne inip kökten bir temizlik yapılması gerekiyor Türk hakemlik camiasında.
1: Sevgili Ömer Ateş Hocam'la birlikteyiz. Ömer Hocam, siz yılların psikoloğusunuz ve özellikle spor psikolojisi alanında çok önemli çalışmalarınız var. Saatler o 07:15'i gösterirken soruyorum bu soruyu ve bence çok önemli bir soru. Bu yaşanan hadise sizce Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde bir yıkımı tetikleyecek mi? Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir güven tazeleme gerekliliği oluştu mu?
0: Evet, önce bir düzeltme yapmak istiyorum. Hani psikolog değilim, spor psikolojisi danışmanıyım. Hani şey olarak yanlış anlaşılmasın. Spor psikolojisi danışmanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Evet, bir güven zaten bu yoktu. Şimdi bu olaydan sonra bence oradaki başkanlık koltuğu da tehlikede. Bir değişiklik olabilir. Ben açıkçası bir futbol federasyonu başkanı değişikliğini bekliyorum. Bir de milli takımımızın kötü gitmesiyle birlikte artık Türkiye Futbol Federasyonu misyonunu tamamlamıştır diye düşünüyorum. Yani bu yönetim olarak Futbol Federasyonu bir kurumdur. Ama bence bir başkan değişikliği, acilen bir seçime gidilmeli. Ama dediğim gibi bunun belki, evet belki bir süre, ne kadar sürecek bilemiyorum bu değişiklik. Ama çok ciddi bir şekilde gerçekten liyakat sistemine bağlı olarak başkan yönetim kurulunun oluşması gerekiyor. Sonuç olarak bir tarafa böyle bakmamak gerekiyor. Doğru kararları, doğru insanların alması Türk futbolu için daha hayırlı olur. Ama işte Emre Bey, şu var. Hani futbolda olur ya, gereksiz bir gol yersiniz, bu golü çıkarmaya çalışırsınız. Şimdi yeni gelen yönetimin de üzerinde çok büyük bir yük olacak. Yani düşünün, harika bir futbol federasyonu başkanı geldi. Hakikaten yöneticiler harika, dürüst çalışıyorlar ve bu insanlar geçmişin bıraktığı enkazı temizlemekle uğraşacaklar maalesef. Yani şöyle düşünün, futbol bir, evet oyun, ama keyif aldığımız bir oyun, ama bakıyoruz keyif alamıyoruz, bir güven yok ortada, kaybedersiniz, tamam üzülürsünüz, ama adil olduğunda dersiniz ki tamamdır, olabilir. Ama haksızlık olduğu zaman insan buna negatif duygularla yaklaşıyor, üzülüyor, öfkeleniyor. Ama maalesef dediğimiz gibi Türk futbolu iyi yolda değil. Biraz voleybol sporunu, Federasyonu, Voleybol Federasyonu'nun doğrularına, orada neler yapıldı, neden burada başarılıyız, örnek alınabilir. Çünkü aynı kültürün, aynı ülkenin insanlarıyız. Başka bir ülkenin sistemini belki adapte ederken zorlanırız. Ama Türk futbolunun Türk voleybolundan ders alması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ömer Ateş hocamla zamanı paylaştık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek, tamamlamak istediğiniz İtalya maçına yönelik?
0: Rica ederim. Yani Türk Futbol Federasyonu'nda bir değişiklik gerekiyor. Milli takımımız da maalesef çok çok başarısız. Hani burada şu anda koltuğunda olan birçok insan birkaç ay sonra olmayabilir. Milli takım da bizi şaşırttı. Alınan sonuçlar çok çok kötü. İnşallah bundan sonraki skorlar iyi olur diyeceğim ama liyakatsızlığın bedelini ödüyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ömer Ateş hocam bizlerle birlikte oldu. Gerçekten çok önemli. Liyakat, liyakat, liyakat diyoruz. Yaşanan hadiseler, kan dondurucu ifadeler, bu ifadelere bağlı özellikle Sayın Adalet Bakanı'nın ortaya koymuş olduğu ciddi dirayet ve bu dirayet nereye kadar giderse gitsin savcıların tavrı, bu işi temizleme gayreti takdire şayan ama burada zannediyorum özellikle bu işin peşini bırakmayan futbolculara, futbolcu olarak bu işten ekmek yiyen antrenörlere de teşekkür etmek gerek diye düşünüyorum. Efendim, saatler ve tabii ki hakemlere. Saatler 7.20'yi gösteriyor. Ben bir reklama gideceğim. Reklamların ardından özellikle aslında esastan da usulden de çok sapmak istemiyorum. Yani gündem de çok farklı bir noktada. Genelde bunu konuşacağım. Bu hadise, bu minbal ama farklı şeyleri de konuşmak istiyorum. Çünkü zaten futbolu delik deşik etmiş durumdayız. Bari biraz da bilgi verelim noktasındayım. O yüzden de sevgili dostlardan biraz da böyle arada bilgiler alacağım. Sadece bu noktanın içine saplanıp kalmayacağım. Dün Serdar Adalı yeniden Beşiktaş'ta süreci tetikledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun vurgusunu yaptı. Hepsini konuşacağız az sonra.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Ve Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Eski bir profesyonel futbolcu bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere de günaydın, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Sahadaki futbolcusunuz ve dışarıda bunlar oluyor. Ne hissedersiniz?
7: Evet, açıkçası hani ben geçen gün bugün ne konuşuruz diye böyle bir düşündüğümde milli takımımızın Fransa ve İtalya ile oynadığı ve daha sonra da oynayacakları maçları biraz yorumlarız, konuşuruz diye düşünmüştüm ama dün olan bu gelişmeler gündemi çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Yani açıkçası ben çok şaşırdım mı derseniz bu tip olaylara yani çok da şaşırmadım. Yani biliyorsunuz bizim ülkemizde aslında birçok kurum ve kuruluşlarda da bu tip böyle olaylarla karşılaşmaya çok sıkça başladık. Bu aslında tüm spor severler için çok can sıkıcı hiç de hoş olmayan bir durum. Nereye varacağı, ne olacağı ile ilgili aslında çok bir tahminimiz de yok. Umarım çok çok iyi bir şekilde Türk sporu ve Türk futbolu için iyi yerlere gideriz, temizleniriz. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bu iddialar, hatta belgelerde olduğu söyleniyor. Çok ciddi boyutta, nereye kadar gidecek, ne olacak bilmiyorum ama federasyonun da bu noktada etkileneceğini tahmin ediyorum. Yani zira çünkü Merkez Hakem Kurulu'nu seçen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olduğuna göre dolayısıyla bir sorumluluk da hissediyor olması lazım Futbol Federasyonu yönetiminin. Dolayısıyla Futbol Federasyonu yönetimini de bunun etkileneceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam, İtalya maçını nasıl okursunuz? Neden bu kadar farklı kaybettik ve bize neler oldu? Montella'nın da miladı doldu mu?
7: Evet, şimdi tabii Türkiye açısından Fransa ve İtalya maçlarını böyle arka arkaya değerlendirdiğimizde bence çok düşündürücü bir tablo vardı karşımızda. Biz 3 gün önce İtalya maçından 3 gün önce aslında Fransa ile oynayan milli takımla İtalya karşısındaki milli takım arasında inanılmaz bir oyun kalitesi ve farkı vardı. Bu kadar kısa sürede böyle bir farkın oluşmasını aslında ben çok beklemiyordum. Tamam, 3 gün öyle arayla oynamak fiziksel olarak oyuncular üzerinde bir takım yorgunluklar yaratabilir. Bunu bekleyebilirsiniz ama sonuçta rakibiniz de 3 gün önce bir maça çıktı. Onlarda da fiziksel yorgunluk olması gerekir. Bu tip fiziksel yorgunluklar da böyle maçın hemen başlarında olacak bir şey de değil. Yani ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması mümkün. Ama biz hani maçın başından itibaren baktığımızda inanılmaz bir milli takım üzerinde bir ağırlık, bir isteksizlik ve bir bıkkınlık vardı. Ya yani ilk yarıda ne oynadığımızı, ne oynamaya çalıştığımızı açıkçası ben çok anlayamadım. Bir de karşımızdaki İtalya ve Fransa gibi çok böyle olağanüstü bir motivasyonla da karşımıza gelmemişti. Yani 3 gün önce kendi sahasında Belçika'ya kaybetmiş, yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve moral olarak da çok da iyi durumda olmayan bir İtalya vardı. Evet, biz de Fransa'ya kaybetmiştik ama çok da kötü bir oyun oynamamıştık. Mağlubiyetin bizim üzerimizde çok negatif bir etkisini ben beklemiyordum. Ya maçın 3'te 1'i tamamlandığında maç 3-0 falandı ki bu hakikaten yine böyle Dünya Kupası'ndaki gibi bizi şok eden bir durumla karşılaştık. Ya tabii bu seviyelerde mesela Fransa'ya ve İtalya'ya gol yemek yani mümkün, yiyebilirsiniz ama hani kabul edilemeyen kısım şu: yediğimiz her golün ardından hiçbir reaksiyon vermemesi takımın. Mesela ilk golü yedik, aynen oynamaya devam ettik. İkinci golü yedik, yine aynı şekilde. Üçüncü golde bile takım oyunu geride kabul ediyordu. Yani sanki maçı biz 3-0 önde götürüyormuşuz gibi bir oynayan milli takım vardı. Yani asıl düşündürülen nokta bu. İtalya'ya baktığımızda ise bence futbolun bize en temel doğrularını ders olarak da gösterdiğini söyleyebiliriz. Bizim kapalı ve dengeli bir savunmaya karşı nasıl pas yapılması gerektiğini, rakibi nasıl birkaç pasla yerinden oynatacağınızı, üçüncü oyuncuların o devreye nasıl sokulacağını, ceza sahasına nasıl girileceğini, bunların hepsini İtalya aslında çok çok iyi yaptı. Sağ bekleri, o Kayode'nin performansı da bence çok dikkat çekiciydi. Ya sağ bek olmasına rağmen adam bizim ceza sahamızdan hiç ayrılmadı yani. Bir de gol attı, asist yaptı. Yani bu sağ bekin ceza sahası içinde olması bile bizim ne kadar kötü bir defansif anlayışta olduğumuzu da gösteriyor. Biz zaten maçı ilk yarı kaybettik bence, bana göre. İkinci yarıda bazı değişiklikler ve işte Balış Alper'in hemen maçın başında gelen golüyle biraz da hani umutlandık, acaba bir reaksiyon olur mu diye düşünmeye de başladık ama ardından hemen yediğimiz bir gol, ki yine bireysel hatadan bir gol yedik. Bu noktada aslında maç bizim için bitmiş gibi bir şeydi. Yani oyun ikinci yarı bizim için biraz daha hareketliydi. İşte Arda Güler biraz daha sorumluluk aldı. Hücumda üretkenlik biraz daha oldu. Ama tabii aradaki oluşan o farkı kapatma noktasında başarılı da olamadık. Yani hem bireysel olarak kötüydük, hem takım olarak da kötüydük. Şimdi tabii Fransa maçında biz ne konuşmuştuk? Yani savunmada Fransa'ya karşı iyi bir direnç gösterdiğimizi, hücumda da yeterince üretken olamadık diyebiliyorduk ama İtalya maçında Yani ne savunmada ne hücumda aslında bir üretkenlik gösterebildik ya da başarılı olabildik diyebiliriz. Şimdi tabii önümüzde bir Belçika maçı var. Deplasmanda oynayacağız. Fransa karşısında da son dakikada kaybeden bir Belçika ile olacağız. Dolayısıyla Belçika yani bizim maçımızı kazanmak üzerine motive olacaklardır. Zor bir maç olacak. Bu oynayacağımız Belçika maçı ve ardından İtalya maçı bizim aslında tam kaderimizi belirleyecek. Yani Uluslar Ligi'ne 4 maç sonunda veda edip 4. duruma gelme durumumuz da var. Tıpkı böyle Dünya Kupası'na erken veda gibi Uluslar A Ligi'ne de erken veda etme durumumuz olabilir. Tabii Dünya Kupası yani Montella ile ilgili ise şunları söyleyeceğim. Şimdi biz Dünya Kupası'nın sonunda şöyle demiştik. Yani Montella milli takımdaki misyonunu büyük ölçüde tamamlamıştı. Ya evet başarılı olduğu durumlar söz konusu oldu. Yani bizi yine Uluslar Ligi'ne yükseltti, Dünya Kupası'na götürdü. Yani hakkını da vermek lazım ama başarısız olduklarını da söylüyor olmak lazım. Ki Dünya Kupası'nda gerçekten büyük bir başarısızlık vardı. Yani öyle küçük de söylenemez. Ve misyon tamamlanmıştı. Bu noktada bir değişim şarttı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi devam kararı aldı ve devam etti. Şimdi tabii önümüzdeki bu 5-6 günlük bir süreç var Uluslar Ligi için. Bu maçın sonucuna doğru federasyon yine karar verecek ama federasyon şu anda tabii kendi derdine de düşmüş durumdadır muhtemelen. Montella'yla ne kadar ilgileneceklerdir ya da herkes milli takımı ne kadar düşünüyordur o noktada bilmiyorum. Yani şu an için henüz daha federasyon ve merkez hakem kurulu ile ilgili kararlar netleşmeden milli takımla ilgili kararların verilmesinde ben çok sağlıklı bulmam. Ama belki de bunu da bir fırsat olarak görmek lazım. Madem böyle bir durum var ülkemizde böyle bir yapılanma var. Bu yapılanmadan kurtulmak ve ondan sonra da yeniden çok daha sağlıklı, çok daha bilgiye, bilime, liyakata önem veren yapılar gelecekte bizi çok ön tarafa taşıyacak yapılar kurmak için bir fırsat olarak da görmek lazım diye düşünüyorum.
1: Sağlayabilecek miyiz peki biz bunu?
7: Ya aslında böyle çok çok umutlu muyum? Çok umutlu değilim ama umutsuz da olmak istemiyorum. Yani bu tabii böyle sadece ülkenin federasyon yani spor anlamında olan bir şey değil. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla yapılabilecek bir şey. Sağlayabilir miyiz? Yani inşallah bunu yapabiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Aslında bizim yönetimden, teknik yönetimden, idari yönetimden her yerden bir takım temizliklerin yapılması gerekiyor. Yani biz milli takımı teknik olarak falan konuşuyoruz ama işin yönetim kısımlarında da çok büyük sorunlar var. Liyakatın çok önem verilmediği, haksızlıkların had safhada olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Yani bunları düzeltmek zorundayız. Yani başka da bir yolumuz yok. Bunu nasıl yaparız aslında çok zor bir soru. Yani bunu biz yaparız aslında. Bunu yapmak isteyen insan, yani herkes her şeyi biliyor aslında da yapmak istiyor mu ya da yetkililer gerçekten buna yapmak niyetinde mi? Orası biraz sorun. Yani bilinmeyen bir şeyden bahsedilmiyoruz. Bazen bilmediğiniz bir şey yapamazsınız ama bildiğiniz bir şeyi yapmaktan bahsettiğimiz için burada biraz sanırım yönetici ya da yönetimin üst seviye yönetimde bir irade gerekiyor. Bu iradeyi sağlarsak biz biraz da şeyiz sevgili Emre Bey. Yani çok aceleciyiz, hızlıyız, çabuk olsun istiyoruz her şeyi. Biraz daha sabırla, sistematik bir şekilde belirli bir plan doğrultusunda, orta uzun vade planlar doğrultusunda ilerlersek asıl başarıları o noktada yaparız. Ülke olarak, insan olarak her şeyin hemen olmasını, düzelmesini bekliyoruz. O da olmadığı zaman umutsuzluk oluyor. Tekrar baştan bazı yapılanmalara giriyoruz. Bu da bizde hep zaman kaybettiriyor diye düşünüyorum.
1: Sevgili Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Saatler 7.32'yi gösteriyor. Daha 8 dakikamız var. Bu 8 dakikayı şöyle değerlendirmenizi istiyorum hocam. Milli takımın Belçika maçından ne bekliyorsunuz? Nasıl bir taktiksel anlayış ve oyun olmalı sahada?
7: Şimdi tabii Belçika...
1: Biraz bize taktik ve rol çizmenizi istiyorum. Yani Abdülkerim nasıl oynamalı oynayacaksa eğer... işte ne bileyim o bir santrforumuz yok deniliyor. 4-6-0 neye evrilmeli? Montella ile devam edilmeli ya da edilmemeli? Çözüm önerileri ne olmalı?
7: Evet, şimdi tabii yani burada çok daha teknik teknik direktör arkadaşlar var, katılıyorlar bu konuda, çok daha uzmanlar. Ben de haddim olmayarak bazı bilgiler ve de bazı düşüncelerimi paylaşmak isterim. Santrofor dediniz, aslında oradan biraz başlamak isterim. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi aslında santrofor bulamıyoruz. Ki bunu yıllardır bulamıyoruz, ama ben tabii böyle santrofor ya da herhangi bir mevkinin böyle aranarak bulunduğu bir sistem, yani böyle bir sistem

0: Dolayısıyla da biz mesela bir İtalyan santraforu seyrettik. Ben de 7 numarada Esposito'ydu galiba. Francisco Esposito. Onu bir araştırdım falan, baktım çocuk 23 yaşında galiba, 2005 doğumlu bir çocuk, Juventus altyapısından yetişmiş. Çok çok iyi bir, böyle sırtı dönük top oynayan, pas alabilen, dağıtabilen ve top saklayabilen, çok iyi bağlantı yapan bir santrofordu. Çok başarılı ki de bize bir gol attı aslında. Geçmişe baktığınızda da bizim öyle altyapılardan, milli takımlardan, U17'den başlayıp tüm milli takımlarda oynadığını görüyoruz ki İtalya milli takımının tüm oyuncuları hemen hemen bu şekilde, yani altyapıları hep milli takım olarak gelmiş ve üst milli takıma da bu şekilde ulaşmışlar. Yani sistemli gidiyorlar. Belçika'ya da ben baktım geçen gün. Bu oyuncuların da çoğunluğu böyle U17'den başlamış, U21 ve milli takımı oluşturan kemik bir kadro yapısı. Yani bunlar böyle altın jenerasyon ya da şans eseri bulunmuş oyuncular değil. Bunlar bir sistemin ürünü aslında. Önce oyuncuların, yetenekli oyuncuların seçilmesi, bu oyuncular seçilirken yine adaletin, hakkın, hukukun korunarak seçilmesi ile birlikte ve bu oyunculara da iyi bir eğitim vererek bu seviyeye geliyorlar. Karşılığında da bakıyorsunuz Dünya Kupası'nda önemli noktalara gelen bir futbol takımı oluyorlar aslında. Dolayısıyla bizim de böyle bir yapıya geçmemiz lazım. Şimdi Belçika maçı nasıl olmalı? Şimdi Belçika sonuçta dörtlü grupta sonuncu olursanız direkt bir alt gruba düşüyorsunuz. Yani üçüncü olursanız da bir playoff oynamanız var. Orada da yani düşmeme şansınız var. Yani bizim bir kere dördüncü olmamamız lazım. Şu anda da sıfır puandayız. Fransa bizim rakibimiz değil. Zaten 6 puana çıktı. Belçika ve İtalya var. Önümüzde de onlarla maçımız var. Bir kere Belçika'ya maçı kaybetmemek lazım. En kötü ihtimalle beraberlik diye düşünüyorum. Yani olması gerektiğini. Biraz sabırlı oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Belçika yine çok iyi pas yapabilen çok iyi bir takım ki Fransa maçında da onu seyrettik ki son dakikada bir Fransa'ya kayıpları oldu. Bizim şimdi nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili dörtlü defans, mesela biz Fransa'ya üçlü defans oynadık, yok yaptığımızda bir şey değildi açıkçası. Yani üçlü defans oynamak, gerçi üçlü gibi görünüp beşli de kaldık ama Fransızların ön tarafı çok çok süratliydi. Belçika'da o kadar Fransa gibi ön tarafı çok süratli oyuncular yok ama yine de çok değerli, çok önemli oyuncular var. Sabırlı oynayıp oyunu tutup belki de hamle oyuncularıyla ön tarafta Kerem'le mi başlayacak, yine Can'la mı oynayacak bilmiyorum ama Kerem'i bir şekilde belki maçı tuttuktan sonra Belçika çünkü kazanmak isteyecek. Fransa'ya da kaybetti. Bu noktada Kerem'i oyunun ikinci yarısında hamle oyuncusu olarak da kullanılabilir. Deniz Gül'le başlarsa, Deniz Gül'ün biraz Galatasaray'daki son maçlarında gördüğünüz gibi oyunu ileri yıkma noktasında sorunları var. Dolayısıyla bizim oyunu yıkma konusunda yine sorun yaşayabiliriz. Gerçi Barış Alper de o noktada çok başarılı değil. Sezona da iyi başlamadı. Abdülkerim geçen maç işte kötüydü. Fransa maçında, İtalya maçında da oynamadı. Ama Merih de çok kötü. Belki bu sefer yine Ozan Abdülkerim'le başlamak. Solda Abdülkerim, sağ tarafta Ozan'la başlayabiliriz. Ortada Orkun çok önemli ama o da işte İtalya maçı performansı biraz düşüktü. Orkun Salih'le başlıyor olmak gerekiyor. Arda'yı yine serbest belki oynatmak lazım, sağ tarafta değil. Yunus'u bu noktada değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok hareketli bir oyuncu. Bize bu harekette bir pozisyon üretme noktasında fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Özetle bizim bir kere Belçika'ya kaybetmemiz lazım. Kaybedersek zaten bizim için İtalya maçı, sonraki İtalya maçı artık her şeyi netleştirir diye düşünüyorum. Tabii İtalya maçını da kazanmak üzerine bir kurgumuzun olması gerekiyor ki deplasmanda oynayacağız. Çok da zor değil ama
1: kaybedersek zaten şansları da yitirmiş olacağız.
0: Evet. İtalya bizim üstümüzde her şekilde olacak. 6 puan almış oluyor, yeniyor. Belçika'yla da içeride oynama lüksümüz olduğu için Belçika'yı bu sefer dörde çekip biz üçte kalma gibi bir durumumuz olabilir. Çok farklı dengeler söz konusu.

0: İtalya mesela Bosna Hersek İtalya maçı vardı Dünya Kupası elemesinde. Mesela Bosna İtalya'ya kaybetmedi. Penaltılarda gitti. Yani mesela Montella'nın o maçı ne kadar izlediğini bilmiyorum. Mesela biz çok çok kötüydük gerçi. Yani oyuncuda da problem vardı. Hoca da problem olduğu kadar oyuncuda da problem vardı. Şimdi oraya tekrar dönmeyelim ama bizim Belçika maçı bizim hem motivasyonumuzu arttırır kaybetmezsek İtalya maçına karşı kazanırsak çok daha iyi olur. Zor bir maç. Hani İtalya maçına bakıp da kazanabiliriz demek de zor açıkçası.
1: Sevgili Mustafa Tümöz hocam bize detayları aktardı. Hocam çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler aktardınız bize.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgilim.
1: Reklam vakti. Oraya gideceğiz. Reklamların ardından gastroenteroloji alanında bir duayene gideceğim. Sevgili Hakan Güveli hocama. Canlı yayına bağlanma isteği çok fazla. Mustafa'dan gelmiş, Stuttgart'tan gelmiş. Ve pek çok kişiden canlı yayına bağlanmak istiyorum talebi var. Tabii ortam yangın yeri ve herkes de zihninde, aklında, düşüncelerini dışa vurumunu istiyor. Yapacağım, onu da yapacağım ama önce reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Ve süper bir isimle birlikteyiz. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
5: Sevgili Emre'cim günaydın.
4: Canım hocam, Nuran Damcıoğlu'nu tanır mısın sen? Nuran Damcıoğlu.
5: Tanırsın yani, bilirim, tanımam.
4: Yani kantocuydu biliyorsun.
5: Evet.
4: Dinler miydin peki?
5: Yok, özellikle değil, denk gelince.
4: Ha, öyle o kadar şey değildin yani. Kanto'ya karşı böyle şeyin var mıdır? Resesif misindir?
5: Yani özellikle tercih ettiğim değil. Yani ben yıllardır, 10-15 yıldır sevgili Emre, böyle arka planda böyle hani böyle çalışma, konsantrasyon, fokus müzikleri vardır ya. Hmm. Blues, underground, jazz. Hani hep onları daha çok seviyorum ben. Normal şeylerde de hani arada böyle 80'ler, 90'lar acayip keyif alırım yani. Denk geldiğinde de dinlerim.
4: O zaman ben sana bak bir şey dinleteyim.

0: gül, pembe teni. Gel bir parça kokulaşalım. Billahi zor.
1: Bak burası önemli. Türk futbolu.
0: Yangına var, yangına var. Ben yanıyorum. Yetişin adına.
2: Yanıyoruz, yanıyoruz.
1: Evet hocam ya, biz Türk futbolu olarak şu anda bu noktadayız. Aslında sabahleyin açarken selasını verecektim Türk futbolunun, biliyorsun rahmetli oldu. Ama bu noktayı konuşalım istedim. Hocam nedir bu rezalet? Nasıl okuyorsunuz hadiseyi ve geldiğimiz bu nokta nasıl yorumlanabilir?
2: Vallahi Emre, alıp ben topu gideyim. Ondan sonra da çok güzel iki makalem var, ondan da vazgeçmeyeceğim.
1: O zaman attım topu size.
2: At topu, önce onlara yorum yapayım. Sevgili dinleyicilerimiz, yani şey, hep biz galiba bu züğürt edebiyatı yapmaktan yorulmayacağız. Hani benim yorumum, daha önceki Avrupa'da Montella ile kıl ucundan katılmıştık. Hiç böyle skorlu bir galibiyet, ortaya iyi bir futbol koymamıştık. Daha sonra da tekrar ön elemelere kaldık da Dünya Kupası'na gittik. Boyumuzun ölçüsünde sondan ikinci olarak aldık. Şimdi burada şey var, ne demek gerekiyorsa, demin benden önceki bir değerli yorumcumuz vardı. Yani baktığınızda Kuzey Avrupa ülkelerine, buna Danimarka da olsun, oradan da iyi lig takımlarına elendiğimizi biliyorum. Belçika olsun, arkadaşlar bunlar 6 milyonluk ülkeler. Biri 6,5 milyon, biri daha da az ülke. Yani bizde bu futbol... İşte Türk Futbol Federasyonu hakem, başkan tutuklanıyor. Arada sorular veriliyor. Ahbap çavuş ilişkileri. Ne diyor? Yani bütün oyuncular İtalya'da bir yerden gelmiş. Araştırmış benden önceki yorumcu. Yani bunu 50 kere Emre de dedi. Hani sevgili dinleyicilerimiz de katılıyordur. Hani gerekiyorsa... Buna bedel ödeyin ama altyapıya, bu futbolcuların her birine verdiğiniz bu artık havada 10-15-20 milyon eurolar, bir de bonservisler oluşuyor 15-20-30'lar, bazılarının 75. Dolayısıyla biz bu züğürt edebiyatını böyle giderse hep yapacağız gibi duruyor. Yani ben artık bundan kurtulmak, yani ben artık gelmişim 70 doğumluyum, tüh gene, yani bana aynı edebiyatı okutmaları bana zevk bile vermiyor. Yani bundan sonraki işte maçı izler miyim? Büyük bir ihtimalle izlemem bile. Yani futbol bu kadar benim için uzak. Buna üzülerek diyorum, çünkü yani bu işi bu kadar sevmediğimiz anlamına gelmiyor, ama daha çok artık ben İspanya ligi, İngiltere liginden maç özetleri ya da maç izliyorsak burada bir soru işareti. Bir de bu adam seçmeler, amatör kümeden ikinci, birincilikten sonra da Süper Lig. Bu ilişkilerdeki kirli çirkin bütün ağlar kaldırılsın. Ahbap çavuş ilişkileri kalksın. Çocuklara üniversite okumalarıyla, aileleriyle maddi olanaklar sağlansın. Futbola da, derslerine de fokus olması, eminim Arda Turanlar, Emre Belezoğulları, Arda Gülerler var. Niye olmasın ya? Biz 80 milyon ülkeyiz ya. Yani Brezilya 200 milyon da Avrupa'ya, her yere hani 25 binin üzerinde futbolcu sürmüşse buna kadar, 25 binin üzerinde. Hani bizim de biraz galiba şapkayı çıkartıp beraber bir masa etrafında bir Voltran birleşik güç yapıp bir şeyleri konuşmak lazım. Futbolu yeniden yazmaya gerek yok. Hani bu işin tekniği, kondisyonu, beslenmesi bizde sadece hala sanki fizyoterapi gibi gidiyor. Bence burada da büyük eksiklikler var. Bunların ivedilikle giderilmesi lazım. Yani evet, birisinin friki olmayabilir, birisinin kondisyonu yetmeyebilir. Hayır kardeşim, dağlara tepelere gene yani %100 gol olabilecek şeylerde dağlara tepelere vurduk gene. Olası şeyler değil. Bir de en önemli şey, mentorluğu kaybediyoruz. Galiba hani psikolojimiz çok bozuluyor. Ben bunu kaldıramıyorum. Yani sizler bu kadar paralar kazanıyorsunuz. Bir de Türk milli formanın adı altında coşacaksınız. Daha sık hazırlık yapacaksınız, daha sık birbirinizi tanıyacaksınız. Ama ben yorulduğumdan daha da çok gerçekten, ya sen saldırmıyorsun, pres yapmıyorsun, bulduğun fırsatı değerlendiremiyorsun, teknik olarak çok geride kalıyorsan, Adamlar üstüne geliyorsa, yarım saatte 3 skorluk bizi yapıyorlarsa, bu işte bir yanlış var kadrolaşmada. Ama ben teknik heyetinden oyun gücüne, bir de futbolcuların birbirleriyle aman o güldü, o oldu, kardeşlik çok iyi, espri yapıyorlar, o onun sırtına atladı, bırakın bu züğürt edebiyatını, bu işi çok ciddiye aldırın. Arkamızda Türk milli takımı, Türk milleti var. Hani ben artık bu ahbap çavuş ilişkilerinin kalkıp son derece profesyonel bu işin yapılmasını istiyorum. Yani burada da bu işin hakkını verecek, mentor koçluğu yapılacak dev isimlerden biri, hani yeniden gelsin diye demiyorum, Fatih Terim'dir. Ama ondan mentorluk alınabilir. Yani Fatih Terim'in ya bu tecrübesi niye kullanılmasın? Burada korkunç eksikler olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla ben üzülmekten, züğürt edebiyatı yapmaktan çok çok sıkıldım. Hani sevgili dinleyiciler, hani artık gerçekten travma yaratıyor bu. Zevksiz kalıyor. Hani burada da tekrar böyle hani bunu içtenlikle söylüyorum. Voleybolda sadece biz iki kere şampiyon olmadık. Çeyrek final, yarı finalde oynadık. Yani orada hep bir başarı var. Demek ki işte ne bileyim, okçulukta da başarı var, diğer alanlarda da. Ben artık diğer alanlara da, atletizmde öne çıkmalar var son zamanlarda. Yüzmede birkaç isim geldi. Kesinlikle bu insanlara çok daha fazla maddi olarak destek, maneviyatının da verilmesini istiyorum. Yani bir tek biz bu oyunu sosyal medya, tabii futbolda o kadar televizyon kanalı, yorumcular, bunlar işsiz kalır. Hepsi coşturacak, ben daha iyiyim diye garip garip söylemlerde bulunacaklar, reyting uğruna koşacaklar. Ama bu çirkinliklerin hepsinin kalkmasını, biraz da bu işin kaliteli olmasını ciddi anlamda istiyorum. Spor bilimi sadece futboldan ibaret değil. Evet, futbol coşkusu, tanıtımı bir ülkeyi çok ön plana çıkartabilir ama zannedildiğinin çok daha ötesinde voleybolcuların da bizi temsil ettiğini, daha temsil edecek bir sürü branş olduğunu. Bunu burada sonlandırıyorum çünkü tüm hafta çok konuşuldu. Hani dolayısıyla futbolun en azından bizi üzecek kalite olmadığı durum ortada. Buna nasıl bir çözüm bulurlar? O da tartışılır. Umarım dördüncü bitirmeyiz diyorum. İki tane nefis makalem var. Sanırım 10 dakika civarında bir vaktim kaldı. Bunlar önemli. Hani ben burada hep özenerek, hep literatür kaynaklı, sizlerin yaşamında bir değişiklik, bir algı, sağlığa bir katkı olarak inanın özenle bözenle seçmeye çalışıyorum. Bilim insanları kahvenin bağırsak ve beyin üzerindeki etkisini ortaya koydu. Şimdi kahve içmek, kafeinli kafeinsiz diye de ayıracağız. Bakın, sizin ne kadar sağlıklı beslendiğiniz bile önemli değil. Sağlıklı beslenmek çok değerli. Katkı, işlenmiş gıdaların olmadığı, organik ulaşabileceğimiz ürünlerin, sebze ve meyvelerinin olduğu masada. En azından tahılların, sebzelerin ağırlıklı olup kırmızı etin az olduğu. İnanın bu böyle çoğu organ kanserini ve vücuttaki iltihabını arttırdığını söylemiştik. Aynı şekilde de bütün bunlar nedir? Sizin içinizdeki bakteriler yeterli çeşitlilikte ve verimde değilse, siz sağlıklı besin öğelerini aldığınızda bile çok ciddi olarak onlardan gerekli elementleri, vitaminleri, mineralleri çıkartamazsınız. Yani dolayısıyla burada da kahvenin bağırsak mikroorganizmalarını nasıl etkilediği, bunun da bakın bağırsak beyinle konuşur, bağırsak tüm organlarla konuşur, bağırsak ana yönetici. Buradaki reseptörler, buradaki hormonlar, vücudumuzun yönetiminde, metabolizmasında, hormonlarında, kimyasında, organların çalışmasında, glüt, kan şekeri, protein ve yağların dengesinde, taşınmasında gibi birçok öneme sahip. Dolayısıyla burada da neyi ölçüyorlar? Kafeini, kafeinsiz kahvede acaba bunun stres, depresyon gibi, öğrenme, hafıza, performansı gibi nörolojik fonksiyonlarla ilişkisi ne olabilir diyorlar. Kahveleri biz sanki uykuya uyanıklığı arttırmakla düşünüyorduk. Hayır, bununla sınırlı hiç değil. Bağırsak mikrobiyotasını kısa sürede hani değiştirdiğini açıkladılar. Tabii ki bu da İrlanda'da mikrobiyom araştırmacıları. Ne güzel orada her bölümde. Hani mikrobiyom demek siz bağırsaktaki bakterilerin çeşitliliği değil, bağırsaktaki oluşan bütün oluşturduğumuz fermentasyon ürünleri, genetik materyaller, bunların hepsini inceleyen bilim dalı. Dolayısıyla bunlar da nasıl bağırsak beyin etkisi olabilir diye bir çalışma yapıyorlar. Bağırsakla beyin arasında bağışıklık sistemi, hormonlar, sinir. Bir de ne olur? Ben hep şu örneği veririm. Senin elma yemen önemli değil. Elmadan sonra neyi ürettiğin önemli. İstiyorsan organik elmaya. 31 kişi alıyorlar. Kafeinli kafeinsiz grup olarak ayırıyorlar. 3-5 fincan kahve öneriyorlar. Düzenli kahve tüketen katılımcılarda ilk başta 2 hafta kahveyi bırakıyorlar. Sonra bunların dışkı ve idrar örnekleri alıyor. Ondan sonra tekrar kahve içmeye. Tekrar içtiklerinde de bir grup kafeinli, bir grup kafeinsiz içiyorlar. Burada görüyorlar ki bazı vücuda faydalı bakteri türlerinin arttığını. Dolayısıyla bağırsak ortamı değişiyor. Aynı zamanda da istenmeyen mikroorganizmaların da çoğalmasının baskılanacağı, sınırlandırılacağı gözlemleri elde ediyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda da özellikle kadın grubunda da pozitif bir duygulanım oluyor. Buradan sonra da hani özet geçtiğimizde kafeinsiz kahve bile öğrenme ve hafızada iyileşmede çok önemli etkileri oluyor. Kahve, demek ki acaba
1: burada kahve içelim mi o zaman? Yani bu mudur öneri ya da
2: mesela ben şey yapıyorum Emre. Buradan çıkarım kesinlikle şu kahve bağırsak üzerinden de beyin fonksiyonlarını etkiler. Ben %80-90 kafeinsiz içiyorum. Kafeinsiz kahve mi olur? Kafeinli içeyim, bütün gün uyanık duracağım, çakı gibi olacağım. Bu yanlış. Bizim beyin fonksiyonlarımızda daha kahvede bilmediğimiz bir sürü maddeler var. Hani dolayısıyla kafeinsiz kahve de olmalı. Üçün üzerinde günlük böyle koyu kafeinli kahvelerinde tiroid etkileşimi, hormon, nabız ve tansiyonla etkileşimlerinin olduğunu da bilmeliyiz. Bu birincisiydi. Tam da vaktimi doğru kullandım.
1: Mükemmel. 5 dakikan daha var.
2: Şimdi Emre, bu benim aşık olduğum bir makale. Ben hep diyordum bunu. 10 yıldır düşündüğüm bir şeydi bu. Şimdi endokrin doktorları gidiyorsun. Bir tip 1 diyabet var. Yani insülinle tamamen bağımlı. Pankreasta insülin üreten beta hücrelerinde tamamen yıkım var. Tip 2'de ise beta hücrelerinde bir salgı var. Ama bunların insülinin kullanılacağı, kan şekerini içeri sokacağı kaslarda insülin, sağlıklı beslenme. Ben hayatımı buna adadım. Hani biliyorsun eczacılık master doktorasının ötesinde. Bizim için en sağlıklı beslenme ne? Sevgili dinleyicilerimiz, ne olur biz sabah erken kalkıyor olabilir. Bir sürü aramızda erken kalkanlar var. Ben de onlardan biriyim. Dolayısıyla 12-14 saatte yeme işi bitecek. Yani akşam 7-8 en geç yemek yedecek. Sabah 6 diyelim, akşam 7-8 diyelim. Bu açlık diyetlerinin bu 12 saatlik. Hani 16'ya 8 de meşhur olmuştu ya bu. 8 saat yiyelim, 16 saat aç kalalım. Böyle bir şeye gerek yok. Bunun 12-12'si de. Ama bu çalışma dünyada ilk neyi gösteriyor? Tip 1 diyabetli hastalar zaman kısıtlı beslenme yapabilir mi? Aralıklı oruç ilk kez tip 1 diyabet. Çünkü tip 1 korkuyor. Aman şimdi bu yemezse kan şekeri düşür, bayılır, felakete girer, evde yalnız olursa beyni etkilenir. Evet, o yüzden hani her zaman dengeli doktor kontrolünde gitmek lazım. Ama çalışma nasıl oluyor? 32 tane katılımcı var. Bir gruba zaman kısıtlı beslenme, hani 12 ile 20 arasında. Bir grup kalori kısıtlamasını %25 azaltıyor, bir de kontrol istediği gibi yesin diyor. Buradan çıkacak özet sonuçta da şu deniyor. Bütün bu beslenme yapıldıklarının kan şeker parametrelerini, 3 aylık ortalama kan şekeri üzerindeki etkileri ne diye bakıyorlar. Gerçekten klinik açıdan dikkat çekici. Çünkü ortalama kan şekerinde en az 0.5'lik bir azalmanın açlık diyeti yapan grupta olduğu. Dolayısıyla bugün tip 1 diyabet olup ciddi spor yapan yok mu? Var. Bu çalışmada bu diyeti yaparken kan şekerinin aşırı düşüklüğü ya da tam tersinde vücutta yükselip ketoasidoz dediğimiz hani bir takım komplikasyonları görünmüyor. Sen sporunu da yapabilirsin artı tip 1 diyabette kilo problemin varsa, bakın sadece kiloya bağlamayın Allah aşkına. Açlık diyetini sevgili dinleyicilerimiz, tip 1 diyabet şu bu değil. Uzun yaşam, vücuttaki iltihabı azaltmak, otoimmün hastalık, kansere savaş açmak için de bu kanıta dayalı. Lütfen 12 saat pencere aralığında yeme işinizi bitirin. Gece mutfak kapalı, sıvı alabiliriz ama elimiz bir şeylerle ne olur ve ne olur besin aramasın. Aklımız mutfakta olmasın. Öyle oluyorsa hani dolayısıyla bir şeyler yapmak lazım. Dolayısıyla buradan şu değil, böyle uzun 16 saat açlık gerekmiyor. Hani 12 saatlik açlıklarda da yapabiliriz. Geç yememeliyiz. Yediğiniz miktar buna göre protein dengesi ayarlanır. Vücutta aman protein, aman vücudum erir, mahvolurum

0: kas kayıplarım? Hayır, iyi bir beslenme uzmanıyla bunların hepsi ayarlanır. Kas güçleri, her şey kullanılır. Galiba artık biz yeni şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Beslenme bilimi, ben 16 yıldır fakültedeyim ama üzülerek söylüyorum, tıp doktorları onlara yeteri kadar önem vermiyor. Bunları klinik uygulamalara katmıyor. Ben her hastamda beslenme desteğinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hastayla yolları ayırıyorum. Çünkü kökende bizi iyileştiren şey vücudumuza ne soktuğumuz, onların ne kaynakları. Beslenmeye ne yediğin değil, mutfağın nasıl kurulacağı, nasıl pişirileceği, nasıl hazırlanacağı, hani turşulardan salçalara nelere dikkat edilmeli, neyle nelerin karıştırılmaması, protein mi, karbonhidrat mı, beslenmenin zamanları, diyetin kompozisyonu, toplam miktarları gibi birçok algı var. Ama bugün herkese bir ev ödevi veriyorum. Tam 8 oldu. Krononütrisyon nedir? Bizi dinleyenlerden tekrar krononütrisyon, krono beslenme. Ne olur bunu işte ne bileyim bir takım yapay zekalara da sorabilirsiniz. İnsan sağlığında son 10 yılda çok önem kazandı. Giderek de daha fazla önem kazanacak. Umarım sıkmamışımdır sevgili dinleyicilerim. Olabildiğince yalın anlatmaya, işte kulağınıza yeni birkaç bilgi çalmaya çalıştım. Deyip topu sana attım Emre.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok değerli, çok kıymetli, çok özel bilgiler aktardınız. Ben de sizden o topu alıyorum ve reklama gidiyorum.
0: Sevgiler ve saygılarımla.
1: Harikasınız. Doçent Doktor Hakan Güveli'den reklama.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocuklar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
2: Hattımızda çok değerli bir isim, harika bir kaleci antrenörü Sayın Murat Yılmaz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydınlar Emre Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız saygıdeğer hocam?
3: Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Dinleyicilerimize de günaydınlar diyorum.
2: Hocam nur topu gibi kaosların olduğu bir haftanın içerisindeyiz. Hem İtalya'ya kaybettik, şimdi Ferhat Gündoğdu ve 7 arkadaşı tutuklandı, daha doğrusu gözaltına alındı. Bu arada biz Belçika maçını bekliyoruz. Sizce Montella ülkemizde taraftara kendini neden beğendiremedi? Niye Montella kabul görmüyor? Özür dilerim, hıçkırık tuttu.
3: Emre Bey, İntinilerin çivili yatağını çok iyi bilirsiniz. O yatağın üzerinde yatarken hiç kıpırdamasanız bile o çiviler size batar. Montella da aynı bu şekilde. Kimseye bir şey yapmasa bile frekansı, elektrik enerjisi karşı tarafa geçmiyor ve insanlara gerçekten çivili yatak gibi batıyor. Şimdi ben bu değerlendirmeyi yaparken o kişinin fotoğrafına bakarak veya basına müneccim olarak söylemiyorum. TFF'ye, Riva'ya kurslar için veya başka nedenlerle gittiğimde kendisiyle aynı ortamlarda bulunma imkanına sahip oldum. Karşı masamda, yan masamda yemek yeme durumunu paylaştık. Dolayısıyla ben bunu gördüm, hissettim. Fark ettim. Bir bakıyorsunuz her daim ciddi görünmeye çalışıyor ama ciddiyet prensiplerle olur Emre Bey. Ciddiyet suratlı olursa suratsızlık olur. Dolayısıyla biraz sonra sayacaklarım, neden sevilmediğiyle ilgili sıralayacaklarımı da zaten basından, davranışlarından, yaptıklarından, uygulamalarından çok net bir şekilde görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Sayın Montella'nın egosu yüksek ama yeteneği çok aşağılarda. Kendisine göre çok planlar, büyük planlar yapıyor ama o planların altında kalıyor maalesef. Şimdi dolayısıyla yüksek sınıfta yaşama isteği var, bu görülüyor ama ruhunuz alt sınıfta ise bu olmaz. Bir bakıyorsunuz ki takım düştüğünde yine ayağa kaldıracak bir hedefi yok. B, C, D planları yok. Eleştiriye zaten tahammülü yok. İletişimimiz zayıf. Emre Bey, iletişim için siz daha iyi bilirsiniz. Ne gerekir? Niyet, bilgi, gayret olmalı. Niyet ve gayret yok. Bilgi de belirli bir safhada. Bir bakıyorsunuz aynen bir çocuk gibi. Hala bazı konularda olgunlaşmamış. Yani kazanınca kibirlenmemeyi bilmiyor. Kaybedince incinmemeyi bilmiyor. Amacı kesinlikle doğrunun peşinde koşmak değil bana göre. Yani basın toplantılarında tartışmayı kazanmayı hedefleyen biri gibi görüyorsunuz. Hadi diyelim ki tüm kararlarda isabetli olamazsınız. Ama en azından önemi yüksek kararlarda başarılı olmaya çalışabilirsiniz. Lakin bunu da yapamayan biri. Şimdi lütfen buraya herkes çok dikkat etsin. Gözden kaçırılan bir nokta var Montella ile ilgili. Emre Bey, Montella sessiz istifa etmiş. Kimsenin haberi yok. Sessiz istifa ne demek? Çalışma koşullarından memnun olmadığı halde hala işe gidip gelmeye devam eden. Sadece görev tanımındaki işleri yapan, fazlası için sorumluluk ve ekstra zaman ayırmaktan kaçan, kovulmayacak kadar iş yapan biridir. Montella da tam bu tanıma uyan şekilde görev yapıyor maalesef. Velhasıl Sayın Montella doğrunun tek sahibi gibi davranmaya devam ediyor. Ve bu davranış şekliyle de güzel ülkemin insanları maalesef vaktinden önce mutsuz etti. Bana göre Montella'nın yeteneği milli takım teknik direktörlüğüne uygun değildir. Kimse de bana bizi şuraya götürdü, şunu yaptı, bunu yaptı demesin. O zaman ben de derim ki jenerasyonuyla övündüğümüz bu takım başkasının elinde olsa kim bilir başka daha neler yapardı. Yani sonuç olarak yukarıda belirttiğim tüm büyük kavramlar ve özellikler nedeniyle Montella dönem dönem veya kısa süreli durumlarda başarılı gibi görünse de ülkemiz insanına kendini sevdirememiştir. Tıpkı Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen hala kendi taraftarların eleştiri odağı olmaya devam eden Okan Buruk gibi Emre Bey. Bu konuda bu şekilde yorumlarımı dile getirebilirim.
2: Peki, o zaman buradan yola çıkacak olursak TFF'nin kısa vadede kurtuluş reçetesini bana yazdığınızda ve amili takımı çalıştıracak teknik heyet, yani tamam Montella gitsin ama kim gelsin, nasıl olsun, nasıl planlama yapalım, yani çözüm yollarını da üretme şansı var mı Murat Yılmaz?
3: Şimdi Emre Bey, bir gün beni Sayın Cumhurbaşkanımız çağırsa, Murat Hoca Türk futbolu için değişimler yapmak istiyoruz, önerilerin nelerdir diye sorsa ilk sözüm şu olur: evrim mi yapmak istiyorsunuz, devrim mi? Eğer evrim yapma düşüncesi varsa zaten Türk futbolu için konuşacak kesinlikle hiçbir şey yoktur. Devrim olacaksa, yani hızlı, köklü, radikal değişiklikler olacaksa öneriler ortaya konulabilir. Şimdi Çiçero'ya sormuşlar, Roma neden yıkıldı? Çok ve güzel konuştuk ama bilgimiz yoktu demiş. Bizde herkeste akıl var ama bilgi yok. Bilgi kısıtlı. Bilgi olmayınca az gelişmişlerin birlikte hareket etmesi, ortak akıl üretmeye yetmiyor. Bilgi olmayınca ne oluyor? Pratik zeka ile kurnazlık birbirine karışıyor ve etik olmayan durumlarla karşılaşıyorsunuz. Bir kere öncelikle bilgi eksikliklerini kurnazlıkla, beceri eksikliklerini kaba kuvvetle halletmeye çalışan zihniyeti futboldan derhal uzaklaştıracaksınız. Yani bir şeylere karşı çıkmak, bağırıp çağırmak da olmuyor. Oyunu bozacaksınız, aklı ve bilgi rehber edineceksiniz. Konuşmak ayrı, kararlar almak ayrı bir şeydir. Şu da var ki sürekli kaos, kavga içeren şu meşhur kavram olan Orta Doğu gerginliği denilen kavramı hızlıca ortadan kaldırmak da gerekiyor. Peki bunun için nereden başlamamız gerekir? Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu özel bir yapıya sahip. Dolayısıyla TFF'nin anayasasının yeniden yapılması gerekir. Gerçekten bağımsız olması, bürokrasiden tamamen koparılmış olması gerekir. Yani bu yapılacak yeni tüzük ve anayasa ile Türkiye Futbol Federasyonu tamamen, Türkiye Futbol Federasyonu tamamen kendi kararlarıyla yönetilmemeli. Bir üst komisyon kurulmalı ama bu komisyon sadece futbolun içinden gelenlerle değil Emre Bey. Sizin 2 sene önce bir televizyon programında çok güzel bir sözünüz vardı. İçinden futboldan gelenler bu ülkeyi yönetemeyecek mi diye, futbolu yönetemeyecek mi diye. İşte bu komisyonun içerisinde bunlar da olmalı.
2: Ya futbol, futbolun içinden gelen değil, içinden futbol gelenler.
3: Tabii ki içinden futbol. Bu cümlenizi her zaman çok beğenirim.
2: Benim
3: çok güzel bir cümle.
2: Söz bana ait değil, Nedim Hoca'ya ait.
3: Ben sizden duyduğum için, Nedim Hoca'yla da çok eski arkadaşım. Nedim Yiğit'ten bahsediyorsunuz.
2: Evet, Antalya Spor'da şimdi.
3: Kendisi 40 yıllık arkadaşımdır, takım arkadaşımdır. Birlikte Başakşehir'de de görev yaptık. Kendisini çok severim, saygılarını da sunuyorum. Ben sizden duyduğum için söylüyorum. Ve icra kurulunun kararlarının onaylayacağı bir komisyon olmalı. Yani siyasette bir başkan vardır biliyorsunuz, kararlar alır ama senatodan geri döner. Buna benzer bir yapı olmalı. Liglerin yapısı, statüler, milli takımlar, hoca seçimleri, idari kadrolar, kurullar tamamen bir komisyon onayında ve denetiminde olmalı. TFF'nin kendi denetim kurulu daha lokal ve farklı konulara bakmalı. Yani büyük ekrandaki resimdeki kararlar mutlaka bu komisyon onayından geçmeli. Diyeceksiniz ki bu dünyada hangi ülkede var? Başka yerde olmaması önemli değil. Biz kimsenin görmediği zamanlarda da doğru yapmakta sorun yaşayan maalesef sorunlu bir toplumuz. Üst düzey kontrol ve denetim bizde olmazsa her alanda başarısız oluruz, ki oluyoruz. Yani sisteme tamamen problem çözme odaklı yaklaşım şeklinde olmalı. Yani bakın, problem çözme odaklı olma bazı ülkelerde temel vatandaşlık becerisi olarak kabul ediliyor Emre Bey. Yani devlete maliyeti az olan vatandaş olmak gerekiyor. Yani problemleri çözmek için de şurada da bir hata var. Plan değil, planlama yapmanız gerekiyor. Yani plan faydasız, planlama gerekli. Önümüzdeki 2-5-10 yıl içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olayları irdeleyerek aksiyon almaktır planlama yapmak. Planlama yapmazsanız ne olur? Ölçemezsiniz. Ölçemezsiniz, anlayamazsınız. Anlayamazsanız kontrol edemezsiniz. Kontrol edemezsiniz, geliştiremezsiniz. Sonuç olarak tüm bunları başarabilmek için federasyonun bürokrasi ve idari vesayetten tamamen arındırarak devrim yapmaktan başka çaresi kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Yani meşhur cümleyle sil baştan başlamak ve hayatı sıfırlamak demek. Hem akut hem kronik durumu bundan başka yöntemlerle çözme imkanınız maalesef yok. Ha, gelelim şuna. Bu coğrafyada bu mümkün mü? Koskoca bir soru işareti. Hala amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek şeklinde olacaksa da kimse bırak, kusura bakmasın Emre Bey, herkes ağlamaya devam etsin. Şimdi nasıl kurtulurum kısaca bir reçetesini bu şekilde düşüncelerimi aktardıktan sonra diğer sorularınıza geçecek olursak, A milli takımı çalıştıracak kişi nasıl biri olmalı? Emre Bey, ben konuları genellikle değişik açılardan ve detaylarıyla analiz etmeye çalışıyorum. Bu nedenle bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Bu göreve getirilecek kişinin somut ve salt, yani sadece teknik taktik becerisi yüksek tecrübeli bir olarak seçilmemesi gerektiği yaklaşımındayım. Yani biraz sonra değineceğim soyut özellikler ilk planda olması gerekli bana göre. Öncelikle Emre Bey, şu çok çok iyi bilinmeli. Bu coğrafya çok zor bir yer. Ne Avrupa'ya benzer ne Doğu'ya benzer. Kendine münhasıran bir yapımız var bizim. İşte bu coğrafyada da çok tehlikeli bir yönetici profili modeli var. Eğer bu profildeki bir teknik direktörünü göreve getirirseniz baştan her şeyi kaybettiniz demektir. Nihayetinde teknik direktör de bir yöneticidir. Eğer bu yönetici ve teknik direktör kolay etki altına alınabilen, duygusal, dengeli davranamayan bir kişi ise o işte yol almanız çok zor demektir. Bana göre seçimde yapılacak ilk ve önemli üç kriter biraz önce söylediğim bu özelliklerdir. Bu görev için çok inceleyip sık dokunması gerekir. Şimdi bazı görevler için en üst düzey zeka ve akıl gerekir. Bu nedenle bu özellikler özellikteki kişiler araştırılmalıdır. Göreve getireceğinizin bakın en kritik noktalardan bir tanesi de göreve getireceğiniz kişinin kim olduğuna bakılmaması gerekiyor. Ne olduğuna ve ne yaptığına bakılmalı. Bir teknik direktör getirecekseniz Montella'dan sonra deha olması gerekir. Yani rakibe göre değişerek ve uyum sağlayarak zafer kazanma yeteneği olacak. Algı yönetimi, ikna ve etkili iletişim çok ciddi usta olması gerekiyor. Montella'da olmayan bir şey. Etkili iletişim algıyı müthiş derecede etkiler. İkna ile de bilgiyi nasıl sunacağını iyi bilirse harika işler çıkar. Bir teknik direktör Emre Bey, o meşhur söz var. Diliyle beyni arasındaki mesafe kısa olmayacak. Yani öfke kin olmayacak. Ölçülü, tatminkar, ağırbaşlı, sakin, ciddi olacak. İşte tüm bunlarla birlikte aşağıdaki biraz önce sayacağım özellikleri de şimdi irdeleyeceğim özellikleri taşıyorsa zaten büyük ihtimal aradığınızı buldunuz demektir. Bir kere bir teknik direktörün yine Montella'da olmayan uzlaşma kültürü olacak. Yani karşı taraflarıyla ortada buluşacaksınız. Etik olacak. Sıfırdan başlayabilecek. Bazı konularda geri çekilip yeniden başlayabilecek. Şansları yakalayabilecek. Yani farkındalığı yüksek olacak. Sevilen olacak. Hayal gücü olacak. Liderlik ruhu olacak. Cömert olacak. Ama bu cömertlik para anlamında değil. Ekibini dinlemek, başka antrenörlerin katkısını ön plana çıkarmak ve işbirliği. Ve saygı, futbolun içindeki tüm parametreleri paydaşlara saygı olacak. Şimdi işte Emre Bey, futbolda teknik taktiği herkes biliyor. Herkes teknik direktör. Ama bu tür bir insan ve yönetici adayı bulmak çok zor. O yüzden sürekli eleştiriler, kaoslar, iletişim sorunları yaşıyoruz.
2: Bu iletişim, bu iletişim sorunları futbolu büyük bir kaotik ortamın içine sürüklerken bir kurtuluş reçeteniz var mı madde madde?
3: Aslında madde madde biraz önce saydıklarımla ilintili ama eğer bu tür bir teknik direktör bulma anlamında söylüyorsak öncelikle bana göre en önemli maddesi şu. Sonuç olarak bana göre teknik direktör değil, önce insani yetkinlikler sonra teknik direktör diyor. Ve bunu destekleyici bir şey daha söylüyorum. Akademisiyle ünlü La Masia'da çocuklar sadece teknik ve taktik olarak 90 dakika hizmet görürler. Eğitim görürler. Geri kalan bütün zamanın neyle üzerinedir bilir misiniz? Kişilik ve karakter üzerinedir. Eğer kişilik ve karakteri geliştirirseniz hiç madde madde saymaya gerek kalmaz. İletişimi de diğer konuları da kökten çözmüş olursunuz. Kısaca bunu söyleyebilirim Emre Bey.
2: Sevgili hocamla zamanı paylaştık, değerlendirmeleri yaptık. Son 2-2,5-3 dakika içindeyiz. Fransa ve İtalya maçlarında Uğurcan'la Altay'ın performanslarını bir kaleci antrenörü olarak nasıl yorumlarsınız ve aradaki fark nedir?
3: Şimdi son iki haftadır Uğurcan için formsuzluğu ve bekleyen tehlike üzerine konuştuk. Öngörülerimiz de maalesef haklı çıktı Emre Bey. Yani Ederson'da olduğu gibi. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Uğurcan milli takıma formsuz döndü. Evet, ama döndükten bu yana ne kadar geçti? 2,5 ay geçti ve formsuzluk devam ediyor. Takım kanalıcı antrenörü de buna nasıl bir çözüm bulamıyor? Bu kadar geçen süre içerisinde neler yaptınız, neyi yapamadınız? Demek ki çalışmalarda, planlamalarda ciddi sıkıntılar var. Birilerinin de bunu Galatasaray'da sorgulaması gerekiyor. İsmini vermeyeceğim. Birinci ilkte bir takımın yöneticileri kalecisi ilk 4 hafta ciddi hatalar yaptığı için karar almak zorunda kaldı. Kaleci antrenörünü değiştirme kararına doğru gitti veya takviye için. Dolayısıyla bu riski ve sürdürülemez durumu gördüler. Kuyunun dibine doğru giden Uğurcan'a hala kurtulması için ip uzatılamıyor. Milli takım kaleci antrenörü lig maçlarındaki bu performansı görmediler mi? İletişimde olmadılar mı? Bence tek başına Uğurcan suçlu değil. Formsuz değil. Ama onu iyileştirmeyenler de bence en az onun kadar hatalıdırlar. Eğer Uğurcan Dünya Kupası'nda aynı golleri, Galatasaray'da aynı golleri, Uluslar Ligi'nde aynı golleri yiyorsa, artık kurtarışlarından ziyade yediği goller ile anılmaya başlamışsa, başka mekanizmalarında ciddi şekilde sorgulanması gerekir. Gelelim Altay'a. Manchester United'da oynayacaksınız. Celta Vigo'ya gideceksiniz. Ama hala futbola yeni başlayan gibi olacaksınız. Kabul edilebilir bir durum değil. Bu kulüplerin antrenmanları bile lig maçı gibidir Emre Bey. Maç eksiği mazeretine sığınamazsınız. Kaldı ki hazırlık kupa ve diğer maçlarda zaman zaman şans buldu. Hatta bir ara tamamen Lames gelmeden önce Onana'dan kaleye aldı. Bu kadar geri gidemezsiniz. Yani Uğurcan ve Altay iyi kaleciler ama biz onları performansları üzerinden değerlendiriyoruz. Yani korkarım ki atletik performansın bu kadar geliştiği futbolda 35 yaşını göremeden futbolu bırakabilirler. Peki bundan sonra ne olacak, ne olmalı? Geçen hafta da söylemiştim, Berk Özer konusunun kan davasına dönüşmemeli. Aklı selim bir futbol büyüğü devreye girerek sorunu çözmeli. Sonrasında bakın bu Ümit Milli Takım'da da yaşandı. Oynamayan Jankat, Serhat Taşdemir'le Kocaeli Spor'un performansı çok iyi olan kalecisine tercih edildi. Yani Süper Lig'de birinci ligde oynayan kaleciler yavaş yavaş sisteme sokulmalı. Yoksa gerçekten amirli takım 2-3 seneye kadar kaleci bulamayacak. Bulur ama seviye düşük kalır. Yani sonuç olarak, son olarak Türkiye Futbol Federasyonu sürekli kaleci kurslarını açmaktan ziyade ciddi şekilde kaleci koordinasyon merkezi kurarak amirliden en alt seviyeye kadar kadrolu kaleci antrenörü işe başlatarak bu işi artık yarı zamanlı veya görevlendirme antrenörlerle değil, tam zamanlı ve 7/24 bu işi düşünen ve çalışan antrenörlerle çözmelidir Emre Bey. Bunun başka alternatifi maalesef yoktur.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey.
2: Murat Hocam, Murat Yılmaz Hocam bizlerleydi. Reklam vakti.

0: Çilevle Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
4: sigortam net. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
5: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerden gelenlere kulak vereceğiz. Şimdi bol bol mesaj geliyor. Bu yaşanan kaotik ortamı yorumlamaya çalışıyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Enteresan çok fazla mesaj var. İnanılmaz çok mesaj gelmiş. İyi ki iki gün yoktum yani. hoş geldin demiş Derfin Yunus Tane. Abi hayırlı yayınlar. Kocaeli'nden Yasin, TFF başkanından kulüp başkanlarına, futbolculardan seyirciye kadar herkes her şeyin farkında. Kimse kral çıplak diyemedi. Diyen de taşın altına elini koyamadı. 3 sezondur size yazarım ve ara ara yapı var dedim. Fakat beni fırçaladınız geldiğimiz nokta. Hocam bak, siz anlatırken bir hadiseyi yanlış anlatıyorsunuz. Siz şöyle anlatıyorsunuz. Yapı var ve bu yapı Galatasaray için çalışıyor diyorsunuz. Ben buna karşıyım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Yani siz kendinize yontuyorsunuz bu işi. Evet, yapı var. Yapı da Galatasaray'ın işine yarıyor diyorsunuz. Ya da yapı var, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u alt ediyor. Galatasaray her şeyi yönlendiriyor. Ya Galatasaray'ın ya da işte Galatasaray özelinde konuşurum. Bu kadar gücü olabilir mi sizce? Evet, bir yapıdan bahsetmek artık mümkün. Ama bu yapı bir takım üzerinde yoğunlaşmıyor. Bu yapı hakemler üzerinde kurmaya çalıştıkları bir vesayetin yansıması. Bu yapı Türkiye'de bazı kimlikleri öne çıkartıp bazılarını geride bırakmak üzerine kurgulanmış bir yapı. Bu yapı belki işin içerisine bahis girdiğinde kendi maçlarını, oynadıkları maçları, bu bir iddia, manipüle etmeye yönelik bir yapı. Yani buradan sizin çıkarımlarınız hep kendiniz üzerinden, takımınız üzerinden, karşıdaki takımı tukaka yapıp kendi takımınızı öne çıkartmak üzerinden olunca ona karşı duruş gerçekleştiriyorum. Yoksa dün Çağatay'ın programında da dedim, bir yapıdan bahsetmek bugün artık çok olası. Yani siz her şeyi dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Siz bu dizayn içerisinde Ferhat Gündoğdu yönetimiyle hakemleri kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ya bakın, mesela hiç dile getirilmiyor. Ben biraz dün araştırdım. Mesela gözlemciler mevzusu var. Gözlemciler mevzusu, 43-44'e yakın gözlemci var Türkiye'de. Bunun %60,5'u, gözlemcilerin %60,5'u 4 büyük şehirden. Yani İzmir, Ankara, İstanbul ve Trabzon'dan. Peki en çok hangi şehirden biliyor musunuz? Söyleyeyim size, Trabzon'dan. 9 gözlemci var aktif şu anda üst klasmanda. Neden? Alın size bir yapı daha. Hemşericilik yapısı mesela. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa siz olayı sadece bir takımın şampiyon olup olamaması üzerinden okuyorsunuz. Günaydın Emre Bey. MHK operasyonları hakkında düşünceleriniz nedir? Nasıl karşılıyorsunuz? Rezil. Yani nereden baksan elinde kalıyor. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya binaen hala bir açıklama yapmıyor olması, dün bir yazılı açıklama yapıp işi geçiştiriyor olması, bu yazılı açıklama üzerinden her şeyi anlamamızı beklemeleri, bu yazılı açıklamayı Twitter üzerinden ve kendi sosyal medyası üzerinden yapıyor olması sizi tatmin etti mi? Beni hiçbir şekilde tatmin etmedi. Asıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu açıklamasının içinde ben koltuğumu ne kadar çok seviyorum yorumu var. Bak, ilk cümleyi okuyorum size. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi. Yani diyor ki ben delegelerle geldim. O yüzden de bu koltuğu bırakıp gitmem. Baba, sen aklanacaksın. Sen güven tazeleyeceksin. Sen bu işi burada bırakacaksın. Bırakacaksın ki yeniden aday olacaksın belki. Belki yeniden seçileceksin. Ama bugün bir insanın, insanoğlunun en etkin olan kavramı güven ve bu güven tamamıyla yerle yeksan edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir hakemden bir şey istiyorsunuz. Yunus Yıldırım. Ali hocamı arıyor. Ali Tuna hocayı. Eskişehir bölgesi hakemi. Kendisi bir emniyet mensubu. Diyor ki bir kadının bir otelde kalıp kalmadığı, o otele girip girmediği konusunda bilgi edinmek istiyorum diyor. Ali Hoca da doğal olarak diyor ki savcılık kararıyla mı, emniyet kararıyla mı, neyle? Yo, ben istiyorum diyor. Ali Hoca da diyor ki bu olmaz, böyle bir şey mümkün değil diyor. Dirayetli bir duruş sergiliyor. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Ali Hoca bundan sonra klasman düşürülüyor. Daha çarpıcısı, Ali Hoca işin peşini bırakmıyor. Klasman yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Belli bir seviyeye gelmek için çabalıyor. Ve sınavlara giriyor. Bu sınavlarda başarılı olduğuna emin ama kalıyor. Bunun üzerine itiraz ediyor. Diyor ki şu kağıdımı bir göreyim. Kağıdını veriyorlar. Ah! Ali Hoca'nın kağıdındaki yazanlarla Ali Hoca'nın el yazısı uyuşmuyor ki. Ali Hoca diyor ki ben bunları yazmadım. Diyorlar ki sen yazdın bunları. Ali Hoca diyor ki ben yazmadım kardeşim diyor. Yok diyorlar, sen yazdın. Ali Hoca bunun üzerine mahkemeye başvuruyor. Savcılığa başvuruyor. Adli tıp Ali Hoca'nın el yazılarını karşılaştırıyor. Ve evet, Ali Hoca haklı. Yazılar ona ait değil. İşte belgede sahtecilik kavramı burada ortaya çıkıyor. Yani yok hakemlere mobbing yapılmış, o olmuş, bu olmuş, bunlar hikaye. Bildiğiniz belgede sahtecilik var. Türkiye Faul Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi soruları sızdırıyor. Bazı hakemleri belli bir noktaya getirmek için o sorular üzerinden manipülatif yaklaşımlar ortaya koyuyor. Alın size bir suç daha. Şimdi burada MASAK incelemeleri var. MASAK neyi inceliyor? Para trafiğini inceliyor. MASAK incelemelerine takıldığına göre, para trafiği sistemin içerisinde olduğuna göre, o zaman bunun da araştırıldığını düşünürsek, demek ki içeride bahisle ilgili bir şeyler var. Para trafiği var. Şimdi tüm bunlar senin yanı başında yaşanıyor. Ve sen el almaz oynuyorsun. Yani benim haberim yok. Yapma ya. Ferhat mı yapmış? Hadi canım. Belgede sahtecilik yapmış. Bazı hakemleri öne çıkartmış. Bazılarını geride bırakmış. Ulan vallahi hiç haberim yok. Böyle mi yapacağız? Öyle yapıyor zaten şu anda Türkiye Futbol Federasyonu. Herkes bu Ferhat var ya Ferhat. Yazık. Ya ben size soruyorum arkadaşlar. Bu soruların sızdırılması, insanlara cinsel taciz yolları, dinleme, bunlar kimin oyunları? Çok açık ve net söylüyorum size. Bunlar daha önce de gördük. Balyoz ve Ergenekon denilen iğrenç saldırılarda Türk ordusunun şanlı, şerefli subaylarına, assubaylarına, askerlerine, hain FETÖ örgütünün yapmış olduğu saldırılarda bu kavramlar yok muydu? Bugün de aynı kavramlar var. O zaman araştırın hocam. Sayın Ferhat Gündoğdu kimin çok uzun süre yaverliğini yapmış? Asker kökenli biliyorsunuz. Ve yaverliğini yaptığı adam 15 Temmuz'da neler yapmış? Bir araştırın bakalım. İşte tüm bunları alt alta yazdığımızda maalesef Türk futbolu büyük bir çıkmazın, kirliliğin, pisliğin, rezaletin içinde. Ve ben o suçludur, bu suçludur diyemem. Masumiyet karinesini bozamam. Ama ben şunu diyorum. Güven unsuru zedelenmiştir. Bu güven unsurunun yeniden tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kurullarının istifa etmesi gerekmektedir. Peki bu olacak mı sizce? Bence olmayacak. Günaydın Emre Bey. MHK Başkanı tutuklanırsa haftaya hakem atamalarını kim yapar? Anthony Taylor yapar hocam. Niye getirdiler zannediyorsun? Fırat Aydınus zaten bunu aylar önce söyledi. Ferhat'ı görevden alırlar. Anthony Taylor'la bu işi yürütürler. Biz sorunu hep bir yerlerde arıyoruz. Çözemiyoruz. Oysa sorun sadece futbol değil. Spor da değil. Ülkenin genelinde bir ahlak. Evet. Evet abi. Ülkenin genelinde bir ahlak çöküntüsü var. Yani herkes bir ahlaksız ve herkes bir zengin olma çabası içerisinde. Ya bak, tartıştığımız mevzu şu. Bir tane hanımefendi 2.1 milyar dolar kazanmış. Bu arada 2.1 milyar dolara 405 tane F-35 uçağı alabiliyorsunuz. Dünyanın en büyük uçak gemisi Eisenhower'dan 2 tane yapabiliyormuşsunuz. Oha dedim. Bu nasıl bir para? Bu parayı kazanmak için de bankaya yaklaşık 1.8 milyon euro yatırılmış. Şimdi hocam bak. Bak. Ben diyorum ya, dün de dedim. Ben malım dedim. Burayı çok iyi dinleyin. Evet, ben malım. Malım ya. Hocam 1947 doğumlu rahmetli bir babam vardı. Babam benim 1967 yılında askeri okuldan mezun oluyor. Bando astsubayı oluyor. Ve sazında da iyi olduğu için bando astsubayı olarak çalışırken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalıyor. Bu arada babam ayrıca o zaman valide de PTT'de çalışıyor. Maddi durumları da çok parlak değil. Babam bir de gece gazinolarda çalışıyor. Yani o dönemin ünlü sanatçıları Nil Buraklar, Alpaylar, işte İbrahim Tatlıses'ler falan, onların arkasında da çalıyor.

çalıştı. Kaç etti hocam? 80 yıl. Ben 1989 yılından beri çalışıyorum hocam. Ve Türkiye'de televizyonculuk denilen önemli işlerden birini yapıyorum. Yani para kazandıran işlerden biri. O da etti mi sana yaklaşık 40 yıl? Etti 120 yıl. Bizim hanım da çalıştı bir 15 yıl, 20 yıl. İşte o da emekliliği bekliyor. EYT'ye takılanlardan. 160 yıl etti mi? Bak hocam, buradan mal beyanı yapıyorum. Bizim bütün ailenin, yani Tilev sülalesinin 160 yıllık çalışmasında elde ettiği bedel, bir tane Seferihisar'da yazlık, bir tane İzmir'de annemin oturduğu kışlık ev, bir tane de benim İstanbul'da evim, bir de arabam var. Başka da hiçbir altım yok. Şimdi İzmir'deki Seferihisar'daki evi satarsan 15 milyon. Anamın evini satarsan 10 milyon. Etti mi sana 25 milyon? Burada Ataiki'deki benim evi satsan 8 milyon. 2 milyon da arabayı sat, 35 milyon etti mi? Şimdi hesabı doğru yapacaksın. 35 milyon yaklaşık 800 bin dolar eder. Hadi onu bunu da sattık, 1 milyon dolar. Şimdi ben, babam okuttu beni, anam okutmadı. Yani şey, devlet okuttu da, devletin parasıyla okudum da. Ama burs murs vermedi kimse yani. Ben burs da almadım. Dedi ki babam, ne bursu lan dedi. Ben dedi asker adamım dedi. Senfonide de çalışıyorum dedi. Ben dedi seni okutabilirim dedi. Kimsenin hakkına girme dedi. Girmedik de ve kendimiz okuduk. Babamızın parasıyla. Oğlumu da aynı niteliklerle okuttum. Bugün üniversitede okuyor. Bursa başvurmadım çünkü ihtiyacı olanlar alır dedim. Türkiye'de birçok kişi benim gibi hareket ediyor. Namuslu insanlar. Ama bu hanımefendi Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 100 bin euroya Amerika'ya gidiyor okumaya. Helal hoş olsun, gitsin güle güle, başarılı olsun. Ama döndüğünde bu parayı kazanmak için bankaya 1.8 milyon euro yatırıyor hocam. Hocam, senin bankaya, fona yatıracağın 1.8 milyon euro senin gözden çıkarttığın bir paradır zaten. Şimdi o paradan 2.1 milyar euro elde ediyorsun. Kimse şunu sormuyor. Baba ya, sen bursla okuyan bir hanımefendi olarak 1.8 milyon euroyu nereden buldun demiyor. Bak, ben 150 yıllık bir çalışma alanından bahsediyorum. 150 yılda kazandıklarım ortada. Senin de sevgili dinleyen, kazandığın ortada. İşte o yüzden ahlak erozyonunun önüne geçecek davranış. O yüzden ben Akın Gürlüğe, Adalet Bakanı'nı ayakta alkışlıyorum. Ucu nereye dokunursa dokunsun gidiyor. Bizim Akın Gürlek gibi bu işlerin peşinden koşacak insanların, faili meçhul cinayetlerin, yolsuzlukların, yaşanan sıkıntıların problemlerini çözebilecek savcılara, hukukçulara ihtiyacımız var. O yüzden bu değerli. O yüzden sorgularken doğru ve nitelikli sorgunun önemine haiz olmamız gerekiyor. Kendine sor ya, ana baban ne kadar çalıştı, ne kazandı, sen ne kadar çalıştın, ne kazandın? Böyle bir parayı fona yatırıp beklentilerini şu noktaya taşıyacak durumun var mı? Var mı ya, soruyorum sana. Şimdi dön. Aynı taktikler. Ben Balyoz ve Ergenekon döneminde de bütün subaylara, az subaylara mektup yazmış. Hepsinin şanlı Türk ordusunun birer ferdi olduğunu ve Atatürk'ün evlatları olarak onlarla hep gurur duyduğumuzu yazdım. Anlattım. Bugün hala dostluklarım var. Ama o FETÖ'nün taktikleri, sevgili Bergüzel abiyi, birçok kişiyi maalesef çok farklı yerlere sürükledi. Bugün öbür dünyadan bu dünyaya baktıklarında haklarını helal mi edecekler? İşte dün çocuk söylüyor bana ya. Biz en az 1000 kişiyiz, 650 kişiyiz diyor. Yatacak yerleri yok bu federasyondakilerin diyor. Haklarımızı hiçbirimiz helal etmeyeceğiz diyor. Bağlayayım size telefonda, anlatsın. Hepsinden çıkacak bunlar abi diyor. Allah'ın adaleti var çünkü diyor. Ama biz Allah'ın adaletine hep güveniyoruz. Ama
insanın da aklı var. O yüzden de insan

0: aklının ortaya koyduğu adaleti de işletmek gerekiyor. O yüzden güven zedelenmesinin olduğu bu hadisede çok hızlı bir şekilde bu güvenin yeniden tazelenmesi ya da biçimlendirilmesi gerekir. Türkiye Futbol Federasyonu, ben dün tweet de attım. Çok radikal şeyler söylüyorum ben. Bunu söyleyen çok adam yok. Ben diyorum ki Türkiye'de futbolu yıkacaksın hocam diyorum. Yıkacaksın. Öldü diyorum ya. Futbol öldü. Selası veriliyor. Gömeceğiz. Türkiye'de futbolu yıkacaksın ve yeniden yapılandıracaksın. Her şeyi yeniden yapılandıracaksın. Delege sistemini arttıracaksın. Yönetim organizasyon şemasını değiştireceksin. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'ni 2000 yıldır aynı adamlar yönetiyor. Bir gidin kardeşim diyeceksin. Hep aynı. Ali Mehmet Mustafa, Mustafa Mehmet Ali, Mehmet Ali Mustafa. Hep böyle döngü bu. 2000 yıldır. Ulan dinozorlar öldü, siz hala oradasınız. Geç. Daha önemlisini söylüyorum size. Kulüpler Birliği kendine gelecek. Güçlü bir yapı, birlik oluşturacak. Kendi, ya benim paramla Türkiye Futbol Federasyonu hovardalık yapıyor. Kulüpler kendi ürünlerini pazarlıyor. Kendi ürününü satıyor. Kulüpler Birliği'nin pazarladığı ürünlerden kazandığı parayla Türkiye Futbol Federasyonu'na emmoğlu gel bizde işe başla. Dayıoğlu gel bizde işe başla. Kuzen hadi sen de gel bizde işe başla. Ahmet'in tanım gelsin abicim bizde başlasın. İletişimde 800 kişi, pazarlamada 20 kişi, kontrol mekanizmaları diye bir şeyde uydur 20 kişi, denetlemede 15 kişi, var 1000 kişi. Hepsinin maaşları 100 binden aşağı değil. Oh be, ye kürküm ye. Malımız deniz, yemeyen keriz. Evet, Türkiye'de kulüpleri yönetenler maalesef, çok özür dileyerek bunu kullanıyorum, keriz noktasına düşüyor. Yahu ben kendi irademe sahip olduğum ve bana ait olan bir şeyi pazarlarken sana niye bırakıyorum TFF, Kulüpler Birliği olarak ben pazarlarım. Benim pazarladığımdan da sana stat kirasıydı, oydu buydu veririm. Ama sen benim malım üzerinden bana prim veriyorsun. Onu dağıtıyorsun ama parayı sen götürüyorsun. Ve bir uçak dolusu adamla biz Riyad'a gidiyoruz. Kim var uçakta? Gazeteciler mi var? Galatasaray Fenerbahçe maçına götürülen. Yo. En çok yemeği ben yiyeyim diyen adamlar var. Kelimi nasıl saçlı yaptımlar var. Acaba memelerimi beğendiniz mi diyen influencerlar var. Kalçalarım dolgu olmuş mu diyen estetik çılgını sosyal medyacılar var. Uzaktan futbol topuyla basket ve voleybol topunu ayıramayacak adamlar var. Ve bu kulüplerin parasıyla oradalar. Kulüpler kendinize gelin. Artık hesap sorun. Çok açık ve net söylüyorum. Kulüpler Birliği yapısı çatısı altında dinamik ve net bir alan oluşturun. Ve kendi ürününüzü kendiniz pazarlayın. Yoksa sizin malınız deniz, yemeyen keriz oluyor.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılır.
2: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
0: Evet, işte hadise bu hocam. Yani tüm yolsuzluğun hepimize çıkarttığı bir fiyat var. İşte yaklaşık olarak muazzam bir rakam. Ve ümit ediyorum savcılar, ümit ediyorum emniyet mensupları, MASAK yetkilileri, Adalet Bakanı. Ben Adalet Bakanı'na çok güveniyorum ya. Bak çok net söylüyorum. Yani burada siyasi bir arayışın üzerinden değerlendirme yaptığımı iddia edebilirsiniz. Farklı şeyler de söyleyebilirsiniz ama ben Adalet Bakanı'nın işleyişine çok güveniyorum. Yani mesela Cihan Bey yazmış 17 milyar euro değil hocam, 22 milyar dolar. Yani yaklaşık o da ona denk geliyor. Yani 22 milyar dolar. Muazzam bir para değil mi ya? 22 milyar doları gitmiş. Mesela 22 milyar doları emekliye bırak, kimseye verme. İç piyasaya sür bu parayı. Nasıl hareketlenirdi değil mi ekonomi? Nasıl yemişler bizi ya? Kim yedi peki abi? Şimdi de futbolda yiyorlar abi işte. Hattımızda bir değerli dostumuz var. Sonu 82. Telefonlarınızı alacağım hocam. Alo.
7: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
7: Şöyle başlayayım ben. Şimdi yorumcular gibi çok konuşamayacağım. Öncelikle herkese günaydın. İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır futbol hakemliği yapıyorum. Amatör liglerin hepsinde. Maalesef beni canımdan bezdirdiler. Ferdi Karadoruk'la Emre Kosif'ten bahsediyoruz. Ben ismimi paylaşmak istemiyorum. Fakat yüksek ihtimalle beni tanıyacaklardır. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi?
0: Hocam gayet iyi. İsmini de paylaş. Ne korkuyorsun babam ya? Sen bilirsin yine de. Dün çocuklarla ya, kütür kütür konuştuk. Hocam bak. Korkaklar her gün ölür. Cesurlar bir gün ölür. Benim söylediklerimi radyolarda, televizyonlarda ben 3 gündür söylüyorum. Kimse söyleyemiyor. Yok bana hükümet dokunur. Yok Silivri soğuktur. Yok orası böyledir. Yahu hocam yalan yanlış bir şey söylemiyoruz. Gerçek neyse onu anlatıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Ben vergimi vermiyor muyum? Ben ne diyorum bak, ben Adalet Bakanı'na güveniyorum. Ben Türk adaletine güveniyorum. O yüzden de siz de güvenin hocam. Ve şunun altını özenle çiziyorum. İsmini verip vermemeniz önemli değil. Ama şu çok değerli. Hocam ben özellikle Ali'yi, Kaan Numan'ı, birçok adamı yürekten kutluyorum hocam, yürekten. Çünkü gerçekten taşın altına elini koydular. Yani örtbas etmediler, üstünü kapatmadılar. Ya aman bana nece yapmadılar. Bak bugün kral çıplak olduğu ortaya çıktı. Buyurun, sözünüzü kestim.
7: Kesinlikle katılıyorum size. Sayın Tugay Kaan Numanoğlu hocamla da ben sık sık görüşürüm. Kendisiyle de çok fazla bilgi alışverişi yapıyoruz. Kendisini zaten bu olayların altında gerçekten çok büyük emeği var. Ama çok büyük de emeği yenildi. Zaten bu yüzden bu olaylar başladı. Sezonun başında kendisine seninle devam edeceğiz deyip akşam yayınlanan listede kendisini listeden çıkartanlar. Yani şu an benim tek temennim bunların gün yüzü görmemesi. Ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı çok bilmem. Bizde hiyerarşi amatör hakemiz. İl Hakem Kurulu'dur, dernek başkanıdır. Emre Kosif'le Ferdi Karadoruk'tan bahsediyorum. Benim adım Mustafa bu arada. Madem böyle konuşup bahsedeyim. Beni yüksek ihtimalle bunu dinleyen tüm herkes tanır İstanbul'da. Hakem camiasındaysa. Ben 16 yaşında spor lisesinde okurken çok büyük hevesle, çok büyük istekle başladım bu işe. Şu anda bazı profesyonel hakemlerin bile sahip olmadığı, bizde kulaklık seti diye bir şey var. İletişim, maç içerisinde iletişim. Ben daha hiçbir lisansım yokken, kariyerim garanti değilken bunu elde ettim. Hevesim ve hedefim olduğu için. Fakat ben dernek başkanına ve il hakem kurulu başkanına, yani az önce bahsettiğim bu iki ise muhalif olduğum için, yaptıkları yanlışları az çok bildiğim için ve gördüğüm için geçen sene kendilerinin sorumluluk alanında olmayan fakat benim de

pişman olduğum, fırsat bu fırsat dedikleri bir sebepten ötürü beni disipline gönderdiler. Ben yaklaşık, bu disiplin sebebi de ifade özgürlüğüyle alakalı. Ben yaklaşık disiplin kuruluna 6 sayfalık bir savunma sundum. Bazı abilerim, Tugay Kandumanoğlu hocam da yardımcı, başta olmak üzere yardımcı oldular. Sonrasında beni Ankara'ya ifadeye çağırdılar, TFF binasında. Ben TFF binasında sözlü bir şekilde yargılandım. Bundan da gerçekten alnım ak bir şekilde çıktım. Sadece ceza olmuş, ceza almış olabilmem için 7 günlük basit bir ceza ile cezalandırıldım. Fakat bu 7 gün benim 1 seneme mal oldu. Ben 1 sene maç alamadım. Emre Kosif ve Ferdi Karadoruk yönetimi tarafından bizim camiamızda şöyle bir tabir vardır. Maçla terbiye edildim. Yani onlarca edildim. Geçtiğimiz sezonun sonunda, yani bu Nisan-Mayıs aylarında koşular yapıldı. Her sezonun sonunda yapılır hakemlere koşu testleri. Katıldığımda dernek başkanı yanıma gelerek dedi ki, ne yaptın Mustafa, akıllandın mı diye bana böyle lavvali bir cümle kuruyor. Samimiyetimiz yok, odasında kavga etmişiz, oraya da değineceğim. Sonra ben de insan gibi, doğrudur abi maçlara çıkıyorum dedikten sonra bana yine lavvali bir şekilde çık bakalım şimdilik diyor. Bu adamlar, ya dernek dediğimiz nedir? Bunu da bahsedeyim. Benim hakem olarak hukukumu, efendim söyleyeyim, refahımı üstlenen, bunları korumakla yükümlü kişilerdir. Sezon açılış, sezon kapanış eğlenceleri, hakem eğitimleri, bunlarla üstlenir. Benim hukukumu korur. Maçta bir şiddet olayı olursa bana avukat ataması yapar gibi gibi görevleri vardır. Fakat bizim derneğimiz bunların dışına çıkarak tamamen maç atamalarına, hakemlerin klasman yükselmelerine, yani ilakem kurulunun bile bazen dahil olmadığı işlere, yukarılara müdahil oluyor. Ya bunları sağlayan kimler? Maalesef ki şu an başta olan mafyalar. Yani Hacı Osmanoğlu maalesef diyor ki delegelerle geldik. Ya sen delegelerle geldin de Merkez Hakem Kurulu'nu kim atadı? TFDK'yı kim atadı? Okan Burak'a 100 bin lira ceza veriyorlar. Jose Mourinho dediğimiz adama hakemleri sadece eleştirdiği için 500 bin mi 400 bin mi ne ceza kesiliyor. Yani bu çifte standart nedir? Niçin var? Kime yapılıyor? Ben bunları gerçekten merak ediyorum. Ama maalesef Türk futbolu tamamıyla, bakın sadece federasyon değil, futbolla ilgili her yer maalesef mafyaların elinde. Ben yani çok üzülüyorum. Bu kadar hevesle, hedefle başladığım bir işte böyle şeylerle karşı karşıya kaldığım için çok üzülüyorum. Burada sizin aracılığınızda şunu da belirtmek isterim ki futbol amatörden başlanarak düzeltilir. Profesyonelden başlanarak değil. Sayın savcılarımız, Adalet Bakanlığımız, Süper Lig'de görev alan eski ve şu anda faal olan Süper Lig hakemlerini ifadeye çağırmış tanık olarak. Fakat şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Bunlara öncelikle amatörden başlamaları lazım. Amatörde benim gibi hakkı yenen fakat sesini çıkarmayan bir sürü hakem var. Sayın Deniz Ateş Bitmez dün kendisi TRT Spor'da zannedersem söyledi. Dedi ki bana, dedi, yaklaşık 150-200 tane dedi genç hakem yazdı. Hocam ne yapabiliriz? Biz de mağduruz. Ya bu kişiler sesini çıkaramıyor. Çünkü bu Ferdi dediğimiz, işte Emre Kosif dediğimiz insanlar, bunların başını gerçekten o WhatsApp yazışmalarında olduğu gibi başlarını gerçekten güzelce kesiyorlar, eziyorlar. Ve maalesef bizde hakemlikte bir birleşme diye bir yapı yok. Birleştirmiyorlar bizi zaten bilerek. Bir seminer yapılıyor, birleşeceğini tahmin ettiği grupları ayrı ayrı çağırıyorlar seminere. Maalesef ki bunlar da var, bunları yaşıyoruz. Çok tutmayayım, hani siz de bana soru da sorabilirsiniz. Ben şu an aklıma sinirle gelenleri söylüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu insanlar talimatları, hukuku o kadar çiğniyorlar ki, bunu belirtmeden duramayacağım. Berke Gündemir diye Ferdi Karadoruk'un da yazışmalarında mevcut zaten. Dernek yönetim kurulu üyesi var. Berke Gündemir eski bir hakem. Şu anda gözlemci olmuş diye duydum. Tam bakmadım. Merkez Hakem Kurulu talimatında der ki, bir hakem ceza alıyorsa 45 gün veya fazlası lisansı iptal edilir.

0: Berke Gündemir dediğimiz kişi şu anda bir kulüpte antrenörlük yapıyor. Bende belgeleri mevcut. İki ayrı dosyadan disiplin cezası var hakemden kırmızı kart gördüğü için. Ve bunlar 45 günü aşıyor. Fakat bizim disiplin kurulumuz, il temsilciliğimiz, il hakem kurulumuz buna hiçbir şekilde müdahil olmuyor. Ve Berke Gündemir talimatlara aykırı bir şekilde görevine devam ediyor şu an gözlemci olarak. Bu zamanında emsali var. Bir gözlemci hocamız bu sebeple ihraç edildi. Fakat Berke Gündemir görevine devam etmekte. Bunu belirtmek istiyorum. Peki. Sizin bana söylemek istediğiniz, sormak yok, istediğiniz bir şey var mı? Ben de düşüneyim o sırada.
1: Teşekkür ediyorum Mustafa diye. Hocam. Siz de bence bu bildiklerinizi mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına, hakimlerine anlatın. Anlatın ki kesinlikle biz doğruyu bulalım. Yani sümen altı olmasın hiçbir şey diyelim. Size de çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
0: Kesinlikle. Şunu da çok özür dileyerek son belirtmek isterim. Bu hiçbir yerde konusu geçmiyor. Bir tek siz bir bahis dediniz ama bahisten tutuklanan hakemlerimiz vardı biliyorsunuz. İşte Yakup Ye, Mert Çante, hani tam soyadları
1: vermeyeyim. Hepsi aklandı zaten.
0: Tutuklandılar. Hatta bunun yanında bahisten dolayı atılan insanlar oldu federasyondan. Ve yine şunu tekrar etmek isterim. Bu insanların özellikle dernek başkanıyla, il hakem kurulu başkanıyla olan ilişkileri ve bunların hesaplarının kesinlikle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.
1: Evet, işte böyle olacak hocam. Böylelikle temizleneceğiz, arınacağız. Hepimiz doğruları anlatacağız, başımıza gelenleri anlatacağız, sıkıntıları anlatacağız ve tek bir güvencemiz olacak. O da hukuk, adalet. Ona güveneceğiz hocam. Güveneceğiz ve sorunları birlikte çözmeye çalışacağız. Sonu 1907 olan arkadaşımız var. Hemen ona gidelim. Bakalım bize neler anlatacak. Alo.
2: Ne anlatayım ki Emre Bey? Günaydın bu arada. Ne anlatayım? Yani işte anlattı beyefendi. Anlatmadı mı? Dinlemedik mi? Evet. Dinledik. Yani bizdeki bu... Hocam bir şey soracağım. Türkiye'de bir deyim var. Tuz koktu denir ya. Hiç siz tuzun koktuğunu gördünüz mü? Şahit oldunuz mu?
1: Hocam tuz, o, tuzu falan geçtim ben artık. Her şey kokmuş durumda.
2: Ya yok hocam. Türkiye'de hiçbir şey kokmaz. Bakın ben söylüyorum. Türkiye'de hiçbir şey kokmaz.
1: Babamın,
2: bu böyle
1: babamın,
2: devam edecek gibi görünüyor. Çok, korkuyorum.
1: Hocam sözünü balla kestim. Babamın çok güzel bir lafı vardı. Türkiye'de her şey olursun ama rezil olamazsın derdi.
2: İşte yani o yüzden bakın bir önceki üstadım kim kart viziteli title ne bilmiyorum ama hakem camiasına yakın olduğunu düşündüğüm bir insan belli ki. Dolayısıyla anlattı. Şimdi savcıları da anlatın diyorsunuz. Tamam ama yani olmaz hocam olmaz. Bunun tek bir çözümü var. Tek bir çözümü. Hani biz bir ara bir virüs mü bir şey oldu tam şimdi hatırlamıyorum yalan da söylemeyeyim de. Böyle küçük baş hayvanları itlaf etmiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Bayağı oldu.
1: Kuş gribi.
2: Hocam
1: kuş
2: biz
1: gribi.
2: Bu nasıl?
1: Kuş gribi.
2: Ha, öyle bir şey olmuştu evet itlaf etmiştik. Hocam biz bunu düzeltebilmemiz için bu insanları tespit edip bu da tabii devlet tarafından olacak itlaf edilecek hocam. Ve eğitim sayesinde tek çare eğitim. Bakın başka hiçbir çare yok. Bana şöyle yapılsın şu kadarlık proje bilmem ne hop hocam hepsi yalan. Proje muraca olmaz ülkede. Siz bu ülkede proje inanıyor musunuz ya? Mümkün mü böyle bir şey? Bu ülkedeki tek... Hani hocam Yılmaz'ın kıyafetleri de klişe. Adı doğru abi. Doğru. Tek doğru. Klişe ama tek doğru. Eğitimden başka çıkış yolumuz yok. Bunun başka çaresi yok. Ben 30 yıl önceki sokak röportajlarını izliyorum. Şimdiki günümüze bakıyorum. Türkiye'nin her bölgesindeki sokak röportajlarından bahsediyorum. Sadece doğuyu örnek vermiyorum. Ama geldiğimiz nokta itibariyle biz hocam yani bitmişiz desem de bu deyim anlatmaz, tükenmişiz desem de anlatamaz, derdimi anlatamam. Yani biz aslında hangi seviyede olduğumuzu negatif anlamda bile ben açık konuşmak gerekirse ben cahil bir insan derim ama ben bilmiyorum. Ama çok kötü bir durumda olduğumuz gerçek. Tek çıkış noktası arkadaşlar bizi dinleyenler trafikte, sağlıkta, her şeyde eğitim, eğitim, eğitim. Emre hocam iyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Hızlı hızlı sizlerin konuk olarak alacağım yayına. Muhsin hocam da yok bugün. Muhsin hocam da bir rahatsızlık dolayısıyla bizlerle birlikte olamayacak. Sonu 57 ile biten kıymetli dostumuza merhaba diyelim. Alo.
3: Selamlar Emre abi.
1: Eyvallah, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Milli takımı konuşacağımız yerde bunları konuşuyoruz. Şimdi biz Beşiktaş taraftarı olarak abi biliyorsun hakemlerden o kadar çok canımız yanıyor ki. Biz bu yayınlara çok bağlandık abi. Yapı var dediğimizde, hakemler kötü dediğimizde bizi eleştiriyordunuz. Ama şimdi bunu şunu sorgulamak lazım abi. Bu Ferhat Gündoğdu 2021 yılında bizim hayatımıza kim soktu? Onu da araştırmamız lazım. Bu adamın hakemlik geçmişi, şimdi araştırdım. 2021 yılında bir tek Trabzon, bir Beşiktaş maçı yönetmiş. Süper Lig maçı 4 tane var. O hakem bile değil yani. Bunun başımıza koyan kim? Şimdi yazışmaları okudum abi. Akıl alır değil ya. Yani bize uymayanın başını keseceğiz. Başını koparalım. Yani öyle bir Ferhat Gündoğdu ekip kurmuş ki. Gizli yazışmalar da var. Gizli konuşmalar. Adam diyor ki yani kendi ekibindeki geldiğinde hakemleri örtbas etti. Kendi ekibini kurdu. Demek ki şunu söylemiş. Size hakemliğe getiriyorum. Bana boyun eğeceksiniz. Ben ne diyorsam da onu yapacaksınız. Şimdi Alanya Spor maçındaki hakem hatalarında adam ödül verdiler. En yüksek notu verdi o Yunus Yıldırım denilen adam. Şimdi burada Hacı Osmanoğlu'nun hiç mi suçu yok Emre abi? Hacı Osmanoğlu her zaman demiyor muydu? Ben bu MHK başkanına güveniyorum ve duracak. Ben durdum sürece duracak. Demek ki sen de bunları yapıyorsun abi. Sinirliyim de konuşamıyorum abi. Demek ben şunu söylüyorum abi. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak inşallah çürürler abi. Çürürler. Bütün Beşiktaşlara da söylüyorum. Bunlar bizim puanlarımız gasp ettiler ya. Abi gidin suç duyurusunda bulunun. Suç duyurusunda bulunun ya. Diyeceklerim bu kadar abi.
1: Evet hocam, bazı şeyleri çok çabuk unutmamamız gerekliliğini düşünüyorum. Çünkü Ferhat Gündoğdu biliyorsunuz Nihat Özdemir başkanlığında ilk kez getirildi. Ve daha sonra 8 Mart operasyonu gerçekleştirildi. Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır gibi isimleri görevden aldığında o dönemde ben yayındaydım. Ve herkes o işte çok doğru yaptı dedi. Sevgili dostumuzun sorduğu soruya yanıt vereyim. İlk döneminde Ali Koç, Ahmet Nurçebi, Ahmet Ağaoğlu Ferhat Gündoğdu'yu acayip desteklediler. Özellikle Sayın Ali Koç işte dedi ya. Ve diğer kulüpler, özellikle Anadolu kulüplerinin bazı isimleri işte Türkiye'de futbol devrimini yapacak adam dedi. Hatta 8 Mart operasyonu olduğunda Fırat da bize çok uzun süre program yaptı. 8 Mart'ı niye yaptığını, ne olduğunu, neler yaşandığını hala anlatamadı ve hala anlatamıyor. Sonraki dönemde hem Ali Koç, hem Ertuğrul Doğan, hem Hasan Arat, hem Dursun Özbek bu adama sahip çıktılar. Yani biz çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Yani kim sahip çıktı, kim getirdi? Kulüp başkanları. Kulüp başkanları sahip çıktı. Yani ben çok net MHK'de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu seçilmese, başka biri seçilse yine Ferhat Gündoğdu MHK başkanı yapılmaya çalışılacaktı. Çünkü niye? O dönemin dört büyüğünün kulüp başkanlarının hepsi Ferhat Gündoğdu isminde konsensus sağlamıştı. Kimin getirdiği açık değil mi? Devam edin. Çok fazla telefon, çok fazla mesaj var. Hepsini almaya çalışacağım. Buçuğa kadar telefonlarla gideceğim. Sonu 15 ile biten değerli dostumuza günaydın diyelim. Alo.
4: Emre Bey merhabalar.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Öncelikle Kadir ben İstanbul. Babanızla ilgili tekrar Bekan Canet olsun. Anlattığınız hikayede gerçekten ben de böyle hani 80 sonrasında doğmuş bir nesil olarak belli bir kültür gözümün önüne geldiği için hakikaten böyle bir duygulandım. Bekan tekrar cennet olsun.
1: Ben teşekkür
4: şimdi
1: ediyorum.
4: Şimdi ben şey olarak da konunun hani bazen sapla saman birbirine giriyor. Futbolda da gündem çok çabuk değişiyor. Bugün buna doğru diyenler yarın yanlış da diyebiliyor ama ben şeyden sizin de yorumunuzu dinlemek de istiyorum. Şimdi 3 tane adaylı bir Türkiye Futbol Federasyon seçimi başladı. Şimdi sonuçta kurulları federasyon atadığı için bunu federasyondan kopartarak, federasyon başkanlarından kopartarak bugünkü yaşananları düşünmek çok doğru olmaz bence. Çünkü neden? Kurulları zaten onlar atıyorlar ve üzerlerinde yetki var. Ve denetlemek de yetkililer. Yani siz atayabilirsiniz bir adama ama adam hırsızlık yapıyorsa ona bakmak zorundasınız ya da bir problem varsa. Onu da geçtim. Şimdi 3 tane adaylı bir seçim vardı. Bir tanesi Mehmet Büyükeşki, eski başkan. Bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir tanesi

0: Servet Yardımcı'ydı. Şimdi Servet Yardımcı 2032'de İtalya Türkiye yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nı...
1: Küçük bir araya gireyim mi efendim?
0: Evet.
1: Müsaadenizle. Servet Bey'e ben o dönemde danışmanlık yaptığım için konuya çok vakıfım. Servet Bey seçime girmedi. Yani Servet Bey bir görüşmeden sonra...
0: Seçime girmedi. Tam oraya gelecektim. Açıklamıştı aday olacağını. Evet, ve hatta soru soruldu. Çekilmeyi düşünüyor musunuz diye. Hayır da dedi.
1: Sayın Kazancı ile birlikte açıkladı. Hatta Sayın Kazancı da onun yardımcısı olacaktı. Hatta biz sevgili Ceyhun'la Servet Bey'e bu konuda nasıl davranırız, neler yaparızı anlatmaya çalıştık. Sohbet ettik onunla. Vizyonu...
0: Tamam, o zaman doğru. Doğru nokta. Ya şimdi Servet yardımcıyla diğer adayları karşılaştırdığınız zaman futbol liyakati içerisinde ismi okunmaz.
1: Hocam,
0: şimdi bizim Servet, futbolda en üst seviye...
1: Sözünüzü balla keseyim, tamamlayayım orayı. Servet Yardımcı 56 mı 55 UEFA delegasyonundan 54'ünün Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi hariç tamamının oyunu alarak bütün federasyonların başına geçen bir adamdı. Yani biz mesela UEFA'da o temsil hakkını kaybetmiş olduk. Londra'da okumuş, ana dili gibi İngilizce bilen, iş insanı, kendini ifade eden muazzam bir isimdi ama biz onu dışarıda bıraktık mesela.
0: Evet, şimdi tam oraya gelecektim Emre Bey. Şimdi Şener Erzik değil mi? Bizim aslında futbol olaraktan en böyle tepede gördüğümüz Avrupa'da ilk isim olarak, çünkü az başkanlık yapmış, yani o seviye başka bir seviye. Hiç tür futboluna bulaşmadı, farkında mısınız? Ne federasyon ne bilmem bir yer, hiçbir yere temas etmedi adam. Bıraktı, kayboldu şu anda. Ya kayboldu derken bu camianın içerisinde. İkincisi, ilk defa elimize bir şans geçmiş. Servet Yardımcı bir adamın Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olma ihtimali var. Ve bu beyefendi bir şekilde bu seçimlerden çekilmek zorunda kaldı. Yani şimdi biz, herkes bir şeyleri sorguluyor ya, o mu doğru mu? Ya bir kere işi ehline vermedikten sonra, yanlış anlamayın, şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu gidip hakemleri soyunma odasına falan kitlemiş bir adam, Türkiye futbolunu yönetecek kapasiteyle Servet Yardımcı, yanlış anlamayın, ben kimseyi hor görmüş söylemiyorum ama Servet Yardımcı ile teraziye koyduğum zaman bu adamlar terazinin hiçbir tarafına gelmezler. Şimdi böyle bir fırsatı kaçırmışız. Bunun üzerine de oraya liyakatsızca gelen bir sürü insanın kendi yapısını, altını çizerek bu cümleyi söylüyorum, yapısını kurmaya çalışmış, buna şaşırıyoruz. Biz daha baştaki asıl liyakatlı gelmesi gereken kişi, ben aileme ve yapılan baskılardan dolayı kendi açıklamasını biliyorum ben, Servet Yardımcı siz daha iyi biliyorsunuz, dışarıdan bir baskı ve müdahale olduğunu söyleyip çıktı. Şimdi biz burada diyoruz ki bundan niye buraya, ya daha federasyona başkan olma adayı İhtimali olan kişiyi bu şekilde elemişiz biz ya. Bugün hakemler elenmiş, çok mu şaşıralım? Bunu söylemek istemiştim. Ve bu konuyla ilgili de yorumlarınız için teşekkür ederim. Sağ olun efendim, İyi çalışmalar.
1: Teşekkür ediyorum. Ben bir reklama gideyim. Telefonlar ayrılmayın. Geleceğim size. 20 geçeye, 22 geçeye kadar telefon alacağım.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tile

0: Yıldırma servisi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz can dostlar, sevgili dinleyenler, kıymetli misafirler ve telefonlar. Alacağım dediğim gibi 72'yi alıyorum şimdi. Sonu 72 ile biten kıymetli dostumuz hattımızda. Alo.
2: Alo Emre Bey, merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun, hoş geldiniz.
2: Arkadaşım, siz tamam nazar, ben sana Hava Şirketi'nden Derneği Başkanı. Öncelikle günlerde arıyorum, uzun zamanlar ama bir türlü tabii çözüm dolayı yetişmiyor. Ya bir hukukçu olarak, bir Fenerbahçeli olarak geldiğiniz noktaya ben de üzülüyorum açıkçası. Her sabah yeni bir şeyle öğreniyoruz. Yani hani sürekli olarak böyle soruşturmalar yapılsa, suçlar ortaya çıksa, arkada yargılama süreçleri zaten çok uzun. Ama buna rağmen hani bir de böyle toplu dosya var. Şimdi Merkez Hakem Kurulu, bunun ceza yargılaması boyutu var. EFE boyutu var. Geçmişe sirayet edecek mi, etmeyecek mi? Biraz önce bağlanan bir arkadaşım da diye bize biz hani milliyet takımı konuşmamız gerekirken, hani biz de herkesten takımını konuşması gerekirken bütünsel bir şeyi konuşuyoruz. Üzücü. Yani çok üzücü. Ama yapacak da bir şey yok maalesef ki. Az evvel bir cümle kurdunuz, hani ilk getirenler açısından dört büyüklerin yöneticilere de istedi. Bugün aynı yöneticiler, hani kendi yöneticimiz de dahil olmak üzere, böyle bir şeyle ilgili inanılmaz tepki gösteriyorlar. Ya, ülkede en büyük sorun sanırım liyakat, kayırmacılık, ayırmacılık, yancılık bu şekilde üzeren kolbandan olsun. Benimki olmayacaksa en liyakatlı kolla kökünden kopsun. Mantığı, yani bu her alanda böyle. Tekrar söylüyorum, bir hukukçu olarak hakikaten önümüzdeki süreç, işte sabah dergiler silindi deniyor, akşam kayıtlar silindi deniyor, sonra başka şeyler, şu an yargılama devam ediyor. Masumiyet kalitesi var bu konuda, biliyorsunuz. Hem devam eden yargılama ile ilgili çok fazla yorum yapmak, hem de masumiyet kalitesini sınırlarını aşmamak adına. Bunda yargılama ile ilgili bir şey söylemek doğru olmaz ama yani Türk adaleti, Türk sporu temizlensin diyorum. Yani çok yağmur yönde dedim ki, şehir yağmurla, ülke adalet de temizlensin. Başka bir şey diyemiyoruz şu aşamada.
1: Çok teşekkür...
2: Bakacağız, göreceğiz hep beraber.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.
1: Saygılar sunuyorum. Siz de kendinize
2: İyi çalışmalar, kolay gelsin. Siz de
1: sonu 11 ile biten değerli dostumuza gidelim. Sonu 11 ile bitiyor. Alo.
3: Selamünaleyküm. Günaydın Emre abi. Nasılsın? İstanbul'dan Ahmet ben. İyi misin abi?
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Umarım sen de iyisindir. Dinliyoruz seni.
3: Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Dün abi sen Çağatay abinin programına bağlamıştın. Ben seni çok güzel dinledim. Sen işte şey demiştin. Bana bilmem ne Emre diyebilirsiniz demiştin.
1: Mal Emre. Ben mal Emre. Abi. Söyleyebilirsin
3: ben,
1: ya.
3: Ben şöyle söyleyeyim abi. Sen kalbi temiz bir insan olduğun için işte senin kafanda böyle ne bileyim dönen bir dolaplar olmadığı için, kalbi temiz bir insan olduğun için ya böyle bir şeyler aklına gelmemiş olabilir. Anlatabiliyor muyum abi? Ama bir şey söyleyeyim abi, bu dönen dolaplar ya sadece hakemlikmiş bilmem, bu her yerde var abi. Kamuda da var, özel sektörde de var. Benim çalıştığım yerde de var abi. Mesela patronla iyi geçinirsen, yalak olursan, zam zamanı 5 lira zam alacaksan 7 lira zam alırsın. Ben şaşırmıyorum Emre abi. Bu her yerde var yani. Ya ne bileyim abi. Ya şaşırmıyorum artık. Daha neler göreceğiz. Allah bilir. Ama sonumuz hayırlı olsun abi. Zaten futbolumuzda bir şey yok. Bir de işte hakemler yok. Evrakta sahtecilik. Şöyle böyle. Vallahi abi bilmiyorum. Başka bir ülkede böyle şeyler var mı acaba? Merak ediyorum gerçekten. Sence var mı Emre abi? Ben gerçekten merak ediyorum.
1: Vallahi işte olduğu yerlerde bak, bugün Manchester City'nin küme düşürülmesi gündemde. Dönüyorsun Calciopoli hadisesinde İtalya'da temiz eller operasyonuyla İtalya'nın en güçlü takımlarının alt liglere düşürüldüğüne tanıklık ettik. Şimdi bunun aynısı Türkiye'de olabilir mi? Bunu iyi düşünmek lazım.
3: Peki biz de yapabilirler mi Emre abi sence? Yani bizde bu adalet duygusuna gerçekten güveniyor musun? Ya varsa bizde de yapsınlar abi. Gerçekten yapsınlar yani. Ama şunu bir temizlesinler futbolu da. Yani herkes rahatlasın yani abi. Ne diyeyim? Valla işte diyeceklerim bunlar Emre abi. Teşekkür ederim yayın aldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sonu...

0: kez 33 ile biten değerli dostumuza gidelim. Hızlı hızlı gidiyorum. Alo.
1: İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, buyurun.
1: Ya ben bu hakemler şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ben o bir tane yorumcunun katıldı. Teknik direktörden bahsetti. Böyle biri olmalı, böyle biri olmalı. İsim vermedi. Öyle bir teknik direktör var mı acaba? Sanki bir bu hakemler, federasyon, bunlar ülke olduğundan beri var yani. Değişmez. Ali gider, veli gelir. Değişmemiş olmaz. Bu Türkiye teknik direktörü için ise şu kabiliyetlere sahip olmalı, bu kabiliyetlere sahip olmalı diye anlattı isim vermedi. Öyle bir isim var mı? Eminler, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Efendim devam ediyoruz. Sonu 91 ile biten değerli dostumuza gidelim. Buyurun, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Buyurun efendim.
2: 24 saat geçti dün haberin gelmesi üzerinden. Normal şartlarda bir görevli adında böyle bir leke hissedildiği anda soruşturmanın daha sağlıklı yürümesi için onurlu her insanın yapacağı hareket olan istifa haberini bekliyoruz. Bu gelmiyor ve Türk futbolunun düzenlenmesi ve marka değeri itibarından bahseden Sayın İbrahim Hacı Süleymanoğlu kendi getirdiği, kendi atadığı kurulların içerisinde ortaya saçılan bu iğrenç durumla ilgili herhangi bir sorumluluk almış değil. Türk futbolunun düzelmesini bekliyoruz biz hala. Maalesef umudumuzu kırıyorlar, insanların umudunu kırıyorlar. Suç ve ceza da olduğu gibi, hani bir insanı öldüren mi daha canidir, yoksa bir halkın umutlarını tüketen mi daha canidir diye. Bence bu kitabın bu cümlesi Türkiye'nin birçok yerine yazılmalı. Bir de dün biz Oğuz Atalay isimli sevgili dostumuz avukatla bu konuyla ilgili bir sohbet ettik. Geçmişe dönük herhangi bir şey, bir ceza yaptırım, işte şampiyonlukların el değişmesi, maçların tekrar gibi bir şey olma ihtimali olmadığını, taraftarların, her takımın taraftarının bugün olan suç üzerinden, somut suç, sınav kağıtlarının değiştirilmesi, resmi evrakta sahtecilik, bunun üzerinden kamuoyuna baskı yapıyor olması gerektiğini ve gelecekle ilgili düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili baskı yapıyor olması gerektiğini, yani Hamas'ın söylemlerden ayrışma gerektiğini, diğerlerinin hepsinin bu davanın içini boşaltacağını söyledi. Buradan da aktarmış olayım. Bizim dün yaptığımız sohbetten çıkan sonuç buydu çünkü. Bunu da aktarmış olayım. Bir de yapı ile ilgili süreçte işte bu hani hakem hatalarıyla alakalı, burada bazen telefonla bağlandığı zaman da konuşuyorduk Emre Bey ya da başka arkadaşlar ya da yorumcularınızla siz de tartışırken konuşurken yani hakem bunu bilerek mi yaptı diye soruyordunuz, hatırlıyor musunuz? İşte şimdi tam o noktadayız aslında. Çünkü Alanyaspor Beşiktaş maçında rezalet bir hakem performansı gösteren Adnan Deniz Kayatepe'ye tam not veren kişi Yunus Yıldırım. Yunus Yıldırım bugün o kurgunun içerisinde Ali Tuna Hoca'ya kamuoyuna aktarıldığı bilgilerden biliyoruz. O mobbingi uygulayıp sonrasında sınav kağıdını değiştirdiği söylenen ve onun hakemlik kariyerini bitirme yolunu seçen bir kişi. Şimdi o gün Adnan Deniz Kayatepe'nin sahada özgür iradeyle maç yönettiğini kim söyleyebilir bize? Yönetmediğini de söyleyemez ama artık bir şahide var ortada. Yapı tam olarak bu. Bugün geçen süreçte bu en çok kimin işine yaradıysa bu kurguyu yapan o değildir ama o takım üzerinden bu kurgu nemalanıyor olabilir. Diğer takım taraftarların belki de cümleleştiremediği şey budur. Yine Beşiktaş Alanyaspor maçından sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun İFAP'ta yazılı olmayan bir kuralı İFAP kuralıymış diye dijital platformda basın sözcüsü olarak açıklayan Sayın Taner Karaman'ın da bununla ilgili bir özür dilemesi basında ahlaki duruşun bir başlangıcı olabilir. Çünkü o gün İFAP'ta yazmayan bir kuralı aktardı bize. Ve sonrasında Anthony Taylor'ın açıkladığından biliyoruz ki

0: mutfak kullanımında öyle bir şey yok. Varın tamamen karışacağı bir olay bu. Sayın Taner Karaman'ın da gazetecilik etiği gereği bununla ilgili bir özür dilemesi de basın etiği açısından bir şeyleri değiştirmenin başlangıcı olabilir. Çok teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Bir de geçen hafta iletişimin tarafsızlık ilkesine aykırı durumlardan bahsetmişim, hatırlarsınız. Telefonu kapattıktan sonra Google'dan baktığımı söylediniz benim. Ben iletişim mezunuyum. Onu da söyleyeyim. Hani bu herkes titrede söylemek zorunda değil ama biz de bir şeyler biliyoruz. Eğitim aldık. Boşu boşuna konuşmuyoruz bazen Emre Bey. Çok sağ olun söz hakkı verdiğiniz için.
1: Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Sonu 56 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
2: Selamünaleyküm Emre Bey, günaydın.
1: Günaydın efendim, buyurun, sizi dinliyorum.
2: Emre Bey, ben de biraz Türkiye Milli Takımı hakkında birkaç görüş söyleyecektim. Yani diyorum, bence maçı Emre Bey hani sanki bitmek istiyor da hani istifa değil de hani acaba bilmiyorum tazminat mı almaya çalışıyor? Yoksa hani zaten kafası Türkiye Milli Takımı'nda olmadığını ben düşünüyorum. Ta ki Dünya Kupası'na gidene kadar. Bence onun hedefi Türkiye Dünya Kupası'na götürüp ondan sonra kendine bir normal bir takıma geçip orada antrenörlük yapmak. Çünkü yaptığı şeyler onu gösteriyor Emre Bey. Çıkardığı kadroya baktığınızda Orkun, Can ve Arda. Bunlar üç tip birbirine yakın futbolcular Emre Bey. Yani bunlar baskı yapmayan, çok koşmayan. Bunlar teknik futbolcular. Yani böyle bir İtalya karşısında böyle bir kadro çıkarması gerçekten, ben teknik direktör değilim ama yani gözle görülür bir şey, çok yanlış bir kadroyla çıktı. Bilmiyorum bilerek mi yapıyor, gitmek istiyor da artık yolunu mu yapıyor, anlamadım yani gerçekten. Bir de hakemlerle ilgili konuşacaktım Emre Bey. Tarihte daha önce MHK'ya böyle bir operasyon yapıldı mı acaba Emre Bey? Ben hatırlamıyorum da.
1: Yok, benim de hatırladığım bir operasyon yok.
2: O zaman tarihi bir operasyon değil mi Emre Bey yani baktığımızda?
1: Tabii ki. Türk futbol tarihi adına çok önemli bir karar süreci.
2: Evet, yani bu yönden devletimizi ve var olan hükümeti tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir operasyon Emre Bey. Yani bunu yapmak gerçekten yürek ister. Ben o yüzden teşekkür ediyorum devletimize bu yönden. Artı bence bu hakemler Emre Bey, yani bir şey, bir mekanizma olması lazım. Denetleme mekanizması olması lazım. MHK başkanı dahil, çünkü bir hakem bütün ligi etkiliyor ve şampiyonu bile etkiliyor bence. 5-0'lık maç belki etkilemez ama 1-0'lık maçlar, 2-1'lik maçlar rahatlıkla etkiliyor. 70 milyon taraftarı olan bir lig neredeyse var burada ve 70 milyon kişinin taraftarı olduğu bir ligde bir hakemin gelip insanların hakkını yemesi engellenmesi lazım. Denetlenmesi lazım ve MHK tamamen şeffaf olması lazım. Atamalar, yazışmalar olsun, işte sınavlar nasıl yapılıyor, hiçbirini bilmiyoruz. Yeni öğreniyoruz. Yani bu kadar kritik bir görevde bunları bilmemek gerçekten bilmiyorum. Yani şaşırdım. Hak yiyenler de Allah cezasını versin, ne diyelim. Teşekkür
1: Peki,
2: ederim
1: teşekkür ediyorum
2: Emre Bey. Hayırlı
1: Sonu
2: günler.
1: Sonu 85 ile biten değerli dostumuza gidelim hızlı bir şekilde. Beni duyabiliyor musunuz? 85. Bu arada buradaki telefon tuşunu öyle ters bir yere koymuşlar ki. Alo, günaydın.
3: Günaydın Emre Hocam. Nasılsınız? Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.
1: Sağ olun efendim. Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Öncelikle İstanbul'da güzel bir yağmur yağıyor. Tüm sürücü arkadaşlarımız dikkatli olsun diyorum. Hemen birkaç bir şey söyleyeyim. Çok kısa. Hocam, şimdi bize diyorlar ki geçen sene de oldu bu. Ne derler ona? Bir tabir var. Tavşana bak, tazıya kaç diyecekler yine. Burada size büyük bir iş düşüyor yine. Bu sürecin takipçisi ve hani doğru takipçisi olmanız lazım. Valla bu sene de bakalım ne olacak. Geçen sene bir şey çıktı, kumpas olayı çıktı. Bu sene de böyle bir şey çıkardılar. Sonunu merak ediyorum. Tavşana bak, tazıya kaç diyecekler Emre Hocam. Bunu takipçisi siz olacaksınız. Biz vatandaş olarak bir yere kadar takip edebiliyoruz. Ama işin içinde olan sizlersiniz. Doğru, en doğru haberi sizler vereceksiniz. Biz de ona göre tavır takınacağız, tepkimizi koyacağız. Güzel şeyler oluyorsa tebrik edeceğiz. Ama böyle şeyler olduğunda da bize ilk haberi ulaştıracak olan siz dersiniz. Sizin takiplerinize biz bu işe bakacağız, göreceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz. Çok kötü bir durumdayız. Yani nereden, neresini tutarsan bir tutarsızlık var. Her yerden bir şey çıkıyor. O yüzden kötü bir durumdayız. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin, kolay gelsin.
1: Estağfurullah efendim, ne demek, büyük bir keyifle. Cezmi Turan hocama gideceğim. Bakalım Cezmi Turan hocam bu konuda neler söyleyecek, ama minicik bir reklam aram var.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le.
1: Evet, Cezmi Turan hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Son dönemde yaşanan en enteresan hadiseler yaşanıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Siz de yıllarca çalıştınız. Bu konuda neler söyler Cezmi Turan hocam?
6: Bu konuda neler söyler? Esasında çok uzun zamandır devam eden bir problem. Çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Hatta Fenerbahçe'nin önceki başkanı Sayın Ali Koç'un da çok iyi mezanlanam olarak da yerinde getirdiği bir yorumu vardı. Bu iş artık kabak tadı verdi. Yani o kadar kötü ki. Şimdi adalet, herkese adalet. Yani adalet o kadar önemli bir şey ki, yani hukuk demek Allah'a çeyrek kala demek. Yani burada bunu çok şey üzerinde durmak istediğimiz konu bu. Hukuk çok önemli. Şimdi maçta kimsenin adil olmak, adilane olmak, maçı yönettikten sonra yattığınızda kafanızı yastığa koyduğunuz zaman rahat uyuyabilmek, bakın bunlar çok önemli şeyler. Vicdan. Dolayısıyla evet, uzun zamandır görüyoruz Türkiye liglerinde oynanan maçlarda hakem hataları. Tabii bunun arasında söylenen bir sürü şeyler var. Dolayısıyla bu beklenen bir şeydi. Eminim Türk yargısı en doğru kararı verecektir. Gördüğüm kadarıyla çok ciddi olarak işin üstüne doğru gidiyorlar. Bakalım nereye varacak. Sonu hayırlı olsun diyelim. Yani bu konuda başka yorum yapmak istemiyorum, ama çok daha önceden müdahale edilmesi gereken bir konuydu diye düşünüyorum. Çünkü hakem hatalarını gerçekten çok yaşadık. Biz belirli takımlara karşı değil, aşağı yukarı bütün maçlarda yakaladık ve maalesef böyle üzücü bir durum var. Dolayısıyla tabii bizi FIFA takip ediyor, UEFA takip ediyor. Evet, UEFA hakemlerimize görev veriyor, ama bu arada dışarıda kalan, hak eden hakemler. Bakın, şunu üzerinde durarak bir şey söylemem lazım. Cüneyt Çakır ve Cüneyt Çakır gibi hakemliği bırakan, erken bırakan birkaç bizim etkili hakemlerimiz vardı. Evet, bunlar belki Türkiye liglerinde zaman zaman hata yapıyorlardı. Doğru, ama uluslararası maçlarda bunlar çok verimli maçlar ve çok performans yüksek maçlar seyrediliyordu. Yani daha sezon bitmesine 2-3 sene önce herhalde, daha sezon bitmeden bu hakemlerin zamansız olarak görevden alınmaları bence hiç iyi olmadı. Dolayısıyla dikkat ederseniz son Dünya Kupası'nda her yerden hakem var, bir tek bizden mi hakem yoktu? Yani bu Türk hekimliği adına iyi bir puan değildi. Dolayısıyla bu konuda çok da fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum, ama Türk yargısına güvenmek lazım. Eminim inşallah sonu iyi olur. Ona göre hepimiz bekleyip göreceğiz. Sevgili Emre.
1: Montella'yı nasıl yorumlar Cezmi Turan hocam, teknik direktör olarak? Ne gibi eksiklikleri vardı, niye bu kadar fark ettik?
6: Vallahi esasında şöyle baktığımızda Montella'nın bence sadece bu mağlubiyetlerde bir tek antrenöre yüklenmemek lazım. Ama takım lideri olarak, takım kurgusunu yapan insan olarak insanlar hakem, antrenör diyor. Doğru, ama bu arada tabii oyuncu. Ama bu arada Montella'yı eğer değerlendireceksek, ki bana göre Montella'nın Fransa maçında dörtlü savunmadan çıkıp da 3-4-3'e dönmesi Üstelik İtalya gibi merkez ve yarı alanları iyi kullanan bir rakibe karşı yapısal sorun yarattı. Nitekim Türkiye ilk 20, son İtalya maçında ilk 27 dakikada 3 tane gol yedik Emre. Dolayısıyla Montella'da sonrasında takım başlangıcında kendi yorumunda dedi ki koordinasyonsuz bir performans ortaya koyduk dedi. Yani baktığımızda ben Montella'nın hatalarını esasında eğer konuşacak olursak tabii içeride ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Ben bunları her bütün radyo programlarında da söyleyeceğim. Dışarıdan gözlemiz. Ama gördüğüm kadarıyla takım mühendisliği ve sistem devamlılığı. Dolayısıyla milli takım da her kampta yeniden bir sistemi aramak yerine oyuncuların ezbere bildiği bir ana oyun modeli kullanmak lazım Emre. Fransa karşısında biz üçlü çıkıyoruz. Zeki Meri, Abdülkerim Ferdi. Ama İtalya karşısına farklı çıkıyoruz. Yani İtalya karşısına özür dilerim. Dörtlü çıkıyoruz. Zeki Meri, Abdülkerim Ferdi. Fakat Fransa karşısına sonra İtalya maçında Ozan giriyor. Dörtlüye. Fransa maçında üçlü oynuyoruz. Bence bu gelişmekte olan milli takımların, artık Dünya Kupası yaşamış milli takımın ve kısa sürede milli takım kampları çok kısa süre olduğu için kısa sürede belirli bir oyun savunma kurgusu, taktik kurgusu içinde kalmak lazım. Dolayısıyla ben ilk maçtaki üçlü savunmayı çok tercih etmezdim. Başka buna mesela rakibe göre formasyon değiştirmek. Zaten biraz önce dedim ki milli takımın kimliği rakip ne oynuyor sorusundan önce ya biz ne oynuyoruz sorusuyla başlamalı. Fransa'ya başka, İtalya'ya başka yapı kurulduğunda oyuncunun da karar verme hızı düşüyor. Özellikle savunmada düşünerek değil de sanki otomatik reaksiyonlarla hareket etmek gerek. Özellikle mesela İtalya maçındaki müdahaleler gecikti bana göre. İlk 15-20 dakikadaki yapının işlemi çok açıktı. 27 dakikada 3 gol yedik. İtalya 9'da 1-0 oldu. 22'de 2-0 hiç unutmuyorum. 27'de 28 olması lazım. 3-0 oldu daha yarım saat olmadan. Ya böyle bir durumda Montella'nın devreye beklemeden girip orta sahayı güçlendirmesi ve yeniden dörtlü savunmayı daha desteklemesi lazımdı. Montella değişikliği devrede yaptı ama maçın yapısal hasarı zaten oluşmuştu. Dolayısıyla mesela çok ilginç bir şey vardır. Fransa maçında milli takımımız oyunun içinde kaldı. Esasında oyunun içinde kaldı. Tabii karşısında oynadığı bana göre şu anda dünyanın en iyi performans ortaya koyan en iyi ekibi İspanya, arkadan Fransa. Ve dikkat ettiğinizde bakın bunların hepsi stratejik planlamadan, o yani stratejik oyuncu gelişim programından liyakat içinde gelen oyuncu grubu. Bugün Dembele oyundan çıkıyor, Dembele diyorum, Mbappe oyundan çıkıyor, yerine Doğa'ya giriyor. Müthiş futbolcu bunlar. Dolayısıyla bakıyorsunuz yaş grubu inanılmaz düşüyor. Dün mesela İngiltere maçını seyrediyorum. Liverpool'da oynayan Konya olması lazım. 18 yaşında. Stratejik planlamadan gelen oyuncular var. Bizim oyuncu üretmemiz lazım. Bakın dikkat edin, oyuncu üretmemiz lazım. Bir de benim başka dikkatimi çeken başka bir konu. Bence milli takımda oynanmaması gereken oyuncular oynuyor. Yani bugün kendi sahadaki takımında gördüğüm kadarıyla doğru performans veremeyen, oynayamayan oyuncular milli takım kadrosunda. Yani bugün mesela Oğuz Aydın oynuyor, evet. Oğuz Aydın evet belirli yetenekte olan, becerisi olan bir oyuncu ama hiç oyuna katkı vererek oynamıyor. Bugün mesela bana göre Yunus'un oyunda olması lazım. Neden Yunus'un oyunda olması lazım? Yunus konusu burada önemli bana göre tabii ki. Yunus'un oyuna getirdiği bir hareketlilik, topsuz koşusu, çizgiyle özellikle iç koridor arasında pozisyon değiştirmesi, öndeki baskıya katkısı, baskı katkısı Türkiye'nin hücum bağlantısı açısından değerliydi. İtalya karşısında daha dinamik ve nasıl diyeyim rakibin savunma dengesini bozabilecek oyunculara ihtiyaç var. Yunus'un başlangıç planında olması bu nedenle savunulabilir bir tercih olabilirdi. Başka bir konu Ferdi. İlk maçta Ferdi ile başlıyorsunuz, ikinci maçta Ferdi yok. Ferdi konusunda ise devamlık meselesi var. Eğer Fransa maçında Ferdi ile başlıyorsanız Premier Lig'de oynuyor. Ve oynuyor. oyuncu fiziksel olarak uygunsa 3 gün sonra savunma

değiştirip de Ferdi'yi başlangıç planından çıkarmak yerine ben olsam aynı savunma varantılarını korurdum. Özellikle milli takım futbolunda çalışma süresi Emre bak bu çok önemli. Milli takım

0: gördük. Yani rakibe göre oyuncu değiştirebilirsiniz Emre. Ama her rakibe göre takım kimliğini değiştiremezsiniz. Bence problem burada. Evet Emre.
1: Evet, Cezmi Turan hocamla birlikteyiz. Değişim gerekli mi?
0: Değişim gerekli mi? Yani bir bakıma gerekli, bir bakıma gereksiz. Yani çünkü en önemli maçlarımızı oynadık. Ve üçüncü bir maçımız var. Belçika maçı. Ve Belçika'da herhalde orada oynayacağız, öyle değil mi? Deplasmanda Belçika ile oynayacağız.
1: Evimizde oynayacağız.
0: Evimizde, ha evi özür dilerim, evimizde oynayacağız. O zaman şimdi Belçika maçı çok önemli. Şimdi Belçika maçında puan almanız, hatta galip gelmeniz lazım. Şimdi seyrettiğimiz Belçika, bizim de ortaya koyduğumuz performansa bakalım. Dolayısıyla umut var mı? Umut her zaman vardır. Umut her zaman vardır. Futbolda her şey değişebilir. Fakat görünen köyde de, yani ne, o atasözü var ya, kılavuz istemez diye. Ama burada da gördüğüm, yani zaten grubu gördüğüm kadarıyla İspanya, Fransa en önde bitirir. Üçüncü kim? Biz üçüncüyle oynamalıyız ama şu ana kadar gösterdiğimiz bir iyi performans yok. Değişim var mı yok mu? Yani Türkiye'de bu işi yapacak insanlar var. Milli takımımızda. Milli takımımızda bu işi yapacak adamlar var. Fakat o federasyon yönetim kurulu için esasında değişimin Dünya Kupası'ndan sonra hemen yapılması lazımdı. Diğer taraftan da deniliyor ki, ya Montella da bu takıma geldiğinde biz milli takımımız C ligindeydik. Montella süresince A ligine çıktık. Bir de bu durum var. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani değişim de olabilir, olmayabilir. Bunun, ama eğer Montella ile devam edilecekse çok ciddi olarak Montella'nın geri kalan maçlarda yanına deneyimli bir danışman koymak lazım. Türk danışman. Çok net söylüyorum. Yoksa değişim şart tabii ki.
1: Lig düşer miyiz? Ben.
0: Efendim?
1: Ligde Belçika maçlarında ne bekliyorsunuz?
0: Valla Belçika maçlarında kesinlikle bir gidişatın değişmesini bekliyorum. Bu gidişatın oyun değişmedi. Yani tamam, her şeyi bir teknik direktörü de bağlamak yanlış. Ha bu arada bir şey, antiparantez bir şey söyleyeyim. Kocaeli stadı, bakın çok önemli bir şey, Kocaeli stadı, evet güzel bir stad, büyüklerimiz güzel bir stad yapmışlar, bravo, fakat zemin çok kötü. Pasın kontrolü, topun kontrolünü, pasın hızını, hepsini etkiliyor. Ha diyeceksiniz ki iyi de bu Fransa için de haklı, evet o da haklı ama zemin iyi değildi. Ben bunu özellikle tespit ettim. Ligden, A liginden düşer miyiz? Göstereceğimiz performansa bağlı. Buraya geldik. Önemli olan bir yere gelmeniz değil. O yerde kalmanız önemli. İnsan performansında da önemlidir. Bir yere insan kişiliğine gelir, çalışmasında, becerisine gelir. Geldiği yüksek seviyede karakterine kalır. Yani milli takımda oyun karakterine kalması lazım. Ki A ligine gelene kadar çocukların da hakkını yemeyelim. Çok ciddi maçlarda çok olumlu performanslar gösterdiler. Özellikle Arda. Bütün milli takım oyuncularımız gibi Arda. Arda'ya parantez açmak isterim. Şimdi Arda gibi oyuncuyu kullanıyorsanız, Arda ile topu üçüncü bölgenin, rakibin üçüncü bölgede buluşturmanız lazım. Ve Arda'nın yüzü kaleye dönük olması lazım. Çok çok iş yapar. Dolayısıyla Arda'yı da çok kullanamadık. Zaten onun da maçın, İtalya maçında konsantrasyonun sonlara doğru bozulduğunu gördüm. Şimdi her oyuncu başarılı olmak ister sevgili Emre. Her oyuncu, ama yani burada takım kimliği, takım birlikteliği. Bakın Dünya Kupası bize şunu gösterdi. Verdiği beceriden çok takım becerisi, takımı birlikte oynaması. Şimdi bugün Fransa'yı seyrederken ilk maçta görüyorsunuz. İnanılmaz bir sistem oynuyor. Baskıdan çıkıyor, dikini oynuyor. Her yan pas görmedim ben neredeyse ben. Futbolun oyun prensiplerini, hücum prensibini, savunma prensibini müthiş yapıyorlar. Bunun nedeni ne? İşte stratejik oyuncu planlamasından gelen oyuncu grubu bunlar. Hepsi. Onun için milli takımımızda bunu bağlarken kulüp takım futboluna da bakmak lazım. Kulüplerimizde nasıl oynanıyor bu oyunlar? Türkiye'de futbol kalitesi zaman zaman iyi. Çoğu zaman dediği Avrupa standartında oynamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman oynadıklarımız var. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın oynadığı maçlar var. Özellikle son Trabzonspor Galatasaray maçında, ama zaman zaman. Bence Fransa maçı

0: çok büyük bir ders olmadı. İtalya aynı şekilde. İtalya son yılların bir zamanların Hollanda'sı gibi, yani 1982 Dünya Kupası'ndan sonra ortalıkta gözükmeyen bir Hollanda vardı. Uzun yıllar da 88'e kadar. 88'den sonra tekrar Hollanda çıkış yaptı. Bir ara Dünya Kupaları'na hiç katılamadı. Bak İtalya da aynı sırada katılamadı. Efsane eski Dünya Kupası'nı kazanmış, Avrupa şampiyonu olmuş İtalya takımı Dünya Kupası'na gidemedi. Onlar da bir yeniden yapılan. Onlar da bana göre Türkiye karşısında Türkiye'nin oyuncu kalitesini, Mancini çok iyi biliyordu. İyi bir takım Türkiye. Fransa maçında da oyunda kaldı ne olursa olsun. Ama İtalya maçında bence Mancini bile şaşırmıştır. Ya bu çok kolay goller yedik. Affedilir goller değil. Bu arada tabii milli takım oyuncularımızın yollanması ben benimsemiyorum. Çok yanlış. Milli takım temsil eden oyuncularımız yollandılar. O çok yanlış. Kimse yollanmak için sahaya çıkmaz. En üzerinde ay yıldızlı forma olan hiçbir oyuncunun yani yollanmaması lazım. Durum budur sevgili Emre.
1: Sevgili Cezmi Turan hocamla zamanı paylaştık. Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz benim yarım bıraktığım bir yer?
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum herkese, güzel bir gün. İnşallah milli takımımız bundan sonraki süreçte çok çabuk toparlanır. Yani önemli olan kaybederken aldığımız dersi kaybetmeyelim. O da artık Mondial'ın işi. Futbol Federasyonu'nun çok ciddi hocayla konuşması lazım. Eğer devam edecekse özellikle yanına mutlaka deneyimli bir adamın danışman olarak federasyon kullanması lazım. Yani böyle takımda oynamayan oyuncuları milli takımda oynaması diye ben kabul etmiyorum. Milli takım en iyi performansı veren oyuncu grubunun, devamlılığı olan oyuncu grubunun ve deneyimi olan oyuncu grubunun oynaması lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Emre. Kolay gelsin.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Ve beraberliğimiz devam ediyor. Tarkan 7 Yıldız hocam bizlerle. Hocam günaydın.
3: Günaydın Emre abi, nasılsın?
2: Çok teşekkürler. Ve seninle birlikteyiz. Bu arada bir son dakika, Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı kaçırılma kodu vermiş. Onu hemen vurgulayalım. Dubai Tel Aviv uçağı kaçırılma kodu vermiş diyelim. Belçika ve İtalya ile oynayacağız hocam. İkisi de deplasmanda, iki deplasman maçı yapacağız. Ben az önce evimizde dedim değil mi? Belçika'ya yanlış söyledim ya. Özür dilerim. Belçika ve İtalya deplasmanına gideceğiz. Neler söylersin?
3: Bence hiç gitmeyelim Emre abi ya.
2: Kabullenelim, 0 puan aldık. Ezmeyin bizi.
3: Yani Emre abi, ben Montella'yı hep destekledim Dünya Kupası öncesi. Ama artık Dünya Kupası'ndan sonra yani değişmeyen tek şey değişimdi. Hem federasyon yönetimi hem Montella gitmeliydi ve yenisi gelmeliydi. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'dan 4 defa 5 defa gönderildiğini düşünecek olursak ya hiç kimse bulunmaz değil. Ya Montella da gitmeliydi.
2: Kim gelmeliydi mesela, senin kafanda kim olabilirdi mesela? Ben şey diyorum mesela, Pep'i ikna edeceksin, Pep Guardiola'yı getireceksin. Boşta baba.
3: Gelmez Emre abi, gelmez Emre
2: Niye
3: abi.
2: Niye gelmezsin abi?
3: Yani

0: Klopp gibi adamlar, Pep gibi adamlar bizim sistemsizliğimizin içerisine gelmez. Onlar
1: baba
0: paradan
1: işte
0: daha çok...
1: Ben diyorum ki mesela Pep'le 10 yıllık anlaşma yapacaksın. Diyeceksin ki baba bize bir tane de teknik direktör bırak. Hatta birkaç tane bırak. Hatta sen
0: İşte...
1: bizim teknik adamları da eğit. Gel diyeceksin bizim bütün futbol yapımızı, çatısını, tavanını, altını, üstünü, her şeyi kur diyeceksin.
0: Emre abi şimdi anayasamızın bazı maddeleri var ya, değiştirilemez maddelerimiz var. İşte Pep gibi antrenörlerin Türkiye'ye gelmesinde de o zaman şöyle bir madde koymamız lazım. Kovulması teklif dahi edilemez. Yani her ne olursa olsun sonuç, yani bu şekilde olmalı. Ama keşke gelse Pep gibi, Klopp gibi çok değerli futbol adamları bunlar. Klopp Almanya'nın başında tabii ki. Ama bizim ülkemizdeki sistemsizlik arşa vurmuş vaziyette. Montella bile şunu söylüyor bize. Ya siz nesiniz ki biz A liginde oynadığınıza şükredin der gibi bir basın açıklaması vardı. Ben bunu çok tutmadım, bu konuşmayı sevmedim. Elbette tamam, bizim ülke futbol olarak A liginde olmayabiliriz. Montella geldiğinde C ligindeydik, B'ye çıkardı, A'ya çıkarttı. Tabii ki de bunlar bir başarı. Bunları destekledik. Montella'yı ben her zaman destekledim. Ama Dünya Kupası'ndan sonra biz hala gol atamıyoruz Emre abi ya. Ya 4-6-0'dan bıkmadın mı yani? Montella tamam, bir geçiş süreci oldu, başarılı oldun. Kendi kalibremizin altındaki takımlara karşı bu başarı elde etti ama... Biraz kalibremizin üzerindeki takımlara karşı inanılmaz dağılıyoruz Emre abi. 4-6-0 oynuyoruz, 4 tane gol yiyoruz. 4-6-0 oynuyoruz, Fransa'ya yeniliyoruz. En azından berabere bari kalalım, puan alalım yani. 0 çekiyoruz, Dünya Kupası'nda 0 çektik. Yani şu anda National Uluslar Ligi'nde 0 çekiyoruz. Ya bu nereye kadar 0 çekeceğiz? Ülkede her şey oluyor ama hiç kimse koltuğunu bırakmıyor. Federasyondan ses yok. Teknik direktörden ses yok. Hakem kurulu öyle, yine ses yok. Yani bir sessizlik almış başını gidiyor. O yüzden ben İtalya ve Belçika maçından hiç umudum yok Emre abi. Maalesef seçilen kadrolarda da artık eleştirilerde hak veriyorum. İlhan Fakılı neden bu takım kadrosunda değil? Yani Samet Akaydın hala nasıl bu takımın kadrosuna girebiliyor? Ya bunlar çok tartışılması gereken konular. Barış'la Kerem'i mahvetti bir kere Emre abi. Açık konuşmak ki teknik ve taktik olarak Barış ve Kerem inanılmaz skor katkısı veren oyuncular iken bugün Türk halkının dala geçtiği oyuncular, hele bir pozisyon var. Kerem'in kaçırdığı pozisyon. Ona caps yapmışlar. Barış sen bırak, ben daha havaya vuracaktım gibisine oyuncularımız da artık bel altı dala geçiyorlar. Bunun tek sebebi de Montella'dır. Çünkü Kerem 10 numara değil. Kerem forvet değil, Barış forvet değil. Ya bu oyuncuları maalesef kendi pozisyonlarının dışında oynattığımız için oyuncuların performanslarındaki verimlilik çok azaldı ve oyuncular şu anda dalga konusu. Ya unutmayalım, Kerem'in Galatasaray'daki performansı 43 asist, 40 gol veya tam tersi olabilir. Şu anda tam hatırlamıyorum. Böyle bir performansla Benfica'ya gitti. Yani bu oyunculara teneke bağlamamızın bir anlamı yok. Gerçekten milli takımda çok büyük sistemsizlik var şu anda. Montella da nasılsa beni artık kovacaklar kafasında. Kovsalar da tazminatımı alsam gitsem kafasında olduğunu düşünüyorum. O yüzden de skorları pek önemsediğini düşünmüyorum. Nasılsa biz A ligindeyiz. İşte A liginde Türkiye'nin ne işi vardı, ben çıkardım işte der gibisine bir ego tavırla. Emre, bir özel bir konuşmamı anlatabilir miyim? Bir İtalyan arkadaşımla bir sohbet ettim. Geçtiğimiz hafta hakem bir arkadaşımla, Südtirol tarafında oturan bir arkadaşım. Bana şunu söyledi, Montella'nın dedi teknik direktörlüğü çok kötü bir teknik direktör. Hala anlamıyorum sizde nasıl antrenörlük yapıyor dedi. Ben dedim başarılı ama bir sistemi olmayan bir hoca. Asla İtalya'da iş bulamaz dedi Emre abi. Buna sen katılıyor musun? Ben de sana soru sormuş olayım.
1: Vallahi ben Montella'nın yaptıklarını takdir ediyorum ama Montella döneminin bittiğini düşünüyorum. İtalya'da iş bulamaz fikrine de katılmıyorum. Yani orada kimler iş buldu ya? Ne kadar beceriksiz adamlar iş buldu. Yani biraz abartmış hadiseyi. Peki Türkiye'deki bu bahis şike hadisesinden sonra patlak veren MHK yönetiminin tutuklanma gözaltına alınma hadisesini nasıl okuyorsun?
0: Emre abi çok büyük skandal. Ben az seni sabahtan beri dinliyorum. Bir tane hakem arkadaş bağlandı. Biliyorsunuz ben de Avusturya'da üçüncü liglerde hakemlik yapıyorum. Ama Türkiye'deki hakem arkadaşlarımla bazen sohbet ettiğimde o az önce anlatan hakem arkadaşın dinlediklerini ben de o muhabbetlerden haberim vardı. Yani şöyle haberim vardı. Yani istedikleri hakemi yükseltip istemedikleri hakemleri klasman düşürdüklerini, genç hakemlerin sahipsiz genç hakemlerin önünün kesildiğini ben de biliyordum. Yani birçok genç arkadaşımızın önünün kesildiğini duyuyordum. Yani inanılır gibi değil. Yetenekli ya, ülkede çok büyük bir liyakatsızlık var Emre abi. Paçamızdan liyakatsızlık akıyor, akıyor, akıyor, akıyor. Yani bu nasıl düzelecek? Bu nasıl bir, yani artık yani şu eş dost akraba, yani bal tutan parmağını yalar kadar, parmağını yalar kadar en iğrenç bir atasözü olamaz Emre abi. Böyle bir atasözümüzün olduğuna da inanmıyorum ben yani. Ne demek bal tutan parmağını yalar? Her zaman yani hak edenleri, ya Hazreti Ömer'i örnek alıyoruz ama onun adaletini uygulamıyoruz. Ama sorarsa herkes Müslüman. Ya liyakatsızlık nasıl bu kadar ülkemizde çok böyle Emre abi yüksek seviyeye çıktı? Anlamıyorum, inanamıyorum. Eğitimsiz insanların yükseldiği pozisyonları görmek, yani artık birilerinin buna dur demesi lazım. Adalet kavramının ülkemizde bitmemesi gerekiyor. Hak eden insanların hak ettiği görevlere adamın sınav sonucunu değiştirmişler. Emre abi, böyle bir ahlaksızlık var mı ya? Hakem arkadaşın sınav sonucunu adam, onun illegal iş yapmadığı için, onun adına senden dinledim bunu hem KRT'den Radyo Gol'de, hakem arkadaşın sınav sonuçlarını değiştirmişler. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Lütfen Türk yargısı bunlara çok ağır cezalar vermesi gerekiyor. Liyakat ülkemizin en büyük temel sorunlarından bir tanesi bence Emre abi. O yüzden de hakem camiasına da şaşırmıyorum. Çünkü sen kendin de söyledin. Kim TFF başkanı olursa eşini dostunu dolduruyor TFF'ye Emre abi. Gözlemcilerin çoğu Trabzonluymuş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Trabzonlu bir gözlemci Yasin Kol'a düşük bir not verir mi? Vermez. O yüzden de bu liyakatsızlıkla bu ülke futbolu nereye gider? Batıyoruz yani. Batan gemideyiz ama hiç kimse farkında değil. Titanic gibi herkes kemanın sesini dinliyor ama geminin battığından hiç kimsenin haberi yok. Türk futbolu batıyor. Hem maddi batıyor, manen batıyor Emre abi. Şahsi görüşüm bu.
1: Sevgili Tarkan Yedi Yıldız'la birlikteyiz. Tarkan Avusturya'dan bize bağlanıyor. Tarkan, böyle bir şeye Avusturya'da tanıklık edebilir miyiz?
0: Emre abi, şimdi ben 40 yaşındayım. 2 sene önce hakemlik lisansı yaptım. Hemen sana yaptığım süreci anlatıyorum. Ben bundan tabii ki burada Avusturya'da antrenörlük yaptığınız zaman yardımcı hakemlik kursunu da yapmak zorundasınız Emre abi. Bu bir mecburiyet. Yani hakemlik lisansını yaparken yanı sıra yardımcı hakem lisansı yapıyorsunuz. Bunun da sebebi şu: maçlara hakem gelmediği zaman maçı yönetebilme yetkinizin olması için. Altyapı maçlarından bahsediyorum Emre abi. 12, 13, 14, 15, 16, 18. Benim zaten yan hakem lisansım vardı. Antrenörle bir müddet ara verdikten sonra federasyon bana teklifte bulundu. Beni 70 euro karşılığında kursa kayıt oldum. Kursu bitirdikten sonra bir sene U14, U15, U16 maçları yönettim. U18 yani altyapı maçları. Bir sene sonra tekrar koşu testi ve sınav kural testine girdim. Sonra bana gözlemci gönderildi Emre abi. Bir tane yüksek maçta. O maçta ben 8.4 aldım ve klasman yükselip bir üst lige çıktım. Yani altyapının bir üst ligine çıktım. Şunu demek istiyorum: her şey liyakatla gidiyor. Her şey adaletle gidiyor. Yani 70 euro vererek ben şu anda Avusturya'da profesyonel bir hakemim. Yani dolayısıyla tabii ki yaşım itibariyle üst liglere çıkmam mümkün değil ama bunu hobi olarak severek yaptığım bir meslek. Hafta sonları bana da spor oluyor en azından. Bunu bu düşünceyle yapıyorum bu hakemliği ben Avusturya'da. Ve önüme hiç kimse engel koymadı ve Türk'üm bu arada. Türk olarak Avusturya'da önüme hiç kimse engel koymadı ve her haftada maçlarıma gidiyorum. Eğer kötü maç yönetirsem düşük not alırım. İyi maç yönetirsem yüksek not alırım. Bu böyle. Kimse benim sınav sonuçlarımı falan da değiştirme haddine sahip değil. Sınav sonuçları yapıldan canlı canlı yapan eğitmen canlı bir şekilde açıklıyor sınav sonuçlarını Emre abi Avusturya'da. Bunu da sana ekstra belirteyim, yani şey değil. Hani daha sonra gelmiyor sınav sonuçları. Biz o kural testini yaptığımız günün sınav sonuçları bittikten sonra hızlı bir şekilde kontrol edip herkese canlı şekilde sınav sonuçlarını açıklıyorlar. Yani ben de bu hakem camiasının bir parçası olduğum için buradaki usul bu şekilde. Ya Türkiye'de hakem camiası gerçekten artık yani yani bu kabak tadını aştı bu konular Emre abi. İnsanlar hakem camialarına güvenmiyor, hakemlere güvenmiyor, yani sonuçlara güvenmiyor. En güvenilmesi gereken kurumda bu kadar güvenilini yitirdiyse ülke futbolunun en dip denen başa kadar temizlenmesi gerekiyor. İlk önce de Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanlığını bırakıp yerine gerçekten futboldan gelen liyakatlı bir kişinin futbol federasyonu başkanı olması gerekiyor Emre abi.
1: Sevgili Tarkan, harikasın. Çok önemli bilgiler aktardın. Var mı eklemek istediğin, burayı da tamamlayalım dediğin bir yer?
0: Emre abi farkında mısın? Biz hiç 4-4-2 konuşamıyoruz. 4-4-2-3-1 konuşamıyoruz. 3-4-3 konuşamıyoruz. Milli takımımızın forvet hattında kimin oynaması gerektiğini konuşamıyoruz. Hep bir kaos ortamı, hep bir curcuna, hep bir böyle savaş ortamı. Futbolun dinamikleri, futbol konuşmuyor. Futbol harici her şeyi konuşuyoruz. Yani ben yani bunun nasıl düzelebileceğine karşı bir fikrim yok. Umarım liyakatlı bir şekilde bir federasyon başkanı gelir. Sadece futbola motive oluruz. Yani hangi takımı tuttuğunun da bir önemi yok. Futboldan gelen birisi olsun. Yani Aykut Kocaman mı olur? Bülent Uygun mu olur? İşte Metin Tekin mi olur? Feyyaz Uçar mı olur? Fatih Terim mi olur? Şenol Güneş mi olur? Yani kim olursa olsun ama futboldan gelen birileri artık Futbol Federasyonu'nun başkanı olsun Emre abi. Bunu gerçekten bu bizim en çok ihtiyacımız olan şey.
1: Tarkan Yedi Yıldız, çok ama çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim Emre abi, iyi yayınlar diliyorum. Sana da programlarına başarılar diliyorum.
1: Çok çok sağ ol. Evet, Tarkan Yedi Yıldız'la bir araya geldik. Avusturya'dan bizlerle birlikte oldu. Gerçekten çok ama çok fazla telefon, mesaj var. Bugün kelimenin tam anlamıyla yağdınız. Teşekkür ediyorum, teveccüh ettiniz. Özlemişsiniz beni. İki gün yaktım. Ama konuşulacak çok şey var. Ben de her şeyi söyledim zaten. Artık bu söylediklerimden sonra umarım Türk futbolunda bazı şeyler değişebilir. Bazı farklılıklar olabilir. Farklı taşlar yerinden oynar ve hepimiz hak ettiğimiz o futbol iklimine, arzu ettiğimiz o futbol iklimine kavuşabiliriz. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Ben gidiyorum. Yarın Allah izin verirse yine burada olacağım. Söz Doğan'da olacak. Hoşçakalın.

0: Üretilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
2: Bugüne şok bir haberle uyandık.
3: Evet.
2: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 Dijital'de 3 saatlik bir yayın yaptınız. Enine boyuna orada konuştunuz ama tabii Dici Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
3: Bazı yeni gelişmeler de var, onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı, bu operasyon nasıl başladı?
2: İş nereye gidecek?
3: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
2: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
3: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim.
2: Söyle.
3: Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta bu. Açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım.
2: Ali Tuna.
3: Onun, Ali?
2: Tuna.
3: Ali Tuna. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim.
2: Neden?
3: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık. Önemli değil nerede yaptı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin, Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi, akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolunun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
2: Kesin,
3: mevcut MHK Başkanı'nın. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak? Savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır onlara da birazdan geliriz. Evet. Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, bugüne yansıyan ayrıntıları aslında dünden beri konuşuyoruz. Bir gözaltı durumu var. Bunu kremle mremle falan şey yapamazsınız. Yani gözaltı morlukları falan, öyle espri yapılacak bir konu falan da değil. O kadar şey oldu ki işte Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı, işte morlukları, gözaltı kararları falan diye öyle şeyler yapılmış. Şişkinlikleri falan. Ama burada bir gerçek var. Burada bir hak yeme durumu söz konusu. Burada bir eziyet söz konusu. Burada sahtecilik, dolandırıcılık, düzenbazlık. Ve kelimeleri kullanınca da ulan bu adamlar ne kadar çok şey yapmışa dönüyor. O kadar uzun süre görevde kalırsa ve bu kadar şikayete rağmen hiç adım atılmazsa, yani hiç kanıt yoktu elimizde, araştırıyorduk gibi cevaplar da gelebilir. Hani herkesin kafasında bir soru var. Hani soruları yollayacaktınız deyip atılan mesajlar var. Benim her gün size söylediğim gibi. Arkadaşlar varsa sorularınızı alalım 0212 273 10 üzerinden diye. Abi soruları verecektiniz. Öyle gidiyor. Şimdi bu tabii ki bir teşkilat olayı. Başkan Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu işte Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif. Sadece onlarla sınırlı değil. Dün ifade verenlerin birçoğunun söylediği, sadece onlarla sınırlı kalmayacağı bilgisinin de paylaşıldığı bir operasyon bu. Tabii Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla, bir taraftan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kim olacağıyla ilgili bir merak da ortaya çıktı. Federasyon yönetiminin bir numaralı adayının eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu olduğu söyleniyor. Bizim jenerasyon tanır ama bu jenerasyonun çok da haberdar olduğu biri değil Abitoğlu. Hakemliği bıraktıktan sonra 2020 yılında Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak çalışan isimlerden bir tanesi. Ve eski hakem 2024'te Gündoğdu başkanlığında oluşturulan kurulda da görev almış aslında. Benim de sıkıntı duyduğum konulardan bir tanesi, hani Ferhat Gündoğdu'nun daha önce görev verdiği ya da görev aldığı esnada onunla beraber çalışma arkadaşı olmuş, çalışma arkadaşının arkadaşını bile kabul etmeme durumu var bende mesela. Hani bu Abitoğlu ile ilgili şahsi bir mesele değil. Yani daha önce küçük bir ilişkisi bile olmuş olması şey yapar. Yani düzen devamlılığını akla getirir. İlla olacak diye bir kaide yok. O yüzden söylüyorum yani. Ferhat Gündoğdu'nun aynı apartmandaki, bırak üst ve alt komşusu, en üst komşusu bile olmaz yani. Aynı o apartmana beraber girmişlerse falan gibi düşünürüm. Tabii ki yanlış bir yargılama durumu da, anlatmak istediğim yakından uzaktan ilişkisi olmasın yani. Ferhat mı? Ferhat kim ya falan diyen biri olması lazım ya. Gündoğdu mu? Ne Gündoğdu ya? Geceleri çalışıyoruz biz falan gibi, hani günle doğmakla bilmem neyle ilişkisi bile olmaması lazım artık yani. İnsanların aklında böyle şüphe uyandırabilecek küçük bir zerrecik bile, anladın mı? Büyük problemler ya. Mesela şey deniyor. Neydi bu bizim İngiliz hakem? Taylor, Anthony Taylor. Şu an Merkez Hakem Kurulu'nun getirdiği İngiliz Taylor var ya. Taylor, Mailer falan, Anthony, Mantoni. Abi geç. Hani Mr. Mrs. M. Brown'lar falanlar filan, onlar geç. Simple present, continuous tense, onları kaldır ve bak, İngilizce, İngilizce yok. Peki mevcut hakemler şu an görev almayacaklar mı diyeceksiniz? Kim gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Ferhat Gündoğdu'nun 8 Mart operasyonunda göndermiş olduğu 13 tane hakem var ya, o 13 uğursuz sayısının şey için Ferhat

doğduğu için 13 benim için bundan sonra uğurlu bir sayıdır. O 13 isimden bir tanesi kim olursa olsun Merkez Hakem Kurulu'nun başına gelmelidir. Ve aslında Merkez Hakem Kurulu'nun başına gelecek bir isim daha var. Ali Tuna'dır. Yani bu olayların başlangıcı ve dediğimiz gibi kaçtı, 15 Eylül itibariyle miydi başlangıcın olduğu tarih? Sanırım öyle olması lazım. Netlik kazansın. Bakalım bir. 15 Eylül. Evet. Yani 4 ilde yapılan bir operasyon vardı. Resmi belgede sahtecilik ve mobbingle ilgili. Tabi İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa eş zamanlı düzenlenen bir operasyonda Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alınıyor. Ve soruşturma bir kişinin bu müşteki sıfatıyla, hani sürekli söyleniyor müşteki, şikayetçi olmasıydı arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Tabii hukuk dilinden konuşunca bazen öyle, evet o müşteki olmuş diyen olmuyor. Biri şikayet etmiş diye geçiyor. O şikayetçi sıfatıyla 15 Eylül'de ifade vermesiyle başlıyor. Dosyada bir inceleme altına alınıyor. İşte organize suçlarla ilgili birimler devreye giriyor. Ardından olay farklı yerlere gidiyor. Dosyada mali suçları araştırma kurulu da giriyor. MASAK devreye giriyor. Sonra bir inceleme, HTS raporları, bu iletişimle alakalı bulundukları konumlar ve yaptıkları telefon görüşmeleri ve yazışmaları. Ondan sonra bilir kişinin tespitleri de ekleniyor olaya. Öyle güzel gidiyor olay, ilerliyor. Sonrasında aklına birkaç tane şey geliyor. Diyorlar ki Merkez Hakem Kurulu'nun bu organizasyonu esnasında federasyondan kimsenin haberi yok muymuş? Bunlar yaşanırken kimse bilmiyor muymuş? Bütün bunlar olurken. Şimdi Merkez Hakem Kurulu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bağlıdır. İstifasını almak için elbette bir aşama kat edilmesi gerekiyor. Yani şey değil, ben federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu olarak Ferhat'cığım seni kovdum diyemiyorsunuz. Yani bu denilemeyebilir ama atama süreçlerinde sahte evrak kullanılmasına göz yumulduğu veya denetim görevinin ihlal edildiği tespit edilirse, ki o soruşturma devam ediyor, edilecekmiş gibi de gözüküyor, sorumluluk yalnızca kurulla sınırlı kalmayacak gibi de hissediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani büyük bir ihtimalle federasyon başkanı ve yönetim kurulunun o meşruiyetini ortadan kaldırarak olağanüstü genel kurul sürecini biraz zorunlu kılacakmış gibi de duruyor. Ya bu federasyonun da koltuğu sağlam değil. Hani vidalarda bir gevşeme var. Hani bunu alyanla mı sıkarsın, torna vida mıdır, yıldız mıdır, düz müdür, tork mork mudur bilmem artık. Ama o koltuk sallanıyor. Hani vardı ya böyle tekerlekli koltuklar, bir tane tekerleği şeydir ama arkaya yaslandığında orayı kontrol edersin. O kopmuş tekerlek hangi, en arkada kalmasın, devirir vallahi arka, tepe taklak giderim vallahi dersin işte. O tepe taklak durumu federasyonun birçok koltuğunda var. Bir tane tekerlek ortada yok. Tabii burada öncelikle operasyonla ilgili Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'i, Cumhuriyet Savcılarımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı falan tebrik etmek lazım ki 7 ilde, hatta pardon 4 ilde yapılan bir operasyondu bu. Ankara, Elazığ, İstanbul ve Manisa'da başlamıştı. Sonra soruşturma kapsamında eski hakem Ali Turan'ın uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınavında ait olan 2 sayfalık bu sınav belgesi üzerinden bilirkişi incelemesi yapılıyor ya. O bilirkişi incelemesinin cevabı sınav kağıtlarıyla alakalı arkadaşlar. Ve bu işlemde sınav kağıdındaki yazılarla Ali Turan'ın
huzurda alınan yazıları tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğitim, doğrultu ve alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırılıyor. Yani yazının ona ait olup olmadığı inceleniyor. Bununla ilgili olarak bilmiyorum, daha önce işte bu imza size mi ait falan gibi, işte oturarak yapılıyor, ayaktayken yapılıyor falan. Böyle bir işlemden geçiyor Ali Turan. Tabii o kalemi tutuşundan tutun, işte A harfinin yazılışından, B harfinin çizilişinden, Z'si, Y'si, G'si kimine göre farklıdır mesela. Bakarsın mesela, bu kimin yazısı? Bu annemin yazısı, işte bu babamın yazısı falan diyebilirsiniz yani. O yüzden sınav kağıdında itiraz ediyor. Ben diyor geçmiştim sınavı diyor Ali Turan. Nasıl geçmiştin? Kağıdımı görmek istiyorum diyor. Öyle bir hakkı var çünkü. Tutuşuyorlar bir anda. Çünkü Ali Turan'ın kağıdını atıp yerine Ali Turan'mış gibi dolduruyorlar. Sınav sorularını da hepsini yanlış yapıyorlar. Adam diyor ki ya ben hepsini doğru yaptım çünkü diyor, yani biliyorum şimdi ben bir hakemim ve taçtan örnek veriyorum, offside olmayacağını herhalde biliyorumdur değil mi diyor. Cevaplarında şey yazıyor mesela, örnek veriyorum hani serbest vuruş mesafesi, en direkt serbest vuruş mesafesi ne kadar olmalıdır? 11 metre, 13 metre, ki 11 metre yapan da var şu an aktif olarak görev yapıp. 9-15 bilmem ne falan, ona bakıyor. Offside'dan touch olur mu? Touch'tan offside olur mu? Öbür taraftan işte top iz düşümüne göre dışarıda mı içeride mi? Bir oyuncu dışarıdaysa top içerideyse, top içerideyse oyuncu dışarıdaysa falan gibi, hani basketbolda topun dışarıda olması oyuncunun içeride olması ile birleştirilince hiçbir anlam ifade etmiyor ya, top dışarıdaymış oyuncu içeride ya, onunla temas halinde. Futbolda o geçerli değil ya mesela, öyle sorular var. Adam hepsini yanlış cevaplamış Ali Turan. Diyor ki yani ben nasıl yapabilirim böyle bir şey, itiraz ediyor. Ondan sonra o yazı bana ait değil diyor. İşte o ters biçimine, işleklik derecesine, istifine, eğimine, işte doğruluğuna, alışkanlıklarına, seyrine, hızına, baskısına. Kalemi daha önce hiç bu kadar bastıra bastıra yazmamış adam mesela. Ve inceleme sonucunda sınav kağıdındaki yazılar ve Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında o grafolojik ilişki tespit edilemediği kanaatine varıldığı söyleniyor. Ve bilirkişi raporu da ekleniyor operasyona. Sonra tabii Tuna bazı maçlara istenen hakemler atanıyor. Ben bu sisteme uymadım. Bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi ve Türk futbolunda bir yapı vardır ifadesini kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında uzun süreli mazeret dönüşünü yazılı sınavdaki usulsüzlüğe ilişkin kanunun şikayetçisi olan eski hakem Ali Tuna, Türk futbolunda yapı var dedi ve Tuna konuşunca da hamle yapınca mesela Tuna'ya kadar hiç kimsenin, örnek veriyorum, şey yok mu? Şikayeti yok mu bu zamana kadar? Hep mi korkulmuş? Hani eziyet var deniyor ya operasyonun içerisinde. Hakemlere karşı mobbing uygulanıyor falan. Tehditler, mehditler. Bana bak falan gibi, hani böyle. Görevi ve güveni kötüye kullanma. Zimmete, evrakta sahtecilik, paralar geçirme falan gibi şeyler de çıkıyor. Masak varsa işin içinde inceliyor çünkü yani. Sayın Akın Gürlek de temiz futbol mücadelesi devam edecektir diyor. Başkanım günaydın, soruları alacaktım ben. Ha dur diyor ya, Emre Kosif'e söylemiştim, 3 kere aradım diyor. Dur Karadoruk'a bahsettim diyor, şey yapsın diyor ya, getirsin diyor, tamam. Ahmet Şahin'e mesaj attım daha dönmedi diyor falan. Soru, hocam sınav yaklaşıyor başkanım, şu soruları bir göndersem falan diye. Bir de, sınava girecek kişi, hani sorulan sorulara da birkaç tanesine baktım ben.

Allah korusun bir yanlış yaparız falan değil mi? Hani cevaplarını ezberleyemeyecek olan kişiler herhalde aynı kağıtla falan cevapları alayım derken hazır olan kağıdı alayım ya da şöyle bir şey olabilir diye. Yani niye sınava sokuyorsunuz ki bu insanları? Bu insanları direkt şey yapın ya. Onun yerine başkaları falan giriyor ya sınava. O kadar da belli etmeyelim falan mı dediler acaba? Daha ne belli edeceksin ki? Daha ne yapabilirsin ya? Yunus Yıldırım'ın gözaltına alınan, mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçiren kişinin, eski hakem Yunus Yıldırım'ın, bu dönem içerisinde 6 haftalık dilimde, bir öncekileri falan geçtim, bu 6 haftalık dilimde VAR hakemi olduğunu biliyor muydunuz falan? Ya. Bu arada milli takım sayfasını kapattık galiba değil mi? Bir iki galibiyette falan tekrar orada bir yeşerme olur. Tekrar oraya bir kanalize oluruz yani. Ne yaptı ya milliler falan? Ne oldu ya, maçım vardı dün. Oraya döneriz. Biraz böyle soğuma evresine girdi milli takım. Hani sıcak çünkü çok. Direkt dolaba da konmaz. Kenarda bekletiliyor. Soğusun diye. Sonra difrize atılacak. 2-3 hamle yapılmazsa, Montella ısrarcı olursa, federasyon değişmezse, dur herkes şimdi şeye döndü. Hani Orkun milli takımda mı, Kerem oynar mı, kalede Berke mi olsun falan kısmını geçti. Herkes şeye döndü. Ne olmuş ya bu Ferhat Gündoğdu falan diye. Örnek verilen takım karşılaştırması yapan bir... Ha yok, çok eski mesajmış bu. Bu yeni mesajlara bakalım. Doğan abi, Mehmet Büyük ekşisinin de gözaltına alınması gerekmiyor mu? Büyük ekşisinin de. Tugay Kağan Numanoğlu'na da mobbing uygulamışlar. Tarih hakemlik camiasında Deniz Çoban'dan sonra Ali Tunay'ı da adam diye yazdı, helal olsun diye. Doğan abi, Manchester City'nin olayı ne? Biraz olaydan bahsedebilir misin acaba diye. Çok mali ya. Çok mali konu. Ama bir saniye. Şeye bakıyor, dur. Şu telefon attığıyla ilgili bir problem vardı, onu gidermeye çalışıyordum. Şimdi Manchester City'nin Premier Lig'deki tüm suçlamalardan suçlu bulunmasıyla alakalı konu ayrı. 900 milyon sterlinlik bir skandal falan diye geçiyor ya. 900 milyon sterlinlik. Söylemesi bile zor. Sterlinlik falan diye yani. Premier Lig o finansal kuralları gereğince onları ihlal ettiği nedeniyle inceleme altına alındı City. Ve orada bir komisyon var. Bağımsız komisyon tarafından da suçlu bulunduğu açıklandı. Bundan sonrası ne olacağı merak ediliyor. Daha önceki işte 2008'lere 9'lara varan sezonların kulübün finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği suçlamalarıyla alakalı konu var. Ve tabii o gelirlerini yapay şekilde arttırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu sonucuna varıldığı da konuşuluyor. Bununla ilgili olarak klasik konu şeye dönecek mesela, bizim de City'ye benzer bir kulübümüz var mıya dönecek konu. Beni oraya doğru çekmeye çalıştığınızı çok iyi biliyorum da ben yolda değilim yani, hani bırak hani oraya doğru yolda, ben yoldan sapma gibi değil, ben yolda değilim yani. O konuya girmem oralara. Abi bir sürü şey var. Şimdi Premier Lig'in CEO'su bir açıklama yapmıştı. Ona şey yapmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Neydi adamın ismi? Richard mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bu City ile ilgili olarak bir açıklama yapıyor. Diyor ki hani

0: temel karar diyor. Bu dönemde Manchester City'de yaşananların gerçeklerini ortaya koyuyor. Ve kulübün yaklaşık 10 yıl boyunca Premier Lig kurallarını sistematik şekilde nasıl ihlal ettiğini detaylandırıyor aslında diyor. 10 yıl boyunca. Burada şimdi şampiyonluklar değişmeyecek mi? Burada değişen şampiyonluklardan dolayı bir kayıp olmayacak mı? Hani İngiltere'de bunlar oluyor mu? Premier Lig'de maçlar bilmem neler falan derken hani böyle büyük bir skandalı biz nasıl kaptırdık başka bir ülkeye? Ah ah ah vah vah vah falan gibi de bir şey değil tabii ki konu yani. Bak, sadece her şey bizde oluyormuş algısının yıkıldığı da bir şey bu. Buna İngiltere Premier Ligi futbolun beşiği falan gibi hani öyle cümleler kurarak biraz bahsedeyim. Bunlar eğer sebebiyet veriyorsa ve olaylar orada yaşanabiliyorsa 10 yıl boyunca kimse hani 3 yıl geçtikten sonra bir şeyler oluyor sanki ya falan deyip hani hiç duydunuz mu Liverpool ya da Arsenal ya da City'nin 10 yıllık bu dönem içerisinde yaptıklarıyla alakalı bir tane gazete haberi, bir tane radyo haberi veya medyaya yansıyan bir şey duydunuz mu? Bir Liverpool başkanının çıkıp bu City'nin paraları ne olacak bu limitleri falan yani öyle bir şey var mı? Yapı var falan diye bir şey konuşuldu mu Premier Lig'de falan? Hı? Başkanım günaydın soruları alacaktım ben. Deyip hani herkese başkanım diyeceğim bundan sonra. Başkan günaydın soruları alacaktım ben. Futbol gerçekten bu ülkede afyona döndü. Biz zaten bunların olduğunu ortalama 5 yıldır gidiyoruz ama ne zaman ülkede herhangi bir kriz patlak verse hemen futbolda şike, hakemler şöyle yapmış, böyle yapmış. Bu operasyonları neden ayyuka çıktığını herkes çok çok iyi biliyor. İlker ben demiş. Günaydın, kolay gelsin. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasından önce acil durum ardından kaçırılma kodu gönderdi. İsrail savaş uçaklarını havalandırırken uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi. İsrail Başbakanlığı ise kaçırılma olayıyla ilgili olarak sabah son dakika haberinde komik bir şey abi. İsrail açıklama yapmış, uçak niye oraya indi diye pilotlar kavga etmiş. Ondan inmişler. Sen bana hayırdır ne bakıyorsun ya? Oğlum dönsene önüne falan. Sen hayırdır ya? Bizi kim alabilir ya? Yani iniyorum bak buraya deyip hani. Ulan inmezsen seni diye hani oraya girmiş konu. Ya bizi kim alabilir olayı neydi ya? Şey yok yok hakemlerin içinde vardı bu bizi kim alabilir. Bu Alican Sağlar mı yazmış bunu? 2000 doğumlu. Bu gençle tanışmak isterim ya. Yani. Öyle bir şey var bizi kim alabilir diye. Ferdi Karadoruk muydu? Ferdi Karadoruk. Bir düğünde falan gözaltına alınan ve o WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ferdi Karadoruk. Hakemler Derneği Başkanı bildiğim kadarıyla. Bir de Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu olan Alican Sağlar vardı işte. 26 yaşında genç bir kardeşimiz. Ferdi Karadoğru'ya diyorlar ki bir operasyon var sizinle ilgili sanki bir şeyler oluyor deniliyor. O da o esnada şeyde halayda bir düğünde ve o fotoğraflar çekilirken halayda o fotoğrafları sosyal medyasından paylaşıyor. Karadoruk'un operasyon haberinin almasının ardından sosyal medya hesabından toplu bir fotoğraf paylaşıp bizi kim alabilir diyerek meydan okuduğu da ortaya çıkınca oradan geldi aklıma. Onun öyle bir şeyi var çünkü. Şansı yok. La bizi kim alabilir diye var yani. Şansı yok. Tonlama tam Karadeniz tonlaması hani. Hele ya ne ya ne hele yani bizi kim alabilirdi? Orada o horon esnasında halaydayken var yani. Hani horon diyelim ona halay da demeyelim de madem bizi kim alabilir diyorsa horondur. Şimdi vallahi hani Adalet Bakanı Akın Gürlek alabilir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı alabilir, 4 ildeki bu savcılıklar Mersin alabilir, Antalya alabilir, Ankara alabilir, ya bizi çok kişi alabilir diye al hele diye öyle geçer ya. Dur daha neler çıkar, bizi daha kimler alabilir diye. Daha gider yani. Dodo günaydın. Ülkenin birçok yerinde çürüme var diye yazmış. Abi o değil. Abi o değil. Ne o, bilemedim. Onun da bir tonlaması var acaba. Abi Sergen'e bittim burada diye. Ben şeye bitiyorum bu aralar ya. Hani birileri mutlaka yapmıştır. Bunu nasıl yapıyoruz diye veya sormuştur. Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor diye. Var ya onu yanına onu koyup böyle herkesi görüyorsun böyle. Arda Güler var, Arda Turan var, Mourinho var, Fatih Hoca var, Ali Koç var falan. Kimi gör, Okan Buruk'u yapmışlar falan. Hani ona bakayım ya, artık kim var falan diye. Çok da kısa bir şey, 4-5 saniye bir şey sürüyor. Bu oyunun mucidi bu falan diyen davulcu da var ya yanında, o da mesela çok iyi. Onu seviyorum ya. Şansı yok. Peki. Günaydın Doğan Bey. Montella'yı artık göndermek mi gerekiyor? Ya hala milli takımla ilgilenmek. Ya çok eski takım arkadaşlar ya, lütfen biraz modaya uymak ya. Milli takım out, merkez hakem kurulu in. Hani oraya dönmek lazım ya. Yani hep beraber istifa edecekler. Hep beraber istifa et. Hep beraber. Ya hatırlıyor musunuz? Bundan aylar öncesi miydi? 2 ay falan olmuştur herhalde. Bir programdayken şey yapmıştık. Hacı Osmanoğlu ve Montella arasında istifa et diye kendi aralarında telefon konuşmaları. Önce sen kapat, sonra sen kapat falan var ya, iki sevgili konuşurken. Geldi mi uykun?
1: Biraz geldi.
0: Yat istiyorsan ha. Yatıyorum zaten. Tamam o zaman, erken de kalkacaksın, hadi kapat istiyorsan.
1: Önce sen kapat.
0: Sen kapattın.
1: Sen kapma.
0: Bu kadar olumsuzluktan sonra bu olayı hatırlıyorsanız, Hacı Osmanoğlu ve Montella konuşması yapmıştık. Villa diyorlar senin için. Verecek diyorlar. Paraguay yenilgisi ne olacak? Neyse, konuşuruz sonra. Hadi önce sen istifa et.
1: Önce sen istifa et.
0: Hayır sen istifa et. Hayır sen istifa et. Uluslar Ligi'nde ilk mağlubiyet falan, ikinci var. İstifa var mı? Hayır önce sen istifa et. Merkez hakem kurulu diyorlar, Ferhat Gündoğdu falan. Orada. Sen istifa et. Sen istifa. Birlikte edelim. 1-2-3 istifa.
1: Tamam hadi bakalım. Hadi böyle bir şey
0: olur. Alo. Orada bir de hala güvenmeme durumu var ya, o şeyde mesela. Hani 1-2-3 deyince kapatıyoruz, tamam mı? 1-2-3 kapat. Oradasın biliyorum falan diye. Yani öyle bir şey çıkıyor. Ya. Bunlar gerçekler. O gerçekleri konuşmak üzere telefon attığını da açalım. Şey yazmışlar. Adam gibi konuş cıvıtma diye yazmış bir tane dinleyici. Yani çok resmi bir şey konuşmuyoruz arkadaşlar burada. Biz bir radyo programı yapıyoruz. Çok resmiyet arıyorsan resmi gazete var ya, onu oku yani. Ben şey yapmıyorum. TRT'de bile, devlet kanalında bile ne muhabbetler dönüyor artık. Merkez hakem kurulu cıvımış. Benim burada konuşmam mı acaba şey olmuş yani. Her taraf çok şey, ciddiyet ile işine bağlı. Ben mi cıvımışım yani? Biraz daha un kat. Biraz daha un. Toparlar o. Doğan abi, insanlar durduk yere nefret eder hale gelmediler. Yani bir sabah uyandı ya, biz gurbetçilerden nefret edelim demedi kimse. Bunu lütfen Ahmet Konanç'ı... Oo, nerelere geliyor konuyu? Ne Ahmet Konanç'ı?

abi bu milli takımın içinde eli kolu uzun bir arkadaş var. Yani çözemedim, ne zaman bir hezimet olsa bir operasyon çıkıyor ortaya ya da dur şu milli takım bir oynasın. Bunlar kesin gene bir şeyler yapacaklar, biz onları unutturalım mı diyorlar acaba demiş. O şey yapmayacağım.

sana gülüyoruz aralıksız diye yazmış. Harikasın, böyle devam Doğan'ım demiş. Enes yazmış. Enes, diğer mesajı okuyamayacağım onu. Anthony Taylor kısa süre içerisinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer. Sistemin dinamiklerine hakim olur. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir. Sonrasında direktör Taylor, federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur diyerek mesajı 8 Ağustos 2026 yılında atan Fırat Aydınus hocamın alnından öpüyorum. Tabii mağdurlarından bir tanesi bu 8 Mart operasyonu içerisinde yaşananlarla ilgili olarak ileriyi görmek kısmını falan geçtik. Biraz şüphecilik konusunda da biz hep Fırat hocamla ilgili hani konuşurken şey deriz mesela. Hocam ne yapıyorsun? İyi Doğancığım, sen ne yapıyorsun? Akşam şöyle bir yerdeyiz, gelir misin? Gelirim. Nerede yer? Burada. İşte kaç katlı bina? Binanın deprem şeyini aldık mı? Aldık. İşte bizim masa nerede olacak? İşte hocam cam kenarında üçüncü masayı düşünüyoruz. Rezervasyon. Arka masada kim oturacak? 4 çift var. 2 kız 4 erkekten oluşuyor. İşte orada gençler var. TC'lerini vereceğim hocam birazdan size, kimler olduğunu falan diye. Kamera sistemi 24 saat kayıt altında hocam, merak etmeyin. İçeceğimiz buzlar içme suyundan yapıldığını da söylüyorum falan diye. Hani öyle şey. Fırat hocamla ilgili o detayları her defasında söylüyorum yani. Evet hocam, ben gelirken de şu renk kıyafet giymeyi düşünüyorum. Hani meç olmayalım ya da ne bileyim bir piştim işte. Hiç yakışmaz bize, doğru söylüyorsunuz. Böyle şeyler gibi. Ama Fırat hocamın ileri görüşlülük konusunu Anthony Taylor'la ilgili Türk futbolunu ve hakemlik iklimini çözecektir. Sistemin dinamiklerine hakim olacaktır. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenecektir. Hatta sezonun yarısı bile gelmeden, bak 8 Ağustos daha lig başlamamış. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu'yu gönderir. Sonrasında direktör Taylor, federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur diyor. Havalı kornalar var diye böyle arva, arva diye. Doğan abi sana bayılıyoruz. Eyvallah. Doğan Bey, İstanbul'da U17 amatörlük kuralları çekildi ve bu hafta sonu başlaması gerekiyordu ama bu olay patlayınca hakem bulmakta sıkıntı yaşanacağı için ligler ertelendi. Prof liglerde ertelenir mi? Ya bizi kim erteleyebilir? Olmaz. Fon olayları varken Merkez Hakem Kurulu işini milli takımın kötü durumu yüzünden gündem değişimi olarak algılayan arkadaşın saflığından istiyorum ben de demiş. Cenab-ı Allah hem Hacı Osmanoğlu'nun son açıklaması bu olabilir mi diye yazmış. Cenab-ı Allah başkanın gözaltına alınmasını nasip etti. Başkan gözaltında sadece onları nasip etmedi. 7 kişiyi de ihsan eyledi. Onlar da varlar falan gibi öyle bir şey. Ama Anthony Taylor mı yoksa Mustafa Kamil Abitoğlu mu? Onu bilmiyorum. Yani Fırat Hoca'nın da kulağına önceden bir şeyler gelmese bunları da büyük bir ihtimalle tahmin etme olasılığı çok fazla yok gibi mesajlar geliyor. Zamanında KPSS sorularını yandaşlarına veriyorlardı. O geldi benim de aklıma bir anda diye yazmış. Güzel ülkemde it izi at izi birbirine karışmış. Biraz çürüme yok mu diye yazmış. Doğan abi, enerjinle bizi hayatta tutuyorsun, cansın sen diye yazmış. Eyvallah, eksik olmayın. Siz de öyle. Acaba ligler devam etseydi bu olay patlar mıydı? Abi bir de şunu merak ediyorum. Geçen seneden bu yana bahis olayları, hakem olayları, şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bu olayı. Yani bu ligler hala nasıl devam edecek? Etmeli mi? Türk futbolu bitmiş yani. Buna UEFA'dan nasıl bir tepki gelecek? Allah yardımcı.

0: yolumuz olsun demekle yetiniyorum deyip devam ediyor. Dodo aman ellerini ayaklarını voleybola bulaştırmasınlar diye yazmışlar. Hatta bu branşların isimlerini ağızlarına bile almasınlar falan diye. Hatta geçenlerde televizyona tekrar bağladık. Mehmet Akif Üstündağ, voleybol federasyon başkanımızı, sağ olsun o da hiç kırmıyor. Çok eski arkadaşlar Ömer Faruk Ünal'la falan, çünkü Ömer abiyle. Hem onun dolayısıyla biz de tanışmış olduk kendisiyle. Bulunduğumuz ortamlarda görünce sağ olsun merhabasını ya da sıcaklığını eksik etmiyor federasyon başkanı. Onunla da konuşuyorduk. Ben de dedim ki şu futbolla bir 15 dakika bir ilgilensem mi acaba diye, yani öyle şey yaptık. Daha önce federasyonda görev aldığını biliyor muydunuz? Mehmet Akif Üstündağ. Yani düşünün arkadaşlar ya. Doğru yer doğru zaman bazen ya. Hacı Osmanoğlu Montella konuşmasına hala gülüyoruz iş yerinde abi diye yazmışlar. Ama çok eski mevzu ya. Ben onu Dünya Kupası sonrasında hani bir konuşmada burada yapmıştık ama çok daha iyisiydi. Yani şimdiki şey ya, tekrar ama başkası tarafından yapılmış espri gibi. Onun orijinali çok daha güzeldir işte. Doğan yapmıştı falan olması lazım. Biz onu yaptık. Daha önce sen istifa et, sen istifa et. Önce sen kapat, önce sen kapat. O gerçekten benim de programdan çıktıktan sonra böyle yolda molda aklıma geldiğimde hala güldüğüm şeylerden bir tanesidir yani. Telefon alacak dedin, arıyoruz açmıyorsun diye. Bak kızmışlar buralara yazmışlar ya. Var var birkaç tane haberle de ilgili bağlarız. Telefonu da telefonu da alalım. Hadi birkaç tane telefon alıp ondan sonra reklama meklama öyle gidelim arkadaşlar. Herkes konuşsun. Herkes kendi derdini anlatsın ama çok şey yapmayın yalnız. Hani suçlama, bağırma, mağırma, çağırma olmasın ya. 95-17 günaydın.
1: Hollanda'dan selam Doğan, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yurt dışıyla başladık güzel. Ülkeye girişimiz ne kadar sürer bilmiyorum. Evet. Senin sayende. Hadi.
1: Vallahi paket dağıtmaya devam, yolda seni dinliyoruz.
0: Eyvallah.
1: Gündem yoğun.
0: Sonra diyorlar ama, ki milli arada ne konuşuyorsunuz, ne konuşacaksınız diye soruyorlar bir de. Utanmadan bize böyle soruları soruyorlar.
1: Bizde gündem biter mi? 30 saniyede bir gündem değişiyor. Tabii sıkıntı canım. Yok ki.
0: Ya şu Ferhat Gündoğdu'yu unutturacak bir şey yaşanma ihtimali %80 falan ya bir anda. Her şey olabilir ya.
1: Her şey olur. Ya. Ben telefonla konuşurken bile belki değişebilir.
0: Tabii tabii, değişmiş bile olabilir. Yani. Bizim haberimiz bile olmayabilir şu an. Daha ne kadar abartabiliriz
1: bu...
0: acaba? Lütfen. Tamam.
1: Bu gündemin sorumlularının bu şekilde, nasıl diyeyim yani, bu Ferhat Gündoğdu, MHK, işte yapı neyse, bunların bu şekilde rahat tabirle sokak ağzı tabirle at koşturmalarının en büyük sebebi, en büyük müsebbibi Fenerbahçe ile Beşiktaş'tır. Bu uzun yıllardır bu kangrene, bu bunların sağladığı hegemonyaya, bu hakimiyete cevap veremeyip bunları kulüpler olarak birleşip güç gösterisi yapmayıp şimdi bunlardan sadece söylenerek dert yanmaları bence sağlıklı değil. Serdar Adalı Başkan konuşuyor, Aziz Başkan konuştu, Ali Koç konuştu. Hepsinin videoları çıkıyor ama somut eylemler hiçbir zaman son 10 yılda olmadı.
0: Ya o dönem onlar bile yapamadıysa diye düşünmüyor musun peki? Mesela Ali Bey'in o dönemki yapmış olduğu konuşma, ben başkan olsam da olmasam da iki elim yakasında burada mobbing uyguladığını, evrakta sahtecilik yaptığını elbet bir gün ispatlayacağım demesini falan. O zaman görevden alamaması bakın, bile.
1: Şimdi şöyle, söylem başka bir şeydir, eylem başka bir şeydir. Şimdi ben de konuşuyorum, ben de anlatıyorum. Uzun yıllardır radyo dinliyoruz, sen de anlatıyorsun. Programına gelen konuklar da anlatıyor. Bunlar sadece söylemdir. Eylem şudur. Çıkarsın, basın toplantısı yaparsın. Şu şu şu şu sebeplerden dolayı bunlar şaibelidir. Ve biz bu yüzden, örnek veriyorum yani tamamen farazi. Hani başka alternatifleri de olabilir de. Biz İşte kulüpler birliğinde bu konuyu konuştuk. Bize destek veren atıyorum 8 kulüp var, 9 kulüp var. Biz bu düzen, bu yapı, bu insanlar değişmediği sürece biz maçlara çıkmamayı düşünüyoruz deyip bir ortalığı ayağa kaldıramazlar mıydı mesela? Örneği değiştirebiliriz de. Veya başka bir şey yapabilirler miydi? Veya sahaya çıkıp protesto edebilirler miydi? Maçları 10 dakika geç başlatabilirler miydi? Mesela topu ayağını değdirmeyebilir miydi? Gibi gibi, yani bunu örneklendirebiliriz. O yüzden diyorum Fenerbahçe Beşiktaş suçlu. Çünkü bunlardan en çok mağdur olan iki kulüp say desen, 1-2 Fener Beşiktaş. Anadolu kulüplerini şu yüzden saymıyorum. Onların hani sesleri az ve güçleri az diye. Güçleri çok olan kulüplerden bahsediyorum. O yüzden şimdi bu insanlar bu kadar rahat istediklerini yapmışlar, istediklerini hakem yapmışlar, istemediklerine bilmem ne yapmışlar. İstediği gibi oynamışlar. Üzerlerinde zaten hani bir hukuksal ne ya da ne bileyim patron olarak bir el olmadığı için zaten bizim federasyon başkanının normalde yani federasyon binasını boş verin, futbolla uzaktan yakından alakası olmaması gerekirken, yani ben Hollanda'da yaşıyorum. Ben 6 senedir burada.
0: Acaba dışarıdan çok fazla Hollanda net mi göremiyorsun diye de soran çıkar şimdi, ben sana söyleyeyim yani. Ha bu arkadaş niye konuşturuyorsun falan döner konu. Herkesin konuşma hakkı olduğu bir radyo programı olduğu için söylüyorum. Birbirimizi tanıdığımız için söylüyorum burada.
1: Ben 40 sene İzmir'de yaşadım.
0: Ya ben şeyi söyleyeceğim. Buradan mesela Ferhat Gündoğdu'dan mesela bu ters manyel de olabilir diye böyle konuşmalar da var şimdi. Etrafımızda herkes konuşuyor. Mesela Fenerbahçeliler diyor ki gördün mü Ali Koç'un dedikleri oldu diyor. Şimdi buradan acaba Fenerbahçe'nin diyor bu söyleminden sonra diyor bu olayların yaşanmasında Galatasaray'ın şampiyonluklarından kaç tanesi alınacak diyor mesela. Beşiktaşlı diyor ki en çok bizim canımız yandığını bir kez daha ispatlanmıştır diyor. Herkes kendi kafasına göre ve bu olayın futbol açısından düzelmesini değil de kendi takımlarına nasıl yarar sağlayacağını düşünerek devam ediyor.
1: Şimdi çok başı ne kadar güzel söyledin bak, ne kadar güzel. Şimdi olay şu, futbolda sadece kulüp pazarını şahsiyete indirmeyeceksin. Ben futbolun genel paydaşı için söylüyorum. Fener'i, Beşiktaş'ı, atıyorum Trabzon'u, osu busu şusu fark etmiyor. Şimdi bu yapıdan kimler ne kadar nemalandı? Niye nemalandı? Nasıl bir adalet sağlaman lazım? Bu ülkede normal, düzgün, aklı başında, efendi insanların, liyakat sahibi insanların yönetmesi gereken, az önce voleybol örneğini verdiniz ya, onun gibi işin ehli insanlar ya da basketbol gibi. Basketbolda Avrupa şampiyonu oluyorsun, Euroleague şampiyonu oluyorsun, voleybolda dünyanın kazanmadığın kupa kalmamış. Oralarda neden? Çünkü orada herkes işini yapıyor. Futbolda da burada herkes işini yapsa, o zaman takımlardan hangisi güçlü ise sahaya çıkarsın, oynarsın ve kazanırsın, kaybedersin. Bu kadar basit. Kulüp fazla bakma. Ama sen bu altyapıyı sağlam oturtturmamışsan, senin yani hakemlikle alakası yok adamın. Federasyon başkanı federasyonla futbolla alakası yok. Yöneticilerin hemen hemen hepsinin futbolla alakası yok. Var olanların da futboldan uzaklaştırmışsın. İyi hakemleri kovmuşsun. Orta seviye hakemleri kovmuşsun. Hiçbir iş yapmayacak. Maç yönetmeyi bırak. Halı sahada maç yönettirmeyeceğin adamlara hakemlik yaptırıyorsun.
0: Peki. Bunun kulüpçülükle bir ilgisi olmaması gerektiğini söyleyelim. Zamanında biliyorsun Galatasaray'ın o günlerde işte hakemlerle ilgili bir imza kampanyasını yaptığında 16-17 kulübün imza toplamayıp Galatasaray'a karşı, değil mi? Galatasaray imza vermişti, 17 kulüp vermemiş miydi? Öyle bir şey olmuştu falan. Diğer taraftan federasyonun kurullarıyla alakalı işte Fikret Orman dönemindeki Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, Mehmet Sepil vardı bir dönem. Hep bunlar konuşuluyordu ama Süleyman Hurma da şey diyordu mesela, Karagümrük Başkanı. Abi içeride evet diyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz hayır diyorsunuz. Ben tam olarak anlamıyorum. Neden kamera kayıtları ve ses kayıtlarıyla artık toplantı yapmıyoruz? Ben girmeyeceğim bundan sonra diyordu. Yani çok şey değil, anlatabiliyor muyum? Çünkü devreye birileri giriyor. İki tane telefon geliyor. İki tane başkanın bir anda tavrı değişebiliyor. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor ülkede.
1: Bunun sebebi ne? Çünkü Anadolu kulüplerinin o iki telefona muhtaç şekilde yaşaması, o muhtaç şekilde altyapısının olmaması, parasının olmaması, transfer yapamaması, ligde barınamaması. bunların tabii ta temele inmen gerekiyor ama tabii. Yüzeysel olarak bakarsan herkes konuşuyor ama kimse istediğimiz, bizim halk olarak söylüyorum, istediğimiz somut adımları atmıyor. Ondan sonra da bağırıyorlar. Gerek yok. Adımı at, halk senin arkandan gelir. Ben bunu kulüp olarak söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Genelde bir şeyden mutlu değilsen, en basitinden başka bir örnek vereyim. Burada Hollandalı çiftçilere bir kanun çıkarmaya çalıştılar. Bazı şeyleri engellemeye çalıştılar. Çiftçiler otobanları kapattı. Otoban traktörlerle, kamyonlarla otobanları kapattı. Ve yasayı geri çektiler. Yani ne, anlatmak istediğimi anlayabiliyor musunuz? Yani net bir şey yaparsan...
2: Ehliyetlerine el konmadı mı?
1: Efendim?
2: Ehliyetlerine el konmadı mı?
1: Ehliyeti boş ver. Dokunamazsın burada. Dokunamazsın.
2: Çok teşekkür
1: belki
2: ederim.
1: Gurbette Hollanda...
2: Başkan soruları alacaktım ben. Nasıl yapabiliriz bunu? Hani teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Konuyu kapatırsan sevinirim hani. Bizi de yakmazsan Hollanda'dan. Buradan yakmaya çalışanları anlıyorsun da sen Hollanda'dan beni niye yakmaya çalışıyorsun onu anlamadım.
1: Hayır, burada dokunamazsın dedim. Ya, ben tamam. Başka bir şey söylemiyorum.
2: Kötü tamam
1: şey
2: tamam kötü bir şey değil. Ya, tamam. Konuşmaya devam edersek kötü bir yere gidecek gibi geliyor da o yüzden.
1: Yok yok, ben otokontrolü ne olduğunu iyi bilen bir insanım.
2: Tamam,
1: ben,
2: Hollanda'dan o kadar şey... yapabiliyorsun, ben buradan yapamıyorum. O yüzden söyledim.
1: Yani çünkü ben demek istediğim şuydu yani. Şimdi milli takımı konuşamıyorsun. Rezalet bir hoca yönetimi, yanlış kadro seçimleri, inanılmaz kötü taktikler. bana göre Sergen Yalçın'ın çok güzel bir lafı var. Harika bir jenerasyon. Kötü bir hocanın elinde eriyor dedi. Belki duymuşsunuzdur. Montella bu milli takım yöneticilik kapasitede bir hoca değil dedi. Çok doğru söyledi. Ama işte onları konuşamıyoruz. Konuştuğumuz konular bambaşka. Kendini yere atan futbolculardan bahsedemiyoruz. İşte Türk hakemlerinin şeyi ortada. Adam Avrupa'da kendini yere atıyor. Sarı kart görüyor. Bizde penaltı, kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Yani nereye bağlasan her halükarda bizim yönetememe ya da bizi yönetmeye çalışanların hiçbir şey yapamamalarına geliyor olay.
2: Kendine iyi bak. Yani. Görüşmek üzere. Yurt dışına gidiyorum. Sevgiler, saygılar. 0212 eyvallah. 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. 16.56 sana da günaydın.
3: Günaydın.
2: Buyursunlar.
3: Tamam be, ben fazla bağlanmıyorum. 24 saat bu radyoyu dinliyorum. Ama şu Hollanda'dan bağlanan arkadaş tam olayın özüne bulaştı, uyanamadı o. Sen onu uyandırdın da. İşte olayın özü o. Ben onun senin neden tamam yeter dediğini anladım.
2: Yani olayın bize kızı, bize de böyle anlayışlı dinleyiciler lazım işte. Diye.
3: Değil mi?
2: Öyle öyle. Yani hep gerçeği bazen biliyoruz da yapacak çok fazla bir şey olmadığı konusunda o.
3: Gerçek tam gerçek orası işte. Orayı işte yaparsan ehliyetini alıyorlar burada. Tamam işte. Biz harfiyatçılar da harfiyatla ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz. Cezalar, ehliyet hepsi gidiyor. Bir şey yapamıyorsun. O arkadaş orayı anlayamadı.
2: Evet.
3: Saygılar. Peki,
2: saygılar bizden efendim, eksik olmayın. Eyvallah. 21.84 sana da günaydın.
4: Günaydın abi. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Doğan abi, şimdi bu bir şey söyleyeceğim de hakemlerle alakalı. Şimdi bu Erdem Timur'un bahsettiği elimizde evraklar var. Açıklarız tehditlerinden sonra Galatasaray hep şampiyon oldu. Acaba bu evraklar, bu belgeler, bu hakemlerle alakalı olma ihtimali var mıydı? Hani bunların üstüne kimse gitmiyor. Kimse bunları normalde neden konuşmuyor? Sabahtan beri mesela Emre abinin de yayınlarını dinliyorum. Bir orada birisi bağlanıyor. Hakemlerle alakalı konuşuyor. Hemen Montella'ya dönüyor iş. Yani Montella çok önemli bir mevzu değil. Nice Montella'lar geldi geçti. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk kaybetti. Belki Beşiktaş kaybetti. Trabzonspor kaybetti. O hakemler yüzünden mesela. Niye bunları... Bu emekler, bu verilen mücadeleler şimdi bir hiçe sayılır. Ben bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olarak Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye verilsin diye hiçbir şey iddia etmiyorum. Sadece eğer hak, hukuk, adalet varsa bütün
5: oynanan maçlar, tescillenen ligler iptal edilmesi lazım. Gerekirse son 5 yıl, son 10 yıl her neyse bunu iptal etsinler. Kimsenin hakkı da kimse geçmesin. Belki Fenerbahçe de ikinciliği hak etmedi bu süreçte. Belki Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bilemiyoruz. O yüzden benim tek isteğim bu yapı yapıyla dalga geçenler şimdi bunun cevabını versinler. Montella ile hani bu sürecin üstünü bir zahmet kapatmasınlar. Hı hı. Yani bu üstü kapatılacak bir konu da değil. Bunca emekler, bunca mücadeleler yani bir hiç uğruna gitti. Abdurrahim Albayrak diyor da elimizde belgeler var açıklayacağız. Hop Galatasaray şampiyon oldu. Erdem Tümür elimizde belgeler var hop Galatasaray şampiyon oldu. Dursun Özbek sakın ha diyor Galatasaray şampiyonu. Demek ki bu işin içinde Galatasaray da var. Galatasaray bu bütün bilgilerin hepsine sahip. Yani bu
6: şimdi bu kadar operasyon ülkede... aynı zamanda temiz futbol operasyonu diye adlandırılan bu operasyonda gözaltına alınmalarla ilgili olarak sonucun çıkabileceğine olan inancınız mı yok?
5: Hiçbir şekilde inancım yok abi. Peki. Çünkü bu ülkenin spor bakanı ya bu zamana kadar ne işe yaradı bu ülkede? Bunca olan bitenden haberi yok. Spor bakanının yaptığı tek iş Galatasaray amigoluğundan başka hiçbir şey yapmadı bu zamana kadar. Şimdi nasıl güveneceksin abi? Kime güveneceksin hani bu süreçte? Bunun üstünde bir şekilde Montella'ya istifa ettirecekler. Montella'nın istifa gündemiyle bunun üstünü kapatacaklar. Yani bu kadar basit mi bu konular? Bu kadar mı?
6: Konular yani konuların şey tamamen oldu? Yani o konu bu konudan büyüktür diyerek kapanma ihtimalleri ve gündem değişikliğine gideceğini söylüyorsunuz. Teşekkür ettim, sağ olun size de. 10.82 sana da günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum.
7: Alo.
6: 10.82 günaydın.
7: İsmi alabiliyor mu?
6: Alabiliyorum ben.
7: Doğan abi merhaba.
6: Merhaba.
7: Günaydınlar. Abi ben az önceki Fenerbahçeli arkadaşa cevabım için söylemek istiyorum. Şimdi diyor ya Galatasaray'ın şampiyonlukları alınması lazım. Ya da son 10 yılın şampiyonlukları alınması lazım diye. Abi o zaman Fenerbahçe'nin de ikincilikleri sorgulanması lazım. Bana göre 2 sezon önce Fenerbahçe'nin ikinci bile olmaması lazımdı. Hakemler istire istire ikinci yaptılar. Yani son dakikalarda verilen penaltılar sürekli.
6: Tamam.
7: Ya, ben de bunu söylemek istiyorum o zaman ona cevabı.
6: Arkadaki şarkı canlı mı? Bir yerden mi dinliyorsun?
7: Evet abi şu an iş yerinden dinliyor.
6: İş yerini dinliyor evet, musunuz? Canlı mı? Ha biri mi söylüyor? Çalışanlardan biri mi o?
7: Yok abi. Radyodan çalıyor. Radyo... Ben hani kulaklıktan
6: dinliyorum. Anladım he anladım anladım. Peki tamam. Yani seni değil de arkadakini dinliyor herkes. O yüzden söylüyorum yani. Seni geçtik. Seni geçtik ya. O ciğeri yanık olan arkadaş kimse o. Sevgiler olsun. Peki sana da saygılar, kolay gelsin. Eyvallah. Aldık mesajını senin de. 12.94 sana da günaydın.
8: Günaydın Doğan abi. Kusura bakma duyamadım abi.
6: Estağfurullah.
8: Burak ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
6: Burak'cığım telefona biraz daha yakın konuşabilirsen sevinirim. Biraz gidip geliyor seyir halindesin diye.
8: Abi,
6: evet seyir halindesin diye tahmin
8: abi,
6: ediyorum.
8: Hı. Evet abi doğru. Şimdi Dünya Kupası'na neden hakem gönderemediğimiz açık ve net ortaya çıktı abi herhalde. Hı hı. Türkiye'deki Galatasaray lobisi sayesinde Türk hakemlerini bitirdiler. Şimdi Galatasaraylılar yine bana kızacak ama Fenerbahçe'nin tüm maçlarında Fenerbahçe'yi ufak ufak doğruyorlar. Sonra da geride kaldığımız zaman hafiften ittiriyorlar bizi hadileri diye. Hı hı. Çünkü orada bir yarış olması gerekiyor ya. Onun için. Beşiktaş'ı doğuruyorlar. Yani ben Beşiktaş'ın mesela bizi yendiğini hiç üzülmedim. Beşiktaş bizi yenebilir. 100 defa da oynasak yensek yine üzülmem. Ama bir yerde bir haksızlık varsa yani Galatasaray'a ayrıyetten avantaj sağlayıp Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı, Trabzon'u ufak ufak doğrayıp da geride bırakılırsa yani zaten hepsi Allah'ından bulsun diyeyim. Ne diyeyim abi? Onları söylemek istedim.
6: Sana da kolay gelsin. Teşekkür ettik.
8: Teşekkür ederim abicim.
6: 79.99 sana da günaydın.
9: Alo. Kolay gelsin. Günaydın.
6: Hepimize inşallah. Buyursunlar.
9: Şimdi temiz eller, futbolda temiz eller diye bir kampanya başlatıldı ya da bir sorgulama başlatıldı. Adını ne koyarsanız koyun, adı Medeni İnan İstanbul Galatasaray taraftarıyım bu arada. Hı hı. Şimdi biz ne zaman Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Trabzon ya da Beşiktaş, her neyse adını ne koyarsan koy, bunun amigoluğundan çıkarsak o zaman düzelir. Biri çıkıyor Galatasaray şampiyonlukları sorgulanmalı, biri çıkıyor ikincilikler, biri çıkıyor bilmem neler. İşte zaten futbolun başındaki şahıs Hacı Osmanoğlu kime amigoluk yaptığı herkes biliyor. Ya da işte diğer teknik direktörler ya da diğer kulüp başkanları. Kulüp başkanları ilk önce Barcelona'nın kulüp başkanı kaç kişi biliyor? Ya da Real Madrid'i, ya da Manchester United, ya da Manchester City, ya da kulüp Brüj, ya da Ajax, her neyse. Bizim her gün kim mikrofonu uzatıyorsa başkan koşa koşa oraya gidiyor, varyansın ediyor. Bu birincisi. İkincisi, Galatasaray'da daha önce işte 16 kulüp işte temiz eller ya da ne bileyim başka bir şeyler dediler. 16 kulüp karşı çıktı ve bunun başında da Fenerbahçe vardı. Neden o gün Galatasaray'ı desteklemediler? Ondan sonra Galatasaray 3 defa şampiyon olmuş. Yani şimdi Galatasaray'ın şampiyonlukları iptal edilirse temizlenmiş mi oluyor? Ya da ne bileyim Fenerbahçe'nin ikincilikleri silinirse temizlenmiş mi oluyor? Bunları geçecekler. Önce herkes şapkasını önüne koyacak. Kulüpler nasıl yönetilir? Kulüpler nasıl yönetilir? Kulüpler nasıl zengin olur? Altyapıda futbolcu nasıl çıkaracağım? İşte hakemler yaptıkları hatayı nasıl göreceğim? Kulüp başkanının mikrofonu uzattığı zaman ben nasıl cümlelerimi düzgün kullanacağım? Bunları hep yaptıktan sonra düzeliriz. Biz halk olarak düzgün değiliz ki bizi yönetenler düzgün olsun. Biz taraftar olarak düzgün değiliz ki kulüp başkanları düzgün olsun. Biz taraftar olarak düzgün değiliz ki Futbol Federasyonu düzgün olsun. Dolayısıyla Futbol Federasyonu da kulüpler seçmiyor. Diğer başkanlar da bir nevi yine öyle. Yani anlat bitmiyor. Dolayısıyla inşallah biz de İngiltere'de, Almanya'da ya da işte başka yerde oynanan futbolu bir gün biz de izleriz. Bir gün biz de oralara geliriz. Bir gün biz de o güzel futbolu o güzel sahalarda izleriz. En son oynadığımız İtalya maçı Bursa'da Timsah Arena olması gerekiyor. Patates tarlasında oynatılan bir futbol. Sonra Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp sahayı terk ediyor. Sen zaten oraya girmemen gerekiyor. Yani Türkiye'de Sergen mi yok, Aykut Kocaman mı yok, ya da Oğuz Çetin mi yok, ya da Feyyaz Uçar mı yok, ya da ne bileyim Rıza Çalınbay mı yok, ya da İlhan Palut mu yok, ya da Arda Turan mı yok, ya da ne bileyim gitmişsin Montella'yı getirmişsin, dünyanın parasını vermişsin, adam futbolla uzakta yakında ilgilenmiyor. Sen gidiyorsun İtalya'da 4 tane yiyorsun, sonra İtalya'nın kadrosunu bana işte kadrosu bu kadar değerinde. O zaman durma kardeşim burada.
10: Peki.
9: Dolayısıyla inşallah düzelir.
10: Teşekkür
9: ediyorum dinlediğiniz için.
10: Sağ olun.
9: Kolay gelsin.
10: Sağ olun. 0381 sana da günaydın.
11: Alo, merhabalar.
10: Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Ben bir Galatasaray taraftarıyım.
10: Hoş geldiniz.
11: 37 yaşındayım. Uzun yıllardır da ligi aralıksız detaylı şekilde izleyen biriyim. Futbol severim. Şimdi hızlıca konuşacağım. Söyleyeceklerim biraz fazla olduğu için hem vaktinizi almamak için.
10: Estağfurullah.
11: Şimdi Galatasaray'ın pandemi döneminde kaybetmiş olduğu avarajla alakalı bir şampiyonluk var Beşiktaş'ın. Ve biz Galatasaraylılar olarak hiçbir zaman çıkıp da avarajla kaybettiğimiz şampiyonluktan bile burada bir yapı var, burada bir şey var demedik. Beşiktaş'ı tebrik ettik. Anaların aksütü gibi helal dedik. Ve yönümüze baktık. Hı hı. Ondan sonraki süreçlerde bu Ferhat Gündoğdu dönemlerinde Galatasaray aleyhine verilen penaltılar, Galatasaray'a verilen kırmızı kartların istatistiklere bakıldığında daha fazla olduğu ve bununla alakalı yönetimin gelin imza verin bunları değiştirelim dediğinde hiçbir takımın Galatasaray'a destek olmaması, sonrasında mesela Fenerbahçe'nin son 5 senede kaybettiği şampiyonlukların tamamen Anadolu takımlarına vermiş olduğu o son dakika goller, İstanbulspor, Eze, Kayseri Spor 3-3. Ondan sonra geçen sene Kasımpaşa, Antalya, Rize maçları, derbi kazanamaması. Şimdi ben şunu söylüyorum buradan. Bence bütün herkes ligi detaylı bir takip etsin. Fenerbahçe'nin kaybetmiş olduğu puanlara detaylı bir olarak bakarsa onlar da gerçekten

0: insan artık şunu derler. Yani yapı mapı yok kardeşim. Ki zaten artık bunu çoğu Fenerli demeye başladı. Yani biz kendi kendimize yapıyoruz. Her sene 20 tane oyuncu gönderiyoruz. 20 tane oyuncu alıyoruz. Bu artık birazcık da istikrara dönmesi lazım bence Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçelilerin bu şampiyonluklarda ve Ferhat Gündoğdu olayında olayı yine Galatasaray'a bağlamaları. İşte gördünüz mü, yapı çıktı, Galatasaray'ın şampiyonlukları alınsın. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hı hı. Artık onlar da kendilerini değerlendirmesi
1: lazım. Nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsun?
0: Efendim, anlayamadım abi.
1: Nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsun bu operasyonda?
0: Bu operasyonda ben şunu düşünüyorum. Yani tecrübeme dayanarak, tabii ki de herkes benden daha iyi de bilebilir ama ben bu fon olaylarından sonra maalesef ülkemizde böyle gündemin çok hızlı değiştirilebildiğini düşünen biri olarak bunun zamanının manidar olduğunu, bunun aslında çok önceden futbol adamlarının açıklamaya başladığını, mesela Fırat Aydınus açıklamış ama bazı insanların ben Fırat Aydınus'u da futbolumuzda aslında övdüğünü düşünüyorum ama ben onun da hakemliğini biliyorum. Evet, çok iyi bir hakemdi ama ben onun da bazı maçlarda iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insandır, iyi bir babadır, eşidir, eşi de var, çocuğu da var ama bazı maçlarda Melo'ya ettiği o küfürler, ben dedim ya çok detaylı takip ediyorum ligi. Mesela Fenerbahçe maçlarında kızına kalp göndermeleri, bakın bunlar o zamanlar da vardı. Mesela Ali Palabıyık'ın yıllar sonra çıkıp evet ben o Galatasaray Fenerbahçe maçında o faulü vermeliydim demesi. Biz o gün Fenerbahçe'yi resmen ezdik sahada ve yıllar sonra Fenerbahçe galibiyeti alacaktık ama Ali Palabıyık bize orada engel oldu. Yani bunlar sadece Fenerbahçe'ye bir şey olmuyor. Galatasaray'a da oluyor. Abi şunu söyleyebilirim bir Galatasaraylı olarak, son olarak. Evet, Galatasaray'ın lobisi, Galatasaray'ın siyasi gücü, belki işte sosyal medyası Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a göre birazcık daha güçlü olabilir. Ama bu Galatasaray'ın şampiyonluklarının haram olduğu anlamına gelmiyor. Öyle olsa biz Avrupa'da da başarısız olurduk. Geçen sene güzel işler yaptık. Ondan önceki sene güzel işler yaptık. Bence artık son olarak Türk futbolunun öncelikle futbolu bilen birilerine emanet edilmesi lazım. Bu Hacı Osmanoğlu kesinlikle olmaması lazım. Yani az önce söylediğin lafa çok güldüm abi. Bizi kim alabilir? Anladın mı? Bizim artık bunlardan ülkece bir arınıp öncelikle liyakat sistemine uygun olmamız lazım. Sonrasında da herkesi taşın altına elini koyup kavgasız dövüşsüz bir yerlere gelmemiz lazım. Teşekkür ediyorum söz verdiğin için.
1: Ben teşekkür ettim, sağ olasın, dile getirdiğin için düşüncelerini de. 42-39, sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın, mutlu sabahlar. Abi sana bir şey soracaktım. İtalya-Türkiye maçını seyrettiniz mi siz canlı?
1: Evet. Ya orada ben çok canlı değilim. Ben daha canlıydım belki oyundan, belki de yani öyle.
2: Sunucuyla Fatih Hocam arasında trajikomik bir diyalog oldu. Bizim çocuklar bizim ligde buna alışık değil dedi. Hani Barış'ın kendisini yere atmasından sonra.
1: Dün konuştuk bunu, dile
2: yani
1: getirdik.
2: Yani bizim ülkede bir futbol anlamında bir ahlak sorunu artık var. Yani bunun bir kere temelden değişmesi gerekiyor. Yani o trajikomik durum aslında futbolumuzun bir özeti gibiydi.
1: Ama bunu sadece sözünüzü kestiğim için söylüyorum. Hani sadece Barış yapıyormuş gibi yorumlamamak
2: Barış
1: gerekiyor.
2: Barış için değil, bütün takımlar için geçerli bu. Yani bizim futbol kültürü.
1: Evet, bunu biraz Barış daha fazla yapıyor olabilir son dönemlerde.
2: Fenerbahçe'de kurşun yemiş kendisini taklalar atan Mert Hakan, İrfan Can var ya. Ben bunu bütün futbolcular için söylüyorum. Yani bütün takımlar için bu kültürün bir kere bir değişmesi gerekiyor. Yani bizim emek harcayarak bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Hakemler konusuna da gelirsek, hani biz ben bir Fenerbahçeliyim, hani yapıdan çok konuşuldu ya. Yapıyı bir kenara itiyorum. Bugün ya başlanan operasyonla ilgili dün başlayan operasyonla ilgili şu bir gerçek, artık bir realite. Hakemler kayırılmış, liyakatsız hakemler maçları yönetmiş. Bu bir gerçek artık. Ve bu liyakatsız hakemler maçları yönetirken sadece Süper Lig için demiyorum. Birincilik için de diyorum, amatör ligler için de diyorum. Şampiyonluklara ve küme düşmelere, özellikle küme düşmelere, hadi şampiyonlukları boş ver ve küme düşmelere bir gölge düştü. Yani hani derler ya, siz daha iyi bilirsiniz, çok da filmlerde yapmışsınızdır, dübbaj yapmışsınızdır. Şüphe tek gerçektir. Şimdi hepimizin aklına bir şüphe koydu. Yani tamam, bu süreçte son 5 yılda Galatasaray daha başarılı, o şampiyon oldu. Ama dolayısıyla ilk oklar Galatasaray'a yöneliyor. Yani Fenerbahçe son 5 sene çok şampiyon olsaydı ilk oklar Fenerbahçe'ye yöneliyor.
1: Ya buradan şöyle sonuçlar yani çıkartmak çok enteresan. Ben sözünüzü şundan dolayı kesiyorum. Başarı tabii ki varsa ve bir düzensizlik de varsa o başarıyı sağlayabilme şey de doğuyor. Merkez Hakem Kurulu gibi sürekli şikayet edilen bir yerden dolayı birlikte başarı varsa orasıyla ilgili şüphe daha da artabilir. Biri dedi ki az önce, mesela biri şöyle bir şey söyledi. Fenerbahçe'nin ikincilikleri de dedi araştırılmalı. Nasıl ikinci olmuşlar dedi. Mesela o da çok enteresan bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani belki başkası ikinci olacaktı. Fenerbahçe'yi de kayırdılar, ikinci yaptılar dedi. Ben şimdi şey düşünüyorum. Yani bu düşünceleri engellemek mümkün değil.
2: İşte bundan sonrasına bakmamız lazım. Yani kimse kimseyi suçlamaması lazım. Yok, ligler yeniden tescillensin. Olan oldu, bilen biten bitti. Fakat bu saatten sonra yani bizim böyle temiz eller mi derler, yeniden yapılanma mı derler? Yani her şeyin sil baştan yeniden organize edilip ve özellikle kulüpler birliğinin çok güçlenip kendi kendisini yönetmesi lazım. Ve hakemlerin bence en azından Türk hakemlerinin de bir yere gelmesi için bir önümüzdeki bu yıl ve önümüzdeki yıl yabancı hakemler üzerinden futbolun biraz daha götürülmesi lazım.
1: Dediniz, noktayı koydunuz. Teşekkür ettim, sağ olun. Size
2: ben
1: de.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: 10.07, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Alo.
1: Günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar, nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın.
3: Yani ben daha önce de bağlanmıştım, hatırlarsınız belki. Yani bu tarz durumlarda işte MHK'nin başı Ferhat Gündoğdu'nun işte gözaltına alınması, işte bu süreçle ilgili. Dün mü bir haber okudum. Federasyon başkanı soy ismi Abitoğlu olan biriyle görüşmüş. İsmini unuttum şimdi ama.
1: Mustafa Kamil Abitoğlu. Eski hakemlerden yani, de bizim 80'lerde şöyle, 90'larda görev alan hakemlerdendir.
3: Bilmiyorsam özellikle 2012'de bir Trabzon Fenerbahçe maçı yönetmişliği de var. Doğru hatırlıyorsam Trabzon'daki maçta özellikle Emre Belezoğlu'na yapılan bariz pozisyonlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o kişiydi. Bunun yeni MHK başkanı olacağı falan söyleniyor. Ben hani şöyle bir şey demek istiyorum. Hani ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hani biz bu tarz konularda hani kimin paralel yapı temsilcisi olduğu noktalarında antrenmanlı bir camiayız biz. Sakın ha diyorum. Yani yeni MHK başkanının bu soy ismi Abitoğlu olan şahsın olması Türkiye'de Ferhat Gündoğdu felaketinden daha büyük bir felakete sebebiyet verir.
1: Ben şöyle söyledim, sakın ağ kısmına falan da girmiyorum. Ben bildiğim kadarıyla hakemliğini bir Galatasaray maçında bitirmişti ve hatırladığım kadarıyla Sabri Sarıoğlu kırmızı kart gösterip hocam bitti senin işin deyip dışarı atmıştı falan. Hatırlıyorum.
3: Sadece Trabzonspor Fenerbahçe maçını yetkililer seyretsin. Ve bu adamın nasıl bir hakem olduğunu, hangi yapının temsilcisi olduğunu özellikle baksınlar. Yani Hacı Osmanoğlu gider ayak.
1: Ama buradan şey bağlantısını kurmaya gerek yok. Hani hangi maç, Konya Galatasaray maçı mıydı bilmiyorum. Hani bir Türkiye Kupası mıydı, bir özel maç mıydı? Jübilesi bu arada o maç. Yani jübilesini yaptığı maç.
3: Zaten
1: ha yok,
3: ben,
1: daha Doğan önceki
3: Bey,
1: maçlarda
3: normal,
1: zaten
3: normal maçlarını söylüyorum.
1: Hakemlerle
3: yani.
1: Benim sadece Abitoğlu ile ilgili hemen kesiyorum, şundan dolayı kesiyorum. Ferhat Gündoğdu'nun 2024'teki listesinde yer alan bir hakemdi. Ya ben de diyorum
3: olabilir
1: ki Ferhat Gündoğdu'nun bir önceki
3: haber,
1: bir öncekindeki
3: yani
1: de olsa, yenisi de olsa, alt komşusu da üst komşusu da yakından uzaktan ilişkisi olan kimse olmamalı diyorum ben. Bu Abitoğlu
3: kesinlikle
1: falan değil yani.
3: Yani ben daha da ileri bir şey kullanmış olayım. Futbolun içine yeni terörist unsurlar sokmaktan vazgeçsinler artık. Kimse bunları yemiyor. Özellikle biz bu konuda çok antrenmanlıyız. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. Sayın Bakan'ın öncülüğünde yapılan bu temiz eller operasyonundan da yani kim rahatsız oluyorsa bunun üzerine gidilmeli gerçekten de. Ama yani Abitoğlu gibiler hiç şey yapmasınlar, hani biz hiçbir şey unutmadık.
1: Kimse heveslenmesin hepsi, diyorsun. Dün, orada arşiv duruyor diyorsun gibi, yani.
3: Hepsi dün gibi aklımızda. Bundan önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bir sözü vardı. Kongrede söylemişti. Fenerbahçe seni not etti diye. Bizim not ettiğimiz çok insan var. Hiçbirini unutmadık. Hepsi bunu böyle bilsinler yani.
1: Teşekkür ettim düşüncelerinizden dolayı.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Zamandan dolayı eksik olmayın. Reklama gitmem gerekiyor. Ondan sonra devam edeceğiz telefonlara. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
4: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
7: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altrami Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil.
4: Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Tabii nefes almak için arada sığındığımız limanlar var ya da Susurluk gibi bir mola verdik. Ondan sonra devam edelim telefonlara, çünkü çok fazla telefon vardı. Onları da bekletmek istemediğim için reklamlardan sonra da kısa bir ara oldu. 8111 sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
8: Selamünaleyküm Doğan abi. Ya deminden beri dinliyorum da. Fenerbahçe'li arkadaşlar işte yok da Galatasaray şampiyonluğu araştırması şöyle böyle diyorlar. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Fikri ya demiş ki abi. Ben çok erken atan bir kulüpteyim demiş. Ama abi yanlış mı hatırlıyorum? Öyle demiş herhalde. Ben geldiğimden beri demiş.
1: Ha, şikli.
8: İşte 3 tane başkan 5 tane hoca değişti demiş galiba. Doğru mu abi?
1: Evet.
8: Burada da mı bir Galatasaray lobisi var abi? Galatasaray mı atıyor yani bunların hocasını, başkanını bilmem ne? Burada da o zaman bir Galatasaray lobisi var. Ya senin yönetimin doğru düzgün değil ki kardeşim. Sen önce bir yönetimini düzenle. Ya bilmiyorum abi, ben anlamadım. Mesela diyorlar ki yok işte şöyle ya. İki senedir Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde ya bir sürü puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe de kazansaydı abi maçlar, niye kazanamadı? Yok Skriniar elinden kaçırıyor, yok son sıradaki takımlara puan veriyorlar, küme düşen takımlara bilmem ne yapıyorlar, kazanamıyorlar.
1: Ben de sana işte şöyle bir şey sormak istiyorum. Anlamadığın tek şey ülkede futbolda mı oluyor?
8: Abi her şey de var. Sadece futbol değil ki.
1: Ya işte o yüzden anlamaya çalışmak da biraz yoruyor insanı. O yüzden söylüyorum. Peki. Sana da teşekkür ettim. Sağ olasın. 12.79. Evet, günaydın. Eyvallah.
9: Doğan abi kolay gelsin.
1: Hepimize.
9: İsmim Ozan abi. Galatasaray taraftayım. Abi yani şöyle başlamak istiyorum. Yani algı her şeydir diye başlamak istiyorum abi. Dün de bu mevzu başladığında Ahmet Konaç, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkını savunmalı diyerek Galatasaray hiç ismini bile şey yapmadı abi. Ben abi bir kronolojik sıra yaptım yani algıyla alakalı. Sen de yanlış da yanlış diyebilirsin abi. Galatasaray Ankara Gücü'nü 8-0 yendiği sezonda herkes 8-0 yenip şampiyon oldu dedi. Ama o Beşiktaş'ın Ankara Gücü'nü aynı sezonda 7-0 yendiğini kimse söylemez abi. Ayrıca hakemler o Galatasaray hakemlere karşıyken karşısına 16 kulüp çıktı ve dedi ki sen dedi yanlışsın kardeşim, biz hakemlerin hakkını savunuyoruz dedi. Ondan sonra abi Galatasaray bu Ferhat Gündoğdu'nun bir önceki döneminde 13 tane hakemi gönderdiğinde Galatasaray bu hakemleri neden gönderiyorsunuz? Bu adamların ne suçu var diye açıklayın dediklerinde gene bu karşısındaki 16 kulüp imza toplamıştı abi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi bir komplo teorisi kuracağım abi. Memlekette sanki 12-13 sezondur sadece Fenerbahçe şampiyon olmuyor, yani olmuyormuş gibi konuşuluyor ama yani Galatasaray şimdi Şener'e çok eskiye gidiyorum abi. 14 sezon şampiyon olamadığı zamanlar var ve memleketin başında Kenan Evren var. Kenan Evren kim? Fenerbahçeli bir taraftar abi. Yani Kenan Evren'in gittiği Cumhurbaşkanlığı bıraktığı sezon, yani Cumhurbaşkanlığı bıraktığı sene Galatasaray şampiyon oluyor. Şimdi ben de bunu mu diyeyim o zaman? Kenan Evren Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı istiyordu diyeyim? Ya da şöyle de bir şey var abi. Rahmetli bizim başkanımız Mustafa Cengiz. FETÖ bittikten sonra kim daha çok şampiyon olmuş, kim olamamış bakın diyordu. Şimdi herkesin algısı bizdeki bir tane popüler vatan haini var ya abi. O olduğu için şimdi Galatasaray onların himayesinde şampiyon oldu. Yanlış hatırlamıyorsam abi ya Fenerbahçe'den daha çok gözaltı olmuştu ya da eşitti bu şampiyonluklar gözaltılar o olaydan dolayı. Hı hı. Yani Dursun Özbek dedi ki abi biz hep dedi ben bunu önceden söylüyorum, Dursun Özbek'ten de önce söylüyordum. Yani herkesin algısı şampiyon üzerine gidiyor. Hani şampiyon kayrılıyormuş, şampiyon engel öyle yapılıyormuş gibi ama bu ikinciliklere hiç bakmıyorlar dedim. Fenerbahçe ya bu sezon ya geçtiğimiz sezondu ya bir önceki sezon abi. Ya berabere kaldıkları ya da mağlup oldukları her maçta penaltı kazanıyordu. Hatırlarsın sen de, yani siz de bunu çok dile getiriyordunuz. Hatta Fenerbahçeli spor yazarları da bunu çok dile getiriyordu abi. Yani bu Galatasaray yapıyormuş gibi Galatasaray. Ben şimdi merak ediyorum. Hakem bu gözaltına alınan hakemler Fenerbahçe maçlarını yönettiğin çıkarsa ortaya ne diyecekler acaba? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum abi. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. 18.58.
10: Abi iyi yayınlar.
1: Müşteri alabildin mi Fatih?
10: Abi almıyorum. Sırf şuraya bağlanmak için valla çektim sağ tarafı, bekliyorum.
1: Şimdi WhatsApp'tan gördüm de mesajını. Biraz böyle şey yaptım çünkü çalıştığın için sana bu ayrıcalığı yaptım. Ataşehir'den Fatih. Abi beni alır mısın diye yazmışsın. Eyvallah.
10: Ben de İstanbul'dan arıyorum. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi dinliyorum herkesi. Galatasaraylısı da bağlanıyor. Fenerlisi de bağlanıyor. Keşke Beşiktaşlılar da bağlansa. Hani denk gelse. Onları da dinlesem. Şimdi bir önceki arkadaşı dinliyorum. İşte FETÖ bittiğinden beri dedi de FETÖ'nün bittiğine inanıyor demek ki bu ülkede. O yüzden her gün işte sabah kalkıyoruz işte FETÖ operasyonu işte bilmem kaç kişi gözaltına alındı. Bilmem ne bilmem yani bu ülkede FETÖ'nün bittiğine inanıyorsa helal olsun yani iyi kafa var demek ki.
1: Temizlenmeye çalışılıyor diyelim hadi.
10: Yani ben FETÖ'nün bittiğine kimse inanmasın yani kimse de FETÖ bitti diye rahat takılmasın. Her gün başka şeyler çıkıyor. Her gün başka insanlar gözaltına alınıyor bu soruşturma kapsamında. Ben şu anki Adalet Bakanı'na da valla teşekkür ediyorum kendi adıma. Yani işte ona dokunulmaz, buna dokunulmaz muhabbeti bence tamamıyla kaldırdı görüşündeyim. Herkese dokunulabilir olduğunu hissettirdi. Futbola gelince abi sen bu Radyo Gol sponsor alıyor mu?
1: Alıyor.
10: Tamam, gizli sponsor kabul ediyor musunuz? Yani bu ülkede gizli sponsorlar çıktı abi. Yani gerçekten şimdi Fenerbahçeli olduğum için biraz da Fenerbahçe'yi savunmak istedim. Yani şimdi Radyo Gol'e sponsor olacağım ama benim adımı vermesinler. Akıl almaz da bir para vereceğim Radyo Gol'e. Nereden geldiğini de sormasınlar. Gizliyim ben abi. Kimse de bana ulaşamasın. Şimdi bir fon davası çıkıyor abi. Fonda iki tane Galatasaraylı ismi geçiyor. Şu anki yönetiminde olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ve akıl almaz bir para dönüyor transferi. Yani bu dün sosyal medyada düşen bir para. Milyar TL üzerinden bir para. Ve bu paradan sonra Galatasaray'ın Leao'yu transfer ettiği iddia ediliyor. Bu para olmasa edemeyeceğiz de iddia ediliyor. Yani Galatasaraylı arkadaşlara sesleniyorum. Önce siz kendi kapınızı temizleyin. Fenerbahçe tarihini görmek isteyenler gelip görebilir. Fenerbahçe'de bugüne kadar Fenerbahçe şampiyon olmuyor nasıl dönüyor diyorlar. Fenerbahçe'de zengin yönetimler bu yüzden millet Fenerbahçe'nin yönetiminin zengin olması gerektiğini söylüyor. Fenerbahçe'de hiçbir başkan da Fenerbahçe'ye icra açık da parasını almaz. Yani Ali Koç'a çok kızgınım ama 4 milyar TL gibi bir parayı Fenerbahçe'de bırakmış bir başkandır. Fenerbahçe'de başkanlar gelip para kovalamaz. Fenerbahçe'nin başkanları Fenerbahçe'ye icraya vermez. Dava açıp mahkemelere götürmez kardeşlerim. Bunu böyle bilin. Şu anki başkanınız size dava açıp kulübünü de icra yollamış bir başkandır. Galatasaray'ın geçen sene bütün yaptığı transferlerin hepsindeki sponsorların ya kayyum atandı firmalarına ya da hep içeride yatıyor. Kimse Fenerbahçe'ye bu konuda gelmedi. Hakemlerle ilgili mi? Abi bizim hakemlerimizin zaten beceriksiz olduğunu herkes söylüyordu. Demek ki adamlar beceriksiz, hakem hakkı hak etmeden hakem olmuş. Bunu görmüş olduk. Ben demem hani şampiyonluk el değiştirsin, o değiştirsin bu. Hani Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Bu zaten böyle şeylerin olması çok mümkün değil. Olmasın da zaten. Şimdi orada hakkıyla şampiyon olan insanlar da var. Ben bunlara böyle yorum yapmam.
1: Toparlayalım. Abi,
10: teşekkür ediyorum ama cümlenin arkadaşlar. Peki. Önce kendi kapınızı temizleyin.
1: Peki, mesajı da verdin. 83.55 sana da günaydın.
11: Günaydın. Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Rehabilitasyon merkezi gibi oldu program. Herkes bir içine döküyor, bir rahatlıyor.
11: Aynen, ben de dökeyim. Şimdi bayağı şey vardı. Ben millet konuştukça insanın aklındakiler karışıyor. Galatasaraylıları hakikaten tebrik etmek lazım ya. Galatasaraylıların yarısı FETÖ'cü. FETÖ her türlü açıklamasında Galatasaray'ı destekliyor. Şu andaki hakemlerin, MHK'nın içindekiler FETÖ'cü. Hala diyorlar Fener'in ikincilikleri araştırılır. Fener ikinci değil, onuncu olsa ne olacak? Şampiyon olmamış, elinden şampiyonluğu alınmayacak. Yani her sene kullanıyorsun, her sene şey yapıyorsun. Bir tane mesela o neydi, Elmas. FETÖ'cü değildi adam, başarılı olamadı. Hakem FETÖ desteği olmadığı için 6 ayda gönderdiler. Onu açıklayabilirler niye gönderdi. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Okan Buruk ilk geldiği sene miydi, ikinci senesi miydi neydi? Biz yeniyoruz yeniyoruz ama rakibimiz de yeniyor. Yendiğimiz için biz şampiyon olamayız dedi. Fener'e operasyon yapıldı. Fener 2-3 maç üst üste kaybetti. Galatasaray lider oldu. Bunları açıklasınlar. Okan Buruk kime mesaj veriyor orada? Biz kazanıyoruz, rakibimiz de kazanıyor. Bizim peki, şampiyon olmamız için rakibimizin kaybetmesi lazım.
1: Şimdi bunları konuşmak çok kolay da. Yani bunların karşılığını bir şekilde işte belgeye dayalı olarak, işte az önce dediğimiz gibi Sayın Akın Gürley'in Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu başlangıcındaki operasyon, savcılarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Adana, Manisa, Ankara. Onlar üzerinden gidiyor. Mutlaka bir şeyler çıkacak. İşte Ali Can Sağlar'lar.
12: Yok yok. Emre Kosipler. Bir şey çıkacağına Z'de kadar kanaatim yok. Çıksaydı o televizyonlarda konuşan bir tane FETÖ'cü var Galatasaraylı. Ondan çıkardı. Erden Timur'dan çıkardı. Bunlar şimdi, içeri gir.
1: Şimdi çok ağır konuşmalar ve isimler gidiyor. O yüzden hani burada şey olur. Ben o zaman
12: içeri
1: hani
12: giren adamlar zaten FETÖ Galatasaray bağlantılı bir şey çıktı.
1: Şimdi çıkacak. Ya bu kadar net konuşamazsınız. Yani bu kadar isim verme hakkını da ben size sağlayamam yani.
12: Kardeşim.
1: Anlatabiliyor muyum?
12: Benim
1: yani
12: konuşmam bir yeri bağlamadığı için ben rahat
1: şimdi
12: konuşurum.
1: Şimdi seni bağlamadığını düşünüyorsun da bu bilgilere nereden ulaştın diye savcılık senden de ifade istediğinde ya ben öyle düşünüyorum dersin. Sadece benim düşüncem bu dersin yani.
12: Savcılık o yüzden bana ulaşana kadar neler var başkan ya?
1: Ya işte sana ulaşmaz gibi geliyor da herkese ulaşabilir yani. Öyle şey yapmayın. Ondan sonra ya ben öyle düşünüyordum. Tamam kusura bakmayın yaptıklarından özür diliyorum. Şeye dönüyor. Sedat Peker diye başlayıp ondan sonra abi kusura bakma ya diyen konuşmalara döner yani. Yapmayalım. Bu kadar aynen net isimler verip de çok biliyormuş gibi davranmayalım. Birilerinden duyup da hani olayın içindeymiş gibi anlatıyorsunuz, anladın mı? Çok yanlış. O yüzden ben çok daha fazla şey yapamayacağım yani. İzin veremeyeceğim size. 78-66 herkese bir özgürlük tanıyoruz ama arkadaşlar hani biraz da had bilmek gerekiyor ya. Hani bazen bu kadar net olabilmek için çok bilgi sahibi olmak gerekiyor ya. Yani bazen inanamıyorum ya. 78-66 mı dedik? Öyle söyledik galiba. Duyamıyorsanız o zaman 15-28 sana da günaydın.
13: Efendim günaydın. Hayırlı sabahlar. Sağlıklı yayınlar. Dudu Bey kardeşim.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun.
13: Teşekkürler. Murat Çoban. Ben 66 yaşındayım. Fenerbahçeliyim. Tabii bunun Fener'le, Galatasaray'la herhangi bir şeyle hiçbir alakası yok bende. Deveye sormuşlar ki boynun niye eğri diye. Demiş ki nerem doğru ki? Şimdi bizim her şeyimizde bir eksiklik var. Yani bunu nasıl düzelteceğiz? Taraf tutmadan bölgesine, yöresine, takımına, inancına, mezhebine göre ayrım yapmadan herkes için adalet dersek cennet gibi olun, bizim cennet pazarımız tekrar. Dolayısıyla biz birbirimize önce saygılı olmalıyız, sonra birbirimizi sevmeliyiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kimse bizi takım üzerinden, mezhep üzerinden.
1: Sizin isminiz neydi? Düşürmediler. Abim senin ismin
13: Murat
1: abi, şöyle bir şey söyleyeceğim sana bu konuşmandan dolayı. Burada herkes kendi çıkarları uğruna yorumlar yapmaya başladı. Yapılan suçlamalara karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor ve kulüplerinin basın sözcüsüymüş gibi davranmaya başlıyor. Şimdi kimsenin futbolu düzeltmeye niyeti yok. Herkes takımını temize çıkartmaya çabalamaya başladı artık.
13: Öyle oldum bu da takımını düzeltmiyor, daha çok batırıyor.
1: Peki hani biz mazlumun yanındaydık, şampiyonlukları konuşuyoruz da bu operasyonlar sayesinde ligden düşen takımları kim hatırlıyor?
13: Aynen öyle, unutuldu.
1: Hani ne oldu? Belki Giresun, belki bu yüzden gitti. Belki Karagümrük, Karabük, ne bileyim Yozgat, Zonguldak, Iğdır, Van bilmem ne. Belki onların canı yandı. Kim onların hesabını aynen soracak?
13: O İsa Ertürk vardı, Zonguldak'ın futbolcusu. Belki siz bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O zaman Avrupa kupalarına katılıyorlardı. Aynı Göztepe gibi. O temelden bu haksızlık, yanlışlık nerede varsa o takımdaşlığı, göreyi, töreyi, mezhebi şunu bunu bırakıp doğru neyse insan olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Başarılarımızın devamını diliyorum. Ayrıca trafik senin esprilerinle
1: Canımsın Murat abi, sağ olasın, ağzından bal damladı. Vallahi hani birçok kişinin de tercümanı olduğun duygularına, düşüncelerine eksik olma. 80-85 sana da günaydın.
14: Günaydın, kolay gelsin. Alo.
1: Dinliyoruz, hoş geldin.
14: Merhaba, kolay gelsin. Ben şunu söyleyeceğim. Türkiye'de genelde şöyle bir algı var. Türkiye'de Türk teknik direktörler başarılı oluyor diye. Yani biz bunu diyerek zaten dışarıya karşı kendimizi kapattık. Kendi sistemimizin olduğunu düşünüyoruz. Kendi şeyimizin olduğunu düşünüyoruz. Ali Koç geçen sene seçim olacağı zaman dedi ki Fenerbahçe seçimlerine MHK tarafından operasyon düzenlendi dedi. Bir maç sonrası Alanya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Fenerbahçe seçimlerine adamlar manipülasyon yaptılar dedi hakem kararıyla. Son dakika bir pozisyonda iki tane penaltı varken yani herkesin ortak düşüncesi en azından bir tanesi kesin penaltı diye düşünülürken ne var müdahale etti, ne hakemler müdahale etti ve Fenerbahçe o gün puan kaybettirilerek seçime gitti.

0: Başkanının bugün yargılandığı her şeyi açık açık ortaya döktü. Yani bunu ne TFF Başkanı inceledi, ne herhangi bir şey yapıldı mı, bir soruşturma geçirdi mi mesela? Yani koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın başkanı bununla ilgili bir ithamda bulunuyor. Yani bu sıradan benim, senin, onun, bunun gibi bir insan değil. Bir şey duyduğunu söylüyor, bir şeylerin olduğunu söylüyor ve bugün onunla yargılanıyor bu adam. Hiçbir yargılamadan geçmedi. Ya bir sürü yatırım yapılıyor. Adam dedi ki ben kendi şeyimi koydum, ismimi koydum ortaya dedi. Bana manipülasyon yapılıyor dedi. İnsanlar ağlama dediler bu adama.
1: Peki.
0: Sonuçta bugün Ali Koç başarısız, 8 yıllık dönemi başarısız geçti deniyor.
1: Sen de bu hatırlatmayı yapmış oldun. Sana da teşekkür ediyorum. 55-76 sana da günaydın.
2: Doğan abicim iyi yayınlar, günaydın.
1: Hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim abi, beni de yayına aldığın için.
1: En son evet senin de mesajını gördüm. 45 buradan, dakikadır Fatih bekliyor musun sen de?
2: Eyvallah abi, teşekkür ederim. Buradan bir 5-10 dakika önce bağlanan Galatasaraylı bir arkadaşım, abim, kardeşim, artık yaşını bilmediğim için tam şey yapamayacağım ama çok teşekkür ediyorum. Bir cevabımda şeyleri olacak, bağlayacağım konuyu abi. Daha demin bağlanan taksici arkadaşla birkaç telefon önce bağlanan fete fete deyip duran bir tane arkadaş vardı. Bak abi, teşekkür etme sebebim şu. Dedi ki biz de 14-15 sene boyunca şampiyon olamadığımızda iktidarda şey, o zamanın dedi iktidarında Kenan Evren var dedi ve çok iyi bir Fenerbahçeliydi dedi. Ben o 14-15 sene şampiyon olamadığımızda, hani 15 sene sonra şampiyon olduğumuzda daha çocuktum, 3-4 yaşlarındaydım. Tabii hatırlamıyorum. Ama şunu da hiçbir zaman hiçbir Galatasaraylı'dan duymadım. Yıllardır futbolla ilgilenirim, dinlerim. Amatör oynadım. Halı sahalarda oynadık. Futbolu severim. Dünya futbolunu severim. Sadece Galatasaray'ı takip etmem. Diğer ülkelerin liglerini de takip ederim. İyi de takip ederim. Yani futbol hakkında bilgim vardır diye düşünüyorum kendimce. Abi dedi ki işte biz de 14 sene şampiyon. Ben bunu İlk defa duydum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Biz bazı şeyleri, bazı başarısızlıklarımızı bazı şeylerle beze etmiyoruz. Biz eğer yapamadıysak, başaramadıysak suçu sende aramıyoruz. Fenerbahçe'de arkadaş, Beşiktaş'ta arkadaş. Biz kendimizde arıyoruz. Çıktı konuşuyor. Yok şöyle yok böyle bir tanesi. Erden Timur hakkında. Ya Erden Timur bir gün çıktı dedi ki Dursun Başkan, Dursun abi dedi yanlış yapsın. Ben dedi karşısına muh gibi dikilirim dedi. En ufak bir şey olsun dedi. Bunu bir tane Fenerbahçe yönetici Ali Koç'a karşı yapabilir mi? Yapabildi mi? Aziz Yıldırım'a karşı yıllarca başkanlık yaptı. Bir tanesi kendi fikrini söyleyebildi mi Fenerbahçe yöneticilerinden? Ya başkanım bu böyle olmaz, eksik olur. Ne yaptılar? El pençe. Başkanım sen diyorsan doğrudur. Başkanım sen diyorsan doğrudur. Galatasaray'da beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Galatasaray'da bir liyakat var kardeşim. O senin söylediğin gibi değil.
1: Biraz öyle hiyerarşik sistem var diyelim. Liyakatla
2: evet,
1: ilgili değil de hiyerarşik bir sistem var. Biraz abicilik var. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben bu örneklerinizden evet. dolayı sizi desteklemek adına söylemiyorum. Geçen televizyon programında evet. Ahmet Ercanlar'la konuşurken bu genel kurulda Aziz Başkan'ın yapmış olduğu konuşma esnasında mali tabloyu sunarken, hani birlik beraberlik veren bir insanın bunları bu kadar herkesin gözü önünde yapıyor olması enteresan. Fenerbahçe'nin sıkıntısı her şeyini ulu orta yapıyor olmasından kaynaklanıyor dedim. Bak evet, Galatasaray bunu daha gizli kapaklı yapıyor. Orada da oluyor bazı şeyler dedik. Hatta birkaç divan kurulu toplantısında yapılan konuşmadan dolayı arkadaşı alalım artık sahneden deyip kameraların kapandığını falan da biliyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben Aziz Başkan'ın yapmış olduğu konuşmada bir önceki yönetimi ibra etmem ha deyişinde alkışlayan insanların ibra ettikten sonra da alkışlamasına anlam veremedim Ahmet dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Şimdi ben bunu Beşiktaş'ta da yaşıyorum. Ben bunu Galatasaray'da da yaşamaya başladım son dönemlerde. Dursun Başkan konuşurken öyle değil mi Erden dediğinde o kadar değil başkanım dediğini de biliyorum. Mesela bunlar yaşandı. Hani o kadar da değil başkanım dediği dönemlerde oldu ama bazı konuşmaların ve algıların çok kaliteli ve aynı zamanda, bak kalite kısmını şöyle söylüyorum, daha stratejik hamle olarak yapıldığı bir Galatasaray gerçeğini de kabul ediyorum. Yani
2: eyvallah abi.
1: Şimdi bu bir stratejik hamle ise bak bunu hamle ise bunu en iyi yapan da Galatasaray diye söyleyebilirim. Yani yeri eyvallah ve zamanı abi. Geldiğinde konuşmak çok kıymetlidir. Bu kıymeti Galatasaray çok iyi biliyor. Bunun

0: cevabını, evet, bunun cevabını Fenerbahçe bir sene vermeye çalışıyor. Ya da mücadelesini. Şimdi diyorum ki böyle bir ortamda hepimizin ortak düşüncesi şu. Adaletin olmadığı yerde bu tartışmaları yıllarca yaşarız. Biz istiyoruz ki dediğimiz kısımdayız sadece.
1: Haklısın abi, doğrusun. Çok da vakit almadan hani diğer arkadaş, ben de mesela 45 dakikadır bekliyorum. Bekleyen insanlar vardı. Onlara da şey yapmıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın sana da.
1: Ekleme yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam sorun değil, hiç problem değil.
0: Yok, bir ekleme yap, öyle bitir.
1: Şuna geleceğim. Arkadaş dedi ki tertemiz dedi, kafa var dedi. Şuna dedi, FETÖ bittiğinde işte inanıyorsa dedi. Taksici arkadaş. Ben Sefaköy'den arıyorum. Adım Fatih. Soyadım Atacak. Aslında o arkadaştaki tertemiz kafa hiç kimsede yok. Fenerbahçe taraftarı gibi biz 7 sene bir de şampiyon yapmayan başkanın arkasından gitme sana muhtacız demeyiz. Biz kim hiçbir başkana körü körüne evet demeyiz. Biz sorgularız kardeşim Galatasaray taraftarı olarak. Sen önce kendin sorgula. Sonra bendeki kafanın nasıl olup olmadığını, temiz mi, kirli mi olup olmadığını ona ben karar veririm. Sen önce kendi kapını temizle taksici arkadaş. Ben ondan sonra gel benim kapımdaki pisliğe laf et. Benim kapının önü pislikten geçilmiyor. Benim kapımın önündeki 2-3 tane çöp poşetine takılmışsın. Takılma arkadaşım. Ben önce kendi kapını temizle. Abi çok teşekkür ediyorum. Buradan da Galatasaray'la FETÖ'yü böyle birleştirmeye, yan yana göstermeye çalışan arkadaşlara çok teessüplerini iletiyorum. Bu teessüplerin iki dolu paragrafın. Kendilerine çok iyi baksınlar. Çok teşekkür ediyorum abi bana bu fırsatı verdiğin için. İyi yayınların olsun. Seni çok seviyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. 37-76 sana da günaydın. Artık konuyu burada son telefon olarak alacağım. Çünkü çok şeye döndü. Kişiselleşmeye döndü. Son seninle beraber o son telefonu almayacaktın kısmına da gelebilir. Ben de bir cevap vereceğim deme hakkın da var tabii senin de. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada. Tanıyalım.
2: Günaydın abi.
0: Günaydın.
2: İstanbul'dan Bülent. İyi bir dinleyicinin. Şimdi arkadaşları da dinliyoruz. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Ya şöyle bir şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani ben kendimi bildim bileli bu ligde birileri, büyük takımların hepsi sırayla yeri geldiği zaman kollanıyor. Ama işte en başarılı kulüp oldu Galatasaray olduğu için ligde sürekli Beşiktaşlısından, Trabzonlusundan, Fenerbahçelisinden linç yiyor. Normal bu da. Ama şöyle bir şey var. Yani herkesin kayrıldığı yerde sadece Galatasaray'ın bu şekilde linçlenmesi, yani hırsıza hırsız olduğunu unutturmaktır. Herkes buradan bir pay alıyor. Unutturmamak lazım hırsızlara hırsız olduğunu. Yani adalet herkese lazım. Ayrıca Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, diğer takımlı arkadaşlar şunu iyi de biliyorlar. Bu ligde sadece Galatasaray, TFF'ye ve MHK'ye istifa çağrısında bulundu. O arkadaşların başkanları hiçbir zaman bu kelimeyi bir araya getiremedi. Bunu söylemek istedim abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum sana da. Abi yapma ya dedin. 29.08 şu telefonları bitireyim öyle o zaman. Bitireyim ben de peki. Ona da katıldım. 29.08.
3: Doğan abi merhaba.
0: Merhaba, aldım mesajını da.
3: Teşekkür ederim abi. Tolga ben abi, İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım.
0: Şimdi ben burada abi konuşmaları ben sürekli olarak engellesem niye telefon alıyorum kısmına gelecek. O ona hırsız diyor, o ona diyor FETÖ'cü diyor, o ona diyor şey diyor. Bu kadar rahat konuşabilmek gerçekten, hani arkadaşlar burası da bir radyo ve bizden sonra kullanacaklar ya. Hani tam kahve ortamına çevirmesek mi modundayım ben. O yüzden biraz daha düşünceli, biraz daha böyle ne bileyim mantıklı mı konuşsak?
3: Aynen, ben de o zaten futbol konuşmayacaktım abi. Ya futbola ara verelim, niye biliyor musun abi? Dediğin gibi burası bir radyo, yakında burada da diyecekler ki insanları bağlamayın, ortalık karışıyor. O kadar, çünkü peşin hemen hüküm veriyoruz insanlar hakkında. Koskoca camiayı bir örgütle bağdaştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yani bu ülke hukuk devleti diyorsak, eğer bu koskoca camiada o ismini almak istemediğim yere mensupsa zaten buna devlet dur derdi diye düşünüyorum.
0: Her ya şimdi şöyle bir konuşma mutlaka aklında kalmıştır. Bu Ferhat Gündoğdu ve ekibiyle ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra yapılan WhatsApp konuşmalarında ya da telefon iletişimlerinde şey vardı. Madem eğilmiyor kopar kafasını ya. Kafa en sonunda evet. İşte Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu operasyonla kopar. Anladın mı? Yani bazıları kopardığını zanneder, bazıları koparır. Onun sonrasında inşallah hep beraber burada konuşabileceğimiz konular üzerinde, kadrolar üzerinden, yapılan transferler, oynanan oyun üzerinden gitmeye çalışırız ama biz mutlaka sıkıntı ve kaos yaratabilecek bir şey de buluruz. Bunu da engelleyemeyiz çünkü bu bizim artık kronik bir hastalığımız haline gelmiş durumda diye de söylüyorum zaten.
3: Kesinlikle katılıyorum abi. Ben bunun eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Eğitimi ülkemizde bitirdikleri için abi, bakkal gibi başlattıkları için, insanları geliştirmedikleri için herkes herkese böyle o kadar rahat sallayabiliyor ki abi. Ve bunun da biraz sosyal medyanın gücünden besleniyorlar. Çünkü sosyal medyada abi dün Ahmet Konaç olsun ya da ne bileyim mesela Sercan Hamzoğlu gibi insanlar direkt konuyu Galatasaray'a getiriyorlar abi. Bunları hep takip ediyoruz. Mesela ben İbrahim Seteli de izliyorum. Adam Fenerbahçeli. Adam hep kitabın ortasından konuşuyor. Haluk Yürekli bir şey söylüyor, pat diye cevabını veriyor. Ali Naci küçük bir şey söylüyor, sen de o kadar yumuşak olma diyor. Adam herkese gerçekten olması gerektiği gibi konuşuyor. Burada abi adam tutmuş bize diyor ki Galatasaraylılar FETÖ'cü. Yani nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor, aklım almıyor abi. Bu Ferhat Gündoğdu'yu Ali Koç zamanında destekledi. Sonra da karşısında durdu. Yani insan abi biz seninle daha önce de konuşmuştuk abi, demiştin ya sen herkesin cebi dolu, herkes herkes için bir şeyler söyleyebilir. Yani şu an dediğin gibi kahve ortamına döndü, herkes birbirine suçluyor, ona laf atıyor. Yani utanmasalar birbirlerinin numarasını alacaklar, birebir teke tek atacaklar. Yani o noktaya geldiler abi. Ya ülkenin bence iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Her sabah çok saçma bir gündeme uyanıyoruz. Birileri paraları çalıyor, birileri kendi adamını yerleştiriyor. Yani ben bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir futbolumuz vardı, onu da kavga kaosa soktular. Abi Avrupa'da başarılı olamıyoruz ya. Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Avrupa'da hakemler bizi doğuruyor. Elin İtalyası geldi abi. Bizi gezdire gezdire dört tane attı, dalga geçer gibi geçtiler gittiler. Kim oynuyor abi İtalya'da? Çoluk çocuk. Bizimkiler ayakta duramadı ya.
0: İtalya niye kimse konuşuyor? Bak şimdi abi şöyle söyleyeceğim. Biraz artık yumuşatma zamanı geldi. İtalya bizi paspasla dövdü. Yani bizi öyle böyle dövdü, bizi duvara attı dövdü, döner tekme uçan sırt yaptı öyle dövdü, bizi dövdü İtalya. Ve başımızda bir İtalyan teknik adam olayına da bağlamayacağım konuyu. Yani bizim çocuklarımızın motivasyonu olursa onunla da değil. Yani başımızda İtalyan olunca olmuyor gibi bakmamak lazım. Santarelli gibi bir koç var, kızlarımızın aldığı başarı ortada. Yani bunun İtalyan'ı
3: İtalya'yı devirdi abi Enton. İtalya'yı devirdi, şampiyon oldu.
0: Ya, tabii. Yani şey değil konu. Konu İtalyan, Polonyalı, İskoç, İngiliz falan değil konu ya. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun başına bir İngiliz gelecek de her şey düzelecek mi zannediyorsunuz? Al, City'nin yaptıkları ortada. 10 yıldır Premier Lig bunu fark edememiş mi yani?
3: Ya işte abi bilmiyorum ama bence buna bir dur demeliyiz. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Melih Demirel öyle bıyık bırakıp siyasi algı yapacağına biraz top oynasın abi. Herkes işine baksın. Herkes işini yaptığı zaman ülke güzelleşir. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. Gerçekten yani bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Bu ülkeyi bazılarına peşkeş çekiyorlar. Kimse de ses çıkartmıyor abi. O yüzden ben herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Peki. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
3: abi,
0: ediyorum.
3: Abi Todinho takip etmeyi de unutmasınlar. Sonu 2 o. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ettim sana da. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Süreyi de doldurduk. Bu arada Ali Tuna'yı hep beraber alkışlamak gerekiyor. Bu olayların başlangıcını yapan bir hakem biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu'ndaki yapıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı ve onun şikayetiyle başlamıştı. Müşteki sıfatında yapmış olduğu itirazlar vardı ve Türk futbolunda bazı maçlara istenen hakemlerin atandığını gördük. Yani sadece amaç olarak hakemlere, o hakemlere görev verebilmek, bir yerlere taşıyabilmek mi, yoksa bir sistem üzerinden ilerleyebilmek mi? Şimdi yorumu yapmak çok kolay. Burada hep beraber yorumluyorsunuz. Geçmişi örnek vererek yapıyorsunuz. 88-89 sezonları, işte 80'li yıllarda Kenan Evren Cumhurbaşkanlıkları, işte 3 Temmuz süreci içerisinde yaşanan bu skandallarla ilgili, operasyonlarla ilgili, kumpas

Bunlarla ilgili belgeleri, dosyaları, alınan kararları konuşabiliyoruz. Sonuçlar üzerinden de yorum yapabiliyoruz ama şu anki noktada bir gözaltı durumu var ve aralarında bulunduğu, işte Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, işte isimler neyse, Yunus Yıldırım'ı hatırlıyorum, diğerleri işte Emre Kosif gibi bir daha vardı. İşte Cumhuriyet Başsavcılığınca eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından alıkonulmalarının sonucunu bekleyelim mi? Yani yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Bu işin arkasından bir şey çıkmayacak. Bu da öylesine bir operasyon, gündem değişti mi? Yoksa bu operasyon başka yerlere sıçrayacak, farklı şeyler çıkacak ve ileride bu olaya UEFA ve FIFA da karışacak. Olay büyüyecek ve Türk futbolu ile ilgili olarak bir sene, iki sene boyunca bir temizlenme durumu yaşanacak. Ve bu olay artık sonuca vardıktan sonra da hep beraber yorumlayacağız kısmına var mısınız diye soru sormak istiyorum sadece. Şimdi sürekli gazetelerde bir kutucuk var. O kutucukta çok da fazla konuşmayan bir Sayın Hacı Osmanoğlu merakı var. Gözler Hacı Osmanoğlu'nda diye. Ne diye? Bir açıklama yapması mı bekleniyor? Yoksa hiç açıklama yapmadan direkt istifa etmesi mi bekleniyor? Bence istifa etmesi beklenmeli. Hani burada bir temizlik başlayacaksa, bir de imkanım olsa hani Montella gitmeli, gönder, yerine o gelmeli dediği kişiyi mutlaka yerine getirmeliyiz arkadaşlar genel anlamda. Milli takımın başına kim gelmeli? O mu gelmeli? O da gelmeli. Herkes denenmeli. Yoksa denenmedikçe şey yapamayacağız, sonuca varamayacağız. Akılda kalacak çünkü. Ama denenen bir daha denenmemeli. Hiç denenmemiş denenmeli. Artık buna da herhalde katılırsınız diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar birlikteyiz.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Güzel insanlar, şoktayız. Ben kendi adıma biraz sevinçliyim. Çünkü bugünlerin geleceğini biliyordum, tahmin ediyordum, öyle inanıyordum. Ama bir taraftan da inşallah yanılırım. Çünkü şu an hala iddia tarafındayız. Bir mahkeme sonucunu konuşmayacağız. Doğru. Burada. MHK operasyonları konumuz. Aslında çok daha fazlası, çok daha derini. Gazeteci abim, büyüğüm. Mehmet Aslan'da çok acayip bilgiler var. Hızlıca başlayalım Mehmet abi. Neler oluyor diyeyim.
6: Neler oluyor?
5: Yani gözümüzün önüne yansıyanlar var.
6: Bugüne nasıl
5: var.
6: Geldiğimize bakalım mı önce? Yani süper olur. Bu operasyon niye yapıldı?
5: Süper olur.
6: Şimdi 8 Mart'ta biliyorsun 2022 tarihiydi. Ya da
5: 7
6: 24.
5: Mart'ta galiba işte.
6: 7-8 Mart.
5: Tarihleri karıştırıyoruz.
6: Hafızamız yanıltmış olabilir bizi. Ferhat Gündoğdu'nun birinci döneminde pek çok hakeme görevden el çektirildi.
5: Evet.
6: Biz niye bu hakemlerin görevden el çektirildiğine dair hiçbir bilgiye sahip olamadık.
5: Üstelik Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar,
6: Fırat Aydınuslar yani. Gibi isimler vardı bunların evet. İçerisinde. Bu hakemlerin pek çoğu tahkim kuruluna gittiler. Tahkim kurulu da bu hakemlerin neden görevden el çektirildiklerine dair net bir bilgi elde edemedi.
5: Evet.
6: Sonuçta bu hakemlerin bir kısmı göreve döndü. Bir kısmı da dava yolunu seçti. O dava yolunu seçen isimlerden biri ve bence bu davada en önemli aktörlerden biri hakem Ali Tuna. Hakem Ali Tuna ve arkadaşları o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, günümüzün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten randevu talep ettiler.
5: Evet.
6: Dediler ki bir haksızlığa uğradık. Haksızlıktan öte biz suçlandık ve bizim belgelerimizde sahtecilik yapıldı.
5: Oynama yapıldı.
6: Oynama yapıldı.
5: Yani Ali Tuna dedi ki ben sınava girdim ama bana verilen sınav sonucu benim yazım değil, benim sınavım değil dedi.
6: Benim kağıdım değil.
5: Benim kağıdım değil dedi.
6: Bir başkası benim yerime doldurmuş ve ben o sınavda kalmış. Akın Gürlek'te yaklaşık 2 saat boyunca dinliyor. Ve bu 2 saatin sonunda hakemlerin tümü mutlulukla ayrılıyorlar. Mutluluklarının nedeni de şu, ya ciddiye alındık.
5: Tabii. Ciddiye alındık. 2 saat ne demek?
6: Ve Antalya'da böyle bir dava açıyorlar.
5: Evet.
6: Merkez Hakem Komitesi aleyhine.
5: Ki sen, yani Mehmet Aslan bana onun belgesini ulaştırdı. Yanda kurguda verir arkadaşlar. Bu bilirkişi raporuna göre işte çeşitli yöntemlerle ultraviyole ışıklardan tutun da işte mikroskop altında
6: kalemin,
5: bakmaya varıncaya
6: kalemin kağıda baskısına kadar.
5: Sonra iki sayfalık uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınav aslı. Neticeyi okuyayım ben. Zaten gösterirler burada. Sonuç şu. Yazılarla Ali Tuna'ya ait huzurda alınmış yazılar arasında tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından grafolojik ilişki saptanmadığı kanaatimi bildirir raporudur diyor bilirkişi.
6: Yani, bilirkişi de diyor ki Ali Tuna haklı.
5: Evet.
6: Bu kağıt Ali Tuna'nın kağıdı değildir.
5: Arkadaş.
6: Ve bu Merkez Hakem Komitesi'nin yaptığı sınavda usulsüzlük ve sahtecilik var.
5: Ve bizim önümüzde bu bir tane örnek.
6: Bir örnek tabii. Tek bir örnek.
5: İnşallah da birdir.
6: Bizim elde edebildiğimiz tek örnek.
5: Evet.
6: Bunun üzerine...
5: Neye inşallah diyoruz düşünün yani. Evet.
6: Bunun üzerine de enteresan bir şekilde Antalya'daki dava İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı da benim edindiğim bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bahis soruşturmasıyla birleştiriyor dosyayı.
5: Ha bir de bahis çıkacak şimdi.
6: Çıkacak mı bilmiyorum ama
5: birleştiği için.
6: Birleştiriliyor dosya.
5: Abi şimdi yine senin verdiğin, yani senin bilgilerini sana satarak söyleyeceğim. Şimdi şey de çok enteresan. Sen bahis dediğin için söylüyorum. Biz hep Ferhat Gündoğdu'ya O da çünkü başkan olarak o duruyor.
6: Doğru.
5: Ama yönetimin listesinde işte eskiden de hakemlik yapmış insanlardan bazılarıyla ilgili farklı iddialar da var. Mesela Ferdi Karadoruk isim. Mobbing. Yani derneğe üye olmayan hakemler gözlemciler üzerinde baskı kurmak. Müstehcenlik.
6: Burada bir saniye. Baskı kurmak, mobbing. Bunun bir örneği var. Örneğin Süper Lig'de görev yapmış bir hakeme TFF 1. Lig'de var değil, avar görevi veriliyor.
5: Süper Lig'de hakem görevli, as hakem.
6: Doğru.
5: TFF 1. Lig'i tenzili rütbe yapıyor yani.
6: Evet. Şimdi
5: niye?
6: Bu bir mobbing diye tanımlıyorsunuz. Evet. Öyle ya. Şimdi ben falanca kurumun genel müdürüyüm.
5: Evet.
6: Patron geliyor diyor ki bana, sen işte ön büronun artık evet, bundan sonra sorumlususun diyor. Sürekli orada görev veriyor evet, bana. Yani bana bir anlamda diyor ki sana görev vermeyeceğim, git.
5: Hatta şöyle bir fark da var. Mesleki gidelim. Çünkü Mehmet abi sen Hürriyet'in müdürüsün yıllardır. Evet. Seni bir anda alıyor ve yazı işleri sekreteryasına koyuyor.
6: Evet.
5: Yani bu aynı zamanda senin yıllarınca biriktirdiğin o dikeye doğru giden doğru, şeye de saygısızlık
6: doğru,
5: olduğu için.
6: Doğru.
5: Tam yani tenzi, bu tam mobbinge giriyor.
6: Mobbinge giriyor. Evet. Mobbing diye tanımlanıyor. Ki bu sadece benim verdiğim bir örnek. Başka örnekler var mı?
5: Senin vakıf olduğun yine bir örnek.
6: Tek bir örnek.
5: Bir örnek. Zaten bir örnek yetiyordu hukuken evet, cezai müeyyide için. Ancak yani hep diyoruz ya keşke birer tane örnekte kalsa. Müstehcenlik burada çok enteresan.
6: O konuda bir bilgim yok. Ama çok benim enteresan, de çok ilgimi çekti.
5: Müstehcenlik çok ilginç. Ve güveni kötüye kullanma zimmet suçları isnatları kapsamında, suç isnatları kapsamında diyor. Zimmet var. Müstehcenlik iddiası var. Mobbing iddiası var. Zaten bunlara olan bir şeye biz genel olarak sen kıssan da mafya diyoruz abi. Yani.
6: Yok ben mafya demek istemiyorum yani, ama ya ben kızmıyorum ama umarım mafya değildir diyorum. Umarım bir örgüt değildir diyorum. Ya ummak istiyorum.
5: Abi inşallah bu dava bittiğinde buna, bunların tamamından aklanmış olurlar zaten.
6: İnşallah.
5: Bir futbol sever olarak
6: İnşallah.
5: Şimdi benim güvenim çalındı. Ligle bakışım çalındı. Maçlara bakışım çalındı. Şimdiden Twitter'da şey dönmeye başladı. O maç, bu karar, şurada penaltımız verilmedi. Şimdiden
6: haksız
5: başladı.
6: İnsanlar?
5: Haksız değil zaten.
6: Böyle bir tablo karşısında var, herkes haklı. Güven. Çok haklılar. Evet. Yani çünkü inanmadığımız bir ligi izlemek zorunda kalıyoruz evet, beraber. Şimdi burada çok enteresan bir nokta daha var. Ya ben yani hafızam yanıltmasın. Ahmet Şahin var mı listede?
5: Bakayım abi.
6: Bir bakar mısın?
5: Listede olanlar Sebahattin Şahin var. Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik yani sınav sorularını TFF, GHD ne demek abi? Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Derneği mi?
6: GHD gözlemciler.
5: Gözlemci Hakem Gözlemciler Derneği evet, yandaşlarına vermek suretiyle
6: sınav
5: Ferhan
6: sorularını...
5: Ferhat Gündoğdu isimli şahsın müştereken hareket ettiği gibi bir şey var.
6: Ahmet Şahin yanılmıyorsam var, istifa etmişti.
5: Ahmet Şahin 3
6: Türkiye
5: 3 ay olmuştur. 3 ay önce istifa etti abi.
6: Türkiye Merkez Hakem Komitesi'nin başkan vekiliydi kendisi. Evet. Ve istifa etti 3 ay
5: önce. Kokuyu mu aldı diyorsun?
6: Bilmiyorum. Yani niye istifa ettiğini bilmiyorum. Kamuoyu biliyor mu bilmiyorum. Ben kendisini tanımıyorum da.
5: Yani,
6: ama 3 ay önce istifa etti. Daha önceden mi haberdar oldu?
5: Mehmet abinin bilmiyorumun altında tabii o şöyle bir eskiden şey vardı. Şöyle parantezi açalım, ünlemi koyalım. Tamam yani bilmiyorum, ünlem. Ne demek? Aslında biliyorum ama şimdi zamanı değil. Demek ki Ahmet Şahin isminin de altını çiziyorum. Bir dikkat çekilin, oraya bir bakın demek. Onu da söyleyeyim ben Mehmet abiyi tanıdığım için. Ama tabii ki hukuk var, her şeyi pat pat söyleyebiliyorsun
6: elbette,
5: demek.
6: Elbette,
5: evet,
6: elbette.
5: Ama o isme bir dikkat edin yani.
6: Ama bu operasyon için öncelikle hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü kamuoyunun ikna edilmeye... Kamuoyunun inanmaya ihtiyacı var.
5: Şimdi
6: futbola inanmaya
5: evet,
6: ihtiyacı var.
5: Kamuoyu da diyor ki, ben de kamuoyu adına söyleyeyim, ben de bir futbol sever olarak merak ediyorum. Merak et, bu operasyonla neredeyse lava edilecek. Yani bütün üyeler
6: sadece
5: gitti.
6: Sadece merak mi?
5: Oraya geleceğim. Peki TFF bu işin neresinde ve ne olacak?
6: Kalkamaz.
5: Federasyon devam edebilir mi?
6: Altından kalkamazlar. Altından kalkamazlar. Ben sana söyleyeyim.
5: Ne öngörüyorsun abi?
6: Yanılmıyorsam. Yani yine hafızam beni yanıltmıyorsa hep öyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karardan dolayı bir tüzük değişikliği kongresi var.
5: Ocak'ta.
6: Ocak ayında. Tam tarihini hatırlamıyorum. O Ocak ayında büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla bir seçim maddesi gündeme eklenir. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da eğer ocağa kadar gidebilirse. Onu da
5: en azından açıklamayla kamuoyunu rahatlatmalılar. Ocak'ta kongre yapıyoruz ya da derhal istifa ediyoruz gibi.
6: Yani şu anda ben hani bu kar topunun bir çığa dönüşeceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu da çok zor durumda bırakıp görevden alacağını düşünüyorum. Ben bunun bu operasyonla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu noktadan sonra gözaltına alınanların tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, iletişim adresleri, masak raporları vesairesi her şey ortaya çıkacaktır. Umarım ve diliyorum hepsi çok temiz çıkarlar. Bunu gerçekten temenni ediyorum. Çünkü ya insanları son dönemde linç kültürüyle insanların hani haysiyetini, şerefini alt üst etmek artık bir sosyal medya alışkanlığı haline geldi. Evet. Ama bu bir sosyal medya operasyonu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının hayata geçirdiği bir operasyon. Dolayısıyla bu operasyondan temiz çıkıyorsanız benim bu organizasyona güvenim tamamdır. Ama temiz çıkmıyorsanız işte orada ciddi bir problem çıkacak.
0: Abi çok güzel bir toparlama yaptın. Son cümle çok önemli. Herkesin masumiyet karinesine inanıyoruz. Çünkü geçmişimiz de bu tip dosyalarla, operasyonlarla dolu. Ümit ediyoruz ki öyle. Ama rahmetli gazeteci Metin Bademli'nin Düdüklü Mafisi'nin kitabında da aslında bugünlere atıfla bazı işte klasman, torpil, liyakatsizlik gibi konular vardı. Bugün neyse ki bunlar rapta zapta alınabiliyor. İleri teknolojiyle tespit edilebiliyor ve takip edilebiliyor. Dileriz ki hakemlik bir kereye mahsus olsun. Bir artık kendi temizliğini yaratır da hepimizin ihtiyaç duyduğu şu güven ortamı dava, ama müspet de olsa menfi de olsa söylüyorum ben. Yani hakemler bu konuda haklansa da cezalandırılsa da, cezaları varsa cezalarını sonuna kadar çektirsinler. Cezaları yoksa ve bu iddiaların altından kalkabiliyorlarsa da böyle
6: başımız
0: üstüne var. Tamam abi artık oynayabiliriz noktasına gelir. Bir futbol sever olarak temenni ediyorum. Çünkü ben bu ligi güvenmiyorum.
6: İnanmaya zaten. İnanmaya ihtiyacımız var. Güvenmeye ihtiyacımız var. O güven duygusunu kaybettik tamamen.
0: Mesela sene başında Melki tarafından telefonla arandım ben. Bana dediler ki işte bir takım bilgiler şeffaf olacağız falan. Dedim ki siz şunu anlamıyorsunuz. Siz robot da getirseniz oraya. Ben robotu yapan mühendisin tuttuğu takım üzerinden hakem kararını yargılayacak insanlar tanıyorum.
6: Doğru.
0: Size güvenmiyoruz. Sizin bizi güvendirmeniz lazım. Siz yanlış yap. Kural anlatıyorlar. Kuralları boş verin. Ben size nasıl güvenebilirim diye sordum. Cevap alamamıştım. Dolayısıyla en çok ihtiyacım şey güvenmek.
6: Çok enteresan bir şey var. Bak yani ben ilahi bir şeye

0: İnanıyorum, ilahi bir güce inanıyorum. 8 Mart kararlarını alıyorsunuz, hakemlerin hepsini görevden el çektiriyorsunuz ve töhmet altında bırakıyorsunuz.
1: Dön dolaş geldi diyorsun.
0: Aradan seneler geçiyor. Aynı şey bugün sizin başınıza geliyor.
1: Hatta daha ağrı geliyor. Ağrı çünkü onların gerekçesi yok.
0: Evet. Daha ağrı başınıza geliyor. Dolayısıyla altını çizdiğin o şeffaflık çok önemli.
1: Evet.
0: Ben eğer Cüneyt Çakır'a, ben eğer Fırat Aydınus'a görevden el çektiriyorsam, bir operasyon gerçekleştiriyorsam, Merkez Hakem Komitesi olarak bunun gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmak zorundayım. Eğer çok ciddi endişeleriniz varsa, bu ciddi endişelerinizden dolayı bu hakemlere görevden el çektiriyorsanız, gerekeni yapmadığınız için de suçlusunuz. Ben görevden el çektiriyorum diyerek o hakemleri...
1: Ahlaki olarak suçlusunuz. Hukuki olarak olmasa...
0: Hukuki olarak da suçlusunuz.
1: Hukuki olarak da suçlusunuz.
0: Çünkü o hakemler eğer suçluysa gerekli yaptırımı gerçekleştiremiyorsunuz. Evet,
1: cezalarını çekmeden...
0: Cezaları vermiyorsunuz. Evet. Ama o hakemler eğer temizse siz yine hukuki olarak sorumlusunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iki, Türkiye Futbol Federasyonu da çok büyük olasılıkla bu olayların sonucunda bence görevde kalamaz. Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğu mudur, değil midir? Elbette sorumluluğudur. Çünkü kurulları Türkiye Futbol Federasyonu belirler. Türkiye Futbol Federasyonu da bunda sorumluluğu mudur?
1: Tabii. Şu an ciddi bir yandan bakıyorum mesela Twitter'da şey var abi. Güvensizlik ortamı var. Dolayısıyla bu federasyona muhakkak etki edecektir, etmelidir de. Yani evrakta sahtecilikle gözaltına alınan bir merkez başkanımız varsa
0: maalesef,
1: bedelini ödeyebilirsiniz yani. Bilgiler böyle. Mehmet abicim aklına, bilgine, yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederiz. Yine bilgi aldık. Yeni gelişmeler olursa muhakkak sizlerle paylaşır olacağız.
0: Bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Bakın. Bunu İngiltere'de yaşayamazsınız. Bunu Almanya'da yaşayamazsınız. Eğer bu suçlamalar herhangi bir medeni ülkede gerçekleşirse orada ne federasyon kalır, ne Merkez Hakem Komitesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu adım, bu atılan adım olumlu bir adım. Türk sporu, Türk futbolu için olumlu bir adım. Umarım ve diliyorum ki bu bir denetim mekanizması olarak kalır. Umarım ve diliyorum suçlananlar iddiaları, suçlananlara karşı kullanılan iddialar, umarım ve diliyorum gerçek çıkmaz. O zaman bizim güvenimiz yerine gelir. Ya da gerçek çıkar, yine güvenimiz yerine gelir lige. Her halükarda
1: evet,
0: hayırlı bir gelişim.
1: İnşallah öyle olur. Okula dönüş döneminde hem güçlem de taşınabilir notebook arıyorsanız efendim, Gigabyte Aero X16'ya da göz atabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. AMD Ryzen AL7350 işlemciye de...
2: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Oğlum benim sesim bayağı bir gitmiş ya. Bu iyileşme sürecinde bir türlü iyileşemiyorum arkadaşlar. Herhalde gerçekten acayip bir salgın var. Bugün de sesimizin gitmesiyle güne uyandık. Umarım çok rahatsız edici değildir. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınma durumu var. Yeni gelişmeler sürekli kamuoyuyla paylaşılıyor. Üsküdar'daki merkezde arama yapılmış ve 125 klasöre el konulmuş. Bunların içinde sınav evrakları varmış, gelir gider tabloları varmış, dernek kayıtları olduğu bildirildi. Ayrıca Ferhat Gündoğan'ın da hem telefonu hem şifresi emniyetteymiş. Bu detayları biliyoruz. Daha da önemli bir durum var. Konu Riva'ya kadar uzanmış arkadaşlar. Yani dün akşamdan itibaren soruşturmanın federasyonun Riva tesislerine taşındığını biliyoruz. Başsavcılık federasyondan işte VAR merkezine giriş çıkış kayıtlarını istemiş. VAR odasının bulunduğu katın video kayıtlarını istemiş, hakem koridorlarının kamera kayıtlarını istemiş, birçok alanı da incelemeye almış. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin bu görüntüleri incelediğini de şu an için biliyoruz. Onun dışında başsavcılığın kamera kayıtlarını neden istediğini ve hangi delili araştırdığı henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadı. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Hani bu bilgi yok neden istediğine dair. Ama gazeteci Umut Eken'in aktardığı habere göre Umut abi dedi ki bazı dijital materyaller silinmeye çalışıldı ama daha sonra bunlar geri getirildi iddiası var. Bu sadece şimdilik bir iddia. Resmi kurumların bir açıklaması yok. Savcılığın bir açıklaması yok. Kapsamlı basın açıklaması şu an için yapılmış değil. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması var ama şu an için, yani kamuoyuna yansıyan resmi soruşturma çerçevesinde eziyet, özellikle tırnak içinde söylüyorum, ve resmi belgede sahtecilik iddiaları bulunuyor arkadaşlar, dostlar. Ek olarak da, yani dosyanın dayanakları olarak da, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri, açık kaynak araştırmaları, MASAK araştırmaları, burası da önemli, işin içine para da girmiş, HTS incelemeleri, bilirkişi tespitleri gösteriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te soruşturmanın hakem klasmanlarını, görevlendirmeleri, puan atamaları ve kural sınavlarına müdahale iddialarını kapsadığını da söyledi. Bakalım, yani aslında çok önemli bir konu. Ya bu konu bence bütün televizyonlarda, radyolarda neticeye kavuşana kadar konuşulmalı ama ben böyle yeteri kadar sanki dikkat çektiğini düşünmüyorum konunun. Hala işte farklı haberler vesaire paylaşılıyor. Bence sonuna kadar, yani olay netleşene kadar bu olayın derinine inilmeli. Şimdi Manchester City'ye de bir ceza geldi Premier Lig'de. Onların da mesela işi çok zor. Ya bayağı bir öfkelenmiş Premier Lig. Şey diyorum ya, ben bilenmişler tabirini kullanıyorum. Şu an kendim başka gibiyim. Başka biri gibi yayın yapıyorum. Yani sesim değişik ya. Adapte olamadım yayına tam olarak. City'yi yani çitileyecekler gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir kelime oyunu yapayım. Olay böyle finansal fair play ihlalini bayağı bir aşmış. Okudum biraz, böyle tercüme falan da etmeye çalıştım. Bayağı böyle finansal Freud olmuş gibi gözüküyor. Ya bu karardan bir karar çıkarsa herhalde hem bize hem dünya futboluna ibreti alem bir karar çıkabilir. Ceza kesinleşirse ben yani City'nin Premier Lig'de çok böyle esamesinin okunacağını düşünmüyorum. Şu yüzden, gerçi İngilizler parayı sever de orası Premier Lig ya, öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. En az böyle 30-40 puanlarını silineceğini düşünüyorum. City'yi yok ettikten sonra da Allah aşkına bir Paris Saint Germain'i inceleyin. Bir Chelsea'yi inceleyin. Bu futboldaki para algısının argo tabirli içine ettiler. Afrika kökenli genç futbolcular yani bu takımlar yüzünden 35 milyondan kapıyı açıyorlar. Hop sen Afrika kökenli misin? Güney Afrikalı mısın? Tamam sen bir 35'ten kapıyı açalım diyorlar. 115 maddelik suçlama var. 115 madde City ile alakalı olarak. Yani 30 veya 40 gibi bir puan silme cezası alıp bana göre ligde kalırlar. Hani birkaç senede Avrupa kupalarından men edilebilirler. Hani pas geçebilirler ama ben böyle çok küme düşürüleceklerini falan zannetmiyorum. Geçmiş şampiyonlukları ile ilgili bir problem olabilir. Bak bu detayı da atlamayayım. Çünkü çok fazla madde var. Şu kafama takıldı yani. 9 senede kulübe 1 milyar sterlin sokulmuş. 1 milyar sterlin. Paraya bakar mısınız? Sahtekarlıkla sokmuşlar. Üstüne de yalan üstüne yalan söylemişler. Yani City olayında bahsedilen iş doğruysa İngiltere Futbol Federasyonu'nda ciddi şekilde bana göre istifa sürecine girmesi gerekiyor. Sonuçta 9 yıl izin vermişsin buna. 9 yıl bir Allah'ın kulu mu görmedi, fark etmedi. Yani nasıl böyle bir şey gözden kaçıyor? İşine göre mi? Yani gözden kaçtı. Yani gözden kaçırılmak istediği için mi gözden kaçtı? Hatta 9 yıl boyunca çalışan herkesin de bana göre davaya konu olması lazım. Herkes suçlu oluyor mantıken. Ya bakıyorsunuz sözleşmeler muvazaalı yani. Karambole, sahte sponsorlukları var. Şişirmişler geliri böyle. Finansal fair play kurallarının etrafında dolanmışlar falan. O yüzden Manchester City hani bir video var ya sen şimdi naneyi yemedin mi diye Manchester City naneyi yemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben oradan oraya bağlayayım dedim konuyu. Diğer taraftan tabii bizdeki durum da var. Şimdi herkes söylüyor tamam mı? Muazzam. İşte Serdal Adalı'nın kelleyi aldığını söylüyor. İşte Ali Koç'un kelleyi aldığını söylüyor. Ama dosyayı bir sene önce haksızlığa uğramış eski hakem Ali Tuna başlatıyor. Yani Serdal Bey daha 15 gün önce Riva'ya gitti. Bence bu kadar hızlı olacağını zannetmiyorum. Mesela bugüne kadar Ferhat Gündoğdu nasıl dokunulmaz kılındı? Onu kimler destekledi mesela? Adamlardaki rahatlığa bakar mısınız? Ya hiç korkuları yok. Nedense bu soruları sızdırma. İşte efendime söyleyeyim sınav kağıdını değiştirme. Onun dışında ekstra ne suçlamaları vardı? Mobbing. Yani ya bizden olmayanların önünü keselim. Hı? Bu film bir yerden tanıdık geliyor hepimize. Bir bakın şöyle bir hafızayı yoklayın. Geleceğim mesajlara geleceğim arkadaşlar görüyorum. Bence artık bu saatten sonra bu sezona işte 26-27 sezonuna mevcut hakemlerle devam etmemeleri gerekiyor. Federasyonda bir çözüm üretmek zorunda. Yabancı hakem mi getirir? Şimdi alt ligden hakem al diyeceğim o da olmaz. Yani o hakemler de belki çok kötü hakemler. Onlar da 3. ligden 1. lige falan getirildi. O kadar kötü olmasına rağmen bilemiyorum tabii. Ama yani mevcut şu an için üst klasman hakemleri araştırılmadan onlara maç verilmemesi gerektiğine inananlardanım. Mesela Ersin Düzen de çok güzel bir şey yazmış. Onu da bulursam dün okumuştum ya. Çok güzeldi. 8 Mart olayıyla ilgili. Ya şöyle kaba taslak söyleyeyim hatırladığım kadarıyla. Bu 2022 yılında 13 hakemin bir gece yarısı görevden alınmasıyla alakalı olarak işte o dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da Ferhat Gündoğdu olduğunu hatırlatıyor. X hesabından öyle bir yazı paylaşmıştı. Hatta Ferhat Bey'in Bein Spor'a konuştuğunu falan dile getirmişti. Böyle uzunca bir yazısı var Ersin Düzen'in. Okumak isterseniz onu da okuyabilirsiniz. Durun açayım ben size. Güzel bir yazıydı ya. İçimde kalır okumazsam. Bulacağım onu şimdi. Hemen bulacağım. Tabii şeyi de konuşacağız. Merak etmeyin. Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe Beko'nun dün şovları vardı. Gerçekten hem Bayern Münih'i paramparça oldu. Diğer taraftan da gayet keyifli maçlara izlemiş olduk. Heh, buldum. Şimdi sizi diyor 8 Mart 2022 tarihine götüreyim. 2022 yılında 13 hakem bir gece yarısı görevden alındı. Soru sormuş. Kimler vardı diyor. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Hüseyin Göcek, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Tugay Kağan Numanoğlu, Batuhan Şimşek, Mustafa Öğretmenoğlu, Suat Arslanboğa ve diğer isimlerle birlikte toplam 13 üst düzey Süper Lig hakemi görevden alındı demiş. O dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey'di. Ferhat Gündoğdu'ydu. Ligin bitimine 10 hafta kalmıştı ve 29. hafta itibariyle maçlar oynanmaya başlayacaktı. 8 Mart'ın ardından şöyle bir ifade kullanıldı. 10. haftayı bırakın, bir gün dahi bekleyemezdik ifadesi kullanıldı diyor. Şimdi bu sürecin ardından o dönemde görevden alınan bütün hakemler görevlerine dönebilmek için tahkim kuruluna başvurdular demiş. Murat Balcı yönetimindeki tahkim kurulu da yapılan bu başvurular karşısında Merkez Hakem Kurulu'ndan bu hakemlerle ilgili neden böyle bir karar aldığına dair gerekçeli bir karar istemiş. Ama olay burada başlıyor. Bu gerekçeli karar Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu tarafından tahkim kuruluna iletilmemiş bile. Yani ilk etapta başkan vekillerinden Mehmet Baykan istifa ediyor, Nihat Özdemir istifa ediyor. Ardından da Ferhat Gündoğdu dönemi sona eriyor. Sonra neden görevinin başına geliyor acaba? Onu da bir sorgulamak lazım. Yarım bıraktığı bir şeyler mi vardı? Ya da intikam hırsıyla tekrar mı geldi? Bilmiyorum yani. Onu da artık siz yorumlayın. Selamlar diyor. Balık baştan kokar demiş. Futbol da buna dair diyor. Abi bana çok tanıdık geldi bu City olayı demiş. Nereden tanıdık geldi? Sabahtan beri herkesin bir fikri var diyor. Bağlananların çoğu evinin önü kirli diyor. Herkes evinin önünü temizlesin diyor. Ne kirli bir ortamda olduğumuzu yeni görmüşler. Avusturya'dan Cemil yazmış. Doğan Öncel'in programında var. Yani şimdi bu olaylar çıktıkça biz böyle şey yapıyoruz, tamam mı? Hemen kulüplerden ya o kulübü bırak, bu kulübü bırak, şu kulübü bırak, birlik beraberlik olalım, bu pislikleri bir an önce temizleyelim diyoruz ama bu olaylar bittikten sonra da tekrar hayatımıza kaldığımız yerden hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Federasyondan veya yetkili mecralardan bir açıklama gelirse onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Ali Koç madem bunları söyledi, evet biliyordu, madem elinde belge vardı ki konuştu, niye gidip suç duyurusunda bulunmamış arkadaş? Bunu niye kimse sormuyor? Belki bulunmuştur. Ya suç duyurusunda bulunmaktan ziyade elindeki belgeleri iletmiştir. Bilemiyoruz. Bir yıl önce o dönemin eski hakemlerinden birisi diyor ki bu adamlar diyor benim sınav kağıdımı değiştirmiş. Ben bunlara suç duyurusunda bulunacağım diyor. Hatta yani kendi aralarında da konuşuyorlar. Bak daha işte adamı yeni seçmedik, acele etmeyelim vesaire. Yok diyor, kellesini alalım ifadeleri var. Ya WhatsApp konuşmaları da var ama WhatsApp konuşmalarında kim, nedir, necedir onları tam bilemiyoruz. Tabii şu an gizlilik kapsamında olduğu için de çok fazla televizyon kanalları falan da yayınlayamıyor. İzleyip göreceğiz. Okursan sevinirim diyor. Okuyayım. Ne kadar sevineceğine bağlı. Ülkede demiş herhangi bir alanda temiz eller operasyonu olmayacağına inanmamakla birlikte. Umarım bu sefer hikayeler yüzeysel kalmaz. Taraf belirtmeksizin tüm suçlular cezalarını çeker. Hadiseleri bu perspektiften okumayan, rakibini şucu bucu olarak tanımlamaya çalışan, meseleyi rakibe yamamak isteyen istisnasız herkes adalet değil, sadece ve sadece kayrılmak istiyordur diye bir mesaj atmış. Herhalde Doğan Öncel'in programı bir aile hararetli geçtiğine göre böyle tansiyonunuz, şekeriniz çıkmış gibi gözüküyor. Ya haklısın. Ya normalde gerçekten bir adalet arıyorsan, bu adaletin evrenselliğine inanıyorsan, suçun kimden geldiğine veya kime karşı işlendiğine bakılmaksızın orada herkese eşit bir şekilde uygulamak zorundasın. Şucudur, bucudur. O biraz daha böyle senin söylediğin ifade var ya az önce söyledi. O birazcık daha böyle işin siyasetine giriyor. Yani futbolun siyasetine giriyor. Şimdi kelimeyi seçmeye çalışıyorum. İlkel diyeceğim ama ya bize ne demek istiyorsun falan size demiyorum. Ya bu tartışmalara söylüyorum. Ya bunu böyle ilkel bir zeminde tartışmak yerine başka bir şekilde de tartışabiliriz ya, böyle kutuplaşmadan. Gerçekten toplumumuzu, bizleri her geçen gün biraz daha böyle sanki yozlaştırıyorlar. Hakikati de göremiyoruz gibi geliyor. Ama ben senin şu ilk söylediğine inanmıyorum. Bence niye temiz eller operasyonu başlayacaktır. Ben orada herhangi bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. İbrahim Yavuz'a ne oldu demiş. Cuma günü olacak İbrahim abi. Slovenya'da galiba, değil mi? Olabilir, oralarda. Cuma günü bizlerle beraber olacak. Onun da bilgisini aktarayım. Bu şike olayları, bu para transferlerini gördüğümüzde her ülkede olabilir, olmaz diyemeyiz tabii ki ama aramızda fark var. Onlar tespit etti, yandı. İsmine, takımın büyüklüğüne hiçbir şeye bakılmadan gerekli cezayı verebiliyorlar. Bizdeki gibi bir anda her şey değişmiyor demiş. Ya onlar da aslında bir anda bakıp karar vermemişler. Ya 9 yıldır Manchester City yani bildiğin sahtekarlık yapmış, düzenbazlık yapmış, 1 milyar sterlini kulübe sokmuş. Baktığında sözleşmeler sıkıntılı, sponsorluklar sıkıntılı, gelir şişirip gideri küçültmüşler. İşte bu etrafından dolaşmışlar falan. Ve 9 yılda şu an ortaya çıkmış. Ama sonuçta çıkmış değil mi? Sen de onu söylüyorsun. Ya işte burada aslında mesele şey değil yani. Suçun veya skandalın hiç yaşanmaması değil. Senin de söylediğin gibi her ülkede olabilir. İngiltere'de olmuş. İnsan her yerde insan. Sonuçta hata yapabilir, kirli olabilir. Mesele burada sistemin bu tür durumlar karşısında nasıl refleks göstereceği veya işte nasıl şeffaf olacağı ya da ona yapacağı yaptırım gücü. Mesela City'ye ben inanılmaz cezalar vereceklerini düşünüyorum. İşte şey diyenler olmuş. İngiltere-İsrail yakınlığından işte İngilizler Suudilere ceza veriyor. O yüzden Manchester, ya yok artık bunlar komplo teorisi. Ben bu kadar bunlara inanmıyorum. Acun Ilıcalı'nın da açıklaması var mesela. Bence gayet mantıklı açıklamış. O da şöyle ifade ediyor. City'nin yaptığı diyor finansal doping. Hani suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söyleyemiyorum. Çünkü Manchester City'dekiler masum olduklarını düşünüyor ama Premier League masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu bir finansal dopingtir diyor Acun Ilıcalı. Çünkü o da Hull City'nin sahibi olduğu için onun açıklamaları da aslında önemli. Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırımlar da uygulanır diyor Acun Ilıcalı. İbrahim abi Slovenya'da keyfi yerinde maşallah. Biz de burada lig nasıl oynanacak mı oynanmayacak mı diye düşünüyoruz diyor. Ankara'dan Aydın. Sokak futbolundaki VAR kayıtları ne olacak demiş. Susam Sokağı ile 80'ler Sokağı arasındaki derbi maçta şaibeli kararlar yok mu diyor. Biraz ortamı yumuşatalım demiş. Vallahi şu ortamda ben de genelde biliyorsunuz çok böyle katı yayın yapmayı sevmiyorum. Biraz daha zaten insanlar yeteri kadar gergin ama bu konunun gerçekten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi City olayı da oradan da City'ye bağladım. Yani Cihan bize ne İngiltere Futbol Federasyonu'ndan, Premier Lig'den diyebilirsiniz ama aslında orada verilecek ceza ibreti aleme örnek olabilir. Yani adamlar öyle bir ceza verebilir ki hani City temiz falan gidecek ama çok da bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani hepimize örnek bir ceza olabilir bu ceza. O yüzden ben orayı da yakından takip ediyorum. Cihan kardeş selam demiş. Selam kardeş. Icardi'ye ne olmuş gördün mü diyor. Gördüm. Video paylaşmış. Hırs yapmış Instagram'da. Mauro Icardi tığ gibi olmuş. Spor yaptığı videoları da paylaşıyor. Her şeyi paylaşıyor. Sevgilisiyle de arabada gezdiği videolar da paylaşıyor ama Galatasaray'a bir veda videosu paylaşmadı. Mauro Icardi. Devre arasında Galatasaray'a gelebileceği iddiaları var. Böyle şeyler falan konuşuluyor kulislerde. İlginç. Icardi zaten Galatasaraylıların sevdiği bir isimdi ama yani zamanında yapılmayan iş maalesef iş olmuyor. Spor yapıp fit olmaya çalıştığı videoyu paylaşmış Mauro Icardi sosyal medya hesabından. Derler ki adama, yani daha erken yapsaydın kardeşim o zaman. Hem yeni sözleşme de alırdın, topunu da oynardın. Ya yani bunu demek ki yapabiliyor musun derler adama. Ama sen şu an yaptığında çok fazla benim için önemi yok yani. Yine söyleyeyim, zamanında yapılmayan iş, iş olmuyor. Cihan, Netflix'te 40 yıldır bekar diye bir film var. İzlesene ya, seni anımsatıyor oynayan demiş. Allah Allah, bakarım. Konusu da beni anımsatıyor 40 yıldır bekar konusu. Geçenlerde geziniyorum sosyal medyada. İşte bir yazı çıktı karşıma, gerçekten ona acayip güldüm. Ya diyor, böyle içimden diyor evlenme hissi geliyor diyor. O his gelince, yani evlilik isteği gelince, evli olan arkadaşlarımın evine gidiyorum. O istek bir 10 yıl daha benden uzaklaşıyor diyor. Benim olay da öyle. Ya bazen diyorum ki acaba diyorum işte bu kararı mı alsam? Tabii bu böyle benim almamla olacak bir karar değil. Önce sevmemiz lazım değil mi? İnsanlara karşı anlaşmamız lazım. Evlilik güzel de olabilir ama yani çoğu çevremdeki arkadaşlarımın %70'i evli ve %69,5'u yaşadığı hayattan şikayetçi. Umarım sizde öyle bir durum yoktur. Umarım herkes iyidir, mutludur. Onların yanına gidince bu kararımdan böyle bir anda vazgeçesim geliyor. Şöyle devam edelim. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin, sağ olasın diyor. Cihan, şimdi Galatasaray düşünsün. Niye? Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında ciddi suçlamalar var diyor. Nerede var bu suçlamalar? Resmi olarak bir suçlama yok. Ben bir şey göremedim bu arada. Bakayım şöyle bir. Peki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Serdar yazmış. Şehir Türkiye İtalya maçında. Anlamadım vallahi ya. Ne yazmışsın Serdar? Kime küfür edildi? Bu soruşturma nitelikli örgüte girmez mi? Çünkü istediği kişilere sınav sorularını veriyor demiş. Vallahi dün birkaç avukata sordum. Hani bu dedim örgüte girer mi girmez mi vesaire. Örgüt başka, gruplaşma çeteleşme olayı başka dedi. Yani örgüte girmesi için işte onların dedi işte parça parça görevlerinin olması lazım dedi. Mesela Ferhat Gündoğdu'nun ekibinin parça parça görevleri varsa bilemiyorum ya, bu çok hassas bir konu. Örgüt olayına da girer mi girmez mi? Ama avukat arkadaş şu an için örgüt olayına girmez demişti. Cihan'cığım, arkadaşın az önce söylediğini anlayamadım mı diyor Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında. Ya arkadaşlar, şimdi federasyon başkanı ve merkez hakem kurulu başkanının istifasını başından beri isteyen Galatasaray değil miydi? Yani ben paralel evrende mi yaşıyorum? Federasyonla ilişiğini kesen Galatasaray değil miydi? Çıkıp ekranlara bas bas bağıran, merkez hakem kurulu istifa etsin diyen Galatasaray değil miydi? İstifa etmemesini isteyen kimdi? Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Bunlar kötü iddialar bu arada. Yani Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında suçlamalar var diyorsun. Sıkıntıya girebilirsin. Nerede mesela suçlamalar? Akın Gürlek mi açıklamış Sayın Bakan? Veya başka bir yerde mi var bu suçlamalar? Bunlar asılsız iddialar. Çok fazla bu iddialara bakmaman gerektiğini düşünüyorum. Yani kimse için. Sadece şimdi Dursun Özbek ve Okan Buruk diyorsun. Şimdi şey desen, İsmail Kartal desen, bu da suç. Yani şu an öyle bir iddia yok ortada veya öyle bir kamuoyuna bilgilendirilmiş bir şey yok. Olursa konuşuruz. Tabii ki sonuna kadar suçlu kim varsa, suçluysa herkes cezasını çekmek zorundadır. Ama şu an öyle bir durum yok. Fırat Aydınus'un tweetini gördün mü abi? Adam ileriyi görmüş diyor. Anthony Taylor kısa süre içinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer, sistemin dinamiklerine hakim olur. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir. Sonrasında direktör Taylor olur. Federasyonun bir sonraki seçimine kadar Hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin yetkilisi ve sorumlusu olur demiş Fırat Aydınus. Evet yani Fırat Hocam doğru bilmiş. Şu an için Merkez Hakem Kurulu'nda geçici çözüm Anthony Taylor gibi duruyor. Şu an atamalarda Anthony Taylor yapacak. Elit hakem direktörü Taylor olacak. Yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyette oluşturulacakmış. Şu an iddialar bu yönde. Yunus Aydın'a bir alalım. Döneceğim mesajları arkadaşlar. Hemen alacağım mesajları. 0212-273-1010'a gelen mesajlara bakıyoruz. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un ismi bile geçmiyor. Evet. Öyle bir şey yok şu an için. Ya hiçbir kimsenin adı geçmiyor. Şu an sadece Ferhat Gündoğdu ve akabindeki 7 kişinin adı var. Soruşturma da devam ediyor. Bir gözaltı var şu an için. Tutuklama da yok. İkisi ayrı şeyler. Detaylarına bakacağız. Yunus hoş geldin. Selamlar.
3: Hoş bulduk abi. Selamlar, iyi yayınlar.
2: Nasılsın, iyi misin? Var mı bir problem, bir sıkıntı?
3: İyiyim abi. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
2: Sağ olasın. Yani işte Ferhat Gündoğdu meselesini konuşmaya çalışıyoruz. Ama yani biz yine işi çözmek yerine birbirimize sağlayalım.

0: Olayın asıl boyutunu kaçırıyor gibiyiz. Ne dersin?
1: Yani kesinlikle geçen hafta hatırlıyorsan Cuma günü yaptığımız yayında Burak Hoca futbola döndüğünde nasıl bu isimlerle çalışacak? Ferhat Gündoğdu varken ben yokum demişti. Bunu konuşuyorduk. Ya Burak Hoca'nın dönüş zamanlamasının da hani gerçekten hani belki de bunları biliyor muydu olacakları diyeceğim. Çünkü daha önce Burak Yılmaz'la gazeteci Sercan Hamzoğlu arasında bir problem çıktığı zaman Sercan Hamzoğlu Burak Yılmaz'ın takım bulma konusunda devletten çok fazla referans aldığını iddia ettiği bir durum vardı. Burak Hoca'nın zamanlaması belki bu konuda Ferhat Gündoğdu'nun devam etmeyeceğini bilerek dönmüş de olabilir. Bu notlarımda vardı hani bunu söyleyerek başlayayım. Diğer tarafta yani bugün itibariyle artık Ferhat Gündoğdu'nun ya biz hakemlik konusunda açıklanması çok zor niyetlerinden şüphe ettiğimiz çok büyük problemler yaşadık. Hep de söyledik yani hakemlerin niyetinde problemler var. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkes problem yaşıyor. Küme düşen de yaşıyor, şampiyon olan da yaşıyor. Ama gelinen noktada hiç ligimizde hatta dünyada olmayan işte üç büyüklerin kendi arasında oynadığı altı derbinin dördünü Yasin Kol'un yönetmesi gibi hiç bizim tarihimizde olmayan şeyler yaşadık. Ya bugün bu varsa Ferhat Gündoğdu bence tutuklanacaklar. Yani zaten gözaltı süresinin uzamasından da aslında birçok emsal duruma baktığımızda bunları görüyoruz ama Merkez Hekim Kurulu'ndaki WhatsApp konuşmaları işte bir emniyet mensubunun sınavlarının el değiştirmesi, el yasını değiştirilmesi, başka bir sınav kağıdının verilmesi. Yani bu emniyet mensubundaki yardımcı hakemin söylediğinin iddiaların üzerinden gidiyoruz. Ya hakemlik sınavından geçirilebilmek için bir başkasının polisten görüntülerinin bulunduğu yerin kayıtlarının istenmesi, bunların mesajlarla desteklenmesi, bunlar çok büyük suçlamalar. Bu isimleri bir yere getiriyorsanız, getirdikten sonra da neler istendiğinin belirlenmesi lazım. 2022 ve 2024'teki klasman değişimleri çok çok değerli. Çünkü baktığımız zaman ya 2022'de ne hocalar ayrılmak zorunda kaldı. 2024'te, 2022'de işte Fırat hocalar, Cüneyt hocalar hakemliklerini bitirmek zorunda kaldılar. Eski hakemlerden işte Tugay Kaan Numanoğlu gibi yani birçok hakemden, bilinen birçok hakemden gidip bu konuda bir fikir alınmış. Savcılık 40'a yakın hakem ve gözlemciden Deniz Ateş Bitner de var içlerinde. Bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı yapılanlarla alakalı bir tanık sıfatıyla ifade almış. Yani bence tabii ne kadar sonuna kadar gidilir gidilmez bilmiyorum ama hani Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı daha 2 gün önce yani Ferhat Gündoğdu'yu görevden alamıyorlar dedikten sadece 2 gün sonra artık hem Akın Gürlek hem de işte ya Ankara'da demek ki bu konuda gerekli düğmeye basılmış ve bir irade konulmuş ortaya. Ne kadar sonuna kadar gidilir? Sonuçta Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir suç işlediyse bunu hakemlerle birlikte işledi. Buna hiç şüphe yok. Ama birilerine dokunmaya çok üstten başladılar. Ya bahis soruşturması gibi değil bence bu. Çok daha üstten başlandı. Yani bir parça çektiler duvardan, bir taş çektiler. Yani itiraflar ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerle birlikte bu soruşturmanın ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor artık. Yani dün İbrahim Seten de söyledi, o avukatımızın çok güzel bir lafı vardı. Cin diyor artık çıktı yerinden diyor. Bundan sonra olacaklara bakacağız. Sana göre bu ben çok zannetmiyorum da yine de sorayım. Yani Hacı Osmanoğlu'na kadar uzanır mı? Buraya gidecek bir evre olur mu? Şu an Riva'ya kadar uzandı ama ben isim olarak bahsediyorum. Ya isim olarak da bir sıkıntı çıkar mı? İbrahim Hoca
1: Ben
0: Osmanoğlu'na
1: isim
0: kadar.
1: olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama dün mesela Umut Ekin'in haberi yani MASAK Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti ve işlemler yaptı. Yani MASAK mali suçlara bakar. Sonuçta bugün itibariyle yani dün yaşanan gözaltıların aslında mali suçlarla bir alakası yoktu. Şimdi işin içine para, akçeli işler girdiği anda ya burada direkt bir şike iması ya da hakemler maçının sonucunu manipüle mi ettiler? Herkesin aklına bu sorular geliyor. Yine aynı şekilde Umut abinin haberi. Yani dijital verileri silindi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bunları iddia ediyorlar. VAR odaları, hakem koridorları bu kameraların kayıtlarını almaya çalışıyor. Devlet bu konuda bir erişim problemi var. Aslında bir aydır Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte bakanlık arasında bir

0: Evrak alışverişi var. TFF sürekli bilgi gönderiyor istenilenler doğrultusunda Adalet Bakanlığı'na. Ama milli maçın sonrasında bu işin hızlanması, ya bir gün, ya hemen sabahında oldu bu operasyon. Bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve heyet de bunu bence beklemiyordu. İşte WhatsApp konuşmaları zaten var orada. Bu arada hani elbette masumiyet karinesini göz önünde bulundurmak lazım. Yani net bir şekilde Ferhat Gündoğdu yok mesajlarda. Ama ona iletildiği iddia edilen çok fazla mesaj var. Hakemlerin, başta az önce bahsettiğim sınav sonucu değiştirilen yan hakemimiz olmak üzere kendisinden istendiği iddia edilen şeyler var. Yani burada hakemleri sonuçta evet 2022 ve 2024'te birçok hakem getirdiler, birçok hakem götürdüler. Getirdikleri hakemlerin birçoğu bahis soruşturması geçirdi. Yani getirilen ekip bu. Zaten biz Dünya Kupası'na hakem gönderemediğimizde konuşuyorduk. Neden gönderemediğimizde? Açık bir şekilde ortada. Ya hakemlerin hep söylüyoruz yani yıllardır. Burada da söylüyoruz. Her yerde yıllardır söylüyoruz. Niyetlerinde problem var. Ya bu kadar kötü bir Merkez Hakem Kurulu yönetimi, bu kadar kötü bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı varken, hani devletin de bu konuda bir irade göstermesi elbette çok değerli. Sonuçta az önce senin de söylediğin gibi bir gözaltı. Gözaltı ihtiyati tedbirdir yani. Suçlama, tutuklansalar bile net bir şekilde suçlu diyemeyiz.
1: Hayır, bir de iddialar, yani iddialar tamam evet, yani şimdi bakıyorsun sınavda şaibe herhangi bir böyle görevini kötü kullanan, yani gerçekten ahlaksız insanların yapacağı işlerden biri. Ama yani bazı iddialar var ki kafamı karıştırıyor. Mesela müstehcenlik diyor. Ya burada ne olabilir? Yani Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bazı insanların elinde pornografik görüntüler var. Bununla mı tehdit ediyor acaba insanlar? Yani müstehcenlik konusunu çok anlayamadım. Masada da anladım. Hadi bu tehdit falan varken belki oradan bir para alışverişi olmuştur. Hani burayı sen anlayabildin mi? Buna özellikle altını çizmek istedim.
0: Ben orayı şimdi çok özellikle detaylandırarak anlatmak istiyorum. Şimdi normalde hakemlik konusundaki bu bahsettiğimiz soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başladı. Seneler önce 2024 sonunda 2025'te bir dosya daha var bununla alakalı. Hatta az önce bahsettiğimiz yan hakem arkadaş, ben ismini unuttum. Yani beni bağışlasın, Akın Gül'le gidip bu konu, Akın Gül'le o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisine bu durumu aktardığı zaman Sayın Akın Güllek bu soruşturmanın Antalya'da devam ettiğini ve Antalya'ya gitmesi gerektiğini söylüyor. Yani şikayet oraya yapması gerektiğini söylüyor. Şikayet oraya yapıldıktan sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda yetkisizlik belirtiyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyor soruşturmayı. Bugün ne tesadüf Türkiye? Elbette tesadüf değil. Dün tam İstanbul'da Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu heyetinden belli isimler gözaltına alınırken Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da, Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da bir fuhuş operasyonu, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ve Antalya'nın en ünlü otellerinin sahibi, en ünlü turizm şirketlerinin sahibi gözaltına alındı. İki tane de kaçak durumda insan var. Burada ortak soruşturmada ismi geçen isimler, telefon kayıtları bunun tesadüf olduğunu göstermişti. Bu müstehcenlik dediğimiz ya da pornografik görüntüler dediğimiz şeyler tam olarak burada örtüşüyor. Bunu daha önce bazı eski hakemler nasıl tehdit edilebilir gibi konularda söyleşiler yaparken, mesela Ahmet Hoca'nın bu konuda bir fikri vardı. Para, birçoğunun parası var zaten. Kötü işler yapmıyorlar ya da paraya karşı boyun eğmeyebilirler. Ama bu insanların aileleri var, itibarları var. Yani sonuçta bu şekilde bir eşleri var, çocukları var, aldatma görüntüsü varsa, başka bir görüntü varsa bunlardan dolayı boyun eğebilirler. Bunlardan dolayı bazı şeyleri yapabilirler, yaptırılabilirler. Bu nedenle ben Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olan soruşturmayla dün Merkez Hakem Kurulu gözaltılarının birbiriyle çok paralel olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bu olayı bu açıdan gören, yorumlayan gazeteciler de var. İbrahim Seten de mesela dün buna değindi. Rasim Ozan Kütahyalı da değinmiş bu konuda. Bu iki soruşturma birbiriyle çok paralel. Dediğim gibi sadece bunun 7 kişinin gözaltısı olarak bakmamak lazım. Mutlaka bu soruşturmada, her soruşturmada olduğu gibi etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenler olacaktır, itirafçılar olacaktır. Yani çok yukarıdan çektiler taşı. Dediğim gibi bence bunun devamı gelecek ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kadar gitmeyecektir bence. Ama şunu unutmamak lazım. Bir seçim var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yani bu anlamda bence önünü kapattılar artık Hacı Osmanoğlu'nun.
1: Evet ya, yani federasyon da biraz beni şaşırttı. Biraz geç reaksiyon verse de normalde bence gözaltına alındıktan bir saat sonra ben açıklamayı yapardım. Biraz geç reaksiyon verdiler ama en azından yaptılar. Yani ben akşama kadar federasyonun açıklamasını bekledim. Demek ki biraz daha olayların netleşmesini beklemişler. Yunus, tabii ki konuşacağız bu olayları ama dün Anadolu Efes'in de Fenerbahçe Beko'nun da karşılaşmaları vardı. Özellikle Efes baş antrenörü Lasso önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Geçen maçtaki sonuçtan sonra bu galibiyeti almak zorundaydık ifadelerini kullandı. Biraz da bunları konuşalım. Çünkü Ferhat Gündoğdu olayını zaten gün içinde Radyo Gol'de sık sık duyacak dinleyenlerimiz.
0: Anadolu Efes'le alakalı ya bir toparlanma aşamasında olduklarını söylemek lazım. Gerçekten geçen sene, yani bu sene
1: öyle bir keskin geçiş yaptım ki sen bile şaşırdın değil mi? Böyle bir anda
0: futboldan basketbola.
1: Tabii bir anda böyle usulsüzlükler, yolsuzluklar falan, müstehcenlik, masak falan derken biraz dedim spor konuşayım ya.
0: Yani Efes'te gerçekten bir toparlanma olduğu kesin. Yani bu sefer sonunu getirdi. Çünkü yani kırılganlık geçtiğimiz hafta Efes'te çok büyük bir şekilde 15 sayı öne geçtiği mücadelede, yani geriye dönülmesi, Efes çok net bir şekilde geçen seneki oyunundan eser göstermese de ya acaba bir winner kimliği bu sene de takımda yok mu diye aslında bir sorgulattı. Ama dünkü maçta maçın başından sonuna kadar oynadı oyun. Maçın başından sonuna kadar ayakta kaldı hücum performansı. Gerçekten çok çok değerliydi. Yani Real Madrid gibi sezona süper kupayla girmiş bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Ya iç saha galibiyetini korumak, Real Madrid gibi bir takımı yenerek başlamak çok akılcı oynadı. Beşiktaş karşısında da farklı kazandı Anadolu Efes. Ya Beşiktaş da ligin hem Euroleague'e bu sene katılmasıyla hem de Scottie Wilbekin gibi, Furkan gibi önemli oyuncularla birlikte aslında Dušan Olimpijević önderliğinde iyi bir takım kuran Beşiktaş'ta çok rahat geçtiler. Burada en önemlisi de tabii ki Pablo Lasso'nun kötü ısrar etmemesi. Yani ilk baştaki hataları yapmaması çok çok değerli. Ben Efes'in önünün bu sene açık olduğunu düşünüyorum. Yani geçen sene hani basketbolda hep mücadele iki takım arasında geçiyor. Fenerbahçe ile Efes arasında değil, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen bir mücadele vardı her kupada. Bu sene Efes'in de yeniden bu sisteme dahil olduğunu düşünüyorum. Yani hem teknik kadroda hem idari kadroda belli başlı değişiklikler yaptılar. Bu sene alışık olduğumuz Anadolu Efes tekrar göreceğiz. Belki Efes'te işler kötü gitti. Şu an Anadolu Efes'i 3 sene üst üste Euroleague'de çok büyük başarılara taşıyan, aslında 2 Euroleague şampiyonluğu ama üçüncüsü de pandemi sezonunda ligi lider bitirerek kapatılan takımın koçu Ergin Ataman'ın da dün Efes'in maçında olduğunu unutmamak lazım. Efes'te bir şeyler değişilmesi gerekirse koç Ergin Ataman mutlaka orada olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada bir sıcak gelişme var, onu da söyleyelim. İsmail Kartal bir sohbet toplantısı yapmış gazetecilerle. Bu da son dönemde bayağı bir yapılan bir şey. Bu sezon lig çok zorlu ve şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var diyor İsmail Kartal. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla puan kaybedilecek bu yıl demiş. Asensio iyi durumda diyor. Morili de oldukça iyi ifadelerini kullanmış. Hazırlık maçında ilk 11'de oynayacak ifadelerini kullanıyor İsmail Kartal. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşmaları bu şekilde ve Rize Spor maçına kadar takımdaki yerini alacaktır diye düşünüyorum demiş. Yunus, birazcık da gülelim mi ya? Vinicius Junior hakkında iddiaları gördün mü, duydun mu bilmiyorum.
0: Gördüm.
1: Yani çok gördüm. Çok ilginç iddialar var. İşte Vinicius Junior'ın öldürüldüğü, onun yerine başka bir ismin geçirildiği, bayağı böyle bir, yani yüksek sesle konuşuluyor. Ne dersin bu iddialara? Yani gerçeklik payı var mıdır ya? Adamın koşması falan da değişebilir mi işin içine? Farklı ailelerin girdiği falan da konuşuluyor.
0: Yani markanın haberi.
1: Hani evet, bir kere, marka yapınca hani, o yüzden sormak istedim. Yani öyle sosyal medya haberi olsa sormayacaktım. Hani marka falan bayağı bir diğer haber siteleri de işin içine girince iş bayağı büyüdü. Yani sadece yani kesinlikle şey falan da var diyorlar, yani CIA işin içine falan girdi diyorlar.
0: Kesinlikle, yani CIA tarafından ailesi işte tamamen öldürülüp yani yerine başka bir yerleştirildi diyorlar. Yani evet, koşu tarzı, belli başlı dövmelerdeki değişiklik. Ya bunun iyisi yapay zekayla da hani yapılabilir sonuçta. O dövmelerin yeri evet değişik gibi gözüküyor. Şimdi ama hani fazla bir aslında hayal kurma ürünü gibi. Ama hani Real Madrid bu komplo teorilerini tamamen görmezden gelmeyi tercih ediyor diyoruz. Yani şimdi sakal da bırakmış olduğu için oyuncu, yani komple bir benzersizlikten söz etmek elbette mümkün değil. Ama yani yerine konulan kişinin de hani Vinicius gibi oynaması, yani şimdi sonuçta futboldan bir haberde oynuyor değil. Evet, çok daha kötü bir performans sergiledi. Hani gerçekten öyle. Ama hani bana biraz fazla ütopik geldi. Yani gerçekçi değil bence. Real Madrid'in de bunları şu an için tamamen askıya aldığını, yani hiç ciddiye almadığı söyleniyor. Ama belli başlı görüntülerde yani gerçekten bazı şeyler değişik gibi duruyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi yapay zekayla da çok rahat yapılabilecek şeyler.
1: Ya düşün ki adamların hiçbir derdi yok. Yani haber bulamıyorlar, böyle haberler çıkarıyorlar. Haberi bilmeyenler vardır. Belki görmemiş olanlara bir söyleyeyim. Ya marka bir haber aktardı arkadaşlar. İşte 2026 Dünya Kupası sonrası Vinicius'un ortadan kaybolduğunu, reklam ve sponsorluk anlaşmalarının devam edebilmesi için yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin getirildiğini ileri sürdü. Bu tabii bence de çok çılgın bir komplo teorisi. Ama yani yüksek sesle konuşulduğu için biraz da böyle ortamı yumuşatmak için Yunus'a sordum. Gerçekten de performansı kötü. Dövmelerin yeri değişik. Yani bakalım, yani komplo teorisi gibi ama birazcık daha izledikten sonra tüm kararı vermiş oluruz. Peki Yunus, Icardi'nin paylaşımını gördün mü? Hazırım, fitim. Kime ya mesaj veriyor sence? Yani dumbbell kaldırıyor işte. Bayağı bir fitness yapıyor. Çalışıyor.
0: Ya Mauro Icardi'nin hani orada işsizliği mi başarısızlıkla karıştırıyorlar diyor. Ama hayatımı yoluma koydum diyor. Hani sözleşmesiz olmayı ben seçtim diyor. Ama hani belli başlı kulüpler için evet. Ama Icardi'nin hayal ettiği kontratları da ben alabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Tam anlamıyla her şeye sahibim ve hani oynamaya da hazırım. Oynamak istediğim için oynayacağım diyor. Hani Galatasaray taraftarlarına tabii heyecanlandırıyor. Ben gelsin isteyen de çok fazla gördüm. Hayır artık bitti, yeniden bu hikayeye başlamaya gerek yok diyen de çok fazla gördüm. Hani yani Galatasaray için her zaman bir efsane ama ben bir daha dönebileceğini düşünmüyorum. Formda ve futbol oynamak isteyen bir Icardi şüphesiz ki çok faydalı olacaktır Galatasaray'a, ama ben mental olarak futboldan açıkçası biraz uzaklaştığını düşünüyorum. Yani fizik olarak tamam yerine gelmiş olabilir ama evet, yani işsizlikle başarısızlık çok birbiriyle yani kıyaslanacak şeyler değil. Belki kendisi tercih etmiştir yarın dönem boşta olmayı. Ama ben hani yeniden Süper Lig'de oynamasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kontratına çok ekstra indirimler yapmadığı sürece.
1: Evet tabii basketbolda da böyle bir bahis soruşturması olacağı iddia ediliyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiası, futbolda devam eden bir bahis soruşturması var biliyorsun. Ardından benzer bir sürecin de basketbol branşında da yaşanacağını öne sürdü. Sinan Burhan, ne diyorsun? Orada da bir sıkıntı çıkar mı? Orada da usulsüzlük ve şike var demiş. İddialar bu yönde.
0: Yani Sinan Burhan bence basketbolda çok daha üst düzeyde olduğunu iddia ediyor. Hani belki rakamlar olarak aynı büyüklükte olmayabilir. Hani izlenebilirlik açısından, ama oynanma miktarı olarak ben de basketbolda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü basketbolda belli başlı takımların Süper Lig'de değil, alt liglerde, TB2L'de vesaire sadece iddia için kurulduğu iddia edilen takımlar var. Zaman zaman federasyon buna müdahale de etti. Zaman zaman böyle kapatılan takımlar da oldu. Yani ama hani basketbol özelinde yani A seviye takımlarda olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ama alt liglerde gerçekten çok alakasız sonuçlar. Yani 102-14 biten maçlar gibi komik sonuçlar görüyoruz.
1: 102-14.
0: Bu sebeple
1: gerçekten öyle bir maç mı var? 102-14.
0: Ya var abi, böyle altta da TB2L'de vesaire çok böyle maç var.
1: Biz dinleyenlerle toplansak herhalde 14'ten fazla atarız diye düşünüyorum.
0: Atarız yani. İlk periyotta 23-0 işte hiç olmayan sonuçlar vesaire, şut atılmadan geçilen çeyrekler vesaire, yani çok böyle basketbol yakından takip edenlerin altlıklarda neler oluyor diyeceği maçlar var. Hani bu yüzden basketbolun üzerine gidilecekse altlıklarda gerçekten çok çok fazla ben de şaibeli maçlar olduğunu düşünüyorum. Futbola göre daha rahat yakalanılabilir, sonuca direkt etki eden maçların basketbolda da olduğunu düşünüyorum. Hani ama tabii ki önce bu konuda bir soruşturma başlaması lazım. Basketbol konusunda futbol sürecinde de söyleniyordu basketbola başlayacak diye, başlamadı. Komple bir operasyon mu yoksa bireysel müdahaleler mi yaparlar onu bilmiyorum ama basketbolda mutlaka her sporda olduğu kadar. Ya çünkü şunları görüyoruz basketbolda. Ya 44 yaşına gelmiş hala inatla basketbol oynayan tipler var TB2'lerde mesela. Ya hiç süre almıyor ama o takımın abisi gibi. İşte hakkında çok fazla iddialar var. Hani bu nedenle çok fazla böyle oyuncu var. 42 yaşına gelmiş 44, 45, 46 hala ısrarla oynamaya devam ediyor. Ya bu sebeple bunların üzerine bence gidilmesi lazım.
1: Evet, özellikle o son söylediğin önemliydi. Atletiklerde, basketbolda farklı takımlar kuruluyor, federasyon da müdahale ediyor. Zaman zaman kapanan takımlar da var dedin. Buralar kıymetli. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum.
0: İsim değiştiren. İsim çok değiştiren. Pardon, isim değiştiren takımlar. Mesela yani şehirleri tamamen sallıyorum. Denizli'den Antalya, Antalya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Çorum'a. Ya takım sürekli yer değiştiriyor. Sahipleri, başkanları aynı. Bir yerde birazcık toz kalktığı zaman anında şehir değiştiriyorlar. Ya bu nedenle bunların üzerine gidilmesi lazım bence.
1: Sağ ol Yunus Aydın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Antalya'ya selam olsun. Görüşürüz.
0: Selamlar.
1: Çıkarın Allah aşkına. Her yerde çıkarın ya. Futbolda, basketbolda yani... Bizim amatör sporlara dokunmayın yeter. Orada da zaten bir şey çıkmaz. Çünkü orada şöyle... Orada... işin içinde çok... Para dönmediği için çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hani olimpiyatlarda falan bazen dönüyor tabii de. Hani hangi sporcu birinci olur, altın madalya alır, bronz alır falan diye. Türkiye'de yoktur diye düşünüyorum. Yurt dışında açıktır bu bahisler. Çok işin içine para girmediği yerlere dokunmuyorlar. Oralarda da zaten başarılı olabiliyoruz işte. Mete olsun dün, Ferhat olsun ondan önce işte bir sürü amatörde başarılarımız var. Yine voleybolda. Orada da para dönüyor ama kızlarımız buna isim vermiyor herhalde. Güzel işler yapıyoruz. Yani umarım varsa böyle bir şey. Nerede bir tırnak içinde pislik varsa o pislikten arındırılmamız gerekiyor. En kısa sürede haklı olanın hakkını alması gerektiğine inananlardanım deyip mesajlara bakayım. Beşiktaş'ın İsrail'le maçı var demiş. Katil ülkenin takımıyla diyor. Futbolu bu aralar karışık en güzel gündem basketbol demiş. Belgrad'da oynanacak değil mi mücadele? Böyle İsrail'e falan gitmiyorlar. Beşiktaş'ın şey maçı da Batum'da oynanacakmış. Bakalım neler olacak. İsim verdiği şahıslar ne kadar doğru haberler yapabiliyor ki demiş. Az önce söyledikleri isimler mi yani? Anlayamadım. Tam bir cambaza bakın süreci, ipin altında olanı biteni görmemiz ve konuşmamızı istemiyor kimse demiş. Şey mi demek istiyorsun yani ülkede başka durumlar var ama bizim futbol konuşmamızı mı istiyorlar diyorsun? Buna mı demeye getirdin? Benim anladığım bu attığım mesajdan. Sözün bittiği yerdeyiz. Spor radyosu hatta futbol radyosunda bile dolandırabilirler demiş. Spor radyosunda bile savcılık konuşuyoruz. Adalet Bakanlığı gözaltı konuşuyoruz. Çok üzücü demiş. Biraz çürüdük Cihan kardeş diyor. Değil mi yani? Yani söylediğin gibi yani bir yorumcu, eski futbolcu veya işte eski hakem. Yani ne kadar anlayabilir ki? Hukuk sisteminden, adaletten. Onlar da ne yapıyor? İşte avukat bağlamaya çalışıyoruz. Bilir kişi bağlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde mesela az önce Ufuk Kağan Karacan da sordu. HGS falan ne dedi anladın mı? Yani şey dilini bilemiyorsun. O hukuk dilini de bilemiyorsun. Ki ben dün yayın esnasında yakalandım. Saat 08.20'de sabah yayınındaydım. Ekrana bir baktım Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Mesajlar zaten önüme pat pat düştü dinleyenlerimiz sağ olsun. Cihan hemen bak Cihan hop hemen böyle kaldım yani. Hemen olayın detaylarına baktık. Hemen Bora Yargıç'a ulaştık. O da çünkü hukuk fakültesinde dersler veriyor. Bora hocam çünkü kimse bir şey bilmiyor. Sıcak gelişmeyi hemen hızlıca aktardı. Hakan Can mesela. Hakan Can dedi ki çok güzel bir şey söyledi. Bu haber bizim haberimizdi dedi. Bir yıl önce. Ben dedi bu hakemle de konuştum. Haberleştirdim. Umut Eken'le haberleştirdim. Biraz bizim haberimize kıymet verselerdi. Bir yıl önce Yani daha önceden bunun farkına varırlardı dedi. Daha önceden gözaltı olabilir dedi. Çok dedi tabii dikkate alınmadı haberimiz. Kale alınmadı ifadelerini kullandı. Merakla bekliyoruz. Neler olacak? Abi Süper Lig'de ayın oyuncusu kim olur sence diyor. Vallahi şey. Kim var ayın oyuncusu listesinde? Bilmiyorum ki. Vallahi şu an Süper Lig konuşacak halimiz kalmadı ki. Araya milli ara falan da girdi. En son ne olduğunu bile inan hatırlamıyorum. Bir Orban şov yaptı değil mi Beşiktaş'a karşı Ahmet'te? Salah şov yaptı. Başka da hatırlamıyorum vallahi. Diğer maçları hatırlayamadım. Kim var? Serhat var Kocaeli Spor'da. İyi toplar çıkardı o da. Onun dışında... Vallahi çok şey soru sordun ya. Kontrpide bıraktın beni. Hatırlamıyorum ki en son haftayı. Araya çok şeyler girdi. Cihan ses düzelmemiş diyor. Vallahi düzelmedi. Daha da kötü oldu. Bu City'ye neden ceza veriyorlar anlamadım. Ne var ki İngiltere'nin kapa verdiği rakamlarla verdikleri maaş arasında fark olsa ne olur ki diyor. Gayet olağan şeyler bunlar. Bizde de neler oldu demiş. Adamlar niye ceza veriyor ki diyor. Yani hukuk devletinde cezayı almaları gerekiyor ki zaten bence Premier Lig'de inanılmaz ceza verecek Manchester City'ye, tekrar söylüyorum. Böyle aklımız şaşacak. Ben küme düşürmeyebilirler dedim ama hatta belki küme bile düşürebilirler. O kadar gideceklerini düşünmüyorum. Yani 30-40 puan verdiklerinde zaten, ceza verdiklerinde zaten işleri bir hayli zor olur. Biraz da böyle Avrupa'dan falan men ederler. 115 maddelik bir süreç var önlerinde. Vedat Show demiş. Cihan, olayları süzgeçten geçirecek bir adam lazım. Belçika'dan haber var mı? Hiç milli takım konuşulmuyor demiş. Valla ağzımızın tadı kaçtı Ali Rıza Efendi. Kaçmasın kaçmasın diyorduk da yani şu olaylara baktığında. Şimdi herkes konuşuyor. Serdal Adalı da dün HT Spor'a konuk oldu. O da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimdi İsmail Hoca basın mensuplarıyla bir araya geldi. Onlarla sohbet ediyor. Fenerbahçe'den açıklama geldi. Galatasaray'dan geldi. Yani herkes şu an olayı takip etmeye çalışıyor. İşte biz Fransa maçı, İtalya maçı derken Belçika maçı da çalılıklar arasında kaybolup gitti. Çok fazla değinemiyoruz ne yazık ki. Biz şov yaptık Sakaryaspor olarak. 40 bin kişi ikincilikte, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diyor. Yapmıştır canım Sakarya, Kocaeli. Bunların taraftarları her zaman var. Hiçbir zaman da bitmeyecek. İşte Bursa. Hepimizin bildiği klasikleşmiş Eskişehir değil mi? Ankara Gücü. Var mı böyle? Yani saya düşündükçe böyle 10 saniyede bir düşün. Çok fazla takım bulabilirsin. Ben yavaş yavaş gideyim arkadaşlar ya. Böyle kendimi başka biri gibi hissediyorum. Beni de mi kaçırıp yerime başkasını koydular acaba, Vinicius Junior gibi? Yani gerçekten akıl almaz komplo teorileri var. Sesim farklı olunca, kulaklıkla da yayın yapınca yani sanki başka biri konuşuyor da ondan rahatsız oluyormuş hissiyatı uyanıyor kendimde. O yüzden böyle yavaş yavaş veda edeceğim de mesajları da yarım kalmasın diye uğraşıyorum. Nereye kadar gidilir sorusunun cevabı bence yok demiş. Bahis skandalı ne oldu? Bahis skandalı gibi bu olayda geçiştirilecek diyor. Vallahi o olayla bağdaştırabilirler bu konuyu. Çünkü federasyonun açıklamalarından benim anladığım o. İşte bu bahis soruşturmasına falan da değiniyor. Acaba o olayla bu olayı böyle birleştirecekler. Oradan bir çıkarım mı olacak? İkisi ayrı ayrı soruşturma ama hani oradan bir bağlantı mı var bilemiyorum. Federasyonun açıklamasını böyle deşifre etmeye çalışıyorum. Yani kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Bence daha o olay da bitmedi. Hani nereye kadar gidilir sorusu, sen böyle üç harflik kötü bir kelime yazmışsın. Yani bir şey olmaz anlamında yazmışsın. Yani işte şu an denetlendi. İşte denetimsizliğin sonucu aslında bunlar. Hani daha önce denetlense, yani cezasız kalmasa bunları yapacak cesareti de gösteremezlerdi. Şu an büyük iddialar var. Fırtınalar kopuyor. Bakalım yani işin ucu kime kadar gidecek? Sistemin işleyişi nereye kadar varacak? Dosyalar böyle yavaş yavaş açılıyor. Bu çarkın içinde kimler var? Ben onu merak ediyorum. Evet, Ferhat Gündoğdu var ama onun dışında başka kimler var? Ona bakmak lazım. üstadım sen var deniliyor, iddia ediliyor, öyle söyleyeyim şimdi en azından, yanlış olmasın. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu askeri kariyeri sırasında ne demiş? 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargılanan Kor General Metin İyidil'in yaveriydi demiş. Ya bu şimdi şey, bilinen bir şey mi bu? Ben bilmediğim için soruyorum. Yani bu çok ağır bir itham olur. Olmaz yani. Bu iddia diyebilirsin. Öyle bir şey olsa hukuk devletindeyiz. Zaten ilk günde gözaltına alıp tutuklanırdı, hak ettiği yere giderdi. Yok, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya yani öyle bir şey olsa bu zamana kadar oturduğu koltukta oturamazdı. Böyle internette, sosyal medyada acayip yıpratıcı, asılsız kaynağı bulunan haberler var. Böyle hatta ya insanlar artık yapay zeka videolarını bile ayırt edemiyor. O kadar gerçekle yapay zeka arasındaki ince çizgi o kadar daraldı ki, bazıları evet çok belirgin ama bazı gerçekten belli olmayan fotoğraflar ve videolar oluyor. Ben bunun gün geçtikçe daha da tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Hani 2-3 yıl sonra. Evet, kabul, yapay zeka ile yapılan içerikler üstünde işte bu bir yapay zeka içeriğidir deniyor ama hani biz onun da etrafından dolaşmasını bulmuşuz. Yapay zekadan fotoğraf yapıyor, ekran görüntüsü alıyor, ekrana bir tık küçültüyor. Çünkü yapay zekanın belli bir boyutu var. O boyutları algıladığında senin içeriğinin yapay zeka olduğunu anlıyor. Ama adam yapay zekadan fotoğrafı yapıyor, bir ekran görüntüsü alıyor telefondan, giriyor bir galeriye, kırp diyor. Üstten az bir şey kırpıyor, alttan az bir şey kırpıyor, paylaşıyor. Algoritma anlayamıyor ondan sonra yapay zeka içeriği olmadığını. Videoda nasıl yapıyor bilmiyorum. Videoda da aynı şekilde yapıyordur. Çünkü o belli kalıpları gördüğünde, anladığında. Ya videoda belki daha zordur ama fotoğrafta bu işin çok kolay, böyle etrafından dolanıyoruz. Ya her yerde alengirli işleri bayılıyoruz ya gerçekten. Cihan, İngilizce bilmeyen hakemler ve kurul üyeleri derken tam İngiliz Merkez Hakem Kurulu Başkanımız olacak demiş. Bu işe ne diyorsun diyor. Vallahi bu işe bir şey diyemiyorum şu anlık. Anthony Taylor ve ona verilecek 3 kişiyle beraber bu işi yapacak. Bu arada federasyondan bir açıklama geldi. Ona da bir bakmam gerekiyor. Yani VAR odası soruşturma kapsamında incelenmiş dijital materyallerin silindiği iddialar tamamen asılsızdır diyor. Türkiye Futbol Federasyonu az önce programın başında Umut Eke'nin iddia ettiği demiştim, hatırlarsanız. Dijital materyaller silindi, daha sonra geri getirildi iddiası vardı. Federasyon buna bir cevap vermiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir diyor federasyon ve bu incelemede Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup incelemenin amacı ve kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir ifadelerini kullanmış. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür ve bu kapsamda diyor. Federasyon, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi ifadesi, emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Federasyonun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır diyor federasyon. Böyle uzunca bir yazı paylaşmış. Bu nedenle bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Umut abi yine yandı diyebilir miyim bilmiyorum ama Umut Eken demişti ki bu materyaller silindi daha sonra geri getirildi falan. Böyle bir haber ortaya atmıştı iddia olarak. Bakalım bundan sonrasında neler olacak. Geçmiş olsun, hastasın sanırım. Vinicius Junior olayı hakkında yorumun ne? Kaçırıldığı yerine başkası konuldu deniyor. Tam bizim konumuzdu aslında. Eğlenirdik, espri yapardık, muhabbet ederdik. Vallahi komplo teorisi ama Vinicius'un son dönemki performansına baktığınızda kötü oynuyor. Ayağındaki dövmelere baktığınızda yani yerleri farklı gözüküyor. Şimdi çocukcağız bir botoks falan da yaptırmış. Fransız askısı falan da yaptırmış. Sakal da bırakmış. Bilemedim yani çok ağır bir komplo teorisi gibi. Öyle bir şey varsa zaten bu haberlerden sonra ortaya çıkacaktır. Yapay zeka video veya resimlerde ne kadar iyi olursa olsun gölgeler, varsa aynalar ve geçişteki kayıplara bak. Hatta organlara dikkat edersen anlarsın demiş. Nevzat sağ ol ben yani anlayabiliyorum. Ama şimdi sosyal medyayı sonradan kavrayan mesela benim Valide Sultan evet hani trenlerin böyle raydan atlamasına falan inanmıyor. Onlar okey ama kedilerin konuşmasına falan inanmıyor. Onlar da okey kabul ama mesela bazı şeylere inanabiliyor. Öyle yapmışlar ki yani. O detaylı bakmıyor zaten kadıncağız zor görüyor gözlükle yani yakınlaştırıyor falan. Yeni de öğrenmiş yani telefonu 15 yıl önce hani ancak kullanıyor. Bazıları inanabiliyor yani ne diyeceksin. Ondan bahsediyorum ve bu dolandırıcılık da çok yapılıyor bununla ilgili olarak. Şey mi diyorsun bilmiyorsa öğretmeseydim. Ya vallahi ben hiç böyle sosyal medyayı falan öğrenmesini istemedim. Gelmiş bana geçenler biraz böyle sohbet edelim. Kapatacağım ama beni aradı geçenlerde. Sen diyor bana öğretmedin diyor bak diyor YouTube mutup ben hepsini izliyorum. Buradan Esra Erol'u izliyorum Müge Anlı'yı izliyorum. Ya anne dedim Allah aşkına gözünü seveyim ya. Ben onları izleme diye sana göstermedim dedim. Ona istinaden. Bırakmıyor ev hanımları. Bu sabah programları da bence çok bizi biraz böyle evet güzel. Kayıpları falan buluyorlar. Orada insanların zorluklarını aşmaya çalışıyorlar. Alabilirsin abi problem yok. Orada her şeyi yani kayıpları bulmaya çalışıyorlar. O sebeple bence programlar güzel. Gayet anlamlı ama ben hala böyle çok fazla kafamızı bulandırdığını düşünüyorum o programların. Daha farklı, daha sağlıklı, daha böyle bilgilendirici şeyler o saatlere konulabilir. Çünkü ev hanımlarının birçoğu o saatte televizyonun başındalar. Neyse bizim konumuz o değil. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar, dostlar. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Yakup Çınar'la burada olacağız. Cuma günü İbrahim Yavuz'la olacağız. İki gün onlarla beraber programı yapacağız. Sosyal medyadan Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
3: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
7: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
8: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
7: Bugüne şok bir haberle uyandık.
8: Evet.
7: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 dijitalde 3 saatlik bir yayın yaptınız. Enine boyuna orada konuştunuz ama tabii Dici Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
8: Bazı yeni gelişmeler de var. Onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı? Bu operasyon nasıl başladı?
7: İş nereye gidecek?
8: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
7: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin, bu süreci nasıl değerlendiriyorsun, istersen oradan bir başlayalım.
8: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim.
7: Söyle.
8: Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz. Ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK başkanının bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunun altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta bu. Açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tuna olması lazım.
7: Ali Tuna.
8: Ali
7: Tuna.
8: Ali Tuna. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığına. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim. Neden? Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık. Önemli değil nerede yaptığı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin, Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi, akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
7: Kesin,
8: mevcut MHK Başkanı'nın. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak? Savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır onlara da birazdan geliriz. Evet. Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
7: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken, bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya çıkıyor.
8: Haklı sorular. Ben az önce bu arada 3-4 süre yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler.
7: Ali Koç
8: konusunda Ali Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi. O yayında da söyledim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK Başkanı'na zamanında destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problemli olduğunu günün sonunda anlamış ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu. Anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş demiş ki federasyon başkanına, bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar olmuş diye.
7: 18 Eylül'de.
8: O yüzden geçen orada suskun kaldın, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınları da bakarsınız. Bu şeye gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum. Seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye sansürsüzde, Digi'de, 343'te, Sports Dijital'de her zaman ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamı bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
7: Peki. Dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesini de konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi, dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
8: Farkında değil mi? Güzel.
7: Haklı bir soru bu.
8: Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol federasyonunun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak, yani gözaltına alınma gerekçeleri olarak savcılığın gerekçeleri, iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları, evet. İşte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı, ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama veya atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da, bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
7: Tamam.
8: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy ismi?
7: Ali Tuna.
8: Ali Tuna. Ali Tuna kendisiyle ilgili bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen,
7: evet,
8: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki bu bana ait bir yazı değil.
7: Evet.
8: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında, ifadeleri sonrası, bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım. O dönem mesela Abdülkadir Bitigen,
7: evet,
8: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım, Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu galiba.
7: Tugay
8: Kaan Numanoğlu. Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ikinci defa göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi tanıdık isimler.
7: Evet.
8: Bunların hepsi Süper Lig hakemi. Hakemliklerinin tartışılması meselesi ayrı bir konu. Ama geldi ve bunları dışarıda bıraktı. Çok sayıda hakem bu arada, sadece bunlar değil, bir sürü hakemi dışarıda bıraktı. Sonra bu hakemler diyorlar ki, itiraz ediyorlar. Ya yani bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar. Evet. Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
7: Evet.
8: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK başkanının kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle iptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK başkanı gidiyor ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK başkanı Ferhat Günlüoğlu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Günlüoğlu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Günlüoğlu imalı bir şekilde demiş ki ya bekle yakında göreceksin çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon duygusuyla geliyor.
7: Ama altından sopa gösteriyor yani.
8: Şimdi bir anekdot aktarayım ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2024'ün Ekim ayı olması lazım. Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. Kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
7: Evet.
8: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. Hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Hı hı. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
7: Ne diyor abi?
8: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
7: Ne diyor?
8: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair. Tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydığım ya da saymadığım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır. O yüzden bu hakemlerin bitirilmesini talep ediyorum diye bir başvuru yapıyor. Tahkimin neden bu adamlar itiraz ettiler sizin cevabınız nedir sorusuna Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin geçmiş yıllarda manipülasyon maçlarda ne demek bu?
7: Direkt.
8: Şike yaptıkları
7: evet,
8: gerekçesiyle.
7: Hakemleri suçluyor.
8: Şike yaptıkları gerekçesiyle hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor. 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam. Ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca bu hakemler az önce söyledim Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim. İstanbul'da o dönemde bir yoğunluk var. Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in Hep soy ismini unutuyorum.
7: Ali Tuna.
8: Ali Tuna'nın
7: 15 Eylül olması
8: evrakta
7: lazım.
8: Evrakta sahtecilik yapıldı, evet, diye başvurusu. İkincisi, bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK Başkanı tahkim kuruluna verdiği cevapta bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız, hani manipülasyon ifadesi var. Evet. Gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Kendilerini şikayet ediyorlar. Hakemler. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben eğer bunu yaptıysam
7: ortaya çıksın.
8: HTS kayıtlarım, evet, banka hesaplarım, her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
7: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in evraktaki...
8: Sadece Ali Bey'inki de önemli.
7: Evet, önemli ama
8: bu hakemler gidip
7: var, bu
8: bunu söylüyorlar. Ve anladığım kadarıyla... Merkez
7: bu
8: Hakem
7: yeni bir
8: Kurulu,
7: bilgi senin söyledin.
8: Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi biçip, bizi bitirip kendi hakemlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları

0: İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk,
1: Evet.
0: Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre
0: Şahin,
1: Kosif vardır.
0: düzeltiyorum.
1: Emre Kosif vardır.
0: Sabahattin Şahin, neyse işte, ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini, sınav soruları,
1: Mobbing.
0: mobbing ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçirmesini istemektir. Şimdi tabii gizli karar var ama bu WhatsApp yazışmaları
1: Bunları da var, evet.
0: kamuoyuyla paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar, bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattı. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir,
1: Kesinlikle.
0: içeriğidir.
1: Yani çünkü günün sonunda senin
0: Şimdi
1: yıllardır söylediğin o
0: ya ben söyledim ya da
1: faaliyetleşme, örgütleşme
0: söylemedim
1: ya
0: meselesi
1: da
0: değil. Bu
1: neyse yani
0: bağırıyordu.
1: bu
0: Bunu
1: yorum.
0: mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Olmamışlar, evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum, bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un, tekrar ediyorum, mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek vermesi, destek verebilir. Sonrasında bu destekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ha, ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan uyum bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde olmuş oluyor. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona, o meşhur Alanya maçı mıydı?
1: Alan elinden şeyin
0: Son
1: İrfan Caner
0: şampiyon
1: Bayat'ın
0: seçimden önceki son maç.
1: topu
0: O
1: kaçırdığı
0: maçtan
1: maç 2-2 bitmişti.
0: sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorunlu olduğunu, MHK başkanının sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan ben de var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması. Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye. Bu şeyin ismini de veriyor.
1: Ferdi
0: Ferdi
1: Karadoğlu'nun ismini diyorsun değil mi?
0: Karaduruk.
1: Evet.
0: İstanbul Faal Futbol Hakemleri Derneği
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoğru'nun ismini de veriyor. Heh. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıtma unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç, ama sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi
1: Evet.
0: Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma evre aynı. Aynı. Bilgi notu olarak geçilen, bu arada soruşturma evre derken bilgi notu yani bu
1: Evet.
0: arada. Yanlış anlaşılma, ben de bir
1: Evet.
0: soruşturma evre henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol

0: Ersun'un burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya, biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya. Yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili, bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya. Hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya. Diyorlar ya, ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya. İşte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim, Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle. Destek vermiş zamanında, gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. E şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: Örtüşüyor birbiriyle.
0: çok net bir şekilde
1: Evet.
0: örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta sahtecilik.
0: Evrakta sahtecilik, sınav
1: Sınav
0: soruları
1: soruları.
0: vesaire vesaire. E şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve
0: Ne
1: bunun
0: kadar müdahale
1: açıklamaları
0: etti?
1: gerekiyor bunun.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten fiil olarak bu görevi bitti mi? Bence bitti.
1: Bence de.
0: Futbol Federasyonu başkanının bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim. Ne çıkacak? Ya adam gelmiş, sana bunları söylemiş. Böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum. Burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun, böyle oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir.
1: Denir.
0: 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş, Fenerbahçe Başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki, ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler, klasman yükseltiliyor. Savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla çeşitli iddiadan bahsediyorum. Çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar. Bu görevlere getiriyorlar. Ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık, ya da Kasım, Ekim falandı, bahis soruşturmaları ve
1: Evet.
0: hakemlerle ilgili de listeler açıklandı. O hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikinci lig, üçüncü lig ve çok sayıda hakem de bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi
1: Evet.
0: bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna, yani ya biz nereden bilelim
1: Demesi
0: denebilecek bir
1: mümkün
0: durum
1: değil.
0: değil ki.
1: Mümkün değil abi.
0: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz manipülasyon yaptığı gerekçesiyle, bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5, çünkü 5 yıllık bir meseleydi ya. Sonuç
1: Evet.
0: itibariyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine, ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya. Ve bu, ya da çalınmıyor demeyelim.
1: Sızdırılıyor, veriliyor kişiye yani.
0: Yandaşlara veriliyor ya, ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum ve özellikle Ahmet Şahin, geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Mehmet Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve
1: Yıldırım.
0: Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yken, bu iki isim yine onun yanında olan isimler. Şimdi Mesele şudur. Şimdi esas bundan sonraki tartışmaya geçiyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada mesele Futbol Federasyonu'nun burada bir sorumluluk alması lazım. Herhangi bir açıklama yok. Eğer bu tablo sizin başkanlığınız altında yaşanıyorsa MHK Başkanı zaten fiil olarak bitmiştir. Federasyon Başkanı'nın bu durumda çıkıp derleyen, toplayan bir açıklama yapması lazım. Ama bu saatten sonra da ben Federasyon Başkanı'nın görevine sağlıklı bir şekilde devam etme ihtimalini çok az görenlerdenim. Hele de mini takım bu durumdayken. Şimdi soru şu. Bugün Süper Lig'de geçen yıl yapılan bu bahis operasyonundan önce, şimdi galiba 49'a mı düşmüş? Tam bilmiyorum ama 54 deniyor. 54'ten gidelim biz. Ben bunu Ömer Faruk Ünal'a sordum. Hatta konuştum, hakemlere de sordum. Şimdi bu sınavlar niye yapılıyor? Sınavlar sınavı geçmek için yapılıyor. Şimdi bu sınavların değerli olduğunu nerede görüyoruz? Önemli olduğunu nerede görüyoruz? Ali Turan'ın sınavında görüyoruz.
1: Evet.
0: Adam ben sınavı geçtim diyor. Kağıdımdan eminim diyor.
1: Aralarındaki hayır, en iyi benim diyor.
0: Hayır diyor. Sen diyor geçmedin. Nasıl geçmedim? İşte kağıdım bu. Adam diyor bu yazı benim değil. Bilirkişi şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Bilirkişi bakıyor ve bu sınav kağıdına müdahale edildiği, yazıların değiştirildiği ortaya çıkıyor. Demek ki bu sınav çok önemli. Yazılı sınav. Çünkü buradan geçmek bir kriter. Kim geçirildi bu? O dönemde bu yapılan sınavlarda her yıl sınavlar yapılıyormuş. Soru şu. Ferhat Gündoğdu zamanında bu yapılan sınavlarda hangi hakemler bu sınavları geçtiler? Hangi hakemler klasman yükselttiler? Özellikle ana gündem Süper Lig olduğu için. Peki. Ferhat Gündoğdu zamanında birçok hakeme operasyon yapıldı. Dışarıda bırakıldı kadrolaşma faaliyeti için. Ve bu iddialar dolanırken ortada bu hakemlerden kaç tanesi bu dönemde yükseltildi ve bugün Süper Lig'de maç yönetiyorlar. Şimdi burada adil olacağız. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Savcılık soruşturmasını yapıyor. Ama eğer mesele buysa, bunlar iddia noktasında söylüyorum. Soruşturma devam ediyor. Şimdi bu tabloda herkesin, her hakemin Ferhat Gündoğdu döneminde yükselen her hakemin de aklanmaya ihtiyacı olduğunu artık düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü
1: sana
0: diyecekler ki, yarın diyeceğiz ki Mehmet Türkmen maç yönetiyor. Bunu zaten Ferhat Gündoğdu getirmişti.
1: Oğuzhan Çakır.
0: Fenerbahçe lehine bir hata yapıldı. Bak o zaman getirmişlerdi. Destek neymiş gördük. Galatasaray lehine bir hata yapıldı. Başka türlü. O yüzden kritik konulardan bir tanesi şu. Bu dönemde şu soruşturmadan yola çıkarak Ali Koç'un bir yıl önce anlattığı şeylerin bugün iddia olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması, gözaltına alınması çok ciddi bir meseledir. Bu dönemde kaç tane hakem bu ve buna benzer yöntemlerle Süper Lig'e çıkarıldı ve şu an Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapıyorlar. Bu hakemlerin de, bu arada onları suçlamak için söylemiyorum.
1: Ama yanlış anlaşılmasın. Abi yani.
0: Ama bu hakemler üzerinde çok büyük bir tartışma, çok büyük bir şaibe yaratılmıştır. Daha büyük problem, tamam milli takım arası, yarın bu milli takım arası bitecek, ligler başlayacak. Bu hakemlerle ilgili olarak şu tabloda bu hakemlerin hangi maç yönetimlerine bu insanlar, bu kamuoyu art niyetli bir şekilde demeyeyim ama ya arkadaş durum buyken, bu adamlar buradan gelmişken acaba bir faaliyet içerisindeler mi diye soruları sorarlar. Yani benim gördüğüm bu dönemle alakalı olarak tekrar ediyorum. Soruşturmada gizlilik var. İfadeleri göreceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Kimsenin de hakkını, hukukunu yemek istemiyorum. Bu davalarda dikkatli olmak lazım. Bugün bunlar söylenir. Yarın başınıza bir adamlar aklanabilirler. Yüzüm de kızarsın ya da kimsenin yüzü de kızarmasın. Doğru zeminde gitmek lazım. Ama özellikle bu tartışmalarla ilgili geçmişten bugüne yapılan eylemler, verilen kararlar, hakemlerin şikayetleri, o gün Ali Koç'un gidip federasyon başkanına anlattıkları, bu adamların yükselttikleri hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varken bu ligin nasıl sağ salim yürüyeceği, bu hakemlerle ilgili güven ortamının nasıl sağlanacağına dair bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirmesi lazım. Hakikaten ciddi bir şey var. Kaotik ortam var. Çünkü bu sezon boyunca devam eder. İkinci fasılda şu olacak. Şimdi bu hakemlerle ilgili olarak bu hakemler ne yapmışlar? Şimdi Fenerbahçeliler görüyorum sosyal medyada. Galatasaray şampiyonluğu böyle aldı noktasına böyle iddialar var. Bu iş bu kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da kimseyi bu kadar, yani burada şunu söylüyorum. özellikle bak çok büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Türk futbolunda. 3 Temmuz

0: kupasında bir taraf sen böylesin böylesin böylesin böyle ve oralarda ne kadar büyük hatalar olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ve bugün hala konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bütün bu tartışmaların önüne geçmek, kulüpleri korumak, ne olursa olsun bunlar bu ülkenin kulüpleri ve futbol, yani bu Türk futbolu bizim futbolumuzsa eğer biz buna doğru zeminde sahip çıkmak zorundayız. Suçluyu ve suçsuzu doğru ayırt etmek ve sağlıklı bir zemine oturtmak gibi bir görev var. Bunu yapacak olan kim? Bu federasyon başkanı bunu yapabilir mi? Benim gördüğüm yapacak durumda değil. Yapacak olsaydı şunlara engel olurdu.
1: Aynı fikirdeyim ama doğal olarak senin az önce altını çizdin ama burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bu soruşturma ne kadar geçmişe gidecek Aydın abi? Şimdi doğal olarak insanların kafasında senin az önce söylediğin sorular yankılanıyor. Şampiyonluklar el değiştirilecek mi? Bu
0: Değiştirmez,
1: hakemler
0: tescil edilir.
1: tamam. Bu
0: Tescil edilir.
1: hakemler maçların ne kadarına sonucuna nasıl etki etti ya da etki ettiler mi? Ama şimdi soruşturma eğer böyle bir dava açıldıysa bunların da araştırılması gerekmez mi abi? Şimdi bu hakemler ne
0: Şimdi
1: sebeple
0: şöyle,
1: getirildi oralara? Neden bu
0: zaten.
1: faaliyetleşme yapıldı?
0: Tamam, tabii ki.
1: Kadrolaşma neden yapıldı?
0: Yapılacak zaten şimdi birçok isim, bu şikayet eden isimler çağrılacak.
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili tekrar ifadeleri alınacaktır. Tanık olarak vesaire ya da bazı şikayetçi olacaktır. Öyle yani bu mesele şey olacaktır, derinleşecektir.
1: Zorunda da bence.
0: Derinleştikçe, yani daha doğrusu şöyle bu yani şimdi Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım bu üçünün dördünün birlikte tam anlamıyla bir otorite gibi bu kadar rahat hareket etmelerini anlamak mümkün değil zaten. Ya bu adamlar bunu yapıyorlar. Ha yetki verir. Yani şimdi federasyon başkanı bir merkez başkanını getirmiş. Ona bir yetki vermiş. Sensin demiş. Ama aynı zamanda denetlemek de lazım ve bununla ilgili şikayetler de gelmiş size. Buraların önüne geçmek lazımdı. Bence bir yorumum var bu konuyla ilgili. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın 2025 Ocak ayında istifa etmeleri aslında hani Ali Koç'un sonraki o açıklamaları ağırdan 6-7 ay geçti ama istifa etmeleri bence bu ve buna benzer bazı eylemlerle ve şikayetlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Hatta Ahmet Şahin'in federasyonun içerisinde tartaklandığı haberleri de hatırlarsan vardı. Ama Ahmet Şahin ne kadar dışarıya çıktıktan sonra MHK içerisinde etkin olmaya devam ediyor sorusu da anlamlı. Çünkü konuşulan bir meseleydi. Ömer Faruk Ünal diyor ki etkili bir isimdi. Yani şöyle olmuş aslında bir taraftan. Benim gördüğüm MHK içerisinde bir başka MHK var. Görüntü o.
1: Bir de şöyle bir şey var. Onu da bir sormak istiyorum sana. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ben de seninle aynı fikirdeyim. Görevine devam edebileceğini pek düşünmüyorum ama şimdi içerideki kadrolaşmadan bahsettik ve çok uzun zamandır yapılan bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun gitmesiyle Merkez Hakem Kurulu bir anda temizlenecek mi ya da böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Bu ne kadar bir süre alır?
0: Abi şimdi
1: Çok uzun bir
0: şöyle bir
1: zamandan
0: problem var.
1: bahsediyorsun. Orada
0: Şimdi
1: zaten
0: şöyle bir problem var. Eski hakemlere ya böyle bir şey oldu hadi sizi gelin tekrar maçlara döndürüyoruz ya
1: diyemezsin.
0: diyecekler.
1: Yani,
0: Onda belli kriterleri vardır.
1: vardır.
0: Şimdi bu dönemki hakemler özellikle bu Ferhat Gündoğdu döneminde yükseltilen hakemlerle ilgili mesele esas tartışma konusudur. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu'nun bence amacı şuydu. Ahmet Şahin'le birlikte. Biz bu kadrolaşma faaliyetini yapalım. Buna yenileme denebilir ama bence bir kadrolaşmaydı. Ve biz olmasak da bu koltuklarda Türk hakemliğine biz yön vermeye devam edelim. Bence mantık bu. Bu arada ben kendisini tanımam. Ama şey diyorlar. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Onu tanıyanlar hakemler. Akıllı adam diyorlar.
1: Belli değil mi?
0: Yani oralardan yürüyor. Zaten Ali Koç da şey demişti ona biliyorsun. Taktik subayı.
1: Evet.
0: Çok net bazı veriler var.
1: Peki, şunu da sorayım.
0: Sor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa bekliyor musun?
0: Olabilir. Ya ben artık şey ya o tam o noktaya doğru gidildiğini düşünüyorum.
1: Yani öyle gözüküyor. Çünkü yaşanan bu süreç, bunların açıklanması gerekir.
0: Federasyon
1: E tabii
0: içinde de doğal
1: abi.
0: olarak çok büyük rahatsızlık olacaktır.
1: Abi şimdi
0: Abi zaten bak bir şey söyleyeceğim sana.
1: söyle abi.
0: Federasyon içerisinde bu cezalar meselesi vardı ya sen de burada konuştuk.
1: Evet.
0: Cezaların hakim tarafından kaldırılması falan.
1: Ha evet.
0: Ben de abi o zaman işte biraz sordum soruşturdum. Federasyon ne diyordu biliyor musun? Federasyondan bazı yöneticiler. Ya bu takip bize operasyon yapıyor diyorlardı. Hı hı. Yani federasyonda bir dağınıklık var. Belli ki çeşitli gruplar var.

0: Bu gruplaşma ya da kadrolaşmanın ister istemez sonuçları olur. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Bu arada Burak chat'e güzel bir şey yazmış. Digi Futbol hesabından aslında doğru söylüyor. Yani eski hakemlerin dönmesinden ziyade hakkı yenen hakemlerin tespit edilip onların klasmanlarının yükseltilmesi gerekir. Bu iddialar karşılığını bulduktan sonra. Çünkü hakkı yenen
0: Mutlaka
1: bir sürü insan
0: ya
1: olmuş.
0: işte derin bir soruşturma, onu hep birlikte göreceğiz ne olacağını, ama yani öyle bir mesele ki şimdi bu soruşturma milli takım arasına denk geldi. Ligin 6. haftası, sezon başından önce bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. O da savcılığın işi, karışacak halimiz yok, ama yani lige dönüşten önce bu hakemlerle ilgili, mevcut durumla ilgili çok sıkıntı var ya. Çok sıkıntı var.
1: Ya
0: Yani
1: abi.
0: soru şu abi, tekrar söylüyorum. İddialar buyken haksızlıkla yukarıya doğru, çünkü
1: Evet.
0: iddiaların sonucu itibariyle gittiği yer orası.
1: Evet.
0: Göreceğiz. Soruşturmanın devamını, yargılamaları. Belki de savcılık diyecek ki gözaltına aldık ama kovuşturmaya gerek yok kararı, ama bence öyle değil. Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bilgi
1: Tabii.
0: notundaki şeyler, iddialar az buz yenecek cinsten değil. Şimdi bunlarla ilgili benzer şeyleri bir yıl önce çıkmış Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bunları söylemiş. Yani durduk yere bütün bunlar olmamış. Bundan sonrası bu dönemde buraya yükseltilen hakemlerle ilgili büyük bence tartışma var. Bir de daha büyük bir şey var abi.
1: Nedir?
0: Yani şimdi mesela o gün soruların verilmesi meselesi var ya.
1: Evet.
0: Soruların
1: Zaten
0: verilmesi.
1: en
0: Şimdi
1: skandal
0: o
1: o
0: yazışmaları
1: bence de bu arada.
0: görmüşsündür sen
1: Gördüm
0: zaten.
1: gördüm.
0: İddia diye söyleyelim. Şimdi abi o sınavlarda mesela kimler tam not aldıdan yola çıkarak
1: Ve tabii.
0: acayip bir gündem noktasına doğru gider. Yılda bir kere yapılıyormuş.
1: Hı.
0: O işte bu
1: Klasman yükseltmek
0: klasman
1: için.
0: yükseltme sınavı, belli ki. Tam sınavın detayına da hakim
1: Detayını ya
0: olmak
1: da
0: lazım, ama
1: evet.
0: sonuç itibariyle orada ciddi sıkıntı var. Yani yanlış yorum yapmaktan da elden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum.
1: Doğru anlıyorum ama
0: Suçlayıcı tavır içerisinde olmak yakışmaz
1: işte
0: çünkü.
1: şimdi mevcut durumda bunlar ortaya çıktıktan sonra ne oldu abi? Ortaya bir şaibe çıktı. Belki gerçekten hakkıyla tam puan alan kişinin de başarısı şaibeli bir duruma
0: Ya
1: gelmiş oldu.
0: öyle bir durum.
1: Yani şimdi
0: Öyle
1: çık
0: bir
1: işin
0: durum. Şimdi ne
1: içinden
0: yapacaksın? Tekrar
1: çıkabilirsen.
0: bunları sınava mı sokacaksın?
1: Öyle olacak
0: Sınava
1: mecbursun.
0: soktun. Sınavları iptal ettin. İptal edilen sınavlarda o dönemden bugüne gelmiş şeyler var, hakemler var. Yani çok zor durum.
1: İşte onu diyorum
0: Sanki
1: anladın
0: şeye
1: mı?
0: doğru gider, ben sana söyleyeyim bir
1: Neye?
0: iş. Tahminimi söyleyeyim. Tamamen yabancı
1: Hmm.
0: hakemlerle, sağdan soldan bulduğumuz hakemlerle biz en azından devreye kadar bu işi götürelim gibi bir noktaya doğru bu konu gidebilir diye bir tahminim
1: Bu
0: var.
1: arada bir şey söyleyeyim mi? En sağlıklısı o olur bence. Çünkü senin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten hakem tartışan bir ülkeyiz biz. Ne olursa olsun her maç sonrası muhakkak hakem konuşuyoruz. Böyle meseleler de ortaya çıktıktan sonra milli aradan sonra yönetecek hakemlerin yaptığı hatalardan sonra başkanların, kulüplerin, taraftarların iyi yaşa abi.
0: Hep birlikte.
1: Vereceği tepkiyi mesela düşünebiliyor musun? Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olacaktır belki
0: Herkes
1: yani.
0: bizi haklı izliyor, ortaya çıkacaklar.
1: E tabi şimdi o yüzden hakemlerin de maç yönetme psikolojisi muhtemelen geriye gidecektir bu
0: Baya.
1: meseleden sonra. Yani senin söylediğin yabancı hakem meselesi bence direkt olarak
0: Şey
1: faaliyete
0: gibi.
1: geçirilmeli ya.
0: Yine söylüyorum
1: Yani
0: yani
1: anca
0: şimdi.
1: o
0: Abi
1: ateşin
0: bak,
1: altını öyle
0: burada
1: kısarsın.
0: hedef göstermek için söylemiyorum. Ama bu dönemde yükseltilen ve tanıştığımız hakemler var. Şimdi yine söylüyorum, hedef göstermek için söylemiyorum. İşte Oğuzhan Çakır
1: Hı.
0: mesela. Şimdi ne diyecekler bu hakemle ilgili olarak yarın? Bir karar verse, bu da
1: İşte
0: zaten bu
1: onun
0: kadrolaşma
1: adamı
0: faaliyetin
1: tabii.
0: içerisinde sınav sorularından gelmiştir.
1: Tabii.
0: Yani bunlara muhatap da kalacaklar. Bu kadar aptalca. Ya bu şimdi bak. Bu işin sorumluların hesap vermesi lazım. Yani burada bir suç varsa, bu iddialar gerçekse eğer, burada bu insanların, bu sorunların hakikaten o hesabını vermesi lazım. Ya siz kendi çıkarlarınız için, görüntü o, koca bir camiayı, koca bir ekonomiyi böyle bir bataklığın, böyle bir kaosun içerisine sürüklüyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp. Ve bunlar belli ki tespit edilmiş zaten. Olacak iş mi yani?
1: Vallahi abi bu derenin altından çok su akar. Dediğin gibi soruşturmanın
0: Ben daha
1: devamını
0: ben
1: beklemek,
0: valla ben
1: ifadeleri
0: hani bu
1: beklemek lazım.
0: yeni yeni dalgalar gelir mi? Sanki öyle görünüyor yani.
1: Gelir ben sana
0: Mesela
1: söyleyeyim.
0: abi işim bir şey var. Bunlar gözaltına alındıysa deniyor ya, böyle böyle böyle böyle yapıldı diye. Bence şöyle bir şey daha var. Bu da önemli. Eğer bunlar yapıldıysa o zaman bu sınav kağıtlarının sınav sorularının verilen o ve yükseltilen hakemler bence direkt hakemlikleri bitirmeli.
1: Tabii ki de.
0: Direkt hakemlikleri bitirmeli. Onlar da suça ortak çünkü.
1: Herhalde abi.
0: Suça ortak oluyorsun yani. Sen şey olmuyor.
1: Hak yiyorsun bir kere. Sana geliyor,
0: haberim yoktu falan
1: ediyorsun.
0: Diyemezsin. Sana soru veriyor. Soru veriyor. Sınavdan önce sorular sana geliyorsa ne anlama gelir bu? Sen bu eylemin içerisindesin.
1: Tabii ki de.
0: Çocuk değilsin. Herhalde. Sana bunu zorla da yaptırmadılar. Herhalde. O yüzden çok büyük kıyım olur. Bu iddialar neticesinde gerçek ortaya çıktığında görüntü o.
1: Acaba o isimler açıklanır mı? Onu merak ediyorum ben. Yani hangi hakemler bu sınav soruları verildi ve klasmanları yükseltildi? Orada eğer işte abi isimler açıklanırsa, yine senin de söylediğin gibi hedef göstermiyorum. Mevcut hakemler oldukları için.
0: Bazıları popüler olduğu için popüler bu isimler işte, veriyorum. Yoksa
1: Mehmet Türkmen'de çıkarsa.
0: Aydın Ayan diye Ayan diye bir hakem de vardır. Ne bileyim.
1: Tabii tabii.
0: Muzaffer Ateş diye bir hakem de vardır. Yani popüler oldukları için tabii, ve bu tabii dönemde yukarıya doğru geldikleri için aynen, bunu aynen söylüyorum ama tekrar söylüyorum. Bu bağıran bir şeydi kardeşim. Bu bir adam şeydi, evet. Bunu defalarca söylediğimiz ve konuştuğumuz için söylüyorum. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisinde olan bir adamdı. Zaten taktik subayı şeyi de lakabı da biraz aslında bunun altını dolduran meselelerden bir tanesi. Yani geçmişten beri geçmişiyle çok tartışılan bir şeyden bahsediyoruz. MHK Başkanı'ndan bahsediyoruz. Burada Federasyon Başkanı'nın alacağı tavrı çok merak ediyorum. Elinde büyük bir bomba var.
1: Vallahi ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayıp bir de milli takımı konuşup yayınımızı kapatırız. Ama şu net bir şekilde bir konu benim için abi, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Federasyon Başkanı'nın bu tip olayların yaşandığından haberinin olmaması mümkün değil Aydın abi. Yani mümkün değil. Sen bir şirketin başındasın, altta bir sürü şey dönüyor ama senin haberin yok. Bana birazcık ütopik geliyor. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu konuyla alakalı açıklama yapması, eğer gerekiyorsa da istifa etmesi gerekir. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bunca şey dönüyorken Federasyon Başkanı'nın bundan haberi yokmuş, ah canım vah canım denmesi bana birazcık komik geliyor. Bence kesinlikle orada o kişiler de işin içinde diye düşünüyorum yani.
0: Ya orada sakin kalmak lazım.
1: Ya bakacağız işte. Yani ama bununla alakalı bir açıklama yapmak zorundalar abi. Sonuçta federasyon başkanı bu işin içinde mi değil mi? Nasıl ya da değil, nasıl gözünden kaçtı bunca şey? Bunların izahının yapılması gerekiyor diye
0: şöyle
1: düşünüyorum. Yani.
0: Şöyle, ya burada bir şey var. Şimdi bak, konuları karıştırmak için söylemiyorum da, bu özellikle Mehmet Ali Aydınlar meselesi, işte 3 Temmuz meselesi çok tartışırken, işte Lütfü Arbuanlar konusu çok gündemde ya. Ya burada benim öyle duyuyorum mesela Mehmet Ali Aydınlar kendisine de bir kumpas kurulduğunu falan, yani burada hakikaten bir mağdur noktasına doğru gittiğini falan söylüyormuş. Şimdi yakında iddianame de çıkacak. Abi federasyon başkanı kimse alt tarafı da kontrol edecek, bu kadar basit.
1: Onu diyorum.
0: Yani şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Biz burada bir sorumluluğum var. Şimdi ben alt tarafı kontrol edemezsem, düşünsene abi, şimdi burası bir kanal.
1: Evet.
0: Doğru mu? Burası bir kanal. Burada birçok arkadaşımız yayın yapıyor. Sen de burada yayın yapıyorsun. Şimdi buranın bir şey var, bir yayın
1: var.
0: Yayın ilkelerine göre hareket etmek lazım. Şimdi ben burada mesela kalkıp da provokatif ve suç unsuru bulunan yayınlar yapılıyor. Bir şekilde bir sürü problem var. Sonra ben diyorum ki ben ne yapayım? Benim ben haberim yoktu. Şey yok. Sen bunu görmüyor musun yani?
1: Onu
0: ve sana da söyleniyor bu. Deniyor ki böyle. Böyle.
1: Tabii şikayetler de geliyor bu arada sana. Sen görmezsen yani, geliyorsun yani.
0: Hayır. Diğer yandan bak. İnsanların verdikleri kararları tartışırız. Akıl vermek gibi bir derdim de yok ama. Ya arkadaş, geçen yıl bahis meselesinde işte 100 tane hakem ceza aldıysa, bu 100 hakemin 80 tanesi Ferhat Gündoğdu zamanında yukarıya yükseltilen, klasman yükseltilen hakemlerse, gider derdiniz ki bırakın bu işi. Bak, biz kendi içimize bir soruşturma yaptık. En büyük patlak bizim zamanımızda olmuştur. Siz buralarda hatalar yapmışsınızdır. Ha diyeceklerdi ki biz başkanım nereden bilelim böyle bir bahis soruşturması falan filan olduğunu. Abi bu kadar tezadüf olur mu ya?
1: Tabii. Mümkün değil.
0: Ya da soru şu: bu adamlar neden yükseltildi? İşte bu adamlar da iddiaya göre bu nedenlerden ötürü kadrolaşma faaliyetinden ötürü yükseltilmiş. Abi bakar mısın? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Yani ilk bölümde anlattığım. Hakemler gidiyorlar, kendine şikayet ediyorlar.
1: Araştırın bizi. Yani.
0: Bizim maçlarımızda manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle şikayet ediyorlar. Kendi

0: belgelerini bizi bu yüzden hakemlikten attı diye bu adama bakın diye ve savcılık dönüyor dolaşıyor diyor ki kardeşim burada gerekçeler sağlıklı olmamasına rağmen belge bilgi olmamasına rağmen bu insanların hakkı yenmiştir. Şimdi burada başka bir durum daha var. Peki bu soruşturma böyle devam ederken bu kararları veren tahkim kurulu üyeleri ne olacak?
1: Tabii. O da var.
0: Kim kime baskı yaptı? Ya da bir baskı var mı? Böyle federasyon olur mu ya?
1: Acayip. Peki iki tane süper chat var. Onları ekrana getireyim.
0: Tamam.
1: Tunç
0: Sonra
1: Binay.
0: çok şey oldum bir de.
1: Yoruldun değil mi?
0: Zihnim
1: 3 saat yayın yaptın, haklısın abi, toparlayacağım. Tunç Binay, taraftarlar takımlar üzerinden okuyor ama bu yaşananlar Türk futbolunu geri götürür. Takım üzerinden okumak yersiz
0: ya
1: demiş.
0: götürür tabii. Bak şimdi yayın ihalesi olacak. Şu
1: Evet.
0: an bak şimdi hani bu işe muhtemelen en çok sevinenlerden bir tanesi şeydir. beIN
1: beIN
0: Sports'tur. Niye biliyor musun? Yarın gelecek diyecek ki kardeşim 300-400 istiyorsun da ben senin neyin 300-400 vereyim?
1: Sports.
0: Bak ne erken ne halim olacak. Zaten
1: Reklam.
0: güvensiz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Eylül ayında bitirdik valla. 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla şu anda inanmayacaksınız, yine cep telefonumuzun sizlerin mesajları sayesinde şarjını bitirdik. Bir 5 dakika bize müsaade ederseniz ben de mesajlarınızı göreceğim. Daha önceden attığınız mesajları tekrar atarsanız gerçekten çok çok sevinirim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bugün inanılmaz sürprizler hazırladım sizlere. Mikrofonun diğer ucunda duyacağınız seslere belki de inanamayacaksınız. Levent abi, müsait misin?
8: Konuşayım ama.
7: Evet, şu anda
8: anonsa girebilir ha.
7: Tamam. Tamam. Şu anda Levent Tüzemen uçakta. Levent abi böyle herkese bağlanmaz. Ben onu çok iyi bilirim. Yıllarca beraber çalıştık. Ama o Levent Tüzemen olduğu için işte bence farkını burada gösteriyor. Levent Tüzemen, Levent abicim benim. Hoş geldin. Şu an uçaktasın. Uçak kalkmadan önce milli takımla ilgili ben senden bir yorum rica edeceğim dinleyicilerimiz adına.
8: Tabii üzücü sonuçlar alıyoruz. İşin gerçeği, Fransa ve özellikle İtalya maçlarını çıplak gözle izledim. Yerinde izledim. Fransa maçını çok iyi oynadık. Pozisyonlarımız da vardı.

0: da gerçekten. Ama bir hatadan dolayı bir gol yedik ve kaybettik. Ama oynanan oyun, kadronun ortaya koyduğu performans eksiklerimize rağmen alkış hak etmişlerdi. Ben de yazıyı da yazarken bu mağlubiyeti hak etmedik diye yazmıştık. Ama Montella'ya çok şaşırdım ya. Başarılı oynayan sistemi ve kadroyu İtalya maçına çıkarken niye değiştirdi ben onu anlamadım. Yani Ferdi'nin, Abdülkerim'in kenarda, İsmail'in kenarda durması çok yanlış. Giren oyuncularla bir uyum sağlanamadı. Oyunun başında da yediğimiz basit bir golden sonra gerçekten oyuncular kırıldılar. 27. dakikada bana göre maç bitti. Yani oyuna tutulmak gerekirdi diye düşünüyorum. İkinci yarı değişiklikleri yapacak dedi. Fatih Hoca'yla da sohbet ediyorduk. O da dedi ki yapacaktır, yaptı. Golü bulduk. Ama sonra bir Altay'ın hatasından dolayı şunu da golü yedik. Ama şunu da şaşırıyorum. Montella'ya sormak lazım. Yani bazı oyuncuları, kalecileri alırken örnek şunu vermek istiyorum. Altay Sertifiko'da 7 maçta 0 dakika almış. Yani hiç oynamamış. Hı hı. Öyle veya böyle Samsun Başakşehir kötü sonuçlar aldılar ama oynayan kalecileri var. Okan da oynuyor, Muhammed de oynuyor. Yani oynayan kaleciyi tercih etmek yerine oynamayan kaleciyi tercih edince Altay'da mutluluğunu, sıkıntılarını yaşadı yani bir ölçüde. Konsantrasyon eksikliğini gördük Altay'da. Bir tanesi birebir adama asist yaptı. İki golde de sektirdi ve gol oldu. Yani şimdi bunun net olarak bir şey söyleyeceğim. Hazır değil bir kaleci yani. Ama Montella'nın genel anlamdaki bu kadro değişikliği ya gitmesi beni çok şaşırttı. Hiç iyi oyuna ortak olamadık. Sonraki dakikalarda yine de bizim özellikle Kerem'le ve Eren'le kaçırdığımız iki tane pozisyon var. Kerem'inki çok net. Orada ortak olabilirdik. Kaldı ki bu İtalya takımının en büyük dezavantajı şu. Çok genç oyuncuları var. Ama onlar da yeniden ilk kez oynuyorlar belki, yan yana oynuyorlar. Ona rağmen bizden daha iyi pas yaptılar. Daha iyi organize oldular sahada. İkinci yarı özellikle savunmada geçirip kontrataklar da bizi avlamaya çalıştılar. Bir de şunu net söyleyeceğim. Kayode çok fark koydu ortaya. Eren'in bölgesinden İtalya hücum etti ve bizi çökertti. Yani şimdi önümüzde çok sıkıntılı iki tane maç var. Belçika'da iyi bir takım. İtalya zaten kendi evinde olacak Bologna'da. Bu maçları kaybedersek o zaman Montella Avrupa Şampiyonası'nda geçmiş dönemde Montella Avrupa Şampiyonası yakalamış oldu. İyi mi? Maalesef önce Dünya Kupası'nda kaybetti. Sonra da bu turnuvada kaybederse devam edemez. Sevgili Şahat'a gerçek olan şu var. Dünya Kupası'ndaki bütün başarısız hocalar, takımlar hocalarını değiştirdi. Ya istifa ettiler ya değiştirdiler. Değişmeyen Arjantin, İspanya ve İngiltere var. Yani İngiltere'nin değişmesi gerekir tuvalde ama üçüncü oldu diye devam ediyorlar. Şunu net olarak söylüyorum. Bizim Montella'yla ayrılmamız gerekirdi. Yani takımı tanıyormuş falan. İşte tanıdığın takımla bu sonuçlara geldi. Bir de Türk teknik direktörler gibi yorum yapmaya başladı. Diyor ki şu takım 800 milyon euro, öbür taraftaki 400 milyon euro. Ya hocam sen 400 milyonluk takımla B ve C liglerine geçtin, A ligine yükseldin. Anlatabildim mi? Evet. Yani bu yüzden dolayı çok sıkıntılı yani bu işler diye düşünüyorum.
1: Kendinden de yani, çok emin anladım. Levent abi. İstifa etmeyeceğim diyor. İtmeyi de düşünmüyorum diyor.
0: Nasıl?
1: İstifa etmeyi de düşünmüyorum. Kendinden de çok canım. Emin. İstifa da etmeyeceğim diyor.
0: Tazminat var. Tazminat var.
1: Ben baktım 2.2 milyon euroymuş yıllık kazancı da sevgili Levent Üzemen.
0: Onu almak ise İtalyan yabancı teknik direktör bu. Hı-hı. Ama inşallah bu kötü gidişe bir sürpriz yapıp Belçika'dan puan alabilir. İtalya'dan puan alırsa o zaman farklı bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Ama Türk futbolundaki maalesef biliyorsun MHK krizi, TFF'nin durumu yani ne olacağı belli. Bunlar da olumsuz yansıyor futbolumuza. Milli takımında bu kaosun içerisinde Ledron'un adı olması lazım. Yani yıpranmaması gerektiğini düşünüyorum. Milli takım bizim için çok önemli.
1: Evet. Canım Levent abim çok teşekkür ediyorum. Uçakta bile bize bağlandın. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Çağatay'cığım.
1: Çok teşekkürler. Sağ olasın.
0: Sağ olsun.
1: Evet, Levent Tüzemen uçak kalkmadan önce bize bağlandı. Sağ olsun. Onun da ayrı yeri vardır bende. Vallahi muhteşem isimler var bugün. İşte onlardan bir tanesi de şu anda telefonun diğer ucunda. Sürprizlerimi arka arkaya yapıyorum. Sizlere böyle son dakika en güzel sürprizleri bırakmak istedim ki işte onlardan bir tanesi de Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden ve herhangi bir tweet atacak mı diye sabırsızlıkla beklediğiniz isimlerin başında gelen isim sevgili Yağız Sabuncuoğlu. Yağız'cığım hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza. Nasılsın?
2: Merhaba, çok teşekkür ederim abi güzel sözlerin için. Herkese de selamlar.
1: Neler yapıyorsun Yağız? Bir seni duyalım. Uzun bir zaman oldu.
2: Vallahi abi normal yani milli arada biliyorsun bizim gibi daha aktif habercilik yapan insanlar genelde böyle inzivaya çekiliyor. Bu aralar işte çocukla, aileyle vakit geçiriyoruz. Tabii ki milli arada daha güzel bir noktada daha mutlu bir şekilde sporu takip etmek isterdik ama maalesef o da bizi biraz iten bir durum oldu. İşte milli takımın aldığı malum kötü sonuçlar. Hı hı. Biliyorum bu kalan iki maçlık sürede işi lehimize çeviririz diyelim ama çok umudum var mı dersen konuşuyoruz şimdi onlara pek yok.
1: Yaz sana şunu sormak istiyorum. Yani doğru bir kadro tercihi olsaydı sana göre Fransa ve İtalya maçlarının sonucu değişir miydi?
2: Ya Fransa maçının çok değişeceğini düşünmüyorum abi. Çünkü Fransa maçında zaten çok da yüksek seviyede o kendi Fransa'daki o müthiş altın jenerasyon. Hani sosyal medyayı takip edenler hatırlayacaktır. 3 tane 4 tane kadro çıkarıyorlar. Neredeyse Dünya Kupası öncesinde hepsi. Gruplardan rahatça çıkar, finallere, yarı finallere oynayabilecek kadrolar denilen bir jenerasyonu var Fransa'nın. Fransa'ya karşı anca bütün oyuncuları gününde olmayacak. İşte senin bütün oyuncuların çok formda olacak. Bakınız Konya'daki o muhteşem galibiyet gibi. Hani çok nadiren yaşanıyor bunlar. Evet çok büyük başarılar. Başarıyı küçültmek için söylemiyorum ama kolay değil. O yüzden bu maçta da ben bu kadar eksiğimiz varken Fransa'da çok bir şey beklemiyordum ama İtalya bizim için bence hedef maçtı. Çünkü İtalya son dönemlerde Avrupa şampiyonaları olsun, dünya şampiyonaları olsun, elemeler olsun da Avroları geçemeyen, organizasyonlara gidemeyen bir İtalya vardı. Ve biz Dünya Kupası'na gidip evet başarısız olduk. Üzüldük mü? Çok üzüldük ama olabilir. Bunlar en azından kabul edilebilir şeyler ama İtalya'ya karşı kendi sahanda bir iki oyuncu hatta bir buçuk oyuncu diyeyim ben sana. Performans gösterip diğer tarafta fark yiyerek hatta tribünlerin inanılmaz olmasına karşın goller yenilmesine karşın o 3-0 olduğu işte ne olursa olsun tribün sana sırtını dönmediği bir şanslı bir atmosfere rağmen hiçbir varlık gösteremeyen bir milli takım. Bazen abi bazı şeyleri zorlamamak lazım ama maalesef futbolumuzda bazen istikrar adı altında bitmiş hikayeleri zorlamaya devam ediyoruz. Üzülerek söylüyorum.
1: Yani misyonunu artık tamamlamalı mı Montella Yağız?
2: Yani bazen mesela ben işte basın toplantılarını dinledim. Mikson, Flash hepsine baktım, takip ettim. İstifa edecek mi? İstifa edeceğine dair kendisine sorular da yöneltildi. İşte sosyal medyada yöneltildi. Yorumcular tarafından, ekranlarda yöneltildi. Biz gazeteciler tarafından, muhabirler tarafından direkt kendisine de yöneltildi. Bazen bazı kararları almak için karar alınca kişinin fikrinin çok öneminin olmadığı anlar vardır. Montella %100 başarısız bir teknik adamdır. Ben hayır diyorum. Montella'nın bıraktığı iyi izler var. Bizi Dünya Kupası'na götürdü. Jenerasyon evet iyi bir jenerasyona denk geldi. Bence iyi işler yaptığı zamanlarda oldu. Hemen son dönemdeki başarısızlıkla, son dönemde yaşananlarla ki ben Montella'yı beğenmeyen, başarılı bulmayan birisi olarak bunları söylüyorum. Kırıp dökmemek lazım. İyi anılarla hatırlamak lazım. Çünkü götürdükleri kadar getirdikleri de milli takıma kattıkları da, Türk futboluna kattıkları da var. Ama bazen bazı noktalarda da insanların dediğim gibi kararları, federasyonların kararları, yöneticilerin alması gereken noktalar. Çünkü bu saatten sonra artık Montella da bence mental anlamda biraz abi ilk geldiği dönemin uzağında olduğunu her cümlesiyle gösterir nitelikte. Sana bunu açık söyleyeyim. Bunu ne diyor ya bu Yağız? İşte Çağatay Çıtlak burada ne diyor? Ne konuşuyor bunlar diyen şimdi telefonunu veya radyosunu açan izleyiciler olabilir. Basın toplantısını bir izlesinler ne dediğimizi, ne demeye çalıştığımızı
1: çok iyi anlayacaklar değil mi? Ya aslında evet. Hani Amerika'da sevgili Yağız Sabuncuoğlu 6 günde gelen 2 yenilgiyle hani turnuvaya veda ettik. Bunun etkisi acaba toparlanamama devam mı ediyor? Son 5 resmi maça

0: Bakıyorum, dördünde maalesef kaybetmişiz. Sana göre bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi ben sana çok net bir şey söyleyeceğim abi. Dünya Kupası kaybedildikten sonra son maçtan sonra soyunma odasında ne denildi biliyor musun futbolculara? Bak bu kesin bir bilgidir.
0: Oo, süper. Vallahi çok dinlemek isterim.
1: Eylül'de görüşürüz denildi. Ya Dünya Kupası'na gidiyorsun. Bir hafta içinde eleniyorsun. Bütün ülke üzüntü içinde ve herhangi bir kişi teknik heyet anlamında söylüyorum bedel ödemiyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsun. İtalya'ya kaybediyorsun. Fransa'ya kaybediyorsun. Tamam, Fransa'ya kaybedebilirsin. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Fransa zaten kazandığında haber değeri olan bir takım. Herkes için geçerli bu arada bu. Hani onun bizim takımımız için söylemiyorum. Keşke aynı seviyede olabilsek. Ama yine pazartesi günü maçta görüşürüz diye soyunma odasından gidersen bir yaptırım olmazsa yaptırım olmadığı zaman da aldığın mağlubiyetler de başarısızlıklardan sonra sen buradan sadece lafta ders çıkarırsın. Dünya Kupası'nda kaybettik. Tamam kaybettik. Olabilir. Öncesinde başarılarımız var. Kendisi de söylüyor işte. C'den B'ye, B'den A'ya çıktık. Seviyeler farklı diyor. Tamam. Kendi fikridir. Fikrine saygı duyarım Montella'nın. Dönüyor dolaşıyor. Geliyor burada kaybediyorsun. Arka arkaya hem Dünya Kupası hem Uluslar Ligi paramparça bir noktadasın. Takıma karşı hakimiyetini kaybetmişsin. Eskiden senin yaptığın birçok tercih sahaya pozitif yansıdığında insanlar yanlış olduğunu söylediğinde onlara karşı bir antitez üretebiliyordun, sonuç alabiliyordun. Artık aldığın kararlar, kurduğun kadrolar ve ürettiğin tezlerin hiçbir karşılığı kalmadı. Dedim ya bazen bardak kırılıyor diye işte. Bardak o zaman kırılıyor zaten. Çağatay abi yani sen mesela bugün eskiden ne oluyordu? İşte sağa Yunus'u atıyordu, sola Kerem'i atıyordu, öne Barış'ı atıyordu. İrfan'ı kadroya çağırıyordu oynamadığı dönemde. Ki ben İrfan'ı çok beğenirim bu arada. Farklı tipte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O konuda da hani eleştirmediğim noktalardan biri. Ama sen kadro adaletine dair teraziyi kaydırdığında farklı noktalarda anlamsız şekilde antitezler üretirsen artık tepki çekmeye başlarsın. Bakınız Enes Ünal açıklaması. Sen santrforunun olmadığı noktada Enes Ünal'a parametrelerimize uymuyor diyemezsin. Demek ki parametrelerine uymuyor senin şahsi düşüncen. İzlememişsin.
0: Hangi
1: Maçı da
0: parametrelere? Bir de
1: izlememişsin.
0: hangi parametrelere yaz?
1: Ya abi farklı parametreleri olabilir her teknik adamın. Der
0: Yani
1: ki ben santrforsuz oynuyorum. Pivot santrfordur ya da işte hareketli oynayan bir isimdir. Bizim sistemimiz oynayan yani birçok parametre sunabilirsin. Birçok kendine dair fikrini ortaya koyabilirsin. Ama sen santrforun olmadığı noktada oyuncuyu da kıracak bir şekilde çok özür dilerim. Biraz da böyle dalga geçer bir üslupla demiyorum ama söylediğin bana dalga geçer gibi geliyor. Komik yani abi. Hangi parametre? Santrforun yok senin. Yani sen böyle söylersen kadroya almadığın İlhan Fakıl da senden rahatsız olur. Kadroya almadığın Enes Ünal da senden rahatsız olur. Milli takıma girme arzusuyla bugün Anadolu takımlarında Avrupa'da ilerleyen dönemde milli takıma seçilme ya da işte tam kadro tercihinde atıyorum Almanya'da oynayan bir oyuncu, Belçika'da oynayan bir oyuncu, Belçika mı Almanya mı Türkiye mi şeyini karmaşasını zihninde yaşarken sen bu tarz oyuncuları kendinden uzaklaştırırsın. Çünkü senin yaptığın açıklamayı dünya duyuyor hocam.
0: Evet.
1: Yani senin belki burada biz seninle İşte Çağatay Çıtlak'ta Radyo Gol yayınındayız. Burada uluslararası bir yayın yapmıyoruz. Ya Almanya'da radyolardan bizi ya illa kendi sosyal medyaya düşer artık globalleşti dünya. Ama sen Vincenzo Montella olarak açıklama yaptığında Türkiye milli takımının teknik direktörüsün, seçicisin ve seçici olduğun kadar da senin sözlerin insanların kararlarında belirleyici dikkat etmen lazım. Sen Enes Ünal gibi yıllardır Türk futbolunun içinde yer alan bana kalırsa sakatlıklar yaşamasa açık ara direkt milli takımın santrfor olabilecek çapta bir isme
0: Evet.
1: 18 yaşında oyuncu muamelesi yapıp da parametreler uymuyor
0: O
1: diyemezsin.
0: zaman
1: Sadece oyunu buradan da görmeye gerek.
0: yaz o zaman Samet'in tüm özellikleri onun parametresine uyuyor diyebilir miyiz?
1: Ya mesela ben şunu da abi şöyle söyleyeyim. Hani burada bir kişiyi hedef gösterme arzusu var. Ben Samet'i de çok severim. Samet'in de ben kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok yüksek özgüvenli olduğunu ve bu özgüvenin kendisine zaman zaman hatalar, bireysel hatalar yaptırdığını da düşünüyorum. Samet ayrı bir konu. Konuyu Samet'ten okumayacağım. Şunu söyleyeceğim ben sana. Dedim ya az önce kadro rekabetine

0: bir hal geldiğinde, senin kadro seçimlerin sorgulandığında ve insanların, toplumun, milletin, futbol izleyicilerinin büyük bölümü ikna olduğunda sen artık söylemlerinin bir anlamı kalmaz. Bence bunun farkında Montella. Şimdi şu konuda mesela benim geçmiş dönemde açıklamalarım vardı. O yüzden çelişmeyeyim açıklamalarımla. Milli takımı bir kulüp takımı gibi yönetiyor. Bir iskelet oluşturmaya çalışıyor ki bu yanlış değildir. Zamanında bunu yapan çok takım oldu. İşte 2004'te Yunanistan milli takım vardı. Yani kadrolarında oynamayan oyuncular milli takımda direkt oynuyorlardı. Çünkü orada bir uyum vardı. Dediğim gibi kulüp takımı gibilerdi. Bizim milli takımımızda da bu son dönemde olmuştu. O yüzden zaman zaman bunu konuşuyorduk. Ama artık bazı noktalarda da bazı gerçekleri görmek lazım. Berke Özer hata yapmış mıdır? Yapmıştır. Bak yapmıştır. Ama şu anda en formda, en iyi, en gözde Türk kalecilerden biriyken bir noktada sen çağıracaksın ve hoca olarak, büyüğü olarak Vincenzo Montella gibi bir, benim yaş grubum bilir yani, Vincenzo Montella çok önemli bir futbol efsanesiydi. Teknik direktörlüğü daha o seviyede değil. Sen böyle bir isimken sen arasan zaten Berke seni meşgule atmaz. Onu kazandır. Formda bir stoperin var, Emirhan Topçu. Çağır kadroya. Kadroya almıyorsun. Ligin en önemli belki de son dönemin formda oyuncularından biri var. İlhan Fakılı. Son dönemde kulüplerinde oyuncularında eleştirilen, tepki alan oyuncuları sağ içine atıyorsun. Tepki farklı yerden patlıyor tribünde. Takımda 11'in hani Arda'ya ayırıyoruz oradan. O gün kamuoyunun da ayırdığı oydu. Herkes ayırıyorsun. Herkes altaya dönüyor, ıslıklıyor. Niye? Çünkü insanlar tepki bölemiyor. Bütün milli takıma karşı bir tepki duysalar tamam. O gün bütün herkes çok iyiydi. Altay Bayındır mı çok kötüydü mesela? Ya bunları da sorgulamak lazım ama bunlar işte verilen yanlış kararların taraftara tezahürü Çağatay abi maalesef.
1: Ya bundan sonraki süreçte mesela Belçika ve İtalya ile oynayacağız. Ümidin var mı ya Sabuncuoğlu?
0: Yani ben bugün kazansak da kazanmasak da o günün içinde aynısını söyleyeyim. Bugün de bir maçımız olsa aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Bizim artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu ayıp bir şey değil.
1: Kesin.
0: İnsanlar değişikliğe ihtiyacımız var dediğinde ha bir Türk hocayı getirecekler. Medya onun işte PR'ını yapıyor. Medya onun işte yabancı hoca geldiğinde bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu. Ya bu tarz artık böyle her şeyden şüphe duymaktan geçelim. Dünya Kupası'nda bizim gibi jenerasyon neredeyse daha santrada eğlendik. Döndük dolaştık. Bambaşka bir yerden bambaşka bir yere geldik. Uluslar Ligi'nde dedik bomba gibi başlıyoruz, A Ligi'nde 2'de 0 yaptık. Ya bazen değiştiririz, hoca gider bir sene sonra geri gelir. 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra, yani Montella'nın kariyeri bitmeyecek. O yüzden bence kazansak da kazanmasak da kaybetsek de ne olursa olsun bir kan değişikliği lazım abi.
1: Evet. Sevgili Yağız çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, yayınımıza da katıldın.
0: Ne demek abi, her zaman dilimiz döndüğünce yayınlarına katılırız. Böyle iç dökeriz, dil dökeriz. Çok sağ ol sende.
1: Yağız'ın yolun açık olsun, işin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresini vermeyi unuttuk. Evet, şimdi dinleyicilerimiz de yazmış. Hemen bakıyorum, Mustafa Cevahiroğlu takip almış. Çok teşekkürler. Böcek Tek diye bir Instagram hesabı takip almış. Mücahit Macit'e teşekkür ediyorum. Kartal Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajlarınıza da geleceğim bu arada. Salih Özen'e benden çok selamlar olsun. Osman Duyar, dün program bittikten sonra şimdi takip alanlara geçiyorum. Ercan Dalgıç'a, Neşat Demirci'ye teşekkürler. Umarım beni dinliyorlardır. Tolga Coşkun'a çok teşekkürler. Ali Erkan'a çok teşekkürler. Sürücü kursu var. Oraya da çok teşekkür ediyoruz. Demek ki dinliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelelim sizlerden gelen Instagram'da Çağatay Hoca adresindeki mesajlarınıza. Cihan Aslancan, iyi yayınlarınıza olsun. Sizi dinlemek çok güzel. Milli takım bu sene çok kötü. Sizce de Montella'nın gitmesi gerekir mi? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Kolay gelsin Çağatay Hocam demiş. Ben artık taze bir kana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasıl Türkiye'de her 15 saniyede bir taze kana ihtiyaç varsa, bir ünite kana ihtiyaç varsa, bence artık milli takımında taze bir kana ihtiyacı var. Hakan Ogündür, iyi yayınlar hocam, herkes seni bekliyor, ne söyleyeceksin, akşamdan beri bekliyorum uyuyamadım mesajları da var. Çok teşekkürler. Savaş Çiftçi, onunla ilgili açıklama da yapacağım. Hocam merhaba. Sürekli hakemlerden rahatsız olan tüm takım yöneticilerinin aslan yürekli Sayın Akın Gürley'in arkasında durmasını bekliyoruz diyor. Türk futbolu bu derece kirlenmişken biz kazansak ne olur, kaybetsek ne olur yorumu yapmış. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, yarınki yayınlar soruluyor. Yarın sabah 09.20'de, yani sabah 9.20 geçe Habertürk HT Spor ekranlarında ben canlı yayın konuğu olacağım. Eğer beni orada yalnız bırakmazsanız, HT Spor'da YouTube'a da mesaj yazarsanız çok çok mutlu olurum. Kemal Alcı'ya çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. İyi yayınlar dileklerini ileten Bayram Olcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınızın hepsini görüyorum, hiç merak etmeyin. Takip edenleri de, takip alanları da hepsini görüyorum. Sayın Şevket Pamuk'a da çok teşekkürler. Aydın Yavuz'a da çok teşekkürler. O Laplex'miş. Cem Çotuk, Federasyon ve MHK istifa lütfen Çağatay Hocam yazmış. Evet, sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Selam hocam, Ulusoy Çantadan ben Mehmet Ali, seni severek dinliyoruz, selamlar demiş. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Tabi böyle çalışanlar olduğunda aklıma geldi, 0212 273 10 10'da fabrikadan da dinleyenler var. Hepsine de şimdi selam yollayacağım. Erol Şahin 1907'ye de çok teşekkür ediyorum. Geçiyorum diğer telefona. Sizlere sürprizlerim devam edecek. Hiç merak etmeyin. Evet, Tahir Kum'a bugün sorabiliriz. Orhan Bey haklısınız. Çünkü dün yayındaydı. Tahir Kum'a bağlanacaktık. Yılmaz Bey diyor ki Alanya Beşiktaş maçı ile ilgili bir takım gelişmeler var diye duydum. Bana henüz o bilgiler gelmedi. Çağatay abi, bu olayın büyüklüğü kadar büyük ceza vermezler. Sadece iki kişinin hani kellesi gider gibi yorum yapmış Serkan Karataş. Hiç merak etmeyin, hepsini okuyorum mesajlarınızın. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru geliyoruz. İsimlerinizi lütfen yazarsanız beni de uğraştırmamış olursunuz. Serdar Bey diyor ki 33 dakika oynamış Samet sezon başından beri tam da konunun özü demiş. Görüşlerini paylaşmış. Sultan Gazi'nin Uğur, ben HT Spor'daki programımız ne zaman? Evet, yarın sabah saat 9.20 geçe, onu da söyledik. Eyüp Bey beni Göksel'in zannetmiş. Olsun. Göksel'in de iyi bir arkadaşımız. Ha o, ha ben, ne fark eder ki? Çağatay Hocam kusura bakma demiş. Tam radyoyu açtım. İsim Keskin Bey. Evet, Eyüp Keskin. Yunus Bey'e teşekkürler. Sıradan geliyoruz. Yağız Sabuncu'yu radyoda dinliyordum demiş. Sevgili Yağız'ı da yayınımıza aldık. Onu da ilk kez yayınımıza almış olduk. Bence Fransa bizim İtalya maçını izlediğinde dizlerini dönmüştür. İtalya gibi kötü bir takım Türkiye'ye 4 tane atıyorsa biz nasıl bir tane attık diye. Devam ediyoruz. Selam hocam, durum nedir? Bizi bilgilendir, merak içerisindeyiz. İnşallah kalırsınız. Tahminimce yayının sonuna bırakacaksınız anonsunuzu. Evet Kenan Bey haklısınız. Yayının sonunda yapacağım anonsumu. Bu çok hoşuma gitti. İsim neydi? Kamil Bey. Çağatay abi neredesin diyor. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. 6 saattir senin gelmeni bekliyoruz radyoya. Fabrikada seni dinliyoruz. 41 kişi İzmit'ten Kamil Bey. Valla o 41 kişiye maşallah diyeyim. Hepsine benden kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletir misiniz Kamil Bey lütfen? Kendinden daha küçük takımlara yenildi. Avustralya, Paraguay. Ona ne diyecek acaba Montella demiş. Eren Bey de görüşlerini paylaşmış. Erkan Bey de düşüncelerini paylaşmış. Samet Bey hocam yayına bir 100 şarjla girmedin demiş. Vallahi işte yayında, stüdyoda olduğu için ben de bilmiyorum telefonun şarj durumu. Geldiğinde görüyorum, hemen ilk işim zaten fişe takmak oluyor. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Tüzemeni seviyoruz. Futbolun yaşayan efsanesi, A-Spor'da izliyoruz kendisini demiş. Levent abi iyidir. Levent abiyi ben hani iyi tanıdığım için Levent Tüzemen'den bahsediyorum. Çok da iyi bir insandır. İyi yayınlar Çağatay Hocam mesajı var. Erkan Toptaş'a da çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey, org mu çalıyorsunuz? Profil fotoğrafınızdan şöyle bir baktım ama bakayım. Vallahi org çalıyorsunuz. Ben de işte nacizane birazcık anlıyorum. Org çaldığım günler aklıma geldi. Malatya'da çalıyordum ya. Vallahi ne günlerdi lise çağlarımızda. Çağatay abim hayırlı yayınlar. Ben de bu çekicilik. Bence biz geceleri akalım abi demiş. Latife bir yana. Hayırlı yayınlar. Levent Tüzemen'i bağladınız.

İyi oldu. Demiş. Mesajınızı aldım Mehmet Bey. Merak etmeyin. Ya tabii kulüpçülük üzerinden bazen bakan dinleyicilerimiz de oluyor.

Hırvat Biliç. Bu bizim makus tahilimizin, talihimizin değişmeyen kaderi olmamalı. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Bu zor bir şey değil demiş. Ankara'dan Aydın Bey, ona da selamlarımızı gönderelim. Abi yarına alarmı kurdum seni dinlemek için. İsime bakalım. Dün de söylemiştim ben, Galatasaray nickname'li bir dinleyicimiz var. Ya bu İngilizce kelime de aslında biz de sevmiyoruz ama ağzımız alışmış. Hani WhatsApp profildeki isim diyelim. Yine şarj problemi, oğlum da aynı dertten muzdarip, devamlı şarjı yok demiş. Zafer Aksoy, ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Oo Yaşar Bey, hoş geldin güzel adam. Bugün rahatsızım, işe gitmedim. Çok geçmiş olsun. O yüzden seni dinliyorum. Şu anki ortam yüzünden çok bunaldım. Kimse istifa etmiyor. Ben futbol taraftarlığından istifa ediyorum hocam. Bir şeylerin düzeldiğine ikna olursam geri dönerim. Seviliyorsun demiş. Sizler de seviliyorsunuz. Devam edelim bakalım. İsimlerinizi de lütfen yazın. Ersin Bey. Bu benim programıma ait bir mesaj değil. Onu da hemen düzeltelim. Çünkü bana sorulan bir soru yok. Dinleyicimizin ismi Faruk Bey yazmış zaten. Çağatay Hocam, A milli takım teknik direktörü olsaydın Fransa ve İtalya maçlarına nasıl bir futbol ile çıkardın? Saygılar demiş. Saygılar bizden. Yani mücadele gücü yüksek bir takımla çıkardım. Yani bir de özellikle yurt dışı da forma giyen oyunculara özellikle bu tecrübesi kullanması adına, böyle majör takımlarla oynadığınızda, makro takımlarla oynadığınızda bu futbolcuların tecrübesinden yararlanmanız gerekiyor. Kerim İstanbul'dan diyor ki, abi merhaba, kolay gelsin. Adam açık açık istifa etmeyeceğim diyor. Fransa'daki kadro ile İtalya'daki kadro neredeyse birbirinize zıttı. Tamamen saçmalık. Yani bence kendini kovdurmak istiyor, tazminatı alıp öyle gitmek istiyor demiş. Müjdat Bey'miş ismi, evet, Galatasaray. Teşekkür ediyorum, beni de aydınlattığınız için şu an aydınlandım. Kadir ben, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Kökten değişim kaçınılmaz. Yabancı MHK, yabancı hakemler gelmeli. Futbolun en önemli paydaşlarından olan elit hakemlerle hem oyun kalitesini yükselteceğiz hem alttan daha güçlü hakem yetiştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız yorumu yapmış. Sancar Bey, mesajı yazdınız sildiniz Sancar Bey, ben de isminizi okudum valla. Kalp gelmiş, uzun zamandır gelmeyen Liverpool'dan kalp gelmiş. Çok teşekkürler, çok çok sağ olun. Her şey neden bu kadar kirli, neresinden tutsak elimizde kalıyor, liyakat böyle bir şey mi? Brezilya'yı 40 yıl böyle uyutmuşlar, halka aynı şey bizde oluyor, hala uyanamıyoruz yorum yapmış. Çağatay Hocam, Süper Kupa tarihleri yayınlandı. Teşekkürler Uğur Bey bilginiz için. Hiç merak etmeyin, hepsini söyleyeceğim. Bunda da aynısı olur diyor Murat Bey. Bu süreçten fazla bir şey beklemeye gerek yok. Serdal Bey de yazmış. Hala ümidi olan var mı? Biz bu gruptan sıfır çekeceğiz ama olsun. Kulüpçülük ön planda diyor. Montella başarılı yorum yapmış. Orada da bir ironi var. Manisa'dan Yenal Bey'e teşekkürler. Güzel bir tasarım yollamış. Çağatay Hocam selam. Montella değişiklik olursa Fatih Terim ile temas olabilir diyorlar. Dinleyicimizin ismine bakıyoruz. Behzat Ataç da öyle bir yorum yapmış. Bugün son yayın değil. Ramazan Karakaya, sakın son yayın deme Çağatay Hocam demiş. Bugün son yayın değil. Kral Çıplak yorumu diyor, bütün derbilerde Yasin Kol'un görev alması çok büyük tesadüftü demiş. İsminizi de lütfen yazar mısınız? Yani Adri Bulari diyor ama bilemedim. 0212 273 10 çok mesaj geliyor. Ben bu arada kimi unuttum ya? Vallahi Ümit Özat'la Melih Şendil'i unuttum desem size. Daldık yayına. Acaba şu an müsaitler midir? Yoldalardı. Bakalım acaba Melih Şendil ya da Ümit Özat, şu anda canlı canlı arıyorum. Bakalım acaba Melih

0: Müsait mi? Bir Meliç'im selam.
1: Merhaba Çağatay.
0: Kusura bakma ya, vallahi billahi unuttum. Sen de yoldasın, müsait miydin?
1: Müsaitim.
0: Ümit Özdat'a da çok selamlar olsun. Sevgili
1: Aleykümselam.
0: Melih, ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Yollar nasıl?
1: Aksaray.
0: Aksaray, Aksaray, Aksaray.
1: Aksaray, Aksaray. Onu konuştuk. Aksaraylı bir şoför arkadaşımız geldi, bizi aldı sağ olsun. Dedim ki yani bir Laleli Aksaray acaba dedim sizinkiler mi? Zamanında oraya yerleşmişti. Evet abi dedi. Aksaray, Aksaray dolmuşçuların o özellikle Yeşilçam repliği
0: ya.
1: Kulaklarımızda.
0: Evet. Aslında senin çok repliklerin aklımızda da sevgili Melih. Her maçını keyifle dinliyoruz. Keşke daha çok maçı anlatsan. Sevgili Melih, dün şeye baktım, böyle yabancı basına baktım. La Gazzetta dello Sport diyor ki Türkiye'nin İtalya karşısındaki kötü performansı teknik direktör Montella'nın görevini tehlikeye attı. İtalyan hoca Kasım ayını bile göremeyebilir demiş. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz bu konuda?
1: Vallahi Belçika maçı 4-0 yenildik mesela. Ne olacak sence? Hoca kalır mı?
0: Yani Ekim'e de kalmaz.
1: Yani sonuç itibariyle şey değil. Montella yani bilmiyorum ya. Geçen Ümit Hoca ile yayında da konuştuk. O kadar çok hatası var ki üst üste. Yani o kadar böyle olmayacak duaya amin denmez deriz ya hani Anadolu'da. Yok abi olmuyor yani bu takımda bir değişiklik lazım. İlhan Fakılı'yı çağırıyor takım, yeni isimleri çağırıyor takım. Yani Kerem kötü futbolcu değil ama 5 metreden de o golü kaçırırsan olmaz arkadaş. Yani santrforsuz bir milli takım asla benim düşünebileceğim bir şey değil. Biz İlhan Mansızlar'la falan büyüdük abi. Bizim sürekli yani ileride bir golcümüz vardı A milli futbol takımımızda. Sen bütün fabrika ayarlarınla oynarsan bence yavaş yavaş sonunu hazırlıyor.
0: Peki yani doğru bir kadro tercihi olsaydı Fransa-İtalya maçının sonucu değişir miydi Melih Şendil?
1: Fransa değişmez. Bunu anlayabilirim. Fransa efsane bir takım. Ama diğer tarafta İtalya'da o 30 dakikada yenilen 3 gol var ya.
0: Evet.
1: O halı sahamırçında olmaz.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Sen ben bir takım kursak o 30 dakikada öyle 3 tane gol yesek kesin birbirimize girerdik yani. Ama mesela ben Amiri futbol takımında bunu da görmek istiyorum. Bir reaksiyon gösterin, bir birbirinize bağırın, bir çağırın. Yani bir nasıl söyleyeyim? Üzerlerinde ölü toprağa, hiçbir reaksiyon yok. İsyan eden yok. Oradan bir abi çıkacak, kimse o abi işte kaptan Merih midir, başkası mıdır? Beyler bir silkelenin ya, ne oluyorsunuz falan diyecek. Hiç öyle bir havaları da yok Çağatay.
0: Ya bir Arda vardı, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Montella'nın yanına gitti. Şöyle yapalım dedi galiba.
1: Vallahi Montella ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Yani Barış çocuk 50 kere falan A milli futbol takım formasını giymiş. Çocuğun suçu.
0: Evet sesinde gidiyor ama.
1: Ya bu kendi takımında en uçta oynayan bir adam olsa Barış. Hani gol kaçırsa Barış'a keseriz faturayı değil mi?
0: Evet.
1: Ama böyle değil abi yani bu tamamen hoca tercihinin yanlışlığını gösteriyor.
0: O da futbolcu etkiliyor değil mi Melih? Yani orijin yerde oynatmadığında artık özelliklerini de birazcık kaybetmiş olabiliyor yani.
1: Şimdi ben Musa Çözel'in koltuğuna oturayım, maç rejisi yapayım. Musa abi de maçı anlatsın. Ne o? Aynı yerde görev yaptık 30 yıl. Olur mu? Ben yapabilir miyim Musa abinin yaptığı işi? Musa abi benim yaptığım işi yapabilir mi? Ya da pilot altı çalışayım ben kameraman. Bir şeyler gösteririm ama yine de o bizim tecrübeli abilerimiz gibi mümkün değil.
0: Evet. Ya bu Vinicius Junior meselesi var ya, sana ne kadar çok soru gelmiş biliyor musun? Melih abi ne der diye.
1: Vallahi ne diyeyim abi yani öyle komplo teorileri var ki artık doğru mu gerçek mi? Realiteyi unuttuğumuz bir çağdayız. Yok işte dövmeleri farklıymış da şöyleymiş de odur da budur da hiçbir bilgim yok yani. Ama bizim asıl içerideki bu MHK'deki deprem 1300'den çok daha önemli.
0: Evet. Şimdi devamlı sorular geliyor. Ümit Özdat'a inanılmaz selam geliyor dinleyicilerimizden.
1: Aleyküm selam.
0: Buradan da iletirsen çok mutlu oluruz. Tabii Belçika-İtalya karşılaşması var. İkisi de deplasmanda. Bunlar için de bir şeyler söylemek ister misin Melih Şendil?
1: Vallahi aynı kafayla çıkarsak maçlara yine bir üçlük dörtlük olma ihtimalimiz çok yüksek söyleyeyim sana. Ama artık bu kadar şeyden sonra bu MHK depremi federasyon başkanı kalacak mı? Ondan sonra değişiklik, revizyon, yeni çocukların yani çocuklarda özgüven diye bir şey kalmadı Çağatay.
0: Evet.
1: Yani A Milli Futbol Takım oyuncusu çıktığında orada şey olması lazım değil mi? Böyle bir liderlik gösteren, ülkenin en iyisisin sen sözde. Ama elleri ayakları titreyecek. Yani bir tek Arda'yla da nereye kadar gideceğiz? Kaleci Altay'a ayrı bir sayfa açarım. Yani kaç maç oynamış da Altay kaleyi hak ediyor. Berke'nin ahını aldığını söylüyor Ümit Hoca. Vallahi yerden göğe haklı.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Yani Berke çok daha formda, çok daha iyi.
0: Ümit de doğru söylüyor bence.
1: Ya Ümit Hoca geçen çok güzel bir şey söyledi Tandem Sports'ta. Dedi ki ya dedim Ali abi dedi. Ben dedi bu Montella'yı dedi sürekli Ali Samiyen'de İnönü'de Saraçoğlu'nda görüyorum dedi. E şimdi gittin Ali Samiyen'e. Sen de Montella'nın yardımcısısın. Kimi izleyeceksin abi? Fenerbahçe'ye gittin kimi izleyeceksin? İki tane yerli anca oynuyor oynamıyor diyelim tamam mı? Beşiktaş da aynı şekilde. E abi sen git bir Iğdır'la maç izle. Bir Erzurum'la maç izle. PTT birincilikten bir tane adam çıkar ya. Kaç yıldır buradasın? Adana Demir'den beri ülke futbolunu tanıyorsun. Ya bir tane adam çıkartamaz mısın ya? Galatasaray'a gidiyorsun 8 yabancı, 9 yabancı, Fenerbahçe, Beşiktaş aynı. Haksız mı Ümit Hoca? Ya neyi seyrediyorsun onu söyle bana. E Abdülkerim senin topçun, Uğurcan senin topçun. Ne yapacaksın yani neyini seyredeceksin? Onları seyredeceğine git bir Eskişehir maçı seyret. Bir Bursa maçı seyret. Oradan bir altyapıdan, Menemen'den bir çocuk çıkar mesela. Mustafa Kemal Paşa'dan bir stoper çıkar. Birini bul, birilerini monte et. Yani sürekli kendi takımlarında oynamayanlar, Oğuz Fenerbahçe'de yedek 11 oynuyor. O kadar tuhaf bir kadro seçimi, 4-6-0 anlayışı. Yani baştan sona dökülüyoruz Çağatay. Yani neresi doğru bilemiyorum yani.
0: Dinleyicilerimiz seni çok özlemiş. Melih Şendil, onu da söyleyelim. Radyoyu bıraktı, kendisini özletti. Özellikle Abdülkerim abiyle muhabbetleri bir başkaydı diyor Melih Şendil'in. Melih Bey'e göre milli takımın forvet kısmında kim oynamalı sorusu var. Bir de çok ama çok soru var. Diyorlar ki Çağatay Hocam ne olur sorar mısın Melih Bey'e teknik direktör adayı kimdir?
1: Vallahi aslında hani onu konuştuk maçı seyrederken de hani Fatih Hoca devre arasında aşağı mı inse diye. Montella da yukarı Ender'in yanına çıksın yoruma devam etsin diye. Yani onu konuştuk ama bilmiyorum şu an sanki Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yakın gibi duruyor bana milli takımdan ziyade.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Olabilir. Yani Fatih Hoca bütün tuşlara basıyor. Onun tecrübesine tabii ki ihtiyacımız var. A milli futbol takıma da mutlaka ama mutlaka yerli bir teknik direktör lazım. Bana Iğdır maçını da seyreden adam lazım. Erzincan maçını da seyreden adam lazım. Yani bu olmuyor abi. Olmuyor. Yabancıyla olmuyor. Montella ile de olmadı. Ki Montella diyeceksin ki Adana Demir'den beri tecrübesi var. Türk futboluyla ilgili. Ama olmadı kardeşim.
0: Evet. Yani o zaman milli takımımız kayalıklara doğru sürükleniyor mu bu yolu?
1: Hem de nasıl kayalıklara doğru bence oturdu bile. Yani oturdu. Artık sahil güvenliğe meydan çekmek lazım. Gelip kurtarsın şeyi.
0: Bu gemiyi, bu gemiyi kim kurtarabilir Melih Şendil?
1: Vallahi bak futboldan gelen adamlar. Müteahhitler değil. Çok net söylüyorum. Nasıl ki bir Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da futbolun başındaki insanlar gerçekten futbolun bütün sıkıntılarını çekmiş, rötar yemiş, tribün kavgası görmüş, çok affedersin tükürüklü köfte yemiş. Yani o insanların federasyonda görev alması lazım. Fakat şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun tek yaptığı iş var. 250 tane teknik direktörü takımlara dağıtmak. Ya bu bizim evladımız hadi o çalıştırsın. Öyle bir şey değil. Federasyon senin işin bu değil. Yani federasyonun korkunç bir geliri var. Git şimdi Riva'ya 200 tane orada makam aracı görüyorsun siyah. Olağanüstü şeyleri var. Bizim yayıncı kuruluştan daha zengin bir otoparkları vardı. Parayı biz veriyorduk. Sonuçta federasyon benim kiracım, ev sahibiyim ben öyle düşün. Nasıl benden daha zengin olabilirsin? Ya biz ulaştırmanın aracıyla gidince utanıyorduk yani. Diyorduk ki ya baba bu ne kadar büyük bir şey.
0: Aksaray.
1: Aynen öyle kardeşim yani. İşin gerçekleri bunlar. Federasyonun mutlaka ve mutlaka biraz tasarrufa gidip takımlara hangi isim teknik direktör olsun kavgasından sıyrılıp yerli teknik direktörlere güvenmesi ama her şeyden öte MHK düzenini değiştirmesi lazım. MHK'nin başına da böyle eli sopalı bir adam lazım, eski bir hakem. Şimdi bu İngiliz olmaz diyorlar. Neden adam 2 ay önce hakemliği bıraktı? kanuna göre bir yıl önce bırakmış olması gerekiyor. Fakat buna da başka bir şey çıkartırsın, Taylor'la devam edilsin bence, MHK başkanı olsun. Zira Barış'ın gördün işte kendini yere atmasını. Evet. Yani artık bu bir refleks haline gelmiş. Ha bunu Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yerli futbolcular da yapıyor. Çünkü özellikle kendi evlerinde oynadıklarında baba at kendini yere, kaleci kırmızı kart, penaltı, oh ne güzel dünya. Ama Avrupa'da tel tel dökülüyoruz onun karşılığında. İkili mücadelelerde dikkat et, ayakta kalan sadece Avrupa'da oynayan futbolcularımız. Arda'ya da dalıyorlar. Arda yine ayakta kalmaya çalışıyor. Çünkü bir kere iki kere öyle düştü kalktı, baktı ki ha baba dedi ya Avrupa'da böyle olmuyormuş bu. E fizik gücümü düzelteyim. Ondan sonra ben de ayakta kalmaya çalışayım. Çatır çatır maç yöneten bir İngiliz hakem gözümüzün pasını sildi son milli maçta. Yani bu hakemlerin iyi niyetle yaptıklarına da inanmıyorum artık. Yani bu kadar çok hatalar oldu, bu kadar çok şeyler oldu. Hani insani görmüyorum ben bu hataları. Şu an işte Cumhuriyet Savcılığımız el attı. Bütün materyaller inceleniyor. İnşallah sonuna kadar giderler ve oradan böyle bir temiz sayfa açılır.
0: Sezgin Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Melih Şendil'e ne sorarsanız sorun, futbolla alakalı ne kadar akıcı ve ne kadar güzel şeyler tespit ediyor. Neden? Çünkü futbolun içinden geliyor. Türk futbolu ne zamanki futbolun içinden gelen yöneticilere, başkanlara kalır, o zaman Türk futbolu düzelir. Düzelmemesi için hiçbir sakınca yok. Kendisine de selamlar gönderiyorum demiş.
1: Aleyküm selam. Dinleyicimize çok selam söylüyorum ve teşekkür ediyorum övgüsü için. Ya bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Şimdi biz Tandem Sports'a yayındayken benim hiç görmediğim bir şeyi Ümit Özat görüyor mesela. E adam işin içinde ya, yani ta böyle en alttan en üstte milli takıma kadar gelmiş. Orada biz 15 kişi maç seyrediyoruz. Hadi be diyoruz ondan sonra. Sen ne zaman dikkat ettin bu detaya diyoruz mesela. Ya bu çok net bir şey. Ama sen sürekli futbolculara villa vereceğim, yeni projeler var, bilmem ne inşaatı, başka ben inşaat dışında bir şey duymuyorum ki Türk futbolunda. Bir proje duydun mu sen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan? Bu yok. Sadece İbrahim Başkan'dan başlayan bir şey değil. Daha öncesinde de ben 40 yıldır futbolun içindeyim, futboldan çok iyi anlarım. Baba öyle bir şey yok. Yani futbolu içinden olmak, futbolun her aşamasında dediğim gibi tükürüklü köfteden seyahatlerde rötarlara, uçağı kaçırmaktan karda kışta zincir takmaya kadar futbol böyle bir şey. Bunun için de futbolun içinden gelen adamların Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yurt dışında nasıl yapıyorlarsa, bir Rumeniye örneği her zaman söylüyorum. Bayern Münih bu adamın yönetici yapmadan önce 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne psikoloji, empati, sosyoloji eğitimine gönderdi. Rumeniye futbolu bilmiyor mu? Yani daha 1000 tane böyle isim sayabilirim Avrupa futbolundan. Yani Rui Costa mesela, Rui Costa az mıydı da futbolda şey, daha mı az PlayStation oynuyordu da L1 üçgeni bilmiyordu da mı eğitime gitti? Yani çok bu kadar, o kadar çok örneği var ki bu işin. Sonuçta biz de baba o bizim evladımız, o bizim hemşerimiz, aa o da bizim oralı falan. Ya abi sizin oralı da, şimdi ben Konya, Aksaray oralardayım, Anadolu'nun tam ortasındayım şu an. Buradan futbolcu yetişmiyor mu? Buradan futbol adı mı çıkmıyor mu abi?
0: Dönüşte bir forvet alıp gelir misin Melih?
1: İnşallah, inşallah. Şimdi belki Aksaray Belediyespor'u da bir ziyaret edersek orada bir bakarız antrenmana, bir 7 numara 8 numara bir şey buluruz belki.
0: Beyoğlu'nda Erdem diyor ki, gençliğimin kahramanı Melih Şendil'e sevgiler demiş. Ya Melih çok genç.
1: Estağfurullah.
0: Daha çok genç.
1: Yok, gençliğinin kahramanı gençliğin olduğum doğru. Yaş oldu 57 kardeşim.
0: Olsun ya, daha baharındasın. İkinci bahardasın Melih.
1: Aynen, dijitale attık kendimizi.
0: O zaman şimdi Aksaray'a doğru gidiyorsunuz sevgili Melih Şendil. Senin de Ümit Özat'ın da yolu açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yayınımıza da katıldığın için ayrıca teşekkür ediyorum sana.
1: Rica ederim. Ümit Hoca'nın da selamları var bütün dinleyicilerimize. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun.
0: Aleykümselam. Görüşmek üzere Aksaray'dan. Boş dönmemen ümidiyle Melih Şendil.
1: Aksaray'dan da ne alınır bilmiyorum ki. Yani Mevlana şekeri, yarın Mevlana'yı ziyaret edeceğiz hocam da dönmeden önce. Yani ancak Mevlana şekeri ya da kabak çekirdeği burada meşhurmuş. Dur bakalım. Radyoya kabak çekirdeği getireyim mi?
0: Yok yok, kabak tadı vermesin şu anda. Saray helvası falan olur, ne bileyim. Vardır bir şeyler mili.
1: Ya şimdi saray helvası falan da hani biz böyle halkın içinden gelen insanlar için normalde Cihan Dişli'ye yakışmaz. O yüzden de
0: tamam, onun tadını damağına göre bir şey buluruz. Görüşürüz Melih'cim. Sağ ol. Çok çok teşekkürler. İyi oldu.
1: Sevgiler Çağatay. İyi yayınlar. Sağ olasın.
0: Evet, Melih Şendil'i de uğurladık. Vay, ne bağlantılar yaptık değil mi? Hepsi böyle tap isimler. Şampiyonlar Ligi gibiydi. Yağız Sabuncuoğlu, Levent Tüzemen, Melih Şendil, Ümit Özat. Valla şu anda şu mesajları acaba ben nasıl okuyacağım diye bir an saate baktım, reklam arasına baktım ama bir yerden tabii ki başlamamız gerekiyor. Dinleyicilerimiz başımızın tacı. Sağ ol, çok teşekkürler abi demiş Ersin Aktaş. Yılmaz Hoca'yı bağlamamı istemiş de Yılmaz Vural'dan bahsediyor. Yılmaz Hocamı 3 keredir arıyorum, 3 keredir telefonumu açmadı. Yılmaz Hocam beni duyuyorsan işte bu Türklerin ayak sesleri. Gelelim sizlerden gelen mesajlara, devam edelim. Muhammed Aydın. Oo, Melih Bey oğlumun isim babasıdır. Kendisinin Halit Ruhiyesinden dolayı eşimle isim bakıyorduk. Dedim Melih Şendil var. Onun mizacına uygun duruşunu beğeniyorum. İsmi Melih olsun dedim ve öyle oldu. Size ve Melih Bey'e selam demiş. Vallahi bunu Melih'e biraz sonra, sevgili Şendil'e yayın bittikten sonra söyleyip o da çok mutlu olacaktır. Bir daha olursa Çağatay koyun diyorum. Yine bakıyoruz. Evet, dinleyicilerimiz bir yandan kabak çekirdeğiyle beni de dinliyorlarmış. Evet, Yaşar Bey sizin bu esprileriniz diyor. Keşke olmasaydı Yaşar Bey ama mecbur tutamıyoruz. Bazen olabiliyor. Sen de bizim başımızın tacısın. Türk futbolu çok temiz günler görecek elbet. Çağatay abi yorumu yapmış. Şu anda da telefonlarım çalıyor ama bilmiyorum, şu anda yayındayım, canlı yayındayım. Kimin aradığını da bilmiyorum. Söylemiş olayım.
2: Güvenlik.
0: Evet abi. Evet. Tamam, sonra ama şu an canlı yayındayım. Çok teşekkürler. Güvenlikten de arandık. Duyduğunuz gibi. Burada her şey interaktif. Değerli dinleyenler. Güvenlikten de arayabiliyorlar. Çay ocağından da arayabiliyorlar. Yurt dışından da arayabiliyorlar. Yayınlarınızı yurt dışında olduğunda IP üzerinden takip ediyorum demiş. Ha, o zaman Adri Bulleri gerçek. Zafer Bey 50 küsür. Zafer Bey'in sorusuna da cevap verelim. Bir gün işi iyice abartıp devlet başkanlarını bağlayacaksın diye korkuyorum Çağatay Hocam demiş Volkan Bey. Sağ olsun. Hocam Yılmaz Hoca'nın telefonunu at ben arayayım demiş. Eyüp aldırmaz. Çok teşekkürler. Bence bakmayacaktır. Ama demek ki işleri güçleri vardır. Yılmaz Hocamız yoğun. Sizin kanal dışındakiler çalışıyor ama sizin yayınınızda kesiklikler oluyor demiş. Peki, bunu da bir kenara not edelim. Kabak çekirdekleri fazlaca gelmeye başladı. Sesini buradan duymak güzel diyor. Melih Bey'den bahsediyor. Evet. MHK Başkanı'nı merak ediliyor. Evet, sizi Ziya Bey mesajını yollamış. Devam ediyoruz. İsimler Muhammed Bey de yazıyor bir yandan. Selam Çağatay Hocam. Umut ben. Melih abiye çok selamlar. Umut Bey, hepsini söyleyeceğim. Selamlar. Hamit Altıntop da futbolun içinden geliyordu ama yönetemedi demiş Sinan Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Sıradan devam edelim. Çok mesaj var. Sayın Ünlü'ye çok teşekkürler. Yukarıdan aşağıya devam ediyoruz. Sizin sorunuzu cevaplamıştım Ramazan Bey. Yayının sonunda bir açıklama yapacağım. Evet, bununla ilgili. Diyor ki abi, bütün takımlar antrenman hazırlık maçı yaparken Galatasaraylı oyuncular 5 gün izinli, üstelik takım da çok kötü ve kondisyon yok diyor. Başka Ramazan Bey bu. O da paylaşmış. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam. Dün çok önemli açıklama yapacağım demiştiniz. Evet, yapacağım. Programın ilerleyen dakikalarında. Mesajı bayağı yumuşattınız ama neyse, seviliyorsunuz demiş. Murat Bey, tabii okunacak mesajlar var. Okunmayacak mesajlar var. Çağatay Hocam selamlar, saygılar, Namık ben demiş. Namık Bey, bizden size sevgiler, saygılar. Ülkemizde hesap neden takımın hocasına kesiliyor? Bizim futbolcularımızın çalışkan olmadığını, antrenman yapmayı sevmediğini, kendini geliştirmeye önceliği almadığını niye söylemiyoruz? Bu gerçekle neden yüzleşmiyoruz? Bir de futboldan gelen futbolu yönetsin, bu masal da son bulsun. Dürüst, çalışkan insanlar başta olsun, yönetsinler futbolumuzu diyor Mustafa Bey. Abi ben de sana bunu atayım demiş. Ha, canımsın, sağ ol, çok teşekkür ederim. Böyle kalpler geldikçe kalbimiz daha bir heyecanla atıyor. Evet, yarın sabah, ha, şu an açtınız, tamam şimdi oldu. Yarın sabah saat 9:20 geçe HT Spor'da Habertürk ekranlarında olacağım. İzlerseniz çok mutlu olurum, benimle birlikte bana da mesaj atarsanız sizi orada da hissetmek isterim. Galatasaray bu süreçten mağdur çıkar diyor Murat Bey. Çok Serdar Bey de yayının sonunda evet söyleyeceğim. Senin yüzünden hanımla kavga ediyoruz. Sen kalp yok diyorsun demiş. Aman Namlı Bey, çok teşekkürler. Bir aile faciasına neden olmayalım. Orkun laf olmasın diye sakat sakat oynadı. Şimdi geri dönüyor. O kadar yazıldı ki sakat sakat oynamıyor diye. Ama Oğuzhan Bey yazmışsınız. Orkun kadroda yok bugün. Bunun bilgisini de vereyim. Yani taze bilgi olarak. Yeni bir hoca gelmeli diyor dinleyicimiz. İsmini yazmamış ama bakalım WhatsApp'tan. Kadir Topaloğlu. Kimmiş adayları? Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fatih Tekke. Ve bazı oyuncularla da vedalaşmalıyız. İlhan Fakılı, Ali Habeşoğlu, Yusuf Akçiçek, İshak Vural gibi oyuncular milli takıma monte edilmeli diyor. Bu arada İshak Vural da iyi futbolcu. Çağatay Bey, sizi keyifle dinliyorum bir yandan. İstanbul'u izliyorum. Harika bir yer. Karşısı mı burası? Yani karşısı derken Anadolu'ya göre düşündüm ama Tarabi tarafı olabilir mi? Onu da yazarsanız çok mutlu olurum. İsminizde yazmamışsınız. Mertkan Bey. Benden yakışıklı bir dinleyicimiz daha. İyi yayınlar demiş. İzmir'den Sancar Bey, İzmir'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok mesaj var. Vallahi hepsini, inanın, yetişmeye çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. İsimler, isimler, isimler. Abi selamlar. Nejat Denizsel. Milli takımın başına Okan Hoca gelsin demiş. Galatasaray'ın başına da Arda Hoca gelsin demiş. Bana göre o da yorumunu yapmış. Çağatay Hocam selam. Çorum'da teknik direktör Uğur Uçar ayrılış nedeni nedir? Bilgi alabilir miyim demiş Sivaslı İlhami Bey. Karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Bu bilgiyi verelim. Çünkü konuşulduktan sonra oldu bunlar. Adem Bey de katılmış. Hocam yukarıda attım. Şu pozisyonda bir şey var mı demiş. Yok, oyuna devam. Yine teşekkürler. Çağatay Bey, bir daha olmaz. üç erkek çocuğu var. En son kızımız oldu. Araba alacağım dedim, öyle ikna ettim. Melih, o da 10 yaşında. Ben de 50 oldum. Yaşım zor demiş. Neyse artık. Çocuklarınızın olursa ismini koyarsınız. Ben zaten latife ediyorum. Buradan son mesajları da okuyalım. Artık araya gidelim. Bir saattir de konuşuyoruz. Onu bağlayamayız, oradan çekmiyor çünkü dinleyicimiz. Dur, ismini espri yapmış da dinleyicimiz. Bakalım, isminizi de söyleyeceğim. İlker Karanfil. Oradan çekmiyor. harikasınız ya. Valla araya gitmek durumundayım. İnanın kendi cep telefonumdan sizlerin mesajlarına bakmadım. O kadar çok var ki, ama araya da gitmemiz gerekiyor. Unutmayın. Son bir saatte yine çok ama çok önemli bilgiler, çok önemli haberler, çok önemli bağlantılarla Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam. öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

Orada mısınız? Orada olduğunuzu tahmin ediyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde tüm görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Neyle ilgili paylaşabilirsiniz diye sevgili Çağatay, Çağatay Hocam ne diyorsanız şunu paylaşabilirsiniz benimle. Mesela Belçika ve İtalya maçları için skor tahmininiz nedir diye sorsam size. Belçika ve İtalya maçları için skor tahmininiz nedir? Milli takımda ne değişmeli? Sizce hangi oyuncular öne çıkmalı? Herkes kendi penceresinden bakıp düşüncelerini biraz önce söylediğim iletişim kanallarından, yani 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde benimle paylaşırsa çok mutlu oluruz. Bu arada dün birisi bir cep telefonumu sordu da benim bir telefon bayine gitmiştim. İsmini de söylemeyeyim. Şu an beni dinlediklerini de biliyorum da. 273 10 10 dedim ya cep telefonuma. Düşünün yani. Evet sevgili mikrofon delisi Şenol, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Liyakat yönetimden hocasına, oyuncusundan menajerine kadar uzanan bir sorunu varken bu düzenin değişmesini beklemek Nasrettin Hoca'nın göle maya çalarken dediği gibi oluyor demiş, ya tutarsa. Liyakat mı? Acaba o liyakatı lirakat olarak mı anlıyorlar? Bir de bunu sormak lazım. Merhaba Çağatay Hocam, İstanbul'dan Şener Acar. Yayın arşivini nereden bulabilirim? Size ilk yayınınızı dinletmek istiyorum. Ama başaramayacağım sanırım. Bir yıl oldu, arkadaş, dost gibi oldunuz hepimize. Hayatımıza, her şey için çok teşekkür ediyorum demiş. Vallahi bu mesaj için Şener Bey, size o kadar çok teşekkür ediyorum ki. Bugün Hüseyin Mecit de Instagram'dan mesaj attı, DM'den. Bugün gerçekten bir yıl oldu. Bir yılda sizlerle birlikteyim ve o kadar mutluyum ki. O kadar sizin gibi insanları tanıdık ki. Yani şurada iki saatte interaktif de olsa karşılıklı duygularımızın birbirine geçtiğine inanıyorum. Ben hep şunu söyledim. Çok içten çok samimiyim. Benim keşke etrafımı tanısaydınız da bu kadar.

sene sonra ne demek istediğimi o insanların ağzından keşke dinleseydiniz ama ben her zaman şunu söylüyorum. İnsanlar hisse senetleri biriktirir, biriktirir bir köşeye ama ben hissi senetler biriktiriyorum, inanın. Benim hayatımda böyle işte. İyiler bir gün muhakkak kazanacaklar. Çağatay Benali, bazı yayıncılar çıkıyor diyor ki Ferhat Gündoğdu İbrahim Hacı Osmanoğlu ile birlikte geldi. Bildiğim kadarıyla da vardı bir ya da iki sezon önce. Evet vardı Ali Bey. Yine Ferhat Gündoğdu MHK başkanıydı. Belçika 7 Türkiye 1 Montella gidene kadar rakipleri tutuyorum demiş dinleyicimiz. O kadar da olmasın ya, yani yapmayın. Hocam bence Belçika maçında yine kötü kadro seçimi yaparak görevine son verilmesi tarafında olacak Montella. Skor tahminim 2-1 Belçika diyor Sadullah Bey. Bunları not alıyorum. Bak yarın kim tutturduysa onu buradan tebrik edeceğim. Delfin Dani, Belçika 1 Türkiye 1 devam ediyoruz. Abi çok şaşırdım vallahi demiş Murat Bey. Şaşırmanıza gerek yok. Önemli olan hissettiğin yaşlı olmak değil mi? Belçika 3 İtalya'da 3-0 yener bizi diyor Erkan Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Harikasınız. Yarın sabah dedim ya 09.20'de HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Ben Hasan, bu önemli bilgiyi kaçırdın mı demiş. Kaçırmadınız. Biraz sonra yapacağım anonsumu, merak etmeyin. Selamlar abi, İstanbul'dan Fatih ben. Milli takımda İsmail Yüksek'i nasıl buluyorsunuz demiş Fatih Bey. Soru için teşekkür ediyorum. Ben İsmail Yüksek'in özellikle mücadele gücü yüksek olan karşılaşmalarda orta sahada muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Yani son İtalya maçında bence İsmail Yüksek o 11'de olmalıydı. Yılmaz hocam açmaz abi, meşgul etmek istemiyor, teklif bekliyor olabilir demiş. Çalıştırmadığı takım kaldı mı acaba Ziya Bey? Ben hatırlıyorum tekerlekli sandalyede maç devam ederken tribünlere yumruk şov yapıyordu ya. Maç devam ediyordu. Allah'ım ne kadar mesaj var. Hepinize çok ama çok teşekkürler ya. Cansınız vallahi de billahi de. Büyük bir uzun, çok uzun mesajlar. Onları lütfen kısaltır mısınız? Zekeriya Pınar, sizden rica edeceğim. Hüseyin Bey'in hiç umudu yokmuş. Belçika ilk yarı 2, ikinci yarı 5 olabilir demiş. 5 de olmasın ya vallahi. İyice içimiz şey olmaz, karartmayın. Türkiye Belçika maçında kesinlikle kazanır demiş. Dinleyicimiz ismi nedir? Gürcan Ercan. Çünkü genelde 3. maçlar, ilk 2 maç kötüyse kesin kazanıyoruz. Şu an gündeme gelecek olursak denetleyen ile denetlenen farklı birimler var. Belki Türk futbolu da o zaman bir yerlere gelebilir demiş dinleyicilerimiz. Belçika 1 Türkiye 4 demiş. Kerem Orkun Arda Arda İstanbul'dan İbrahim İncir. İnşallah dediğiniz gibi olur. İncirler olana kadar galip gelseydik bari. Okumadınız, bu çok önemliydi yazmışsınız ama mesajınız çok uzun ve önümde yüzlerce mesaj olduğu için de sizden kısaltmanızı rica ettim. Bana da yardımcı olmanız için. Milli takımına Fatih Tekke veya Aykut Kocaman gelmeli. Herkes görevden alınmalı Çağatay abi demiş. Seni sevmeyen ölsün mesajı da gelmiş. Kim söylüyordu o şarkıyı? Seni sevmeyen ölsünü. Haydi cevaplayın. Abi iyi yayınlar. İstanbul'dan Emre, Belçika maçını 3-1 alırız. İtalya maçı da 2-2 biter diye düşünüyorum. Ne güzel şeyler yazmışsınız Emre Bey. Keşke aklınızdan geçen, kalbinizden geçen şeyler gerçekleşse. Merhaba 02 yorumu yapmış Kadir Tam Yürek. 2-0 mağlup olacağımızı yazmış. Eyvallah yazmış dinleyicimiz. Güle güle peki. Korkmayın 5 atarız demiş. Sanki çok attınız. Hani 5 olmasaydı da 1-2 yazsaydınız. Aykut Kocaman getirilmeli. Ben de katılıyorum. Bu futbolda Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu var diyor dinleyicimiz.
isminiz yok. WhatsApp'tan tabii ki bakıyorum. Zekeriya Bey, valla şöyle söyleyeyim, bakın Yunanistan'ı izleyin. Yunanistan çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. En son Almanya maçında Almanya'yı deplasmanda yenen, 2 gün önceydi galiba, ben de maçı izledim. Bir izleyin. Ondan sonra bana cep telefonuma baktım da durmuyor çünkü. Sizlerden gelen mesajları bakacağım. Evet, Orkun Kökçü'nün zaten bugün olmayacağını söyledik. Teşekkürler bilgiler için. Gülen dinleyicimiz var. O da güzel. Kadir Bey diyor ki, ben deplasman sanıyordum maçı. Tahminim 2-0 kazanırız. Deplasmanda zaten. Ayaklarımız yere sağlam bastığında her rakiple başa çıkarız. Kenan Köroğlu. Çağatay Hocam kolay gelsin. Ceylan söylerdi. Vay, gençliğimizin şarkısı diyor. İstanbul'dan Yetkin. Tebrik ediyorum. Seni sevmeyen ölsün. Beğenmediğimiz Aykut Kocaman Konya'da harikalar yarattı. O yüzden diyorum demiş. Evet, ben anladım zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Mehmet Nuri Akort İstanbul'dan. Türkiye Belçika'yı yener, içiniz rahat olsun, ama sağ açıkta Barış Alper'i forvete, Deniz Gül'ü sol açıkta da Kerim'i oynatsın. Orta sahada İsmail, yani güzel bir kadroyla biz yeneriz bu Belçika'yı. Hiç sıkıntı yapmayın, moralinizi de bozmayın diyormuş. Allah'ın izniyle diyor Muhtar. Evet. Demek ki lakabınız Muhtarmış. Şunu da eklemek isterim. Milli takım başına şu anki jenerasyona Fatih Terim kesinlikle çok ciddi bir ilaç olur. Hem saygı duyulan hem de korkulan, çekinilen bir adama ihtiyaç var. Çünkü yorumu yapmış. Müsaadenizle bir bardak su da içtim. Adana'ya gelmiyor musun Çağatay Hocam demiş. Adana'ya gidek mi? Değil mi? O geldi aklıma. Vedat Bey Beşiktaşlıymış. Gelirsem Vedat Bey inşallah notumu alıyorum, size mesaj atarım ama şu an gözükmüyor. Türkiye 3 Belçika 1. Gökhan ben, adımı yaz benim de demiş. İnşallah dediğiniz gibi olur Gökhan Bey. Adını dağlara yazdım Gökhan Bey, merak etmeyin. Milliyetçilik duygusu ölmüş, birlik beraberlik olsun, başa çıkamayacağımız kimse yok demiş. Bu duyguları biz de çok arıyoruz. Kenan Bey de Aykut Kocaman ismini yazmış. Kolay gelsin. Ben Kadir, Kütahya Tavşanlı'dan. Yabancı kuralının sonucu olarak milli takımın halini görüyoruz. Çözüm olarak yabancı kuralı kaldırılsa, ilk 11'de devamlı oynayan ve skor katkısı çok veren yerli futbolcuların primlerine ekstralar getirilse nasıl olur? Yabancılardan formayı alabilmek için ancak bu şekilde kaliteleri artar diye düşünüyorum demiş. Başkan, milli maç ne gündü ya demişler. Erdal Bey. Ben başkan değilim, bir tek lisede spor kolu başkanıydım. Maçların tarihini mi soruyorsunuz, günlerini mi soruyorsunuz acaba Erdal Bey? Cuma günü Belçika, pazartesi de İtalya maçımız var. Fatih Tekke güzel olur demiş dinleyicimiz. Sayın Yüksek, ona da baktık. Çağatay Hocam iyi günler. İstanbul'dan İsmail Türker, ümidimizin olmadığı veya favori olmadığımız maçlardan genellikle iyi sonuç alıyorum. Sonuç alıyoruz, yine öyle olacaktır inşallah demiş. İnşallah. Ellerimizi de şöyle açalım. Bir amin diyelim. Averajı sıfırlama maçı Gebze'den Volkan, o da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Çağatay abi selamlar, bugün seni yakalayabildim. Senin gibi insanların ekranlarda daha fazla olması gerekiyor. Her zamanki gibi trafikte sesinle bile huzur veriyorsun. İçimden bir ses. biz tarafsızız. Ne olursa olsun milli takımımızın yanındayız. Türk'ün olduğu her yerde Türkler favoridir inşallah. Cuma günü kazanacağız yorumu yapmış. Çok teşekkürler. Herkesin işi gücü rast gitsin. Ferdi Bey size de çok teşekkürler. Ben sana başkan diyordum, kusura bakmadım. Yok canım, şaka yapıyoruz. Beşiktaş'ta mesela çarşıda herkes birbirine başkan der. Onu biliyorsunuz değil mi? Başkan ne haber? Başkan nasılsın? Başkan hayırlı işler. Mehmet Kandemir çok teşekkürler. Ne demek? Abi bu takıma boştayken Guardiola'yı getirmeleri lazım demiş Kaan. Bak Guardiola olursa olur. Selamlar saygılar. Sefa Köy'den, evet, Satılmış Bey.
İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu kesinlikle oynamalı Çağatay Bey. Teşekkürler demiş. Satılmış Bey, siz saatçi misiniz bu arada, yoksa soyadınız mı saatçi? Onu bana da bir aydınlatırsanız çok sevinirim. Mesela Ercan da saatçi ama saatçi değil şu anda. Şarkıcı. Ercan saatçi. Doğru söylüyor o yazan arkadaş. Zor geçebilecek maçları çok daha kolay oynuyoruz demiş. Hemen bak, anında yorumlarınıza yorum geliyor. İnteraktif ve pratik zekalı. Ben çok severim böyle pratik zekalı insanları ki. Muhammed Kartal, iki maçta 4-0 yenilir büyük ihtimalle. İstifa etsinler artık yorumu yapmış. Yılmaz Hocam, yorumcu olsun Belçika'da. Bak çok güzel fikir. Yılmaz Bey, tebrik ediyorum valla. Yılmaz Ural niye yorumcu olmuyor ki? Hepimiz ekranları başında, daha keyif almaz mıyız? Şimdi bana hep Ömer Üründül gelecek. Eminim yani. Hayır, başka bir radyoya transfer olmuyorum Samet Bey. Sormuşsunuz, radyonun da ismini yazmışsınız. Ama o yazdığınız radyoda ben tam 2500 tane program yaptım. Radyo Spor'da 2500 program, hatta 2000. programımı da kutlamıştım sanatçılarla birlikte. Çok da güzel günlerdi. Rahmetli İlker Ateş'te spor kazanı yapmıştım. Allah rahmet eylesin sevgili İlker abime. 1995 ile 2001 yılları arasında Radyo Spor'da program yapıyordum. Maç bugün değil sevgili dinleyicimiz Başar Bey. Devam ediyoruz. Hocam, Lukaku keşke buradayken iyice kilo aldırsaydık. Ligde yapamadığı gol ve asistleri bize yapmasın demiş. Manisa'ya sevgiler. İtalya maçında havalarda olduğumuz için neye uğradığımızı şaşırdık yorumu yapmış Sayın Köroğlu. Hocam nerede herkese başkan derler Sadullah Bey? Beşiktaş Çarşı'da, böyle esnafta özellikle şahit olmuştum. Bu federasyonun getirdiği herkes gitsin demiş. İsimlerinizde yazar mısınız İsmail Bey? Ama İtalya'da daha iyi sonuç bekliyorum diyor bir dinleyicimiz. Yaşar Bey, hocam hastayım, her yerim ağrıyor, gülemiyorum seni dinlerken. Uyumaya çalışıyorum ama bu espriler zannedersem beni daha da hasta etti demiş. Yaşar Bey, çok teşekkürler. Keşke daha farklı gömseydiniz beni. Benim için ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin inşallah. Şaka yapıyorum tabii, biliyorsunuz değil mi? Sizi sevdiğimden dolayı. Devam ediyoruz. Reis geldi. Reis, Fatih Terim ve spikerin Barış Alper'in yorumlarına ne diyorsun demişler. Şu anda milli maçı konuşmak bence daha önemli olur. Yorumcuya ne gerek var ki demiş bir dinleyicimiz Suat Akçı. Yazan, mesaj yazan herkese çok teşekkürler. Sizlerden gelen şeyleri unuttuk. Diğer tarafa da bakalım. Instagram Çağatay Hoca adresinde Nurgül günaydın resmimizi beğenmiş, sağ olsun. Nurgül'cüm, dinliyor musun bilmiyorum ama sana da buradan sevgiler. Gerçekten çok iyi bir muhabirdir, çok iyi bir gazetecidir. Yağmur çamur kar demeden oradan oraya tek bir bavulla seyahat eder durur. Emekçidir. Çağatay Hoca Instagram adresini takip eden isimler bayağı olmuş. Ramazan Doğan 1963. 1963'te doğdunuz, onu anladık. Yunus Ekici, teşekkürler. Muhammed Küçüker, teşekkürler. Orkun Laçin, teşekkürler. FS'ye süper kalp yollamış bize. Bahadır Sercan Ayar, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi. Teşekkürler Instagram'dan takip alan isimlerden. İsmail Koç'a teşekkür ediyorum. Erol Şahin 1907'ye teşekkürler. Şevket Pamuk, teşekkürler. Aydın Yavuz'a teşekkürler. Ekrem Akkuş'a teşekkürler. Engin Bey'i söylemiş miydik? Söyleyelim, Engin Özkan'a da teşekkür ediyoruz. Cem Çotuk, Doktor Selman Öğüt, diş hekimi. Cinok beni takip etmeye başlamış. Cihan Çelik, Eyüp Aldırmaz, çok teşekkürler. Hala devam ediyor. Şenol Kahraman, çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bey, farklı Ramazan Bey bu sefer. Ona da çok teşekkürler. Gelelim
Instagram'da 14 tane mesaj var. Hemen sizlerden alalım. Hocam bugün program yıldızlar geçidi gibi oldu. Diğer konukları da merak etmiyor değilim. Ya aslında şöyle, Eyüp Spor'un şu anda bir imza töreni olduğu için bütün arkadaşlarım aslında orada ve imza töreninden bağlanamadılar. Çünkü size Levent Tüzemen gibi, Melih Şendil gibi, Ümit Özat gibi, Yağız Sabuncuoğlu gibi bir sürü sürpriz yapacaktım ama bugün imza töreninde oldukları için denk gelemedik. Ahmet Akar'a da sorusuna yanıt vermiş olalım. Çok güzel şeyler için teşekkür ediyorum. Erol Bey seviliyorsun kardeşim demişler. Çok teşekkürler Erol Batmaca. Ercan Dalgıç, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ne demek istediğimi herkes anlamıştır diyor. Bayram Olcay, ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz zoru seviyoruz. Kolay gelsin. Tüdanya, ooo Bayram Olcay. Tüdanya'ya kadar gittiğine göre demek ki müzik bilgisi bayağı var. Bayram Bey, teşekkür ediyorum. Türkiye 3, Belçika 1, Enver Kılıç. Cihan Bey, hocam skor tahminim Belçika 3-1 Türkiye. İtalya 2-0 Türkiye ama Belçika yener ve İtalya yener diyor. Bunlar da benim skor tahminlerim. 0 çeker ve grubu tamamlarız. Fransa da yener bizi. Çağatay Hocam bu oyunla yorumu yapmış. Bayram Özdemir, milli takımımız maalesef ki çok kötü. 20 güne yakın liglerde yok. Çok sıkıcı geçiyor. Günler tesellimiz her gün sizi dinlemek. Belçika maçı 0-0 veya gollü beraberlik yorumu yapmış. Hiç beraberlik gelmemişti. Bu da ilk tahmin olmuştu. Belçika 3, Türkiye 0. Yaşar ben Çağatay Hocam. İtalya maçındaki gibi oynarsak bizi yine yenerler. Benim hiç ümidim kalmadı. Bu oyunla benim görüşüm diyor. Hakan Bey, hocam harikasın, süper yorumcular. 2-1 alırız demiş. Nejat Yılmaz, bizi merakta bırakma kral. Sen yoksan radyo gol sonunu okumayayım. Estağfurullah. Sizler radyo gol dinlemeye hep devam edin. Torunlar benim demişler. Bakalım torunlara. Oo maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Allah size bağışlasın torunlarınızı. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yolları bahtları açık olsun. Tüm dinleyenlerimizin, çocuklarının, torunlarının, güzel yavrularımızın. Yarın erkek çok iyi ya. Sana söz, erkek çocuk olursa Çağatay koyacağım senin adını demiş. Yok, benim için de çocuk yapmayın canım. Vallahi o vebali alamam yani. Çağatay abi, 10 günden beri yatıyorum, grip oldum. Nasılsın abi, seni seviyorum demiş. Yunus Kalaycı, uzun zamandır yoktunuz. Çok teşekkürler. Dursun Meral, Melih abiye sorar mısın? Metin Tekin Federasyon Başkanı olmaz mı diye, ama tabii şimdi görüyorum, çok özür diliyorum. Murat Arık, 68 Aksaray'dan selamlar kardeşim. İyi ki varsın, dinlemedeyiz demişler. Aksaray'a da selam olsun. Aksaray Aksaray. Selam hocam Cansız. Ben de Malatyalıyım, saygılar demiş. Malatya'ya da, kayısı diyarı Malatya'ya sevgiler. Kanal boyunda oturdum ya. 8 sene Malatya'da. Kernek'te yıllarım geçti, evet. İlkokuldan lise sona kadar oradaydık. Sadullah Yapıcı, Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan isimlere teşekkür ediyorum. Ali Yiğit Yeldan'a da teşekkür ediyorum. Şenol Kahraman, teşekkür ediyorum. Bir yandan artık cep telefonumuzu bırakıyoruz. Abdullah sormuşsunuz. Sevgili Apo, Abdullah Ercan şu anda uçakta ve maçlara yorum yapmak üzere havada. Hatta size şeyi de atabilirim, hani transfer gelecekken rotayı paylaşıyorlar ya. bugün bir şey açıklayacaktın Çağatay Hocam. Evet, açıklayacağım. Az kaldı herhalde, bir 10 dakika içinde ben de açıklarım. Belçika 5, Türkiye 0 demişler. Ali Özgedik, Ali Bey yapmayın, 5 de demeyin. Zaten İtalya'nın 4'ü zor çıkardık kaç gündür. Çağatay Hocam, MHK ne olacak? Kanyum mu atanacak? Liglerin başlaması da gerekiyor. Evet, Aykut Bey de haklı. Anca beraberlik çıkar. Cuma günü bence demiş. Neslihan Hanım mesajını paylaşmış. O da çok yakından takip ediyor futbolu. Aydın Bey, Yılmaz Vural TFF başkanı olsa 30 yıldır görmek istemeyenler her gün görmek isterler artık yorumu yapmış. Devam. Hocam bir şeyi kaçırıyoruz. Neyi kaçırıyoruz? Montella'yı telefonunda
bir takım şeylerle açığa çıkması gerekiyordu. Belçika maçını kazansak ne faydası var? Belçika maçını Deniz'le oynayacak diyor. Sonra İtalya maçını yine kaybedecek demiş dinleyicimiz. İsminizi de yazmamışsınız, Ziya Bey. Kısa mesajlar lütfen. Sizlerden ricam yayında okuyabilmek adına Adem Bey. Barış Alper'i milli takımın tatil modundan çıkarılması gerekiyor demiş. Evet, yazdığınız isim de Samet Bey. Sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesidir. Hocam ben Ferhat. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Milli takım önceki gruplarda hep kontra atak oyunu oynadı ve zayıf rakipleri yenebildi. Aslında haklı. Biz Dünya Kupası'na çıkmak için hangi iki takımla oynadık playoff'ta? Biri Kosova, öbürü Romanya. Karşısında yetenekli oyuncular ya da kendisi kadar mücadele eden takım oldu mu? B planı yok. Muhtemelen bu sene tek duyacağımız olumlu şey iyi mücadele ettik demiş Ferhat Bey. Teşekkür ediyorum isminizde yazdığınız için. Okuma hocam, ben de şaka yapıyorum hocam. Cansın, her yazdığımı okuma hocam. Özelden mi yazayım sana? Bir de erken gol yiyoruz. Oyuncuların modu düşüyor. Evet, 27 dakikada 3-0 oldu ya. A liginde oynayan bir futbol takımı, arkasında 45 bin kişiyi almış bir milli takım, kendi evinde ilk 27 dakikada 3 golü nasıl yeriz ya? Gerçekten nasıl yeriz? Neyse, dinleyicimizin penceresinden İbrahim İncir yazmış. Diyor ki, hemen ıslık çalıyor, oyuncularımız demoralize oluyor. Maçın oynandığı kadar oynandığı yer de çok önemli. Kocaeli'de, Bursa'da milli takıma sahip çıkmıyorsa zaten olmuyor. Montella yüzünden oyunculara destek verilmiyor demiş. Aslında çıktılar. Yani ben de stat'taydım. Çok da bağırdılar, çok da destek verdiler. Ama herkesin bir beklentisi var. Zekeriya Pınar'a selam yok mu? Selam var tabii, niye olmasın? Soyadım Saat, ismim Satılmış. Çorum doğumluyum. İstanbul Sefaköy'de oturuyorum. Fanatik Beşiktaşlıyım. Bizim Çorum, Yozgat, Kastamonu, Samsun, Tokat taraflarında Satılmış ismi çok. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş Satılmış Saat. Siz de Allah'a emanet olun Satılmış Bey. Bu açıklama için teşekkür ediyorum. En sonunda hani bunu öğrendim ya. Ben de gözüm açık gitmem. Çağatay Hocam, muhtemelen 2-0 kaybederiz. Belçika maçını, İtalya maçında muhtemelen geçen maç olduğu gibi olur diyor Mehmet Bey. Metin Bey diyor ki, bence teknik direktör diyoruz ama bence bu ülkede bu kadar oluyor. Takımlarımız Avrupa'da ne yapıyor ki? Oo, Allah rahmet eylesin. Rahmet İlker Ateş'i çok dinlerdim demiş. O zaman beni de dinlemişsinizdir. Anıl Gençtürk. Milli takıma hoca Fatih Tekke, yardımcı hoca Burak Yılmaz iyi olur. Böylelikle abi diye kadroya çağrılanlar da çağrılmaz. Abilin kralını da Burak Yılmaz yapar diyor Anıl Bey. Haluk Ulusoy tekrar gelsin. Türk futbolunun başına abim yazmış Oktay Bey. Ne güzel bu profil fotoğraflarınız var ha. WhatsApp'tan. Bakıyorum da bir yandan. Okumadığım mesaj kalmasın. Tamer Bey, Çağatay Hocam kolay gelsin. Yarım sıfır olsun bizim olsun demişler. Ama öyle bir skor yok biliyorsunuz. Yani Belçika 3, Türkiye 1 yorumu yapmış Mehmet Küçüker. Çağatay Bey nerede? Çağatay Bey, tanımadığınız spor yazarı var mı? Belçika bize 4 tane atar demiş. Herhalde yoktur Mustafa Bey. Selamlar hocam. Beşiktaş 2, Türkiye 3. Belçika'nın bir golünü Lukaku atar demiş. İsim ne? Yunus Güneş. Kadir Bey yazmış. Belçika 2, Türkiye 2 yorumu yapmış. Ben sevinirim mesela bu skora. Çağatay Bey, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nı düzenledi. Sadece mali müşavirler arasındaki turnuva 10 Ekim'de başlıyor. Üsküdar Şampiyon halı sahasında sizleri ve tüm spor severleri bekliyoruz demişler. İnşallah, vallahi bana da yakın, gelmek de isterim. Muhammed Bey, teşekkür ediyorum. Benim maçımı soranlar var. Benim bugün Göztepe'de, yarın da Fenerbahçe Fikirtepe tesislerinde 8 ile 9 arası
maçım var. Hazırlık maçım. Hocam iyi yayınlar, nice yayınlar, yıllar diliyorum. Cem Özdemir, kendisine de sevgilerimizi yollayalım. Gülen dinleyicilerimiz var. İlker Karanfil. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Belçika mağlubiyeti sonrası Montella istifa eder mi yoksa kovulmayı mı bekler demiş Emre Bey. Bence kovulmayı bekler. Çünkü bir de biliyorsunuz tazminat olayı da var. Bülent Bey.

dinamik başarı yaş futbolcularla yeni bir versiyon şart demiş Bülent Bey. Güzel şeyler yazmış. Aslında Bülent Bey'in söylediklerine ben de bir katkıda bulunsam mı? Mesela milli takıma isimleri saymaya gerek yok. İşte bu isimler niye hala milli takıma çağrılıyor dediğinizde kafanızda ben biliyorum ki hangi isimlerin olduğunu. Ben de onun üstüne diyorum ki milli takıma şöyle bir şart getirilsin. Son 5 maçta, yani son 5 tane kampa çağrılan futbolcular, eğer o 5 tane maçta, o 5 kampta kadroya girip oynamıyorsa bir daha o futbolcu milli takıma çağrılmasın. Nasıl fikir? Yani eğer son 5 maçta çağrılıp oynatılmıyorsa bir daha o futbolcu milli takıma çağrılmasın. Öyle bir kural getirsinler. Tek çare Sergen Yalçın demiş dinleyicimiz Miran Mustafa Paşa. Devam ediyoruz. Hocam senin değerin kıymetini biz nasıl bileceğiz? Çok teşekkürler. Fikirtepe'de oturuyorum, inşallah gelebilirim demişler. Gelin vallahi, beklerim. Çağatay Bey, Uluslar A Ligi zaten bizim klasmanımız değildi. Ülke olarak oynadığımız futbol B klasmanda, yani Norveç, Çekya, Macaristan gibi ülkeler ligimiz A Ligi kalitesinde değil ki oyuncularımız burada mücadele etsinler. Selamlar, Tarık Saylan demiş. Evet, çok teşekkürler. Harikasınız ya, ne kadar Allah kalbinize göre versin Turan Bey, valla Allah herkesin kalbine göre ekmek versin, çok önemli bir duadır, hep ettiğim dualardan biridir. Ümraniye'den Mehmet Yahşi 3-1 biz alırız demiş. Yahşi soyadınız mı? Yahşi yani güzel bir sonuç olur anlamında mı? Yahşi de güzel demek ya. Yeriniz Sefaköy'ün neresinde demiş. Yerimiz Sefaköy'de değil. abi isim versen bu kadar olurdu. Samet ve İrfan Can demediğin kal demiş Mahmut Bey. Fikirtepe'de oturuyorum Çağatay Hocam, inşallah maça gelirim demiş Kenan Bey. İnşallah gelirsiniz. Vallahi beklerim. Buyurun gelin. Çağatay Hocam, kendi takımda son 5 maçta oynama şartı getirseniz kulüpler milli takımda oyuncu mu olsun diye 5 maçta 10 dakika maça sokarlar oyuncuları. Doğru söylüyorsunuz Başar Bey. Ama en azından bizim içimiz biraz soğumaz mı? Gelelim. Montella'nın 3 senelik sözleşmesi bitmedi mi daha diyor. 2023'te geldi. 2028 sonuna kadar benim bildiğim sözleşmesi, ama yanlış bir bilgi varsa lütfen beni de düzeltmiş olun. 2028 sonuna kadar diyebiliyorum. Çünkü kaç Eylül'dü ya, bak ben ezbere de biliyordum bunu. 21 Eylül'de geldi, 27 Eylül'de 2023'te açıklandı galiba, bak hafızaya bak. Hocam, Dünya Kupası'na katılmayı başarı sayıyor olmamız bile aslında seviyemizi gösteriyor. Dünyada 48 takımdan biri olmayı başaramayacaksak dükkanı kapatıp gidelim. Haklı Ferhat Bey, ama Dünya Kupası'nda bile biliyorsunuz en kötü ikinci takım olabildik yani. Bir bu kalmıştı. selam Çağatay Hocam, saati kim satmış esprileri var. Özgür'ü şu anda bağlayamam çünkü programın sonlarına doğru geldik. Milli takım teknik direktörü İlhan Palut, Belçika maçı çok zor demiş Engin Bey. Federasyon başkanı gitmediği sürece Fatih Bey bu milli takımda maalesef başarılı olamaz diyor. Mesut Bey, oranlar maçın farklı biteceğini düşünüyor. Rahmetli İlker Ateş'in ismini hatırlamaya çalışıyordum kaç gündür. Bana sorsaydınız keşke. Spor kazanını kim sunuyordu diye. Çok sunduk Emre Bey. İlker Ateş'le spor kazanını. Çağatay Hocam, her gün bir gündem değişiyor. Artık takip etmekten yoruldum. Haberlerde inşallah diyor. Hocam ses tonunuz ne kadar güzel. Şimdi direkt okuduğum için aslında bu mesajları da böyle bana gelenleri okumak istemiyorum Murat Bey, ama işte görür görmez okumaya başlayınca
Sizlerden de

0: anında gelince. Gelelim Instagram'dan Çağatay Hoca takip edenlere. İbrahim Bey'i söylemiştik. Buradan da devam ediyoruz. Çok ama çok teşekkürler. Anonsumuzu yapalım mı artık? Hüseyin Bey, 4 tane çocuk var. Ellerinden öper. 2 kız, 2 erkek. Bir tane de olursa Çağatay Hoca koyacağım demiş. Oo, Serdal Kalaycı. Çok teşekkürler sevgili Serdal'cığım. Şeymuz Akgül'e teşekkürler. Ahmet Akar'a teşekkürler. Akkara değil. Skor yorumcularının bayramı ne zaman olur? Belçika ve İtalya'yı yenersek Montella tekrar iyi hoca mı olur? Benim fotoğrafımı atan, evet, dinleyicilerimiz var. Teşekkürler. Çağatay Bey, bu ülkede bir Aykut Kocaman neden düşünülmüyor demiş Sebo Üger. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Gol'ün en güzel insanları. Vallahi nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama bu zamana kadar da dinlediniz. Hatta bugün benim tam birinci senem olmuş Radyo Gol'de sizlerle birlikte gönül birlikteliği yaptık. Her programda farklı farklı isimlerle, en çok da sizlerin bağlantıları kurmamı istediğiniz spor yazarlarıyla çoğu zaman programımızı yaptık. Tekrara düşmedik. İnanın bana bir tane bile, ha bir tane geldi bu arada, o da sahte hesapmış. Olumsuz bir mesaj geldi bu kadar zaman içerisinde. Kalplerimiz bir oldu, yollarımız bir oldu, aynı yolda yürüdük. Gerçekten bu mikrofonda beraber ıslandık. Karlar yağdı, yağmurlar yağdı, güneşler açtı. Hepsinin anonsunu yaptık. Ama hepsi sizlerin sayesinde oldu. Benim cuma günü Radyo Gol'de son programım olacak. Bunu buradan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yeni bir projede yer alacağım. Şimdilik radyo programlarına bir ara veriyorum. Radyo Gol'de. Ben sizlerle birlikte olmayı çok isterim çünkü günden güne artan bir dinleyici profili gördüm. Herkese de söyledim. Radyo Gol'e geldiğimiz andan itibaren katladık, katlandık, bir olduk, biz olduk ve şu anda da Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programı olduk. Benim sayemde değil, sizin sayenizde. Bu en başta söyleyelim. Sizin bu ilginiz sayesinde de hakikaten bugünlere geldik, bugünleri gördük. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi inanılmaz seviyorum. Bakın hala mesajlarınız geliyor. Ben burada programa girerken, girmeden yarım saat, bir saat önceden o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel içten hoş geldiniz, iyi yayınlar, nasılsınız diyorsunuz ki, iyi haftalar diyorsunuz, dualar ediyorsunuz. Karşılıklı, dualarımız da karşılıklı. Bakın çok açık ve seçik bir şekilde ifade edeyim. Ne rol yaparım? Ben her zaman olduğum gibi oldum, kendim gibi oldum. Başkası gibi olmadım, Tarkan'ın dediği gibi. Hep kendim oldum. İnanan, benimle birlikte olanlara çok ama çok teşekkürler. Dinleyenlere çok teşekkürler. Evet, kalbim biraz da burada kalıyor ama ben yarın yine saat 14'te bu mikrofonlarda olacağım. Ama cuma günü de eğer bana vaktinizi ayırırsanız, cuma günkü programda da son kez sizlerle birlikte olup canı gönülden sizlere bir veda etmek isterim. Hepinizin sesini duymak isterim. Mesajlarla hani gülmek isterim. Güzel bir veda yapalım. Ama yolun sonunda, günün sonunda, belli bir zaman sonra, programın başında da anons ettiğim gibi, Kayahan'ın dediği gibi, hep anonslarıma başlıyorum ya, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz diye. Sadece kısa bir ara vereceğiz, bir ayrılık yaşayacağız. O proje bitiminde de yine Allah nasip ederse, Allah bizlere ömür biçerse, inşallah yine sizlerle birlikte bu mikrofonlarda 92.2'de Radyo Gol'de bu güzel insanlarla birlikte yol alacağız. Ben sizle tanıştığıma çok ama çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Beni hayata daha da fazla bağladınız. O kadar içten söylüyorum ki bunları. Yani önümde şu anda bir metin yok. Allah ne verdiyse, Allah işte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Bize de bir konuşma yeteneği vermiş. Hamdolsun. dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Sizlere en taze bilgileri, en son gelişmeleri, hiçbir yerde duyamayacağınız haberleri ilk olarak buradan vermeye çalıştık. Benim içim rahat, gönlüm rahat, vicdanım rahat. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bakın çok ama çok yerde çalıştım ama bu kadar da belki de bağlandığım bir radyoda olmadı. Açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için Allah hakkında hayırlısını nasip eylesin ki çok çok önemlidir. Bir şey dilediğiniz zaman hakkımızda hayırlısı, hakkımda hayırlısı olarak dua edin. Ben hep öyle yapıyorum. Nacizane. Bilmişlik de yapmıyorum. Hani yaşımı da biliyorsunuz. Ne bilirsin diye sorsalar ben her zaman şu cevabı veririm. Haddimi bilirim. Öğrenmenin de yaşı yoktur. Sizlerle bu mikrofonda hep olacağız inşallah. Yolumuz bir yerlerde de kesişir inşallah. Yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda, Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programında görüşeceğiz. Beni yalnız bırakmayın. Yarın yine haberlerimizi verelim. Yine süperstarlarla, yine Türkiye'nin en önemli isimleriyle, spor yazarlarıyla, gazetecileriyle hep birlikte olalım. En sonunda da Cuma günü vedamızı yapalım diyorum. Hatta Cuma günü ben size şarkı da armağan edeyim, olur mu? İlk kez böyle bir şu an aklıma geldiği için söylüyorum. İlk kez formatımızı değiştirip yapalım. Vallahi daha söylenecek herhalde çok fazla bir şey yoktur. Ama dediğim gibi bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugün tam birinci yılımı tamamladım. Bugün de böyle bir anons yapma gereği duydum. Dolayısıyla şu an radyoları başında beni dinleyen herkese canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun, işiniz gücünüz rast gitsin, ayağınıza taş değmesin. Ben Çağatay Çıtlak, 2 saat boyunca Radyo Gol'de bizimle birlikte olan tüm gönül dostlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te buradayız değil mi? Yarın saat 14'te burada, yarın sabah saat 09.20'de, yarın sabah saat 09.20'de, 9.20 geçe sabah çaylarınızla ve kahvelerinizle Habertürk'te HT Spor ekranlarında canlı yayında da beni yalnız bırakmamanız ümidiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: İhaleyi sanki Galatasaray'a bırakmaya çalışanlar var. Onlara zaten kıs kıs gülüyorum. Galatasaray bunlarla şampiyon olmadı. Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu. Galatasaray'da 4 yıl top oynadı Kerem Aktürkoğlu. Gitsinler sorsunlar Kerem. Arkadaş ya, hani kenara çekilirsin, ses çıkarmazsın. Okan Hoca'ya bedel ödetmeye çalıştılar. Sen hala onlara imrenerek bakıyorsun. Kaldı ki Ferhat Gündoğdu'yu Türk futboluna sen kazandırmışsın. Kaynatıyorlar onu arada. O yüzden gülüyorum. Galatasaray'ın şampiyon olması için Osimhen'le birlikte Barış Alper Yılmaz'ı kazanması lazım.
1: Ali Naci abi nasılsın?
2: Teşekkürler. Sağ ol Baran, sen nasılsın?
1: Ben deyim. Doğa hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Her zaman sizinle olmaya devam edeceğim.
2: Teşekkür ediyoruz.
3: Çok seviyorum bu programı.
2: Varlığın bize güç veriyor. Geçtiğimiz haftaki programda izleyicilere yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dileriz yine güzel bir yayına ve programa imza atarız.
3: Artarak devam etmesini diliyoruz. İzleyicilerimize de ben de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Abi dün sabah deprem etkisiyle uyandık. MHK Başkanı dahil Merkez Hakem Kurulu'nun toplam bakıyorum 6 yöneticisi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin gözaltına alındı. Ne dersin bu konu hakkında?
3: Genel yorumlarında başlayalım abi. Sonra Galatasaray açısından mevzuları ayrıca böyle kronolojik olarak değerlendireceğiz seninle beraber.
0: Şimdi Sayın Ferhat Gündoğdu'nu Türk futboluna kazandıran ya da başına bela eden isim kim? Önce ona bir bakalım bence. Oradan başlamak lazım. Sayın Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde Türk futboluna Ferhat Gündoğdu'yu getiren isim Nihat Özdemir'in ta kendisi. Nihat Özdemir kim? Hem eski federasyon başkanı hem de Fenerbahçe AS başkanı. Peki, Ferhat Gündoğdu'nun ikinci gelişinde ona en çok destek veren kim? Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç. Daha sonra Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı sunumun ardından çıkıp kameralar karşısında öyle bir sunum yaptı ki çok tatmin olduk. Hatta hayran kaldık ifadelerini kullanan kim? Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir hangi yönetimde yer alıyor? Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde, yani Fenerbahçe'nin aktif yöneticisi. Şimdi tablo buyken bir bakıyorum ki Sayın Ferhat Gündoğdu'nun geçirdiği bu operasyon, yaşadığı bu operasyonla alakalı ihaleyi sanki Galatasaray'a bırakmaya çalışanlar var. Onlara zaten kıs kıs gülüyorum. Yani
3: geçen de yayında direkt yüzüne gülmüşsün. Hoşuma gitti abi.
0: Ya onlara gülüyorum. Sadece onlara gülünür. Ciddiye vekale alınmaz onlar. Neden alınmaz? Ben şunu söyleyeceğim. Daha da ileri gideceğim. Zaten yayının içinde vereceğiz. Galatasaray Kulübü Ferhat Gündoğdu'yla alakalı Fenerbahçe destek verirken ilk isyan bayrağını açan ve gideceksiniz diye resmi sitesinden duyuru yapan kulüp.
3: O zaman için tek takım.
0: Tek takım. Ve resmi siteden halen bunu duyuran tek takım. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK, bütün kurullarınızda gideceksiniz istifa diye çağıran hala tek kulüp Galatasaray Spor Kulübü'dür.
3: Evet.
0: Ve aynı zamanda şunu söyleyeyim. Hani Galatasaray'ın tabii ki son 4 yılda elde ettiği şampiyonlukları ve başarıları kalkıp bu operasyonla ilişkilendirenler var ya. Galatasaray bunlarla şampiyon olmadı. Galatasaray bunlara rağmen şampiyon oldu. Onları da istatistiklerle, verilerle, hakemlerin verdikleri ve vermedikleri kararlarla da biraz sonra anlatacağız.
1: Abi bir kısımda bu operasyona Sayın Ali Koç'un öncülük yaptığını dile getiriyor. Sen bu görüşe katılıyorsun.
3: Abi burada soruyu geliştirmek için devreye ben girmek isterim. Tabii. Yine cevabı sen verirsin. Şimdi kronolojik olarak baktığım zaman bu senin demin bahsettiğin paylaşım 2 Şubat 2025'te Galatasaray tarafından yapılıyor ve MHK başkanınız da bu kirlenmiş yapınız da hepiniz gideceksiniz tarzı bir açıklama bu.
2: Tabii.
3: Onun peşine hemen Sayın Başkan Dursun Özbek çıkıyor. Rezilliğin baş sorumlusu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hala koltuğunda oturmaya devam ediyor diyor. Ondan birkaç gün sonra 9 Şubat'ta Sayın Hulusi Belgü Fenerbahçe'nin aktif yönetimindeyken o zamanlar TV 100'e bağlanıyor. Ve Ümit Karan, Ersin Düzen olan, Tümer Metin olan programda Ümit Karan kendisine çok mantıklı bir soru soruyor. İstifaya davet ediyor musunuz MHK Başkanı'nı diyor. Hulusi abi diyorum çünkü kendisini tanıyorum, seviyorum. Bu işlerin dışında kalır bu işler. MHK'nin yaptığı iyi şeyler de var, istifa söylemimiz yok diyor. Bunun peşine ayrıca da bu operasyonu başlattığı söylenen Ali Koç'un da senin yine demin söylediğin gibi MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu çok çok iyi, çok tatmin edici bir sunum yaptı, küçük dilimizi yuttuk diyor. Bu açıklamadan da yaklaşık bir sene önce Sayın Erden Timur diyor ki bütün kayıtlarımızı, verilerimizi inceleyin, yeter ki bizi bu hakemlerden kurtarın diyor. Yine A-Spor ekranlarına yaptığı bir açıklama. Yani biz şu son 2,5 senenin kronolojik gerçeklerini ele aldığımızda operasyonu Ali Koç yaptı, Galatasaray bundan nemalandı gibi bir sonucu çıkarmak bana ruhi bir hastalık çağrıştırıyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya komik ve travmatik bir durum. Galatasaray'ın kazandığı başarılar, bunlara rağmen kazandığı başarılar bazı arkadaşlarda travma yarattı. Komplekse neden oldu. Ben sadece bu şekilde okuyorum. Ve Sayın Ali Koç'a da kusura bakmasın, kandırılmışsınız Sayın Başkan diyorum. Çünkü bu MHK başkanını en çok destekleyen kulüp başkanı Sayın Ali Koç'tu zamanında. İyi niyetli diyen Sayın Ali Koç'tu zamanında. Meğersem yapı yapı diyorlardı. Yapının ta kendisi Ferhat Gündoğdu'ymuş. Fenerbahçe'nin desteklediği. Göreve gelirken en yüksek desteği verdiği Fenerbahçe. Ferhat Gündoğdu'ya. Yapının ta kendisini kurmuş Ferhat Gündoğdu. Hatta ama Galatasaray bundan tam 20 ay önce Konyaspor Galatasaray karşılaşmasının ardından, hani o Lucas'ın çok net iptal edilen golünün ardından isyan bayrağını açmış ve daha sonrasında da geri adım atmamıştı Ferhat Gündoğdu'yla alakalı. Galatasaray. Ha, kalkıp bunlara rağmen sanki operasyonu Sayın Ali Koç yaptırdı. Galatasaray bundan nemalandı diyebilmek için, ha kusura bakmayın, herhalde geçmişi silmek ya da ne diyeyim, insanların aklıyla falan alay etme yetiniz olması gerekiyor. Ha, bu da bunu satın alan bir kitle var ama ne yazık ki. Gerçekten buna inanan bir kitle var. Hani kalabalık yapı yapı diyorlar ya. Bak Kerem Aktürkoğlu şu an Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu değil mi? Hı-hı. Gitsinler Kerem'e sorsunlar. Yapı var mı yok mu? Galatasaray'da 4 yıl top oynadı Kerem Aktürkoğlu. Gitsinler sorsunlar Kerem'e. Var mı yapı Kerem'cim desinler. Anlat bize yapıyı desinler. Yani hakemlerin verdiği kararlar totalde Fenerbahçe'nin lehine. Vermediği tartışmalı pozisyonlar Fenerbahçe'nin lehine. Bütün uygulamalar Galatasaray'ın aleyhine. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Ferhat Gündoğdu'ya geleceğim orada. Ferhat Gündoğdu'nun Hürriyet gazetesinde manşet olan bir açıklama.

0: şekilde hiçbir kulübün, hiçbir takımın bu şekilde tartışılan pozisyon açıklanmadı. Bu kural ve bu uygulama sadece Galatasaray'a karşı aktif edildi ve sonra da rafa kalktı. Başka yok. Ya da işte Ferhat Gündoğdu kısmına gelecek olursak o kadar çok şey var ki
1: mesela. Hakan Safi'nin yabancı var hakem söylemi abi. İstersen mesela, onu kısaca izleyelim.
0: Tabii ki.
2: Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım.
0: Buyurun cenaze namazına işte.
1: Aslında Ferhat Gündoğdu'nun talimat aldığının kanıtı bir bakıma.
3: Tarzı bir şey yani, hani o kadar net mi bilmiyorum ama tarzı bir şey diyebiliriz, evet.
0: Şimdi uzun yıllar sonra Sayın Hakan Safi Türk futbolunda ilk demiş ama bir derbiyi yabancı bir hakem yönetti. Biz zannediyorduk ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Sayın Ferhat Gündoğdu'nun kararı. En azından bütün kamuoyu bu şekilde biliyordu. Ama çıktı Fenerbahçe Kulübü'nün o dönem Sayın Ali Koç'un yanında futbol organizasyonun içindeki en önemli figürlerden, karakterlerden biri olan Sayın Hakan Safi. Fenerbahçe Kulübü Başkan adayıken ne dedi? İzlediniz, ben yaptım. Yabancı varı da ben getirdim. Galatasaray Fenerbahçe maçına da vinççi ben atadım. Resmen bunu söyledi Sayın Hakan Safi. Şimdi kalkıp bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra da sanki Ferhat Gündoğdu olayı Galatasaray'a fayda sağlamış gibi konuşabiliyorsunuz. Yani bir kez daha hatırlatacağım. Sevgili, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Trabzonspor'un efsanesi başkanı Özkan Simor'un bir lafı vardı. Fenerbahçe haksızlığı hak edenmiş bir camiadır diye. Bu onu gösteriyor. Rams Park'taki Galatasaray'ın sahasındaki derbiye siz yabancı hakemi atıyorsunuz. Ferhat Gündoğdu döneminde bu kadar çok söz hakkına sahip oluyorsunuz. Ferhat Gündoğdu'yu en çok siz destekliyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki Galatasaray bu işten artı fayda sağladı. Şampiyonlukları sorgulansın. Ya arkadaş ya, hani kenara çekilirsin, ses çıkarmazsın. O durumdalar. Ama en çok onlar bağırıyor. Yani Yavuz Hırsız olayına benzetiyorum.
3: İstiyorsan
0: ben
3: İstiyorsan konuyu finalize etmeden önce Okan Hoca'nın sana verdiği röportajda Ferhat Gündoğdu hakkında söylediklerini dinleyelim. Çünkü Okan Hoca'yı da dinledikten sonra Galatasaray her kademesiyle birlikte son iki sene içinde MHK Başkanı'na karşı durmuş bir vaziyette ve bu kanıtlanmış olacak. Ama ben mesela herhangi bir Fenerbahçe hocasından MHK Başkanı gitmeli tarzı bir söylem duymadım. Jesus olsun, İsmail Hoca olsun, Mourinho olsun, Tedesco olsun.
0: Duyamazsın. Fenerbahçe Duymuyor, kulübünü evet. yönetenlerden duyamadın ki.
3: Tabii.
1: Bu arada onun dışında da neredeyse her kulüp başkanı Ferhat Gündoğdu aleyhine açıklamalar yapmış. Trabzon başkanı, Göksel Gümüşdağ Başakşehir başkanı.
3: Hepsi var evet. En son zaten en meşhuru Serdal Adalı Beşiktaş başkanı.
0: Ama yıllar sonra.
3: Tabii ya, bu işin öncüsü Ali Koç değil Galatasaray'dır diyebiliriz bence rahatlıkla yani.
0: Çok açık ve net.
3: O yüzden Okan Hoca'yı da bir dinleyelim.
4: Hakemlerimiz çok iyi mi? Çok iyi değiller yani, o net %100. Yani bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı ben çok başarısız buluyorum. Bence yani hakemlerden çok en başarısızı MHK Başkanı olarak görüyorum. Bütün atamalarım yani %90'ının yanlış olduğunu düşünüyorum. Acayip yanlış atamalar var. Yanlış hakemlerin üzerinde ısrarla durulması. Yani ben en başarısız olarak yani federasyonu da MHK'ye ayırdığında MHK Başkanı'nın kesinlikle inanılmaz başarısız olduğunu düşünüyorum.
3: Kulüp bazında daha ne kadar fazla aksiyon alabilirdi Galatasaray diye düşünüyorum. Daha fazla aklıma bir şey gelmiyor abi. Senin geliyorsun, sen söyle.
0: Okan Hoca'ya bir kez daha bu vasıtayla birlikte teşekkür ediyorum. 9 Haziran 2026 3-4'çe şampiyonluk sonrası verdiği ilk röportaj ve orada Ferhat Gündoğdu konusuna değinmiş. Ve açık bir şekilde Okan Hoca şunu söylüyordu, bir kez daha tekrar edeyim. Çok başarısız, hakemlerden daha başarısız ve atamaların %90'ı hatalı demişti. Şimdi bu açıklamalarından sonra Galatasaray'ın ilk Türk hakemle sahaya çıktığı karşılaşmada Okan Hoca'ya bedel ödetmeye çalıştılar. Villarreal'le oynanan hazırlık maçı. Bu röportajın ardından ilk karşılaşma. Türk hakemli ilk maç.
3: Doğru.
0: Ve nitekim de Okan Hoca'ya daha ilk maçtan itibaren Sayın Ferhat Gündoğdu ve aveneleri bedel ödetmeye çalıştılar.
3: Sayınlık bir şey kalmadı bence ama.
0: Ya biz saygımızı bozmayalım diyeyim.
3: Eyvallah.
0: Onu söyleyeyim en azından. Ama yani burada sonuç ortada. Bugünkü olayı şöyle okuyabiliriz bana göre. Okan Hoca'yı durdurmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar ve onu oynuyorlar. Çünkü baş edemiyorlar. Neden? Benim hep söylediğim bir laf var. Fatih Terim'in bir cümlesi vardı. Başarının düşmanı vardır. Kişiler değişti ama Galatasaray ve onun evlatlarına tavır değişmiyor. Neden? Çünkü Okan Hoca'nın bugün rekorlarının düşmanı var. Bugünü de bence böyle okumak lazım. Biraz da Ferhat Gündoğdu konusunda hiçbir zaman küçük dilimizi yutacak işler yapmadığını

0: anlatan bazı şeyler dile getirmek istiyorum. Şimdi Ferhat Güldoğdu Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3 yıllık kontrat imzaladığı tek MHK başkanı. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Bunun bir emsali falan yok. Şimdi Kulüpler Birliği'ne sunduğu projeler var mesela. Danışma kurulu, veri tabanlı atama sistemi, VETAS diyorlardı ya. Tutarlılık izleme modülü. Bunların hepsi rafa kalktı abi. Hatta danışma kurulunu hayata bile geçirmemişler. Sadece projede sunmuşlar, herkese anlatmışlar, o kadar. Şimdi kaldı ki bu VETAS diyorlar ya, VETAS. Abi bu bir sezonda tüm derbilere Yasin kolu atayan aynı sistem değil mi? Aynı Merkez Hakem Kurulu Başkanı değil mi?
1: Ve tarihte ilk defa. 6 derbinin 4'ünü yöneten tek hakem Yasin Kol.
0: Ve o Yasin Kol'un Galatasaray'a neler yaptığını ya da yaptırdığını anlatmama zaten gerek dahil.
1: Hiç gerek yok abi. Onun adını
0: o yüzden oraya girersek çıkamayız. Kimseyi de sıkmak istemiyorum. Bir de saha içinde Ferhat Gündoğdu. 2 sezonu baz alıyorum. Ferhat Gündoğdu yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe. Beşiktaş ve Trabzon'a girmeyeceğim. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 2 sezonda şampiyonluk yarışı geçtiği için bunları söyleyeceğim. 2025-26 sezonunda Fenerbahçe lehine 9 penaltı kararı veriliyor. Aleyhine 2 penaltı. Fenerbahçe 15 lehine VAR'a gidiliyor. 4 de aleyhine VAR'a gidiliyor. VAR müdahalesiyle Fenerbahçe'ye 6 penaltı veriliyor. Gelelim Galatasaray'a. 6 lehine penaltı kararı veriliyor. 1 aleyhine penaltı kararı veriliyor. 11 kez Galatasaray'ın lehine VAR'a gidiliyor. 7 kez aleyhine VAR'a başvuruluyor. Ve VAR müdahalesi sonrasında da Galatasaray'a 2 penaltı kararı veriliyor. Yani saha içinde net hakemin somut kararlarıyla verilen tüm kararlarda Fenerbahçe artıda. Fenerbahçe'nin lehine bir tablo var. Bu doğru mu? Bir de verilmeyenlere gelelim. 2024-25 sezonu verilmeyenler. Fenerbahçe lehine 45 pozisyon. Aleyhine 39 pozisyon, Galatasaray lehine 41 pozisyon, aleyhine 50 pozisyon. Kısaca sahada verilen ve tüm tartışmalı kararlar Fenerbahçe'yi konfor alanına daha artıya sokarken ve her sezon tablo böyleyken arkadaş siz Galatasaray'ı sürekli olarak buralardan yaralamaya çalışıyor. Ama yaralayamazsınız. Niye yaralayamazsınız? Niye olamadınız? Niye şampiyon olamadınız? Ferhat Gündoğdu, İbanoğlu, ne bileyim dön geriye istediğin MHK başkanı niye olamadınız söyleyeyim mi sana? Çünkü Galatasaray'ın Fatih Terim'i vardı. Çünkü Galatasaray'ın Okan Buruk'u vardı. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen'i vardı. Çünkü Galatasaray'ın Icardi'si vardı. Çünkü Galatasaray'ın Muslera'sı vardı. Çünkü Galatasaray'ın bugün Uğurcan'ı var. Sen hala onlara imrenerek bakıyorsun. Bende de olsun Osimhen diyorsun. Bende de olsun Icardi. Sen demiyor musun ya? Sen diyordun. O yüzden olamadın. Bunun farkına var artık ya.
1: Volkan'dan sonra kaleci bulamadın. Sol'dan sonra falan. Anelka'dan hatta o kadar geri alıyorum. Santrfor bulamadın. Denedin olmadı. Şimdi Ederson altı maç çok iyi oynadı diye mükemmel kaleci diye konuşamayız. Geçen sene rezil ettiği maçlar ortada. Hani biraz da saha içine bakmak gerekir diye düşünüyorum. Sana çok feci katılıyorum abi.
0: Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve gelmeden önce bir cümlesi, şöyle bir cümlesi yok muydu? Bizim kadro değeri olarak, kadro kalitesi ve niteliği olarak Galatasaray'ı geçmemiz lazım şampiyon olmak için.
1: Evet, aradaki farkı arttırdı ama.
0: Şu anki...
1: Aleyhte.
0: Şu anki Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Sayın Aziz Yıldırım dahi Fenerbahçe'nin kaybettiği şampiyonlukları zaten saha içinde problemin olduğunu söylüyor. Mevcut başkanı bunu söylerken kalkıp kanaat önderleri ya da kitleleri yönetmeye çalışanlar Ferhat Gündoğdu'nun meselesini Galatasaray'la ilişkilendirmeye çalışıyor. Arkadaş ben bayrağı asmışım, ben o isyan bayrağını ilk ben dikmişim, sen neyi anlatıyorsun bana? Kaldı ki hakimlerin kararları da seni destekliyor. Kaldı ki Ferhat Gündoğdu'yu sen desteklemişsin. Kaldı ki Ferhat Gündoğdu'yu Türk futboluna sen kazandırmışsın. Neyi anlatıyorsun bana? Sonrasında isyan bayrağı açmış, Sayın Ali Koç uğraşacağım demiş. Kandırılmış Sayın Başkan, başta kandırılmış.
1: Hatta bence bunun kanıtı şu an geldi aklıma. Yine TGRT'de yaptığınız programda Ahmet Ercanlar diyor ki hiç kimse istemiyor Ferhat Gündoğdu.
0: Bu sezon ha o.
1: İşte bir tek İbrahim Hacı Osmanoğlu istiyor diyor. Yandan galiba Ömer Faruk Ünal abi olması lazım. Fenerbahçe yönetiminden de isteyenler var diyor. Ahmet abi de hani orada diyor ki evet olabilir diyor. Hani bu gayet
0: ne güzel.
1: Önümüzdeki bir kesit yani. Ama Ahmet abi de seviyorum ayrı konu ama.
0: Ama orada hop gargara yapıyorlar değil mi? Kaynatıyorlar onu arada. O yüzden gülüyorum.
1: Haklısın. Ya, şey diyemiyorum.
0: Gülüyorum yani.
1: Sevmek ayrı, gülmek ayrı.
2: Abi bu arada tempomuz çok yüksek. Enerjin daha da dağılmasın diye bir çikolata ister.
0: Tabii ki Bellardo çikolatalarına teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli marka gerçekten de ağzımızı tatlandıracak ki tatsız konular konuşuyoruz. Gayet de bu hatırlatman için teşekkür ederim Baran'ım abi, sana. Aynen. Bellardo'ya da destekleri için teşekkür ederiz.
2: Abi aynen dediğin gibi yerli ve milli marka. Bütün üretimini Bursa'da yapıyorlar. Bütün Şok, Migros, Özdilek

0: hareketlerinde de temin edebilirsiniz diyelim seyircilerimize.
1: Ben de çıkarken çocukları alırım yalnız iki kutu.
0: Tabii ki de abi.
2: Ben de yedim demin, bayıldım. Ayrıca da o kutusunu evde dekoratif olarak da kullanabilirsin mesela. Öyle bir kutusu var.
1: Başarılı ama güzel. Tebrik ediyorum. Çok fazla çikolata iştahını kabartır bu kutu, yalnız onu söyleyeyim.
3: Şimdi bugün sürekli olarak bütün algıyı Okan Hoca üzerine kuruyorlar. Ama hiç yayıncı kuruluşta falan İsmail Kartal'ı göremiyoruz bile, biliyorsunuz değil mi? Tartışılan pozisyonlar hatta buhar ediliyor. Şimdi orada bir şey daha, bir bilgilendirme daha yapacağım. İşte şöyle bir şey var ya, yayıncı kuruluşu ekrana getirmedi kardeşim. Neyi tartışıyorsunuz falan. Yayıncı kuruluşa gelmeden, yani sen ben ekranda görmeden, orada 24 açıdan çekilen, bütün kamera açılarından çekilen görüntülerin hepsi önce TFF'ye gidiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda o görüntüler var. Bütün görüntüler var. Bizim ekranda gördüklerimiz, görmediklerimiz. Maç anında gidiyor. O yüzden bu Okan Hoca ve İsmail Kartal konusunu da irdelemek lazım. Şu anda odak nokta Okan Buruk ama İsmail Kartal'la alakalı zaten böyle bir tabloda dahi bazı şeylerin üstünü kapattılar. Bu bile her şeyi bence gösteriyor.
0: Ya abi, bu mesele Türk futboluna, bütün kulüplere bu kadar zarar veriyorken hala nasıl açıklamıyorlar? Bu kadar vurdum duymaz davranılıyor.
3: Herkes 3 maymun oynuyor şu anda. Hiçbir net açıklama yok. Ne yayıncı kuruluştan, ne federasyondan, ne Fenerbahçe kulübünden.
2: Net bizim bu konu çözülene kadar bu konuyu konuşmaya devam etmemiz lazım abi. Çünkü eminim ki karşı taraf Okan Hoca ile ilgili böyle bir iddia, köşe yazısı, Deniz Çoban görevden alındı, yok şu an göremiyoruz falan gibi bir durum olsa her gün...
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz. Ve Euroleague'de dün oynanan karşılaşmalar, basketbol gündemini konuşacağız. Bugünkü karşılaşmaları da konuşacağız. Tabii ki hattımızda Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
1: Seni hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dün Euroleague'de gerçekten maç takvimi bir hayli yoğundu ve dün oynanan karşılaşmalara şöyle bir göz atacağız. Önce toplu olarak skorları aktarayım dinleyicilerimize. Dubai 94, Barcelona 87, Anadolu Efes 94, Real Madrid 84, Jalgiris Kaunas 91, Olympiakos 93, Fenerbahçe Tarfin 100, Bayern Münih 76, Kızıl Yıldız Hapoel Tel Aviv 81-80, Hapoel Tel Aviv kazan taraf oldu. Valencia Basket Baskonya engelini 111-88 ile geçti. Olimpia Milano Virtus Bologna karşısında 87-85 kazandı. Paris Basketbol'da Partizan karşısında 92-79 kaybetti. İlk olarak Fenerbahçe tarifinde başlayalım. 2'de 2 geldi. Fenerbahçe'den Virtus Bologna maçı sonrasında konuştuğumuzda oyunu çok beğenmediğini söylemiştin. 176'lık bir Bayern Münih galibiyeti. Fenerbahçe'nin yani ilk maça göre değişen bir şeyleri gördün mü? Bu karşılaşmada daha çok oturmuş bir kadro gördün mü? Gözlemlerin neler Ali? Nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin Bayern Münih karşısındaki galibiyetini?
1: Yani güzel özetledin. Çok rahat kazandı Fenerbahçe. İlk çeyrekten kopan bir maç. Yani biraz şimdi sürpriz oldu. Neden sürpriz oldu? Sezon başında söyleseler sürpriz olmazdı ama yani bir kere Bayern Münih Euroleague'e Hapoel galibiyetiyle başladı. Çok bence flash bir sonuç. Çünkü ben Bayern Münih kadrosunu beğenmiyorum şahsen. Yani çok zaten yüksek bütçeli bir takım da değiller. Ve Hapoel tam tersi şekilde fazla yüksek bütçeli iyi bir kadro. İlk hafta Bayern Münih Hapoel'e karşı böyle 15'li farkları falan da gördü. Sonrasında Hapoel kapattı belki ama yeterli olmadı. Bayern kazandı. Fenerbahçe diğer tarafta Euroleague Süper Kupası formatında yarıştı. Orada Dubai'yi yendi. Olympiakos'u ucuzuna kaybetti. Sonra Cumhurbaşkanı Fonari geldi. Beşiktaş'ı yendi. O kolaydı galibiyette. Sonra Bologna ile Euroleague maçına çıktılar. Bologna'yı zor yendiler. Kötü bir oyun. Ki Beşiktaş maçında iyi bir oyun yoktu bence. Hücum anlamında. Benzer iki maç olduğunu düşünüyorum aslında bu bakımdan. Sonra da Bahçeşehir mağlubiyeti deplasmanda. Şimdi de Bayern Münih içeride maçı gibi bakınca olaya o kadar da rahat geçmesine bekleyeceğim bir maç olmadı. Ama daha ilk çeyrekten Fenerbahçe damga vurdu maça. Şimdi beni çok şaşırtan bir şey daha var. Vetkevicius 5 maçtır. Aynı ilk 5'le başlıyor maçlara. Bu maç da yine aynı 5'le başladı. Yani hiç bozmuyor o 5'i. İlk 5 olarak bozmuyor. Sonrasında saha içi hamleleri, rotasyon tercihleri falan sürekli değişiyor tabii ki. Trent Forum, Horton Tucker, Sabonis Shields, Braxton Key, Sertaç Şanlı. Sertaç Şanlı'nın ilk beş başlaması beni çok şaşırtıyor aslında bir bakıma. Bir yandan da bunu çok iyi kullandığı için Fenerbahçe, bunu çok efektif kullandığı için bir sorun da olmuyor. Hatta Braxton Key olduğu için 4 numarada. Braxton Key çember altından daha kendini iyi hisseden bir oyuncu. Çünkü dışarıda oynamaktansa şutu kullanmayı tercih etmeyen bir oyuncu Sertaç'ın aksine. Aslında sahaya dizilirken Fenerbahçe Sertaç bir 3 numara gibi pozisyon oluyor zaman zaman. Ki yani Bologna maçında tek kullanmadı ama Bayern maçında çok net bir şekilde Sertaç'ı dibe gönderdi. Sertaç dipiş, sadece dipte üçlük bulmaya, alan açmaya yönlendi. Aslında yani bunun sinyalini sezon başlamadan aldık da yani çünkü mantıken de mantıklı. Hayır, Sertaç ilk defa Fenerbahçe forması giymiyor ayrıca. Saraz Götkevicius'u Fenerbahçe'de önce oynadı. Sertaç'ın açtığı alanlarda Austin Wiley başlamıştı Bayern Münih'te. Austin Wiley hiç dışarıda oynayan bir oyuncu değil. Johannes Thiemann mesela dışarıda oynayan bir oyuncu ama Wiley hiç öyle bir oyuncu değil. Birazcık o tercihte de problem yaşadı bence Anton Gavel ve Bayern Münih. Ve rahat bir fark oluştu orada. Sertaç iki tane üçlük buldu. Sonra faul yapıp kenara geldi. Sertaç 3 dakikada 6 sayı bulmuş oldu 2 üçlükten. Sonra yerine kim girdi? Marcus Bingham girdi. Marcus Bingham sezon başından beri sakattı. İlk maçına çıktı bu sene. Ve o da Sertaç'ın bıraktığı yerden aldı. Sertaç'ın attığı şekilde attı. Ayrıca savunmada perimetrede switch savunmasında Andreas Obst'u blokladı üçlükte. İşte Aliyup kaldırıyor. Aliyup ısımı açılıyor. Her şeyi yaptı. Sadece faul yapacak kenara geldi. Chris Silva girdi. Fenerbahçe ilk çeyrekten maçı force etti bir kere. Yani hücumda zaten çok bir şey yapamadı Bayern. Ama savunmada hiçbir şey yapamadı. Fenerbahçe yani çok rahat takıldı. İlk çeyrek zaten 31 sayı buldu Fenerbahçe. Fenerbahçe için, sadece Fenerbahçe için değil. Kim yaparsa çok yüksek bir 31. Fenerbahçe çok iyi hücum etmediği bir dönemde. O yüzden 31 daha da enteresan geliyor böyle bakınca. Ama yani içeriden orayı buldu Fenerbahçe ki yani 20'ye yakın, zaten daha içeriğin sonundan 20'ye yaklaştı fark. Chris Silva son pozisyonda bomboştu, maça gitti, belki görmüşsünüz pozisyonu. Bomboştu maçta, bir anda tutpadıktan sonra fark ettik yetişemeyecek potaya, turnikeye çevirmek istedi böyle. Saçma sapan bir şey denedi ama turnikeyi kaçırdı. Ve ondan sonra yani sonuç olarak orada hani, bir ufak ardışmış olabilir ama yani ikinci çeyrek.
0: Şaktine full olayı olsaydı eğer kesinlikle bu haftanın adayıydı yani. Biri numara adayıydı direkt.
1: Evet, şu anda maç sırasında yazdığım yazı var önümde. Bak, yazıda yazdığım cümleyi sana aynen söylüyorum. Şaktine full program devam etseydi bu ayın açık ara bir numarası olurdu bence. Direkt böyle
0: yani
1: yazdım.
0: Yani aklın yolu bile.
1: Yani herkes hemfikir oldu bu konuda bence yani o pozisyonda. İkinci çeyrekte yine iyi atmayı devam etti Fenerbahçe. Hala Bayern'de pek bir kıpırdanma yoktu ve Fenerbahçe şöyle bir fark var. Bologna maçında bütün maç boyunca 3 tane üçlük isabeti bulabilmişti Fenerbahçe Beko. Tarfit pardon. Bütün maç boyunca 3 tane üçlük isabeti bulabilmişti. Fakat zaten 3 tane üçlük isabetin ikisini Tertaş maçın başında buldu. Bingham hemen bir dakika sonra buldu. 4 dakikada Fenerbahçe o üçlük sayısını yakaladı. Sonra kolayca geçti. İkinci çeyrekte bunu devam ettirdi. Ve ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin üçlük yüzdesi de %70'ti. %70. 10 attı, 7 soktu. Yani inanılmaz bir şey. İkinci yarıda belki bu kadar yatmadı Fenerbahçe. Ama yine de maçı %53'te bitirdi. Ve zaten ilk yarıda kopan maç. İkinci yarıda rölantiyi aldı Fenerbahçe her şeyi. Donny Düzenk ilk kariyerinin ilk yürürlük bölümünü aldı. Daha rotasyonda enteresan şeyler de denedi. Yatıkevicius mesela Tertaş Tanrı ve Marcus Bingham parkede beraber kaldı bir ara. Denedi yani. Kesinlikle denetlendi. Çok bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten fark açıktı. Denemesine hiçbir problem yok bence. Zaten işte yani iyi de işlemedi o beş zaten. Hiç işe yaramadı hatta o fikir diyeyim yani. İşte Wade Baldwin bir yerden geldi. Skor katkı verdi. Artık zaten fark 30'lara yaklaştı bir ara. Sonra işte Dwayne Washington böyle maç bittikten sonra birazcık maç oynamaya kalktı. 20, bir anda 20 sayıya ulaştı Dwayne Washington. Maçın en sıkı oyuncusu olarak bitirdi maçı. Ama hiçbir iddiası olmayan maçta. İddiası olmayan kısımdan sonra bunların hepsini attı. Hepsini ama yani. O yüzden çok da bir etkisi olmadı. Maçtan önce dikkatimizi çeken Yan Veseli'nin salonda olması, Yan Veseli'ye bir hakkının verilmesi emekliliğinde. Tabii emekli oldu Yan Veseli. Daha yeni emekli oldu. İlk emekli sezonu diyebiliriz Yan Veseli'nin de. Davet edildi ülkeler arenaya ve işte bir video yapıldı. Videoda Sulukas da vardı, Datome de vardı. Kuduric de vardı, Bogdanovic de vardı. Çok güzel bir video hazırlamışlar. Ondan sonra işte bir seremoni, bir tören oldu Yan Veseli için. Ayrıca rakip Bayern Münih olduğu için Yellow bir skin de gelmişti. Kostüm yani kostüm zaten. Yellow zaten kendisi kostüm de kostüme başka bir versiyon uydurmuşlar aslında. Oktoberfest var biliyorsun. Münih bölgesinde popüler bir bayram denebilir artık ona. Festival denebilir.
0: Bir festival, Almanlar için. Bir bayram, yerel bayram gibi bir şey Almanya için. Bu aralar, aynen bu arada Ali, bu aralar Almanca öğreniyorum. Çok ilgiliyim o yüzden. Yabancı olmadığım bir konudan geldin.
1: Almanca öğrenmekte oldum bilmiyordum. Yardımcı olabilirim sana bu konuda biliyorsun.
0: Zaten
1: yani.
0: Aklımda daha dur. Daha ben ileride sana yazacağım. Daha şeylerdeyim yani. Haben fiilini çekimlemek. İşte sein fiili farklı tamam. Falan oralardayız daha.
1: Sorun olursa bekliyorum aslında yaz istediğiniz zaman. Şey diyecektim. Yellow bu kombinle geldi. Oktoberfest kombinle geldi maça. Ama bir elinde bira şeyinde bardağında ayran. Diğer elinde simit ayran ikram etti herkese. Ben de o sırada bir video çekiyordum. Bir anda yanımıza gelip simit ayran ikram etti falan bize. Böyle çok komikti. Eğlenceliydi maç öncesi de. Çok dolu doluydu yani şeyin maçın. Genel olarak baştan sonra çok güzel tecrübeydi aslında. Buna getirmek istiyorum lafı. Fenerbahçe Ülker Spor Betting Salonu'nda bir maça gitmek, maçı izlemekten çok öteye geçti. Yani sadece Yelov'un varlığıyla bile, Veteli gibi işte oyuncuları emekliliğinde çağırıp işte o tören düzenlemek falan. Yani çok başka bir şey var orada Ataşehir'de. Nasıl diyeyim, başka bir ortam var. Sadece basketbolun ötesinde bir şey var orada. Bu koşuma gidiyor. Cuma günü de Dubai'ye karşı olacak Fenerbahçe kendi evinde yine 3. maç oldu kendi evinde. Namalup Fenerbahçe. Dubai'de namalup. Ve şunu getireceğim lafı birazcık da. bu Bayern Münih maçında sadece 8.000 kişi vardı salonda. Kapasite 14.000 kişi ve yani genelde doluyor aslında Fenerbahçe maçları. Dubai maçında daha fazla kişi gelir mi sorusunu kendime soruyordum ve nasıl olur falan hani bilmiyorum tabii ki olmaz gibi de yani çok öyle bir talep yok gibi bu ara. Havalar da kötü tabii. Maçtan sonra basın toplantısında hani Eskevçus'a ben de yani bilgilendirdim diyeyim yani Eskevçus'a. Yani o da şey dedi, sezon baş genelde artık 3 yıldır buradayım, sezon başlarında genelde daha az insan geliyor ama yeni yıldan sonra artık insanların zammı mı geliyor ne oluyor bilmiyorum. Daha fazla insan maçlara gelmeye başlıyor dedi o da ama umarım daha fazla insan gelir, lütfen maça gelin gibi bir çağrısı oldu.
0: Bir dinleyicimiz de Aykut Bey de şey yazmış. Göksel'in Sky Sports Deutschland hayırlı olsun diyelim mi şimdiden falan yok. Hiç o seviyelere kadar çıkabileceğimi düşünmüyorum. Peki. Bir diğer tarafta Anadolu Efes'te devam edeceğiz. Tabii ki Anadolu Efes'te ilk maçta Barcelona karşısında kaybetmişti. Bir başka İspanyol deviyle karşı karşıya geldi. İç saha avantajını da kullanarak Real Madrid'i geçmeyi başardı. Aslında kolay olanı yapamadı, zor olanı yaptı diyebilir miyiz Anadolu Efes için?
1: Kesin ama çok önemliydi. Yani deplasman da belki Barcelona maçı ama Barcelona kadrosu pek vaatkar değil. Diğer tarafta Real Madrid şeyi kazandı. EuroLeague Süper Kupası'nı kazanarak geldi. Daha sonra ilk hafta Dubai'yi kaybetti belki. Şimdi bu arada yani Efes'e kaybederek aslında Real Madrid sezonu 2-0'la başlamış oldu. Çok enteresan bir durum bence. Yani çok da sezona güçlü girip çünkü Olympiakos yenerek geldiler baktığın zaman. Olympiakos artı birinden yendiler çeyrek finalde hatırlayamadım şimdi. Ama 2-0 başlamış oldular. Efes tarafına bakarsak da evet yine tezat, ilginç, şaşırtıcı, kabul. Ama Efes'in kadrosu iyi zaten. Ama işte geçen maç neydi? Bench katkısı çok kötüydü. İnanılmaz kötüydü. Mike James önderliğinde çok iyi bir ilk çeyrek. Ama maçın devamında bunu devam ettireme takım halinde. Yani ilk beşindeki Saric ve Mike James harici oyuncu ara bunu devam ettirememişti. Ama şunu eklemek lazım. Arada hafta sonu yani bundan 5 gün önce hatta 3-4 gün önce Beşiktaş ve Efes ligde karşı karşıya geldi. Ve Efes o maçı rahat kazandı. Yani ben mesela o maçın da rahat geçmesini beklemiyordum. Hatta açıkça konuşacağım. Yani hatırlatmak lazım yani. Hatalıysam hatalıyım. Önemli değil. Valencia Beşiktaş maçı oynandı. Beşiktaş elinden kaçırdı Valencia'yı. Efes kötü kaybetti Barcelona'ya. Ben dedim ki yani şu anki Beşiktaş Efes'ten daha iyi gözüküyor demiştim. Yani tokat gibi cevap oldu aslında Efes'in orada rahat kazanması ve şimdi burada Real Madrid yenmesi. Efes'te biraz iş toparlanma, kıpırdanma var belli ki. Şimdi ben maçı izleyemedim. Çünkü aynı anda Fenerbahçe maçı da vardı. Ben Fenerbahçe maçına gitmeyi tercih ettim. Denk geldi. Box score'a baktığım zaman mesela Saric 10 sayıda kalmış. Kalmış demek garip oluyor da. Şey hatırlıyorum. Maç sırasında yandan basın tribünde yandan maçı açtık. O yüzden zaman zaman baktık maça. Bruno Fernando'nun faul problemi girmesi haricinde zaman zaman efektif olduğunu hatırlıyorum. Hatta son çeyrekte Real Madrid geriden gelip fark kapattı bir noktada. Orada Bruno Fernando Walter Tavares'i posterledi. Hatta işte Kutlan Kocadağ var yanında şey dedi. Tavares eskiden olsa yetişirdi bunlara nasıl poster oldu falan dedi. Ve hani biraz yorgunluktan falan bahsetti orada. Maçı daha iyi takip etti o. Ama maçın asıl hani Efes maçını kimden anlatmamız lazım sorusunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle P.J. Dozier. Çünkü P.J. Dozier ilk çeyrekten beri Efes'in yani kağıt o sırada canlı skorlarına baktı çünkü Efes'in hep en skoreri oydu. Maçın sonunu da öyle bitirdi ve bunu sadece 18 dakikada yaptı. 18 dakika sahada kalan P.J. Dozier maça ilk 5 başladı. Bence bu da önemli. P.J. Dozier'in ilk 5'te olması da önemli bence tercih anlamında. Ve aldığı süre kadar sayı attı. 18 dakikada 18 sayı, 1 rebound ama hücum reboundu, 3 asist, 2 top çalma. Bence yani mükemmele yakın bir performans ve ben burada bahsettiğimi hatırlıyorum P.J. Dozier'in performansından. Yani çok iyi bir oyuncu, bazen işte çok böyle sallanabiliyor falan ama aslında çok faydalı olabilecek, hem 2'den süre alabilecek hem 3'ten süre alabilecek bir oyuncu. Ve onun bu katkısına ihtiyacı vardı Efes'in, tam iyi zamanda geldi. Yani box score biraz da ilginç. Efes 94 sayıda diyorsun. Ama Jordan Lloyd 12, Saric 10, Mike James 12, Dozier 18 tamam. Skor dağılımında böyle öne çıkan kimse yok. Efes'in kadrosuna baktığın zaman hiç böyle demezdin normalde. Hatta bench katkısından dem vurduk zaten. Mike James'in böyle 20'lerde olduğunu görüp diğer oyuncuların onlarda belki kaç tane olabileceğini, Saric ve James'in öne çıkacağını falan düşünürdük. Ama Efes çok net bir şeyi farklı yaptı. Skor dağılımını daha iyi yapabildi. Zaten geçen yayında ben hatırlıyorum şey söylediğimi. İşte Gerekirse ilk 5'ten birisini bench'e kaydırıp bench'ten birisini ilk 5'e kaydırarak oradaki dengeyi sağlaması lazımdı demiştim. Ya böyle yaptı mı? Hayır. Ama mesela Jordan Lloyd bench'ten gelip 17 dakikada 12 sayı atmış. Russell, Fred Russell 8 dakika sahada kaldığı maçta 5 sayıyı bulmuş. Yusa yine 6 sayı aldı ama bir üçlük isabeti var. Kai Jones'un 2 isabeti var. Matt Strasler 14 sayıyla bitirmiş maçı. 3 rebound 4 asist de koymuş yanına. Yine çok iyi performans. Ercan hala çok oralarda değil ama sezon uzun. Ercan'a da ihtiyaç olacak bazı zamanlarda. Mesela bu da önemli hamle de. Şimdi Ercan'ın hala çok iyi olmadığı bir durumda Real Madrid'e yeniyorsun sen. Bence böyle de bakılması lazım duruma. Bruno Fernandes'den iyi katkı geldi ki ilk hafta hiç iyi değildi. Güzel bir dağılım var. Real Madrid tarafına baktığımız zaman Nick Smith Jr. aslında çok kendi sınırdığı için iyi bir maç çıkardı. Daha iyi ısınıyor Avrupa'ya çünkü. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu ve şaşırtıcı olan konu aslında bence. Timothy Livo Cavarro. Bence sezon başından beri de Real Madrid'de katkı veren oyuncuların bir tanesi. Eksi 10'la bitirdi maçı. Eksi 10 pirle bitirdi. 5'te 0 taşı isabeti. 2 top kaybı, 3 faul. Toplamda 10, eksi 10 yazdı. Artı yazdı, hiçbir şey yok ki hatta. Livo Cavarro belki maça 5 başlamadı. Ama geçen sene Baskonya'nın açık ara en iyi oyuncusuydu. Bence hala Real Madrid'de en iyi 5 oyuncusundan bir tanesi açık. Net bir şekilde yani. Hiç tartışmam bile. Onun felaket oynaması bence birazcık Efes'in de işine geldi ki son bölümde Efes çok bocalar gibi olmuştu. Toparladı yine son 2 dakikada, son 1 dakikada falan böyle yine geri aldı maçı diyeyim. Çünkü maçı verir gibiydi bir ara. Real Madrid tarafında Luo Cabarro ve Gabriel Dekin felaket performansı birazcık ekmeğimize yağ sürmüş. Orası kesin. Andres Feliz'in bu sezon farklı bir sezon geçireceği de kesin bence. Bu maçta iyi oynuyordu gene. Oynamış gene daha doğrusu. Ve sezonda iyi geçireceği kesin gibi. Campazzo'nun, Okeke'nin ve Feliz'in hatta Maledon'un iyi gözüktüğü maçta iki tane çok kritik parçanın katkı vermemesi bence burada faktör olmuş. Gabriel Dek her zaman çok sürü almıyor ama ben Pedro Martinez'in oyununda Gabriel Dek'in çok uygun olduğunu düşünüyorum. Biraz daha tempolu ve açık saha seven bir koç Pedro Martinez. Ve bence Dek bunun için uygun bir oyuncu. Yani aslında Dek sırtını koymayı seven de bir oyuncu ama işte Pierre gibi. Pierre de mesela açık alanda oynamayı da sever ama setteyken de böyle isolation gibi sırt dönük hücumlarda oynamayı seven oyuncular bu ikisi. Biraz böyle enteresan karakterleri var basketbol anlamında. Bence çok çok kıymetli bu galibiyet. Sezonun devamı içinde yani erken hani bir kriz olur mu olmaz mı diye çok kolay bir şekilde kapattı Efes bence önünü bu galibiyette. Çok çok önemli bir galibiyet o bakımdan. Efes'i bu sene geçen sezona göre çok daha farklı bir yerde görmeyi umuyorum ve işte bununla ilgili de güzel bir done verdi elinize.
0: Ve bugün de Beşiktaş Maccabi Tel Aviv karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Beklentilerin neler?
1: Bence Euroleague'e iyi bir giriş yaptı Beşiktaş ama ligdeki galibiyet birazcık kırıcı oldu. Ya, tabii ki rakip Efes ama son 2 yıldır da Beşiktaş Efes'in üzerinde gözüküyor ligde sonuçta. Maccabi tarafına bakalım. Maccabi tarafında İlk hafta Asfel kötü kaybetti Maccabi. Bayağı da kötü kaybetti. Asfel çok iyi oynadı. Ve sahadan sildi resmen yani. Çok ben hiç beklemiyordum da Maccabi'yi. Jay Crowder mükemmel oynamıştı o maçta. Maccabi'de kadro birazcık değişti ama çok da değişmedi. Yani çok değişmedi yani. Colton geldi. Bacot geldi. Bir de Yanmadar geldi. Yanmadar bence kritik transfer burada. Ve çok da iyi katkı veriyor aslında ama Bonzik olsun ve Armando Bacot felaket girdi sezona. Ki ben şaşırmadım şimdi söyleyeyim yani. Orada birazcık yapacağı işler var. Bu arada şeyi unuttum. Daniel Tarf çok önemli bir transfer Maccabi için. O da aslında fena bir giriş yapmadı sezona. Kadrosu iyi bence Maccabi'nin. Bir kere onu söyleyeyim. Ben beğeniyorum aslında Maccabi kadrosunu. Mesela Jimmy Clark benim çok beğendiğim bir oyuncu Maccabi'de. Asfer maçına aslında sakat olduğu için oynamayacaktı ve kadroda olmasına rağmen oynamadı zaten ilk yarıda. İkinci yarıda maçı alır mıyız yani maçı almak için aslında sakat oynattılar Jimmy Clark'ı muhtemelen. Ve iyi de katkı verdi aslında ama 5 hala çıktı oyundan. O da enteresandı. Şimdi yani neye getireceğim lafı? Vallahi çok neye dövülebilirsiniz bir rakip Maccabi. Maç nerede oynanacak? Belgrad'da oynanacak. Ev sahibi olarak gözüken taraf Maccabi. Maccabi'nin kısmen siyacısı olacaktır. Belgrad'da da olsa. Ama kısmen yani çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani her tarafsız sağ gibi bir şey olacak ve yani hatta siyacısız gibi bir şey olacak muhtemelen maç. Beşiktaş'ın Valencia maçı performansı belli ama ben bu maçı çok büyük bir kapalı kutu olarak görüyorum. Büyük soru işareti var bu maçta. Efes Beşiktaş'ta durduğum durumlar net değil. Yine şey gördüm. Bir açıklama daha yapmış galiba Serdal Adalı ve basketbolda transfer yapacağını söylemiş. Muhtemelen yapacaklar zaten de daha önce söylediğim gibi 15 Ekim'den sonrasını bekleyebilir onlar. O yani acele edilmemesi lazım. Yani beklenti anlamında acele edilmemesi lazım. Bence yönetimin acele etmesi lazım. Ama beklenti olarak acele etmeyelim diyorum. Çok bir önümüzdeki 3 hafta daha hamle gelmeyebilir Beşiktaş'ta. Ya da mesela bir tane gelir bir tane gelmez atıyorum yani. O tarz bir şey olabilir. Ama yani şimdi hedefler de hedeflere göre de düşünmek lazım. Euroleague'de ne kadar bütçe artırırsan arttır play'ine girmen çok zor. Yani birazcık da öyle birlik bir Euroleague. O yüzden acele etmemek anlaşılabilir bence bu bakımdan. Ama şeyi kaybetmemek lazım. Tarafları kaybetmemek lazım. Ona göre oynaması lazım Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe tarifin geçen sene kar etti biliyorsun.
0: Evet.
1: Herkese örnek olmalı bence. Hani en azından çünkü sonuçta burada büyük bir para harcanıyor ve hani Beşiktaş basketbol şubesinin en büyük şikayetine isim sponsoru bulamadık. Basketbola destekçi bulamıyoruz. Nasıl basketbol destekçi bulabilirim? Onun yolu birazcık basketbol maçlarında salon doldurmaktan geçiyor bence. Fenerbahçe şu an dolduramıyor gerçi ama genel olarak talep var. Sosyal medyada karşılığı çok büyük. Beşiktaş'ın da böyle olacaktır. Hatta oluyor da bazen de oluyor bu arada. Daha da yukarı çıkabilir bu. Ve daha da önemlisi aslında Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda da bu ligde devam edebiliyor olması için de bir yapı kurulması lazım. Bu yolda doğru adımları atması lazım yönetimin. Kolay değil. Bütçe böyleyken. Şimdi birazcık da bütçeye bağlı. Şimdi mesela Dubai 2-3 yılda Final Four Contender oldu bence. Şu anda Dubai Final Four Contender net bir şekilde bana sorarsan. Yani parayla oldu bu. Tabii birazcık da her şey para değil ama parada hiç az şey değil yani. Orası öyle.
0: Peki bugün tabii Euro Cup'ta da mücadeleler var. İki temsilcimiz parkede olacak. 22'de B grubunda Türk Telekom Tenerife deplasmanında İspanya'da olacak ve D grubunda da saat 19'da Bahçeşehir Koleji Roma'yı ağırlayacak. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmaları?
1: Bahçeşehir'i ben bu sezon Euro Cup favorisi olarak görüyorum. Kurdukları kadro şu an Euroleague'de olsa Beşiktaş'tan daha rekabetçi olma ihtimalleri var. Kadro anlamında gerçekten böyle gözüküyorlar. Djordjevic de çok iyi bir koç bence. Ve Fenerbahçe'yi de ligde yenerek başladılar. Öyle böyle de yenmediler. Dolayısıyla Bahçeşehir Koleji bu sene çıkacağı bütün maçlara favori olarak çıkacak bana göre. Telekom'a gelirsek Telekom sezona çok iyi başlamadı. Kadrosu biraz tartışmalı. Tenerife deplasmanı da hiç kolay değil. Ki Gran Canaria'nın manası vardı. Gran Canaria'nın manası vardı karıştırdım. Ama Tenerife de hiç kolay değil. Telekom'un işi zor. Ligde de zor bir galibiyetle başladı sezona Türk Telekom. Yani Karşıyaka'yı son anda geriden gelerek bütün maç gerideydiler. Son anda çevirdiler ve Karşıyaka'yı yendiler. Karşıyaka kadrosunu geçen hafta daha açıklayabildi. Yani yeni kurmamıştı belki ama açıklaması geçen hafta olabildi. Çünkü hani transfere sağlam bir kulüptü. Yani Telekom'un mutlaka kazanması gereken bir maçı zar zor kazandığını gördük ligde. O yüzden Telekom için sezon başında çok iyimser olamayacağım. Ama Erdemcan önderliğinde iyi bir yapılanma var birkaç senedir. O yüzden yabana da atmamak lazım. Yalnız şey benler okudum hatırlamıyorum. Türk Telekom'un finansal anlamında birazcık problem yaşadığına dair bir şey okudum hatırlıyorum. Yani şimdi bir hamle yapmak istese hamle anlamına ne kadar esnek olduğu tartışılır durumdaymış galiba Telekom'un. Ama gerçekten ben bunu hatırlayamadım kaynağını. O yüzden çok da itibar etmeseniz de olur. Ama şey hatırlıyorum. Telekom'dan mesela transfer devam ediyor. Yani orada hala bir iki hamle girebilir. Biraz mesela Merkezik falan çok iyi, yani isim anlamında çok iyi anlıyorlar ama biraz yaşlı bir takım oldu Telekom. Tabii bakacağız. Dün bu arada Eurocup dün başladı ve Topaç da evinde Chemnitz Niners'ı ağırladı ve rahat kazandı bu arada. Onu da hatırlatayım. Topaç da bu sene Eurocup'a dahil oldu ve iyi de bir giriş yaptılar sezona.
0: Ve tabii son olarak Süper Lig'in de ilk haftasını geride bıraktık. Nasıl değerlendirirsin yani bir sürpriz vardı Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe.

0: Doğru. İlkan Taybir'in maç kazandıran tam sağ şutu değil mi? Onu bu yayında konuştuk değil mi geçen hafta?
1: Evet.
0: İnanılmaz bir açılış yaptık sezona gerçekten. Sezon ikinci maçı da gayet iyiydi yine. Telekom Karşıyaka'ydı o maçı da işte. Yani Karşıyaka bütün maçı önündeydi. Telekom son anda bir geriden gelip bir sayıyla son topta kazandı Telekom'da maçı. Lig gerçekten güzel başladı. Yani sezonun ilk haftasında iki tane net galibiyet var. Biri Galatasaray Çayırova'ya karşı aldı. İki, Bahçe Koleji Fenerbahçe'ye karşı aldı. Üç, Efes Beşiktaş'a karşı aldı. Gerçekten enteresan bir sezon bizi bekliyor galiba. Benim dikkatimi çeken maç hepsini bir kenara koyacağım. Çünkü Körfez Basket Erok Spor maçına biraz şaşırdım. Erok Spor'un bütçesi itibariyle ve Körfez'in işte Manisa'dan taşınıp Kocaeli'ne geçtiğini söylemem lazım. Ve enteresan bir kadro kurdular. Yani Oscar Kulof, Philip Barna ve Dory Davis üçlüsü yabancı anlamında bu sezon çok can yakacak gibi duruyor. Bu takımı birazcık böyle izlemek lazım. Ya bu arada hani kadroda bir de saymadım. Matt Mitchell var. Matt Mitchell Euro Cup oyuncusu neredeyse. Öyle hatta. Geçen sene Bahçe Koleji'ndeydi. Yani ondan önce Gran Canaria'daydı. Bo Bui var yine. O da enteresan bir oyuncu. Bu sene Körfez'e bir dikkat etmek lazım gibi. Kadro da enteresan. Aldıkları ilk hafta sonucu da enteresan. Mesela Erokspor'u rahat, çok rahat yenmediler ama sağlam yendiler. Sağlam bir oyunu yendiler. İkinci ve üçüncü çeyrekte doğru düzgün sayı izni vermediler Esenler Erokspor'a. Hücum ettirmediler neredeyse ki. Esenler Erokspor'un hücum edememesi biraz enteresan. Gerçi önemli kayıpları da oldu ama Mike Davis Jr., James Webb ve Kea Van Der Voort da aldılar son olarak. Yani hücum anlamında aslında çeşitlilik var. Eric McCollum var. Bahsetmeyi unuttum. Dolayısıyla bence fresh bir galibiyet bu da. O yüzden bu maçın üzerinden geçmek istedim. Ama tabii ki daha lig uzun ve sezon içinde hamleler de devam edecektir ben eminim. Hatta edecek yani öyle söyleyeyim. Spoiler gibi olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor.
1: Son
0: Trabzonspor
1: olarak
0: BCL'de temsil
1: şunu
0: edecek
1: sormak
0: bizi.
1: istiyorum Ali.
0: Galatasaray aynı şekilde BCL'de Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni temsil edecek bizi. Euro Cup'ta Körfez var. Şeyden BCL elemesinden elendiler. Euro Cup'a düştüler. Dördüncü lig oluyor Avrupa'da. Bayağı da bir temsilcimiz var Avrupa'da yani bu sezon. Çok yoğun geçecek.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu bir dinleyicimizin sorusunu yönlendireyim. İtalya Serie A tarafı ile ilgili bir soru. Basketbolda dinleyicimiz diyor ki Roma'nın takımı yoktu ama şu an baktığımda iki tane Roma takımı görüyorum. Maxima Roma ve Roma CPQR şeklinde. Bunlar nereden çıktı diyor bir dinleyicimiz.
0: Ben bunu sezon başlamadan önce tweet atmıştım ben de. Çünkü ben de bu soruyu kendime sormuştum. Ne oluyor burada falan diye. Şu anda o iki Roma takımı da Euro Cup'ta bu arada. Tam soruda var mı hatırlamıyorum. Nereden çıktı sorusunun iki tane cevabı var. Ben tweetimi bulmaya çalışıyorum bir yandan. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü karıştırıyorum ben de çünkü ikisini. Evet, buldum. Şimdi BC Roma. Bizim futbol takımı Roma'ya benzeyen renkleri takım. Sahibi Luka Doncic. Sahibi de bilmiyorum da. Yatırımcıları Luka Doncic ve Don Nelson Cremona takımının yerine kuruluyor. Nicolo Manion mesela o takımda oynuyor ki galiba bu hafta rakipleri Bahçe Koleji'de. Hemen ona da bakalım bu arada. Aynen Bahçe Koleji'de bugün hatta bu akşam senelerden de Doncic'in yatırımcısı olduğu Roma'yı ağırlayacak bu arada. Bilginiz olsun. Diğer takım Maxima Roma. Maxima Roma'nın kadrosu da daha da enteresan. Gerçi Nicolo Manion bayağı flash transfer ama Maxima Roma sezon sonunda geçtiğimiz sezon sonunda Batan Brescia yerine kuruldu. Onlar da Aaron Holiday gibi enteresan NBA'den hamleler geldi. Onların da yatırımcısı güçlü fakat hatırlayamadım kim olduğunu. Ama iki kulüpte bu sezon iyi bütçeli ve Euro Cup'ta iddialı olmaya çalışacaklar. Hangisi daha güçlü emin değilim çünkü ikisinin kadroları birbirine yakın ve güçlü kadrolar gerçekten. Enteresan oldu orası da. Yani çok nasıl diyeyim gurme bir soru bu arada. Teşekkür ederim yani. Benim de çalıştığım yerden geldi ama daha da çok teşekkür ederim o yüzden yani. Hatta dur kadroya bir bak bakayım. Kadroyu da paylaşmışım çünkü. Varsa tanıdık birisi diye bakıyorum. Nico Mannion hariç. Marko Simonovic var mesela. Geçen sene hatta son 3-4 senede Türkiye'de oynuyordu. Telekom, Bahçe Koleji vesaire. Diğer Roma'da da Maxima'da da mesela Brinton Lema var Beşiktaş'tan gelen. Enteresan isimler var ikisinde de. Bakalım. Soru bu tarz bir şey diye hatırlıyorum. Ben direkt genel bilgi verdim ama.
1: Evet, buydu soru bu arada.

0: Lions'ta geri döndü herhalde. Öyle bir batma süreçleri vardı onların da sanki.
1: London Knights bata yazdı, battı çıktı vallahi. Çok
0: Evet, yani
1: hakim değiliz
0: Eurocup'ta
1: sürece kesinlikle.
0: Hı, B
1: Geçen sene de
0: grubunda.
1: London Knights vardı bu arada. 2 yıldır var.
0: Evet, vardı ama bir batma süreci vardı, onu hatırlıyorum.
1: 24-25'te yoklardı, battılar.
0: Evet.
1: Bir, yani bir şey oldu. Arada bir sene es geçtiler, sonra yatırımcı buldular. Başka yani yatırımcı buldular. Bir yazılımcı bir firmaydı. Çok da ünlü bir firmaydı, hatırlayamadım şimdi. Yatırımcı olmuştu London Lions'a. Kadrosunu açtım şimdi bakayım diye. Çok da bir esprisi yok şey hariç. Keenan Evans var kadroda. Yalnız Keenan Evans 3 yıldır falan basketbol oynayamıyor. Aşıyı kopardı bir defa, çapraz kopardı bir defa. Ama 2 sene 2 defa kopardı, hatırlamıyorum şimdi. Galiba 2 defa çapraz kopardı. Çok şanssız bir oyuncu bu arada. Yani Keenan Evans normalde şu anda Olympiakos'un ilk 5 oyuncusu olacaktı. Yani şampiyon kadronun en iyi, en çok oynayan gardı olacaktı muhtemelen. Eğer 3 defa üst üste sezon kapatan sakat yaşamasaydı, şu anda sağlıklı değil diye biliyorum. Ama sağlıklı olursa da London Lions tek başından sırtını taşıyacaktır muhtemelen. Ama işte artık bilmiyorum yani. Böyle bir kariyer çok büyük şanssızlık.
0: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.
0: Ali Şiviloğlu ile birlikteydik. Basketbol gündemini konuştuk. Bugünün programı da basketbolda şu şekilde: Euroleague'de normal sezon mücadelelerinde saat 21.05'te Maccabi Tel Aviv ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. 21.15'te Panathinaikos Asvel'i ağırlayacak. Euro Cup A grubunda saat 19'da Riga Zeli Dertona Basket'le karşı karşıya geliyor. 21.30'da San Pablo Burgos Sedevita Olimpia ile karşılaşacak. Euro Cup B grubunda 18.30'da Šiauliai Litvanya temsilcisi London Lions'ı konuk ediyor. Saat 22'de aynı grubun iki mücadelesi var. Maxima Roma Cluj'la karşı karşıya gelirken Tenerife'de Türk Telekom'la karşılaşacak. C grubunda saat 20'de Polonya temsilcisi Slask Wroclaw Buducnost Podgorica'yı konuk edecek. Saat 21'de ise Napoli Basket ve Burg Basket karşı karşıya geliyorlar. D grubunda saat 19'da temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Roma CPQR'ı konuk ediyor. Yani BC Roma'yı konuk ediyor. 19.30'da aynı grubun bir başka mücadelesinde Lietka Belis Bosna Royal'le karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Ulm Balkan Botevgrad'la karşılaşıyor. Bulgar temsilcisini konuk ediyor ve saat 20'de Cedi Osman'ın da forma giydiği PAOK Basket Manresa ile karşı karşıya gelecek. FIBA Avrupa Kupası eleme turunda saat 19'da Dinamo Bükreş PEHA'yı konuk ediyor. Parnu Nevçi ile karşılaşacak. Prievsa'da Samodor'la karşı karşıya geliyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Futbolda ise bugün milli mücadelelere bir ara günü. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması mücadelelerinde saat 19.45'te 3 karşılaşma var. Paris FC Arsenal'ı konuk ediyor. Roma Barcelona ile karşılaşacak. Hakan Juventus'u konuk ediyor. Saat 22'de ise Lyon Chelsea ile karşı karşıya gelecek ve Benfica'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Yavaş yavaş ortaya karışıkta sona da geliyoruz. Dubai maçına gelene lig maçını bedava yapmışlar demiş Cengiz Bey. Beşiktaş takımı Euroleague'de sonuncu olacak herhalde. Yorumunuz ne olur bizim Beşiktaş takımı için demiş Satılmış Bey Sefaköy'den. Yani bence Valencia maçı umut vericiydi. Ya tabii ki şimdi beklentilere göre değişir. Ama kadro yapısına baktığımızda evet, bir playoff beklentisine, hatta play-in beklentisine girmek bile büyük bir hayal olabilir. Ama sonuncu olmamak bir hedef olabilir. Yani çünkü diğer takımlar gerçekten Euroleague'in gedikli takımları, gediklilerinden diyebiliriz. Ve bir Euroleague kadrosu olarak biraz daha zayıf kalıyor ama Valencia maçında gerçekten harika bir direnç gösterdi Beşiktaş. Bugün bize bir şeyleri gösterecek Maccabi maçı, zorlu bir maç. Bakalım bugün izledikten sonra bu konu hakkında daha net yorumlar yapabiliriz Satılmış Bey. Peki, ortaya karışıkta ben Göksel İnci Saray sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak ve saat 18 itibariyle ben Göksel İnci Saray yeniden sizinle olacağım efendim. O zamana dek görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Göksel İnci Saray'la ortaya karışık
3: reklam.
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlı'nın pusuladaki iki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama ortaya çıkan tablo Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi hazırsanız kısa pasta.

Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah, 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor. Kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlon'un A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı, oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrılan Salah,
Bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir başarı hikayesine benziyor. Küçük bir köyden çıkan çocuk zorlukları aşıyor ve dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşüyor. Bu hikaye Muhammed Salah'ın Liverpool'da neden efsane olduğunu açıklıyor açıklamasını ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine aynı paranın doğduğu köy Nagrig'e bağışlanmasını istedi. Zaten kazandığı paranın önemli bir bölümünü yıllardır köyüne harcıyor, okuldan sağlık hizmetlerine, temiz sudan ambulans ihtiyacına kadar pek çok konuda bölge halkına destek oluyordu. Bir zamanlar antrenmana gidebilmek için köyünden minibüslerle ayrılan çocuk, yıllar sonra aynı köye okul, su ve sağlık imkanlarıyla dönüyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere'de bıraktığı iz de yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Attığı gollerin ardından secdeye kapanıyor, inancını saklamıyor, bunu göstermek için ayrıca bir çaba da harcamıyordu. Liverpool taraftarı kısa süre içinde onun için birkaç gol daha atarsa Müslüman olacağını söyleyen bir beste yaptı.

0: Sonraları yapılan akademik bir araştırma, Muhammed Salah'ın Liverpool'a gelişinin ardından Merseyside'deki nefret suçlarının ve taraftarların kullandığı İslam karşıtı dilin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Yani Salah yalnızca savunmaların değil, bazı insanların yıllardır değiştirmediği fikirlerin arasından da geçmeyi başarmıştı. 2018 seçimlerinde adının pusulalara yazılması da bu yüzden bir anda ortaya çıkmış bir hayranlık değildi. Mısırlılar onda yalnızca Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu görmüyordu. Onların köyünden çıkmış, onların inancını saklamamış, onların formasını Dünya Kupası'na taşımış ve kazandığını yine kendi insanıyla paylaşmış birini görüyordu. Mutluluk getiren adam lakabı da biraz buradan geliyordu zaten. Salah gol attığında yalnızca bir takım sevinmiyor, zaman zaman koca bir ülkenin havası değişiyordu. Liverpool'daki 9 yıllık dönem 2026 yazında sona erdi. Son sezonu önceki yılları kadar parlak geçmemiş, bazı büyük maçlarda yedek kalmış ve Arne Slot'la yaşadığı bir fikir ayrılığı kamuoyuna yansımıştı. Yine de Anfield'daki son maçına çıktığında geride bıraktığı 257 gol, kazandığı kupalar veya kırdığı rekorlardan çok tribünlerle vedası konuşuldu. Yıllarca güçlü görünmeye alıştığımız Salah o gün gözyaşlarını saklayamadı. Sıradaki adresi için en çok Suudi Arabistan konuşulurken Salah yönünü Karadeniz'e çevirdi. Trabzon Havalimanı'nda binlerce insan tarafından karşılandı. Bir gün sonra Papara Park'ın tribünleri imza töreni için doldu taştı. Sahneye çıktığında gördüğü sevginin hayatında yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Ardından neden geldiğini birkaç kelimeyle anlattı. Kazanmak için buradaydı. Nagrik'te doğdu, Kahire yollarında büyüdü, Basel'de Avrupa'ya açıldı, Liverpool'da efsane oldu. Şimdi hikayenin yeni bölümü Trabzon'da başlıyor. Muhammed Salah'ın burada kaç gol atacağını, kaç kupa kazanacağını veya ne kadar kalacağını zaman gösterecek. Yalnız daha önce gittiği yerlere bakınca şunu söylemek pek de zor değil. Trabzonspor yalnızca büyük bir futbolcu değil, insanların kendisine bağlanmasını fazlasıyla iyi bilen birini kadrosuna kattı. Mısır ona kral dedi, Belki de hepsinden daha doğru olanı yıllar önce kendi ülkesinin verdiği isimdi. Mutluluk getiren adam. Hoş geldin Muhammed Salah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
1: Stablex. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasına gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevinde görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığındaysa gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
7: Radyo Gol.
8: Reklam.
9: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
10: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
4: Bugüne şok bir haberle uyandık.
5: Evet.
4: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 Dijital'de 3 saatlik bir yayın yaptınız. Enine boyuna orada konuştunuz ama tabii Dici Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
5: Bazı yeni gelişmeler de var, onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı, bu operasyon nasıl başladı?
4: İş nereye gidecek?
5: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
4: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
5: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim.
4: Söyle.
5: Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunun altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım.
4: Ali Tuna.
5: Ali Tuna. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim.
4: Neden?
5: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir

0: yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık önemli değil nerede yaptı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolunun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
1: Kesin,
0: Mevcut
1: ben de öyle
0: MHK
1: düşünüyorum.
0: Başkanının. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak, savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır? Onlara da birazdan
1: Konuşacağız,
0: geliriz.
1: evet.
0: Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya
0: Haklı
1: çıkıyor.
0: sorular. Ben az önce bu arada 3-4 şey yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler.
1: Ali
0: Ali
1: Koç'la
0: Koç konusunda
1: konuşacağız bu
0: Ali
1: arada.
0: Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi. O yayında da söyledim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK başkanına zamanda destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problemli olduğunu günün sonunda anlamış ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu. Anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş demiş ki federasyon başkanına bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar bunlar
1: Evet.
0: bunlar bunlar olmuş diye.
1: 18
0: O
1: Eylül'de
0: yüzden
1: geçen gün.
0: orada suskun kaldığını, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınları da bakarsınız. Bu şeylere gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum. Seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye Sansürsüz'de, Digi'de, 343'te, Spor Dijital'de her zaman ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
1: Peki, dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesinde konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi, dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin,
0: Farkında değil mi?
1: evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
0: Farkında değil mi? Güzel.
1: Haklı bir soru bu çok.
0: Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol federasyonunun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak yani gözaltına alınma gerekçeleri olarak savcılığın gerekçeleri iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Evet. İşte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da, bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
1: Tamam.
0: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy ismi?
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna. Ali Tuna kendisiyle ilgili bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen,
1: evet,
0: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki, kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki bu bana ait bir yazı değil.
1: Evet.
0: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında ifadeleri sonrası, bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım.
1: 嗯，مثلا
0: Abdülkadir Bitigen,
1: evet,
0: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım, Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu galiba.
1: Tugay Kaan Numanoğlu.
0: Tugay Kaan Numanoğlu. Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ikinci defa göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi tanıdık isimler.
1: Evet.
0: Bunların hepsi Süper Lig hakemi. Hakemliklerinin tartışılması meselesi ayrı bir konu. Ama geldi ve bunları dışarıda bıraktı. Çok sayıda hakem bu arada, sadece bunlar değil, bir sürü hakemi dışarıda bıraktı. Sonra bu hakemler diyorlar ki, itiraz ediyorlar. Ya bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar. Evet. Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
1: Evet.
0: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK başkanının kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle İptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK başkanı gidiyor. Ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti. Ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK başkanı, hı hı, Ferhat Gündoğdu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Gündoğdu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Gündoğdu imalı bir şekilde demiş ki ya bekle, yakında göreceksin, çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon duygusuyla geliyor.
1: Ama altından sopa gösteriyor yani.
0: Şimdi bir anekdot aktarayım, ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2004'ün 2024'ün Ekim ayı olması lazım. Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. Kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
1: Evet.
0: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. Hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Hı hı. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
1: Ne diyor abi?
0: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair. Tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydığım ya da saymadığım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır. O yüzden bu hakemlerin bitirilmesini talep ediyorum diye bir başvuru yapıyor. Tahkimin neden bu adamlar itiraz ettiler sizin cevabınız nedir sorusuna Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin geçmiş yıllarda manipülasyon maçlarda ne demek bu?
1: Direkt.
0: Şike yaptıkları
1: evet,
0: gerekçesiyle
1: hakemleri suçluyor.
0: Şike yaptıkları gerekçesiyle hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor, 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca bu hakemler az önce söyledim Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim İstanbul'da o dönemde bir yoğunluk var. Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in hep soy ismini unutuyorum.
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna'nın
1: 15 Eylül olması lazım.
0: Evrakta sahtecilik yapıldı evet. diye başvurusu. İkincisi bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK başkanı tahkim kuruluna verdiği cevap da bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız hani manipülasyon ifadesi var.
1: Evet.
0: Gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Kendilerini şikayet ediyorlar. Hakemler. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben eğer bunu yaptıysam
1: ortaya çıksın.
0: HTS kayıtlarım,
1: evet.
0: banka hesaplarım her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
1: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in evraktaki
0: sadece Ali Bey'inki de önemli.
1: Evet, önemli
0: ama bu hakemler gidip
1: bu
0: bunu söylüyorlar ve anladığım kadarıyla Merkez
1: bu
0: Hakem
1: yeni bir
0: Kurulu,
1: bilgi seni söyledi.
0: Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi biçip, bizi bitirip kendi hatikamlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları noktasına bir görüş veriyorlar. Savcılık da konuya bakıyor. Kendisi Antalya Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı veriyor ve dosyayı İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da bu soruşturma başlıyor. İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk, evet, Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre Kosif vardı.
0: Sabahattin Şahin neyse ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini sınav soruları,
1: mobbing
0: ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçirmesini istemektir. Şimdi tabii gizli kararı var ama bu WhatsApp yazışmaları
1: var,
0: kamuoyuyla paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar, bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattı. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir, içeriğidir.
1: Kesinlikle. Yani çünkü günün sonunda senin yıllardır söylediğin o faaliyetleşme,
0: ya ben söyledim ya da söylemedim meselesi değil. Bu bağırıyordu. Yani,
1: bu yorum.
0: Bunu mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Olmamışlar, evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum, bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un, tekrar ediyorum, mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek verebilir. Sonrasında bu destekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan oyun bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde de olmuş olabilir. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona, o meşhur Alanya maçı mıydı? Seçimden önceki son maç.
1: Topu kaçırdı.
0: O maçtan sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorunlu olduğunu, MHK başkanının sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan, bende var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım, Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması. Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye, bu şeyin ismini de veriyor.
1: Ferdi Karadoruk'un ismini diyorsun.
0: Ferdi Karadoruk, İstanbul, evet. Faal Futbol Hakemleri Derneği.
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un ismini de veriyor. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıtma unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi evet. Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma evrağı aynı. Bilgi notu olarak geçinen bu arada. Soruşturma evrağı derken bilgi notu yani.
1: Evet.
0: Yanlış anlaşılma. Bende bir soruşturma evrağı henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol Federasyonu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya. Biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya. Yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili, bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya. Hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya. Diyorlar ya, ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya. İşte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim, Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle. Destek vermiş zamanında, gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. Hı hı. Şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: örtüşüyor birbiriyle.
0: Çok net bir şekilde, evet, örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta sahtecilik.
0: Evrakta sahtecilik. Sınav soruları. Vesaire vesaire. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve bu açıklamaları gerekiyor bunun.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten fiil olarak bu görevi bitti mi? Bence bitti.
1: Bence de.
0: Futbol Federasyonu başkanının bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim, ne çıkacak? Ya adam gelmiş, sana bunları söylemiş, böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum, burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun, böyle oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir. Evet. 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş, Fenerbahçe başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki, ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler, klasman yükseltiliyor. Savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla, çeşitli iddiadan bahsediyorum, çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar. Bu görevlere getiriyorlar. Ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık, ya da Kasım, Ekim falandı, bahis soruşturmaları.
1: Evet.
0: Ve hakemlerle ilgili de listeler açıklandı. O hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikincilik, üçüncülik. Ve çok sayıda hakem de bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi.
1: Evet.
0: Bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler, bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna, yani ya biz nereden bilelim denebilecek bir durum değil ki.
1: Mümkün değil.
0: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz, manipülasyon yaptığı gerekçesiyle. Bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5, çünkü 5 yıllık bir meseleydi ya. Evet. Sonuçta böyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine, ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya, ve bu, ya da çalınmıyor demeyelim,
1: sızdırılıyor, veriliyor şeye, kişiye.
0: Yandaşlara yani veriliyor ya, ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum ve özellikle Ahmet Şahin geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Mehmet Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yken bu iki isim yine onun yanında olan isimler. Şimdi mesele şudur. Şimdi esas bundan sonraki tartışmaya geçiyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada mesele Futbol Federasyonu'nun burada bir sorumluluk alması lazım. Herhangi bir açıklama yok. Eğer bu tablo sizin başkanlığınız altında yaşanıyorsa MHK Başkanı zaten fiil olarak bitmiştir. Federasyon

0: takım bu durumdayken. Şimdi soru şu. Bugün Süper Lig'de geçen yıl yapılan bu bahis operasyonundan önce, şimdi galiba 49'a mı düşmüş? Tam bilmiyorum ama 54 deniyor. 54'ten gidelim biz. Ben bunu Ömer Faruk Ünal'a sordum. Hatta konuştum, hakemlere de sordum. Şimdi bu sınavlar niye yapılıyor? Sınavlar sınavı geçmek için yapılıyor. Şimdi bu sınavların değerli olduğunu nerede görüyoruz? Önemli olduğunu nerede görüyoruz? Ali Turan'ın sınavında görüyoruz.
1: Evet.
0: Adam ben sınavı geçtim diyor. Kağıdımdan eminim diyor.
1: Aralarındaki
0: Hayır.
1: en iyi benim diyor.
0: Hayır diyor. Sen diyor geçmedin. Nasıl geçmedim? İşte kağıdım bu. Adam diyor bu yazı benim değil. Bilir kişi şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Bilir kişi bakıyor ve bu sınav kağıdına müdahale edildiği, yazıların değiştirildiği ortaya çıkıyor. Demek ki bu sınav çok önemli. Yazılı sınav. Çünkü buradan geçmek bir kriter. Kim geçirildi bu? O dönemde bu yapılan sınavlarda her yıl sınavlar yapılıyormuş. Soru şu. Ferhat Gündoğdu zamanında bu yapılan sınavlarda hangi hakemler bu sınavları geçtiler? Hangi hakemler klasman yükselttiler? Özellikle ana gündem Süper Lig olduğu için Ferhat Gündoğdu zamanında birçok hakeme operasyon yapıldı. Dışarıda bırakıldı kadrolaşma faaliyeti için. Ve bu iddialar dolanırken ortada bu hakemlerden kaç tanesi bu dönemde yükseltildi ve bugün Süper Lig'de maç yönetiyorlar? Şimdi burada adil olacağız. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Savcılık soruşturmasını yapıyor. Ama eğer mesele buysa, bunlar iddia noktasında söylüyorum. Soruşturma devam ediyor. Şimdi bu tabloda herkesin, her hakemin Ferhat Gündoğdu döneminde yükselen her hakemin de aklanmaya ihtiyacı olduğunu artık düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: katılıyorum sana.
0: diyecekler ki, yarın diyeceğiz ki Mehmet Türkmen maç yönetiyor. Bunu zaten Ferhat Gündoğdu getirmişti.
1: Oğuzhan Çakır.
0: Fenerbahçe lehine bir hata yapıldı. Bak o zaman getirmişlerdi. Destek neymiş gördük. Galatasaray lehine bir hata yapıldı. Başka türlü. O yüzden kritik konulardan bir tanesi şu. Bu dönemde şu soruşturmadan yola çıkarak Ali Koç'un bir yıl önce anlattığı şeylerin bugün iddia olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması, gözaltına alınması çok ciddi bir meseledir. Bu dönemde kaç tane hakem bu ve buna benzer yöntemlerle Süper Lig'e çıkarıldı ve şu an Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapıyorlar. Bu hakemlerin de, bu arada onları suçlamak için söylemiyorum,
1: Ama
0: yanlış
1: açıklanması gerekiyor
0: anlaşılmasın,
1: abi yani.
0: ama bu hakemler üzerinde çok büyük bir tartışma,
1: Tabii ki.
0: çok büyük bir şaibe yaratılmıştır. Daha büyük problem, tamam milli takım arası, yarın bu milli takım arası bitecek, ligler başlayacak. Bu hakemlerle ilgili olarak şu tabloda bu hakemlerin hangi maç yönetimlerine bu insanlar, bu kamuoyu art niyetli bir şekilde demeyeyim ama ya arkadaş durum buyken, bu adamlar buradan gelmişken acaba bir faaliyet içerisindeler mi diye sorularını sorarlar. Yani
1: Bence de.
0: benim gördüğüm bu dönemle alakalı olarak tekrar ediyorum. Soruşturmada gizlilik var. İfadeleri göreceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Kimsenin de hakkını hukukunu yemek istemiyorum. Bu davalarda dikkatli olmak lazım. Bugün bunlar söylenir. Yarın başınıza bir adamlar aklanabilirler. Yüzüm de kızarsın ya da kimsenin yüzü de kızarmasın. Doğru zeminde gitmek lazım. Ama özellikle bu tartışmalarla ilgili geçmişten bugüne yapılan eylemler, verilen kararlar, hakemlerin şikayetleri, o gün Ali Koç'un gidip federasyon başkanına anlattıkları, bu adamların yükselttikleri hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varken bu ligin nasıl sağ salim yürüyeceği, bu hakemlerle ilgili güven ortamının nasıl sağlanacağına dair bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirmesi lazım. Hakikaten ciddi bir şey var. Kaotik ortam var. Çünkü bu sezon boyunca devam eder. İkinci fasılda şu olacak. Şimdi bu hakemlerle ilgili olarak bu hakemler ne yapmışlar? Şimdi Fenerbahçeliler görüyorum sosyal medyada. Galatasaray şampiyonluğu böyle aldı noktasına böyle iddialar var. Bu iş bu kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da kimseyi bu kadar, yani burada şunu söylüyorum. Özellikle bak çok büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Türk futbolunda. 3 Temmuz kumpasında bir taraf sen böylesin böylesin böylesin böyle ve oralarda ne kadar büyük hatalar olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ve bugün hala konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bütün bu tartışmaların önüne geçmek, kulüpleri korumak, ne olursa olsun bunlar bu ülkenin kulüpleri ve futbol, yani bu Türk futbolu bizim futbolumuzsa eğer biz buna doğru zeminde sahip çıkmak zorundayız. Suçluyu ve suçsuzu doğru ayırt etmek ve sağlıklı bir zemine oturtmak gibi bir

0: görev var. Bunu yapacak olan kim? Bu federasyon başkanı bunu yapabilir mi? Benim gördüğüm yapacak durumda değil. Yapacak olsaydı şunlara engel olurdu.
1: Aynı fikirdeyim ama doğal olarak senin az önce altını çizdin ama burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bu soruşturma ne kadar geçmişe gidecek Aydın abi? Şimdi doğal olarak insanların kafasında senin az önce söylediğin sorular yankılanıyor. Şampiyonluklar el değiştirilecek mi? Bu
0: Değiştirmez,
1: hakemler
0: tescil edildi.
1: tamam. Bu
0: Tescil
1: hakemler
0: edildi.
1: maçların ne kadarına sonucuna nasıl etki etti ya da etki ettiler mi? Ama şimdi soruşturma eğer böyle bir dava açıldıysa bunların da araştırılması gerekmez mi abi? Şimdi bu hakemler ne
0: Şimdi
1: sebeple
0: şöyle,
1: getirildi oralara? Neden
0: zaten.
1: bu faaliyetleşme yapıldı?
0: Tamam, tabii ki.
1: Kadrolaşma neden yapıldı?
0: Yapılacak zaten şimdi birçok isim, bu şikayet eden isimler çağrılacak.
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili tekrar ifadeleri alınacaktır. Tanık olarak vesaire ya da bazı şikayetçi olacaktır. Öyle yani bu mesele şey olacaktır, derinleşecektir.
1: Zorunda da bence.
0: Derinleştikçe, yani daha doğrusu şöyle, bu yani şimdi Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, bu üçünün dördünün birlikte tam anlamıyla bir otorite gibi bu kadar rahat hareket etmelerini anlamak mümkün değil zaten. Ya bu adamlar bunu yapıyorlar. Ha, yetki verir. Yani şimdi federasyon başkanı bir meclis başkanını getirmiş, ona bir yetki vermiş. Sensin demiş. Ama aynı zamanda denetlemek de lazım ve bununla ilgili şikayetler de gelmiş size. Buraların önüne geçmek lazımdı. Bence bir yorumum var bu konuyla ilgili. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın 2025 Ocak ayında istifa etmeleri aslında hani Ali Koç'un sonraki o açıklamaları aradan 6-7 ay geçti ama istifa etmeleri bence bu ve buna benzer bazı eylemlerle ve şikayetlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Hatta Ahmet Şahin'in federasyonun içerisinde tartaklandığı haberleri de hatırlarsan vardı. Ama Ahmet Şahin ne kadar dışarıya çıktıktan sonra MHK içerisinde etkin olmaya devam ediyor sorusu da anlamlı. Çünkü konuşulan bir meseleydi. Ömer Faruk Ünal diyor ki etkili bir isimdi. Yani şöyle olmuş aslında bir taraftan. Benim gördüğüm MHK içerisinde bir başka MHK var. Görüntü o.
1: Bir de şöyle bir şey var. Onu da bir sormak istiyorum sana. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ben de seninle aynı fikirdeyim. Görevine devam edebileceğini pek düşünmüyorum ama şimdi içerideki kadrolaşmadan bahsettik ve çok uzun zamandır yapılan bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun gitmesiyle Merkez Hakem Kurulu bir anda temizlenecek mi ya da böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Bu ne kadar bir süre alır?
0: Abi şimdi
1: çok uzun bir
0: şöyle bir
1: zamandan
0: problem var.
1: bahsediyorsun. Orada
0: Şimdi
1: zaten
0: şöyle bir problem var. Eski hakemleri ya böyle bir şey olardı sizi gelin tekrar maçlara döndürüyoruz ya
1: diyemezsin.
0: diyecekler.
1: Yani
0: Onda belli kriterleri vardır.
1: vardır.
0: Şimdi bu dönemki hakemler özellikle bu Ferhat Gündoğdu döneminde yükseltilen hakemlerle ilgili mesele esas tartışma konusudur. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu'nun bence amacı şuydu. Ahmet Şahin'le birlikte. Biz bu kadrolaşma faaliyetini yapalım. Buna yenileme denebilir ama bence bir kadrolaşmaydı. Ve biz olmasak da bu koltuklarda Türk hakemliğine biz yön vermeye devam edelim. Bence mantık bu. Bu arada ben kendisini tanımam. Ama şey diyorlar. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Onu tanıyanlar hakemler. Akıllı adam diyorlar.
1: Belli değil mi?
0: Yani oralardan yürüyor. Zaten Ali Koç da şey demişti ona biliyorsun. Taktik subayı.
1: Evet.
0: Çok net bazı veriler var.
1: Peki, şunu da sorayım.
0: Sor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa bekliyor musun?
0: Olabilir. Ya ben artık şey ya o tam o noktaya doğru gidildiğini düşünüyorum.
1: Yani öyle gözüküyor. Çünkü yaşanan bu süreç, bunların açıklanması gerekir.
0: Federasyon
1: E
0: içinde
1: tabii
0: de doğal
1: abi.
0: olarak çok büyük rahatsızlık olacaktır.
1: Abi
0: Abi
1: şimdi
0: zaten bak bir şey söyleyeceğim sana.
1: söyle abi.
0: Federasyon içerisinde bu cezalar meselesi vardı ya seninle burada konuştuk.
1: Evet.
0: Cezaların tahkim tarafından kaldırılması falan.
1: Ha evet.
0: Ben de abi o zaman işte biraz sordum soruşturdum. Federasyon ne diyordu biliyor musun federasyondan bazı yöneticiler? Ya bu tahkim bize operasyon yapıyor diyorlardı. Yani federasyonda bir dağınıklık var. Belli ki çeşitli gruplar var. Bu gruplaşma ya da kadrolaşmanın ister istemez sonuçları olur. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Bu arada Burak çete güzel bir şey yazmış. Digi Futbol hesabından aslında doğru söylüyor. Yani eski hakemlerin dönmesinden ziyade hakkı yenen hakemlerin tespit edilip onların klasmanlarının yükseltilmesi gerekir. Bu iddialar karşılığını bulduktan sonra. Çünkü hakkı yenen
0: Mutlaka
1: bir sürü insan
0: ya
1: olmuş.
0: işte derin bir soruşturma onu hep birlikte göreceğiz ne olacağını ama yani öyle bir mesele ki şimdi bu soruşturma

0: Milli takım arasına denk geldi. Ligin 6. haftası. Sezon başından önce bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. O da savcılığın işi. Karışacak halimiz yok ama yani lige dönüşten önce bu hakemlerle ilgili, mevcut durumla ilgili çok sıkıntı var ya. Çok sıkıntı var.
1: Ya
0: Yani
1: abi.
0: soru şu abi, tekrar söylüyorum. İddialar buyken haksızlıkla yukarıya doğru, çünkü
1: Evet.
0: iddiaların sonuç itibariyle gittiği yer orası.
1: Evet.
0: Göreceğiz soruşturmanın devamını, yargılamaları. Belki de savcılık diyecek ki gözaltına aldık ama kovuşturmaya gerek yok kararı, ama bence öyle değil. Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bilgi
1: Tabii.
0: notundaki şeyler, iddialar az buz yenecek cinsten değil. Şimdi bunlarla ilgili benzer şeyleri bir yıl önce çıkmış Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bunları söylemiş. Yani durduk yere bütün bunlar olmamış. Bundan sonrası bu dönemde buraya yükseltilen hakemlerle ilgili büyük bence tartışma var. Bir de daha büyük bir şey var abi.
1: Nedir?
0: Yani şimdi mesela o gün soruların verilmesi meselesi var ya.
1: Evet.
0: Soruların verilmesi.
1: Zaten en
0: Şimdi
1: skandal
0: o
1: o
0: yazışmaları
1: bence de bu arada.
0: görmüşsündür sen
1: Gördüm
0: zaten.
1: gördüm.
0: İddia diye söyleyelim. Şimdi abi o sınavlarda mesela kimler tam not aldıdan yola çıkarak
1: Ve tabii.
0: acayip bir gündem noktasına doğru gider. Yılda bir kere yapılıyormuş.
1: Hı.
0: O işte bu
1: Klasman yükseltmek
0: klasman
1: için.
0: yükseltmesi var belli ki. Tam sınavın detayına hakim
1: Detayının ya
0: olmak
1: da
0: lazım ama
1: evet.
0: sonuç itibariyle orada ciddi sıkıntı var. Yani yanlış yorum yapmaktan da elden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum.
1: Doğru anlıyorum ama
0: Suçlayıcı tavır içerisinde olmak yakışmaz
1: işte
0: çünkü.
1: şimdi mevcut durumda bunlar ortaya çıktıktan sonra ne oldu abi? Ortaya bir şaibe çıktı. Belki gerçekten hakkıyla tam puan alan kişinin de başarısı şaibeli bir duruma
0: Ya
1: gelmiş oldu.
0: öyle bir durum.
1: Yani şimdi
0: Öyle
1: çık
0: bir
1: işin
0: durum. Şimdi ne
1: içinden
0: yapacaksın? Tekrar
1: çıkabilirsen.
0: bunları sınava mı sokacaksın?
1: Öyle olacak,
0: Sınava
1: mecbursun.
0: soktun. Sınavları iptal ettin. İptal edilen sınavlarda o dönemden bugüne gelmiş şeyler var, hakemler var. Yani çok zor durum.
1: İşte onu diyorum,
0: Sanki
1: anladın
0: şeye
1: mı?
0: doğru gider, ben sana söyleyeyim
1: Neye?
0: iş. Tahminimi söyleyeyim. Tamamen yabancı
1: Hmm.
0: hakemlerle, sağdan soldan bulduğumuz hakemlerle biz en azından devreye kadar bu işi götürelim gibi bir noktaya doğru bu konu gidebilir diye bir tahminim
1: Bu
0: var.
1: arada bir şey söyleyeyim mi? En sağlıklısı o olur bence. Çünkü senin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten hakem tartışan bir ülkeyiz biz. Ne olursa olsun her maç sonrası muhakkak hakem konuşuyoruz. Böyle meseleler de ortaya çıktıktan sonra, milli aradan sonra, yönetecek hakemlerin yaptığı hatalardan sonra, başkanların, kulüplerin, taraftarların, iyi yaşa abi,
0: Tebrikler.
1: vereceği tepkiyi mesela düşünebiliyor musun? Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olacaktır belki
0: Herkes
1: yani.
0: bizi haklı izliyor, ortaya çıkacaklar.
1: Tabi. Şimdi o yüzden hakemlerin de maç yönetme psikolojisi muhtemelen geriye gidecektir bu
0: Baya.
1: meseleden sonra. Yani senin söylediğin yabancı hakem meselesi bence direkt olarak
0: Ya şey
1: faaliyete
0: gibi.
1: geçirilmeli ya.
0: Yine söylüyorum
1: Yani
0: yani
1: anca
0: şimdi.
1: o
0: Abi
1: ateşin
0: bak
1: altını öyle
0: burada
1: kısarsın.
0: hedef göstermek için söylemiyorum. Ama bu dönemde yükseltilen ve tanıştığımız hakemler var. Şimdi yine söylüyorum, hedef göstermek için söylemiyorum. İşte Oğuzhan Çakır
1: Hı.
0: mesela. Şimdi ne diyecekler bu hakemle ilgili olarak yarın? Bir karar verse, bu da
1: İşte
0: zaten bu
1: onun
0: kadrolaşma
1: adamı
0: faaliyeti
1: tabii.
0: içerisinde sınav sorularından gelmiştir.
1: Tabii.
0: Yani bunlara muhatapta kalacaklar. Bu kadar aptalca. Ya bu şimdi bak. Bu işin sorumluların hesap vermesi lazım. Yani burada bir suç varsa, bu iddialar gerçekse eğer, burada bu insanların, bu sorunların hakikaten o hesabını vermesi lazım. Ya siz kendi çıkarlarınız için, görüntü o, koca bir camiayı, koca bir ekonomiyi böyle bir bataklığın, böyle bir kaosun içerisine sürüklüyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp. Ve bunlar belli ki tespit edilmiş zaten. Olacak iş mi yani?
1: Vallahi abi bu derenin altından çok su akar. Dediğin gibi soruşturmanın
0: Ben daha
1: devamını beklemek,
0: valla ben
1: ifadeleri
0: hani bu
1: beklemek lazım.
0: yeni yeni dalgalar gelir mi? Sanki öyle görünüyor yani.
1: Gelir, ben sana
0: Mesela
1: söyleyeyim.
0: abi şimdi bir şey var. Bunlar gözaltına alındıysa deniyor ya böyle böyle böyle böyle yapıldı diye. Bence şöyle bir şey daha var. Bu da önemli. Eğer bunlar yapıldıysa o zaman bu sınav kağıtlarının, sınav sorularının verilen o ve yükseltilen hakemler bence direkt hakemlikleri bitirmeli.
1: Tabii ki de.
0: Direkt hakemlikleri bitirmeli. Onlar da suça ortak çünkü.
1: Herhalde abi.
0: Suça ortak oluyorsun yani. Sen
1: Tabii.
0: şey olmuyor.
1: Hak yiyorsun bir kere. Sana
0: Ya
1: geliyor
0: haberim
1: sorular,
0: yoktu
1: kabul
0: falan
1: ediyorsun.
0: diyemezsin. Sana soru veriyor.
1: Soru
0: Şimdi
1: veriliyor. Tabii.
0: sınavdan önce sorular sana geliyorsa ne anlama gelir bu? Sen bu eylemin içerisindesin.
1: Tabii ki de.
0: Çocuk değilsin. Sana
1: Aynen
0: bunu
1: öyle.
0: zorla da yaptırmadılar. O
1: Herhalde.
0: yüzden çok büyük kıyım olur. Bu iddialar neticesi

0: de gerçek ortaya çıktığında görüntü o.
1: Acaba o isimler açıklanır mı? Onu merak ediyorum ben. Yani hangi hakemler bu sınav soruları verildi ve klasmanları yükseltildi? Orada eğer işte abi isimler açıklanırsa, yine senin de söylediğin gibi hedef göstermiyorum. Mevcut hakemler oldukları
0: Yani
1: için
0: bazıları popüler olduğu için bu
1: popüler oldu
0: isimler veriyorum.
1: işte.
0: Yoksa
1: Mehmet Türkmen adı
0: Aydın
1: çıkarsa.
0: Ayan diye Aydın
1: Evet.
0: Ayan diye bir hakem de vardır. Ne bileyim
1: Tabii.
0: Muzaffer Ateş diye bir hakem de
1: Evet.
0: vardır. Yani popüler oldukları için ve
1: Tabii
0: bu
1: tabii.
0: dönemde yukarıya doğru geldikleri için
1: Aynen
0: bunu
1: öyle.
0: söylüyorum ama tekrar söylüyorum. Bu bağıran bir şeydi kardeşim. Bu
1: Belliydi
0: adam
1: evet.
0: bunu defalarca söylediğimiz ve konuştuğumuz için söylüyorum. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisinde olan bir adamdı. Zaten taktik subayı şeyi de lakabı da biraz aslında bunun altını dolduran meselelerden bir tanesi. Yani geçmişten beri geçmişiyle çok tartışılan bir şeyden bahsediyoruz. MHK başkanından bahsediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Burada federasyon başkanının alacağı tavrı çok merak ediyorum. Elinde büyük bir bomba var.
1: Valla ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayıp bir de milli
0: Tamam.
1: takımı konuşup yayınımızı kapatırız. Ama şu net bir şekilde bir konu benim için abi, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Federasyon başkanının bu tip olayların yaşandığından haberinin olmaması mümkün değil Aydın abi. Yani mümkün değil. Sen bir şirketin başındasın, altta bir sürü şey dönüyor ama senin haberin yok. Bana birazcık ütopik geliyor. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu konuyla alakalı açıklama yapması, eğer gerekiyorsa da istifa etmesi gerekir. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bunca şey dönüyorken federasyon başkanının bundan haberi yokmuş, ah canım vah canım denmesi bana birazcık komik geliyor. Bence kesinlikle orada o kişiler de işin içinde diye düşünüyorum yani. Bir...
0: Ya orada sakin kalmak lazım.
1: Ya bakacağız işte. Yani ama bununla alakalı bir açıklama yapmak zorundalar abi. Sonuçta federasyon başkanı bu işin içinde mi değil mi? Nasıl ya da değil, nasıl gözünden kaçtı bunca şey? Bunların izahının yapılması gerekiyor diye
0: Şöyle,
1: düşünüyorum
0: şöyle. Ya burada bir şey var. Şimdi bak, konuları karıştırmak için söylemiyorum da, bu özellikle Mehmet Ali Aydınlar meselesi, işte 3 Temmuz meselesi çok tartışırken, işte Lütfü Arıboğanlar konusu çok gündemde ya. Ya burada benim öyle duyuyorum mesela Mehmet Ali Aydınlar kendisine de bir kumpas kurulduğunu falan yani burada hakikaten bir mağdur noktasına doğru gittiğini falan söylüyormuş. Şimdi yakında iddianame de çıkacak. Abi federasyon başkanı kimse alt tarafı da kontrol edecek. Bu kadar basit.
1: Onu diyorum
0: Yani
1: işte.
0: şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Biz burada bir sorumluluğum var. Şimdi ben alt tarafı kontrol edemezsem düşünsene abi şimdi burası bir kanal.
1: Evet.
0: Doğru mu? Burası bir kanal. Burada birçok arkadaşımız yayın yapıyor. Sen de burada yayın yapıyorsun. Şimdi buranın bir şey var bir
1: Politikası
0: yayın
1: var.
0: ilkelerine
1: Evet.
0: göre hareket etmek lazım. Şimdi ben burada mesela kalkıp da provokatif ve suç unsuru bulunan yayınlar yapılıyor. Bir şekilde bir sürü problem var. Sonra ben diyorum ki ben ne yapayım? Benim
1: Benlik
0: haberim
1: bir şey
0: yoktu.
1: yok.
0: Sen bunu görmüyor musun yani?
1: Onu
0: Ve
1: görüyorum.
0: sana da söyleniyor bu. Deniyor ki böyle böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle böyle.
1: Tabii şikayetler de geliyor bu arada sana. Sen
0: Sonra
1: görmezden
0: diyorum yani
1: geliyorsun yani.
0: hayır diğer yandan bak insanların verdikleri kararları tartışırız. Akıl vermek gibi bir derdim de yok ama ya arkadaş geçen yıl bahis meselesinde işte 100 tane hakem ceza aldıysa bu 100 hakemin 80 tanesi Ferhat Gündoğdu zamanında yukarıya yükseltilen klasman yükseltilen hakemlerse gider derdiniz ki bırakın bu işi. Bak biz kendi içimize bir soruşturma yaptık. En büyük patlak bizim zamanımızda olmuştur. Siz buralarda hatalar yapmışsınızdır. Ha diyeceklerdi ki biz başkanım nereden bilelim böyle bir bahis soruşturması falan filan olduğunu. Abi bu kadar tezadüf olur mu ya?
1: Tabii. Mümkün değil.
0: Ya da soru şu. Bu adamlar neden yükseltildi? İşte bu adamlar da iddiaya göre bu nedenlerden ötürü kadrolaşma faaliyetinden ötürü yükseltilmiş. Abi bakar mısın? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Yani ilk bölümde anlattığım hakemler gidiyorlar kendine şikayet ediyorlar. Bizi
1: Araştırın bizi yani. Alnımız hak
0: bizim
1: gibi bir şey var.
0: maçlarımızda manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle şikayet ediyorlar kendilerini. Bizi bu yüzden hakemlikten attı diye bu adama bakın diye ve savcılık dönüyor dolaşıyor diyor ki kardeşim burada gerekçeler sağlıklı olmamasına rağmen, belge bilgi olmamasına rağmen bu insanların hakkı yenmiştir. Şimdi burada başka bir durum daha var. Peki bu soruşturma böyle devam ederken bu kararları veren tahkim kurulu üyeleri ne olacak?
1: Tabii. O da var.
0: Kim kime baskı yaptı ya da bir baskı var mı? Böyle federasyon olur mu ya?
1: Acayip. Peki iki tane süper chat var, onları ekrana getireyim.
0: Tamam.
1: Tunç
0: sonra
1: Binay.
0: Çok şey oldum bir de.
1: Yoruldun değil mi? 3 saat yayın yaptın, haklısın abi, toparlayacağım. Tunç Binay, taraftarlar takımlar üzerinden okuyor ama bu yaşananlar Türk futbolunu geri götürür. Takım üzerinden okumak yersiz demiş.
0: Ya götürür tabii, bak şimdi yayın ihalesi olacak.
1: Evet.
0: Şu an bak şimdi hani bu işe muhtemelen en çok sevinenlerden bir tanesi şeydir, Bein Sports.
1: Bein Sports. Evet.
0: Niye biliyor musun? Yarın gelecek diyecek ki kardeşim 300-400 istiyorsun da ben senin neyini 300-400 vereyim, evet. Bak. Meğerken hali burada. Zaten güvensizlik var. İnsanlar bu işten soğuyorlar. Ben bu işin marka değerini nasıl yükselteyim?
1: Tabii.
0: Ya böyle ya bu kadar aptalca bir şey olur mu ya? Ya siz nasıl bu kadar özgüvenli? Hangi otoriteden bu gücü alarak bütün bunları yapıyorsunuz? İnsanların hakkını hukukuna giriyorsunuz. Sınav sorularını veriyorsunuz falan.
1: Tabii.
0: Ya Türkiye yakın tarihte bir sürü olay yaşadı. Uslanmıyorlar yani, anladın mı?
1: Maalesef. Sinan Erkan abi, örnek olarak o hakemlerden örnek olarak Beşiktaş Alanya maçının hakemi varsa ve Beşiktaş camiası ayaklansa ne olacak?
0: E işte.
1: Hakem isimlerini gizlemeden sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Hakem isimlerini gizlemeden acil açıklamaları lazım, örnek olarak düşüneceğim bu demiş.
0: Doğru.
1: Kesinlikle
0: haklı.
1: Bence de. Peki abi, çok ufak milli takım
0: değerlendirmesi
1: alayım.
0: Skandal değil mi? Bu arada ne oldu hani, atıyorduk biz.
1: Ha, İtalya'yı yeneriz, ya, ederiz.
0: Çok çünkü tez canlı davranıyor. Tamam, yeneriz demek tabii ki güzel bir şey. İddialı olmak güzel bir şey. Ama Montella falan bitik abi. Bu nedir ya? Utanmadan dün konuşuyor ya. İtalya'nın diyor şey takım değerine bakın, 700 milyon euro.
1: Tabii.
0: Ya bu adamlar bunu lafları nereden öğreniyorlar? Yani hayatta hiç sorumluluk almayacak mısınız abi siz? Hiçbiriniz bir sorumluluk almayacak mısınız? Ya biz burada hata yapıyoruz. Hata yaptık, kusura bakmayın, beceremiyorum demeyecek misiniz yani? Yani daha büyük problem, insanların gönlünü kırıyorsunuz ya, aptal yerine koyuyorsunuz.
1: Katılıyorum.
0: Ya dün o basın toplantısını bir izle ya.
1: İzledim
0: bir
1: ya.
0: Bir izle.
1: İzledim.
0: Olmaz. Sonuçtan çok, tablo çok ağır yani. Tablo çok ağır.
1: Bence Montella'nın artık verebileceği bitti milli takıma diye düşünüyorum. Ben orada bir yeniliğe gidilmeli. Abi çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Zihnim
0: yoruldu, kusura bakma.
1: Normal abi zaten.
0: Biraz çok ters bir gün oluyor.
1: Bir saattir yayındayız zaten. Konuşacağımız her şeyi konuştuk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçı ile ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye?

tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve yani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı, gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibin üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Veya da geçen seneki Černý bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte Olaytan dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman?

0: Göztepe'nin hocası. Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya, yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör, onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Reis dedi ki abi ne olur buna Vlahovic örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşturamadı belki ama Vlahovic inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması, yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı, iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahovic orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıllı'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonda orada harika bir kilit pas var. Yani Vlahovic'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı, o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu, yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada. Ama yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişme niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna işte o sözü söyledi. Her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyanlığının sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. Kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi, yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani Italiano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibi haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak, bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. Ki bizi izleyenler bilir, biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım, Republica. O röportajda bir cümle daha var İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak. Buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve İtalyan'ın felsefesi...
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
6: Garanti BBVA Emeklilik.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
11: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akede Şekin yedi.
12: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
14: Haber masasından mutlu günler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteyim. Haber masası programında birazdan attığımızda spor spikeri Cenk Eren Adanur olacak. Milli takımımızda başlayacağız. Programımıza 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri diyelim. Ve hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: hattımızda spor spikeri Cenk Eren Adanur var. Cenk Eren hoş geldin.
1: Hoş buldum Göksel'in, iyi yayınlar.
0: İlk olarak milli takımımızla başlayalım. Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyet ve sonrasında İtalya karşısında 4-1'lik mağlubiyet haline kötü bir başlangıç yaptı. Milli takımımız ilk iki maç özelinde nasıl değerlendirmeler yaparsın genel anlamda ilk olarak?
1: Yani açıkçası Dünya Kupası sonrası, Dünya Kupası'nda zaten dağılmıştık. Dünya Kupası sonrası da hiç iyi bir gidişat yok Montella yönetiminde. Önce Fransa maçı. Ben Fransa maçını yayında da takip ettim zaten. Koca elindeydim. Yani sahada birçok yorumcu tarafından iyi mücadele ettik olarak yorumlansa da ben hücum anlamında tabii ki Fransa'ya karşı hücum etmek kolay değil. Çünkü savunma güvenliğini elden bırakmamak istiyorsunuz ama yine de ana planda bir sıkıntı olduğunu gördüm. İkinci maçta da ilk maçtan sonra gayet memnun gibi duruyordu Montella. İkinci maçta da dolayısıyla çok değişikliğe gitmedi. Ve ikinci maçta daha kötü bir sonuç. Açıkçası benim beklediğim bir sonuçtu. Dolayısıyla Uluslar Ligi'ndeki gidişat aslında seninle de konuştuk zaten Göksel, hiç iyi değil. Ben Belçika maçından da çok ümitli değilim açıkçası. Bu Uluslar Ligi fikstürü sonrasında hoca değişikliği olacağı söyleniyor. Yeni bir hocayla yorucu fikstür, zorlu fikstür nedeniyle henüz anlaşılmadığı söyleniyor. Açıkçası bence de haklılık payı var bu söylentilerin.
0: Ya peki şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi evet, bir milli takım başarısız olduğunda futbolcuların tamamen değişmesi imkansız bir durum. Tabii ki hoca değişecek ama

0: Sadece Montella'ya yakılan bazı konular var. Bunlardan birisi mesela ilk olarak aklıma gelen forvet konusu. Ya koca ülkeden bir forvet çıkmıyor gerçekten Cenk Eren ve bunun sorumlusu kesinlikle İtalyan bir teknik adam Montella olamaz. Yani sorumluluk oraya yıkılıyor ama bakıyorsun Süper Lig gol krallığına. Tek Türk 15. sırada, Arda Osluoğlu 2 golle Alanyaspor. Ya 15. sıraya kadar Türk bir oyuncu yok gol krallığında mesela. Bunun sorumlusu Montella olabilir mi?
1: Ya kesinlikle Montella değil bunun sorumlusu. Zaten bu an Montella net bir şekilde başarısız olduğu için bugünlerde geçmişteki başarılarını gölgeleyecek duruma geldi. Yani biz hep Montella'nın karşısında dikleyen bir kitle var. Ama o dönemlerde Montella başarılıydı. Yani Euro'da Montella başarılıydı. Dünya Kupası'na katılma yolunda, Dünya Kupası eleme gruplarında başarılıydı. Şu an başarısız olması bunu değiştirmiyor. Ve orada da yine forvetsiz oyunu, Adana Demirspor'da da böyle oynatıyordu. Milli takımı da böyle oynattı. O zaman hak vermiştim. Dolayısıyla bu Montella'nın bir sistemi, gerçekten Türkiye'nin bir forveti çıkmıyor ve Montella da forvetsiz oynayan bir teknik adam. En azından net bir forvetle, dokuzlu oynamayan bir teknik adam. Dolayısıyla bu örtüşüyor gibi gözüküyordu. Ama geldiğimiz noktada sahada mücadele eden bir takım yok. Yani bir forvet meselesinden çok daha fazlası var şu anda milli takımda.
0: Bu da şu söylemi haklı çıkartmıyor mu Cenk Eren? Yani altın jenerasyon değil o zaman. Çünkü her turnuvaya katılan takıma altın jenerasyon deyip teknik direktöre bir kötüleme yapılıyor. İşte daha fazlasını hak ediyordu da işte teknik direktör iyi değildi şeklinde ama ya altın jenerasyon bu şekilde olmaz. Ki biz önceki turnuvalara katılan jenerasyonlara da altın jenerasyon gözüyle bakıyorduk ki hak veriyorum insanlara, yani Leicester City'nin stoperi, Juventus'un stoperi falan gözüyle baktığımızda o jenerasyonlar da altındı. Yani esasında burada yanlış olan nokta biraz hocaya haksızlık yapmayı seviyoruz sanırım. Yani ya jenerasyon çok iyi, hoca çok kötü şeklinde.
1: Biz çok anlam yüklüyoruz. Yani en net örneği bunun Fatih Terim döneminde de olmuştu ama Şenol Güneş döneminde de çok net şekilde, işte dediğin gibi, Çağlar Leicester'ın stoperi, Melih Juventus'un stoperi, altı jenerasyon.
0: Tabii ya, şeyler falan var. Içinde, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Lille şampiyon yapanlar falan, neler neler vardı.
1: Ya kesinlikle. Bu kadroda çok kıymetli oyuncular var ki şu anki Uluslar Ligi kadrosunda Kenan Yıldız yok. Arda Güler, neyse ki Arda Güler var ama gerçekten ayak uyduran oyuncu yok sahada. Hı-hı. Ona üzülüyorum ben. Forvet olmayan bir milli takımın altı jenerasyon olduğundan bahsedemeyiz ya. Yani hemen hemen her mevkisi eleştiriliyor. Tabii ki bu arada herkes eleştiriliyorsa da sorun oyuncularda değil, sistemdedir. Ama evet, kesinlikle bir altı jenerasyon durumu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle diğer ülkelerin kadrosuna bakınca. Ama kesinlikle bundan çok daha iyisi olmalı.
0: Montella ile ilgili bence asıl eleştirilmesi gereken konu, katılır mısın bilmiyorum ama Dünya Kupası itibariyle bir güç zehirlenmesi var Montella'da. Demeçleri olsun, işte hamleleri olsun. Yani hatırlıyoruz hepimiz Dünya Kupası'ndaki demeçleri, hepimiz hatırlıyoruz. İşte şu kadar şut attık kaleye, olmadı. İşte 1000 galibiyete bedel Amerika Birleşik Devletleri maçı. Çok ilginç bir dile evrilmişti yani. Ne oldu acaba? Dünya Kupası'ndan önce dünyanın en mütevazı insanıydı çünkü.
1: Ya kesinlikle tüm sempatiklerini kaybetti izleyenler ölçeğinde. Çünkü dediğin gibi Dünya Kupası'nda şu kadar şut attık olmadı diye bir açıklama, herkes şok oldu zaten. Hı-hı. Yani futbolla en az ilgileninden en fazla ilgilenene kadar herkes şok oldu açıklamalara. Çünkü fazla şut atmak iyi oynadık demek değildir. Yani Dünya Kupası boyunca da buna şok oldu, sinirlendi taraftar. İşte ben bazılarından daha Türk'üm gibi açıklamalar vardı yine. İşte ben bizi eleştirenlerden daha fazla Türk'üm. Tam açıklama bu değil tabii ki. Şimdi eksik bir şey söylemeyelim ama izleyenler, o açıklamayı dinleyenler anlamıştır. Yine şimdi bu maçlar sonrası amiyane tabirle diyeyim, tırnak içinde diyeyim, küstahlığa varan açıklamalar olunca izleyenler de o zaman bir yol ayrımına gitme düşüncesi içerisinde olabiliyor. Bu çok normal. Yani yol ayrımına gelirse kim gelir? Çok herkesin hemfikir olacağı adaylar yok bence.
0: Ya kesinlikle, yani yerli olacaksa özellikle aslında önümüzde çok seçenek olan bir liste yok, hatta belki hiç seçenek yok.
1: Ya konuşulan isimler var Göksel'in, konuşabiliriz yani. Fatih Terim var, nasıl olur bu saatten sonra bilmiyorum, uzun süredir yüksek seviyede çalışmamış bir teknik direktör, kendisi düşünür mü onu da bilmiyorum. Abdullah Avcı var, yani yine ben herkesin olumlu karşılayacağını düşünmediğim bir isim. Arda Turan var, Şaktır'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum ben. Gidileceğinden de şüphelerim var. Ya onun dışında çok fazla Aykut Kocaman deniyor. Aykut Kocaman en son ne zaman takım çalıştırdı Allah aşkına diyesi geliyor insanın.
0: Yani Sergen Yalçın gerçekten konusu çok konuşuluyor ama yani bence çok büyük zarar olur.

0: Ya kesinlikle Sergen Yalçın baktığımızda onun için daha rahat bir fikstür olur açıkçası. Muhtemelen Sergen Yalçın milli takım çalıştırmayı normal bir kulüp takımı çalıştırmaktan daha fazla isteyecektir. Daha az yoğun olan fikstürün temposu sebebiyle ama...
1: Ne görürüz biliyor musun? Ya öyle bir durumda şunu görürüz. Ya eminim hani Balotelli ile Sergen Yalçın'ın bir olayı vardı ya. Her maçta bir tane oyuncudan bunu görürüz ya.
0: Yani bilmiyorum milli takımlar düzeyinde tabii nasıl olur ama Sergen Yalçın şu anda milli takım çalıştıracak bir kişi olarak göremiyorum ben maalesef. Yani kendisini sürekli geliştiren bir isim olsa tamam diyeceğim. Daha önce Apolekleri de var diyeceğim kendisinin de dediği gibi. Ama hiç öyle bir durum yok. Yani Sergen Yalçın da teknik direktörlüğü sanki kafada bırakmış gibi duruyor şu an.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in profesyonel liglerde toplam 139 takım var ve toplam 300'ün üzerinde santrafor mevcut. Bu oyunculardan birkaç tanesi yapacak bir şey yok, bir şekilde geliştirilerek milli forma verilebilir. Santrafor yok, başka burada oynanmaz. Ama işte şunu anlamıyor insanlar bence Cenk Eren. Yani artık dünyada futbol santraforsuz oynanan bir oyun haline evrildi. Bizim ülke sadece gol atacak ileride kullanacağımız ismi bulamadı. Çünkü mesela bakıyorsun Ferran Torres İspanya'da oynuyor. Santrafor mu? Değil. Ama gol atıyor. O yüzden konuşulmuyor. Biz o ismi bulamadık sadece. Yani eski tip bir santrafor almak için sırf 2. lige kadar gidilmemesi gerekir.
0: Ya kesinlikle. Bu arada ben de Dünya Kupası maçlarını izlerken, hatta Euro maçlarını izlerken keşke yedekte de bir tane pivot santrafor olsa da hani hiçbir şey yapılamayan bir senaryoda ki Dünya Kupası'nda biliyorsun sadece uzaktan şut ve orta denediğimiz maçlar var. Keşke içeride bari 9 numara olsa da bunlardan bir tanesi gol olsa diye geçirdim içimden ama senin de dediğin gibi yani modern futboldaki tüm örnekler artık 9 çıkmadığı için çok fazla. Ferran Torres kullanılıyor ileride. Yine Paris Saint Germain'de bunun örnekleri var. Bizim de o ismi bulmamız lazım ama ondan önce kendimize bir sistem belirlememiz lazım ve yani yeniden başlayacak muhtemelen bizim milli takım.
1: Bir de denenmemiş bir şey değil ki yani. Enes Ünal da denendi. Deniz Gül de denendi. Denenmeye devam ediliyor. Olmadı. Oradan sonuç alınamadı ya. Sonuç alınsa devam edilebilir bir sistem olur ama orada da sonuç alınmadı ki.
0: Ya evet yani Deniz Gül tabii ki potansiyelli bir isim ama biz geçen sezon sen de çok fazla anlattın Porto'da. Ben çok fazla anlattım. Özellikle orada Stamu, ligin gol kralıydı. Sakatlandıktan sonra Deniz Gül'e çok fazla şans geldi. Ama sanki Deniz Gül hiçbir zaman o beklentileri karşılayamadı ve karşılayamadığı için de şu anda biraz Porto'nu kiralık gönderdi diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bir milli takım santraforu olacak düzeyde değil. Yani ileride olabilir mi? Olabilir. Deniz Gül hakkında bunu düşünüyorum açıkçası. Diğerisinde kimdi Göksel'i? Enes Ünal mı demiştin?
1: Evet. Hatta Deniz Gül tarafı için şunu söyleyeyim. Ekleme yapayım. Samu'nun sakatlığı sonrasında yine yedek kaldığı bir dönem oldu. Mora forvet olarak kullanıldı. Yani santrafor orijinli olmayan bir isim forvete çekildi. Santrafor mevkisine çekildi. Öyle verim alınabildi. Yani o şansı pek değerlendiremedi Deniz Gül.
0: Evet evet değerlendiremedi. Yani Deniz Gül için Galatasaray büyük bir şans bence. Galatasaray için de Deniz Gül bir şans mı? Bunu gösterecek. Deniz Gül önümüzdeki günlerde sergileyecek performanslarla. Enes Ünal'da da bir türlü sağlıklı olamıyor Enes. Yani bu konuda milli takıma çağırmayanları da ben suçlamıyorum son Dünya Kupası'nda. Çünkü Enes çok fazla sakatlanan ve maç ritmini bulmakta zorlanan bir adam. Dolayısıyla keşke sağlıklı kalsa da gerçekten onu bir milli takımda artık gollerini izleyebilsek.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki abi Montella iyi teknik direktör diyorsunuz. Zuhal'la futboldan anlamıyorsunuz. Milli takımda gördüğüm en kötü hoca. Hangi hedef maçı aldı A Ligi'ne çıktık? Nasıl çıktık gördük? Macarlar berbat playoff'tan çok berbat playoff oynadı demiş bir dinleyicimiz. Ya ben de bunu anlamıyorum mesela. Stefan Kuntz C Ligi'ne düşürdü takımı. A Ligi'ne çıkartan Montella. Yani sayalım Cenk Eren. Montella C Ligi'nden alıp A Ligi'ne çıkartmadım. Bunlar somut başarı değil mi? Avrupa Şampiyonası'na bilet almadım. Aldı. Zirvede bitirdi. Sonrasında çeyrek final yapmadım. Yaptı. 24 yıllardan sonra Dünya Kupası'na götürmedim. Ya aslında somut olarak baktığında belki de Türkiye Milli Takımı'nda en çok başarıya imza atmış istatistik anlamında isim olabilir Montella. Ya böyle bir isme başarısız bir süreç geçirdi demek de çok yanlış.
0: Ya bu böyle bence de. Yani bence şu an Montella bu arada başarısız. Yani yolların ayrılması gerekiyor ama konuşmanın en başında da değindiğim şey. Yani önceden yaptığı Ulusal Ligi'den C7'den A'ya çıkmak. Türkiye Milli Takımı'nın bu arada zaten C'de olmaması lazım ama. Önceki Kuntz falan beden eğitimi öğretmeni oldu. Şimdi affedersin. oralara kadar düştü. Ama yine de A'ya çıkmak, Euro'da sergilenen performans, Euro bileti almak, Dünya Kupası bileti almak yıllar sonra, bunlar da sadece tesadüfen denilebilecek şeyler değil. Dolayısıyla insanların da o konuda Montella'ya haksızlık etmemesi lazım.
1: Bir de nasıl olabilir ki Cenk Eren, yani düşünsene. Macaristan kötüydü iki playoff maçında. Tamam, Hırvatistan'ı yıllar sonra yendik, Modrić'li kadro falan. Ya Hırvatistan da kötüydü. Avusturya'yı yeniyorsun, onlar bizim dengemiz değil falan. Biz bence kendimizi olduğumuz yerde görmüyoruz. Çok güzel üstte görüyoruz. Ya Fransa kalitesinde görüyoruz ama maalesef öyle değiliz. Keşke olsak kadro kalitesi anlamında.
0: Ya yok yok, bunlar yani... Genel olarak bizim milletimizde bir teknik direktörün başarısını küçümseme durumu var. Yani Trabzonspor'da şampiyon olduğunda mesela işte Bakayem'i şampiyon yaptı. Abdullah Avcılık bir pay yok. Galatasaray şampiyon olunca işte Icardi ile Osimhen Okanburu şampiyon yapıyor gibi durumlar olabiliyor. Milli takımda da bu geçerli. Montella özelinde bir haksızlık var belki. Ama bakalım, yani bundan sonraki süreci ben çok merak ediyorum.
1: Peki, Belçika karşılaşması hakkında neler düşünüyorsun? Nasıl bir maç bizi bekliyor sence?
0: Yani Fransa ve İtalya maçından 0 almak çok olumsuz bir durum. Toplam 6 maç var zaten Uluslar Ligi'nde. Ben açıkçası şu anki 3 maçlık bu fikstürü bıraktım. Sonraki maçlarda, rövanşlarında ne yapacağımızı daha çok merak ediyorum. Belçika maçından da ben hiç ümitli değilim. Muhtemelen hocayla konuşuldu. Yolların ayrılacağı belli. Sadece dediğim gibi, yani internete düşen haberler, Twitter'a düşen haberler bu yönde en azından. Bu fikstürü, bu zorlu fikstürü yeni hocanın görmemesini istiyorlar. Yeni hocanın yıpranmamasını istiyorlar. Dolayısıyla bu durumda da bir takım ne kadar motive olabilir? Bence olamayacaklarını, motive olamayacaklarını düşünüyorum. Sadece zaten sahada parlayan iki maçta da tek bir isim var, Arda Güler.
1: Peki. Cenk Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökşen'in. İyi yayınlar. Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık. Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Cenk Eren Adanur'la birlikteydik. Spor spikeri Cenk Eren Adanur bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri,

0: Ve birazdan konuklarımız da devam edecek tabii ki. Şöyle bir bakıyorum, 18.45'te Alperen Önder bizimle birlikte olacak. 19.20'de ise İrfan 25 bizimle birlikte olacak. Kenan Bey boş konuşma, Montella başarısız kardeşim demiş. Niye böyle bir üslup mesela Kenan Bey? Hani bize mesaj atan da bir dinleyicimizsiniz. Hani zaman zaman şakalaştığımız falan da oldu ama neden böyle bir üslup yani Montella? Şu an ben de başarısız diyorum. Bakın şu an Dünya Kupası'ndan sonra istifa etmesi gerekiyor diyorum. Ama genel anlamda Montella başarısız, o zaman takım yaptı, bu zaman Montella yaptı olayı bana çok ikiyüzlülük gibi geliyor. Hakan Bey diyor ki Montella başarısız denilemez, sadece dönemsel aksiyonlar tutmuyor. Bence Fatih Tekke'lerin Montella gidecekse demiş Hakan Bey. Orada da benim kafamı karıştıran konu şu, baskıyla mücadele edemediğini biraz Fatih Tekke bize son ayrılığında gösterdi. Benim fikrim bu yönde. Kolay gelsin, iyi yayınlar Göksel'in Bey. Milli takımımızda santrafor pozisyonunda devamlı olarak Can Uzun oynatılırsa bence başarı sağlanır diyor bir başka dinleyicimiz. Dinleyicimizin ismi de Turgay Bey. Montella iyi bir teknik direktör değil kesinlikle demiş Kubilay Bey. Sözlerini şu şekilde devam ediyor: kesinlikle başarı varsa o bireysel oyuncuların başarısıdır. Montella takımı bir taktik verdiğine inanmıyorum. Kesinlikle milli takım teknik direktörü yerli olmalı demiş. Ben buna katılmıyorum Kubilay Bey. Yani başarı oyuncuların başarısı, başarısızlık teknik direktörün başarısı. Bence çok kolay bir kaçış yönü olarak geliyor. Ha, şuna katılıyorum, evet teknik direktör değişmeli. Çünkü milli takımı tamamen değiştiremezsiniz. Transfer yapamazsınız bir milli takım olduğu için. Fakat burada yapılacak tek aksiyon teknik direktör değiştirmektir. Ama az önce saydığım somut parametreler ortada. C liginden A ligine çıkartma. Yani tek bir başarı değil ki, sadece C liginden A ligine çıkartma demiyorum bakın. Hırvatistanlı o Avrupa Şampiyonası grubunda lider olarak çıktı takım. Onun ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldi. Bu oyuncularla şu an oynayan oyuncular aynı oyuncular. O dönem sadece oyuncular başardıysa şu anda neden sadece oyuncular başaramıyor? Veya Dünya Kupası'nda niye sadece oyuncular başaramıyor? Montella ket mi vurdu oyunculara? Hayır, aynı oyuncular oynadı. Yani bu bence doğru bir bakış açısı değil. Kendi fikrimi söylüyorum ama tabii sizlerin de fikrine saygı duyuyorum. Bence artık federasyonun başına geçmeli, milli takımın değil, milli takımın başına da yetenekli bir Türk genç hoca geçebilir ve Arda Turan örnek olabilir demiş dinleyicimiz. Herhalde Fatih Terim için diyor. Az önce bu arada Fatih Tekke için dedim ben bir başka dinleyicimizin. Evet, federasyon başkanı Fatih Terim geçmeli demiş dinleyicimiz. Merhabalar, kolay gelsin. İstanbul'dan Tayyip ben. Milli takımın forvet sıkıntısında şunu düşünüyorum. Acaba bugüne kadar herhangi hazırlık maçında veya maçlarında Serdar Dursun denenemez miydi? Yani ceza sahası içinde nerede duracağını biliyor şeklinde. Ya Tayyip Bey, ama Serdar Dursun'un maç sonu açıklamalarını hiç dinlediniz mi? Yani Serdar Dursun kafasında futbolu bitirmiş, yorumculuk yapıyor şu anda. Maç sonunda çıkıyor, diyor ki Beşiktaş şunu yanlış yaptı, Fenerbahçe şu konuda sıkıntı yaşıyor falan şeklinde. Serdar Dursun'un son iki sezondaki performansına bir bakalım ya. Bu sezonda özellikle. Yani hani Cenk Tosun, Serdar Dursun falan artık bu isimlere kaldıysa milli takım, hani Fatih Terim'in bir sözü vardır ya, vah benim milli takımım vah diye. Hani oraya gidiyor iş. Keşke Murat Yakın'a teklif götürülse, tecrübe ise. Tecrübe, Avrupa futbolunu aktif takip eden, sürekli kendini güncel tutan bir hoca. İsviçre milli takımlarıyla yaptıkları da ortada. Ama gelmez ki. Murat Yakın'ın geçmişte bir açıklaması var zaten. Hani ben kendimi İsviçreli görüyorum diye. Bu yüzden gelmez demiyorum. İsviçre milli takımından hala başında. Dün maça çıktı, dün kazandı. Murat Yakın yani İsviçre milli takımını bırakıp neden gelsin? Ya Bilic'in Hırvatistan milli takımını bırakıp veya Jürgen Klopp'un Almanya milli takımını bırakıp gelmeyeceği gibi Murat Yakın da İsviçre'yi bırakıp gelmez. Milli takımın performansı Türkiye Futbol Federasyonu'nun performansına bağlı bence tamamen ve maalesef TFF çok kötü yönetiliyor demiş bir başka dinleyicimiz. Peki, kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Alperen Önder bizimle birlikte olacak efendim. Araya gidelim, aranın ardından yeniden birlikte olacağız.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde +4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nis'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nis'e dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nis formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasına gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nis'te 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor.

0: dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal, Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişiminde bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Serdar Dursun kendi takımına bile ilk 11'e girmiyor diyen bir dinleyicimiz var. Kesinlikle aynı fikirdeyim. İstanbul'dan Bülent Bey. Yoksa insana kalsa hoca ömür boyu milli takımda kalsın sanki. Bu ne hayranlık? Tamam santrafor sevmiyorsun, lakin bazı bölümlerde pivot santrafor gerekmez mi? Barış veya Oğuz orijinleri kanat Montella evine demiş dinleyicimiz. Bakın yanlış anladınız. Ben sadece şunu savunuyorum. Montella'nın Dünya Kupası'na kadar başardıkları muazzam başarılardı. Yani bunu es geçmemek gerek. Ben şuna karşıyım sadece. Montella hiçbir şey başarmadı. O dönem futbolcular başardı. Kötü durum olunca Montella'ya kaldı ihale. Ben bu duruma karşıyım sadece. Ama ben zaten diyorum Dünya Kupası'nın yollarının ayrılması gerekiyordu. Ya, kalmaması gerekiyor. Kaldıkça zarar milli takıma. Ben bunu diyorum. Sadece ikiyüzlülük yapmamak gerek diyorum. Yani başarılar oyuncuların, başarısızlık Montella'nın şeklinde bakmamak gerek diyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, iyi yayınlar dilerim demiş Tayyip Bey. Teşekkür ediyorum ben de sizin yorumunuz için. Teşekkür ediyorum. Alperen Önder hattımızda. Alperen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de gayet iyiyim, teşekkür ederim.
0: Futbola geçelim.

0: Ama Hakan Bey'den hemen sana bir soru var. Göksel'in Alperen Bey'e bu hafta Bahreyn Grand Prix'si Malezya'ya sürecek F1 yağış bekleniyor demiş. Tam anlayamadım ama tropikal bir bölge tam izlemelik bu hafta F1 için. Sorar mısın Alperen Bey'e diyor dinleyicimiz. Ben de aktarmış olayım sana.
1: Ben de eskilerimi özlem sağlamış oldum sayesinde. Sorusu için teşekkür ediyorum. Biliyorsun eskiden çok fazla motor sporları Formula 1 üzerinde konuşuyorduk. Dediği gibi tropikal bir bölge, yağışın çok fazla yoğun olduğu, özellikle bu dönemlerde çok yoğun olduğu bir bölge. Eskiden olsa, yani 2010'lardaki Formula 1 olsa çok keyifli bir yarış beklerdik. Ama benim en büyük korkum artık bu yeni güvenlik tedbirleri yüzünden Göksel'in yarışların durdurulması, yağmurun dinmesini beklemesi şeklinde bir olay yaşamamayı diliyorum ve mavi logolu lastikleri, mavi çizgili lastiklerin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki çok güzel bir yarış geçecek. Biliyorsun bir Ferrari taraftarı olarak, tifosi olarak şu aralar mutlu değiliz ama Kimi Antonelli gibi bir genç yeteneği henüz 16 yaşındayken ve tarihin en genç şampiyon olma ihtimali varken izlemek bu sezonu izlenebilir kılmak tarafında çok iyi bir tarafa taşıyor. Çünkü heyecanlı bir sezon baktığın zaman Mercedesler yine güçlü olsa da kendi arasında çekişen ve arada McLaren'ın kazandığı, arada Ferrari'nin kazandığı bir sezon izliyoruz. Bahreyn'in de o tarafa çekilmesi biliyorsun savaştan kaynaklı, güvenlik tedbirlerinden kaynaklı Malezya'da yarışılıyordu. Keşke bu sezonda şimdi seneye gelecek Türkiye Grand Prix'si dışında bu sezonda bir Turkish Grand Prix izleseydik ve daha fazla keyif alsaydık. Ama Malezya'da çok güzel, özellikle MotoGP için çok önemli pistlerden bir tanesidir. Hızlı virajlı, yani sert virajları var, hızlı virajları var, inişleri çıkışları çok yüksek ve yanlış hatırlamıyorsam eski Formula 1 araçlarıyla birlikte yağmur altında 1.50 ve 2 arasında dönülüyordu turlar. Turlar atılıyordu. Yağmur yağmamasını tercih ederim ama yağmur yağdığında Malezya'da çok daha ilginç bir pist olabiliyor.
0: Peki futbola dönelim. Futbolda milli takımımız 2'de 0'la başladı. Önce Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyet, sonrasında İtalya karşısında bir hezimet, 4-1'lik mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun genel anlamda bu iki mücadeleyi?
1: Genel anlamda bu iki mücadeleyi değerlendirmeden önce seçilen kadrolar ve milli takım oyuncu havuzuna baktığımızda yıllardan beri yaptığı, yani milli takımımızın başına geçtiğinden beri yaptığı hataları yaptığını görüyoruz. Biz bunu 2024 Avrupa Şampiyonası'nda söylerken, Dünya Kupası elemelerinde söylerken, her ne kadar başarılı olursak olalım, Dünya Kupası'nın ta kendisinde söylerken linçleniyorduk demeyeyim de düşüncelerimize saygı duyulmuyordu. Montella çok iyi bir hoca, milli takımı buraya getiren odur diye şeklinde söyleniyordu ama bazı şeyler göz önünden hep çıkıyordu Göksel'in. Yaşadığımız sıkıntı da bu. Montella iyi bir hoca olabilir ama Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ya da ulusal turnuvalarda büyük takımlara karşı bir şeyler başarmak istiyorsan forvetsiz oynayamazsın. Biz yine forvetsiz oynamanın cezasını
0: Ama
1: çektik.
0: bunun
1: Yine
0: örnekleri
1: yanlış
0: var.
1: oyuncu tercihleriyle birlikte cezasını çektik. Bir şey diyordum sanırım.
0: Bunun örnekleri var İspanya. Yani şu anda forvetle oynayan bir takım yok ki. Yani İngiltere veya Lewandowski'niz, Harry Kane'iniz, Osimhen'iniz yoksa eğer forvetle oynayan bir takım yok. İşte bakıyorsun mesela İspanya Ferran Torres'te veya Mikel Oyarzabal'la oynuyor. Brezilya'da gördük. Endrick'i şu anda kullanmaya başladılar. Yani orijini forvetle oynayan bir isim ya ülke kalmadı. Çünkü dünya futbolunda artık orijin forvetle oyun kalmadı. Çünkü orijin forvet kalmadı yani. Harry Kane'iniz, Lewandowski'niz yoksa bunu oynamak zorundasınız. Sadece diğer ülkelerden farkımız şu, biz gol atacak ismi bulamadık. Onlar bulabildi.
1: Onlar bulabildi. Bu konuda sana katılıyorum. Benim de burada anlatmaya çalıştığım da şuydu tamamen. Evet, dünya futbolu artık değişti ama Türkiye maalesef ki bu tür dünya futbolundaki yeniliklere çok geç katılabilen bir ülke. Ülkeyiz, futbol ülkesiyiz. Futbol ülkesi de değiliz bence. Orası ayrı bir konu ama gol atacak oyuncu bulamama konusunda da madem bulamadık neden farklı isimleri denemedik yıllar içerisinde? Hani ben Barış Alper Yılmaz'ın bir kanat olarak hatta bir bek olarak çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Yıllardır düşünen bir insanım. Kerem Aktürkoğlu keza öyle ki bu iki oyuncunun da bu sezon düşüşler yaşadığını fark etmişizdir sezona başlangıç anlamında. Kerem ağır bir sakatlık geçirdi, kafa travması geçirdi. Barış Alper Yılmaz yerine gelen Rafael Leao sonrasında istenilen katkıyı veremedi. Galatasaray sezona kötü başlamıştı. Fenerbahçe istediği gibi başlayamamıştı. Hani bu tür problemlerde Montella'nın en büyük problemi zaten şu Göksel'in. Sürekli aynı oyuncu havuzuna birilerini eklememek. Eklenmesi için ya medya baskısı olması gerekiyor ya farklı bir şeyin olması gerekiyor. Oyuncunun sakat olması gerekiyor. Burada o oynasın bu oynasın derdini değilim ben. Asla yanlış anlaşılmasın. Bence insanlar da artık o oynasın bu oynasın şeklinde değil. Oynayan, sisteme uyabilen oyuncular devam etsin. Barış Alper gol attı diye başarılı olmayacak. Çünkü geride kalan 5-6 maçta başarısızdı milli takımın forvetinde. Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası elemelerinde evet golü attı bizi Dünya Kupası'na götürdü ama öncesindeki maçlara bakmamız gerekiyor. Ha bakmayacak mıyız? Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası elemesinden sonra yani Dünya Kupası'na gittiğimizdeki 3 maçına baksınlar. Paraguay, Amerika ve diğer maçı bir anda unuttum gerçekten. Nasıl hatırlatan sevinirim 3. rakibimizi unuttum. Avustralya. Kerem Aktürkoğlu burada ne yaptı mesela? Barış Alper Yılmaz ne yaptı? Oyuncular üzerinde evet, söylemiyorum
0: ama,
1: bunu.
0: Ama Alperen demek şöyle de bir durum yok mu?
1: Sıkıntımız var.
0: Şöyle de bir durum yok mu Alperen? Yani milli takımda evet forvet yok. Ama forvetsiz oynamanın sorumlusu sadece Montella olamaz. Şunu demeye çalışıyorum. Aday yok yani. Yani başka isimler diyorsun mesela. Bakıyorum Türkiye Ligi gol krallığında İlk Türk 15. sırada. Alanyaspor forveti Arda Usluoğlu 2 golle. Yurt dışına bakıyorsun. Enes Ünal bana çok gerçekçi gelmiyor. Bize gelen mesajlara bakıyorum. Serdar Dursun gibi isimler söyleniyor. Yani Türkiye milli takımının forveti şu anda Serdar Dursun olacaksa az önce söyledim. Fatih Terim'in hani bir demeci var ya vah benim milli takımım vah diye gerçekten o durumdayız.
1: Benim katılmadığım nokta Göksel evet haklısın ama yani Serdar Dursunlar oynamasın işte bu tür isimler zaten oynamasın. Ama şöyle bir şey olabilir Göksel'in. Denizli gibi elinde genç bir yetenek var. Ya da Can Uzun gibi kanada atmak yerine forvete koyabileceğim ve 10 numara şeklinde gene aynı şekilde deneyebileceğim bir oyuncum var. Can'ın mesela kanata attı ve Frankfurt'ta o performansı verebiliyor olsa bile Türkiye milli takımında bunu veremedi. Hani benim burada anlatmaya çalıştığım aynı oyuncuların üzerinden gitmektense forvet orijini olan Denizli'yi deneyebilirsin. Denizli'de kimse şu an bir şey demez. Diyemez zaten. Çünkü o adam kaç kere oynadı? Oyuncu kaç kere oynadı? 22 yaşında genç bir oyuncu.
0: Ama Can burada Uzun'a da şöyle parametreler var. Efendim? Alperen. Porto'da mesela Samu ana forvetti ve Samu'nun sakatlığında Denizgül yani altın tepsiyle gelen bir şansı değerlendiremedi. Geçtiğimiz sezondan bahsediyorum. Yani santrofor olarak Porto oynattı Denizgül'ü Samu'nun sakatlığında oynattı bir türlü verim alamadı. Sonrasında Porto'da Farioli ne yaptı biliyor musun? Gitti Rodrigo Mora'yı kanat orijinli bir oyuncuyu forvet olarak oynattı. Denizgül yedek kaldı ve Porto Mora'dan verim almaya başladı.
1: Peki biz Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'ndan ne zamandır bir milli takımda alabiliyoruz?
0: O işte yanlış. O yanlış ama işte ya Kenan deneniyor, Kenan da olmuyor. Can Uzun denendi, o da olmadı. Yani bir türlü o ismi bulamıyoruz. Senin, bunun sorumlusu
1: o zaman burada
0: olmamalı.
1: Yaşadığımız sıkıntı da şu. Sistem yanlış yere Montella'ya geliyor mevzu. Hani oyuncular madem bu verimi veremiyor, verimi alamayan isim de Montella'dır.
0: Tamam ama ben de şuna karşıyım.
1: İtalya karşısındaki oyunumuzu şey olarak gösteremezsin. Biz şu an forvetler üzerinde konuşuyoruz ya da hücum hattı üzerinde konuşuyoruz ama genel olarak Türkiye çok kötüydü. Fransa
0: ben
1: maçında belli bir seviye performans şey vardı. Fransa'nın da Fransa'ya karşı belli bir seviye iyi olmadı. Zidane'ın yeni gelmesiydi. Zidane da sistemin tam oturtamadı.
0: Evet ama şunu demek istiyorum ben işte çıkıp mesela eleştiri yapan isimler Tolunay Kafkas mesela yıllarca Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü yaptı Montella forvet çıkartamadığı için Tolunay Kafkas eleştiriyor mesela ben bu konuda işte benim isyanım bu konuda yani bu işin sorumlusu
1: bu
0: çıkıp Montella'yı eleştiriyor.
1: Sana. Evet yani bu konuda sana %100 katılıyorum bu tür insanların her ne kadar saygıdeğer hocalar olsa da başarısız hocalardır hepsinin mesleğine saygı duyuyorum hepsinin insanlığına saygı duyuyorum ama yıllar boyunca bu futbolu takip ediyoruz. Hayatımızın her anında futbola sevgin varsa vardır. Bunu 20 yaşında da olsan, 25 yaşında, 30 yaşında olsan, 15 yaşında da olsan vardır. Biz her seferinde altyapımızın sıkıntısını çekiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce çocuk milli takıma girmek için can atıyor ve çok fazla yetenekler var. Bu hani ben Karadeniz'de olduğum için mesela biliyorum. Samsun'da, Tokat'ta, işte Çorum'da. Aslına gelebilecek Amasya'da bu tür yerlerde çok yetenekli oyuncular var. Belki Mersin'de bir arkadaşımız, dinleyicimiz mesela oradan söyler. Bu da milli takımın yüz binlerce euro, milyonlarca euro bütçesi olan milli takımın altyapısının şey yapması gerekiyor. Akıl Oyunları diye bir YouTube kanalı var. Yanlış hatırlamıyorsam orada izlemiştim. Fatih Terim'le alakalı bir bölüm vardı. Efsaneler bölümü. Sen de denk gelmişsindir. Orada Fatih Terim'in 1994'te yaptığı bir işten bahsediyor. Altyapı hocasıyken. Türkiye'nin dört bir yanında gezip yeni Alpaylar, Tugay Kerimoğulları, Sergen Yalçınlar keşfediyor. Genç yaştaki isimleri keşfediyor ve bunları milli takımın ilk önce genç kategorisine şey yapıyor, entegre ediyor. Daha sonrasında milli takımda direkt oynatmaya başlıyor. Yani bunu Tolunay Kafkas'tan bekleyemezsin. Fatih Terim gibi insanlar bu ülkeye, bu ülke futbolunu, dünya futboluna 20 yılda, 30 yılda bir gelebilecek insanlar. O tür isimlere şans vermek gerekiyor. Tabii ki de şu anki Fatih Terim'e şans vermeyi doğru bulmuyorum. Orası ayrı bir konu ama kendi Fatih Terim'lerimizi, kendi Şenol Güneş'lerimizi, işte kendi Abdullah Havcılarımızı yaratmamız gerekiyor ki altyapıdan gelen oyuncular hazır bir şekilde gelsin. Bak biz bunu şeyde konuşuyoruz Göksel'in. Futbol, kulüp futbolu tarafında konuşuyoruz. Kulüp futbolunda A takımla altyapı takımının oynadığı oyun bir değil diye konuşuyoruz. Hani atıyorum Beşiktaş üzerinden bu vereyim. Vincenzo Italiano'nun bir baskı oyunu var değil mi? Hani sürekli koşturma işte total futbol şeklinde. Altyapıda böyle bir oyun döndüğünü düşünüyor musun sen Beşiktaş'ta? Ben olmadığını biliyorum. Birçok insan da düşünüyordur bunu. Ya da Galatasaray'ın gegenpresiyle, Okan Buruk'un gegenpresiyle Galatasaray altyapısında aynı şey veriliyor mu? Verilmiyor. Biraz da aslında kulüp tarafında bakmak gerekiyor. Biraz da milli takım tarafında bakmak gerekiyor. Sırf Ukrayna maçı önemli diye İlhan Fakılı'yı kadrodan aşağıya gönderip, ümit milli takıma gönderip, sonra geri getirip, sonra kadrodan çıkartmak doğru bir şey değil. Bu tür oyuncuların moralini de bozmuş olursun. Emirhan Topçu'nun mesela sakatlığı açıklandı ama sakatlığı maç kadrosundan sonra açıklanıyor. Madem ortada bir kargaşa var, işte iletişim konusunda da sıkıntı oluyor Göksel'in. Tüm birimler olarak, milli takımın tüm birimleri olarak doğru bir planlama yok. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tut, milli takımdaki aşçısına kadar. Bizim hiçbir şeyimizi bilmiyoruz biz. Bildiğimiz zaman da üzerine haberler yazıyoruz, haberler üretiyoruz. Sonra bir açıklama yapılıyor. İşte Türkiye Futbol takımının, A milli futbol takımının teknik direktörü Orkun Kökçü sakattı ama bizim için burada antrenmanlara çıktı diye açıklama yapmasına gerek yok. Biraz da sosyal medyada bu eleştiriyi de doğru şey yapmak gerekiyor. Her şey yanlış olunca diğerleri düzeltmek de zor olur. Ufak ufak bir şeyleri düzeltmeye başlarsak zaten ister Montella gelsin, ister Sergen Yalçın gelsin, ister başka bir teknik direktör gelsin. Ki geçenlerde de duyduğum bir yoruma çok katıldım. Bence Türk milli futbol takımının da teknik direktörü Türk olmalıdır. İstatistik olarak da Dünya Kupası'nı ve Avrupa Kupası'nı, işte büyük kupaları kazanan hocaların hiçbiri yabancı hoca olarak gelmemişler takımlarının başına bu zamana kadar. Hani bunlara da katılıyorum ve bir şeyleri düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki tabii adaylar da var ama o adaylar da yani ne kadar gerçekçi adaylar. Sergen Yalçın mesela ismi çok konuşuluyor. Ben kesinlikle zarara uğratacağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Avustralya konusunda milli takım açıklamalarını en çok nereden eleştirmiştik hatırlayalım. Ya adamları durduk yere niye gazladınız şey diye işte bizim kadromuz daha iyi bilmem ne falan diye durduk yere adamlara bulaştık mesela. Ya düşün ki Erling Haaland. YouTube'dan atıyorlar Sergen Yalçın'ın onun hakkında söylediklerini. Her maç yaşayacağız çünkü sürekli her hafta birine bir şey sallanıyor.
1: Gösterin. Bundan bir sene önce olması lazım. Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın geçtiğinde. Bir buçuk iki sene olması lazım. Yıllardır sen hani beni sağ olsun sağ ol, davet ediyorsun programlarına, konuşma şansı veriyorsun bana. Sergen Yalçın ilk transfer olduğunda biz seninle bir konuşma gerçekleştirmiştik. Eski Sergen Yalçın değil. Ben başarılı olabileceğine inanmıyorum. Hani başarılı olabileceğine inanmıyoruz dediğimizde hem WhatsApp kanalına gelen yorumlardan hem de işte sosyal medyadan belli bir tepki görmüştük. Şu an Sergen Yalçın'ın herhangi bir takımın başına gelmesi o takımın başına gelebilecek en kötü şeydir. Çok iyi bir yorumcu. Sergen Yalçın'ın iletişimi, konuşma biçimi, futbol bilgisi çok ayrı bir seviyedir. Çok sevdiğimdir. Beşiktaş efsanesi bir isimdir. Ama iyi bir teknik direktör değil ve milli takımın başına geldiği andan itibaren milli takımda yaşayacağı sorunlar da çok bariz belli olan bir teknik direktör. Adayların şu an konuşulmasını doğru bulmuyorum. Montella gönderilene kadar ve kendisi istifa edene kadar aday konuşulmasını doğru bulmuyorum. Hala milli takımın teknik direktörüdür ve oynaması gereken bir Belçika maçı vardır. Ama Eğer Belçika maçından sonra da bir mağlubiyet alırsak istediği kadar sonraki maçlara da kaysın. Hani bir de bunların dönüş maçları var biliyorsun. Milli takımı, Türk milli takımının rakipleri her ne kadar zor olursa olsun sıfır puanla tamamlaması doğru değildir. Çünkü dünya üçlüsü yapan Şenol Güneş 2020'de sıfır puanla tamamladıktan sonra istifa etmiştir. Bunları da hani şey yapmamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor.
0: Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Dünden bu yana futbolda da çok büyük bir gündem var. Hem MHK tarafındaki gözaltı süreçleri hem de bugün açıklanan yeni yöneticilerin bahis skandalıyla ilgili gelişmeler. Yine bir milli ara ve yine bunları duyuyoruz ve geniş listeler var. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında, fikirlerini merak ediyorum.
1: Bu konu hakkında fikirlerim çok basit Gökselim. Bu tür şeylerin yani ülkedeki futbolu temizlemek için illa haksızlığa uğrayan birkaç kişinin suç duyurusunda bulunması mı gerekiyor? Ya da ülkedeki futbolun temizleme edilmesi için illa milli ara mı beklenmesi gerekiyor? Yaz boyunca bu insanlar neredeydi? Bu daha yeni yaşanan bir olay olmadı. Çok aşikar. Yapılan görüşmeler, yapılan konuşmalarla birlikte yıllardır süregelen bir şeydir ve takımların adını sen söyle. Takımların yaşadığı sıkıntılar her hafta açıklama yapmaları da bunun bir örneğiydi. Bu tür şeyler için artık beklenmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü istediğin kadar hakem performansları iyi olsun, şu an ülkede temiz bir futbol yok ve insanlar kendi çıkarları için, kendileri ceplerine biraz daha fazla para girsin diye Türk futbolunu, Türk futbolunun geleceğini, takımların değerlerini, ligin değerini düşüşe geçiriyorlar ve bu sadece Süper Lig anlamında değil, TFF birincilikten tut, ikinci lige kadar, üçüncü lige kadar, bal ligine kadar hepsinde bu mevzu artık canımızı sıktı. Yani bu bahis konusunu her 3 ayda bir duymak, 4 ayda bir duymak, Burak Yılmaz'ın Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'dayken bir açıklaması vardı hatırlarsın. İşte o şahıs hakkında şu an şahıs hakkında tutuklu yargılanan şahıs hakkında işte beni aradı, sen bahis oynadın mı, senin ismin çıkmış, ne diyorsun bu işe şeklinde bir demeci vardı. Hani bu tür işlemince belliydi. Umuyorum ki Türk yargısı gereken cezaları verir. Çünkü hakem performansları şu an önüne bir liste açtım. 18 ve 17. sırada, bunu şey olarak karşılaştırma olarak söylemiyorum ama 18 ve 17. sırada 18'lik takım ligde Beşiktaş'ın maçını yöneten hakemlerin performansı 100 üzerinden 54,4. Fenerbahçe'nin maçını yöneten hakemlerin performansı 61,6. Yani anlatabiliyor muyum Gökçen'im? Bu tür durumlar artık herkesin canını sıkıyor. Ben bir Beşiktaşlı olarak hangi takım olursa olsun biliyorsun şerefinle oyna, hakkında kazan diye bir mottomuz var bizim. Bence TFF'nin ve MHK'nın da bu mottoyu kendine bir şekilde çevirmesi gerekiyor ve ligimizde daha adil bir yönetim sağlaması gerekiyor. Çünkü ligden artık keyif almıyoruz. Biz birileri üst tura çıksın ya da birileri bir şey yapsın diye değil. Beşiktaş iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Galatasaray iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Fenerbahçe iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder mottosuyla ben maçları izlemek istiyorum. Çünkü ben artık Galatasaraylıların da, Fenerbahçelilerin de, Beşiktaşlıların da, Trabzonsporluların da şu durumu yaşadığını düşünüyorum. Kazansalar da kaybetseler de futbol konuşmuyorlar. Hakem performansı konuşuyorlar. TFF'nin vermediği pozisyon, VAR'ın çağırmadığı pozisyon, VAR kayıtlarının açıklanmadığı pozisyon, hakemin şeyi, işte yorumcuların bu penaltıydı, bu değildi. Hayır, gerek yok. Futbolu doğru bir şekilde karşılaştırabiliriz. Futbolu doğru bir şekilde konuşabiliriz. Bunun için de Türk yargısında şu an çok büyük bir iş düşüyor. Bu futbolda temizlikten sonra, futboldaki temizlikten sonra da umuyorum ki çok daha keyifli bir lig izleyeceğiz. Artık izlememiz de gerekiyor çünkü Avrupa kulüplerine karşı çok kan kaybediyoruz. Türk futbolu olarak futbola çok kan kaybediyoruz ve bu bizim başımızı ağrıtıyor. Kendi aramızda tartışarak çözemeyiz bunları. Sadece yargı yerini bulmalı, adalet yerini bulmalı.
0: Peki, Alperen, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Sen iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Alperen Önder bizimle birlikteydi. Spor spikeri ve spor yorumcusu. Hem milli takımımız hakkında hem de gündem hakkında yorumlarını aldık. Çok enteresan bir spor ülkesiyiz. Diğer tüm dallarda devşirme sporcu varken futbolda 5 yıl sınırı yok artık. Adam 5 sene beni bekler mi? Al dene zamanında Vedat Muriç veya Pablo Bataja gibi kaçırılan fırsatlar örnek diyor. Beylerbeyi'nden Bülent Bey. Göksel'in yorumcu kardeşimizi anlamaya çalışıyorum. Bütün Dünya Kupası süresince ve öncesinde Can Uzun oynasın yangına yapılmadı mı? Şimdi niye kötü? Aynı şey herkese yapılır, Deniz Gül de dahil, bir maça bakar demiş Nevzat Bey. Evet, işte ben de aynı görüşteyim Nevzat Bey. Yani Dünya Kupası boyunca Can Uzun, Can Uzun, Can Uzun. Şimdi oynatıldı. Montella'da Can Uzun'a sahip çıkmaya çalışılıyor. Yine Montella eleştiriliyor. Ya kötü oynayan adamı niye böyle yapıyor falan, niye oynatıyor falan şeklinde. Ya ben gerçekten çalışması, teknik direktörlük yapması en zor ülkelerden birisi olduğumuzu düşünüyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Bizim milli takımda U18, U19, U20, U21 kategorilerinde hiç forvetimiz yok mu? Oradan çıkartıp oynatamaz mıyız demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin adı da Fatih Bey. Forvet illa Süper Lig takımlarından mı olmalı? Geçen sezon 1. Lig'de 38 gol atmış Kemal var, neden şans bulamıyor Zihni Bey? Bunun için önce bir Kemal'i sorgulamak lazım. Şu şekilde sorgulamak lazım ya, Süper Lig'e neden transfer edilmiyor? Bunun haklı sebepleri olabilir. 32 yaşında olması. Birincilik diyorsunuz mesela. Birincilikte 38 gol atmış Kemal Rüzgar'dan bahsediyorsunuz. Yani ikincilik oluyor hatta sanırım. Elazığ Spor'daydı. Kahramanmaraş İstiklal'de oynadı hatırlıyorum. Yani nasıl açıklayayım bilmiyorum ama şimdi Kemal Rüzgar'ın kıstas almamız gereken kısmı karşı atıyorum. Tamamen ferazi söylüyorum işte. Mardin Fosfat Spor, Ağrı Spor gibi takımların savunma oyuncuları. Şimdi biz Kemal Rüzgar'ı alıp bir Bastoni ile Calafiore'nin arasına atsak neler olur? Bunu bir düşünebiliyor musunuz? Yani bence oyuncuya da çok zarar. 32 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz bir de. Hani ne kadar katkı alabiliriz? İtalya bunun bir örneğini yaptı mesela. Muhammed Ali Zoma'yı Bundesliga 2'den aldı. Nürnberg'den aldı takıma. Oynatmıyor şu anda çok. 10 dakika falan süre veriyor ama. Direkt sahaya atmadı. Veya Muhammed Ali Zoma. 21 yaşında mı 20 yaşında mı ne yani. Böyle bir isme gitti İtalya. Ki Pio Esposito oynuyor 11'de de. O olmadığında da Gianluca Scamacca oynuyor. Hatta Scamacca'da 11 oyuncusu, o olmadığında aslında Pio Esposito oynuyor. Yani 3. 4. olarak bile kullanmıyor. Sergen Hoca Kenan bende yok deyip milli takımdan kesebilir. Olmaz öyle şey diyemem demiş Aykut Bey. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından İrfan 25 bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlı'nın pusuladaki iki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama ortaya çıkan tablo Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada, yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi, hazırsanız kısa paslarda başlıyor.

0: Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah, 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor. Kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlon'un A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı, oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrılan Salah, Bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir başarı hikayesine benziyor. Küçük bir köyden çıkan çocuk zorlukları aşıyor ve dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşüyor. Bu hikaye Muhammed Salah'ın Liverpool'da neden efsane olduğunu açıklıyor açıklamasını ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine...
1: Reklam. Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Go.
1: Reklam.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nevzat Bey mesaj atmış. Nevzat Bey diyor ki, ben yetişmeyen bölgeler için altyapı yönetici ve teknik direktörlerinin hem kulüp hem her yaş grubunda milli takım sorumluluğunda olduğu görüşüne katılıyorum demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta ben eskiden bu konuya karşı çıkardım ama demek ki yabancı kuralı doğru bir şeymiş yani. Bu yaşayarak öğrendiğimiz bir şey haline geldi. Birazdan İrfan 25'i bağlanmayı tekrar deneyeceğiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu bilgiyi de aktarmış olalım. Ve tabii ilginç bir iddia da var bu arada. Vinicius Junior için bir komplo teorisi var. Sosyal medyada çok sık bir iddia ama tabii ciddiye alınacak bir iddia değil. İşte estetik ameliyatları da yaptığı için biraz yüzü de değişti. Vinicius Junior'ın dövmeleri de bazı yerlerden sildirmiş sanırım. İşte Vinicius Junior kaçırıldı, yerine başkası geçirildi şeklinde saçma sapan bir iddia işin aslı. Yani ama bu iddiayı da sizinle paylaşayım dedim. Gerçekten enteresan şeyler. Milli arada insanlar çok sıkılıyor. Ben bunu anlamış oldum. Milli arada gerçekten insanlar çok sıkılıyor. Peki. Haberlerle devam edelim. A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika maçının hakemi belli oldu. 2 Ekim Cuma günü Liège'deki Stade Maurice Dufresne'de oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadelede Norveçli hakem Rohit Sagi düdük çalacak. Sagi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukazen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grota olacak. Mücadelede VAR görevini Alman hakem Bastian Dankert, AVAR görevini ise Marius Lien üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihlerini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun 24 Eylül 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre bu sezon son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek. Organizasyonda yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü oynanacak. Final karşılaşması ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü yapılacak. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu şampiyonu Galatasaray 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor'la karşılaşacak. 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'sa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu ikincisi Fenerbahçe ile eşleşecek. Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar Turkcell Süper Kupa 2026 finalinde karşı karşıya gelecek. Hangi eşleşmenin 4 Ocak, hangisinin 5 Ocak'ta ya oynanacağı yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecek. Müsabakaların oynanacağı stadyumlarsa daha sonra açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama bu şekilde.

0: Ve hattımızda İrfan 25 var. İrfan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. Basına yaptığı açıklamalar, sen de yerinden takip ettin. Nasıl yorumluyorsun abi İsmail Kartal'ın sözlerini? Nasıl gözlemledin?
1: Aslında dün yapıldı. Dün sohbet toplantısı yapıldı Canbaşı tesisinde. Gazetecilerle Sayın İsmail Kartal bir araya geldi ve önemli açıklamalar yaptı. İsmail Kartal'ın basın toplantısının ve basın sohbet toplantısının önüne çıkan başlıklarda şampiyonluğu inancından, kendisine Sayın Aziz Yıldırım bu takımın şampiyon olacağına şampiyon olacak demişti, siz ne düşünüyorsunuz ifadesini bulunan bir sorulduğunda o da bu sene şampiyonluğa inancının tam olduğunu ve şampiyon olacaklarını vurguladı. Süper Lig şampiyonluğu şampiyonluğunda bir başarı mı derlendi? Yine Süper Lig şampiyonluğunun öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildikleri noktaya kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Tabii Asensio'nun durumunu, Asensio ile Azerbaycan ekibi Turan'la oynanacak mücadelede Asensio'nun ilk 11'de başlayacağını, artık sakatlığını tamamen atlattığını ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Ve milli arayı da çok iyi değerlendirdiğini belirtti. Ve Asensio'nun da milli aradan sonra artık 11'de oynayabilecek düzeye geleceğini vurguladı. Lukaku ile ilgili Lukaku'nun tıpkı Başkan Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi 3-4 hafta içerisinde, yani 3-4 maç sonra daha iyi bir seviyeye geleceğini vurguladı. Hatta Lukaku'nun Belçika milli takımına gitmek, yani Belçika milli takımına gidip gitmeme konusunda kararsız olduğunu, burada kalıp kalmasının daha iyi olacağını ve burada takımla birlikte çalışarak eksiklerini giderme anlamında kendisine daha iyi yararlı olacağını vurguladığını, ancak Belçika milli takımı teknik direktörüyle görüştükten sonra milli takıma gitmeye karar verdiğini söyledi. Ama ilk maçta Belçika milli takımının ilk maçında 11 dakika oynayıp son iki maçta hiç süre almaması nedeniyle mutsuz olduğunu ve Kamburya'da milli takımdan ayrılıp erken dönebileceği yönünde ifadede bulundu Sayın İsmail Kartal. Mert Hakan için de Mert Hakan'ın da artık oynayabilecek düzeyi cezasının 4'deki itibariyle son vereceğine, Mert Hakan'ın da hazır olduğunu, fit olduğunu, sadece maç kondisyonu eksik olduğunu belirtti. Tabii forma rekabetiyle ilgili takımda önemli bir forma rekabet olduğunu ve bu forma rekabetinde kendisinin hak edene formayı verdiğini söyledi. Bu oyuncuların performansına göre formayı dağıttığını da vurguladı. Aslında sohbet toplantısında dinlediğimiz yani izlenimlerde deneyi çok fazla düşünmediğini görüyoruz hocanın. Nenenin performansından memnun olmadığını ve oynaması için daha fazla çaba göstermesinin gerektiğini, antrenmanda daha iyi performans gerektiğini vurguladı. Devre arasında da Sayın Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede de devre arasında Sayın Aziz Yıldırım'ın kendisine yani eksikler doğrusunda transfer yapılacağını söylediğini belirtti. Ancak ısrarlı sorularımın hangi mevkiye transfer yapılacağı yönünde yani bilgi vermedi. Burada da bu konuda açıklama yapmamasının en önemli nedeni de var olan takımla zaten devre arasına kadar mücadele edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla orada bu oyuncuların transfer haberleriyle olumsuz etkilenmesini istemediği için hangi mevkide devre arasında transfer yapılacağı yönünde bir bilgi vermedi, ama şunu söyleyebiliriz. Devre arasında büyük ihtimalle hem Mimović hem de Nene'yle yollanayın iki mevkiye 23 yaş altı transfer yapılması planlanıyor.
0: Peki İrfan abi, teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İrfan 25'ten son bilgileri aldık. İsmail Kartal'ın basınla gerçekleştirdiği sohbeti yerinden takip etmişti İrfan 25 ve gündemi değerlendirdi. Peki şimdi de Beşiktaş Başkanı'na dönelim. Beşiktaş Başkanı Serdal Adal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaları Serdal Adal'ın dinliyoruz.
2: Spor masasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdal Dalı'yı konuk ediyoruz. Sayın Başkan hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Muhabir arkadaşım Ceren Aydın Onat'la birlikte sorularımızı soracağız bugün size. Beşiktaş'ta yeniden bir seçim gündemi, yeniden bir seçim havası. Son seçimden sonra normal bir dönem tamamlanana kadar bir seçim beklemiyordu aslında bakarsanız, evet. Beşiktaş camiası. Evet. Ama bir seçim kararı aldınız. Perde arkasındaydı Sayın Başkan.
3: Aslında bir seçim düşüncemiz vardı, bir tüzük çocuk çalışması yapıyor arkadaşlar. Yani TÜZÜK'te değişecek birkaç maddelerden biri de görev süresinin 2 yıla düşmesiydi. İlk düşüncemiz tabii 3-5 maddeli bir TÜZÜK değişikliği. Ondan sonra Sayın Divan Başkanımız ve Divan Kurulu ile bir araya geldiğimizde Beşiktaş'ın ihtiyacının aslında çok daha geniş bir TÜZÜK değişikliği olduğu ortaya çıktı. Yetişti, olmadı yani. Yani siz de takdir ederseniz ki 18 aydır ben aynı yönetimle, yönetim kurulumla devam ediyorum. Tabi yönetim kurulunun içinde de bir yorulanlar oldu. Allah var yani, bir seçime gidiyoruz, bir yönetim kurulu değişikliği yapıyoruz, yapacağız. Ama bu kesinlikle hani herhangi birinden bir memnuniyetsizliğim olduğu ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevini yerine getirmediğiyle ilgili bir konu yok ortada. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi 18 aydır müthiş çalıştılar. Çalışmaya da devam ediyorlar, bugün de dahil. Ama şartlar, önümüzdeki süreç, projeler, işin aslına bakacak olursanız yönetim kurulu sayısı herkes ya 7-10'a düşürüldü, daha da düşürülsün düşüncesi var ama şartlar artık öyle değil. Geçmişteki gibi değil. Yeni projeler ekleniyor. Beşiktaş'ın önünde yeni bir yeni dönem, işte üstünde çalıştığımız bir kurumsallaşma adına, yani Allah yani müsaade ederse şu görev süremizin sonuna geldiğimizde o kurumsallaşmayla ilgili her şeyi bitirmiş olacağız. Her şey yerine oturmuş olacak. Tabi bunlar hep bir arada düşündüğünüz zaman da yönetim kurulunda yoruldum diyen var. Hani kendi işiyle ilgili birazcık işime

0: Gücüme bakayım yine dışarıdan yardımcı olayım diyen arkadaşlarım var. Öyle olunca da bir ara seçim kararı aldık. İşte tam sayısı belli olmamakla da beraber yönetim kurulumunda bir takım değişiklikler yapıp yolumuza devam edeceğiz. Yani önemli olan burada Beşiktaş'taki bizim cami olarak ana sorunlarımızdan biri istikrarı yakalamak. İstikrarı bozmadan Beşiktaş'ı hayal ettiğimiz gibi olması gereken gibi yönetmeye ve istediği o herkesin hayalini kurduğu istediği noktaya getirmeye gayret edeceğiz.
1: Sayın Başkan, projelerinize geleceğiz ama bu sene ki Beşiktaşları çok memnun eden bir Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş son yıllarda Ekim-Kasım ayında lige havlu atıp şampiyonluktan uzaklaşan bir durumdaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada ligin ilk bölümü ve Avrupa'daki performansı birçok Beşiktaşlıyı memnun etti. Fakat şöyle bir durum var. Yeni bir yapılanma yaptınız Beşiktaş'ta. Bir sportif direktör geldi, yeni bir teknik adam, yeni transferler. Bu yapılanmanın karşılığında Beşiktaş taraftarlar ne beklemeli? Sezon sonunda bir şampiyonluk mu beklemeli, yoksa bu bir yapılanma, biraz sabredip meyvesini ileride daha sonra yiyecek bir sabır mı?
0: Hemen başından şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmaz. Hiçbir zaman da olmadı zaten. Ama senin dediğin gibi biz belki de yani Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da çok örneği olmayan bir özellikle futbol takımında bir neredeyse tamamına yakını değişen bir futbol takımımız oldu. Bir futbolcu topluluğu ortaya çıktı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın 1,5 senede ya, futbolcu yollamışız. Haliyle de bunların yerine gelen futbolcuların bir uyum süreci, birbirleriyle oynama, birbirlerini öğrenme, bir de zaten yepyeni bir teknik direktörümüz var. Beklenti, tabii ki beklenti büyük. Ben diğer programlarda da söyledim. Yani şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Ama bu futbol takımının da bir takım olmaya süreye ihtiyacı var. Bunda da Allah var. Ben şu başlangıcımız, özellikle Avrupa kupalarıyla beraber ligde olan başlangıçta, yani hepsine teşekkür ediyorum. Felaket bir şey, böyle inanılmaz bir sonuç çıktı ortaya benim için. Ben birazcık daha tedbirli yaklaşıyordum. Hani bunlar 6-7 haftayı biraz daha kazasız belasız geçirebilir miyiz düşünürken, gayet burada tabii hocamızın da çok büyük şeyi var, etkisi var. Bir de öncesine gittiğimiz zaman biz yaz transfer sezonunda da yani yaptığımız programa yani Allah da yardım etti, bize aşağı yukarı %90'ını gerçekleştirdik. İstediğimiz futbolcuların %90'ını 95'ine transfer ettik. Tabii onlarla birleşince teknik ekip transfer kadro planlamasının yapılan kadro planlamasına uygun futbolcular gelince bir başarı çıktı. Hani bugünküne başarı diyorsak eğer, bir ortada öyle bir görüntümüz var ama ben hala bu takımın biraz da süreye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Çok yepyeni bir takım. Yani işte zaman zaman sahada 9 tane, yani 3 hafta 4 hafta birbirleriyle oynamaya başlayan bir futbolcu topluluğu var. Ama bu milli aradan sonra çok da takımın çok da futbol manasında daha iyi sonuçlar alacağına, daha iyi görüntü vereceğine inanıyorum.
2: Sayın Başkan, Italiano'nun İtalyan basınına bir açıklaması olmuştu. Benden şampiyonluk beklemiyorlar şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamayı açar mısınız biraz?
0: Ya tabii biz ilk oturduğumuzda o günkü içinde bulunduğumuz durum, daha transferler yapılmamış durumda konuştuğumuz ilk önce bir ayağa kaldırmaktı takımı. Sonra istediğimiz transferleri yaptık. Şimdi hoca hani öyle bir röportaj vermiş de hocanın da aklının şurasında o şampiyonluk var. Onu ben biliyorum. Hoca tabii o da tedbirli konuşuyor. Daha çok çalışmamız lazım. Kolay bir lig değil. Hem burada hem Avrupa'da mücadele edeceğiz. Ve kadromuzu biraz daha bu değer arasında biraz daha bir iki takviye daha yapma durumumuz var. Bunun için de durmadık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Yani transfer ekibi hiç durmadı. Yani işte şeyde statta Ede çalışıyor. İşte Ümraniye'de Önder Özen, Gökhan Keskin Hoca ve onların ekipleri çalışıyor. Araştırmaya, çalışmaya, futbolcu seyretmeye herkes devam ediyor. Değer arasında da o demin dediğim işte hani %90'ını gerçekleştirdik, gerçekleştiremediğimiz bir iki transfer var. Onları bitirmeye çalışacağız.
1: İçinizde uhde kalan bir transfer oldu mu Sayın Başkan?
0: Yok, ben genelde çok içimdeki transferleri hep yapmışımdır.
1: Futboldaki yeni yapılanmadan bahseder misiniz? Graf devam ediyor. Geçen sene farklı bir yapılanma vardı.
0: Hayır, geçen seneki tabii geçen
1: yani şu anda kim ne iş yapıyor? Kimin sorumluluğu tam anlamıyla?
0: Tabii yani şimdi şeyde bir kere futbolun başında Önder Özen Hoca var. Onunla beraber Ede Graf yine tüm scout, oyuncu belirleme, kadro yapılanması yapılırken raporlamalar o yine kendi ekibiyle çalışıyor. Gökhan Keskin Hoca var. Onda bir ekibi var izlemede. Tabii en başta bu izlemeler ve takipler hocayla çok düzenli olarak paylaşıyoruz. İşte hiç şey etmiyoruz. O hani ya transfer sezonu bitti. Bir ara verelim falan demedik. Biz yine 15 günde bir o toplantıları gerçekleştiriyoruz. İşte Marsilya maçından önce bir tanesini yaptık. Bugünlerde bir toplantımız daha var. Yani herkes görevini yapıyor. Yani işte futbolcu araştırma, izleme, şu andaki mevcut futbol takımının performansı ile ilgili raporlar bu Ede Graf tarafından Önder Hoca'ya sunuluyor. Önder Hoca'nın bir kendi bir ekibi var. Onlar ayrı raporları, tüm raporlar bir araya geldikten sonra işte o demin söylediğim toplantılarda bir ortak fikir çıkıyorsa o transferin üstüne yürüyoruz. Bu sene de hiç öyle dördünün hani işte Ede Graf'ın ekibi, Önder Özen Hoca'nın ekibi, hocanın yine bir sorduğu yardımcılarından bir ekibi var. Yani işte nihayetinde Gökhan Keskin hocayla da en son o da izledikten sonra yani herhangi birimizin hayır dediği transferi de yani bugüne kadar da bir tane ya da iki tane oldu. İşte birinde oldu. İşte hoca istemedi. Diğerinde Gökhan hocayla biz yaşından dolayı istemedik. Yani dördümüzün bu hepimizin hemfikir olmadığı hiçbir transferi de yapmadık. Yapmayacağız da zaten yani oralarda şey %100 herkesin evet dediği bir şey karar çıkarsa transferi yapıyoruz.
1: Sayın Başkan sanki geçen sene dışarıdan bizim gözlemlediğimiz kadarıyla Graf biraz daha masanın dışında kalmış gibi. Bu sene tekrar masaya oturtabilir miyiz? Çünkü transferlerin yanında dışarıda, da gördük kendisini.
0: Dışarıda değil yine Ede Graf yine görevini yaptı. Şeydeki stat'taki ofisi, o birim, yanındaki yardımcıları, orada da bir ciddi ekip var. Onlar yine görevlerine devam etti. Yine haftalık bilgileri raporladılar. Futbol takımının aksayan taraflarıyla ilgili raporlarını çıkardılar. Önümüzdeki dönem hangi bölgeye ihtiyacı olacak bu konudaki raporlamalarını yaptılar. Tabii Sergen Hoca o devrede başka bir şekilde çalışmak istedi. Ona da tabii o yetkiyi verdik. O şekilde çalıştı. Ama hiçbir zaman da şeyden kopuk olmadı. Hani takım işleyişinden de kopuk olmadı Edegraf.

0: bir şekilde bir gelişme sağladı. Yani bu seneki lige de baktığınız zaman Türk futbolu, yani bu lig öyle bu paraları etmeyecek bir lig değil. Sadece biz değil, bütün tüm takımlar çok iyi transferler yaptı. Mevcut rakamlarda da mevcut rakamlar artık çok, ne bileyim, komik hale geldi. Yani ama biz bu 500 milyon dolar civarında bir rakama, altındaki bir rakama çok evet deme niyetimiz yok. Ben bunu Kulüpler Birliği toplantısında da söyledim ki, kaldı ki bu konuda federasyon yetkilileri, federasyon yönetim kurulu başkanı, hepsi bizle hemfikir. İşte bir ihale süreci var. İstekliler de var. Yurt dışından, yurt dışından. İnşallah bu beklediğimiz mertebelerde bir rakam olursa, sadece bunu ben, bu yani söylemlerim sadece Beşiktaş'ı ilgilendiren konu değil. Bu Anadolu kulüplerinin de inanılmaz ihtiyacı var bu dediğimiz rakamlar mertebesine gelmesinde. Çünkü onlar da müthiş sıkıntı içindeler. Biz bir şekilde gidiyoruz, borçlanıyoruz, ediyoruz, bir şeyleri ortaya koyuyoruz ama Anadolu kulüplerinin yayın gelirlerinin ve Spor Toto'dan gelen gelirlerin haricinde çok bir geliri yok. Onun için yayın geliri şu bizim beklenti, yani o da işte seneler önce yapılan rakamdan yola çıkarak söylediğimiz rakamdı o. Belki onun üstünde de bir rakam çıkabilir.
1: Sayın Başkan, girdiğiniz seçimlerden önce Beşiktaşları bir daha asla, Beşiktaş'ı bir daha asla böyle görmeyeceksiniz diye söz vermiştiniz Beşiktaşlara. Bu söz tam olarak ne zaman hayata geçer?
0: Başladı. Yani tabii ben, biz devraldığımız Beşiktaş'ı maalesef anlatamadık. Anlatmak da istemedim ya, ayrıca ya utandım içimde. Ben yani bulduğumuzu görmeye yardımcı olacak. Her şeyden önce şey, istikrarı yakalamamız şart. Yani bu sadece başkanlıktan bahsetmiyorum. Yani işte teknik ekipten bahsediyorum, sportif direktörlükten bahsediyorum, takım içindeki istikrardan bahsediyorum. Bu istikrarı sağlamadıktan sonra bir takım başarıların gerçekleşmesi hep zor oluyor, zaman alır. Başladı o hayalimizdeki Beşiktaş'ı, yani o, yani iki sezon önceki ne bileyim, hiç kimsenin hoşuna gitmeyen Beşiktaş'tan sonra onu ben de görüyorum. Yani ben de işte iki sene kendi görev süremde dahil olmak üzere 5-6 senedir sokakta çocukların Beşiktaş formasıyla gezdiklerini görmeye başladım. O da beni inanılmaz mutlu etti yani. İnşallah çok daha iyi olacak. Ben bu hani yapılanma sürecine bitmesine az kaldı. Bu işin bir de bir ekonomik kısmı var. İşte demin dediğim gibi 1,5 sene önce aldığımız ekonomik yapıyla bugünkü ekonomik yapı şöyle siyahla beyaz kadar farklı. Orada da bayağı bir ilerleme kaydettik. İşte önümüzde şu anda yaptığımız bir dikil taş projesi var. Onun temelini Allah kısmederse temelini attığımız gün bir ay, ikinci, üçüncü projeleri gerçekleştirmek için arazi arayışındayız. Yani bir parça dikil taştan gelen gelirle bir arazi yatırımı yapıp bu gayrimenkulden gelen geliri devam ettirmemiz lazım. Tabii işin her şeyin başlangıcı, ilk önce iyi bir ekonomisi olması lazım Beşiktaş'ın. İşte borç, ilk önce borçun durması lazım ki borç öyle bugün ben geldim de iki senede borçları sıfırladım filan, bunu söyleyen hiç doğru söylemez. Öyle bir şey de yok zaten. Öyle bir ortam da yok. Bir göreve ilk geldiğimiz sene bir 3 senelik bir plan program yapmıştık. Hani %100 hani yaptığımız planın %100 yerine getirdiğimiz

0: Yürüyerek yürüyoruz dersem doğru olmaz. Ama 160-70 mertebelerinde, 75 mertebelerinde o yaptığımız plana doğru planı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani üçüncü senenin sonunda ilk önce işte bu sene bir yeni yaptığımız bütçe geçtiğimiz seneki zarar bütçesiyle hani en azından rakamları yerinde tutmaya başladık. Bu önümüzdeki seneden sonra azalarak ilk önce zararı sıfıra indirip ondan sonra da işte dikili taştan gelen gelirlerle yeni yapacağımız projelerle sürdürülebilir hale borcu o hale getirmeye çalışıyoruz. Gelecek de Allah'ın izniyle. Bunun üstünde çok taviz de vermiyoruz. Disiplini bozmamaya çalışıyoruz. Mali disiplini. Çok erken bir şeyleri görmek için hani işte borç bu taraftan yükseliyor. Yani işte geçtiğimiz 2025 senesinde Beşiktaş 50 milyon euro faiz ödemiş. Bu sene 5 milyon euro ödeyecek mesela. Yani ve bu birazcık süre alıyor. Bu 2 senede meydana gelen bir borç değil. Bu 20 senede 25 seneden beri gelen bir borcun tasfiyesi. Onun için de bir parça zaman alacak. Onunla da ilgili bir yerlerde bir proje üretmek mecburiyeti var. Şimdi ben sağda solda duyuyorum. Ya inşaat şirketine çevirdiler şeyi Beşiktaş'ı diyorlar ama bir futbol dışından spor gelirlerinin haricinde bir gelir bir illaki bir gelir yaratmamız lazım.
1: Serdal Adalı'nın, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, saat 18'den bu yana Haber Masası programında birlikteydik. 16-17'de Ortaya Karışık'la birlikteydik ve bugünlük bu kadar. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Günün programlarının tekrarları sizlerle birlikte olacak aynı zamanda. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gunde L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, şoktayız. Ben kendi adıma biraz sevinçliyim. Çünkü bugünlerin geleceğini biliyordum, tahmin ediyordum, öyle inanıyordum. Ama bir taraftan da inşallah yanılırım. Çünkü şu an hala iddia tarafındayız. Bir mahkeme sonucunu konuşmayacağız burada. MHK operasyonları konumuz. Aslında çok daha fazlası, çok daha derini. Gazeteci abim, büyüğüm Mehmet Aslan'da çok acayip bilgiler var. Hızlıca başlayalım Mehmet abi. Neler oluyor diyeyim.
2: Neler oluyor?
1: Yani gözümüzün önüne yansıyanlar var.
2: Bugüne nasıl geldiğimize bakalım mı önce? Yani
1: süper olur.
2: Bu operasyon niye yapıldı?
1: Süper olur.
2: Şimdi 8 Mart'ta biliyorsun 2022 tarihiydi ya da
1: 7 Mart'tı galiba işte.
2: 7-8 Mart.
1: Tarihleri karıştırıyoruz.
2: Hafızamız yanıltmış olabilir bizi. Ferhat Gündoğdu'nun birinci döneminde pek çok hakeme görevden el çektirildi.
1: Evet.
2: Biz niye bu hakemlerin görevden el çektirildiğine dair hiçbir bilgiye sahip olamadık.
1: Üstelik Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar
2: yani. Fırat Aydınuslar gibi isimler vardı bunların içerisinde. Bu hakemlerin pek çoğu tahkim kuruluna gittiler. Tahkim kurulu da bu hakemlerin neden görevden el çektirildiklerine dair net bir bilgi elde edemedi.
1: Evet.
2: Sonuçta bu hakemlerin bir kısmı göreve döndü. Bir kısmı da dava yolunu seçti. O dava yolunu seçen isimlerden biri ve bence bu davada en önemli aktörlerden biri Hakem Ali Tuna. Hakem Ali Tuna ve arkadaşları o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, günümüzün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten randevu talep ettiler.
1: Evet.
2: Dediler ki bir haksızlığa uğradık. Haksızlıktan öte biz suçlandık ve bizim belgelerimizde sahtecilik yapıldı.
1: Oynama yapıldı.
2: Oynama yapıldı.
1: Yani Ali Tuna dedi ki ben sınava girdim ama bana verilen sınav sonucu benim yazım değil, benim sınavım değil dedi.
2: Benim kağıdım değil.
1: Benim kağıdım değil dedi.
2: Bir başkası benim yerime doldurmuş ve ben o sınavda kalmış. Akın Gürlek'te yaklaşık 2 saat boyunca dinliyor. Ve bu 2 saatin sonunda hakemlerin tümü mutlulukla ayrılıyorlar. Mutluluklarının nedeni de şu. Ya ciddiye alındık.
1: Tabii. Ciddiye alınmıyoruz. 2 saat ne demek?
2: Ve Antalya'da böyle bir dava açıyorlar.
1: Evet.
2: Merkez Hakem Komitesi aleyhine.
1: Ki sen, yani Mehmet Aslan bana onun belgesini ulaştırdı. Yanda kurguda verir arkadaşlar. Bu bilirkişi raporuna göre işte çeşitli yöntemlerle ultraviyole ışıklardan tutun da işte mikroskop altında
2: kalemin,
1: bakmaya varıncaya
2: kalemin kağıda baskısına kadar.
1: Sonra 2 sayfalık uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınav aslı. Neticeyi okuyayım ben. Zaten gösterirler burada. Sonuç şu. Yazılarla Ali Tuna'ya ait huzurda alınmış yazılar arasında tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından grafolojik ilişki saptanmadığı kanaatimi bildirir raporudur diyor bilirkişi.
2: Yani, bilirkişi de diyor ki Ali Tuna haklı.
1: Evet.
2: Bu kağıt Ali Tuna'nın kağıdı değildir.
1: Arkadaş.
2: Ve bu Merkez Hakem Komitesi'nin yaptığı sınavda usulsüzlük ve sahtecilik var.
1: Ve bizim önümüzde bu bir tane örnek.
2: Bir örnek tabii. Tek bir örnek.
1: İnşallah da birdir.
2: Bizim elde edebildiğimiz tek örnek.
1: Evet.
2: Bunun üzerine...
1: Neye inşallah diyoruz düşünün yani. Evet.
2: Bunun üzerine de enteresan bir şekilde Antalya'daki dava İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı da benim edindiğim bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bahis soruşturmasıyla birleştiriyor dosyayı.
1: Ha bir de bahis çıkacak şimdi.
2: Çıkacak mı bilmiyorum ama
1: birleştiği için.
2: Birleştiriliyor dosya.
1: Abi şimdi yine senin verdiğin, yani senin bilgilerini sana satarak söyleyeceğim. Şimdi şey de çok enteresan, sen bahis dediğin için söylüyorum. Biz hep Ferhat Gündoğdu'ya odağız çünkü başkan olarak o duruyor.
2: Doğru.
1: Ama yönetimin listesinde işte eskiden daha hakemlik yapmış insanlardan bazılarıyla ilgili farklı iddialar da var. Mesela Ferdi Karadoruk isim. Mobbing. Yani derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak. Müstehcenlik.
2: Burada bir saniye. Baskı kurmak, mobbing. Bunun bir örneği var. Örneğin Süper Lig'de görev yapmış bir hakeme TFF 1. Lig'de var değil, avar görevi veriliyor.
1: Süper Lig'de hakem görevli, as hakem.
2: Doğru.
1: TFF 1. Lig'i tenzili rütbe yapıyor yani.
2: Evet. Şimdi
1: niye?
2: Bu bir mobbing diye tanımlıyorsunuz. Evet. Öyle ya. Şimdi ben falanca kurumun genel müdürüyüm.
1: Evet.
2: Patron geliyor diyor ki bana sen işte ön büronun artık bundan sonra sorumlususun diyor. Sürekli orada görev veriyor bana. Yani bana bir anlamda diyor ki sana görev vermeyeceğim, git.
3: Hatta şöyle bir fark da var. Mesleki gidelim. Çünkü Mehmet abi sen Hürriyet'in müdürüsün yıllardır. Evet. Seni bir anda alıyor ve yazı işleri sekreteryasına koyuyor.
2: Evet.
3: Yani bu aynı zamanda senin yıllarınca biriktirdiğin o dikeye doğru giden doğru. şeye de saygısızlık
2: doğru.
3: olduğu için.
2: Doğru.
3: Tam yani tezi, bu tam bir mobbinge giriyor.
2: Mobbinge giriyor. Evet. Mobbing diye tanımlanıyor. Evet. Ki bu sadece benim verdiğim bir örnek. Başka örnekler var
3: senin
2: mı?
3: Senin vakıf bilmiyorum. Olduğun yine bir örnek.
2: Tek bir örnek.
3: Bir örnek. Zaten bir örnek yetiyordu hukuken evet. cezai müeyyide için. Ancak yani hep diyoruz ya keşke birer tane örnekte kalsa. Müsteçenlik burada çok enteresan.
2: O konuda bir bilgim yok ama çok benim enteresan. De çok ilgimi çekti.
3: Müsteçenlik çok ilginç ve güveni kötüye kullanma zimmet suçları isnatları kapsam suç isnatları kapsamında diyor. Zimmet var. Müsteçenlik iddiası var. Mobbing iddiası var. Zaten bunlara olan bir şeye biz genel olarak sen kızsan da mafya diyoruz abi. Yani
2: yok ben mafya demek istemiyorum yani, ama ya ben kızmıyorum ama umarım mafya değildir diyorum. Umarım bir örgüt değildir diyorum. Ya ummak istiyorum.
3: Abi inşallah bu dava bittiğinde buna. Bunların tamamından aklanmış olurlar zaten. İnşallah. Bir futbol sever olarak i̇nşallah. Şimdi benim güvenim çalındı. Ligle bakışım çalındı. Maçlara bakışım çalındı. Şimdiden Twitter'da şey dönmeye başladı. O maç, bu karar, şurada penaltımız verilmedi. Şimdiden
2: haksız
3: başladı.
2: İnsanlar?
3: Haksız değil zaten.
2: Böyle bir tablo karşısında var. Herkes haklı. Güven. Çok haklılar. Evet. Ya çünkü inanmadığımız bir ligi izlemek zorunda kalıyoruz evet. beraber. Şimdi burada çok enteresan bir nokta daha var. Ya ben yani hafızam yanıltmasın. Ahmet Şahin var mı listede?
3: Bakayım abi.
2: Bir bakar mısın?
3: Listede olanlar Sebahattin Şahin var. Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik yani sınav sorularını TFF GHD ne demek abi? Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Derneği mi?
2: GHD gözlemciler.
3: Gözlemci Hakem Gözlemciler Derneği evet. yandaşlarına vermek suretiyle sınav Ferhan sorularını... Ferhat Gündoğdu isimli şahsın müştereken hareket ettiği gibi bir şey var.
2: Ahmet Şahin yanılmıyorsam var. İstifa etmişti.
3: Ahmet Şahin 3
2: ay olmuştur. 3 ay önce istifa etti abi. Türkiye Merkez Hakem Komitesi'nin başkan vekiliydi kendisi. Evet. Ve istifa etti 3 ay
3: önce. Kokuyu mu aldı diyorsun?
2: Bilmiyorum. Yani niye istifa ettiğini bilmiyorum. Kamuoyu biliyor mu bilmiyorum. Ben kendisini tanımıyorum da. Yani, ama 3 ay önce istifa etti. Daha önceden mi haberdar oldu?
3: Mehmet abinin bilmiyorumun altında tabii o şöyle bir eskiden şey vardı. Şöyle parantezi açalım, ünlemi koyalım. Tamam ben yani bilmiyorum ünlem ne demek aslında biliyorum ama şimdi zamanı değil demek ki Ahmet Şahin isminin de altını çiziyorum bir dikkat çekilin oraya bir bakın demek onu da söyleyeyim ben Mehmet abi tanıdığım için ama tabii ki hukuk var her şeyi pat pat söyleyemiyorsun
2: elbette,
3: demek
2: elbette,
3: evet.
2: elbette
3: ama o isme bir dikkat edin yani
2: ama bu operasyon için öncelikle hakikaten teşekkür ediyorum çünkü kamuoyunun ikna edilmeye kamuoyunun inanmaya ihtiyacı var. Şimdi, futbola inanmaya
3: evet,
2: ihtiyacı var.
3: Kamuoyu da diyor ki, ben de kamuoyu adına söyleyeyim, ben de bir futbol sever olarak merak ediyorum. Merak et bu operasyonla neredeyse lava edilecek. Yani bütün üyeler
2: sadece
3: gitti.
2: Sadece merak mi?
3: Oraya geleceğim. Peki TFF bu işin neresinde ve ne olacak?
2: Kalkamaz.
3: Federasyon devam edebilir mi?
2: Altından kalkamazlar. Altından kalkamazlar. Ben sana söyleyeyim.
3: Ne öngörüyorsun abi?
2: Yanılmıyorsam, yani yine hafızam beni yanıltmıyorsa, hep öyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karardan dolayı bir tüzük değişikliği kongresi var.
3: Ocak'ta.
2: Ocak ayında. Tam tarihini hatırlamıyorum. O Ocak ayında büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla bir seçim maddesi gündeme eklenir. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da eğer ocağa kadar gidebilirse. Onu da
3: en azından açıklamayla kamuoyunu rahatlatmalılar. Ocak'ta kongre yapıyoruz ya da derhal istifa ediyoruz gibi.
2: Yani şu anda ben hani bu kar topunun bir çığa dönüşeceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok zor durumda bırakıp görevden alacağını düşünüyorum. Evet. Ben bunun bu operasyonla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu noktadan sonra gözaltına alınanların tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, iletişim adresleri, masak raporları vesairesi her şey ortaya çıkacaktır. Umarım ve diliyorum hepsi çok temiz çıkarlar. Bunu gerçekten temenni ediyorum. Çünkü ya insanları son dönemde linç kültürüyle insanların hani haysiyetini, şerefini alt üst etmek artık bir sosyal medya alışkanlığı haline geldi.
3: Evet.
2: Ama bu bir sosyal medya operasyonu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının hayata geçirdiği bir operasyon. Dolayısıyla bu operasyondan temiz çıkıyorsanız benim bu organizasyona güvenim tamamdır. Ama temiz çıkmıyorsanız İşte orada ciddi bir problem çıkacak.
3: Abi çok güzel bir toparlama yaptın. Son cümle çok önemli. Herkesin masumiyet karinesine inanıyoruz. Çünkü geçmişimiz de bu tip dosyalarla, operasyonlarla dolu. Ümit ediyoruz ki öyle. Ama rahmetli gazeteci Metin Bademli'nin Düdüklü Mafya isimli kitabında da aslında bugünlere atıfla bazı işte klasman, torpil, liyakatsizlik gibi konular vardı. Bugün neyse ki bunlar rapta zapta alınabiliyor. İleri teknolojiyle tespit edilebiliyor ve takip edilebiliyor. Dileriz ki hakemlik bir kereye mahsus olsun. Bir artık kendi temizliğini yaratır da hepimizin ihtiyaç duyduğu şu güven ortamı. Dava ama müspet de olsa menfi de olsa söylüyorum ben. Yani hakemler bu konuda aklansa da cezalandırılsa da cezaları varsa cezalarını sonuna kadar çektirsinler. Cezaları yoksa ve bu iddiaların altından kalkabiliyorlarsa da böyle
2: başımız
3: üstüne var. Tamam abi artık oynayabiliriz noktasına gelir. Bir futbol sever olarak temenni ediyorum. Çünkü ben bu ligi güvenmiyorum.
2: İnanmaya ihtiyacımız var. Güvenmeye ihtiyacımız var. O güven duygusunu kaybettik tamam.
3: Mesela sene başında Melki tarafından telefonla arandım ben. Bana dediler ki işte bir takım bilgiler şeffaf olacağız falan. Dedim ki siz şunu anlamıyorsunuz. Siz robot da getirseniz oraya. Ben robotu yapan mühendisin tuttuğu takım üzerinden hakem kararını yargılayacak insanlar tanıyorum.
2: Doğru.
3: Size güvenmiyoruz. Sizin bizi güvendirmeniz lazım. Siz yanlış yap. Kural anlatıyorlar. Kuralları boş verin. Ben size nasıl güvenebilirim diye sordum. Cevap alamamıştım. Dolayısıyla en çok ihtiyacım şey güvenmek.
2: Çok enteresan bir şey var. Bak yani ben ilahi bir şeye inanıyorum. İlahi bir güce inanıyorum. 8 Mart kararlarını alıyorsunuz. Hakemlerin hepsini görevden el çektiriyorsunuz ve töhmet altında bırakıyorsunuz.
3: Dandolaş geldi diyorsun.
2: Aradan seneler geçiyor. Aynı şey bugün sizin başınıza geliyor.
3: Hatta daha ağır geliyor. Ağrı çünkü onların gerekçesi yok. Evet.
2: Daha ağır başınıza geliyor. Dolayısıyla altını çizdiğin o şeffaflık çok önemli.
3: Evet.
2: Ben eğer Cüneyt Çakır'a, ben eğer Fırat Aydınus'a görevden el çektiriyorsam, bir operasyon gerçekleştiriyorsam, Merkez Hakem Komitesi olarak bunun gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmak zorundayım. Eğer çok ciddi endişeleriniz varsa, bu ciddi endişelerinizden dolayı bu hakemlere görevden el çektiriyorsanız, gerekeni yapmadığınız için de suçlusunuz. Ben görevden el çektiriyorum diyerek o hakemleri...
3: Ahlaki olarak suçlusunuz. Hukuki olarak olmasa...
2: Hukuki olarak da suçlusunuz.
3: Hukuki olarak da suçlusunuz.
2: Çünkü o hakemler eğer suçluysa gerekli yaptırımı gerçekleştiremiyorsunuz. Evet,
3: cezalarını çekmeden...
2: Cezaları vermiyorsunuz. Evet. Ama o hakemler eğer temizse siz yine hukuki olarak sorumlusunuz.
3: Evet.
2: Dolayısıyla iki, Türkiye Futbol Federasyonu da çok büyük olasılıkla bu olayların sonucunda bence görevde kalamaz. Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğu mudur, değil midir? Elbette sorumluluğudur. Çünkü kurulları Türkiye Futbol Federasyonu belirler. Türkiye Futbol Federasyonu da bunun da sorumluluğu mudur?
3: Tabii. Şu an ciddi bir yandan bakıyorum mesela Twitter'da şey var abi. Güvensizlik ortamı var. Dolayısıyla bu federasyona muhakkak bir etki edecektir, etmelidir de. Yani evrakta sahtecilikle gözaltına alınan bir merkez başkanımız varsa
2: maalesef,
3: bedelini ödeyebilirsiniz yani. Bilgiler böyle. Mehmet abicim aklına, bilgine, yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederiz. Yine bilgi aldık. Yeni gelişmeler olursa muhakkak sizlerle paylaşacağız.
2: Bir şey daha söyleyeyim.
3: Tabii.
2: Bakın. Bunu İngiltere'de yaşayamazsınız. Bunu Almanya'da yaşayamazsınız. Eğer bu suçlamalar herhangi bir medeni ülkede gerçekleşirse orada ne federasyon kalır ne Merkez Hakem Komitesi.
3: Evet.
2: Dolayısıyla bu atılan adım olumlu bir adım. Türk sporu, Türk futbolu için olumlu bir adım. Umarım ve diliyorum ki bu bir denetim mekanizması olarak kalır. Umarım ve diliyorum suçlananlar iddiaları, suçlananlara karşı kullanılan iddialar umarım ve diliyorum gerçek çıkmaz. O zaman bizim güvenimiz yerine gelir. Ya da gerçek çıkar, yine güvenimiz yerine gelir lige.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
7: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
6: Bugüne şok bir haberle uyandık.
7: Evet.
6: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 Dijital'de 3 saatlik bir yayın yaptınız. Enine boyuna orada konuştunuz ama tabii Digifutbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
7: Bazı yeni gelişmeler de var. Onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı? Bu operasyon nasıl başladı?
6: İş nereye gidecek?
7: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
6: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
7: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonda söyleyeyim.

0: yetişeceğimi başta söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK Başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunun altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği
1: Bu.
0: nokta açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım.
1: Ali
0: Onun
1: Tuna. Tuna.
0: Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu. Beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığına. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli. Onu da söyleyeyim.
1: Neden?
0: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık önemli inlerde yaptı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolunun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
1: Kesin, ben
0: Mevcut
1: de öyle
0: MHK
1: düşünüyorum.
0: Başkanı'nın bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak, savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır? Onlara da birazdan
1: Konuşacağız,
0: geliriz.
1: evet.
0: Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken, bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya
0: Farklı
1: çıkıyor.
0: sorular. Ben az önce bu arada 343'te yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler.
1: Ali
0: Ali
1: Koç'la
0: Koç
1: konuşacağız
0: konusunda
1: bu
0: Ali
1: arada.
0: Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi o yayında da söyledim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK Başkanı'na zamanda destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problemli olduğunu günün sonunda anlamış. ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş, demiş ki federasyon başkanına, bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki, ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar olmuş diye.
1: 18 Eylül'de.
0: O yüzden orada suskun kaldığını, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınlara da bakarsınız. Bu şeylere gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum, seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye Sansürsüz'de, Digi'de, 343'te, Sports Dijital'de her zaman, ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa, izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
1: Peki. Dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesinde konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi, dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
0: Farkında değil mi? Güzel.
1: Haklı bir soru bu.
0: Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol federasyonunun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak, yani gözaltına alınma gerekçeleri olarak savcılığın gerekçeleri, iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Evet. İşte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama veya atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da, bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
1: Tamam.
0: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy ismi?
1: Ali Tuna
0: kendisiyle ilgili bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen,
1: evet,
0: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki, kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki bu bana ait bir yazı değil.
1: Evet.
0: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında, ifadeleri sonrası, bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım. o dönem mesela Abdülkadir Bitigen,
1: evet,
0: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım, Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu galiba.
1: Tugay
0: Kaan Numanoğlu. Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. İkinci defa

0: göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi tanıdık isimler.
1: Evet.
0: Bunların hepsi Süper Lig hakemi. Hakemliklerinin tartışılması meselesi ayrı bir konu. Ama geldi ve bunları dışarıda bıraktı. Çok sayıda hakem bu arada, sadece bunlar değil, bir sürü hakemi dışarıda bıraktı. Sonra bu hakemler diyorlar ki, itiraz ediyorlar. Ya bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar.
1: Evet.
0: Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 2008 Mart, pardon, 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
1: Evet.
0: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK başkanının kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle iptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK başkanı gidiyor ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK başkanı Ferhat Günlüoğlu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Gündoğdu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Gündoğdu imalı bir şekilde demiş ki ya bekle, yakında göreceksin, çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon
1: Aba
0: duygusuyla
1: altından sopa
0: geliyor.
1: gösteriyor yani.
0: Şimdi bir anekdot aktarayım, ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2004'ün 2024'ün Ekim ayı olması lazım. Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. Kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
1: Evet.
0: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. Hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
1: Ne diyor abi?
0: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair. Tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydığım ya da saymadım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır. O yüzden bu hakemlerin bitirilmesini talep ediyorum diye bir başvuru yapıyor. Tahkimin neden bu adamlar itiraz ettiler, sizin cevabınız nedir sorusuna Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin geçmiş yıllarda manipülasyon maçlarda ne demek bu?
1: Direkt.
0: Şike yaptıkları
1: Evet. Hakemleri
0: gerekçesiyle
1: suçluyor.
0: hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor, 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir
1: Baskı yapılıyor.
0: baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam. Ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye, bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca Bu hakemler az önce söyledim, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim. İstanbul'da o dönemde bir yoğunluk var. Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in hep soy ismini unutuyorum.
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna'nın
1: 15 Eylül olması
0: evrakta
1: lazım.
0: Sahtecilik yapıldı, evet, diye başvurusu. İkincisi, bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK Başkanı tahkim kuruluna verdiği cevap da bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız, hani manipülasyon ifadesi var. Evet. Gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Hakemler kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben eğer bunu yaptıysam
1: ortaya çıksın.
0: HTS kayıtlarım, evet, banka hesaplarım, her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
1: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in evraktaki...
0: Sadece Ali Bey'inki de önemli.
1: Evet, önemli ama
0: bu hakemler gidip
1: bu
0: bunu söylüyorlar. Ve anladığım kadarıyla Merkez
1: Hakem
0: Kurulu...
1: Bu yeni bir bilgi senin söylediğin.
0: Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi biçip, bizi bitirip kendi hakemlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları noktasına bir görüş veriyorlar. Savcılık da konuya bakıyor. Kendisi Antalya Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı veriyor ve dosyayı İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da bu soruşturma başlıyor. İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk, evet, Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre
0: Şahin,
1: Kosif
0: düzeltiyorum.
1: Var. Emre Kosif vardı.
0: Sabahattin Şahin, neyse iş ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini, sınav soruları,
1: mobbing
0: ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçirmesini istemektir. Şimdi tabii gizli kararı var ama bu WhatsApp yazışmaları
1: da var, evet,
0: kamuoyuyla paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar, bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattı. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir, içeriğidir.
1: Kesinlikle. Yani çünkü günün sonunda senin şimdi, yıllardır söylediğin o faaliyetleşme,
0: ya ben söyledim ya da söylemedim meselesi değil. Bu bağırıyordu.
1: Yani, bu yorum.
0: Bunu mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum, bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un, tekrar ediyorum, mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek vermesi, destek verebilir. Sonrasında bu destekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan oyun bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde olmuş olabilir. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz. Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona o meşhur Alanya maçı mıydı?
1: Alan elinden şeyin
0: Son
1: İrfan Can
0: şampiyon
1: Erbayat'ın
0: seçimden önceki son maç.
1: topu
0: O
1: kaçırdığı
0: maçtan
1: maç 2-2 bitmişti.
0: sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorunlu olduğunu, MHK başkanının sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan bende var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması. Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye. Bu şeyin ismini de veriyor.
1: Ferdi Karadoğru'nun ismini diyorsun değil
0: Ferdi
1: mi?
0: Karaduruk,
1: Evet.
0: İstanbul Faal Futbol Hakemleri Derneği
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoğru'nun ismini de veriyor. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıtan unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç ama sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi
1: Evet.
0: Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma evre aynı. Aynı. Bilgi notu olarak geçinen bu arada. Soruşturma evre derken bilgi notu yani bu
1: Evet.
0: arada. Yanlış anlaşılma. Ben de bir soruşturma evre henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol Federasyonu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya, biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya, yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya, hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya, diyorlar ya ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya, işte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle. Destek vermiş zamanda gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. Şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: Örtüşüyor birbiriyle.
0: çok net bir şekilde
1: Evet.
0: örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta
0: Evrakta
1: sahtecilik.
0: sahtecilik, sınav
1: Sınav
0: soruları
1: soruları.
0: vesaire vesaire. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve bu
0: Ne kadar müdahale
1: açıklamaları
0: etti?
1: gerekiyor bunun.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten fiili olarak bu görevi bitti mi? Bence bitti.
1: Bence de.
0: Futbol Federasyonu başkanının bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim. Ne çıkacak? Ya adam gelmiş, sana bunları söylemiş. Böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum. Burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun böyle. Oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir.
1: Denir.
0: 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş Fenerbahçe Başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler klasman yükseltiliyor. Savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla çeşitli iddiadan bahsediyorum. Çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar. Bu görevlere getiriyorlar. Ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık ya da Kasım, Ekim falandı. Bahis soruşturmaları.
1: Evet.
0: Ve hakemlerle ilgili de listeler açıklandı. O hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikincilik, üçüncülük ve çok sayıda hakem de bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi.
1: Evet.
0: Bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler, bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna, yani ya biz nereden bilelim denebilecek bir durum değil ki.
1: Mümkün değil.
0: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz manipülasyon yaptığı gerekçesiyle. Bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5, çünkü 5 yıllık bir meseleydi ya. Evet. Sonuçta böyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya. Ve bu ya da çalınmıyor demeyelim.
1: Sızdırılıyor, veriliyor kişiye.
0: Yandaşlara yani. Veriliyor ya. Ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum. Ve özellikle Ahmet Şahin. Geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Mehmet Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yken bu iki isim yine onun yanında olan isimler. Şimdi mesele şudur. Şimdi esas bundan sonraki tartışmaya geçiyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada mesele Futbol Federasyonu'nun burada bir sorumluluk alması lazım. Herhangi bir açıklama yok. Eğer bu tablo sizin başkanlığınız altında yaşanıyorsa MHK Başkanı zaten fiil olarak bitmiştir. Federasyon Başkanı'nın bu durumda çıkıp derleyen, toplayan bir açıklama yapması lazım. Ama bu saatten sonra da ben federasyon başkanının görevine sağlıklı bir şekilde devam etme ihtimalini çok az görenlerdenim. Hele de mini takım bu durumdayken. Şimdi soru şu. Bugün Süper Lig'de geçen yıl yapılan bu bahis operasyonundan önce, şimdi galiba 49'a mı düşmüş? Tam bilmiyorum ama 54 deniyor. 54'ten gidelim biz. Ben bunu Ömer Faruk Ünal'a sordum. Hatta konuştum, hakemlere de sordum. Şimdi bu sınavlar niye yapılıyor? Sınavlar sınavı geçmek için yapılıyor. Şimdi bu sınavların değerli olduğunu nerede görüyoruz? Önemli olduğunu nerede görüyoruz? Ali Turan'ın sınavında görüyoruz.
1: Evet.
0: Adam ben sınavı geçtim diyor. Kağıdımdan eminim diyor.
1: Aralarındaki hayır, benim diyor.
0: Hayır diyor. Sen diyor geçmedin. Nasıl geçmedim? İşte kağıdım bu. Adam diyor bu yazı benim değil. Bilirkişi şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Bilirkişi bakıyor ve bu sınav kağıdına müdahale edildiği, yazıların değiştirildiği ortaya çıkıyor. Demek ki bu sınav çok önemli. Yazılı sınav. Çünkü buradan geçmek bir kriter. Kim geçirildi bu? O dönemde bu yapılan sınavlarda her yıl sınavlar yapılıyormuş. Soru şu. Ferhat Gündoğdu zamanında bu yapılan sınavlarda hangi hakemler bu sınavları geçtiler? Hangi hakemler klasman yükselttiler? Özellikle ana gündem Süper Lig olduğu için. Peki. Ferhat Gündoğdu zamanında birçok hakeme operasyon yapıldı, dışarıda bırakıldı kadrolaşma faaliyeti için ve bu iddialar dolanırken ortada bu hakemlerden kaç tanesi bu dönemde yükseltildi ve bugün Süper Lig'de maç yönetiyorlar. Şimdi burada adil olacağız. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Savcılık soruşturmasını yapıyor. Ama eğer mesele buysa, bunlar iddia noktasında söylüyorum, soruşturma devam ediyor. Şimdi bu tabloda herkesin, her hakemin Ferhat Gündoğdu döneminde yükselen her hakemin de aklanmaya ihtiyacı olduğunu artık düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü
1: katılıyorum sana.
0: Çünkü diyecekler ki, yarın diyeceğiz ki Mehmet Türkmen maç yönetiyor. Bunu zaten Ferhat Gündoğdu getirmişti.
1: Oğuzhan Çakır.
0: Fenerbahçe lehine bir hata yapıldı. Bak o zaman getirmişlerdi. Destek neymiş gördük. Galatasaray lehine bir hata yapıldı. Başka türlü. O yüzden kritik konulardan bir tanesi şu. Bu dönemde şu soruşturmadan yola çıkarak Ali Koç'un bir yıl önce anlattığı şeylerin bugün iddia olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması, gözaltına alınması çok ciddi bir meseledir. Bu dönemde kaç tane hakem bu ve buna benzer yöntemlerle Süper Lig'e çıkarıldı ve şu an Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapıyorlar. Bu hakemlerin de, bu arada onları suçlamak için söylemiyorum.
1: Ama açıklanması yanlış gerekiyor abi yani.
0: Ama bu hakemler üzerinde çok büyük bir tartışma, çok büyük bir şaibe yaratılmıştır. Daha büyük problem, tamam milli takım arası, yarın bu milli takım arası bitecek, ligler başlayacak. Bu hakemlerle ilgili olarak şu tabloda bu hakemlerin hangi maç yönetimlerine bu insanlar, bu kamuoyu art niyetli bir şekilde demeyeyim ama ya arkadaş durum buyken, bu adamlar buradan gelmişken acaba bir faaliyet içerisindeler mi diye soruların sorarlar. Yani benim gördüğüm bu dönemle alakalı olarak tekrar ediyorum, soruşturmada gizlilik var, ifadeleri göreceğiz, neler olduğunu göreceğiz. Kimsenin de hakkını hukukunu yemek istemiyorum. Bu davalarda dikkatli olmak lazım. Bugün bunlar söylenir, yarın başınıza bir adamlar aklanabilirler. Yüzüm de kızarsın ya da kimsenin yüzü de kızarmasın. Doğru zeminde gitmek lazım. Ama özellikle bu tartışmalarla ilgili geçmişten bugüne yapılan eylemler, verilen kararlar, hakemlerin şikayetleri, o gün Ali Koç'un gidip federasyon başkanına anlattıkları, bu adamların yükselttikleri hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varken bu ligin nasıl sağ salim yürüyeceği, bu hakemlerle ilgili güven ortamının nasıl sağlanacağına dair bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirmesi lazım. Hakikaten ciddi bir şey var. Kaotik ortam var. Çünkü bu sezon boyunca devam eder. İkinci fasılda şu olacak. Şimdi bu hakemlerle ilgili olarak bu hakemler ne yapmışlar? Şimdi Fenerbahçeliler görüyorum sosyal medyada. Galatasaray şampiyonluğu böyle aldı noktasına böyle iddialar var. Bu iş bu kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da kimseyi bu kadar, yani burada şunu söylüyorum. Özellikle bak çok büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Türk futbolunda. 3 Temmuz kumpasında bir taraf sen böylesin böylesin böylesin böyle ve oralarda ne kadar büyük hatalar olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ve bugün hala konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bütün bu tartışmaların önüne geçmek, kulüpleri korumak, ne olursa olsun bunlar bu ülkenin kulüpleri ve futbol, yani bu Türk futbolu bizim futbolumuzsa eğer, biz buna doğru zeminde sahip çıkmak zorundayız. Suçluyu ve suçsuzu doğru ayırt etmek ve sağlıklı bir zemine oturtmak gibi bir görev var. Bunu yapacak olan kim? Bu federasyon başkanı bunu yapabilir mi? Benim gördüğüm yapacak durumda değil. Yapacak olsaydı şunlara engel olurdu.
1: Aynı fikirdeyim ama doğal olarak senin az önce altın çizdin ama burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bu soruşturma ne kadar geçmişe gidecek Aydın abi? Şimdi doğal olarak insanların kafasında senin az önce söylediğin sorular yankılanıyor. Şampiyonluklar el değiştirilecek mi?
0: Bu hakemler tescil edildi.
1: Tamam. Bu hakemler maçların ne kadarına sonucuna nasıl etki etti ya da etki ettiler mi? Ama şimdi soruşturma eğer böyle bir dava açıldıysa bunların da araştırılması gerekmez mi abi? Şimdi bu hakemler ne sebeple
0: şöyle,
1: getirildi oralara?
0: Şöyle zaten,
1: neden bu faaliyetleşme yapıldı?
0: Tamam, tabii.
1: Kadrolaşma neden yapıldı?
0: Yapılacak zaten, şimdi birçok isim, bu şikayet eden isimler çağrılacak. Evet. Bunlarla ilgili tekrar ifadeleri alınacaktır. Tanık olarak vesaire ya da bazı şikayetçi olacaktır. Öyle yani bu mesele şey olacaktır. Derinleşecektir.
1: Zorunda
0: derinleştikçe,
1: da bence.
0: Derinleştikçe yani daha doğrusu şöyle, bu yani şimdi Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, bu üçünün dördünün birlikte tam anlamıyla bir otorite gibi bu kadar rahat hareket etmelerini anlamak mümkün değil zaten. Ya bu adamlar bunu yapıyorlar. Ha, yetki verir. Yani şimdi federasyon başkanı bir MHK başkanını getirmiş, ona bir yetki vermiş, sensin demiş. Ama aynı zamanda denetlemek de lazım ve bununla ilgili şikayetler de gelmiş size. Buraların önüne geçmek lazımdı. Bence bir yorumum var bu konuyla ilgili. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın 2025 Ocak ayında istifa etmeleri aslında hani Ali Koç'un sonraki o açıklamaları aradan 6-7 ay geçti ama istifa etmeleri bence bu ve buna benzer bazı eylemlerle ve şikayetlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Hatta Ahmet Şahin'in federasyonun içerisinde tartaklandığı haberleri de hatırlarsan vardı. Hı hı. Ama Ahmet Şahin ne kadar dışarıya çıktıktan sonra MHK içerisinde etkin olmaya devam ediyoruz sorusu da anlamlı. Çünkü konuşulan bir meseleydi. Ömer Faruk Ünal diyor ki etkili bir isimdi. Yani şöyle olmuş aslında bir taraftan. Benim gördüğüm MHK içerisinde bir başka MHK var. Görüntü.
1: Bir de şöyle bir şey var. Onu da bir sormak istiyorum sana. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ben de seninle aynı fikirdeyim. Görevine devam edebileceğini pek düşünmüyorum ama

0: Yapılan bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun gitmesiyle Merkez Hakem Kurulu bir anda temizlenecek mi ya da böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Bu ne kadar bir süre alır?
1: Abi şimdi
0: Çok uzun bir
1: şöyle bir
0: zamandan
1: problem
0: bahsediyorsun.
1: var.
0: Orada
1: Şimdi
0: zaten.
1: şöyle bir problem var. Eski hakemleri ya böyle bir şey olardı sizi gelin tekrar maçlara döndürüyoruz ya
0: Diyemez.
1: diyecekler.
0: Yani.
1: Onda belli kriterleri vardır.
0: Vardır.
1: Şimdi bu dönemki hakemler özellikle bu Ferhat Gündoğdu döneminde yükseltilen hakemlerle ilgili mesele esas tartışma konusudur. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu'nun bence amacı şuydu. Ahmet Şahin'le birlikte. Biz bu kadrolaşma faaliyetini yapalım. Buna yenileme denebilir ama bence bir kadrolaşmaydı. Ve biz olmasak da bu koltuklarda Türk hakemliğine biz yön vermeye devam edelim. Bence mantık bu. Bu arada ben kendisini tanımam. Ama şey diyorlar. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Onu tanıyanlar hakemler. Akıllı adam diyorlar.
0: Belli değil mi?
1: Yani oralardan yürüyor. Zaten Ali Koç da şey demişti ona biliyorsun. Taktik subayı.
0: Evet.
1: Çok net bazı veriler var.
0: Peki, şunu da sorayım.
1: Sor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa bekliyor musun?
1: Olabilir. Ya ben artık şey ya o tam o noktaya doğru gidildiğini düşünüyorum.
0: Yani öyle gözüküyor. Çünkü yaşanan bu süreç, bunların açıklanması gerekir.
1: Federasyon
0: E tabii
1: içinde de doğal
0: abi.
1: olarak çok büyük rahatsızlık olacaktır.
0: Abi şimdi
1: Abi zaten bak bir şey söyleyeceğim sana.
0: söyle abi.
1: Federasyon içerisinde bu cezalar meselesi vardı ya sen de burada konuştuk.
0: Evet.
1: Cezaların tahkim tarafından kaldırılması falan.
0: Ha evet.
1: Ben de abi o zaman işte biraz sordum soruşturdum. Federasyon ne diyordu biliyor musun federasyondan bazı yöneticiler? Ya bu tahkim bize operasyon yapıyor diyorlardı.
0: Hı.
1: Yani federasyonda bir dağınıklık var. Belli ki çeşitli gruplar var. Bu gruplaşma ya da kadrolaşmanın ister istemez sonuçları olur. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
0: Bu arada Burak Çete güzel bir şey yazmış. Dici Futbol hesabından aslında doğru söylüyor. Yani eski hakemlerin dönmesinden ziyade hakkı yenen hakemlerin tespit edilip onların klasmanlarının yükseltilmesi gerekir. Bu iddialar karşılığını bulduktan sonra. Çünkü hakkı yenen
1: Mutlaka
0: bir sürü insan
1: ya
0: olmuş.
1: işte derin bir soruşturma onu hep birlikte göreceğiz ne olacağını ama yani öyle bir mesele ki şimdi bu soruşturma milli takım arasına denk geldi. Ligin 6. haftası sezon başından önce bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. O da savcılığın işi karışacak halimiz yok ama yani lige dönüşten önce bu hakemlerle ilgili mevcut durumla ilgili çok sıkıntı var ya. Çok sıkıntı var.
0: Ya
1: Yani
0: abi.
1: soru şu abi tekrar söylüyorum. İddialar buyken haksızlıkla yukarıya doğru çünkü
0: Evet.
1: iddiaların sonuç itibariyle gittiği yer orası.
0: Evet.
1: Göreceğiz soruşturmanın devamını, yargılamaları. Belki de savcılık diyecek ki gözaltına aldık ama kovuşturmaya gerek yok kararı ama bence öyle değil. Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bilgi
0: Tabii.
1: notundaki şeyler, iddialar az buz yenecek cinsten değil. Şimdi bunlarla ilgili benzer şeyleri bir yıl önce çıkmış Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bunları söylemiş. Yani durduk yere bütün bunlar olmamış. Bundan sonrası bu dönemde buraya yükseltilen hakemlerle ilgili büyük bence tartışma var. Bir de daha büyük bir şey var abi.
0: Nedir?
1: Yani şimdi mesela o gün soruların verilmesi meselesi var ya.
0: Evet.
1: Soruların
0: Zaten
1: verilmesi.
0: en
1: Şimdi
0: skandal
1: o
0: o
1: yazışmaları
0: bence de bu arada.
1: görmüşsündür sen
0: Gördüm
1: zaten.
0: gördüm.
1: İddia diye söyleyelim. Şimdi abi o sınavlarda mesela kimler tam not aldıdan yola çıkarak
0: Ve tabii.
1: acayip bir gündem noktasına doğru gider. Yılda bir kere yapılıyormuş.
0: Hı.
1: O işte bu
0: Klasman yükseltmek
1: klasman
0: için.
1: yükseltme sınavı belli ki. Tam sınavın detayına da hakim
0: Detayını ya
1: olmak
0: da
1: lazım ama
0: evet.
1: sonuç itibariyle orada ciddi sıkıntı var. Yani yanlış yorum yapmaktan da elden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum.
0: Doğru anlıyorum ama
1: Suçlayıcı tavır içerisinde olmak yakışmaz
0: işte
1: çünkü.
0: şimdi mevcut durumda bunlar ortaya çıktıktan sonra ne oldu abi? Ortaya bir şaibe çıktı. Belki gerçekten hakkıyla tam puan alan kişinin de başarısı şaibeli bir duruma
1: Ya
0: gelmiş oldu.
1: öyle bir durum.
0: Yani şimdi
1: Öyle
0: çık
1: bir
0: işin
1: durum. Şimdi ne
0: içinden
1: yapacaksın? Tekrar
0: çıkabilirsen.
1: bunları sınava mı
0: E
1: sokacaksın?
0: öyle olacak,
1: Sınava
0: mecbursun.
1: soktun. Sınavları iptal ettin. İptal edilen sınavlarda o dönemden bugüne gelmiş şeyler var. Hakemler var. Yani çok zor durum.
0: İşte onu diyorum
1: Sanki
0: anladın
1: şeye
0: mı?
1: doğru gider. Ben sana söyleyeyim bir
0: Neye?
1: iş. Tahminimi söyleyeyim. Tamamen yabancı
0: Hmm.
1: hakemlerle sağdan soldan bulduğumuz hakemlerle biz en azından devreye kadar bu işi götürelim gibi bir noktaya doğru bu konu gidebilir diye bir tahminim
0: Bu
1: var.
0: arada bir şey söyleyeyim mi? En sağlıklısı o olur bence. Çünkü senin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten hakem tartışan bir ülkeyiz biz. Ne olursa olsun her maç sonrası muhakkak hakem konuşuyoruz. Böyle meseleler de ortaya çıktıktan sonra milli aradan sonra yönetecek hakemlerin yaptığı hatalardan sonra başkanlara

0: kulüplerin taraftarlarının iyi yaşa abi.
1: Tebrikle.
0: Vereceği tepkiyi mesela düşünebiliyor musun? Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olacaktır belki.
1: Herkes bizi haklı izliyor, ortaya çıkacaklar.
0: E tabi. Şimdi o yüzden hakemlerin de maç yönetme psikolojisi muhtemelen geriye gidecektir bu meseleden sonra. Yani senin söylediğin yabancı hakem meselesi bence direkt olarak faaliyete geçirilmeli ya.
1: E yine söylüyorum yani şimdi.
0: Anca o ateşin abi, altını bak, öyle kısarsın.
1: Burada hedef göstermek için söylemiyorum. Ama bu dönemde yükseltilen ve tanıştığım hakemler var. Şimdi yine söylüyorum, hedef göstermek için söylemiyorum. İşte Oğuzhan Çakır mesela. Hı hı. Şimdi ne diyecekler bu hakemle ilgili olarak yarın? Bir karar verse, bu da zaten i̇şte bu kadrolaşma faaliyeti tabii içerisinde sınav sorularından gelmiştir.
0: Tabii.
1: Yani bunlara muhatap da kalacaklar. Bu kadar aptalca. Ya bu şimdi bak. Bu işin sorumlularının hesap vermesi lazım. Yani burada bir suç varsa, bu iddialar gerçekse eğer, burada bu insanların, bu sorunların hakikaten o hesabını vermesi lazım. Ya siz kendi çıkarlarınız için, görüntü o, koca bir camiayı, koca bir ekonomiyi böyle bir bataklığın, böyle bir kaosun içerisine sürüklüyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp. Ve bunlar belli ki tespit edilmiş zaten. Olacak iş mi yani?
0: Vallahi abi bu derenin altından çok su akar. Dediğin gibi soruşturmanın devamını beklemek lazım.
1: Yeni dalgalar gelir mi? Sanki öyle görünüyor yani.
0: Gelir
1: mesela,
0: ben söyleyeyim.
1: Abi şimdi bir şey var. Bunlar gözaltına alındıysa deniyor ya böyle yapıldı diye. Bence şöyle bir şey daha var. Bu da önemli. Eğer bunlar yapıldıysa o zaman bu sınav kağıtlarının, sınav sorularının verilen ve yükseltilen hakemler bence direkt hakemlikleri bitirmeli.
0: Tabii ki de.
1: Direkt hakemlikleri bitirmeli. Onlar da suça ortak çünkü.
0: Herhalde abi.
1: Suça ortak oluyorsun yani. Sen şey olmuyor.
0: Hak yiyorsun bir kere. Sana geliyor,
1: haberim yoktu falan
0: ediyorsun.
1: Diyemezsin. Sana soru veriyor. Sınavdan önce sorular sana geliyorsa ne anlama gelir bu? Sen bu eylemin içerisindesin.
0: Tabii ki de.
1: Çocuk değilsin. Tabii. Sana bunu zorla da yaptırmadılar.
0: Herhalde.
1: O yüzden çok büyük kıyım olur. Bu iddialar neticesinde gerçek ortaya çıktığında görüntü o.
0: Acaba o isimler açıklanır mı? Onu merak ediyorum ben. Yani hangi hakemler bu sınav soruları verildi ve klasmanları yükseltildi? Orada eğer işte abi isimler açıklanırsa, yine senin de söylediğin gibi hedef göstermiyorum. Mevcut hakemler oldukları için.
1: Bazıları popüler olduğu için popüler bu isimler
0: işte,
1: veriyorum. Yoksa
0: Mehmet Türkmen adı
1: Aydın
0: çıkarsa,
1: Ayan diye bir hakem de vardır. Ne bileyim.
0: Tabii.
1: Muzaffer Ateş diye bir hakem de vardır. Yani popüler oldukları için ve bu dönemde yukarıya doğru geldikleri için
0: bunu
1: söylüyorum ama tekrar söylüyorum. Bu bağıran bir şeydi kardeşim. Bu
0: bir
1: adam
0: şeydi, evet.
1: Bunu defalarca söylediğimiz ve konuştuğumuz için söylüyorum. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisinde olan bir adamdı. Zaten taktik subayı şeyi de lakabı da biraz aslında bunun altını dolduran meselelerden bir tanesi. Yani geçmişten beri geçmişiyle çok tartışılan bir şeyden bahsediyoruz. MHK Başkanı'ndan bahsediyoruz. Burada Federasyon Başkanı'nın alacağı tavrı çok merak ediyorum. Elinde büyük bir bomba var.
0: Vallahi ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayıp bir de milli takımı konuşup yayınımızı kapatırız. Ama şu net bir şekilde bir konu benim için abi, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Federasyon Başkanı'nın bu tip olayların yaşandığından haberinin olmaması mümkün değil Aydın abi. Yani mümkün değil. Sen bir şirketin başındasın, altta bir sürü şey dönüyor ama senin haberin yok. Bana birazcık ütopik geliyor. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu konuyla alakalı açıklama yapması, eğer gerekiyorsa da istifa etmesi gerekir. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bunca şey dönüyorken Federasyon Başkanı'nın bundan haberi yokmuş, ah canım vah canım denmesi bana birazcık komik geliyor. Bence kesinlikle orada o kişiler de işin içinde diye düşünüyorum yani.
1: Orada sakin kalmak lazım.
0: Ya bakacağız işte. Yani ama bununla alakalı bir açıklama yapmak zorundalar abi. Sonuçta federasyon başkanı bu işin içinde mi değil mi? Nasıl ya da değil, nasıl gözünden kaçtı bunca şey? Bunların izahının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum yani.
1: Şöyle ya, burada bir şey var. Şimdi bak, konuları karıştırmak için söylemiyorum da, bu özellikle Mehmet Ali Aydınlar meselesi, işte 3 Temmuz meselesi çok tartışılırken, işte Lütfü Arboğanlar konusu çok gündemde ya. Ya burada benim öyle duyuyorum mesela, Mehmet Ali Aydınlar kendisine de bir kumpas kurulduğunu falan, yani burada hakikaten bir mağdur noktasına doğru gittiğini falan söylüyormuş. Şimdi yakında iddianame de çıkacak. Abi federasyon başkanı kimse alt tarafı da kontrol edecek, bu kadar basit.
0: Onu diyorum.
1: Yani şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Biz burada bir sorumluluğum var. Şimdi ben alt tarafı kontrol edemezsem, düşünsene abi.

0: Burası bir kanal.
1: Evet.
0: Doğru mu? Burası bir kanal. Burada birçok arkadaşımız yayın yapıyor. Sen de burada yayın yapıyorsun. Şimdi buranın bir şey var. Bir
1: Politikası var.
0: yayın ilkelerine
1: Evet.
0: göre hareket etmek lazım. Şimdi ben burada mesela kalkıp da provokatif ve suç unsuru bulunan yayınlar yapılıyor. Bir şekilde bir sürü problem var. Sonra ben diyorum ki ben ne yapayım? Benim
1: Benlik
0: haberim
1: bir şey
0: yoktu.
1: yok.
0: Sen bunu görmüyor musun yani?
1: Onu
0: Ve
1: gördüm.
0: sana da söyleniyor bu. Deniyor ki böyle böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle böyle.
1: Tabii şikayetler de geliyor bu arada sana. Sen
0: Şimdi
1: görmezden
0: diyorum yani
1: geliyorsun yani.
0: hayır. Diğer yandan bak insanların verdikleri kararları tartışırız. Akıl vermek gibi bir derdim de yok ama ya arkadaş geçen yıl bahis meselesinde işte 100 tane hakem ceza aldıysa bu 100 hakemin 80 tanesi Ferhat Gündoğdu zamanında yukarıya yükseltilen, klasman yükseltilen hakemlerse gider derdiniz ki bırakın bu işi. Bak biz kendi içimize bir soruşturma yaptık. En büyük patlak bizim zamanımızda olmuştur. Siz buralarda hatalar yapmışsınızdır. Ha diyeceklerdi ki biz başkanım nereden bilelim böyle bir bahis soruşturması falan filan olduğunu. Abi bu kadar tezadüf olur mu ya?
1: Tabii. Mümkün değil.
0: Ya da soru şu. Bu adamlar neden yükseltildi? İşte bu adamlar da iddiaya göre bu nedenlerden ötürü kadrolaşma faaliyetinden ötürü yükseltilmiş. Abi bakar mısın? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Yani ilk bölümde anlattığım hakemler gidiyorlar kendine şikayet ediyorlar. Bizi
1: Araştırın bizi yani. Alnımız hak gibi bir şey var.
0: maçlarımızda manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle şikayet ediyorlar kendilerini. Bizi bu yüzden hakemlikten attı diye bu adama bakın diye ve savcılık dönüyor dolaşıyor diyor ki kardeşim burada gerekçeler sağlıklı olmamasına rağmen belge bilgi olmamasına rağmen bu insanların hakkı yenmiştir. Şimdi burada başka bir durum daha var. Peki bu soruşturma böyle devam ederken bu kararları veren tahkim kurulu üyeleri ne olacak?
1: Tabii. O da var.
0: Kim kime baskı yaptı? Ya da bir baskı var mı? Böyle federasyon olur mu ya?
1: Acayip. Peki iki tane süper chat var. Onları ekrana getireyim.
0: Tamam.
1: Tunç
0: Sonra
1: Binay.
0: çok şey oldum bir de.
1: Yoruldun değil mi?
0: Zihnim
1: 3 saat yayın yaptın, haklısın abi, toparlayacağım. Tunç Binay, taraftarlar takımlar üzerinden okuyor ama bu yaşananlar Türk futbolunu geri götürür. Takım üzerinden okumak yersiz
0: ya
1: demiş.
0: götürür tabii. Bak şimdi. Yayın ihalesi olacak. Şu
1: Evet.
0: an bak. Şimdi. Hani bu işe muhtemelen en çok sevinenlerden bir tanesi şeydir. beIN Sports'tur.
1: beIN
0: Niye
1: Sports,
0: biliyor musun? Yarın gelecek diyecek ki kardeşim 300-400 istiyorsun da ben senin neyin 300-400 vereyim?
1: evet.
0: Bak Meyken'in hali burada. Zaten güvensizlik var. İnsanlar bu işten soğuyorlar. Ben bu işin marka değerini nasıl yükselteyim? Ya
1: Tabii.
0: böyle ya bu kadar aptalca bir şey olur mu ya? Ya siz nasıl bu kadar özgüvenli? Hangi otoriteden bu gücü alarak bütün bunları yapıyorsunuz? İnsanların hakkını hukukuna giriyorsunuz. Sınav sorularını veriyorsunuz falan.
1: Tabii.
0: Ya Türkiye yakın tarihte bir sürü olay yaşadı. Uslanmıyorlar yani anladın mı?
1: Maalesef. Sinan Erkan abi, örnek olarak o hakemlerden, örnek olarak Beşiktaş Alanya maçının hakemi varsa ve Beşiktaş camiası ayaklansa ne olacak?
0: işte
1: Hakem
0: adam sor.
1: isimlerini
0: Haklı mı abi?
1: gizlemeden,
0: Haklı mı?
1: sonuna kadar haklı. Hakem isimlerini gizlemeden acil açıklamaları lazım. Örnek olarak düşüncem bu demiş.
0: Doğru. Haklı.
1: Kesinlikle, bence de. Peki abi, çok ufak milli takım
0: Skandal
1: değerlendirmesi
0: ya.
1: alayım.
0: Skandal.
1: Skandal değil mi?
0: Bu arada ne oldu hani atıyorduk biz?
1: Ha, İtalya'yı yeneriz,
0: Ne?
1: ederiz.
0: Çok çünkü tez canlı davran tam yeneriz demek ki tabii ki güzel bir şey. İddialı olmak güzel bir şey. Ama Montella falan bitik abi bu nedir ya? Utanmadan dün konuşuyor ya. İtalya'nın diyor şey takım değerine bakın 700 milyon euro.
1: Tabii.
0: Ya bu adamlar bunu lafları nereden öğreniyorlar? Yani hayatta hiç sorumluluk almayacak mısınız abi siz? Hiçbiriniz bir sorumluluk almayacak mısınız? Ya biz burada hata yapıyoruz. Hata yaptık kusura bakmayın beceremiyorum. Demeyecek misiniz yani? Yani daha büyük problem insanların gönlünü kırıyorsunuz ya. Aptal yerine koyuyorsunuz. Ya
1: Katılıyorum.
0: dün o basın toplantısını bir izle ya.
1: İzledim
0: Bir
1: ya.
0: izle.
1: İzledim.
0: Olmaz. Sonuçtan çok tablo çok ağır yani. Tablo çok ağır.
1: Bence Montella'nın artık verebileceği bitti milli takıma diye düşünüyorum ben. Orada bir yeniliğe gidilmeli. Abi çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: İzleyenlerimize çok
0: Ya
1: teşekkür
0: zihnim yoruldu
1: ediyoruz.
0: kusura bakma. Akşam bir
1: Normal
0: yayınım
1: abi,
0: daha var.
1: zaten
0: Biraz çok ters bir gün oldu.
1: bir saattir yayındayız zaten. Konuşacağımız her şeyi konuştuk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
2: kim, ne dedi?

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Eylül ayında bitirdik valla. 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla şu anda inanmayacaksınız, yine cep telefonumuzun sizlerin mesajları sayesinde şarjını bitirdik. Bir 5 dakika bize müsaade ederseniz ben de mesajlarınızı göreceğim. Daha önceden attığınız mesajları tekrar atarsanız gerçekten çok çok sevinirim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bugün inanılmaz sürprizler hazırladım sizlere. Mikrofonun diğer ucunda duyacağınız seslere belki de inanamayacaksınız. Levent abi, müsait misin?
3: Şeyin içindeyim, uçağın içindeyim. Daha kalkmadık, istersen bir şeyler konuşayım ama.
2: Evet, şu anda
3: anonsa girebilir ha.
2: Tamam. Tamam, şu anda Levent Tüzemen uçakta. Levent abi böyle herkese bağlanmaz. Ben onu çok iyi bilirim, yıllarca beraber çalıştık. Ama o Levent Tüzemen olduğu için işte bence farkını burada gösteriyor. Levent Tüzemen, Levent abicim benim, hoş geldin. Şu an uçaktasın. Uçak kalkmadan önce milli takımla ilgili ben senden bir yorum rica edeceğim dinleyicilerimiz adına.
3: Aa, tabii üzücü sonuçlar alıyoruz. İşin gerçeği, Fransa ve özellikle İtalya maçlarını çıplak gözle izledim. Yerinde izledim. Fransa maçını çok iyi oynadık. Pozisyonlarımız da vardı gerçekten. Ama bir hatadan dolayı bir gol yedik ve kaybettik. Ama oynanan oyun, kadronun ortaya koyduğu performans eksiklerimize rağmen alkış hak etmişlerdi. Ben de yazıyı da yazarken bu mağlubiyeti hak etmedik diye yazmıştık. Ama Montella'ya çok şaşırdım ya. Başarılı oynayan sistemi ve kadroyu İtalya maçına çıkarken niye değiştirdi, ben onu anlamadım. Yani Ferdi'nin, Abdülkerim'in kenarda, İsmail'in kenarda durması çok yanlış. Giren oyuncularla bir uyum sağlanamadı. Oyunun başında da yediğimiz basit bir golden sonra gerçekten oyuncular kırıldılar. 27. dakikada bana göre maç bitti. Yani oyuna tutulmak gerekirdi diye düşünüyorum. İkinci yarı değişiklikleri yapacak dedi. Fatih Hoca'yla da sohbet ediyorduk. O da dedi ki yapacaktır, yaptı. Golü bulduk. Ama sonra bir Altay'ın hatasından dolayı şunu da golü yedik. Ama şunu da şaşırıyorum. Montella'ya sormak lazım. Yani bazı oyuncuları, kalecileri alırken örnek şunu vermek istiyorum. Altay Sertifiko'da 7 maçta 0 dakika almış. Yani hiç oynamamış. Hı hı. Öyle veya böyle Samsun Başakşehir kötü sonuçlar aldılar ama oynayan kalecileri var. Okan da oynuyor, Muhammed de oynuyor. Yani oynayan kaleciyi tercih etmek yerine oynamayan kaleciyi tercih edince Altay'da mutluluğunu, sıkıntılarını yaşadı yani bir ölçüde. Konsantrasyon eksikliğini gördük Altay'da. Bir tanesi birebir adama asist yaptı. İki golde de sektirdi ve gol oldu. Yani şimdi bunun net olarak bir şey söyleyeceğim. Hazır değil bir kaleci yani. Ama Montella'nın genel anlamdaki bu kadro değişikliği gitmesi beni çok şaşırttı. Hiç iyi oyuna ortak olamadık. Sonraki dakikalarda yine de bizim özellikle Kerem'le ve Eren'le kaçırdığımız iki tane pozisyon var. Kerem'inki çok net. Orada ortak olabilirdik. Kaldı ki bu İtalya takımının en büyük dezavantajı şu: çok genç oyuncuları var. Ama onlar da yeniler. İlk kez oynuyorlar belki, yan yana oynuyorlar. Ona rağmen bizden daha iyi pas yaptılar. Daha iyi organize oldular sahada. İkinci yarı özellikle savunmada geçirip kontrataklarla bizi avlamaya çalıştılar. Bir de şunu net söyleyeceğim. Kayode çok fark koydu ortaya. Eren'in bölgesinden İtalya hücum etti ve bizi çökertti. Yani şimdi önümüzde çok sıkıntılı iki tane maç var. Belçika'da iyi bir takım. İtalya zaten kendi evinde olacak, Bologna'da. Bu maçları kaybedersek o zaman Montella Avrupa Şampiyonası'nda geçmiş dönemde Montella Avrupa Şampiyonası yakalamış oldu. İyi mi? Maalesef önce Dünya Kupası da kaybetti. Sonra da bu turnuvada kaybederse devam edemez. Sevgili Şahat'a gerçek olan şu var. Dünya Kupası'ndaki bütün başarısız hocalar, takımlar hocalarını değiştirdi. Ya istifa ettiler ya değiştirdiler. Değişmeyen Arjantin, İspanya ve İngiltere var. Yani İngiltere'nin değişmesi gerekir tuvalde ama üçüncü oldu diye devam ediyorlar. Şunu net olarak söylüyorum. Bizim Montella'yla ayrılmamız gerekirdi. Yani takımı tanıyormuş falan. Tanıdığın takımla bu sonuçlara geldi. Bir de Türk teknik direktörler gibi yorum yapmaya başladı. Diyor ki şu takım 800 milyon euro, öbür taraftaki 400 milyon euro. Ya hocam sen 400 milyonluk takımla B ve C liglerine geçtin. A ligine yükseldin. Anlatabildim mi? Evet. Yani bu yüzden dolayı çok sıkıntılı yani bu işler diye düşünüyorum.
2: Kendinden de yani, çok emin Levent abi. İstifa etmeyeceğim diyor. İtmeyi de düşünmüyorum diyor.
3: Nasıl?
2: İstifa etmeyi de düşünmüyorum. Kendinden de çok emin. İstifa da etmeyeceğim diyor.
3: Tazminat var. Tazminat var.
2: Ben baktım 2.2 milyon euroymuş yıllık kazancı da sevgili Levent Üzemen.
3: Onu almak ise İtalyan yabancı teknik direktör bu. Hı. Ama inşallah bu kötü gidişe bir sürpriz yapıp Belçika'dan puan alabilir. İtalya'dan puan alırsa o zaman farklı bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Ama Türk futbolundaki maalesef biliyorsun MHK krizi, TFF'nin durumu yani ne olacağı belli değil. Bunlar da olumsuz yansıyor futbolumuza. Milli takımın da bu kaosun içerisinde şey olması lazım. Yani yıpranmaması gerektiğini düşünüyorum. Milli takım bizim için çok önemli.
2: Evet. Canım Levent abim çok teşekkür ediyorum. Uçakta bile bize bağlandın. İyi ki varsın.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Çağatay'cığım.
2: Çok teşekkürler. Sağ olasın.
3: Sağ olasın.
2: Evet, Levent Tüzemen uçak kalkmadan önce bize bağlandı. Sağ olsun. Onun da ayrı yeri vardır bende. Vallahi muhteşem isimler var bugün. İşte onlardan bir tanesi de şu anda telefonun diğer ucunda. Sürprizlerimi arka arkaya yapıyorum. Sizlere böyle son dakika en güzel sürprizleri bırakmak istedim ki işte onlardan bir tanesi de Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden ve herhangi bir tweet atacak mı diye sabırsızlıkla beklediğiniz isimlerin başında gelen isim sevgili Yağız Sabuncuoğlu. Yağız'cığım hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza. Nasılsın?
4: Merhaba, çok teşekkür ederim abi güzel sözlerin için. Herkese de selamlar.
2: Neler yapıyorsun Yağız? Bir seni duyalım, uzun bir zaman oldu.
4: Vallahi abi normal yani milli arada biliyorsun bizim gibi daha aktif habercilik yapan insanlar genelde böyle inzivaya çekiliyor. Bu aralar işte çocukla, aileyle vakit geçiriyoruz. Tabii ki milli arada daha güzel bir noktada daha mutlu bir şekilde sporu takip etmek isterdik ama maalesef o da bizi biraz iten bir durum oldu. İşte milli takımın aldığı malum kötü sonuçlar. Biliyorum bu kalan iki maçlık sürede işi lehimize çeviririz diyelim ama çok umudum var mı dersen konuşuyoruz şimdi onlara pek yok.
2: Yaz sana şunu sormak istiyorum. Yani doğru bir kadro tercihi olsaydı sana göre Fransa ve İtalya maçlarının sonucu değişir miydi?
4: Ya Fransa maçının çok değişeceğini düşünmüyorum abi. Çünkü Fransa maçında zaten çok da yüksek seviyede o kendi Fransa'daki o müthiş altın jenerasyon. Hani sosyal medyayı takip edenler hatırlayacaktır. 3 tane 4 tane kadro çıkarıyorlar. Neredeyse Dünya Kupası öncesinde hepsi gruplardan rahatça çıkar. Finallere, yarı finallere oynayabilecek kadrolar denilen bir jenerasyonu var Fransa'nın. Fransa'ya karşı ancak bütün oyuncuları gününde olmayacak. İşte senin bütün oyuncuların çok formda olacak. Bakınız Konya'daki o muhteşem galibiyet gibi. Hani çok nadiren yaşanıyor bunlar. Evet çok büyük başarılar. Başarıyı küçültmek için söylemiyorum ama kolay değil. O yüzden bu maçta da ben bu kadar eksiğimiz varken Fransa'da çok bir şey beklemiyordum ama İtalya bizim için bence hedef maçtı. Çünkü İtalya son dönemlerde Avrupa şampiyonaları olsun, dünya şampiyonaları olsun, elemeler olsun da Avroları geçemeyen, organizasyonlara gidemeyen bir İtalya vardı. Ve biz Dünya Kupası'na gidip evet başarısız olduk. Üzüldük mü? Çok üzüldük ama olabilir. Bunlar en azından kabul edilebilir şeyler ama İtalya'ya karşı kendi sahanda bir iki oyuncu hatta bir buçuk oyuncu diyeyim ben sana performans gösterip diğer tarafta fark yiyerek hatta tribünlerin inanılmaz olmasına karşın goller yenilmesine karşın o 3-0 olduğu işte ne olursa olsun tribün sana sırtını dönmediği bir şanslı bir atmosfere rağmen hiçbir varlık gösteremeyen bir milli takım. Bazen abi bazı şeyleri zorlamamak lazım ama maalesef futbolumuzda bazen istikrar adı altında bitmiş hikayeleri zorlamaya devam ediyoruz. Üzülerek söylüyorum.
2: Yani misyonunu artık tamamlamalı mı Montella Yağız?
4: Yani bazen mesela ben işte basın toplantılarını dinledim, Mikson, Flaş hepsine baktım, takip ettim. İstifa edecek mi? İstifa edeceğine dair kendisine sorular da yöneltildi. İşte sosyal medyada yöneltildi, yorumcular tarafından ekranlarda yöneltildi, biz gazeteciler tarafından, muhabirler tarafından direkt kendisine de yöneltildi. Bazen bazı kararları almak için karar alınacak kişinin fikrinin çok öneminin olmadığı anlar vardır. Montella %100 başarısız bir teknik adamdır. Ben hayır diyorum. Montella'nın bıraktığı iyi izler var. Bizi Dünya Kupası'na götürdü. Jenerasyon, evet, iyi bir jenerasyona denk geldi. Bence iyi işler yaptığı zamanlarda oldu. Hemen son dönemdeki başarısızlıkla, son dönemde yaşananlarla, ki ben Montella'yı beğenmeyen, başarılı bulmayan birisi olarak bunları söylüyorum. Kırıp dökmemek lazım. İyi anılarla hatırlamak lazım. Çünkü götürdükleri kadar getirdikleri de, milli takıma kattıkları da, Türk futboluna kattıkları da var. Ama bazen bazı noktalarda da insanların, dediğim gibi, kararları, federasyonların kararları, yöneticilerin alması gereken noktalar. Çünkü bu saatten sonra artık Montella da bence mental anlamda biraz abi ilk geldiği dönemin uzağında olduğunu her cümlesiyle gösterir nitelikte. Sana bunu açık söyleyeyim. Bunu ne diyor ya bu Yağız? İşte Çağatay Çıtlak burada ne diyor? Ne konuşuyor bunlar diyen, şimdi telefonunu veya radyosunu açan izleyiciler olabilir. Basın toplantısını bir izlesinler, ne diyecek, ne dediğimizi, ne demeye çalıştığımızı
2: çok iyi anlayacaklar, çok anlayacak, değil mi? Ya aslında evet. Hani Amerika'da sevgili Yağız Sabuncuoğlu, 6 günde gelen 2 yenilgiyle hani turnuvaya veda ettik. Bunun etkisi acaba toparlanamama devam mı ediyor? Son 5 resmi maça bakıyorum, 4'ünde maalesef kaybetmişiz. Sana göre bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?
4: Şimdi ben sana çok net bir şey söyleyeceğim abi. Dünya Kupası kaybedildikten sonra, son maçtan sonra soyunma odasında ne denildi biliyor musun futbolculara? Bak, bu kesin bir bilgidir.
2: Oo, süper. Vallahi çok dinlemek istiyorum.
4: Eylül'de görüşürüz denildi. Ya, Dünya Kupası'na gidiyorsun, bir hafta içinde eleniyorsun. Bütün ülke üzüntü içinde ve herhangi bir kişi, teknik heyet anlamında söylüyorum, bedel ödemiyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsun. İtalya'ya kaybediyorsun, Fransa'ya kaybediyorsun. Tamam, Fransa'ya kaybedebilirsin, bunu bir kez daha söyleyeyim. Fransa zaten kazandığında haber değeri olan bir takım. Herkes için geçerli bu arada bu. Hani onun, bizim takımımız için söylemiyorum. Keşke aynı seviyede olabilsek. Ama yine pazartesi günü maçta görüşürüz diye soyunma odasından gidersen, bir yaptırım olmazsa, yaptırım olmadığı zaman da aldığın mağlubiyetlerde, başarısızlıklardan sonra sen buradan sadece lafta ders çıkarırsın. Dünya Kupası'nda kaybettik. Tamam, kaybettik. Olabilir. Öncesinde başarılarımız var. Kendisi de söylüyor işte. C'den B'ye, B'den A'ya çıktık. Seviyeler farklı diyor. Tamam. Kendi fikridir. Fikrine saygı duyarım Montella'nın. Dönüyor dolaşıyor. Geliyor burada kaybediyorsun. Arka arkaya hem Dünya Kupası hem Uluslar Ligi, paramparça bir noktadasın. Takıma karşı hakimiyetini kaybetmişsin. Eskiden senin yaptığın birçok tercih sahaya pozitif yansıdığında, insanlar yanlış olduğunu söylediğinde onlara karşı bir antitez üretebiliyordun, sonuç alabiliyordun. Artık aldığın kararlar, kurduğun kadrolar ve ürettiğin tezlerin hiçbir karşılığı kalmadı. Dedim ya, bazen bardak kırılıyor diye işte. Bardak bu zaman kırılıyor zaten. Çağatay abi, yani sen mesela bugün, eskiden ne oluyordu? İşte sağa Yunus'u atıyordu, sola Kerem'i atıyordu, öne Barış'ı atıyordu. İrfan'ı kadroya çağırıyordu oynamadığı dönemde, ki ben İrfan'ı çok beğenirim bu arada. Farklı tipte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O konuda da hani eleştirmediğim noktalardan biri. Ama sen kadro adaletine dair teraziyi kaydırdığında, farklı noktalarda anlamsız şekilde antitezler üretirsen artık tepki çekmeye başlarsın. Bakınız Enes Ünal açıklaması. Sen santrforun olmadığı noktada Enes Ünal'a parametrelerimize uymuyor diyemezsin. Demek ki parametrelerine uymuyor senin şahsi düşüncen. İzlememişsin.
2: Hangi parametreleri?
4: Maçını izlememişsin.
2: Bir de hangi parametrelere Yağız?
4: Ya abi, farklı parametreleri olabilir her teknik adamın. Yani... Der ki ben santrforsuz oynuyorum. Pivot santrfordur ya da işte hareketli oynayan bir isimdir. Bizim sistemimiz oynayan birçok parametre sunabilirsin. Birçok kendine dair fikrini ortaya koyabilirsin. Ama sen santrforun olmadığı noktada oyuncuyu da kıracak bir şekilde çok özür dilerim. Biraz da böyle dalga geçer bir üslupla demiyorum ama söylediğin bana dalga geçer gibi geliyor. Komik yani abi. Hangi parametre? Santrforun yok senin. Yani sen böyle söylersen kadroya almadığın İlhan Fakıl da senden rahatsız olur. Kadroya almadığın Enes Ünal da senden rahatsız olur. Milli takıma girme arzusuyla bugün Anadolu takımlarında, Avrupa'da ilerleyen dönemde milli takıma seçilme ya da işte tam kadro tercihinde atıyorum Almanya'da oynayan bir oyuncu, Belçika'da oynayan bir oyuncu, Belçika mı Almanya mı Türkiye mi şeyini, karmaşasını zihninde yaşarken sen bu tarz oyuncuları kendinden uzaklaştırırsın. Çünkü senin yaptığın açıklamayı dünya duyuyor hocam.
5: Evet.
4: Yani senin belki burada biz seninle işte Çağatay Çıtlak'ta Radyo Gol yayınındayız. Burada uluslararası bir yayın yapmıyoruz. Ya Almanya'da radyolardan bizi ya illaki hani sosyal medyaya düşer, artık globalleşti dünya, ama sen Vincenzo Montella olarak açıklama yaptığında Türkiye milli takımının teknik direktörüsün, seçicisin ve seçici olduğun kadar da senin sözlerin insanların kararlarında belirleyici, dikkat etmen lazım. Sen Enes Ünal gibi yıllardır Türk futbolunun içinde yer alan, bana kalırsa sakatlıklar yaşamasa açık ara direkt milli takımın santrforu olabilecek çapta bir isme 18 yaşında oyuncu muamelesi yapıp da parametreler uymuyor diyemezsin. Zaman, sadece oyunu buradan da görmeye gerek.
5: Yaz, o zaman Samet'in tüm özellikleri onun parametresine uyuyor diyebilir miyiz?
4: Ya mesela ben şunu da abi şöyle söyleyeyim. Hani burada bir kişiye hedef gösterme arzusunda ben Samet'i de çok severim. Samet'in de ben kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok yüksek özgüvenli olduğunu ve bu özgüvenin kendisine zaman zaman hatalar, bireysel hatalar yaptırdığını da düşünüyorum. Samet ayrı bir konu. Konuyu Samet'ten okumayacağım. Şunu söyleyeceğim ben sana. Dedim ya az önce kadro rekabetine bir hal geldiğinde, senin kadro seçimlerin sorgulandığında ve insanların, toplumun, milletin, futbol izleyicilerinin büyük bölümü ikna olduğunda sen artık söylemlerinin bir anlamı kalmaz. Bence bunun farkında Montella. Şimdi şu konuda mesela benim geçmiş dönemde açıklamalarım vardı. O yüzden çelişmeyeyim açıklamalarımla. Milli takımı bir kulüp takımı gibi yönetiyor. Bir iskelet oluşturmaya çalışıyor ki bu yanlış değildir. Zamanında bunu yapan çok takım oldu. İşte 2004'te Yunanistan milli takım vardı. Yani kadrolarında oynamayan oyuncular milli takımda direkt oynuyorlardı. Çünkü orada bir uyum vardı. Dediğim gibi kulüp takımı gibilerdi. Bizim milli takımımızda da bu son dönemde olmuştu. O yüzden zaman zaman bunu konuşuyorduk. Ama artık bazı noktalarda da bazı gerçekleri görmek lazım. Berke Özer hata yapmış mıdır? Yapmıştır. Bak yapmıştır. Ama şu anda en formda, en iyi, en gözde Türk kalecilerden biriyken bir noktada sen çağıracaksın ve hoca olarak, büyüğü olarak Vincenzo Montella gibi bir, benim yaş grubum bilir yani, Vincenzo Montella çok önemli bir futbol efsanesiydi. Teknik direktörlüğü daha o seviyede değil. Sen böyle bir isimken sen arasan zaten Berke seni meşgule atmaz. Onu kazandır. Formda bir stoperin var, Emirhan Topçu. Çağır kadroya. Kadroya almıyorsun. Ligin en önemli belki de son dönemin formda oyuncularından biri var. İlhan Fakılı. Son dönemde kulüplerinde oyuncularında eleştirilen, tepki alan oyuncuları saha içine atıyorsun. Tepki farklı yerden patlıyor tribünde. Takımda 11'in hani Arda'ya ayırıyoruz oradan. O gün kamuoyunun da ayırdığı oydu. Herkes ayırıyorsun. Herkes altaya dönüyor, ıslıklıyor. Niye? Çünkü insanlar tepki bölemiyor. Bütün milli takıma karşı bir tepki duysalar tamam. O gün bütün herkes çok iyiydi. Altay Bayındır mı çok kötüydü mesela? Ya bunları da sorgulamak lazım ama bunlar işte verilen yanlış kararların taraftara tezahürü Çağatay abi maalesef.
5: Ya bundan sonraki süreçte mesela Belçika ve İtalya ile oynayacağız. Ümidin var mı ya Sabuncuoğlu?
4: Yani ben bugün kazansak da kazanmasak da o günün içinde aynısını söyleyeyim. Bugün de bir maçımız olsa aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Bizim artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu ayıp bir şey değil.
5: Kesin.
4: İnsanlar değişikliğe ihtiyacımız var dediğinde bir Türk hocayı getirecekler. Medya onun işte PR'ını yapıyor. Medya onun işte yabancı hoca geldiğinde bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu. Ya bu tarz artık böyle her şeyden şüphe duymaktan geçelim. Dünya Kupası'nda bizim gibi jenerasyon neredeyse daha santrada eğlendik. Döndük dolaştık. Bambaşka bir yerden bambaşka bir yere geldik. Uluslar Ligi'nde dedik bomba gibi başlıyoruz, A Ligi'nde 2-0 yaptık. Ya bazen değiştiririz, hoca gider bir sene sonra geri gelir. 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra, yani Montella'nın kariyeri bitmeyecek. O yüzden bence kazansak da kazanmasak da kaybetsek de ne olursa olsun bir kan değişikliği lazım abi.
5: Evet. Sevgili Yağız, çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, yayınımıza da katıldın.
4: Ne demek abi, her zaman dilimiz döndüğünce yayınlarına katılırız. Böyle iç dökeriz, dil dökeriz. Çok sağ ol senden.
5: Yağız, yolun açık olsun. İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresine vermeyi unuttuk. Evet, şimdi dinleyicilerimiz de yazmış. Hemen bakıyorum, Mustafa Cevahiroğlu takibi almış. Çok teşekkürler. Böcek Tek diye bir Instagram hesabı takibi almış. Mücahit Macit'e teşekkür ediyorum. Kartal Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajlarınıza da geleceğim bu arada. Salih Özen'e benden çok selamlar olsun. Osman Duyar, dün program bittikten sonra şimdi takip alanlara geçiyorum. Ercan Dalgıç'a, Neşat Demirci'ye teşekkürler. Umarım beni dinliyorlardır. Tolga Coşkun'a çok teşekkürler. Ali Erkan'a çok teşekkürler. Sürücü kursu var. Oraya da çok teşekkür ediyoruz. Demek ki dinliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelelim sizlerden gelen Instagram'da Çağatay Hoca adresindeki mesajlarınıza. Cihan Aslancan, iyi yayınlarınız olsun. Sizi dinlemek çok güzel. Milli takım bu sene çok kötü. Sizce de Montella'nın gitmesi gerekir mi? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Kolay gelsin Çağatay Hocam demiş. Ben artık taze bir kana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasıl Türkiye'de her 15 saniyede bir taze kana ihtiyaç varsa, bir ünite kana ihtiyaç varsa, bence artık milli takımında taze bir kana ihtiyacı var. Hakan Ogündür, iyi yayınlar hocam. Herkes seni bekliyor. Ne söyleyeceksin? Akşamdan beri bekliyorum, uyuyamadım mesajları da var. Çok teşekkürler. Savaş Çiftçi, onunla ilgili açıklama da yapacağım. Hocam merhaba. Sürekli hakemlerden rahatsız olan tüm takım yöneticilerin aslan yürekli Sayın Akın Gürley'in arkasında durmasını bekliyoruz diyor. Türk futbolu bu derece kirlenmişken biz kazansak ne olur, kaybetsek ne olur yorumu yapmış. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, yarınki yayınlar soruluyor. Yarın sabah 09.20'de, yani sabah 9.20 geçe Habertürk HT Spor ekranlarında ben canlı yayın konuğu olacağım. Eğer beni orada yalnız bırakmazsanız, HT Spor'da YouTube'a da mesaj yazarsanız çok çok mutlu olurum. Kemal Alcı'ya çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. İyi yayınlar dileklerini ileten Bayram Olcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınızın hepsini görüyorum, hiç merak etmeyin. Takip edenleri de, takip alanları da hepsini görüyorum. Sayın Şevket Pamuk'a da çok teşekkürler. Aydın Yavuz'a da çok teşekkürler. O Laplex'miş. Cem Çotuk, Federasyon ve MHK istifa lütfen Çağatay Hocam yazmış. Evet, sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Selam hocam, Ulusoy Çantadan ben Mehmet Ali, seni severek dinliyoruz, selamlar demiş. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Tabi böyle çalışanlar olduğunda aklıma geldi, 0212 273 10 10'da fabrikadan da dinleyenler var. Hepsine de şimdi selam yollayacağım. Erol Şahin 1907'ye de çok teşekkür ediyorum. Geçiyorum diğer telefona. Sizlere sürprizlerim devam edecek. Hiç merak etmeyin. Evet, Tahir Kum'a bugün sorabiliriz. Orhan Bey haklısınız. Çünkü dün yayındaydı. Tahir Kum'a bağlanacaktık. Yılmaz Bey diyor ki Alanya Beşiktaş maçı ile ilgili bir takım gelişmeler var diye duydum. Bana henüz o bilgiler gelmedi. Çağatay abi, bu olayın büyüklüğü kadar büyük ceza vermezler. Sadece iki kişinin hani kellesi gider gibi yorum yapmış Serkan Karataş. Hiç merak etmeyin, hepsini okuyorum mesajlarınızın. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru geliyoruz. İsimlerinizle lütfen yazarsanız beni de uğraştırmamış olursunuz. Serdar Bey diyor ki 33 dakika oynamış Samet sezon başından beri tam da konunun özü demiş. Görüşlerini paylaşmış. Sultan Gazi'nin Uğur, ben HT Spor'daki programımız ne zaman? Evet, yarın sabah saat 9.20 geçe, onu da söyledik. Eyüp Bey beni Göksen'in zannetmiş. Olsun. Göksen de iyi bir arkadaşımız. Ha o, ha ben, ne fark eder ki? Çağatay Hocam kusura bakma demiş. Tam radyoyu açtım. İsim Keskin Bey. Evet. Eyüp Keskin. Yunus Bey'e teşekkürler. Sıradan geliyoruz. Yağız Sabuncu'yu radyoda dinliyordum demiş. Sevgili Yağız'ı da yayınımıza aldık. Onu da ilk kez yayınımıza almış olduk. Bence Fransa bizim İtalya maçını izlediğinde dizlerini dönmüştür. İtalya gibi kötü bir takım Türkiye'ye 4 tane atıyorsa biz nasıl bir tane attık diye. Devam ediyoruz. Selam hocam, durum nedir? Bizi bilgilendir, merak içerisindeyiz. İnşallah kalırsınız, tahminimce yayının sonuna bırakacaksınız anonsunuzu. Evet Kenan Bey, haklısınız. Yayının sonunda yapacağım anonsumu. Bu çok hoşuma gitti. İsim neydi? Kamil Bey. Çağatay abi neredesin diyor. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. 6 saattir senin gelmeni bekliyoruz radyoya. Fabrikada seni dinliyoruz. 41 kişi İzmit'ten Kamil Bey. Valla o 41 kişiye maşallah diyeyim. Hepsine benden kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletir misiniz Kamil Bey lütfen? Kendinden daha küçük takımlara yenildi. Avustralya, Paraguay. Ona ne diyecek acaba Montella demiş. Eren Bey de görüşlerini paylaşmış. Erkan Bey de düşüncelerini paylaşmış. Samet Bey hocam yayına bir 100 şarjla girmedin demiş. Vallahi işte yayında stüdyoda olduğu için ben de bilmiyorum telefonun şarj durumu. Geldiğinde görüyorum, hemen ilk işim zaten fişe takmak oluyor. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Tüzemen'i seviyoruz. Futbolun yaşayan efsanesi, A-Spor'da izliyoruz kendisini demiş. Levent abi iyidir. Levent abiyi ben hani iyi tanıdığım için Levent Tüzemen'den bahsediyorum. Çok da iyi bir insandır. İyi yayınlar Çağatay Hocam mesajı var. Erkan Toptaş'a da çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey, org mu çalıyorsunuz? Profil fotoğrafınızdan şöyle bir baktım ama bakayım. Vallahi org çalıyorsunuz. Ben de işte nacizane birazcık anlıyorum. Org çaldığım günler aklıma geldi. Malatya'da çalıyordum ya. Vallahi ne günlerdi lise çağlarımızda. Çağatay abim hayırlı yayınlar. Ben de bu çekicilik. Bence biz geceleri akalım abi demiş. Latife bir yana. Hayırlı yayınlar. Levent Tüzemen'i bağladınız. İyi oldu. Demiş. Mesajınızı aldım Mehmet Bey. Merak etmeyin. Ya tabii. Kulüpçülük üzerinden bazen bakan dinleyicilerimiz de oluyor ama hani ben insanlık adına söylemiştim. Ankara'dan Aydın, futbol fakiri, ülkemizin gönlü zengin, iyi kalpli insanlarına selam olsun demiş. Bilgisi olanın yetkisi yok, yetkisi olanın bilgisi yok. Evet, bu sözü hatırladınız mı? Ben hatırladım. Bilic, Hırvat Bilic. Bu bizim makus talihimizin değişmeyen kaderi olmamalı. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Bu zor bir şey değil demiş. Ankara'dan Aydın Bey, ona da selamlarımızı gönderelim. Abi yarına alarmı kurdum seni dinlemek için. İsime bakalım. Dün de söylemiştim ben, Galatasaray nickname'li bir dinleyicimiz var. Ya bu İngilizce kelime de aslında biz de sevmiyoruz ama ağzımız alışmış. Hani WhatsApp profildeki isim diyelim. Yine şarj problemi, oğlum da aynı dertten muzdarip, devamlı şarjı yok demiş. Zafer Aksoy, ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Oo Yaşar Bey, hoş geldin güzel adam. Bugün rahatsızım, işe gitmedim, çok geçmiş olsun. O yüzden seni dinliyorum. Şu anki ortam yüzünden çok bunaldım. Kimse istifa etmiyor. Ben futbol taraftarlığından istifa ediyorum hocam. Bir şeylerin düzeldiğine ikna olursam geri dönerim. Seviliyorsun demiş. Sizler de seviliyorsunuz. Devam edelim bakalım. İsimlerinizi de lütfen yazın. Ersin Bey. Bu benim programıma ait bir mesaj değil. Onu da hemen düzeltelim. Çünkü bana sorulan bir soru yok. Dinleyicimizin ismi Faruk Bey yazmış zaten. Çağatay Hocam, A milli takım teknik direktörü olsaydın Fransa ve İtalya maçlarına nasıl bir futbol ile çıkardın? Saygılar demiş. Saygılar bizden. Yani mücadele gücü yüksek bir takımla çıkardım. Yani bir de özellikle yurt dışında forma giyen oyunculara özellikle bu tecrübesi kullanması adına, böyle majör takımlarla oynadığınızda, makro takımlarla oynadığınızda bu futbolcuların tecrübesinden yararlanmanız gerekiyor. Kerim İstanbul'dan diyor ki abi merhaba, kolay gelsin. Adam açık açık istifa etmeyeceğim diyor. Fransa'daki kadro ile İtalya'daki kadro neredeyse birbirinize zıttı. Tamamen saçmalık. Yani bence kendini kovdurmak istiyor, tazminatı alıp öyle gitmek istiyor demiş. Müjdat Bey'miş ismi, evet. Galatasaray, teşekkür ediyorum. Beni de aydınlattığınız için şu an aydınlandım.

0: Kadir, ben iyi yayınlar Çağatay Hocam. Kökten değişim kaçınılmaz. Yabancı MHK, yabancı hakemler gelmeli. Futbolun en önemli paydaşlarından olan elit hakemlerle hem oyun kalitesini yükselteceğiz hem alttan daha güçlü hakem yetiştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Yorumu yapmış Sancar Bey. Mesajı yazdınız, sildiniz Sancar Bey. Ben de isminizi okudum valla. Kalp gelmiş, uzun zamandır gelmeyen Liverpool'dan kalp gelmiş. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Her şey neden bu kadar kirli? Neresinden tutsak elimizde kalıyor? Liyakat böyle bir şey mi? Brezilya'yı 40 yıl böyle uyutmuşlar. Halka aynı şey bizde oluyor. Hala uyanamıyoruz. Yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Süper Kupa tarihleri yayınlandı. Teşekkürler Uğur Bey bilginiz için. Hiç merak etmeyin, hepsini söyleyeceğim. Bunda da aynısı olur diyor Murat Bey. Bu süreçten fazla bir şey beklemeye gerek yok. Serdal Bey de yazmış. Hala ümit olan var mı? Biz bu gruptan sıfır çekeceğiz ama olsun. Kulüpçülük ön planda diyor. Montella başarılı yorum yapmış. Orada da bir ironi var. Manisa'dan Yenal Bey'e teşekkürler. Güzel bir tasarım yollamış. Çağatay Hocam selam. Montella değişiklik olursa Fatih Terim ile temas olabilir diyorlar. Dinleyicimizin ismine bakıyoruz. Behzat Ataç da öyle bir yorum yapmış. Bugün son yayın değil. Ramazan Karakaya sakın son yayın deme Çağatay Hocam demiş. Bugün son yayın değil. Kral Çıplak yorumu diyor. Bütün derbilerde Yasin Kol'un görev alması çok büyük tesadüftü demiş. İsminizle lütfen yazar mısınız? Yani Adri Bulari diyor ama bilemedim. 0212-273-1010 çok mesaj geliyor. Ben bu arada kimi unuttum ya? Vallahi Ümit Özat'la Melih Şendil'i unuttum desem size. Daldık yayına. Acaba şu an müsaitler midir? Yoldalardı. Bakalım acaba Melih Şendil ya da Ümit Özat, şu anda canlı canlı arıyorum. Bakalım acaba Melih müsait mi? Bir...
1: Alo.
0: Melih'ciğim selam.
1: Merhaba Çağatay.
0: Kusura bakma ya, vallahi billahi unuttum. Sen de yoldasın, müsait miydin?
1: Müsaitim.
0: Ümit Özat'a da çok selamlar olsun. Sevgili Melih, ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Yollar nasıl?
1: Aksaray. Onu konuştuk. Aksaraylı bir şoför arkadaşımız geldi, bizi aldı sağ olsun. Dedim ki yani bir Laleli Aksaray acaba, dedim sizinkiler mi zamanında oraya yerleşmişti? Evet abi dedi. Aksaray dolmuşçuların o özellikle Yeşilçam repliği ya, kulaklarımızda.
0: Evet. Aslında senin çok repliklerin aklımızda da sevgili Melih. Her maçını keyifle dinliyoruz. Keşke daha çok maç anlatsan. Sevgili Melih, dün şeye baktım, böyle yabancı basına baktım. La Gazzetta dello Sport diyor ki Türkiye'nin İtalya karşısındaki kötü performansı teknik direktör Montella'nın görevini tehlikeye attı. İtalyan hoca Kasım ayını bile göremeyebilir demiş. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz bu konuda?
1: Vallahi Belçika maçı 4-0 yenildik mesela. Ne olacak sence? Hoca kalır mı?
0: Yani ekime de kalmaz.
1: Yani sonuç itibariyle şey değil. Montella yani bilmiyorum ya. Geçen Ümit Hoca ile yayında da konuştuk. O kadar çok hatası var ki üst üste. Hı hı. Yani o kadar böyle olmayacak duaya amin denmez deriz ya hani Anadolu'da. Ya yok abi, olmuyor yani, bu takımda bir değişiklik lazım. İlhan Fakıl'ı çağırıyor takım, yeni isimleri çağırıyor takım. Yani Kerem kötü futbolcu değil ama 5 metreden de o golü kaçırırsan olmaz arkadaş. Yani santrforsuz bir milli takım asla benim düşünebileceğim bir şey değil. Biz İlhan Mansızlar'la falan büyüdük abi. Bizim sürekli yani ileride bir golcümüz vardı A milli futbol takımımızda. Sen bütün fabrika ayarlarınla oynarsan bence yavaş yavaş sonunu hazırlıyor.
0: Peki yani doğru bir kadro tercihi olsaydı Fransa-İtalya maçının sonucu değişir miydi Melih Şendil?
1: Fransa değişmez, bunu anlayabilirim. Fransa efsane bir takım. Ama diğer tarafta İtalya'da o 30 dakikada yenilen 3 gol var ya, evet, o halı saha maçında olmaz.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Sen ben bir takım kursak o 30 dakikada öyle 3 tane gol yese kesin birbirimize girerdik yani. Ama mesela ben Amini futbol takımında bunu da görmek istiyorum. Bir reaksiyon gösterin, bir birbirinize bağırın, bir çağırın. Yani bir nasıl söyleyeyim? Üzerlerinde ölü toprağa, hiçbir reaksiyon yok. İsyan eden yok. Oradan bir abi çıkacak, kimse o abi işte kaptan Merih midir, başkası mıdır? Beyler bir silkelenin ya, ne oluyorsunuz falan diyecek. Hiç öyle bir havaları da yok Çağatay.
0: Ya bir Arda vardı, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Montella'nın yanına gitti. Şöyle yapalım dedi galiba.
1: Vallahi Montella ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Yani Barış çocuk 50 kere falan amili futbol takım formasını giymiş. Çocuğun suçu. Dördünden sonra.
0: Evet, sesine gidiyor ama.
1: Ya bu kendi takımında en uçta oynayan bir adam olsa Barış. Hı hı. Hani gol kaçırsa Barış'a keseriz faturayı değil mi?
0: Evet.
1: Ama böyle değil abi, yani bu tamamen hoca tercihinin yanlışlığını gösteriyor.
0: O da futbolcu etkiliyor değil mi Melih? Yani orijin yerde oynatmadığında artık özelliklerini de birazcık kaybetmiş olabiliyor yani.
1: E şimdi ben Musa Çözer'in koltuğuna oturayım, maç rejisi yapayım, Musa abi de maçı anlatsın. Ne o? Aynı yerde görev yaptık 30 yıl. E olur mu? Ben yapabilir miyim Musa abinin yaptığı işi? Musa abi benim yaptığım işi yapabilir mi? Ya da pilot altı çalışayım ben, kameraman. Ha, bir şeyler gösteririm ama yine de o bizim tecrübeli abilerimiz gibi mümkün değil.
0: Evet. Ya bu Vinicius Junior meselesi var ya, sana ne kadar çok soru gelmiş biliyor musun? Melih abi ne der diye.
1: Vallahi ne diyeyim abi, yani öyle komplo teorileri var ki artık doğru mu gerçek mi, realiteyi unuttuğumuz bir çağdayız. Hı hı. Yok işte dövmeleri farklıymış da şöyleymiş de odur da budur da, hiçbir bilgim yok yani. Ama bizim asıl içerideki bu MHK'deki deprem 1300'den çok daha önemli.
0: Evet, şimdi devamlı sorular geliyor. Ümit Özat'a inanılmaz selam geliyor dinleyicilerimizden.
1: Aleyküm selam.
0: Buradan da iletirsen çok mutlu oluruz. Tabii Belçika-İtalya karşılaşması var. İkisi de deplasmanda. Bunlar için de bir şeyler söylemek ister misin Melih Şendil?
1: Vallahi aynı kafayla çıkarsak maçlara yine bir üçlük dörtlük olma ihtimalimiz çok yüksek, söyleyeyim sana. Ama artık bu kadar şeyden sonra bu MHK depremi, federasyon başkanı kalacak mı? Ondan sonra değişiklik, revizyon, yeni çocukların, yani çocuklarda özgüven diye bir şey kalmadı Çağatay.
0: Evet.
1: Yani amili futbol takım oyuncusu çıktığında orada şey olması lazım değil mi? Böyle bir liderlik gösteren, ülkenin en iyisisin sen sözde. Ama elleri ayakları titreyecek. Yani bir tek Arda'yla da nereye kadar gideceğiz? Kaleci Altay'a ayrı bir sayfa açarım. Yani kaç maç oynamış da Altay kaleyi hak ediyor. Berke'nin ahını aldığını söylüyor Ümit Hoca. Vallahi yerden göğe haklı.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Yani Berke Ümit, çok daha formda, Ümit çok de, daha iyi.
0: Ümit de doğru söylüyor bence.
1: Ya kaç, Ümit Hoca geçen çok güzel bir şey söyledi Tandem Sports'ta. Dedi ki ya dedim Ela abi dedi. Ben dedi bu Montella'yı dedi sürekli Ali Samiyen'de, İnönü'de, Saraçoğlu'nda görüyorum dedi. E şimdi gittin Ali Samiyen'e, sen de Montella'nın yardımcısısın. Hı hı. Kimi izleyeceksin abi? Fenerbahçe'ye gittin, kimi izleyeceksin? İki tane yerli anca oynuyor, oynamıyor diyelim, tamam mı? Hı hı. Beşiktaş da aynı şekilde. E abi sen git bir Iğdır'la maç izle, bir Erzurum'la maç izle. PTT birincilikten bir tane adam çıkar ya. Kaç yıldır buradasın, Adana Demir'den beri ülke futbolunu tanıyorsun. Yani bir tane adam çıkartamaz mısın ya? Galatasaray'a gidiyorsun 8 yabancı, 9 yabancı, Fenerbahçe, Beşiktaş aynı. Haksız mı Ümit Hoca? Yani neyi seyrediyorsun onu söyle bana. Abdülkerim senin topçun, Uğurcan senin topçun. Ne yapacaksın yani, neyini seyredeceksin? Onları seyredeceğine git bir Eskişehir maçı seyret. Bir Bursa maçı seyret. Oradan bir altyapıdan, Menemen'den bir çocuk çıkar mesela. Mustafa Kemal Paşa'dan bir stoper çıkar. Birini bul, birilerini monte et. Yani sürekli kendi takımlarında oynamayanlar, Oğuz Fenerbahçe'de yedek 11 oynuyor. O kadar tuhaf bir kadro seçimi, 4-6-0 anlayışı, yani baştan sona dökülüyoruz Çağatay. Yani neresi doğru bilemiyorum yani.
0: Dinleyicilerim seni çok özlemiş Melih Şendil, onu da söyleyelim. Radyoyu bıraktı, kendisini özletti. Özellikle Abdülkerim abiyle muhabbetleri bir başkaydı diyor Melih Şendil'in. Melih Bey'e göre milli takımın forvet kısmında kim oynamalı sorusu var. Bir de çok ama çok soru var. Diyorlar ki Çağatay Hocam ne olur sorar mısın Melih Bey'e, teknik direktör adayı kimdir?
1: Vallahi aslında hani onu konuştuk maçı seyrederken de, hani Fatih Hoca devre arasında aşağı mı inse diye. Montella da yukarı Ender'in yanına çıksın, yoruma devam etsin diye. Yani onu konuştuk ama bilmiyorum, şu an sanki Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yakın gibi duruyor bana, milli takımdan ziyade.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Olabilir. Yani Fatih Hoca bütün tuşlara basıyor. Onun tecrübesine tabii ki ihtiyacımız var. Hı hı. Amirli futbol takıma da mutlaka ama mutlaka yerli bir teknik direktör lazım. Bana Iğdır maçını da seyreden adam lazım. Erzincan maçını da seyreden adam lazım. Yani bu olmuyor abi. Olmuyor. Yabancıyla olmuyor. Montella ile de olmadı. Ki Montella diyeceksin ki Adana Demir'den beri tecrübesi var. Hı. Türk futboluyla ilgili. Ama olmadı kardeşim.
0: Evet. Yani o zaman milli takımımız kayalıklara doğru sürükleniyor mu bu yolu?
1: Hem de nasıl kayalıklara doğru, bence oturdu bile. Yani oturdu. Artık sahil güvenliğe meyde çekmek lazım. Gelip kurtarsın şeyi.
0: Bu gemiyi kim kurtarabilir? Melih Şendil.
1: Vallahi bak, futboldan gelen adamlar müteahhitler değil. Çok net söylüyorum. Nasıl ki bir Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da futbolun başındaki insanlar gerçekten futbolun bütün sıkıntılarını çekmiş, rötar yemiş, tribün kavgası görmüş, çok affedersin tükürüklü köfte yemiş. Yani o insanların federasyonda görev alması lazım. Fakat şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun tek yaptığı iş var. 250 tane teknik direktörü takımlara dağıtmak. Ya bu bizim evladımız, hadi o çalıştırsın. Böyle bir şey değil. Federasyon senin işin bu değil. Yani federasyonun korkunç bir geliri var. Hı hı. Git şimdi Riva'ya, 200 tane orada makam aracı görüyorsun siyah. Olağanüstü şeyleri var. Bizim yayıncı kuruluştan daha zengin bir otoparkları vardı. Parayı biz veriyorduk. Sonuçta federasyon benim kiracım, ev sahibiyim ben, öyle düşün. Nasıl benden daha zengin olabilirsin? Ya biz ulaştırmanın aracıyla gidince utanıyorduk yani. Diyorduk ki ya baba, bu ne kadar büyük bir şey.
0: Aksaray.
1: Aynen öyle kardeşim yani. İşin gerçekleri bunlar. Federasyonun mutlaka biraz tasarrufa gidip takımlara hangi isim teknik direktör olsun kavgasından sıyrılıp, hı hı, geldi teknik direktörlere güvenmesi, ama her şeyden öte MHK düzenini değiştirmesi lazım. MHK'nin başına da böyle eli sopalı bir adam lazım, eski bir hakem. Şimdi bu İngiliz olmaz diyorlar. Neden? Adam 2 ay önce hakemliği bıraktı. Kanuna göre 1 yıl önce bırakmış olması gerekiyor. Fakat buna da başka bir şey çıkartırsın. Taylor'la devam edilsin bence. MHK başkanı olsun. Zira Barış'ın gördün işte kendini yere atmasını. Evet. Yani artık bu bir refleks haline gelmiş. Ha bunu Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yerli futbolcular da yapıyor. Çünkü özellikle kendi evlerinde oynadıklarında baba at kendini yere, kaleci kırmızı kart, penaltı, oh ne güzel dünya. Ama Avrupa'da tel tel dökülüyoruz onun karşılığında. İkili mücadelelerde dikkat et, ayakta kalan sadece Avrupa'da oynayan futbolcularımız. Arda'ya da dalıyorlar. Arda yine ayakta kalmaya çalışıyor. Çünkü bir kere iki kere öyle düştü kalktı, baktı ki ha baba dedi, ya Avrupa'da böyle olmuyormuş bu. Fizik gücümü düzelteyim. Ondan sonra ben de ayakta kalmaya çalışayım. Çatır çatır maç yöneten bir İngiliz hakem gözümüzün pasını sildi son milli maçta. Malta yani bu hakemlerin iyi niyetle yaptıklarına da inanmıyorum artık. Yani bu kadar çok hatalar oldu, bu kadar çok şeyler oldu. Hani insani görmüyorum ben bu hataları. Şu an işte Cumhuriyet Savcılığımız el attı. Bütün materyaller inceleniyor. İnşallah sonuna kadar giderler ve oradan böyle bir temiz sayfa açılır.
0: Sezgin Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Melih Şendil'e ne sorarsanız sorun, futbolla alakalı ne kadar akıcı ve ne kadar güzel şeyler tespit ediyor. Neden? Çünkü futbolun içinden geliyor. Türk futbolu ne zamanki futbolun içinden gelen yöneticilere, başkanlara kalır, o zaman Türk futbolu düzelir. Düzelmemesi için hiçbir sakınca yok. Kendisine de selamlar gönderiyorum demiş.
1: Aleyküm selam. Dinleyicimize çok selam söylüyorum ve teşekkür ediyorum övgüsü için. Ya bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Şimdi biz Tandem Sports'a yayındayken benim hiç görmediğim bir şeyi Ümit Özat görüyor mesela. Adam işin içinde ya, yani ta böyle en alttan en üste milli takıma kadar gelmiş. Orada biz 15 kişi maç seyrediyoruz. hadi be diyoruz ondan sonra. Sen ne zaman dikkat ettin bu detaya diyoruz mesela. Ya bu çok net bir şey. Ama sen sürekli futbolculara villa vereceğim, yeni projeler var, bilmem ne inşaatı, başka ben inşaat dışında bir şey duymuyorum ki Türk futbolunda. Bir proje duydun mu sen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan? Bu yok, sadece İbrahim Başkan'dan başlayan bir şey değil. Daha öncesinde de ben 40 yıldır

futbolun içindeyim, futboldan çok iyi anlarım. Baba öyle bir şey yok. Yani futbolu içinden olmak, futbolun her aşamasında, dediğim gibi tükürüklü köfteden seyahatlerde rötarlara, uçağa kaçırmaktan karda kışta zincir takmaya kadar, futbol böyle bir şey. Bunun içinde futbolun içinden gelen adamların Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yurt dışında nasıl yapıyorlarsa, bir Rumeli örneği.

süreçlerinde sahte evrak kullanılmasına göz yumulduğu veya denetim görevinin ihlal edildiği tespit edilirse, ki o soruşturma devam ediyor, edilecekmiş gibi de gözüküyor, sorumluluk yalnızca kurumla sınırlı kalmayacak gibi de hissediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani büyük bir ihtimalle federasyon başkanı ve yönetim kurulunun o meşruiyetini ortadan kaldırarak olağanüstü genel kurul sürecini biraz zorunlu kılacakmış gibi de duruyor. Ya bu federasyonun da koltuğu sağlam değil. Hani vidalarda midalarda bir gevşeme var. Hani bunu alyanla mı sıkarsın, torna vida mıdır, yıldız mıdır, düz müdür, tork mork mudur bilmem artık, ama o koltuk sallanıyor. Hani vardı ya böyle tekerlekli koltuklar, bir tane tekerleği şeydir ama arkaya yaslandığında orayı kontrol edersin. O ya, kopmuş tekerlek hangi, en arkada kalmasın, devirir vallahi arka, tepe taklak giderim vallahi dersin işte. O tepe taklak durumu federasyonun birçok koltuğunda var. Bir tane tekerlek ortada yok. Tabii burada öncelikle operasyonla ilgili Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'i, Cumhuriyet Savcılarımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı falan tebrik etmek lazım ki 7 ilde, hatta pardon 4 ilde yapılan bir operasyondu bu. Ankara, Elazığ, İstanbul ve Manisa'da başlamıştı. Sonra soruşturma kapsamında eski hakem Ali Turan'ın uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınavında ait olan 2 sayfalık bu sınav belgesi üzerinden bilirkişi incelemesi yapılıyor ya. O bilirkişi incelemesinin cevabı sınav kağıtlarıyla alakalı arkadaşlar. Ve bu işlemde sınav kağıdındaki yazılarla Ali Turan'ın huzurda alınan yazıları, tersim biçimi, işleklik derecesi, istif eğitim doğrultu ve alışkanlıklar, seyir hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırılıyor. Yani yazının ona ait olup olmadığı inceleniyor. Bununla ilgili olarak bilmiyorum, daha önce işte bu imza size mi ait falan gibi, işte oturarak yapılıyor, ayaktayken yapılıyor falan. Böyle bir işlemden geçiyor Ali Turan. Tabii o kalemi tutuşundan tutun, İşte A harfinin yazılışından, B harfinin çizilişinden, Z'si, Y'si, G'si kimine göre farklıdır mesela. Bakarsın mesela bu kimin yazısı, bu annemin yazısı, işte bu babamın yazısı falan diyebilirsiniz yani. O yüzden sınav kağıdında itiraz ediyor. Ben diyor geçmiştim sınavı diyor Ali Turan. Nasıl geçmiştin? Kağıdımı görmek istiyorum diyor. Öyle bir hakkı var çünkü. Tutuşuyorlar bir anda. Çünkü Ali Turan'ın kağıdını atıp yerine Ali Turan'mış gibi dolduruyorlar. Sınav sorularını da hepsini yanlış yapıyorlar. Adam diyor ki ya ben hepsini doğru yaptım çünkü diyor, yani biliyorum şimdi ben bir hakemim ve taçtan örnek veriyorum, offside olmayacağını herhalde biliyorumdur değil mi diyor. Cevaplarında şey yazıyor mesela. Örnek veriyorum hani serbest vuruş mesafesi, en direkt serbest vuruş mesafesi ne kadar olmalıdır? 11 metre, 13 metre, ki 11 metre yapan da var şu an aktif olarak görev yapıp. 9-15 bilmem ne falan. Ona bakıyor. Offside'dan touch olur mu? Offside touch'tan offside olur mu? Öbür taraftan işte top iz düşümüne göre dışarıda mı içeride mi? Bir oyuncu dışarıdaysa top içerideyse, top içerideyse oyuncu dışarıdaysa falan gibi. Hani basketbolda topun dışarıda olması oyuncunun içeride olması ile birleştirilince hiçbir anlam ifade etmiyor ya. Top dışarıdaymış, oyuncu içeride ya, onunla temas halinde. Futbolda o geçerli değil ya. Mesela öyle sorular var. Adam hepsini yanlış cevaplamış Ali Turan. Diyor ki ya ben nasıl yapabilirim böyle bir şey? İtiraz ediyor. Ondan sonra o yazı bana ait değil diyor. İşte o ters biçimine, işleklik derecesine, istifine, eğimine, işte doğruluğuna, alışkanlıklarına, seyrine, hızına, baskısına. Kalemi daha önce hiç bu kadar bastıra bastıra yazmamış adam mesela. Ve inceleme sonucunda sınav kağıdındaki yazılar ve Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında o grafolojik ilişki tespit edilemediği kanaat.

Saatine varıldığı söyleniyor ve bilirkişi raporu da ekleniyor operasyona. Sonra tabii Tuna bazı maçlara istenen hakemler atanıyor. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi ve Türk futbolunda bir yapı vardır ifadesini kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında uzun süreli mazeret dönüşünü yazılı sınavdaki usulsüzlüğe ilişkin kanunun şikayetçisi olan eski hakem Ali Tuna, Türk futbolunda yapı var dedi ve Tuna konuşunca da hamle yapınca, mesela Tuna'ya kadar hiç kimsenin, örnek veriyorum, şey yok mu? Şikayeti yok mu bu zamana kadar? Hep mi korkulmuş? Hani eziyet var deniyor ya operasyonun içerisinde. Hakemlere karşı mobbing uygulanıyor falan. Tehditler, mehditler. Bana bak falan gibi, hani böyle görevi ve güveni kötüye kullanma. Zimmete evrakta sahtecilik, paralar geçirme falan gibi şeyler de çıkıyor. Masak varsa işin içinde inceliyor çünkü yani. Sayın Akın Gürlek de temiz futbol mücadelesi devam edecektir diyor. Başkanım günaydın, soruları alacaktım ben. Ha dur diyor ya, Emre Kosif'e söylemiştim, 3 kere aradım diyor. Dur, Karadoruk'a bahsettim diyor, şey yapsın diyor ya, getirsin diyor, tamam. Ahmet Şahin'e mesaj attım, daha dönmedi diyor falan. Soru, hocam sınav yaklaşıyor başkanım, şu soruları bir göndersem falan diye. Bir de, sınava girecek kişi, hani sorulan soruları da birkaç tanesine baktım ben. Allah korusun bir yanlış yaparız falan diye, hani cevaplarını ezberleyemeyecek olan kişiler herhalde aynı kağıtla falan cevapları alayım derken hazır olan kağıdı alayım, ya da şöyle bir şey olabilir diye. Yani niye sınava sokuyorsunuz ki bu insanları? Bu insanları direkt şey yapın ya. Onun yerine başkaları falan giriyor ya sınava. O kadar da belli etmeyelim falan mı dediler acaba? Daha ne belli edeceksin ki? Daha ne yapabilirsin ya? Yunus Yıldırım'ın gözaltına alınan, mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçiren kişinin, eski hakem Yunus Yıldırım'ın, bu dönem içerisinde 6 haftalık dilimde, bir öncekileri falan geçtim, bu 6 haftalık dilimde VAR hakemi olduğunu biliyor muydunuz falan? Ya. Bu arada milli takım sayfasını kapattık galiba, değil mi? Bir iki galibiyette falan tekrar orada bir yeşerme olur. Tekrar oraya bir kanalize oluruz yani. Ne yaptı ya milliler falan? Ne oldu ya, maçım vardı dün. Oraya döneriz. Biraz böyle soğuma evresine girdi milli takım. Hani sıcak çünkü çok. Direkt dolaba da konmaz. Kenarda bekletiliyor. Soğusun diye. Sonra difrize atılacak. 2-3 hamle yapılmazsa, Montella ısrarcı olursa, federasyon değişmezse, dur herkes şimdi şeye döndü. Hani Orkun milli takımda mı, Kerem oynar mı, kalede Berke mi olsun falan kısmını geçti. Herkes şeye döndü. Ne olmuş ya bu Ferhat Gündoğdu falan diye. Örnek verilen takım karşılaştırması yapan bir... Ha yok, şu eski mesajmış bu. Bu yeni mesajlara bakalım. Doğan abi, Mehmet Büyük ekşisinin de gözaltına alınması gerekmiyor mu? Büyük ekşisinin de. Tugay Kağan Numanoğlu'na da mobbing uygulamışlar. Tarih hakemlik camiasında Deniz Çoban'dan sonra Ali Tuna'yı da adam diye yazdı, helal olsun diye. Doğan abi, Manchester City'nin olayı ne? Biraz olaydan bahsedebilir misin acaba diye. Çok mali ya. Çok mali konu. Ama bir saniye.

şeye bakıyor, dur. Şimdi telefon attığıyla ilgili bir problem vardı, onu gidermeye çalışıyorum. Şimdi Manchester City'nin Premier Lig'deki tüm suçlamalardan suçlu bulunmasıyla alakalı konu ayrı. 900 milyon sterlinlik bir skandal falan diye geçiyor ya. 900 milyon sterlinlik. Söylemesi bile zor. Sterlinlik falan diye yani. Premier Lig o finansal kuralları gereğince onları ihlal ettiği nedeniyle inceleme altına alındı City. Ve orada bir komisyon var, bağımsız komisyon tarafından da suçlu bulunduğu açıklandı. Bundan sonrası ne olacağı merak ediliyor. Daha önceki işte 2008'lere 9'lara varan sezonların kulübün finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği suçlamalarıyla alakalı konu var. Ve tabii o gelirlerini yapay şekilde arttırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu sonucuna varıldığı da konuşuluyor. Bununla ilgili olarak klasik konu şeye dönecek mesela. Bizim de City'ye benzer bir kulübümüz var mı'ya dönecek konu. Beni oraya doğru çekmeye çalıştığınızı çok iyi biliyorum da ben yolda değilim. Yani hani bırak hani oraya doğru yolda, ben yoldan sapma gibi değil, ben yolda değilim yani. O konuya girmem oralara. Ama bir sürü şey var. Şimdi Premier Lig'in CEO'su bir açıklama yapmıştı. Ona şey yapmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Neydi adamın ismi? Richard mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bu City ile ilgili olarak bir açıklama yapıyor. Diyor ki hani temel karar diyor bu dönemde Manchester City'de yaşananların gerçeklerini ortaya koyuyor. Ve kulübün yaklaşık 10 yıl boyunca Premier Lig kurallarını sistematik şekilde nasıl ihlal ettiğini detaylandırıyor aslında diyor. 10 yıl boyunca. Burada şimdi şampiyonluklar değişmeyecek mi? Burada değişen şampiyonluklardan dolayı bir kayıp olmayacak mı? Hani İngiltere'de bunlar oluyor mu? Premier Lig'de maçlar bilmem neler falan derken hani böyle büyük bir skandalı biz nasıl kaptırdık başka bir ülkeye? Ah ah ah vah vah vah falan gibi de bir şey değil tabii ki konu yani. Bak, sadece her şey bizde oluyormuş algısının yıkıldığı da bir şey bu. Buna İngiltere Premier Ligi futbolun beşiği falan gibi hani öyle cümleler kurarak biraz bahsedeyim. Bunlar eğer sebebiyet veriyorsa ve olaylar orada yaşanabiliyorsa 10 yıl boyunca kimse hani 3 yıl geçtikten sonra bir şeyler oluyor sanki ya falan deyip hani hiç duydunuz mu Liverpool ya da Arsenal ya da City'nin 10 yıllık bu dönem içerisinde yaptıklarıyla alakalı bir tane gazete haberi, bir tane radyo haberi veya medyaya yansıyan bir şey duydunuz mu? Bir Liverpool başkanının çıkıp bu City'nin paraları ne olacak, bu limitleri falan, yani öyle bir şey var mı? Yapı var falan diye bir şey konuşuldu mu Premier Lig'de falan? Hı? Başkanım günaydın, soruları alacaktım ben. Yani herkese başkanım diyeceğim ondan sonra. Başkan günaydın, soruları alacaktım ben. Futbol gerçekten bu ülkede afyona döndü. Biz zaten bunların olduğunu ortalama 5 yıldır gidiyoruz ama ne zaman ülkede herhangi bir kriz patlak verse hemen futbolda şike, hakemler şöyle yapmış böyle yapmış, bu operasyonları neden ayyuka çıktığını herkes çok çok iyi biliyor. İlker ben demiş. Günaydın, kolay gelsin. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasından önce acil durum ardından kaçırılma kodu gönderdi. İsrail savaş uçaklarını havalandırırken uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi. İsrail Başbakanlığı ise kaçırılma olayıyla ilgili olarak sabah son dakika haberinde komik bir şey abi. İsrail açıklama yapmış, uçak niye oraya indi diye, pilotlar kavga etmiş. Ondan inmişler. Sen bana hayırdır ne bakıyorsun ya? Oğlum dönsene önüne falan diye. Sen hayırdır ya? Diye böyle. Bizi kim alabilir ya? Yani iniyorum bak buraya diye. Hani. Ulan inmezsen seni diye. Hani oraya gitmiş konu.

Ya bizi kim alabilir olayı neydi ya? Şey yok yok, hakemlerin içinde vardı bu, bizi kim alabilir? Bu Alican Sağlar mı yazmış bunu? 2000 doğumlu. Bu gençle tanışmak isterim ya. Öyle bir şey var, bizi kim alabilir diye. Ferdi Karadoruk muydu? Ferdi Karadoruk. Bir düğünde falan gözaltına alınan ve o WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ferdi Karadoruk. Hakemler Derneği Başkanı bildiğim kadarıyla. Bir de Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu olan Alican Sağlar vardı işte. 26 yaşında genç bir kardeşimiz. Ferdi Karadoğru'ya diyorlar ki bir operasyon var sizinle ilgili, sanki bir şeyler oluyor deniliyor. O da o esnada şeyde, halayda, bir düğünde ve o fotoğraflar çekilirken halayda, o fotoğrafları sosyal medyasından paylaşıyor. Karadoruk'un operasyon haberinin almasının ardından sosyal medya hesabından toplu bir fotoğraf paylaşıp bizi kim alabilir diyerek meydan okuduğu da ortaya çıkınca oradan geldi aklıma. Onun öyle bir şeyi var çünkü. Şansı yok. A bizi kim alabilir diye var yani. Şansı yok. Tonlama, tam Karadeniz tonlaması hani. Hele var. Ya ne? Ya ne? Hele. Yani bizi kim alabilir diye. Orada o horon esnasında halaydayken var yani. Hani horon diyelim ona, halay da demeyelim de. Madem bizi kim alabilir diyorsa horondur. Şimdi vallahi hani Adalet Bakanı Akın Gürlek alabilir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı alabilir, 4 ildeki bu savcılıklar, Mersin alabilir, Antalya alabilir, Ankara alabilir, ya bizi çok kişi alabilir diye alele diye öyle geçer ya. Dur daha neler çıkar, bizi daha kimler alabilir diye. Daha gider yani. Dodo günaydın, ülkenin birçok yerinde çürüme var diye yazmış. Abi o değil. Abi o değil. Ne o, beni bilemedim. Onun da bir tonlaması var acaba. Abi sergene bittim burada diye. Ben şeye bitiyorum bu aralar ya. Hani birileri mutlaka yapmıştır. Bunu nasıl yapıyoruz diye veya sormuştur. Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor diye. Var ya onu yanına onu koyup onu koyup böyle herkesi görüyorsun böyle. Arda Güler var, Arda Turan var, Mourinho var, Fatih Hoca var, Ali Koç var falan. Kimi gör, Okan Buruk'u yapmışlar falan. Hani ona bakayım ya, artık kim var falan diye. Çok da kısa bir şey, 4-5 saniye bir şey sürüyor. Bu oyunun mucidi bu falan diyen davulcu da var ya yanında, o da mesela çok iyi. Onu seviyorum ya. Şansı yok. Peki günaydın Doğan Bey, Montella'yı artık göndermek mi gerekiyor? Ya hala milli takımla ilgilenmek ya çok eski de ya arkadaşlar ya lütfen biraz modaya uymak ya. Milli takım out, merkez hakem kurulu in. Hani oraya dönmek lazım ya. Hani hep beraber istifa edecekler. Hep beraber istifa et. Hep beraber. Ya hatırlıyor musunuz? Bundan aylar öncesi miydi? 2 ay falan olmuştur herhalde. Bir programdayken şey yapmıştık. Hacı Osmanoğlu ve Montella arasında istifa et diye kendi aralarında telefon konuşmaları, önce sen kapat sonra sen kapat falan var, iki sevgili konuşurken geldi mi uykun? Biraz geldi. Yat istiyorsan ha. Yatıyorum zaten. Tamam o zaman, erken de kalkacaksın, hadi kapat istiyorsan. Önce sen kapat. Sen kapat. Bu kadar olumsuzluktan sonra bu olayı

Biliyorsanız şimdi Hacı Osmanoğlu ve Montella konuşması yapmıştık. Villa diyorlar senin için. Ha? Verecek diyorlar. Paraguay yenilgisi ne olacak? Neyse konuşuruz sonra. Hadi önce sen istifa et. Önce sen istifa et. Hayır sen istifa et. Hayır sen istifa et. Uluslar Ligi'nde ilk mağlubiyet falan ikinci var. İstifa var mı? Hayır önce sen istifa et. Merkez hakem kurulu diyorlar. Ferhat Gündoğdu falan. Orada. Sen istifa et. Sen istifa. Birlikte edelim. 1-2-3 istifa. Tamam hadi bakalım. Hadi böyle bir şey Alo. Orada bir de hala güvenmeme durumu var ya o şeyde mesela. Hani 1-2-3 deyince kapatıyoruz tamam mı? 1-2-3 kapat. Oradasın biliyorum falan diye. Yani. Öyle bir şey çıkıyor. Ya. Bunlar gerçekler. O gerçekleri konuşmak üzere telefon attığını da açalım. Şey yazmış da. Adam gibi konuş cıvıtma diye yazmış bir tane dinleyici. Yani çok resmi bir şey konuşmuyoruz arkadaşlar burada biz bir radyo programı yapıyoruz. Çok resmiyet arıyorsan resmi gazete var ya onu oku yani ben şey yapmıyorum. TRT'de bile devlet kanalında bile ne muhabbetler dönüyor artık. Merkez Hakem Kurulu cıvımış benim burada konuşmam mı acaba şey olmuş yani. Her taraf çok şey ciddiyetle işine bağlı. Ben mi cıvımışım yani? Biraz daha un kat. Biraz daha un. Toparlar o. Doğan abi insanlar durduk yere nefret eder hale gelmediler. Yani bir sabah uyandı ya biz gurbetçilerden nefret edelim demedi kimse. Bunu lütfen Ahmet Konanç'ı nerelere geliyor konuyu? Ne Ahmet Konanç'ı? Doğan abi bu milli takımın içinde eli kolu uzun bir arkadaş var. Yani çözemedim ne zaman bir hezimet olsa bir operasyon çıkıyor ortaya ya da dur şu milli takım bir oynasın. Bunlar kesin gene bir şeyler yapacaklar biz onları unutturalım mı diyorlar acaba demiş. o şey yapmayacağım. Abi 10 dakikadır sana gülüyoruz aralıksız diye yazmış. Harikasın böyle devam Doğan'ım demiş. Enes yazmış. Enes diğer mesajı okuyamayacağım onu. Anthony Taylor kısa süre içerisinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer. Sistemin dinamiklerine hakim olur. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir. Sonrasında direktör Taylor federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur diyerek mesajı 8 Ağustos 2026 yılında atan Fırat Aydınus hocamın alnından öpüyorum. Tabi mağdurlarından bir tanesi bu 8 Mart operasyonu içerisinde yaşananlarla ilgili olarak ileriyi görmek kısmını falan geçtik. Biraz şüphecilik konusunda da bize Fırat hocamla ilgili hani konuşurken şey deriz mesela. Hocam ne yapıyorsun? İyi Doğancığım sen ne yapıyorsun? Akşam şöyle bir yerdeyiz gelir misin? Gelirim. Nerede yer? Burada işte kaç katlı bina? Binanın deprem şeyini aldık mı? Aldık. İşte bizim masa nerede olacak? İşte hocam cam kenarında 3. masayı düşünüyoruz. Rezervasyon. Arka masada kim oturacak? 4 çift var. 2 kız 4 erkekten oluşuyor. İşte orada gençler var. TC'lerini vereceğim hocam birazdan size kimler olduğunu falan diye. Kamera sistemi 24 saat kayıt altında. Hocam merak etmeyin. İçeceğimiz buzlar içme suyundan yapıldığını da söylüyorum falan diye. Öyle Fırat hocamla ilgili o detayları her defasında söylüyorum yani. Evet hocam ben gelirken de şu renk kıyafet giymeyi düşünüyorum. Hani meç olmayalım ya da ne bileyim bir piştim işte. Hiç yakışmaz bize doğru söylüyorsunuz. Böyle şeyler gibi. Ama Fırat hocamın ileri görüşlülük konusunu Anthony Taylor'la ilgili Türk futbolunu ve
hakemlik iklimini çözecektir. Sistemin dinamiklerine hakim olacaktır. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenecektir. Hatta sezonun yarısı bile gelmeden, bak 8 Ağustos daha lig başlamamış.

0: sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu'yu gönderir. Sonrasında direktör Tyler federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur diyor. Havalı kornalar var diye böyle arrva, arrva diye. Doğan abi sana bayılıyoruz. Eyvallah. Doğan Bey, İstanbul'da U17 amatörlük kuralları çekildi ve bu hafta sonu başlaması gerekiyordu ama bu olay patlayınca hakem bulmakta sıkıntı yaşanacağı için ligler ertelendi. Prof liglerde ertelenir mi?
1: Ya bizi kim erteleyebilir?
0: Olmaz. Son olayları varken Merkez Hakem Kurulu işini milli takımın kötü durumu yüzünden gündem değişimi olarak algılayan arkadaşın saflığından istiyorum ben de demiş. Cenab-ı Allah hem Hacı Osmanoğlu'nun son açıklaması bu olabilir mi diye yazmış. Cenab-ı Allah başkanın gözaltına alınmasını nasip etti. Başkan gözaltında sadece onları nasip etmedi. 7 kişiyi de ihsan eyledi. Onlar da varlar falan gibi öyle bir şey. Ama Anthony Taylor mı yoksa Mustafa Kamil Abitoğlu mu? Bunu bilmiyorum. Yani Fırat Hoca'nın da kulağına önceden bir şeyler gelmese bunları da büyük bir ihtimalle tahmin etme olasılığı çok fazla yok gibi mesajlar geliyor. Zamanında KPSS sorularını yandaşlarına veriyorlardı. O geldi benim de aklıma bir anda diye yazmış. Güzel ülkemde it izi at izi birbirine karışmış. Biraz çürüme yok mu diye yazmış. Doğan abi enerjinle bizi hayatta tutuyorsun, cansın sen diye yazmış. Eyvallah, eksik olmayın. Siz de öyle. Acaba ligler devam etseydi bu olay patlar mıydı? Abi bir de şunu merak ediyorum. Geçen seneden bu yana bahis olayları, hakem olayları, şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bu olayı. Yani bu ligler hala nasıl devam edecek? Etmeli mi? Türk futbolu bitmiş yani. Buna UEFA'dan nasıl bir tepki gelecek? Allah yardımcımız olsun demekle yetiniyorum deyip devam ediyor. Dodo aman ellerini ayaklarını voleybola bulaştırmasınlar diye yazmışlar. Hatta bu branşların isimlerini ağızlarına bile almasınlar falan diye. Hatta geçenlerde televizyona tekrar bağladık. Mehmet Akif Üstündağ voleybol federasyon başkanımızı, sağ olsun o da hiç kırmıyor. Çok eski arkadaşlar Ömer Faruk Ünal'la falan, çünkü Ömer abiyle hem onun dolayısıyla biz de tanışmış olduk kendisiyle, bulunduğumuz ortamlarda görünce sağ olsun merhabasını ya da sıcaklığını eksik etmiyor federasyon başkanı. Onunla da konuşuyorduk, ben de dedim ki şu futbolla bir 15 dakika bir ilgilensem mi acaba diye, yani öyle şey yaptık. Daha önce federasyonda görev aldığını biliyor muydunuz? Mehmet Akif Üstündağ. Yani düşünün arkadaşlar yani. Doğru yer doğru zaman bazen ya. Hacı Osmanoğlu Montella konuşmasını hala gülüyoruz iş yerinde abi diye yazmışlar. Ama çok eski mevzu ya. Ben onu Dünya Kupası sonrasında hani bir konuşmada burada yapmıştık ama çok daha iyisiydi yani. Şimdiki şey ya, tekrar ama başkası tarafından yapılmış espri gibi. Onun orijinali çok daha güzeldir işte. Doğan yapmıştı falan olması lazım. Biz onu yaptık daha önce. Sen istifa et, sen istifa et. Önce sen kapat, önce sen kapat. O gerçekten benim de programdan çıktıktan sonra böyle yolda molda aklıma geldiğimde hala güldüğüm şeylerden bir tanesidir yani. Telefon alacak dedin, arıyoruz açmıyorsun diye bak kızmışlar, buralara yazmışlar yani. Var var birkaç tane haberle de ilgili bağlarız. Telefonu da telefonu da alalım. Hadi birkaç tane telefon alıp ondan sonra reklama meklama öyle gidelim arkadaşlar. Herkes konuşsun. Herkes kendi derdini anlatsın ama çok şey yapmayın yalnız. Hani suçlama, bağırma, mağırma, çağırma olmasın. Yani. 95-17 günaydın.
2: Hollanda'dan selam Doğan, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yurt dışıyla başladık güzel. Ülkeye girişimiz ne kadar sürer bilmiyorum. Senin sayende.
2: Hadi.

0: Vallahi paket dağıtmaya devam, yolda seni dinliyoruz.
1: Eyvallah.
0: Gündem yoğun.
1: Sonra diyorlar ki milli bugün... arada ne konuşuyorsunuz, ne konuşacaksınız diye soruyorlar bir de. Utanmadan bize böyle soruları soruyorlar.
0: Bizde gündem biter mi? 30 saniyede bir gündem değişiyor. Tabii sıkıntı canım. Yok ki.
1: Ya şu Ferhat Gündoğdu'yu unutturacak bir şey yaşanma ihtimali %80 falan ya bir anda. Her şey olabilir ya.
0: Her şey olur. Ya. Ben telefonla konuşurken bile belki değişebilir.
1: Tabii tabii, değişmiş bile olabilir. Yani. Bizim haberimiz bile olmayabilir şu an. Daha ne kadar abartabiliriz bu... acaba? Lütfen. Tamam.
0: Bu gündemin sorumlularının bu şekilde, nasıl diyeyim yani, bu Ferhat Gündoğdu, MHK, işte yapı neyse, bunların bu şekilde rahat şey tabirle, böyle sokak ağzı tabirle at koşturmalarının en büyük sebebi, en büyük müsebbibi Fenerbahçe ile Beşiktaş'tır. Bu uzun yıllardır bu kangrene, bu bunların sağladığı hegemonyaya, bu hakimiyete cevap veremeyip bunları kulüpler olarak birleşip güç gösterisi yapmayıp şimdi bunlardan sadece söylenerek dert yanmaları bence sağlıklı değil. Serdar Adalı Başkan konuşuyor, Aziz Başkan konuştu, Ali Koç konuştu. Hepsinin videoları çıkıyor ama somut eylemler hiçbir zaman son 10 yılda olmadı.
1: Ya o dönem onlar bile yapamadıysa diye düşünmüyor musun peki? Mesela Ali Bey'in nasıl? O dönemki yapmış olduğu konuşma, ben başkan olsam da olmasam da iki elim yakasında burada mobbing uyguladığını, evrakta sahtecilik yaptığını elbet bir gün ispatlayacağım demesini falan. O zaman görevden alamaması bakın, bile.
0: Şimdi şöyle, söylem başka bir şeydir, eylem başka bir şeydir. Şimdi ben de konuşuyorum, ben de anlatıyorum. Uzun yıllardır radyo dinliyoruz, sen de anlatıyorsun. Programına gelen konuklar da anlatıyor. Bunlar sadece söylemdir. Eylem şudur. Çıkarsın, basın toplantısı yaparsın. Şu şu şu şu sebeplerden dolayı bunlar şaibelidir. Ve biz bu yüzden, örnek veriyorum yani, tamamen farazi. Hani başka alternatifleri de olabilir de. Biz işte kulüpler birliğinde bu konuyu konuştuk. Bize destek veren, atıyorum 8 kulüp var, 9 kulüp var. Biz bu düzen, bu yapı, bu insanlar değişmediği sürece biz maçlara çıkmamayı düşünüyoruz deyip bir ortalığı ayağa kaldıramazlar mıydı mesela? Örneği değiştirebiliriz de. Veya başka bir şey yapabilirler miydi? Veya sahaya çıkıp protesto edebilirler miydi? Maçları 10 dakika geç başlatabilirler miydi? Mesela topu ayağını değdirmeyebilir miydi? Gibi gibi, yani bunu örneklendirebiliriz. O yüzden diyorum Fenerbahçe Beşiktaş suçlu. Çünkü bunlardan en çok mağdur olan iki kulüp say desen, 1-2 Fener Beşiktaş. Anadolu kulüplerini şu yüzden saymıyorum. Onların hani sesleri az ve güçleri az diye. Güçleri çok olan kulüplerden bahsediyorum. O yüzden şimdi bu insanlar bu kadar rahat istediklerini yapmışlar, istediklerini hakem yapmışlar, istemediklerine bilmem ne yapmışlar. İstediği gibi oynamışlar. Üzerlerinde zaten hani bir hukuksal ne ya da ne bileyim patron olarak bir el olmadığı için, zaten bizim federasyon başkanının normalde yani federasyon binasını boş verin, futbolla uzaktan yakından alakası olmaması gerekirken, yani ben Hollanda'da yaşıyorum, ben 6 senedir burada,
1: acaba dışarıdan çok şey, fazla net mi göremiyorsun diye de soran çıkar şimdi, ben sana söyleyeyim yani. Ha, bu arkadaş niye konuşturuyorsun falan döner konu. Herkesin konuşma hakkı dönsün. Olduğu bir radyo programı olduğu için söylüyorum. Birbirimizi tanıdığımız için söylüyorum burada.
0: Ben 40 sene İzmir'de yaşadım.
1: Ya ben şeyi söyleyeceğim. Buradan mesela Ferhat Gündoğdu'dan mesela bu ters manyel de olabilir diye böyle konuşmalar da var şimdi. Etrafımızda herkes konuşuyor. Mesela Fenerbahçeliler diyor ki, gördün mü Ali Koç'un dedikleri oldu diyor. Şimdi buradan acaba Fenerbahçe'nin diyor bu söyleminden sonra diyor bu olayların yaşanmasında Galatasaray'ın şampiyonluklarından kaç tanesi alınacak diyor mesela. Beşiktaşlı diyor ki en çok bizim canımız yandığını bir kez daha ispatlanmıştır diyor. Herkes kendi kafasına göre ve bu olayın futbol açısından düzelmesini değil de kendi takımlarına nasıl yarar sağlayacağını düşünerek devam ediyor.
0: Sen şimdi çok basit, ne kadar güzel söyledin bak, ne kadar güzel. Şimdi olay şu, futbolda sadece kulüp pazarını şahsiyete indirmeyeceksin. Ben futbolun genel paydaşı için söylüyorum. Fener'i, Beşiktaş'ı, atıyorum Trabzon'u, osu busu, şusu fark etmiyor. Şimdi bu yapıdan,

0: Lan ne kadar nemalandı? Niye nemalandı? Nasıl bir adalet sağlaman lazım? Bu ülkede normal, düzgün, aklı başında, efendi insanların, liyakat sahibi insanların yönetmesi gereken, az önce voleybol örneğini verdiniz ya, onun gibi işin ehli insanlar ya da basketbol gibi. Basketbolda Avrupa şampiyonu oluyorsun, Euroleague şampiyonu oluyorsun, voleybolda dünyanın kazanmadığın kupa kalmamış. Oralarda neden? Çünkü orada herkes işini yapıyor. Futbolda da burada herkes işini yapsa, o zaman takımlardan hangisi güçlü ise sahaya çıkarsın, oynarsın ve kazanırsın, kaybedersin. Bu kadar basit. Kulüp fazla bakma. Ama sen bu altyapıyı sağlam oturtturmamışsan, senin yani hakemlikle alakası yok adamın. Federasyon başkanı federasyonla futbolla alakası yok. Yöneticilerin hemen hemen hepsinin futbolla alakası yok. Var olanların da futboldan uzaklaştırmışsın. İyi hakemleri kovmuşsun. Orta seviye hakemleri kovmuşsun. Hiçbir iş yapmayacak. Maç yönetmeyi bırak, halı sahada maç yönettirmeyeceğin adamlara hakemlik yaptırıyorsun.
1: Peki. Bunun kulüpçülükle bir ilgisi olmaması gerektiğini söyleyelim. Zamanında biliyorsun Galatasaray'ın o günlerde işte hakemlerle ilgili bir imza kampanyasını yaptığında 16-17 kulübün imza toplamayıp Galatasaray'a karşı, değil mi? Galatasaray imza vermişti, 17 kulüp vermemiş miydi? Öyle bir şey olmuştu falan. Diğer taraftan federasyonun kurullarıyla alakalı işte Fikret Orman dönemindeki Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, Mehmet Sepil vardı bir dönem. Hep bunlar konuşuluyordu ama Süleyman Hurma da şey diyordu mesela, Karagümrük Başkanı. Abi içeride evet diyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz hayır diyorsunuz. Ben tam olarak anlamıyorum. Neden kamera kayıtları ve ses kayıtlarıyla artık toplantı yapmıyoruz? Ben girmeyeceğim bundan sonra diyordu. Yani çok şey değil, anlatabiliyor muyum? Çünkü devreye birileri giriyor, iki tane telefon geliyor. İki tane başkanın bir anda tavrı değişebiliyor. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor ülkede.
0: Bunun sebebi ne? Çünkü Anadolu kulüplerinin o iki telefona muhtaç şekilde yaşaması, o muhtaç şekilde altyapısının olmaması, parasının olmaması, transfer yapamaması, ligde barınamaması. Bunların tabii daha temele inmen gerekiyor ama tabii, yüzeysel olarak bakarsan herkes konuşuyor ama kimse istediğimiz, bizim halk olarak söylüyorum, istediğimiz somut adımları atmıyor. Ondan sonra da bağırıyorlar. Gerek yok, adımı at, halk senin arkandan gelir. Ben bunu kulüp olarak söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum. Genelde bir şeyden mutlu değilsen, en basitinden başka bir örnek vereyim. Burada Hollandalı çiftçilere bir kanun çıkarmaya çalıştılar, bazı şeyleri engellemeye çalıştılar. Çiftçiler otobanları kapattı. Otoban traktörlerle, kamyonlarla otobanları kapattı ve yasayı geri çektiler. Yani ne, anlatmak istediğimi anlayabiliyor musunuz? Yani net. Bir şey yaparsan
1: ehliyetlerin el konmadı mı?
0: Efendim?
1: Ehliyetlerin el konmadı mı?
0: Ehliyeti boş ver. Dokunamazsın burada. Dokunamazsın.
1: Çok teşekkür
0: belki
1: ederim.
0: Gurbette Hollanda.
1: Başkan, soruları alacaktım ben. Nasıl yapabiliriz bunu? Hani teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Konuyu kapatırsan sevinirim hani. Bizi de yakmazsan Hollanda'dan. Buradan yakmaya çalışanları anlıyorum da sen Hollanda'dan beni niye yakmaya çalışıyorsun onu anlamadım.
0: Hayır, burada dokunamazsın dedim. Ya ben tamam, başka bir şey söylemiyorum.
1: Kötü tamam şey tamam, kötü bir şey değil. Ya tamam, konuşmaya devam edersek kötü bir yere gidecek gibi geliyor da o yüzden.
0: Yok, ben otokontrolü ne olduğunu iyi bilen bir insanım.
1: Tamam, ben, Hollanda'dan o kadar şey yapabiliyorsun. Ben buradan yapamıyorum. O yüzden
0: duydum. Yani çünkü ben demek istediğim şuydu yani. Şimdi milli takımı konuşamıyorsun. Rezalet bir hoca yönetimi, yanlış kadro seçimleri, İnanılmaz kötü taktikler. Bana göre Sergen Yalçın'ın çok güzel bir lafı var. Harika bir jenerasyon kötü bir hocanın elinde eriyor dedi. Belki duymuşsunuzdur. Montella bu milli takımı yönetecek kapasitede bir hoca değil dedi. Çok doğru söyledi. Ama işte onları konuşamıyoruz. Konuştuğumuz konular bambaşka. Kendini yere atan futbolculardan bahsedemiyoruz. İşte Türk hakemlerinin şeyi ortada. Adam Avrupa'da kendini yere atıyor. Sarı kart görüyor. Bizde penaltı, kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Yani nereye bağlasan her halükarda bizim yönetememe ya da bizi yönetmeye çalışanların hiçbir şey yapamamalarına geliyor olay.
1: Kendine iyi bak. Yani. Görüşmek üzere. Yurt dışına sevgiler, saygılar. 0212 eyvallah.

0: 273-10-10 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. 16.56 sana da günaydın.
1: Günaydın.
0: Buyursunlar.
1: Tamamdır, ben fazla bağlanmıyorum. 24 saat bu radyoyu dinliyorum. Ama şu Hollanda'dan bağlanan arkadaş tam olayın özüne bulaştı. Uyanamadı o. Sen onu uyandırdın da. İşte olayın özü o. Ben onun senin neden tamam yeter dediğini anladım.
0: Yani olayın bize kızı, bize de böyle anlayışlı dinleyiciler lazım işte. Diye.
1: Değil mi?
0: Öyle öyle. Yani hep gerçeği bazen biliyoruz da yapacak çok fazla bir şey olmadığı konusunda o...
1: Gerçek tam gerçek orası işte. Orayı işte yaparsan ehliyetini alıyorlar burada. Tamam işte. Biz harfiyatçılar da harfiyatla ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz. Cezalar, ehliyet hepsi gidiyor. Bir şey yapamıyorsun. O arkadaş orayı anlayamadı.
0: Evet.
1: Saygılar.
0: Saygılar bizden efendim, eksik olmayın. Eyvallah. 21.84 sana da günaydın.
2: Günaydın abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Doğan abi şimdi bu bir şey söyleyeceğim de hakemlerle alakalı. Şimdi bu Erden Timur'un bahsettiği elimizde evraklar var. Açıklarız tehditlerinden sonra Galatasaray hep şampiyon oldu. Acaba bu evraklar, bu belgeler, bu hakemlerle alakalı olma ihtimali var mıydı? Hani bunların üstüne kimse gitmiyor. Kimse bunları normalde neden konuşmuyor? Sabahtan beri mesela Emre abinin de yayınlarını dinliyorum. Bir orada birisi bağlanıyor, hakemlerle alakalı konuşuyor. Hemen Montella'ya dönüyor iş. Yani Montella çok önemli bir mevzu değil. Nice Montella'lar geldi geçti. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Belki Beşiktaş kaybetti. Trabzonspor kaybetti. O hakemler yüzünden mesela. Niye bunları, bu emekler, bu verilen mücadeleler şimdi bir hiçe sayılır? Ben bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olarak Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye verilsin diye hiçbir şey iddia etmiyorum. Sadece eğer hak, hukuk, adalet varsa bütün oynanan maçlar, tescillenen ligler iptal edilmesi lazım. Gerekirse son 5 yıl, son 10 yıl her neyse bunu iptal etsinler. Kimsenin hakkı da kimse geçmesin. Belki Fenerbahçe de ikinciliği hak etmedi bu süreçte. Belki Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bilemiyoruz. O yüzden benim tek isteğim bu yapı yapıyla dalga geçenler şimdi bunun cevabını versinler. Montella'yla hani bu sürecin üstünü bir zahmet kapatmasınlar. Hı hı. Yani bu üstü kapatılacak bir konu da değil. Bunca emekler, bunca mücadeleler yani bir hiç uğruna gitti. Abdurrahim Albayrak diyor da elimizde belgeler var, açıklayacağız. Hop Galatasaray şampiyon oldu. Erden Tümür elimizde belgeler var, hop Galatasaray şampiyon oldu. Dursun Özbek sakın ha diyor, Galatasaray şampiyonu. Demek ki bu işin içinde Galatasaray da var. Galatasaray bu bütün bilgilerin hepsine sahip. Yani bu
0: şimdi öyle bu kadar operasyon ülkede... aynı zamanda temiz futbol operasyonu diye adlandırılan bu operasyonda gözaltına alınmalarla ilgili olarak sonucun çıkabileceğine olan inancınız mı yok?
2: Hiçbir şekilde inancım yok abi. Peki. Çünkü bu ülkenin spor bakanı ya bu zamana kadar ne işe yaradı bu ülkede? Bunca olan bitenden haberi yok. Spor bakanının yaptığı tek iş Galatasaray amigoluğundan başka hiçbir şey yapmadı bu zamana kadar. Şimdi nasıl güveneceksin abi? Kime güveneceksin hani bu süreçte? Bunun üstünde bir şekilde Montella'ya istifa ettirecekler. Montella'nın istifa gündemiyle bunun üstünü kapatacaklar. Yani bu kadar basit mi bu konular? Bu kadar mı?
0: Konular yani konuların şey tamamen oldu? Yani o konu bu konudan büyüktür diyerek kapanma ihtimalleri ve gündem değişikliğine gideceğini söylüyorsunuz. Teşekkür ettim, sağ olun size de. 10.82 sana da günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum.
3: Alo.
0: 10.82 günaydın.
3: İsmi alabiliyor mu?
0: Alabiliyorum ben.
3: Doğan abi merhaba.
0: Merhaba.
3: Günaydınlar. Abi ben az önceki Fenerbahçeli arkadaşa cevabım bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyor ya Galatasaray'ın şampiyonlukları alınması lazım. Ya da son 10 yılın şampiyonlukları alınması lazım diye. Abi o zaman Fenerbahçe'nin de ikincilikleri sorgulanması lazım. Bana göre 2 sezon önce Fenerbahçe'nin ikinci bile olmaması lazımdı. Hakemler istire istire ikinci yaptılar.

0: Yani son dakikalarda verilen penaltılar sürekli.
1: Tamam.
0: Ya ben de bunu söylemek istiyorum o zaman ona cevabı.
1: Arkadaki şarkı canlı mı? Bir yerden mi dinliyorsun?
0: Evet abi, şu an iş yerinden dinliyorum.
1: İş yerinde dinliyor evet, musunuz? Canlı mı? Ha, biri mi söylüyor? Çalışanlardan biri mi o?
0: Yok abi. Radyodan çalıyor. Anladım.
1: Peki tamam. Yani seni değil de arkadakini dinliyor herkes. O yüzden söylüyorum yani. Seni geçtik. Seni geçtik ya. O ciğeri yanık olan arkadaş kimse o. Sevgiler olsun. Peki sana da saygılar. Kolay gelsin. Eyvallah. Aldık mesajını senin de. 12.94 sana da günaydın. ...12.94...
2: Günaydın Doğan abi, kusura bakma duyamadım abi.
1: Estağfurullah.
2: İsmim Burak, ben Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Burak'cığım telefona biraz daha yakın konuşabilirsen sevinirim. Biraz gidip geliyor, seyir halindesin diye.
2: Abi,
1: evet, seyir halindesin diye tahmin
2: abi,
1: ediyorum.
2: Hı. Evet abi, doğru. Şimdi Dünya Kupası'na neden hakem gönderemediğimiz açık ve net ortaya çıktı abi herhalde.
1: Hı hı.
2: Türkiye'deki Galatasaray lobisi sayesinde Türk hakemlerini bitirdiler. Şimdi Galatasaraylılar yine bana kızacak ama Fenerbahçe'nin tüm maçlarında Fenerbahçe'yi ufak ufak doğruyorlar. Sonra da geride kaldığımız zaman hafiften ittiriyorlar bizi hadileri diye.
1: Hı hı.
2: Çünkü orada bir yarış olması gerekiyor ya. Onun için Beşiktaş'ı doğruyorlar. Yani ben Beşiktaş'ın mesela bizi yendiğini hiç üzülmedim. Beşiktaş bizi yenebilir. 100 defa da oynasak yensek yine üzülmem. Ama bir yerde bir haksızlık varsa, yani Galatasaray'a ayrıyetten avantaj sağlayıp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı, Trabzon'u ufak ufak doğrayıp da geride bırakırlarsa, yani zaten hepsi Allah'ından bulsun diyeyim. Ne diyeyim abi, onları söylemek istedim.
1: Sana da kolay gelsin. Teşekkür ettik.
2: Teşekkür ederim abi.
1: 79.99 sana da günaydın.
3: Alo, kolay gelsin, günaydın.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
3: Şimdi temiz eller, futbolda temiz eller diye bir kampanya başlatıldı ya da bir sorgulama başlatıldı. Adını ne koyarsanız koyun, adı Medeni İnan İstanbul Galatasaray taraftarıyım bu arada.
1: Hı hı.
3: Şimdi biz ne zaman Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Trabzon ya da Beşiktaş, her neyse adını ne koyarsan koy, bunun amigurluğundan çıkarsak o zaman düzelir. Biri çıkıyor Galatasaray şampiyonlukları sorgulanmalı, biri çıkıyor ikincilikler, biri çıkıyor bilmem neler. İşte zaten futbolun başındaki şahıs Hacı Osmanoğlu kime amigoluk yaptığı herkes biliyor. Ya da işte diğer teknik direktörler ya da diğer kulüp başkanları. Kulüp başkanları ilk önce Barcelona'nın kulüp başkanı kaç kişi biliyor? Ya da Real Madrid'i, ya da Manchester United, ya da Manchester City, ya da kulüp Brüj, ya da ayak, her neyse. Bizim her gün kim mikrofonu uzatıyorsa başkan koşa koşa oraya gidiyor, varyansın ediyor. Bu birincisi. İkincisi, Galatasaray'da daha önce işte 16 kulüp, işte temiz eller ya da ne bileyim başka bir şeyler dediler. 16 kulüp karşı çıktı ve bunun başında da Fenerbahçe vardı. Neden o gün Galatasaray'ı desteklemediler? Ondan sonra Galatasaray 3 defa şampiyon olmuş. Yani şimdi Galatasaray'ın şampiyonlukları iptal edilirse temizlenmiş mi oluyor? Ya da ne bileyim Fenerbahçe'nin ikincilikleri silinirse temizlenmiş mi oluyor? Bunları geçecekler. Önce herkes şapkasını önüne koyacak. Kulüpler nasıl yönetilir? Kulüpler nasıl zengin olur? Altyapıda futbolcu nasıl çıkaracağım? İşte hakemler yaptıkları hatayı nasıl göreceğim? Kulüp başkanının mikrofonu uzattığı zaman ben nasıl cümlelerimi düzgün kullanacağım? Bunları hep yaptıktan sonra düzeliriz. Biz halk olarak düzgün değiliz ki bizi yönetenler düzgün olsun. Biz taraftar olarak düzgün değiliz ki kulüp başkanları düzgün olsun. Biz taraftar olarak düzgün değiliz ki Futbol Federasyonu düzgün olsun. Dolayısıyla Futbol Federasyonu da kulüpler seçmiyor. Diğer başkanlar da bir nevi yine öyle. Yani anlat bitmiyor. Dolayısıyla inşallah biz de İngiltere'de, Almanya'da ya da işte başka yerde oynanan futbolu bir gün biz de izleriz. Bir gün biz de o oralara geliriz. Bir gün biz de o güzel futbolu o güzel sahalarda izleriz. En son oynadığımız İtalya maçı Bursa'da Timsah Arena olması gerekiyor. Patates tarlasında oynatılan bir futbol. Sonra futbol federasyonu başkanı çıkıp sahayı terk ediyor. Sen zaten oraya girmemen gerekiyor. Yani Türkiye'de Sergen mi yok, Aykut Kocaman mı yok, ya da Oğuz Çetin mi yok, ya da Feyyaz Uçar mı yok, ya da ne bileyim Rıza Çalınbay mı yok, ya da İlhan Palut mu yok, ya da Arda Turan mı yok, ya da ne bileyim gitmişsin Montella'yı getirmişsin, dünyanın parasını vermişsin, adam futbolla uzakta yakında ilgilenmiyor. Sen gidiyorsun İtalya'da 4 tane yiyorsun, sonra İtalya'nın kadrosunu bana işte kadrosu bu kadar değerinde. O zaman durma kardeşim burada.
1: Peki.
3: Yani dolayısıyla inşallah düzelir.
1: Teşekkür
3: ediyorum dinlediğiniz için.
1: Sağ olun.
3: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. 0381 sana da günaydın.
4: Alo, merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Ben bir Galatasaray taraftarıyım.
1: Hoş geldiniz.
4: 37 yaşındayım. Uzun yıllardır da ligi aralıksız detaylı şekilde izleyen biriyim. Futbol severim. Şimdi hızlıca konuşacağım. Söyleyeceklerim biraz fazla olduğu için hem vaktinizi almamak için. Şimdi Galatasaray'ın pandemi döneminde kaybetmiş olduğu avarajla alakalı bir şampiyonluk var Beşiktaş'ın. Ve biz Galatasaraylılar olarak hiçbir zaman çıkıp da avarajla kaybettiğimiz şampiyonluktan bile burada bir yapı var, burada bir şey var demedik. Beşiktaş'ı tebrik ettik. Anaların aksütü gibi helal dedik. Ve yönümüze baktık. Ondan sonraki süreçlerde bu Ferhat Gündoğdu dönemlerinde Galatasaray aleyhine verilen penaltılar, Galatasaray'a verilen kırmızı kartların istatistiklere bakıldığında daha fazla olduğu ve bununla alakalı yönetimin gelin imza verin bunları değiştirelim dediğinde hiçbir takımın Galatasaray'a destek olmaması, sonrasında mesela Fenerbahçe'nin son 5 senede kaybettiği şampiyonlukların tamamen Anadolu takımlarına vermiş olduğu o son dakika goller, İstanbul Spor Eze, Kayseri Spor 3-3. Ondan sonra geçen sene Kasımpaşa, Antalya, Rize maçları, derbi kazanamaması. Şimdi ben şunu söylüyorum buradan. Bence bütün herkes ligi detaylı bir takip etsin. Fenerbahçe'nin kaybetmiş olduğu puanlara detaylı bir olarak bakarsa onlar da gerçekten artık şunu derler. Yani yapı mapı yok kardeşim. Ki zaten artık bunu çoğu Fenerli demeye başladı. Yani biz kendi kendimize yapıyoruz. Her sene 20 tane oyuncu gönderiyoruz. 20 tane oyuncu alıyoruz. Bu artık birazcık da istikrara dönmesi lazım bence Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçelilerin bu şampiyonluklarda ve Ferhat Gündoğdu olayında olayı yine Galatasaray'a bağlamaları. İşte gördünüz mü yapı çıktı, Galatasaray'ın şampiyonlukları alınsın. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hı hı. Artık onlar da kendilerini değerlendirmesi
1: lazım. Nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsun?
4: Efendim anlayamadım abi.
1: Nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsun bu operasyonda?
4: Bu operasyonda ben şunu düşünüyorum. Yani tecrübeme dayanarak tabii ki de herkes benden daha iyi de bilebilir ama ben bu fon olaylarından sonra maalesef ülkemizde böyle gündemin çok hızlı değiştirilebildiğini düşünen biri olarak bunun zamanının manidar olduğunu, bunun aslında çok önceden futbol adamlarının açıklamaya başladığını, mesela Fırat Aydınus açıklamış ama bazı insanların ben Fırat Aydınus'u da futbolumuzda aslında övdüğünü düşünüyorum ama ben onun da hakemliğini biliyorum. Evet çok iyi bir hakemdi ama ben onun da bazı maçlarda iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insandır, iyi bir babadır, eşidir, eşi de var, çocuğu da var ama bazı maçlarda Melo'ya ettiği o küfürler, ben dedim ya çok detaylı takip ediyorum ligi. Mesela Fenerbahçe maçlarında kızına kalp göndermeleri, bakın bunlar o zamanlarda vardı. Mesela Ali Palabıyık'ın yıllar sonra çıkıp evet ben o Galatasaray Fenerbahçe maçında o faulü vermeliydim demesi. Biz o gün Fenerbahçe'yi resmen ezdik sahada ve yıllar sonra Fenerbahçe galibiyeti alacaktık ama Ali Palabıyık bize orada engel oldu. Yani bunlar sadece Fenerbahçe Beşiktaş'ı olmuyor. Galatasaray'a da oluyor. Abi şunu söyleyebilirim bir Galatasaraylı olarak, son olarak. Evet Galatasaray'ın lobisi, Galatasaray'ın siyasi gücü, belki işte sosyal medyası Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a göre birazcık daha güçlü olabilir. Ama bu Galatasaray'ın şampiyonluklarının haram olduğu anlamına gelmiyor. Öyle olsa biz Avrupa'da da başarısız olurduk. Geçen sene güzel işler yaptık. Ondan önceki sene güzel işler yaptık. Bence artık son olarak Türk futbolunun öncelikle futbolu bilen birilerine emanet edilmesi lazım. Bu Hacı Osmanoğlu kesinlikle olmaması lazım.

0: az önce söylediğin lafa çok güldüm abi. Bizi kim alabilir? Anladın mı? Bizim artık bunlardan ülkece bir arınıp öncelikle liyakat sistemine uygun olmamız lazım. Sonrasında da herkesi taşın altına elini koyup kavgasız dövüşsüz bir yerlere gelmemiz lazım. Teşekkür ediyorum söz verdiğin için.
1: Ben teşekkür ettim, sağ olasın. Dile getirdiğin Eyvallah. İçin düşüncelerini de. 42.39 sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın, mutlu sabahlar. Abi sana bir şey soracaktım. İtalya Türkiye maçını seyrettiniz mi siz canlı?
1: Evet. Ya orada ben çok canlı değilim. Ben daha canlıydım belki oyundan, belki diye yani öyle.
2: Sunucuyla Fatih Hocam arasında trajikomik bir diyalog oldu. Bizim çocuklar bizim ligde buna alışık değil dedi. Hani Barış'ın kendisini yere atmasından sonra.
1: Dün konuştuk bunu, dile
2: yani
1: getirdik.
2: Bizim ülkede, bizim ülkede bir futbol anlamında bir ahlak sorunu artık var. Yani bunun bir kere temelden değişmesi gerekiyor. Yani o trajikomik durum aslında futbolumuzun bir özeti gibiydi.
1: Ama bunu sadece şeymiş gibi sözünüzü kestiğim için söylüyorum. Hani sadece Barış yapıyormuş gibi yorumlamamak
2: Barış
1: gerekiyor.
2: Barış için değil, bütün takımlar için geçerli bu. Yani bizim futbol kültürü.
1: Evet, bunu biraz Barış daha fazla yapıyor olabilir son dönemlerde.
2: Kurşun yemiş kendisini takladan atan Mert Hakan, İrfan Can var ya, ben bunu bütün futbolcular için söylüyorum. Yani bütün takımlar için bu kültürün bir kere bir değişmesi gerekiyor. Yani bizim emek harcayarak bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Hakemler konusuna da gelirsek, hani biz bir Fenerbahçeliyim, hani yapıdan çok konuşuldu ya. Yapıyı bir kenara itiyorum. Bugün ya başlanan operasyonla ilgili dün başlayan operasyonla ilgili şu bir gerçek artık, bir realite. Hakemler kayırılmış, liyakatsız hakemler maçları yönetmiş. Bu bir gerçek artık. Ve bu liyakatsız hakemler maçları yönetirken sadece Süper Lig için demiyorum. Birincilik için de diyorum, amatörlükler için de diyorum. Şampiyonluklara ve küme düşmelere, özellikle küme düşmelere, hadi şampiyonlukları boş ver, ve küme düşmelere bir gölge düştü. Yani hani derler ya, siz daha iyi bilirsiniz, çok da filmlerde yapmışsınızdır, dublaj yapmışsınızdır. Şüphe tek gerçektir. Şimdi hepimizin aklına bir şüphe koydu. Yani tamam, bu süreçte son 5 yılda Galatasaray daha başarılıydı, o şampiyon oldu. Ama dolayısıyla ilk oklar Galatasaray'a yöneliyor. Yani Fenerbahçe son 5 sene çok şampiyon olsaydı ilk oklar Fenerbahçe'ye yöneliyor.
1: Ya buradan şöyle sonuçlar yani çıkartmak çok enteresan. Ben sözünüzü şundan dolayı kesiyorum. Başarı tabii ki varsa ve bir düzensizlik de varsa o başarıyı sağlayabilme şey de doğuyor. Merkez Hakem Kurulu gibi sürekli şikayet edilen bir yerden dolayı birlikte başarı varsa, orası ile ilgili şüphe daha da artabilir. Biri dedi ki az önce, mesela biri şöyle bir şey söyledi. Fenerbahçe'nin ikincilikleri de dedi araştırılmalı. Nasıl ikinci olmuşlar dedi. Mesela o da çok enteresan bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani belki başkası ikinci olacaktı. Fenerbahçe'yi de kayırdılar, ikinci yaptılar dedi. Ben şimdi şeyi düşünüyorum. Yani bu düşünceleri engellemek mümkün değil.
2: İşte bundan sonrasına bakmamız lazım. Yani kimse kimseyi suçlamaması lazım. Yok, ligler yeniden tescillensin. Olan oldu, bilen biten bitti. Fakat bu saatten sonra yani bizim böyle temiz eller mi derler, yeniden yapılanma mı derler? Yani her şeyin sil baştan yeniden organize edilip ve özellikle kulüpler birliğinin çok güçlenip kendi kendisini yönetmesi lazım. Ve hakemlerin, bence en azından Türk hakemlerinin de bir yere gelmesi için bir önümüzdeki bu yıl ve önümüzdeki yıl yabancı hakemler üzerinden futbolun biraz daha götürülmesi lazım.
1: Dediniz, noktayı koydunuz. Teşekkür ettim, sağ olun. Size
2: ben
1: de.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: 10.07 sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
3: Alo.
1: Günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar, nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın.
3: Yani ben daha önce de bağlanmıştım, hatırlarsınız belki. Yani bu tarz durumlarda işte MHK'nin başı Ferhat Gündoğdu'nun işte gözaltına alınması, işte bu süreçle ilgili. Dün mü bir haber okudum. Federasyon başkanı soy ismi Abitoğlu olan biriyle görüşmüş. İsmini unuttum şimdi ama.
1: Mustafa Kamil Abitoğlu. Eski hakemlerdendir. Yani bizim 80'lerde 90'larda görev alan hakemlerdendir.
3: Anlamıyorsam 2000

12'de bir Trabzon-Fenerbahçe maçı yönetmişliği de var. Doğru hatırlıyorsam Trabzon'daki maçta özellikle Emre Belezoğlu'na yapılan bariz pozisyonlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o kişiydi. Bunun yeni MHK başkanı olacağı falan söyleniyor. Ben hani şöyle bir şey demek istiyorum. Hani ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hani biz bu tarz konularda hani kimin...

0: olması Türkiye'de Ferhat Gündoğdu felaketinden daha büyük bir felakete sebebiyet verir.
1: Ben şöyle söyledim, sakın A kısmına falan da girmiyorum. Ben bildiğim kadarıyla hakemliğini bir Galatasaray maçında bitirmişti ve hatırladığım kadarıyla Sabri Sarıoğlu kırmızı kart gösterip hocam bitti senin işin deyip dışarı atmıştı falan. Hatırlıyorum.
0: Sadece Trabzonspor Fenerbahçe maçını yetkililer seyretsin ve bu adamın nasıl bir hakem olduğunu, hangi yapının temsilcisi olduğunu özellikle baksınlar. Yani Hacı Osmanoğlu gider ayak.
1: Ama buradan bağlantısını kurmaya gerek yok. Hani hangi maç? Konya Galatasaray maçı mıydı? Bilmiyorum. Bir Türkiye Kupası mıydı? Bir özel maç mıydı? Jübilesi bu arada o maç. Yani jübilesini yaptığı maç.
0: Zaten
1: ha yok, daha
0: ben,
1: önceki maçlarda
0: normal,
1: zaten
0: normal maçlarını söylüyorum.
1: Hakemlerle
0: yani.
1: Benim sadece Abitoğlu ile ilgili hemen kesiyorum, şundan dolayı kesiyorum. Ferhat Gündoğdu'nun 2024'teki listesinde yer alan bir hakemdi. Ya ben de diyorum olabilir ki Ferhat Gündoğdu'nun bir önceki öncekindeki de olsa, yenisi de olsa, alt komşusu da üst komşusu da yakından uzaktan ilişkisi olan kimse olmamalı diyorum ben. Bu Abitoğlu falan değil yani.
0: Yani ben daha da ileri bir şey kullanmış olayım. Futbolun içine yeni terörist unsurlar sokmaktan vazgeçsinler artık. Kimse bunları yemiyor. Özellikle biz bu konuda çok antrenmanlıyız. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. Sayın Bakan'ın öncülüğünde yapılan bu temiz eller operasyonundan da yani kim rahatsız oluyorsa bunun üzerine gidilmeli gerçekten de. Ama yani Abitoğlu gibiler hiç şey yapmasınlar, hani biz hiçbir şey unutmadık.
1: Kimse heveslenmesin diyorsun. Orada arşiv duruyor diyorsun.
0: Hepsi dün gibi aklımızda. Bundan önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bir sözü vardı, kongrede söylemişti. Fenerbahçe seni not etti diye. Bizim not ettiğimiz çok insan var, hiçbirini unutmadık. Hepsi bunu böyle bilsinler yani.
1: Tabii nefes almak için arada sığındığımız limanlar var ya da Susurluk gibi bir mola verdik. Ondan sonra devam edelim telefonlara, çünkü çok fazla telefon vardı. Onları da bekletmek istemediğim için reklamlardan sonra da kısa bir ara oldu. 81-11 sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
2: Selamünaleyküm Doğan abi. Ya deminden beri dinliyorum da. Arabahçeli arkadaşlar işte yok da Galatasaray şampiyonluğu araştırması şöyle böyle diyorlar. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Skriniar demiş ki abi, ben çok enteresan bir kulüpteyim demiş. Ama abi yanlış mı hatırlıyorum? Öyle demiş herhalde. Ben geldiğimden beri demiş. İşte 3 tane maçtan 5 tane hoca değişti demiş galiba. Doğru mu abi?
1: Evet.
2: Burada da mı bir Galatasaray lobisi var abi? Galatasaray mı atıyor yani bunların hocasını, başkanını, bilmem ne? Burada da o zaman bir Galatasaray lobisi var. Ya senin yönetimin doğru düzgün değil ki kardeşim. Sen önce bir yönetimini düzenle. Ya bilmiyorum abi, ben anlamadım. Mesela diyorlar ki yok işte şöyle ya, iki senedir Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde ya bir sürü puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe de kazansaydı abi maçlar, niye kazanamadı? Yok Skriniar elinden kaçırıyor, yok son sıradaki takımlara puan veriyorlar. Küme düşen takımlara bilmem ne yapıyorlar, kazanamıyorlar.
1: Ben de sana
2: işte
1: şöyle bir şey sormak istiyorum. Anlamadığın tek şey ülkede futbolda mı oluyor?
2: Abi her şey de var. Sadece futbol değil ki.
1: Ya işte o yüzden anlamaya çalışmak da biraz yoruyor insanı. O yüzden söylüyorum. Peki. Sana da teşekkür ettim. Sağ olasın. 12.79 evet, günaydın. Eyvallah.
3: Doğan abi kolay gelsin.
1: Hepimize.
3: İsmi Ozan abi. Galatasaray taraftayım abi. Yani şöyle başlamak istiyorum. Yani algı her şeydir diye başlamak istiyorum abi. Dün de bu mevzu başladığında Ahmet Konaç, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkını savunmalı diyerek Galatasaray hiç ismini bile şey yapmadı abi. Ben abi bir kronolojik sıra yaptım yani algıyla alakalı. Sen de yanlış da yanlış diyebilirsin abi. Galatasaray Ankara Gücü'nü 8-0 yendiği sezonda herkes 8-0 yenip şampiyon oldu dedi. Ama o Beşiktaş'ın Ankara Gücü'nü aynı sezonda 7-0 yendiğini kimse söylemez abi. Ayrıca hakemler o Galatasaray hakemlere karşıyken karşısına 16 kulüp çıktı ve dedi ki sen dedi yanlışsın kardeşim, biz hakemlerin hakkını savunuyoruz dedi. Ondan sonra abi Galatasaray bu Ferhat Gündoğdu'nun bir önceki döneminde 13 tane hakemi gönderdi.

0: dediğinde Galatasaray Boateng'leri neden gönderiyorsunuz? Bu adamların ne suçu var diye açıklayın dediklerinde gene bu karşısındaki 16 kulüp imza toplamıştı abi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi bir komplo teorisi kuracağım abi. Memlekette sanki 12-13 sezondur sadece Fenerbahçe şampiyon olmuyor, yani olmuyormuş gibi konuşuluyor ama yani Galatasaray şimdi Şener'e çok eskiye gidiyorum abi. 14 sezon şampiyon olamadığı zamanlar var ve memleketin başında Kenan Evren var. Kenan Evren kim? Fenerbahçeli bir taraftar abi. Yani Kenan Evren'in gittiği Cumhurbaşkanlığı bıraktığı sezon, yani Cumhurbaşkanlığı bıraktığı sene Galatasaray şampiyon oluyor. Şimdi ben de bunu mu diyeyim o zaman? Kenan Evren Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı istiyordu diyeyim? Ya da şöyle de bir şey var abi. Rahmetli bizim başkanımız Mustafa Cengiz. FETÖ bittikten sonra kim daha çok şampiyon olmuş, kim olamamış bakın diyordu. Şimdi herkesin algısı bizdeki bir tane popüler vatan haini var ya abi. O olduğu için şimdi Galatasaray onların himayesinde şampiyon oldu. Yanlış hatırlamıyorsam abi ya Fenerbahçe'den daha çok gözaltı olmuştu ya da eşikti bu şampiyonluklar, gözaltılar o şeydi, olaydan dolayı. Yani Dursun Özbek dedi ki abi biz hep dedi ben bunu önceden söylüyorum, Dursun Özbek'ten de önce söylüyordum. Yani herkesin algısı şampiyon üzerine gidiyor. Hani şampiyon kayrılıyormuş, şampiyon engel öyle yapılıyormuş gibi ama bu ikinciliklere hiç bakmıyorlar dedim. Fenerbahçe ya bu sezon ya geçtiğimiz sezonu ya bir önceki sezon abi. Ya berabere kaldıkları ya da mağlup oldukları her maçta penaltı kazanıyordu. Hatırlarsın sen de, yani siz de bunu çok dile getiriyordunuz. Hatta Fenerbahçeli spor yazarları da bunu çok dile getiriyordu abi. Yani bu Galatasaray yapıyormuş gibi Galatasaray. Ben şimdi merak ediyorum. Hakem, bu gözaltına alınan hakemler Fenerbahçe maçlarını yönettiğin çıkarsa ortaya ne diyecekler acaba? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum abi. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. 18.58.
2: Abi iyi yayınlar.
1: Müşteri alabildin mi Fatih?
2: Abi almıyorum. Sırf şuraya bağlanmak için çektim sağ tarafa.
1: Şimdi WhatsApp'tan gördüm de mesajını. Biraz böyle şey yaptım çünkü çalıştığın için sana bu ayrıcalığı yaptım. Ataşehir'den Fatih abi beni alır mısın diye yazmışsın. Eyvallah.
2: Ben de İstanbul'dan arıyorum. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi dinliyorum herkesi. Galatasaraylısı da bağlanıyor. Fenerlisi de bağlanıyor. Keşke Beşiktaşlılar da bağlansa. Hani denk gelse. Onları da dinlesem. Şimdi bir önceki arkadaşı dinliyorum. İşte FETÖ bittiğinden beri dedi de FETÖ'nün bittiğine inanıyor demekti bu ülkede. O yüzden her gün işte sabah kalkıyoruz. İşte FETÖ operasyonu, işte bilmem kaç kişi gözaltına alındı. Bilmem ne bilmem. Yani bu ülkede FETÖ'nün bittiğine inanıyorsa helal olsun. Yani iyi kafa var demek ki.
1: Temizlenmeye çalışılıyor diyelim hadi.
2: Yani ben FETÖ'nün bittiğine kimse inanmasın. Yani kimse de FETÖ bitti diye rahat takılmasın. Her gün başka şeyler çıkıyor. Her gün başka insanlar gözaltına alınıyor bu soruşturma kapsamında. Ben şu anki Adalet Bakanı'na da valla teşekkür ediyorum kendi adıma. Yani işte ona dokunulmaz, buna dokunulmaz muhabbeti bence tamamıyla kaldırdı görüşündeyim. Herkese dokunulabilir olduğunu hissettirdi. Futbola gelince... Abi sen bu Radyo Gol sponsor alıyor mu?
1: Alıyor.
2: Tamam, gizli sponsor kabul ediyor musunuz? Yani bu ülkede gizli sponsorlar çıktı abi, yani gerçekten. Şimdi Fenerbahçeli olduğum için biraz da Fenerbahçe'yi savunmak istedim. Yani şimdi Radyo Gol sponsor olacağım ama benim adımı vermesinler. Akıl almaz da bir para vereceğim Radyo Gol'e. Nereden geldiğini de sormasınlar. Gizliyim ben abi. Kimse de bana ulaşamasın. Şimdi bir fon davası çıkıyor abi. Fonda iki tane Galatasaraylı ismi geçiyor. Şu anki yönetiminde olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ve akıl almaz bir para dönüyor transferi. Yani bu dün sosyal medyada düşen bir para. Milyar TL üzerinden bir para. Ve bu paradan sonra Galatasaray'ın Leao'yu transfer ettiği iddia ediliyor. Bu para olmasa edemeyeceğiz de iddia ediliyor. Yani Galatasaraylı arkadaşlara sesleniyorum. Önce siz kendi kapınızı temizleyin. Fenerbahçe tarihini görmek isteyenler gelip görebilir. Fenerbahçe'de bugüne kadar Fenerbahçe şampiyon olmaz, nasıl dönüyor diyorlar. Fenerbahçe'de zengin yönetimler, bu yüzden millet Fenerbahçe'nin yönetiminin zengin olması gerektiğini söylüyor. Fenerbahçe'de hiçbir başkan da Fenerbahçe icra açık da parasını almaz. Yani Ali Koç'a çok kızgınım ama 4 milyar TL gibi bir parayı Fenerbahçe'de bırakmış bir başkandır. Fenerbahçe'de başkanlar gelip para kovalamaz. Fenerbahçe

0: başkanları Fenerbahçe'ye icraya vermez. Dava açıp mahkemelere götürmez kardeşlerim. Bunu böyle bilin. Şu anki başkanlığı size dava açıp kulübünü de icra yollamış bir başkandır. Galatasaray'ın geçen sene bütün yaptığı transferlerin hepsindeki sponsorların ya kayyum atandı firmalarına ya da hep içeride yatıyor. Kimse Fenerbahçe'ye bu konuda gelmedi. Hakemlerle ilgili mi? Abi bizim hakemlerimizin zaten beceriksiz olduğunu herkes söylüyordu. Demek ki adamlar beceriksiz, hakem hakkı hak etmeden hakem olmuş. Bunu görmüş olduk. Ben demem hani şampiyonluk el değiştirsin, o değiştirsin bu. Hani Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Bu zaten böyle şeylerin olması çok mümkün değil. Olmasın da zaten. Şimdi orada hakkıyla şampiyon olan insanlar da var. Ben bunlara böyle yorum yapmam.
1: Toparlayalım. Abi,
0: teşekkür ediyorum ama cümle onun arkadaşlar. Peki. Önce kendi kapını da temizleyin.
1: Peki, mesajı da verdin. 83.55 sana da günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Rehabilitasyon merkezi gibi oldu program. Herkes bir içine döküyor, bir dağıtlıyor.
2: Aynen, ben de dökeyim. Şimdi bayağı şey vardı. Millet konuştukça insanın aklındakiler karışıyor. Galatasaraylıları hakikaten tebrik etmek lazım ya. Galatasaraylıların yarısı FETÖ'cü. FETÖ her türlü açıklamasında Galatasaray'ı destekliyor. Şu andaki hakemlerin, MHK'nın içindekiler FETÖ'cü. Hala diyorlar Fener'in ikincilikleri araştırılır. Fener ikinci değil, onuncu olsa ne olacak? Şampiyon olmamış. Elinden şampiyonluğu alınmayacak. Yani her sene kullanıyorsun. Her sene şey yapıyorsun. Bir tane mesela o neydi? Elmas. FETÖ'cü değildi adam. Başarılı olamadı. Hakem FETÖ desteği olmadığı için 6 ayda gönderdiler. Onu açıklayabilirler niye gönderdi. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Okan Buruk ilk geldiği sene miydi? İkinci senesi miydi neydi? Biz yeniyoruz yeniyoruz ama rakibimiz de yeniyor. Yendiğimiz için biz şampiyon olamayız dedi. Fener'e operasyon yapıldı. Fener 2-3 maç üst üste kaybetti. Galatasaray lider oldu. Bunları açıklasınlar. Okan Buruk kime mesaj veriyor orada? Biz kazanıyoruz, rakibimiz de kazanıyor. Bizim şampiyon olmamız için rakibimizin kaybetmesi lazım.
1: Şimdi bunları konuşmak çok kolay da. Yani bunların karşılığını bir şekilde işte belgeye dayalı olarak, işte az önce dediğimiz gibi Sayın Akın Gürley'in, Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu başlangıcındaki operasyon, savcılarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Adana, Manisa, Ankara, onun üzerinden gidiyor. Mutlaka bir şeyler çıkacak. İşte Alican Sağlar'lar, Emre Kosip'ler.
2: Bir şey çıkacağına zerre kadar kanaatim yok. Çıksaydı o televizyonlarda konuşan bir tane FETÖ'cü var Galatasaray'la. Ondan çıkardı. Erden Timur'dan çıkardı. Bunlar şimdi, içeri gir.
1: Şimdi çok ağır konuşmalar ve isimler gidiyor. O yüzden hani burada şey olur. Ben o zaman
2: içeri
1: hani
2: giren adamlar zaten FETÖ Galatasaray bağlantılı bir şey çıkıyor.
1: Şimdi çıkacak. Ya bu kadar net konuşamazsınız. Yani bu kadar isim verme hakkını da ben size sağlayamam yani.
2: Kardeşim,
1: anlatabiliyor muyum?
2: Benim
1: yani
2: konuşmam bir yeri bağlamadığı için ben rahat
1: şimdi
2: konuşurum.
1: Şimdi seni bağlamadığını düşünüyorsun da bu bilgilere nereden ulaştın diye savcılık senden de ifade istediğinde ya ben öyle düşünüyorum dersin. Sadece benim düşüncem bu dersin yani.
2: Savcılık o yüzden bana ulaşana kadar neler var başkan ya?
1: Ya işte sana ulaşmaz gibi geliyor da herkese ulaşabilir yok, yani. Öyle şey yapmayın. Ondan sonra ya ben öyle düşünüyordum. Tamam, kusura bakmayın yaptıklarından özür dilerim. Bu şeye dönüyor. Sedat Peker diye başlayıp ondan sonra abi kusura bakma ya diyen konuşmalara döner yani. Yapmayalım. Bu kadar aynen net isimler verip de çok biliyormuş gibi davranmayalım. Birilerinden duyup da hani olayın içindeymiş gibi anlatıyorsunuz. Anladın mı? Çok yanlış. O yüzden ben çok daha fazla şey yapamayacağım yani. İzin veremeyeceğim size. 78-66 herkese bir özgürlük tanıyoruz ama arkadaşlar hani biraz da had bilmek gerekiyor ya. Hani bazen bu kadar net olabilmek için çok bilgi sahibi olmak gerekiyor ya. Yani bazen inanamıyorum ya. 78-66 mı dedik? Öyle söyledik galiba. Duyamıyorsanız o zaman 15-28 sana da günaydın.
3: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar, sağlıklı yayınlar. Dudu Bey kardeşim.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz, buyurun.
3: Teşekkürler, Murat Çoban, ben 66 yaşındayım. Fenerbahçeliyim. Tabii bunun Fener'le, Galatasaray'la herhangi bir şeyle hiçbir alakası yok bende. Beni sormuşlar ki boynun niye eğri diye. demiş ki ne?

0: Madem doğru ki şimdi bizim her şeyimizde bir eksiklik var, yani bunu nasıl düzelteceğiz? Taraf tutmadan bölgesine, yöresine, takımına, inancına, mezhebine göre ayrım yapmadan herkes için adalet dersek cennet gibi olur bizim cennet vatanımız tekrar. Dolayısıyla biz birbirimize önce saygılı olmalıyız, sonra birbirimizi sevmeliyiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kimse bizi takım üzerinden, mezhep üzerinden...
1: Sizin isminiz neydi? Abim senin ismin... Murat abi, şöyle bir şey söyleyeceğim sana bu konuşmandan dolayı. Burada herkes kendi çıkarları uğruna yorumlar yapmaya başladı. Yapılan suçlamalara karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor ve kulüplerinin basın sözcüsüymüş gibi davranmaya başlıyor. Şimdi kimsenin futbolu düzeltmeye niyeti yok. Herkes takımını temize çıkartmaya çabalamaya başladı artık.
0: Öyle oldu mu da takımını düzeltmiyor, daha çok batırıyor.
1: Peki hani biz mazlumun yanındaydık, şampiyonlukları konuşuyoruz da bu operasyonlar sayesinde ligden düşen takımları kim hatırlıyor?
0: Aynen öyle. Unutuldu.
1: Hani ne oldu? Belki Giresun, belki bu yüzden gitti. Belki Karagümrük, Karabük, ne bileyim Yozgat, Zonguldak, Iğdır, Van bilmem ne. Belki onların canı yandı. Kim onların hesabını aynen soracak?
0: O İsa Ertürk vardı, Zonguldak'ın futbolcusu. Belki siz bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O zaman Avrupa kupalarına katılıyorlardı. Aynı Göztepe gibi. O temelden bu haksızlık, yanlışlık nerede varsa o takımdaşlığı, göreyi, töreyi, mezhebi, şunu bunu bırakıp doğru neyse insan olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Başarılarımızın devamını diliyorum. Ayrıca trafik senin esprilerinle
1: canımsın Murat abi, sağ olasın, ağzından bal damladı. Vallahi hani birçok kişinin de tercümanı olduğun duygularına, düşüncelerine eksik olma. 80-85 sana da günaydın.
2: Günaydın, kolay gelsin. Alo.
1: Dinliyoruz, hoş geldin.
2: Merhaba, kolay gelsin. Ben şunu söyleyeceğim. Türkiye'de genelde şöyle bir algı var. Türkiye'de Türk teknik direktörler başarılı oluyor diye. Yani biz bunu diyerek zaten dışarıya karşı kendimizi kapattık. Kendi sistemimizin olduğunu düşünüyoruz. Kendi şeyimizin olduğunu düşünüyoruz. Ali Koç geçen sene seçim olacağı zaman dedi ki Fenerbahçe seçimlerine MHK tarafından operasyon düzenlendi dedi. Bir maç sonrası Alanya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Fenerbahçe seçimlerine adamlar manipülasyon yaptılar dedi hakem kararıyla. Son dakika bir pozisyonda iki tane penaltı varken yani herkesin ortak düşüncesi en azından bir tanesi kesin penaltı diye düşünürken ne var müdahale etti, ne hakemler müdahale etti ve Fenerbahçe o gün puan kaybettirilerek seçime girdi. Doğru mu?
1: Evet. Diyelim. Evet.
2: Devamında...
1: Ben hayır desem de başka bir şey olacak. Evet desem de olacak. Siz bana bir
2: böyle oldu. Bu herkesin şeyi. O dönemlerde Ali Koç Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bugün yargılandığı her şeyi açık açık ortaya döktü. Yani bunu ne TFF Başkanı inceledi, ne herhangi bir şey yapıldı mı, bir soruşturma geçirdi mi mesela? Yani koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın başkanı bununla ilgili bir ithamda bulunuyor. Yani bu sıradan benim, senin, onun, bunun gibi bir insan değil. Bir şey duyduğunu söylüyor. Bir şeylerin olduğunu söylüyor. Ve bugün onunla yargılanıyor bu adam. Hiçbir yargılamadan geçmedi. Ya bir sürü yatırım yapılıyor. Adam dedi ki ben kendi şeyimi koydum. İsmimi koydum ortaya dedi. Bana manipülasyon yapılıyor dedi. İnsanlar ağlama dediler bu adama.
1: Peki.
2: Sonuçta bugün Ali Koç başarısız, 8 yıllık dönemi başarısız geçti deniyor.
1: Sen de bu hatırlatmayı yapmış oldun, sana da teşekkür ediyorum. 55-76 sana da günaydın.
3: Doğan abicim iyi yayınlar, günaydın.
1: Hoş geldin.
3: Çok teşekkür ederim abi, beni de yayına aldığın için.
1: En son evet şimdi senin de mesajını gördüm. 45 buradan, dakikadır Fatih bekliyor musun sen de?
3: Eyvallah abi, teşekkür ederim. Buradan bir 5-10 dakika önce bağlanan Galatasaraylı bir arkadaşım, abim, kardeşim, artık yaşını bilmediğim için tam şey yapamayacağım ama çok teşekkür ediyorum. Bir cevabımda şeyler olacak. Bağlayacağım konuyu abi. Daha demin bağlanan taksici arkadaşla birkaç telefon önce bağlanan fete fete deyip duran bir tane arkadaş vardı. Bak abi, teşekkür etme sebebim şu. Dedi ki, biz de 14-15 sene boyunca şampiyon olamadığımızda iktidarda şey, o zamanın dedi iktidarında Kenan Evren var dedi ve çok iyi bir Fenerbahçeliydi dedi. Ben o 14-15 sene şampiyon olamadığımızda, hani 15 sene sonra şampiyon olduğumuzda daha çocuktum, 3-4 yaşlarındaydım, tabi hatırlamıyorum ama şunu da hiçbir zaman hiçbir Galatasaraylı'dan duymadım. Yıllardır futbolla ilgilenirim, dinlerim, amatör oynadım, halı sahalarda oynadık, futbolu severim, dünya futbolunu severim, sadece Galatasaray'ı takip etmem, diğer ülkelerin liglerini de takip ederim, İyi de takip ederim, yani futbol hakkında bilgim vardır diye düşünüyorum kendimce. Abi dedi ki, işte biz de 14 sene şampiyon, ben bunu ilk defa duydum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Biz bazı şeyleri, bazı başarısızlıklarımızı bazı şeylerle beze etmiyoruz. Biz eğer yapamadıysak, başaramadıysak sizi sende aramıyoruz. Fenerbahçe'de arkadaş, Beşiktaş'ta arkadaş. Biz kendimizde arıyoruz. Sizi konuşuyor. Yok şöyle, yok böyle, bir tanesi. Erden Timur hakkında. Ya Erden Timur bir gün çıktı dedi ki, Dursun Başkan, Dursun abi dedi, yanlış yaptın. Ben dedi karşısına muş gibi dikilirim dedi. En ufak bir şey olsun dedi. Bunu bir tane Fenerbahçe yönetici Ali Koç'a karşı yapabilir mi? Yapabildi mi? Aziz Yıldırım'a karşı yıllarca başkanlık yaptı. Bir tanesi kendi fikrini söyleyebildi mi Fenerbahçe yöneticilerinden? Ya başkanım bu böyle olmaz, eksik olur. Ne yaptılar? El pençe. Başkanım sen diyorsan doğrudur. Başkanım sen diyorsan doğrudur. Galatasaray'da beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Galatasaray'da bir liyakat var kardeşim. O senin söylediğin gibi değil.
1: Biraz öyle hiyerarşik sistem var diyelim. Liyakatla evet, ilgili değil de hiyerarşik bir sistem var. Biraz abicilik konuşarak... var. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben bu örneklerinizden evet. dolayı sizi desteklemek adına söylemiyorum. Geçen televizyon programında evet. Ahmet Ercanlar'la konuşurken bu genel kurulda Aziz Başkan'ın yapmış olduğu konuşma esnasında mali tabloyu sunarken, hani birlik beraberlik veren bir insanın bunları bu kadar herkesin gözü önünde yapıyor olması enteresan. Fenerbahçe'nin sıkıntısı her şeyini ulu orta yapıyor olmasından kaynaklanıyor dedim. Bak evet, Galatasaray bunu daha gizli kapaklı yapıyor. Orada da oluyor bazı şeyler dedik. Hatta birkaç divan kurulu toplantısında yapılan konuşmadan dolayı arkadaşı alalım artık sahneden deyip kameraların kapandığını falan da biliyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben Aziz Başkan'ın yapmış olduğu konuşmada bir önceki yönetimi ibra etmem ha deyişinde alkışlayan insanların ibra ettikten sonra da alkışlamasına anlam veremedim Ahmet dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Şimdi ben bunu Beşiktaş'ta da yaşıyorum. Ben bunu Galatasaray'da da yaşamaya başladım son dönemlerde. Dursun Başkan konuşurken öyle değil mi Erden dediğinde o kadar değil başkanım dediğini de biliyorum. Mesela bunlar yaşandı. Hani o kadar da değil başkanım dediği dönemlerde oldu ama bazı konuşmaların ve algıların çok kaliteli ve aynı zamanda, bak kalite kısmını şöyle söylüyorum, daha stratejik hamle olarak yapıldığı bir Galatasaray gerçeğini de kabul ediyorum. Yani
3: eyvallah abi.
1: Şimdi bu bir stratejik hamle ise, bak bunu hamle ise bunu en iyi yapan da Galatasaray diye söyleyebilirim. Yani yeri ve zamanı abi. Geldiğinde konuşmak çok kıymetlidir. Bu kıymeti Galatasaray çok iyi biliyor. Bunun cevabını Fenerbahçe bir sene vermeye çalışıyor. Ya da mücadelesini. Şimdi diyorum ki böyle bir ortamda hepimizin ortak düşüncesi şu. Adaletin olmadığı yerde bu tartışmaları yıllarca yaşarız. Biz istiyoruz ki dediğimiz kısımdayız sadece.
3: Haklısın abi, doğrusun. Çok da vakit almadan, hani diğer arkadaş, ben de mesela 45 dakikadır bekliyorum. Bekleyen insanlar vardı. Onlara da şey yapmıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın sana da.
3: Ekleme yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam sorun değil, hiç problem değil.
1: Yok, bir ekleme yap, öyle bitir.
3: Şuna geleceğim. Arkadaş dedi ki tertemiz dedi, kafa var dedi. Şuna dedi, FETÖ bittiğine işte inanıyorsa dedi. Taksici arkadaş, ben Sefaköy'den arıyorum, adım Fatih, soyadım Atacak. Aslında o arkadaştaki tertemiz kafa hiç kimsede yok. Fenerbahçe taraftarı gibi biz 7 sene bir de şampiyon yapmayan başkanın arkasından gitme sana muhtacız demeyiz. Biz hiçbir başkana körü körüne

0: Evet demeyin. Biz sorgularız kardeşim Galatasaray taraftarı olarak. Sen önce kendin sorgula, sonra bendeki kafanın nasıl olup olmadığını, temiz mi, kirli mi olup olmadığını ona ben karar veririm. Sen önce kendi kapını temizle, taksici arkadaş. Ben ondan sonra gel benim kapımdaki pisliğe laf et. Benim kapımın önü pislikten geçilmiyor. Benim kapımın önündeki 2-3 tane çöp poşetine takılmışsın. Takılma arkadaşım. Ben önce kendi kapını temizle. Abi çok teşekkür ediyorum. Buradan da Galatasaray'la FETÖ'yü böyle birleştirmeye, yan yana göstermeye çalışan arkadaşlara çok teessüflerini iletiyorum. Bu teessüflerin içi dolu paragrafın. Kendilerine çok iyi baksınlar. Çok teşekkür ediyorum abi bana bu fırsatı verdiğin için. İyi yayınların olsun. Seni çok seviyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. 37-76 sana da günaydın. Artık konuyu burada son telefon olarak alacağım. Çünkü çok şeye döndü. Kişiselleşmeye döndü. Son seninle beraber o son telefonu almayacaktın kısmına da gelebilir. Ben de bir cevap vereceğim deme hakkın da var tabii senin de. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada. Tanıyalım.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın.
2: İstanbul'dan Bülent. İyi bir dinleyicinin. Şimdi arkadaşları da dinliyoruz. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Ya şöyle bir şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani ben kendimi bildim bileli bu ligde birileri, büyük takımların hepsi sırayla yeri geldiği zaman kollanıyor. Ama işte en başarılı kulüp oldu Galatasaray olduğu için ligde sürekli Beşiktaşlısından, Trabzonlusundan, Fenerbahçelisinden linç yiyor. Normal bu da. Ama şöyle bir şey var. Yani herkesin kayrıldığı yerde sadece Galatasaray'ın bu şekilde linçlenmesi yani hırsızı hırsız olduğunu unutturmaktır. Herkes buradan bir pay alıyor. Unutturmamak lazım hırsızlara hırsız olduğunu. Yani adalet herkese lazım. Ayrıca Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, diğer takımlı arkadaşlar şunu iyi de biliyorlar. Bu ligde sadece Galatasaray, TFF'ye ve MHK'ye istifa çağrısında bulundu. O arkadaşların başkanları hiçbir zaman bu kelimeyi bir araya getiremedi. Bunu söylemek istedim abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Abi yapma ya dedin. 29.08 şu telefonları bitireyim öyle o zaman. Bitireyim ben de peki. Ona da katıldım. 29.08.
3: Doğan abi merhaba.
1: Merhaba, aldım mesajını da.
3: Teşekkür ederim abi. Tolga ben abi, İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım.
1: Şimdi ben burada abi konuşmaları ben sürekli olarak engellesem niye telefon alıyorum kısmına gelecek. O ona hırsız diyor, o ona diyor FETÖ'cü diyor, o ona diyor şey diyor. Bu kadar rahat konuşabilmek gerçekten, hani arkadaşlar burası da bir radyo ve bizden sonra kullanacaklar ya. Hani tam kahve ortamına çevirmesek mi modundayım ben. O yüzden biraz daha düşünceli, biraz daha böyle ne bileyim mantıklı mı konuşsak?
3: Aynen, ben de o zaten futbol konuşmayacaktım abi. Ya futbola ara verelim, niye biliyor musun abi? Dediğin gibi burası bir radyo, yakında burada da diyecekler ki insanları bağlamayın, ortalık karışıyor. O kadar çünkü peşin hemen hüküm veriyoruz insanlar hakkında. Koskoca camiayı bir örgütle bağdaştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yani bu ülke hukuk devleti diyorsak, eğer bu koskoca camiada o ismini almak istemediğim yere mensupsa zaten buna devlet dur derdi diye düşünüyorum.
1: Her ya şimdi şöyle bir konuşma var. Mutlaka aklında kalmıştır. Bu Ferhat Gündoğdu ve ekibiyle ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra yapılan WhatsApp konuşmalarında ya da telefon iletişimlerinde şey vardı. Madem eğilmiyor kopar kafasını ya. Kafa en sonunda işte Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu operasyonla kopar. Anladın mı? Yani bazıları kopardığını zanneder, bazıları koparır. Onun sonrasında inşallah hep beraber burada konuşabileceğimiz konular üzerinde, kadrolar üzerinden, yapılan transferler, oynanan oyun üzerinden gitmeye çalışırız ama biz mutlaka sıkıntı ve kaos yaratabilecek bir şey de buluruz. Bunu da engelleyemeyiz çünkü bu bizim artık kronik bir hastalığımız haline gelmiş durumda diye de söylüyorum zaten.
3: Kesinlikle katılıyorum abi. Ben bunun eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Eğitimi ülkemizde bitirdikleri için abi, bakkal gibi üniversite açtıkları için, insanları geliştirmedikleri için herkes herkese böyle o kadar rahat sallayabiliyor ki abi. Ve bunun da biraz sosyal medyanın gücünden besleniyorlar. Çünkü sosyal medyada abi dün Ahmet Konaç olsun ya da ne bileyim mesela Sercan Hamzoğlu gibi insanlar direkt konuyu Galatasaray'a getiriyorlar abi. Bunları hep takip ediyor.

0: Mesela ben İbrahim Seteli de izliyorum. Adam Fenerbahçeli. Adam hep kitabın ortasından konuşuyor. Haluk Yürekli bir şey söylüyor, pat diye cevabını veriyor. Ali Naci küçük bir şey söylüyor, sen de o kadar yumuşak olma diyor. Adam herkese gerçekten olması gerektiği gibi konuşuyor. Burada adam tutmuş bize diyor ki Galatasaraylılar FETÖ'cü. Yani nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor, aklım almıyor abi. Bu Ferhat Gündoğ diyor, Ali Koç zamanında destekledi. Sonra da karşısında durdu. Yani insan, yani biz seninle daha önce de konuştuk abi, demiştin ya sen, herkesin cebi dolu, herkes herkes için bir şeyler söyleyebilir. Yani şu an dediğin gibi kahve ortamına döndü, herkes birbirine suçluyor, ona laf atıyor. Yani utanmasalar birbirlerinin numarasını alacaklar, birebir teke tek atacaklar. Yani o noktaya geldiler abi. Ya ülkenin bence iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Her sabah çok saçma bir gündeme uyanıyoruz. Birileri paraları çalıyor, birileri kendi adamını yerleştiriyor. Yani ben bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir futbolumuz vardı, onu da kavga kaosa soktular. Abi Avrupa'da başarılı olamıyoruz ya. Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Avrupa'da hakemler bizi doğuruyor. Elin İtalyası geldi abi. Bizi gezdire gezdire dört tane attı. Dalga geçer gibi geçtiler gittiler. Kim oynuyor abi İtalya'da? Çoluk çocuk. Bizimkiler ayakta duramadı ya.
1: İtalya, bak şimdi abi, şöyle söyleyeceğim. Biraz artık yumuşatma zamanı geldi. İtalya bizi paspasla dövdü. Yani bizi öyle böyle dövdü, bizi duvara attı dövdü, döner tekme uçan sırt yaptı öyle dövdü, bizi dövdü İtalya. Ve başımızda bir İtalyan teknik adam olayına da bağlamayacağım konuyu. Yani bizim çocuklarımızın motivasyonu olursa onunla da değil. Yani başımızda İtalyan olunca olmuyor gibi bakmamak lazım. Santarelli gibi bir koç var, kızlarımızın aldığı başarı ortada. Yani bunun İtalyan'ın...
0: İtalya'yı devirdi abi Eto'nun. İtalya'yı devirdi, şampiyon oldu.
1: Ya, tabii tabii. Yani şey değil konu. Konu İtalyan, Polonyalı, İskoç, İngiliz falan değil konu ya. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun başına bir İngiliz gelecek de her şey düzelecek mi zannediyorsunuz? Al, City'nin yaptıkları ortada. 10 yıldır Premier Lig bunu fark edememiş mi yani?
0: Ya işte abi bilmiyorum ama bence buna bir dur demeliyiz. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Melih Demirhan öyle bıyık bırakıp siyasi algı yapacağına biraz top oynasın abi. Herkes işine baksın. Herkes işini yaptığı zaman ülke güzelleşir. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. Gerçekten yani bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Bu ülkeyi bazılarına peşkeş çekiyorlar. Kimse de ses çıkartmıyor abi. O yüzden ben herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Peki. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
0: abi,
1: ediyorum.
0: Abi Tocinho takip etmeyi de unutmasınlar. Sonu 2 o. Teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ettim sana da. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Süreyi de doldurduk. Bu arada Ali Tuna'yı hep beraber alkışlamak gerekiyor. Bu olayların başlangıcını yapan bir hakem biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu'ndaki yapıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı ve onun şikayetiyle başlamıştı. Müşteki sıfatında yapmış olduğu itirazlar vardı ve Türk futbolunda bazı maçlara istenen hakemlerin atandığını gördük. Yani sadece amaç olarak hakemlere, o hakemlere görev verebilmek, bir yerlere taşıyabilmek mi, yoksa bir sistem üzerinden ilerleyebilmek mi? Şimdi yorumu yapmak çok kolay. Burada hep beraber yorumluyorsunuz. Geçmişi örnek vererek yapıyorsunuz. 88-89 sezonları, işte 80'li yıllarda Kenan Evren Cumhurbaşkanlıkları, işte 3 Temmuz süreci içerisinde yaşanan bu skandallarla ilgili, operasyonlarla ilgili, kumpaslarla ilgili belgeleri, dosyaları, alınan kararları konuşabiliyoruz. Sonuçlar üzerinden de yorum yapabiliyoruz ama şu anki noktada bir gözaltı durumu var ve aralarında bulunduğu, işte Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, işte isimler neyse, Yunus Yıldırım'ı hatırlıyorum, diğerleri işte Emre Kosif gibi bir daha vardı. İşte Cumhuriyet Başsavcılığınca eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından alıkonulmalarının sonucunu bekleyelim mi? Yani yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Bu işin arkasından bir şey çıkmayacak. Bu da öylesine bir operasyon, gündem değişti mi? Yoksa bu operasyon başka yerlere sıçrayacak, farklı şeyler çıkacak ve ileride bu olaya UEFA ve FIFA da karışacak. olay büyüyecek ve Türk futbolu ile ilgili olarak bir sene iki sene boyunca bir temizlenme durumu yaşanacak ve bu olay artık sonuca vardıktan sonra da hep beraber yorumlayacağız kısmına var mısınız diye soru sormak istiyorum sadece. Şimdi sürekli gazetelerde bir kutucuk var. O kutucukta çok da fazla konuşmayan bir Sayın Hacı Osmanoğlu merakı var. Gözler Hacı Osmanoğlu'nda diye. Ne diye? Bir açıklama yapması mı bekleniyor? Yoksa hiç açıklama yapmadan direkt istifa etmesi mi bekleniyor? Bence istifa etmesi beklenmeli. Hani burada bir temizlik başlayacaksa, bir de imkanım olsa hani Montella gitmeli, gönder. Yerine o gelmeli dediği kişiyi mutlaka yerine getirmeliyiz arkadaşlar, genel anlamda. Milli takımın başına kim gelmeli? O mu gelmeli? O da gelmeli. Herkes denenmeli. Yoksa denenmedikçe şey yapamayacağız, sonuca varamayacağız. Akılda kalacak çünkü. Ama denenen bir daha denenmemeli. Hiç denenmemiş denenmeli. Artık buna da herhalde katılırsınız diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Oğlum benim sesim bayağı bir gitmiş ya. Bu iyileşme sürecinde bir türlü iyileşemiyorum arkadaşlar. Herhalde gerçekten acayip bir salgın var. Bugün de sesimizin gitmesiyle güne uyandık. Umarım çok rahatsız edici değildir. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınma durumu var. Yeni gelişmeler sürekli kamuoyuyla paylaşılıyor. Üsküdar'daki merkezde arama yapılmış ve 125 klasöre el konulmuş. Bunların içinde sınav evrakları varmış, gelir gider tabloları varmış, dernek kayıtları olduğu bildirildi. Ayrıca Ferhat Gündoğan'ın da hem telefonu hem şifresi emniyetteymiş. Bu detayları biliyoruz. Daha da önemli bir durum var. Konu Riva'ya kadar uzanmış arkadaşlar. Yani dün akşamdan itibaren soruşturmanın federasyonun Riva tesislerine taşındığını biliyoruz. Başsavcılık federasyondan işte VAR merkezine giriş çıkış kayıtlarını istemiş. VAR odasının bulunduğu katın video kayıtlarını istemiş. Hakem koridorlarının kamera kayıtlarını istemiş. Birçok alanı da incelemeye almış. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin bu görüntüleri incelediğini de şu an için biliyoruz. Onun dışında başsavcılığın kamera kayıtlarını neden istediğini ve hangi delili araştırdığı henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadı. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Hani bu bilgi yok neden istediğine dair. Ama gazeteci Umut Eken'in aktardığı habere göre Umut abi dedi ki bazı dijital materyaller silinmeye çalışıldı ama daha sonra bunlar geri getirildi iddiası var. Bu sadece şimdilik bir iddia. Resmi kurumların bir açıklaması yok, savcılığın bir açıklaması yok. Kapsamlı basın açıklaması şu an için yapılmış değil. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması var ama şu an için, yani kamuoyuna yansıyan resmi soruşturma çerçevesinde eziyet, özellikle tırnak içinde söylüyorum, ve resmi belgede sahtecilik iddiaları bulunuyor arkadaşlar, dostlar. Ek olarak da, yani dosyanın dayanakları olarak da, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri, açık kaynak araştırmaları, MASAK araştırmaları, burası da önemli,

içine para da girmiş. ŞTS incelemeleri, bilirkişi tespitleri gösteriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın hakem klasmanlarını, görevlendirmeleri, puan atamaları ve kural sınavlarına müdahale iddialarını kapsadığını da söyledi. Bakalım. Yani aslında çok önemli bir konu. Ya bu konu bence bütün televizyonlarda, radyolarda neticeye kavuşana kadar konuşulmalı. Ama ben böyle yeteri kadar sanki dikkat çektiğini düşünmüyorum konunun. Hala işte farklı haberler vesaire paylaşılıyor. Bence sonuna kadar, yani olay netleşene kadar bu olayın derinine inilmeli. Şimdi Manchester City'ye de bir ceza geldi Premier Lig'de. Onların da mesela işi çok zor. Ya bayağı bir öfkelenmiş Premier Lig. Şey diyorum ya ben, bilenmişler tabirini kullanıyorum. Şu an kendim başka gibiyim. Başka biri gibi yayın yapıyorum. Yani sesim değişik ya. Adapte olamadım yayına tam olarak. City'yi yani kitleyecekler gibi duruyor. Öyle söyleyeyim, böyle bir kelime oyunu yapayım. Olay böyle finansal fair play ihlalini bayağı bir aşmış. Okudum biraz, böyle tercüme falan da etmeye çalıştım. Bayağı böyle finansal Freud olmuş gibi gözüküyor. Ya bu karardan bir karar çıkarsa herhalde hem bize hem dünya futboluna ibreti alem bir karar çıkabilir. Ceza kesinleşirse ben yani City'nin Premier Lig'de çok böyle esamesinin okunacağını düşünmüyorum. Şu yüzden, gerçi İngilizler parayı sever de, orası Premier Lig ya, öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. En az böyle 30-40 puanlarını silineceğini düşünüyorum. City yok ettikten sonra da Allah aşkına bir Paris Saint Germain'i inceleyin, bir Chelsea'yi inceleyin. Bu futboldaki para algısının argo tabirli içine ettiler. Afrika kökenli genç futbolcular, yani bu takımlar yüzünden 35 milyondan kapıyı açıyorlar. Hop, sen Afrika kökenli misin? Güney Afrikalı mısın? Tamam, sen bir 35'ten kapıyı açalım diyorlar. 115 maddelik suçlama var. 115 madde City ile alakalı olarak. Yani 30 veya 40 gibi bir puan silme cezası alıp bana göre ligde kalırlar. Hani birkaç senede Avrupa kupalarından men edilebilirler. Hani pas geçebilirler ama ben böyle çok küme düşürüleceklerini falan zannetmiyorum. Geçmiş şampiyonlukları ile ilgili bir problem olabilir. Bak, bu detayı da atlamayayım. Çünkü çok fazla madde var. Şu kafama takıldı yani. 9 senede kulübe 1 milyar sterlin sokulmuş. 1 milyar sterlin. Paraya bakar mısınız? Sahtekarlıkla sokmuşlar. Üstüne de yalan, üstüne yalan söylemişler. Yani City olayında bahsedilen iş doğruysa, İngiltere Futbol Federasyonu'nda ciddi şekilde bana göre istifa sürecine girmesi gerekiyor. Sonuçta 9 yıl izin vermişsin buna. 9 yıl bir Allah'ın kulu mu görmedi, fark etmedi? Yani nasıl böyle bir şey gözden kaçıyor? İşine göre mi yani gözden kaçtı? Yani gözden kaçırılmak istediği için mi gözden kaçtı? Hatta 9 yıl boyunca çalışan herkesin de bana göre davaya konu olması lazım. Herkes suçlu oluyor mantıken. Ya bakıyorsunuz sözleşmeler muvazaalı yani. Karambole, sahte sponsorlukları var. Şişirmişler geliri böyle. Finansal fair play kurallarının etrafında dolanmışlar falan. O yüzden Manchester City, yani bir video var ya, sen şimdi naneyi yemedin mi diye, Manchester City naneyi yemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Efendim, oradan oraya bağlayayım dedim konuyu. Diğer taraftan tabii bizdeki durum da var. Şimdi herkes söylüyor, tamam mı? Muazzam. İşte Serdal Adalı'nın kelleyi aldığını söylüyor. İşte Ali Koç'un kelleyi aldığını söylüyor. Ama dosyayı bir sene önce haksızlığa uğramış eski hakem Ali Tun'a başlatıyor. Ya yani Serdal Bey daha 15 gün önce Riva'ya gitti. Bence bu kadar hızlı olacağını zannetmiyorum. Mesela bugüne kadar Ferhat Gündoğdu nasıl dokunulmaz kılındı? Onu kimler destekledi mesela? Adamlardaki rahatlığa bakar mısınız? Ya hiç korkuları yok. Nedense bu soruları sızdırma, İşte efendime söyleyeyim sınav kağıdını değiştirme, onun dışında ekstra ne suçlamaları vardı, mobbing. Yani ya bizden olmayanların önünü keselim. Hı? Bu film bir yerden tanıdık geliyor hepimize. Bir bakın şöyle, bir hafızayı yoklayın. Geleceğim, mesajlara geleceğim arkadaşlar, görüyorum. Bence artık bu saatten sonra

bu sezona, işte 26-27 sezonuna mevcut hakemlerle devam etmemeleri gerekiyor. Federasyonda bir çözüm üretmek zorunda. Yabancı hakem mi getirir? Şimdi alt ligden hakem al diyeceğim, o da olmaz. Yani o hakemler de belki çok kötü hakemler. Onlar da 3. ligden 1. lige falan getirildi. O kadar kötü olmasına rağmen, bilemiyorum tabii. Ama yani mevcut şu an için üst klasman hakemleri araştırılmadan onlara maç verilmemesi gerektiğine inananlardanım. Mesela Ersin Düzen de çok güzel bir şey yazmış. Onu da bulursam, dün okumuştum ya, o çok güzeldi, 8 Mart olayıyla ilgili. Ya şöyle kaba taslak söyleyeyim, hatırladığım kadarıyla bu 2022 yılında 13 hakemin bir gece yarısı görevden alınmasıyla alakalı olarak, işte o dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da Ferhat Gündoğdu olduğunu hatırlatıyor. X hesabından öyle bir yazı paylaşmıştı. Hatta Ferhat Bey'in Bein Spor'a konuştuğunu falan dile getirmişti. Böyle uzunca bir yazısı var Ersin Düzen'in. Okumak isterseniz onu da okuyabilirsiniz. Durun açayım ben size. Güzel bir yazıydı ya, içimde kalır okumazsam. Bulacağım onu şimdi. Hemen bulacağım. Tabii şeyi de konuşacağız, merak etmeyin. Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe Beko'nun dün şovları vardı. Gerçekten hem Bayern Münih'i paramparça oldu, diğer taraftan da gayet keyifli maçlara izlemiş olduk. Heh, buldum. Şimdi sizi diyor 8 Mart 2022 tarihine götüreyim. 2022 yılında 13 hakem bir gece yarısı görevden alındı. Soru sormuş, kimler vardı diyor. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Hüseyin Göcek, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Tugay Kağan Numanoğlu, Batuhan Şimşek, Mustafa Öğretmenoğlu, Suat Arslanboğa ve diğer isimlerle birlikte toplam 13 üst düzey Süper Lig hakemi görevden alındı demiş. O dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey'di. Ferhat Gündoğdu'ydu. Ligin bitimine 10 hafta kalmıştı ve 29. hafta itibariyle maçlar oynanmaya başlayacaktı. 8 Mart'ın ardından şöyle bir ifade kullanıldı: 10. haftayı bırakın, bir gün dahi bekleyemezdik ifadesi kullanıldı diyor. Şimdi bu sürecin ardından o dönemde görevden alınan bütün hakemler görevlerine dönebilmek için tahkim kuruluna başvurdular demiş. Murat Balcı yönetimindeki tahkim kurulunda yapılan bu başvurular karşısında Merkez Hakem Kurulu'ndan bu hakemlerle ilgili neden böyle bir karar aldığına dair gerekçeli bir karar istemiş. Ama olay burada başlıyor. Bu gerekçeli karar Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu tarafından tahkim kuruluna iletilmemiş bile. Yani ilk etapta başkan vekillerinden Mehmet Baykan istifa ediyor, Nihat Özdemir istifa ediyor, ardından da Ferhat Gündoğdu dönemi sona eriyor. Sonra neden görevinin başına geliyor acaba? Onu da bir sorgulamak lazım. Yarım bıraktığı bir şeyler mi vardı, ya da intikam hırsıyla tekrar mı geldi, bilmiyorum yani. Onu da artık siz yorumlayın. Selamlar diyor. Balık baştan kokar demiş. Futbol da buna dair diyor. Abi bana çok tanıdık geldi bu City olayı demiş. Nereden tanıdık geldi? Sabahtan beri herkesin bir fikri var diyor. Bağlananların çoğu evinin önü kirli diyor. Herkes evinin önünü temizlesin diyor. Ne kirli bir ortamda olduğumuzu yeni görmüşler. Avusturya'dan Cemil yazmış. Doğan Öcel'in programında var. Yani şimdi bu olaylar çıktıkça biz böyle şey yapıyoruz, tamam mı? Hemen kulüplerden, ya o kulübü bırak, bu kulübü bırak, şu kulübü bırak, birlik beraberlik olalım, bu pislikleri bir an önce temizleyelim diyoruz. Ama bu olaylar bittikten sonra da tekrar hayatımıza, kaldığımız yerden hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Federasyondan veya yetkili mecralardan bir açıklama gelirse onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Ali Koç madem bunları söyledi, evet biliyordu, madem elinde belge vardı ki konuştu, niye gidip suç duyurusunda bulunmamış? Arkadaş, bunu niye kimse sormuyor? Belki bulunmuştur. Ya suç duyurusunda bulunmaktan ziyade elindeki belgeleri iletmiştir. Bilemiyoruz, bir yıl önce
o dönemin eski hakemlerinden birisi diyor ki bu adamlar diyor benim sınav kağıdımı değiştirmiş. Ben bunlara suç duyurusunda bulunacağım diyor. Hatta yani kendi aralarında da konuşuyorlar. Bak daha işte adamı yeni seçmedik, acele etmeyelim vesaire. Yok diyor, kellesini alalım ifadeleri var. Ya WhatsApp konuşmaları da var ama WhatsApp konuşmalarında kim nedir necedir onları tam bilemiyoruz. Tabii şu an gizlilik kapsamında olduğu için de çok fazla televizyon kanalları falan da yayınlayamıyor. İzleyip göreceğiz. Okursan sevinirim diyor. Okuyayım. Ne kadar sevineceğine bağlı. Ülkede demiş herhangi bir alanda temiz eller operasyonu olmayacağına inanmamakla birlikte. Umarım bu sefer hikayeler yüzeysel kalmaz. Taraf belirtmeksizin tüm suçlular cezalarını çeker. Hadiseleri bu perspektiften okumayan, rakibini şucu bucu olarak tanımlamaya çalışan, meseleyi rakibe yamamak isteyen istisnasız herkes adalet değil, sadece ve sadece kayrılmak istiyordur diye bir mesaj atmış. Herhalde Doğan Öncel'in programı bir aile hararetli geçtiğine göre böyle tansiyonunuz, şekeriniz çıkmış gibi gözüküyor. Ya haklısın. Ya normalde gerçekten bir adalet arıyorsan, bu adaletin evrenselliğine inanıyorsan, suçun kimden geldiğine veya kime karşı işlendiğine bakılmaksızın orada herkese eşit bir şekilde uygulamak zorundasın. Şucudur, bucudur. O biraz daha böyle senin söylediğin ifade var ya az önce söyledi. O birazcık daha böyle işin siyasetine giriyor. Yani futbolun siyasetine giriyor. Şimdi kelimeyi seçmeye çalışıyorum. İlkel diyeceğim ama ya bize ne demek istiyorsun falan size demiyorum. Ya bu tartışmalara söylüyorum. Ya bunu böyle ilkel bir zeminde tartışmak yerine başka bir şekilde de tartışabiliriz ya, böyle kutuplaşmadan. Gerçekten toplumumuzu, bizleri her geçen gün biraz daha böyle sanki yozlaştırıyorlar. Hakikati de göremiyoruz gibi geliyor. Ama ben senin şu ilk söylediğine inanmıyorum. Bence niye temiz eller operasyonu başlayacaktır. Ben orada herhangi bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. İbrahim Yavuz'a ne oldu demiş. Cuma günü olacak İbrahim abi. Slovenya'da galiba, değil mi? Olabilir. Oralarda. Cuma günü bizlerle beraber olacak. Onun da bilgisini aktarayım. Bu şike olayları, bu para transferlerini gördüğümüzde her ülkede olabilir, olmaz diyemeyiz tabii ki ama aramızda fark var. Onlar tespit etti, yandı. İsmine, takımın büyüklüğüne hiçbir şeye bakılmadan gerekli cezayı verebiliyorlar. Bizdeki gibi bir anda her şey değişmiyor demiş. Ya onlar da aslında bir anda bakıp karar vermemişler. Ya 9 yıldır Manchester City yani bildiğin sahtekarlık yapmış, düzenbazlık yapmış. 1 milyar sterlini kulübe sokmuş. Baktığında sözleşmeler sıkıntılı, sponsorluklar sıkıntılı, gelir şişirip gideri küçültmüşler. İşte bu etrafından dolaşmışlar falan ve 9 yılda şu an ortaya çıkmış. Ama sonuçta çıkmış değil mi? Sen de onu söylüyorsun. Ya işte burada aslında mesele şey değil yani. Suçun veya skandalın hiç yaşanmaması değil. Senin de söylediğin gibi her ülkede olabilir. İngiltere'de olmuş. İnsan her yerde insan, sonuçta hata yapabilir, kirli olabilir. Mesele burada sistemin bu tür durumlar karşısında nasıl refleks göstereceği veya işte nasıl şeffaf olacağı ya da ona yapacağı yaptırım gücü. Mesela City'ye ben inanılmaz cezalar vereceklerini düşünüyorum. İşte şey diyenler olmuş, İngiltere-İsrail yakınlığından işte İngilizler Suudilere ceza veriyor. O yüzden Manchester, ya yok artık bunlar komplo teorisi, ben bu kadar bunlara inanmıyorum. Acun Ilıcalı'nın da açıklaması var mesela, bence gayet mantıklı açıklamış. O da şöyle ifade ediyor, City'nin yaptığı diyor finansal doping. Hani suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söyleyemiyorum. Çünkü Manchester City'dekiler masum olduklarını düşünüyor ama Premier League masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu bir finansal dopingtir diyor Acun Ilıcalı.
Çünkü o da Hull City'nin sahibi olduğu için onun açıklamaları da aslında önemli. Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırımlar da uygulanır diyor Acun Ilıcalı. İbrahim abi Slovenya'da keyfi yerinde maşallah. Biz de burada lig nasıl oynanacak mı oynanmayacak mı diye düşünüyoruz diyor. Ankara'dan Aydın. Sokak futbolundaki VAR kayıtları ne olacak demiş. Susam Sokağı ile 80'ler Sokağı arasındaki derbi maçta şaibeli kararlar yok mu diyor. Biraz ortamı yumuşatalım demiş. Vallahi şu ortamda ben de genelde biliyorsunuz çok böyle katı yayın yapmayı sevmiyorum. Biraz daha zaten insanlar yeteri kadar gergin ama bu konunun gerçekten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi City olayı da oradan da City'ye bağladım. Yani Cihan bize ne İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Premier Lig'den diyebilirsiniz ama aslında orada verilecek ceza ibreti aleme örnek olabilir. Yani adamlar öyle bir ceza verebilir ki yani City temiz falan gidecek ama çok da bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani hepimize örnek bir ceza olabilir bu ceza. O yüzden ben orayı da yakından takip ediyorum. Cihan kardeş selam demiş. Selam kardeş. Icardi'ye ne olmuş gördün mü diyor. Gördüm. Video paylaşmış. Hırs yapmış Instagram'da. Mauro Icardi tığ gibi olmuş. Spor yaptığı videoları da paylaşıyor. Her şeyi paylaşıyor. Sevgilisiyle de arabada gezdiği videolar da paylaşıyor. Ama Galatasaray'a bir veda videosu paylaşmadı. Mauro Icardi. Devre arasında Galatasaray'a gelebileceği iddiaları var. Böyle şeyler falan konuşuluyor kulislerde. İlginç. Icardi zaten Galatasaraylıların sevdiği bir isimdi ama yani zamanında yapılmayan iş maalesef iş olmuyor. Spor yapıp fit olmaya çalıştığı videoyu paylaşmış Mauro Icardi sosyal medya hesabından. Derler ki adama yani daha erken yapsaydın kardeşim o zaman hem yeni sözleşme de alırdın topunu da oynardın. Yani bunu demek ki yapabiliyor musun derler adama ama sen şu an yaptığında çok fazla benim için önemi yok yani yine söyleyeyim zamanında yapılmayan iş olmuyor. Cihan Netflix'te 40 yıldır bekar diye bir film var. İzlesene ya seni anımsatıyor oynayan demiş. Allah Allah. Bakarım. Konusu da beni anımsatıyor 40 yıldır. Bekar konusu. Geçenlerde geziniyorum sosyal medyada. İşte bir yazı çıktı karşıma. Gerçekten ona acayip güldüm. Ya diyor böyle içimden diyor evlenme hissi geliyor diyor. O his gelince yani evlilik isteği gelince evli olan arkadaşlarımın evine gidiyorum. O istek bir 10 yıl daha benden uzaklaşıyor diyor. Benim olay da öyle. Ya bazen diyorum ki acaba diyorum işte bu kararı mı alsam? Tabii bu böyle benim almamla olacak bir karar değil. Önce sevmemiz lazım değil mi? İnsanlara karşı anlaşmamız lazım. Evlilik güzel de olabilir ama yani çoğu çevremdeki arkadaşlarımın %70'i evli ve %69,5'u yaşadığı hayattan şikayetçi. Umarım sizde öyle bir durum yoktur. Umarım herkes iyidir, mutludur. Onların yanına gidince bu kararımdan sonra böyle bir anda vazgeçesim geliyor. Şöyle devam edelim. Hüseyin Mecit hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin, sağ olasın diyor. Cihan şimdi Galatasaray düşünsün. Niye? Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında ciddi suçlamalar da var diyor. Nerede var bu suçlamalar? Resmi olarak bir suçlama yok. Ben bir şey göremedim bu arada. Bakayım şöyle bir. Peki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Serdar yazmış. Şehir Türkiye İtalya maçında. Anlamadım vallahi ya. Ne yazmışsın Serdar? Kime küfür edildi? Bu soruşturma nitelikli örgüte girmez mi? Çünkü istediği kişilere sınav sorularını veriyor demiş. Vallahi dün birkaç avukata sordum. Hani bu dedim örgüte girer mi girmez mi vesaire. Örgüt başka, gruplaşma çeteleşme olayı başka dedi. Yani örgüte girmesi için işte
onların dedi işte parça parça görevlerinin olması lazım dedi. Mesela Ferhat Gündoğdu'nun ekibinin parça parça görevleri varsa bilemiyorum ya, bu çok hassas bir konu. Örgüt olayına da girer mi girmez mi? Ama avukat arkadaş şu an için örgüt olayına girmez demişti. Cihancığım arkadaşın az önce söylediğini anlayamadım mı diyor. Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında. Ya arkadaşlar şimdi federasyon başkanı ve Merkez Hakem Kurulu başkanı.

0: sıkıntıya girebilirsin. Nerede mesela suçlamalar? Akın Gürlek mi açıklamış Sayın Bakan? Veya başka bir yerde mi var bu suçlamalar? Bunlar asılsız iddialar. Çok fazla bu iddialara bakmaman gerektiğini düşünüyorum. Yani kimse için. Sadece şimdi Dursun Özbek ve Okan Buruk diyorsun. Şimdi şey desen, İsmail Kartal desen bu da suç. Yani şu an öyle bir iddia yok ortada veya öyle bir kamuoyuna bilgilendirilmiş bir şey yok. Olursa konuşuruz. Tabii ki sonuna kadar suçlu kim varsa, suçluysa herkes cezasını çekmek zorundadır. Ama şu an öyle bir durum yok. Fırat Aydınus'un tweetini gördün mü abi? Adam ileriyi görmüş diyor. Anthony Taylor kısa süre içinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer, sistemin dinamiklerine hakim olur. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir. Sonrasında direktör Taylor olur. Federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin yetkilisi ve sorumlusu olur demiş Fırat Aydınus. Evet yani Fırat hocam doğru bilmiş, şu an için Merkez Hakem Kurulu'nda geçici çözüm Anthony Taylor gibi duruyor. Şu an atamalarda Anthony Taylor yapacak, elit hakem direktörü Taylor olacak. Yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyette oluşturulacakmış, şu an iddialar bu yönde. Yunus Aydın'a bir alalım, döneceğim mesajlara arkadaşlar. Hemen alacağım mesajlara. 0212-273-10-10'a gelen mesajlara bakıyoruz. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un ismi bile geçmiyor. Evet. Böyle bir şey yok şu an için. Ya hiçbir kimsenin adı geçmiyor. Şu an sadece Ferhat Gündoğdu ve akabindeki 7 kişinin adı var. Soruşturma da devam ediyor. Bir gözaltı var şu an için. Tutuklama da yok. İkisi ayrı şeyler. Detaylarına bakacağız. Yunus hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyi yayınlar.
0: Nasılsın? İyi misin? Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: İyiyim abi. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Yani işte Ferhat Gündoğdu meselesini konuşmaya çalışıyoruz. Ama yani biz yine işi çözmek yerine birbirimize saldırıyoruz. Yani zamanında bu bunu yapmıştı, şu şunu yapmıştı, işte Galatasaray araştırılsın, Fenerbahçe araştırılsın, yok canım birazcık da Beşiktaş araştırılsın, olmadı bir de Trabzon'a bakalım falan. Yine birbirimizi yeme derdindeyiz, olayın asıl boyutunu kaçırıyor gibiyiz. Ne dersin?
1: Yani kesinlikle. Geçen hafta hatırlıyorsan Cuma günü yaptığımız yayında Burak Hoca futbola döndüğünde nasıl bu isimlerle çalışacak, Ferhat Gündoğdu varken ben yokum demişti, bunu konuşuyorduk. Ya Burak Hoca'nın dönüş zamanlamasının da hani gerçekten belki de bunları biliyor muydu olacakları diyeceğim. Çünkü daha önce Burak Yılmaz'la gazeteci Sercan Hamzoğlu arasında bir problem çıktığı zaman Sercan Hamzoğlu Burak Yılmaz'ın takım bulma konusunda devletten çok fazla referans aldığını iddia ettiği bir durum vardı. Burak Hoca'nın zamanlaması belki bu konuda Ferhat Gündoğdu'nun devam etmeyeceğini bilerek dönmüş de olabilir. Bu notlarım da vardı, hani bunu söyleyerek başlayayım. Diğer tarafta yani bugün itibariyle artık Ferhat Gündoğdu'nun ya biz hakemlik konusunda açıklanması çok zor niyetlerinden şüphe ettiğimiz çok büyük problemler yaşadık. Hep de söyledik yani hakemlerin niyetinde problemler var. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkes problem yaşıyor. Küme düşen de yaşıyor, şampiyon olan da yaşıyor. Ama gelinen noktada hiç ligimizde hatta dünyada olmayan işte 3 büyüklerin kendi arasında oynadığı 6 derbinin 4'ünü Yasin Kol'un yönetmesi gibi hiç bizim tarihimizde olmayan şeyler yaşadık. Ya bugün bu varsa Ferhat Gündoğdu bence tutuklanacaklar. Yani zaten gözaltı süresinin uzamasından da aslında birçok emsal duruma baktığımızda bunları görüyoruz ama Merkez Hakem Kurulu'ndaki WhatsApp konuşmaları, işte bir emniyet mensubunun sınavlarının el değiştirmesi, el yasını değiştirilmesi, başka bir sınav kağıdının verilmesi. Yani bu emniyet mensubundaki yardımcı hakemin söylediğinin iddiaların üzerinden gidiyoruz. Ya hakemlik sınavından geçirilebilmek için bir başkasının polisten görüntülerinin bulunduğu yerin kayıtlarının istenmesi, bunların mesajlarla desteklenmesi, bunlar çok büyük suçlamalar. Bu isimleri bir yere getiriyorsanız getirdikten sonra da neler istendiğinin belirlenmesi lazım. 2022 ve 2024'teki klasman değişimleri çok çok değerli. Çünkü baktığımız zaman ya 2022'de ne hocalar ayrılmak zorunda kaldı. 2024'te, 2022'de işte

0: Hocalar, Cüneyt Hocalar hakemliklerini bitirmek zorunda kaldılar. Eski hakemlerden işte Tugay Kaan Numanoğlu gibi yani birçok hakemden, bilinen birçok hakemden gidip bu konuda bir fikir alınmış. Savcılık 40'a yakın hakem ve gözlemciden Deniz Ateş Bitner'le var içlerinde. Bu merkez hakem kuruluyla alakalı, yapılanlarla alakalı bir tanık sıfatıyla ifade almış. Yani bence tabii ne kadar sonuna kadar gidilir gidilmez bilmiyorum ama hani Serdar Adalı, Beşiktaş Başkanı daha 2 gün önce yani Ferhat Gündoğdu'yu görevden alamıyorlar dedikten sadece 2 gün sonra artık hem Akın Gürlek hem de işte ya Ankara'da demek ki bu konuda gerekli düğmeye basılmış ve bir irade konulmuş ortaya. Ne kadar sonuna kadar gidilir? Sonuçta Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir suç işlediyse bunu hakemlerle birlikte işledi. Buna hiç şüphe yok. Ama birilerine dokunmaya çok üstten başladılar. Ya bahis soruşturması gibi değil bence bu. Çok daha üstten başlandı. Yani bir parça çektiler duvardan, bir taş çektiler. Yani itiraflar ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerle birlikte bu soruşturmanın ilerleyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor artık. Yani dün İbrahim Seten de söyledi, avukatımızın çok güzel bir lafı vardı. Cin diyor artık çıktı yerinden diyor. Bundan sonra olacaklara bakacağız. Sana göre bu ben çok zannetmiyorum da yine de sorayım. Yani Hacı Osmanoğlu'na kadar uzanır mı? Buraya gidecek bir evre olur mu? Şu an Riva'ya kadar uzandı ama ben isim olarak bahsediyorum. Ya isim olarak da bir sıkıntı çıkar mı? İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kadar.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama dün mesela Umut Ekin'in haberi, yani MASAK Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti ve işlemler yaptı. Yani MASAK mali suçlara bakar. Sonuçta bugün itibariyle yani dün yaşanan gözaltıların aslında mali suçlarla bir alakası yoktu. Şimdi işin içine para, akçeli işler girdiği anda ya burada direkt bir şike iması ya da hakemler maçının sonucunu manipüle mi ettiler? Herkes aklına bu sorular geliyor. Yine aynı şekilde Umut abinin haberi. Yani dijital verileri silindi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bunları iddia ediyorlar. VAR odaları, hakem koridorları bu kameraların kayıtlarını almaya çalışıyor. Devlet bu konuda bir erişim problemi var. Aslında bir aydır Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte bakanlık arasında bir evrak alışverişi var. TFF sürekli bilgi gönderiyor istenilenler doğrultusunda Adalet Bakanlığı'na. Ama milli maçın sonrasında bu işin hızlanması, ya bir gün ya hemen sabahında oldu bu operasyon. Bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve heyet de bunu bence beklemiyordu. İşte WhatsApp konuşmaları zaten var orada. Bu arada hani elbette masumiyet karinesini göz önünde bulundurmak lazım. Yani net bir şekilde Ferhat Gündoğdu yok mesajlarda. Ama ona iletildiği iddia edilen çok fazla mesaj var. Hakemlerin başta az önce bahsettiğim sınav sonucu değiştirilen yan hakemimiz olmak üzere kendisinden istendiği iddia edilen şeyler var. Yani burada hakemleri sonuçta evet 2022 ve 2024'te birçok hakem getirdiler, birçok hakem götürdüler. Getirdikleri hakemlerin birçoğu bahis soruşturması geçirdi. Yani getirilen ekip bu. Zaten biz Dünya Kupası'na hakem gönderemediğimizde konuşuyorduk. Neden gönderemediğimizde? Açık bir şekilde ortada. Ya hakemlerin hep söylüyoruz yani yıllardır. Burada da söylüyoruz. Her yerde yıllardır söylüyoruz. Niyetlerinde problem var. Ya bu kadar kötü bir Merkez Hakem Kurulu yönetimi, bu kadar kötü bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı varken hani devletin de bu konuda bir irade göstermesi elbette çok değerli. Sonuçta az önce senin de söylediğin gibi bir gözaltı. Gözaltı ihtiyati tedbirdir yani. Suçlama, tutuklansalar bile net bir şekilde suçlu diyemeyiz.
1: Hayır, bir de iddialar, iddialar tamam evet, yani şimdi bakıyorsun sınavda şaibe herhangi bir böyle görevini kötü kullanan, yani gerçekten ahlaksız insanların yapacağı işlerden biri. Ama yani bazı iddialar var ki kafamı karıştırıyor. Mesela müstehcenlik diyor. Ya burada ne olabilir? Yani Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bazı insanların elinde pornografik görüntüler var. Bununla mı tehdit ediyor acaba insanlar? Yani müstehcenlik konusunu çok anlayamadım. Masa'yı da anladım. Hadi bu tehdit falan varken belki oradan bir para alışverişi olmuştur. Hani burayı sen anlayabildin mi? Buna özellikle altını çizmek istedim.
0: Ben orayı şimdi çok özellikle detaylandırarak anlatmak istiyorum. Şimdi normalde hakemlik konusundaki bu bahsettiğimiz soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başladı. Seneler önce 2024 sonunda 2025'te bir dosya daha var bununla alakalı. Hatta az önce bahsettiğiniz yan hakem arkadaş, ben ismini unuttum. Yani beni bağışlasın. Akın Gül'le gidip bu konu, Akın Gül'le o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kendisine bu durumu aktardığı zaman Sayın Akın Gül'le bu soruşturmanın Antalya'da devam ettiğini ve Antalya'ya gitmesi gerektiğini söylüyor. Yani şikayet oraya yapması gerektiğini söylüyor. Şikayet oraya yapıldıktan sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda yetkisizlik belirtiyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor soruşturmayı. Bugün ne tesadüf Türkiye? Elbette tesadüf değil. Dün tam İstanbul'da Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu heyetinden belli isimler gözaltına alınırken Selik Cumhuriyet Başsavcılığında da, Antalya Selik Cumhuriyet Başsavcılığında da bir fuhuş operasyonu, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ve Antalya'nın en ünlü otellerinin sahibi, en ünlü turizm şirketlerinin sahibi gözaltına alındı. İki tane de kaçak durumda insan var. Burada ortak soruşturmada ismi geçen isimler, telefon kayıtları bunun tesadüf olduğunu göstermişti. Bu müstehcenlik dediğimiz ya da pornografik görüntüler dediğimiz şeyler tam olarak burada örtüşüyor. Bunu daha önce bazı eski hakemler nasıl tehdit edilebilir gibi konularda söyleşiler yaparken, mesela Ahmet Hoca'nın bu konuda bir fikri vardı. Para, birçoğunun parası var zaten. Kötü işler yapmıyorlar ya da paraya karşı boyun eğmeyebilirler. Ama bu insanların aileleri var, itibarları var. Yani sonuçta bu şekilde bir eşleri var, çocukları var, aldatma görüntüsü varsa, başka bir görüntü varsa bunlardan dolayı boyun eğebilirler. Bunlardan dolayı bazı şeyleri yapabilirler, yaptırılabilirler. Bu nedenle ben Selik Cumhuriyet Başsavcılığında olan soruşturmayla dün Merkez Hakem Kurulu gözaltılarının birbiriyle çok paralel olduğunu düşünüyorum ki zaten bu olayı bu açıdan gören, yorumlayan gazeteciler de var. İbrahim Seten de mesela dün buna değindi. Rasim Ozan Kütahyalı da değinmiş bu konuda. Bu iki soruşturma birbiriyle çok paralel. Dediğim gibi sadece bunun 7 kişinin gözaltısı olarak bakmamak lazım. Mutlaka bu soruşturmada, her soruşturmada olduğu gibi etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenler olacaktır, itirafçılar olacaktır. Yani çok yukarıdan çektiler taşı. Dediğim gibi bence bunun devamı gelecek ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kadar gitmeyecektir bence. Ama şunu unutmamak lazım. Bir seçim var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yani bu anlamda bence önünü kapattılar artık Hacı Osmanoğlu'nun.
1: Evet, yani federasyon da biraz beni şaşırttı. Biraz geç reaksiyon verse de normalde bence gözaltına alındıktan bir saat sonra ben açıklamayı yapardım. Biraz geç reaksiyon verdiler ama en azından yaptılar. Yani ben akşama kadar federasyonun açıklamasını bekledim. Demek ki biraz daha olayların netleşmesini beklemişler. Yunus, tabii ki konuşacağız bu olayları ama dün Anadolu Efes'in de Fenerbahçe Beko'nun da karşılaşmaları vardı. Özellikle Efes baş antrenörü Lasso önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Geçen maçtaki sonuçtan sonra bu galibiyeti almak zorundaydık ifadelerini kullandı. Biraz da bunları konuşalım çünkü Ferhat Gündoğdu olayını zaten gün içinde Radyo Gol'le sık sık duyacak dinleyenlerimiz.
0: Anadolu Efes'le alakalı yani bir toparlanma aşamasında olduklarını söylemek lazım. Gerçekten geçen sene, yani bu sene
1: öyle bir keskin geçiş yaptım ki sen bile şaşırdın değil mi? Böyle bir anda
0: futboldan basketbola.
1: Tabii bir anda böyle usulsüzlükler, yolsuzluklar falan, müstehcenlik, masak falan derken biraz dedim spor konuşayım ya.
0: Yani Efes'te gerçekten bir toparlanma olduğu kesin. Yani bu sefer sonluğu getirdi. Çünkü yani kırılganlık geçtiğimiz hafta Efes'te çok büyük bir şekilde 15 sayı öne geçtiği mücadelede, yani geriye dönülmesi, Efes çok net bir şekilde geçen seneki oyunundan eser göstermese de ya acaba bir winner kimliği bu sene de takımda yok mu diye aslında bir sorgulattı. Ama dünkü maçta maçın başından sonuna kadar oynadı oyun. Maçın başından sonuna kadar ayakta kaldı hücum performansı. Gerçekten çok çok değerliydi. Yani Real Madrid gibi sezonu süper kupayla girmiş bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Ya iç saha galibiyetini korumak, Real Madrid gibi bir takımı yenerek başlamak çok akılcı oynadı. Beşiktaş karşısında da farklı kazandı Anadolu Efes. Ya Beşiktaş da ligin hem Euroleague'e bu sene katılmasıyla hem de CSKA Sivil'in gibi, Furkan gibi önemli oyuncularla birlikte aslında Dušan Olimpijević önderliğinde iyi bir takım kuran Beşiktaş'ta çok rahat geçtiler. Burada en önemlisi de tabii ki Pablo Lasso'nun kötü ısrar etmemesi. Yani ilk baştaki hataları yapmaması çok çok değerli. Ben Efes'in önünün bu sene açık olduğunu düşünüyorum. Yani geçen sene Hani basketbolda hep mücadele iki takım arasında geçiyor. Fenerbahçe ile Efes arasında değil, Fenerbahçe ile Beşiktaş.

0: Beşiktaş arasında geçen bir mücadele vardı her kupada. Bu sene Efes'in de yeniden bu sisteme dahil olduğunu düşünüyorum. Yani hem teknik kadroda hem idari kadroda belli başlı değişiklikler yaptılar. Bu sene alışık olduğumuz Anadolu Efes'i tekrar göreceğiz. Belki Efes'te işler kötü gitti. Şu an Anadolu Efes'i 3 sene üst üste Euroleague'de çok büyük başarılara taşıyan, aslında 2 Euroleague şampiyonluğu ama üçüncüsü de pandemi sezonunda ligi lider bitirerek kapatılan takımın koçu Ergin Ataman'ın da dün Efes'in maçında olduğunu unutmamak lazım. Efes'te bir şeyler değişilmesi gerekirse koç Ergin Ataman mutlaka orada olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada bir sıcak gelişme var, onu da söyleyelim. İsmail Kartal bir sohbet toplantısı yapmış gazetecilerle. Bu da son dönemde bayağı bir yapılan bir şey. Bu sezon lig çok zorlu ve şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var diyor İsmail Kartal. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla puan kaybedilecek bu yıl demiş. Asensio iyi durumda diyor. Morili de oldukça iyi ifadelerini kullanmış. Hazırlık maçında ilk 11'de oynayacak ifadelerini kullanıyor İsmail Kartal. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşmaları bu şekilde ve Rize Spor maçına kadar takımdaki yerini alacaktır diye düşünüyorum demiş. Yunus, birazcık da gülelim mi ya? Vinicius Junior hakkında iddiaları gördün mü, duydun mu bilmiyorum.
0: Gördüm.
1: Yani çok gördüm. Çok ilginç iddialar var. İşte Vinicius Junior'ın öldürüldüğü, onun yerine başka bir ismin geçirildiği, bayağı böyle bir, yani yüksek sesle konuşuluyor. Ne dersin bu iddialara? Yani gerçeklik payı var mıdır ya? Adamın koşması falan da değişebilir mi işin içine? Farklı ailelerin girdiği falan da konuşuluyor.
0: Yani markanın haberi.
1: Hani evet, bir kere, marka yapınca hani, o yüzden sormak istedim yani. Öyle sosyal medya haberi olsa sormayacaktım. Hani marka falan bayağı bir diğer haber siteleri de işin içine girince iş bayağı büyüdü. Yani sadece yani kesinlikle şey falan da var diyorlar, yani CIA işin içine falan girdi diyorlar.
0: Kesinlikle, yani CIA tarafından ailesi işte tamamen öldürülüp yani yerine başka bir yerleştirildi diyorlar. Yani evet, koşu tarzı, belli başlı dövmelerdeki değişiklik. Ya bunun için yapay zekayla da hani yapılabilir sonuçta. O dövmelerin yeri evet değişik gibi gözüküyor. Şimdi ama hani fazla bir aslında hayal kurma ürünü gibi. Ama hani Real Madrid bu komplo teorilerini tamamen görmezden gelmeyi tercih ediyor diyoruz. Yani şimdi sakal da bırakmış olduğu için oyuncu, yani komple bir benzersizlikten söz etmek elbette mümkün değil. Ama yani yerine konulan kişinin de hani Vinicius gibi oynaması, yani şimdi sonuçta futboldan bir haberde oynuyor değil. Evet, çok daha kötü bir performans sergiledi. Hani gerçekten öyle. Ama hani bana biraz fazla ütopik geldi. Yani gerçekçi değil bence. Real Madrid'in de bunları şu an için tamamen askıya aldığını, yani hiç ciddiye almadığı söyleniyor. Ama belli başlı görüntülerde yani gerçekten bazı şeyler değişik gibi duruyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi yapay zekayla da çok rahat yapılabilecek şeyler.
1: Yani düşün ki adamların hiçbir derdi yok. Yani haber bulamıyorlar, böyle haberler çıkarıyorlar. Haberi bilmeyenler vardır, belki görmemiş olanlara bir söyleyeyim. Ya marka bir haber aktardı arkadaşlar. İşte 2026 Dünya Kupası sonrası Vinicius'un ortadan kaybolduğunu, reklam ve sponsorluk anlaşmalarının devam edebilmesi için yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin getirildiğini ileri sürdü. Bu tabii bence de çok çılgın bir komplo teorisi. Ama yani yüksek sesle konuşulduğu için biraz da böyle ortamı yumuşatmak için Yunus'a sordum. Gerçekten de performansı kötü. Dövmelerin yeri değişik. Yani bakalım, yani komplo teorisi gibi ama birazcık daha izledikten sonra tüm kararı vermiş oluruz. Peki Yunus, Icardi'nin paylaşımını gördün mü? Hazırım, fitim. Kime ya mesaj veriyor sence? Yani dumbbell kaldırıyor işte. Bayağı bir fitness yapıyor. Çalışıyor.
0: Ya Mauro Icardi'nin hani orada işsizliği mi başarısızlıkla karıştırıyorlar diyor. Ama hayatımı yoluma koydum diyor. Hani sözleşmesiz olmayı ben seçtim diyor. Ama hani belli başlı kulüpler için evet. Ama Icardi'nin hayal ettiği kontratları da ben alabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Tam anlamıyla her şeye sahibim ve hani oynamaya da hazırım. Oynamak istediğim için oynayacağım diyor. Hani Galatasaray taraftarlarına tabii heyecanlandırıyor. Ben gelsin isteyen de çok fazla gördüm. Hayır artık bitti, yeniden bu hikayeye başlamaya gerek yok diyen de çok fazla gördüm. Hani yani Galatasaray için her zaman bir efsane ama ben bir daha dönebileceğini düşünmüyorum. Formda ve futbol oynamak isteyen bir Icardi şüphesiz ki çok faydalı olacaktır Galatasaray'a, ama ben mental olarak futboldan açıkçası biraz uzaklaştığını düşünüyorum. Yani fizik olarak tamam yerine gelmiş olabilir. Ama evet yani işsizlikle başarısızlık çok birbiriyle yani kıyaslanacak şeyler değil. Belki kendisi tercih etmiştir yarım dönem boşta olmayı. Ama ben hani yeniden Süper Lig'de oynamasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kontratına çok ekstra indirimler yapmadığı sürece.
1: Evet tabii basketbolda da böyle bir bahis soruşturması olacağı iddia ediliyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiası, futbolda devam eden bir bahis soruşturması var biliyorsun. Ardından benzer bir sürecinde basketbol branşında da yaşanacağını öne sürdü. Sinan Burhan, ne diyorsun? Orada da bir sıkıntı çıkar mı? Orada da usulsüzlük ve şike var demiş. İddialar bu yönde.
0: Yani Sinan Burhan bence basketbolda çok daha üst düzeyde olduğunu iddia ediyor. Hani belki rakamlar olarak aynı büyüklükte olmayabilir. Hani izlenebilir kaçın ama oynanma miktarı olarak ben de basketbolda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü basketbolda belli başlı takımların Süper Lig'de değil alt liglerde, TB2L'de vesaire sadece iddia için kurulduğu iddia edilen takımlar var. Zaman zaman federasyon buna müdahale de etti. Zaman zaman böyle kapatılan takımlar da oldu. Yani ama hani basketbol özelinde yani A seviye takımlarda olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ama alt liglerde gerçekten çok alakasız sonuçlar. Yani 102-14 biten maçlar gibi komik sonuçlar görüyoruz.
1: 102-14.
0: Bu sebeple
1: gerçekten öyle bir maç mı var? 102-14.
0: Ya var abi böyle altta da TB2L'de vesaire çok böyle maç var.
1: Biz dinleyenlerle toplansak herhalde 14'ten fazla atarız diye düşünüyorum.
0: Atarız yani. İlk periyotta 23-0 işte hiç olmayan sonuçlar vesaire, şut atılmadan geçilen çeyrekler vesaire. Yani çok böyle basketbol yakından takip edenlerin altlıklarda neler oluyor diyeceği maçlar var. Hani bu yüzden basketbolun üzerine gidilecekse alt liglerde gerçekten çok çok fazla ben de şaibeli maçlar olduğunu düşünüyorum. Futbola göre daha rahat yakalanılabilir. Sonuca direkt etki eden maçların basketbolda da olduğunu düşünüyorum. Hani ama tabii ki önce bu konuda bir soruşturma başlaması lazım. Basketbol konusunda futbol sürecinde de söyleniyordu. Basketbola başlayacak diye başlamadı. Komple bir operasyon mu yoksa bireysel müdahaleler mi yaparlar onu bilmiyorum ama basketbolda mutlaka her sporda olduğu kadar. Ya çünkü şunları görüyoruz basketbolda. Ya 44 yaşına gelmiş hala inatla basketbol oynayan tipler var TB2'lerde mesela. Ya hiç süre almıyor ama o takımın abisi gibi. İşte hakkında çok fazla iddialar var. Hani bu nedenle çok fazla böyle oyuncu var. 42 yaşına gelmiş 44, 45, 46 hala ısrarla oynamaya devam ediyor. Ya bu sebeple bunların üzerine bence gidilmesi lazım.
1: Evet, özellikle o son söylediğin önemliydi. Atletiklerde, basketbolda farklı takımlar kuruluyor, federasyon da müdahale ediyor, zaman zaman kapanan takımlar da var dedin. Buralar kıymetli. Yunus Aydın, çok teşekkür ederim.
0: İsim değiştiren takımlar mesela, yani şehirleri tamamen sallıyorum. Denizli'den Antalya, Antalya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Çorum'a. Ya takım sürekli yer değiştiriyor, sahipleri başkanları aynı. Bir yerde birazcık toz kalktığı zaman anında şehir değiştiriyorlar. Yani bu nedenle bunların üzerine gidilmesi lazım bence.
1: Sağ ol Yunus Aydın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Antalya'ya selam olsun. Görüşürüz.
0: Selamlar.
1: Çıkarın Allah aşkına. Her yerde çıkarın ya. Futbolda, basketbolda yani. Bizim amatör sporlara dokunmayın yeter. Orada da zaten bir şey çıkmaz. Çünkü orada şöyle orada işin içinde çok para dönmediği için çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hani olimpiyatlarda falan bazen dönüyor tabii de. Hani hangi sporcu birinci olur, altın madalya alır, bronz alır falan diye. Türkiye'de yoktur diye düşünüyorum. Yurt dışında açıktır bu bahisler. Çok işin içine para girmediği yerlere dokunmuyorlar. Oralarda da zaten başarılı olabiliyoruz işte. Mete olsun, dün Ferhat olsun, ondan önce işte bir sürü amatörde başarılarımız var. Yine voleybolda. Orada da para dönüyor ama kızlarımız buna isim vermiyor herhalde. Güzel işler yapıyoruz. Yani umarım varsa böyle bir şey. Nerede bir tırnak içinde pislik varsa o pislikten arındırılmamız gerekiyor. En kısa sürede haklı olanın hakkını alması gerektiğine inananlardanım deyip mesajlara bakayım. Beşiktaş'ın İsrail'le maçı var demiş. Katil ülkenin takımıyla diyor. Futbolu bu aralar karışık, en güzel gündem basketbol demiş. Belgrad'da oynanacak değil mi mücadele? Böyle İsrail'e falan gitmiyorlar. Efendim Beşiktaş'ın şey maçı da Batum'da oynanacakmış. Bakalım neler olacak. İsim verdiği şahıslar ne kadar doğru haberler yapabiliyor ki demiş. Az önce söyledikleri isimler mi yani? Anlayamadım. Tam bir cambaza bakın süreci, ipin altında olanı biteni görmemiz ve konuşmamızı istemiyor kimse demiş. Şey mi demek istiyorsun yani, ülkede başka durumlar var ama bizim futbol konuşmamızı mı istiyorlar diyorsun, buna mı demeye getirdin? Benim anladığım bu attığım mesajdan. Sözün bittiği yerdeyiz. Spor radyosu, hatta futbol radyosunda bile dolandırabilirler demiş. Spor radyosunda bile savcılık konuşuyoruz, Adalet Bakanlığı gözaltı konuşuyoruz. Çok üzücü demiş. Biraz çürüdük Cihan kardeş diyor. Değil mi yani? Yani söylediğin gibi yani, bir yorumcu, eski futbolcu veya işte eski hakem yani ne kadar anlayabilir ki hukuk sisteminden, adaletten? Onlar da ne yapıyor? İşte avukat bağlamaya çalışıyoruz. Bilir kişi bağlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde mesela az önce Ufuk Kağan Karacan da sordu. EGS falan ne dedi, anladın mı yani? Şey dilini bilemiyorsun. O hukuk dilini de bilemiyorsun. Ki ben dün yayın esnasında yakalandım. Saat 08.20'de sabah yayınındaydım. Ekrana bir baktım, Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Mesajlar zaten önüme pat pat düştü, dinleyenlerimiz sağ olsun. Cihan hemen bak, Cihan hop hemen böyle kaldım yani. Ona hemen olayın detaylarına baktık. Hemen Bora Yargıç'a ulaştık. O da çünkü hukuk fakültesinde dersler veriyor. Bora hocam, çünkü kimse bir şey bilmiyor, sıcak gelişmeyi hemen hızlıca aktardı. Hakan Can mesela. Hakan Can dedi ki, çok güzel bir şey söyledi. Bu haber bizim haberimizdi dedi. Bir yıl önce. Ben dedi bu hakemle de konuştum, haberleştirdim. Umut Eken'le haberleştirdim. Biraz bizim haberimize kıymet verselerdi, bir yıl önce... Yani daha önceden bunun farkına varırlardı dedi. Daha önceden gözaltı olabilir dedi. Çok dedi tabii dikkate alınmadı haberimiz. Gayle alınmadı ifadelerini kullandı. Merakla bekliyoruz. Neler olacak? Abi Süper Lig'de ayın oyuncusu kim olur sence diyor. Vallahi şey. Kim var ayın oyuncusu listesinde? Bilmiyorum ki. Vallahi şu an Süper Lig konuşacak halimiz kalmadı ki. Araya milli ara falan da girdi. En son ne olduğunu bile inan hatırlamıyorum. Bir Orban şov yaptı değil mi Beşiktaş'a karşı Ahmet'te? Salah şov yaptı. Başka da hatırlamıyorum vallahi. Diğer maçları hatırlayamadım. Kim var? Serhat var Kocaeli Spor'da. İyi toplar çıkardı o da. Onun dışında... Vallahi çok şey soru sordun ya. Kontrpide bıraktın beni. Hatırlamıyorum ki en son haftayı. Araya çok şeyler girdi. Cihan ses düzelmemiş diyor. Vallahi düzelmedi. Daha da kötü oldu. Bu City'ye neden ceza veriyorlar anlamadım. Ne var ki İngiltere'nin kapa verdiği rakamlarla verdikleri maaş arasında fark olsa ne olur ki diyor. Gayet olan şeyler bunlar. Bizde de neler oldu demiş. Adamlar niye ceza veriyor ki diyor. Yani hukuk devletinde cezayı almaları gerekiyor ki zaten bence Premier Lig'de inanılmaz ceza verecek Manchester City'ye, tekrar söylüyorum. Böyle aklımız şaşacak. Ben küme düşürmeyebilirler dedim ama hatta belki küme bile düşürebilirler. O kadar gideceklerini düşünmüyorum. Yani 30-40 puan verdiklerinde zaten, ceza verdiklerinde zaten işleri bir hayli zor olur. Biraz da böyle Avrupa'dan falan men ederler. 115 maddelik bir süreç var önlerinde. Vedat Şov demiş. Cihan, olayları süzgeçten geçirecek bir adam lazım. Belçika'dan haber var mı? Hiç milli takım konuşulmuyor demiş. Ara ağzımızın tadı kaçtı Ali Rıza Efendi. Kaçmasın kaçmasın diyorduk da yani şu olaylara baktığında. Şimdi herkes konuşuyor. Serdal Adal da dün HT Spor'a konuk oldu. O da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimdi İsmail Hoca basın mensuplarıyla bir araya geldi. Onlarla sohbet ediyor. Fenerbahçe'den açıklama geldi, Galatasaray'dan geldi. Yani herkes şu an olayı takip etmeye çalışıyor. İşte biz Fransa maçı, İtalya maçı derken Belçika maçı da çalılıklar arasında kaybolup gitti. Çok fazla değinemiyoruz ne yazık ki. Biz şov yaptık Sakaryaspor olarak, 40 bin kişi ikincilikte, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diyor. Yapmıştır canım, Sakarya, Kocaeli, bunların taraftarları her zaman var, hiçbir zaman da bitmeyecek. İşte Bursa, hepimizin bildiği klasikleşmiş Eskişehir, değil mi, Ankara Gücü, var mı böyle? Yani saya düşündükçe, böyle 10 saniyede bir düşün, çok fazla takım bulabilirsin. Ben yavaş yavaş gideyim arkadaşlar ya, böyle kendimi başka biri gibi hissediyorum. Beni de mi kaçırıp yerime başkasını koydular acaba, Vinicius Junior gibi? Yani gerçekten akıl almaz komplo teorileri var. Sesim farklı olunca, kulaklıkla da yayın yapınca sanki başka biri konuşuyor da ondan rahatsız oluyormuş hissiyatı uyanıyor kendimde. O yüzden böyle yavaş yavaş veda edeceğim de mesajları da yarım kalmasın diye uğraşıyorum. Nereye kadar gidilir sorusunun cevabı bence yok demiş. Bahis skandalı ne oldu? Bahis skandalı gibi bu olayda geçiştirilecek diyor. Vallahi o olayla bağdaştırabilirler bu konuyu. Çünkü federasyonun açıklamalarından benim anladığım o. İşte bu bahis soruşturmasına falan da değiniyor. Acaba o olayla bu olayı böyle birleştirecekler. Oradan bir çıkarım mı olacak? İkisi ayrı ayrı soruşturma ama hani oradan bir bağlantı mı var bilemiyorum. Federasyonun açıklamasını böyle deşifre etmeye çalışıyorum. Yani kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Bence daha o olay da bitmedi. Hani nereye kadar gidilir sorusu, sen böyle üç harflik kötü bir kelime yazmışsın. Yani bir şey olmaz anlamında yazmışsın. Yani işte şu an denetlendi. Denetimsizliğin sonucu aslında bunlar. Hani daha önce denetlense, yani cezasız kalmasa bunları yapacak cesareti de gösteremezlerdi. Şu an büyük iddialar var. Fırtınalar kopuyor. Bakalım yani işin ucu kime kadar gidecek? Sistemin işleyişi nereye kadar varacak? Dosyalar böyle yavaş yavaş açılıyor. Bu çarkın içinde kimler var? Ben onu merak ediyorum. Evet, Ferhat Gündoğdu var ama onun dışında başka kimler var? Ona bakmak lazım. Üstadım sen var deniliyor, iddia ediliyor, öyle söyleyeyim şimdi en azından, yanlış olmasın. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu askeri kariyeri sırasında ne demiş? 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargılanan Kor General Metin İyidil'in yaveriydi demiş. Ya bu şimdi şey, bilinen bir şey mi bu? Ben bilmediğim için soruyorum. Yani bu çok ağır bir itham olur. Olmaz yani. Bu iddia diyebilirsin. Öyle bir şey olsa hukuk devletindeyiz. Zaten ilk günde gözaltına alıp tutuklanırdı, hak ettiği yere giderdi. Yok, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya yani öyle bir şey olsa bu zamana kadar oturduğu koltukta oturamazdı. Öyle internette, sosyal medyada acayip yıpratıcı, asılsız kaynağı bulunan haberler var. Böyle hatta ya insanlar artık yapay zeka videolarını bile ayırt edemiyor. O kadar gerçekle yapay zeka arasındaki ince çizgi o kadar daraldı ki, bazıları evet çok belirgin ama bazı gerçekten belli olmayan fotoğraflar ve videolar oluyor. Ben bunun gün geçtikçe daha da tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Hani 2-3 yıl sonra. Evet, kabul, yapay zeka ile yapılan içerikler, üstünde işte bu bir yapay zeka içeriğidir deniyor ama hani biz onun da etrafından dolaşmasını bulmuşuz. Yapay zekadan fotoğraf yapıyor, ekran görüntüsü alıyor, ekranı bir tık küçültüyor. Çünkü yapay zekanın belli bir boyutu var. O boyutları algıladığında senin içeriğinin yapay zeka olduğunu anlıyor ama adam yapay zekadan fotoğrafı yapıyor. Bir ekran görüntüsü alıyor telefondan, giriyor bir galeriye, kırp diyor, üstten az bir şey kırpıyor, alttan az bir şey kırpıyor, paylaşıyor. Algoritma anlayamıyor ondan sonra yapay zeka içeriği olmadığını. Videoda nasıl yapıyor bilmiyorum. Videoda da aynı şekilde yapıyordur. Çünkü o belli kalıpları gördüğünde, anladığında, yani videoda belki daha zordur ama fotoğrafta bu işin çok kolay, böyle etrafından dolanıyoruz. Ya her yerde alengirli işleri bayılıyoruz ya gerçekten. Cihan, İngilizce bilmeyen hakemler ve kurul üyeleri derken tam İngiliz Merkez Hakem Kurulu Başkanımız olacak demiş. Bu işe ne diyorsun diyor. Vallahi bu işe bir şey diyemiyorum şu anlık. Anthony Taylor ve ona verilecek 3 kişiyle beraber bu işi yapacak. Bu arada federasyondan bir açıklama geldi. Ona da bir bakmam gerekiyor. Yani VAR odası soruşturma kapsamında incelenmiş dijital materyallerin silindiği iddialar tamamen asılsızdır diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Az önce programın başında Umut Eke'nin iddia ettiği demiştim, hatırlarsanız. Dijital materyaller silindi, daha sonra geri getirildi iddiası vardı. Federasyon buna bir cevap vermiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir diyor federasyon. Ve bu incelemede Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup incelemenin amacı ve kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir ifadelerini kullanmış. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür ve bu kapsamda diyor federasyon, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi ifadesi, emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Federasyonun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır diyor federasyon. Böyle uzunca bir yazı paylaşmış. Bu nedenle bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Umut abi yine yandı diyebilir miyim bilmiyorum ama Umut Eken demişti ki bu materyaller silindi, daha sonra geri getirildi falan. Böyle bir haber ortaya atmıştı iddia olarak. Bakalım bundan sonrasında neler olacak. Geçmiş olsun, hastasın sanırım. Vinicius Junior olayı hakkında yorumun ne? Kaçırıldı, yerine başkası konuldu deniyor. Tam bizim konumuzdu aslında. Eğlenirdik, espri yapardık, muhabbet ederdik. Vallahi komplo teorisi ama Vinicius'un son dönemki performansına baktığınızda kötü oynuyor. Ayağındaki dövmelere baktığınızda yani yerleri farklı gözüküyor. Şimdi çocukcağız bir botoks falan da yaptırmış. Fransız askısı falan da yaptırmış. Sakal da bırakmış. Bilemedim yani, çok ağır bir komplo teorisi gibi. Öyle bir şey varsa zaten bu haberlerden sonra ortaya çıkacaktır. Yapay zeka video veya resimlerde ne kadar iyi olursa olsun gölgeler, varsa aynalar ve geçişteki kayıplara bak. Hatta organlara dikkat edersen anlarsın demiş. Nevzat sağ ol, ben yani anlayabiliyorum. Ama şimdi sosyal medyayı sonradan kavrayan, mesela benim Valide Sultan, evet hani trenlerin böyle raydan atlamasına falan inanmıyor. Onlar okey ama kedilerin konuşmasına falan inanmıyor. Onlar da okey, kabul, ama mesela bazı şeylere inanabiliyor. Öyle yapmışlar ki yani. Şimdi o detaylı bakmıyor zaten, kadıncağız zor görüyor, gözlükle yani yakınlaştırıyor falan. Yeni de öğrenmiş yani, telefonu 15 yıl önce hani ancak kullanıyor. Bazıları inanabiliyor yani, ne diyeceksin? Ondan bahsediyorum ve bu dolandırıcılık da çok yapılıyor bununla ilgili olarak. Ben şey mi diyorsun, bilmiyorsa öğretmeseydim. Ya vallahi ben hiç böyle sosyal medyayı falan öğrenmesini istemedim. gelmiş bana geçenler, biraz böyle sohbet edelim, kapatacağım ama beni aradı geçenlerde. Sen diyor bana öğretmedin diyor, bak diyor YouTube YouTube ben hepsini izliyorum, buradan Esra Erol'u izliyorum, Müge Anlı'yı izliyorum. Ya anne dedim, Allah aşkına gözünü seveyim ya, ben onları izleme diye sana göstermedim dedim ona istinaden. Bırakmıyor ev hanımları bu sabah programları da bence çok bizi biraz bir böyle, evet güzel kayıpları falan buluyorlar orada. İnsanların zorluklarını aşmaya çalışıyorlar. Alabilirsin abi, problem yok. Orada her şeyi, yani kayıpları bulmaya çalışıyorlar. O sebeple bence programlar güzel, gayet anlamlı, ama ben hala böyle çok fazla kafamızı bulandırdığını düşünüyorum o programların. Daha farklı, daha sağlıklı, daha böyle bilgilendirici şeyler o saatlere konulabilir. Çünkü ev hanımlarının birçoğu o saatte televizyonun başındalar. Neyse, bizim konumuz o değil. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar, dostlar. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Yakup Çınar'la burada olacağız. Cuma günü İbrahim Yavuz'la olacağız. İki gün onlarla beraber programı yapacağız. Sosyal medyadan Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz. Ve Euroleague'de dün oynanan karşılaşmalar, basketbol gündemini konuşacağız. Bugünkü karşılaşmaları da konuşacağız. Tabii ki hattımızda Ali Şiviloğlu var. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dün Euroleague'de gerçekten maç takvimi bir hayli yoğundu ve dün oynanan karşılaşmalara şöyle bir göz atacağız. Önce toplu olarak skorları aktarayım dinleyicilerimize. Dubai 94, Barcelona 87, Anadolu Efes 94, Real Madrid 84, Jalgiris Kaunas 91, Olympiakos 93, Fenerbahçe Tarfin 100, Bayern Münih 76, Kızıl Yıldız Hapoel Tel Aviv 81-80, Hapoel Tel Aviv kazandı. Taraf oldu. Valencia Basket Baskonya engelini 111-88 ile geçti. Olimpia Milano Virtus Bologna karşısında 87-85 kazandı. Paris Basketbol'da Partizan karşısında 92-79 kaybetti. İlk olarak Fenerbahçe tarifinde başlayalım. 2'de 2 geldi. Fenerbahçe'den Virtus Bologna maçı sonrasında konuştuğumuzda oyunu çok beğenmediğini söylemiştin. 176'lık bir Bayern Münih galibiyeti. Fenerbahçe'nin yani ilk maça göre değişen bir şeyleri gördün mü? Bu karşılaşmada daha çok oturmuş bir kadro gördün mü? Gözlemlerin neler Ali? Nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin Bayern Münih karşısındaki galibiyetini?
1: Yani güzel özetledin. Çok rahat kazandı Fenerbahçe. İlk çeyrekten kopan bir maç. Yani biraz şimdi sürpriz oldu. Neden sürpriz oldu? Sezon başında söylese her sürpriz olmazdı ama yani bir kere Bayern Münih Euroleague'e Hapoel galibiyetiyle başladı. Çok bence flash bir sonuç. Çünkü ben Bayern Münih kadrosunu beğenmiyorum şahsen. Yani çok zaten yüksek bütçeli bir takım da değiller. Ve Hapoel tam tersi şekilde fazla yüksek bütçeli iyi bir kadro. İlk hafta Bayern Münih Hapoel'e karşı böyle 15'li farkları falan da gördü. Sonrasında Hapoel kapattı belki ama yeterli olmadı. Bayern kazandı. Fenerbahçe diğer tarafta Euroleague Süper Kupası formatında yarıştı. Orada Dubai'yi yendi. Olympiakos'u ucuzuna kaybetti. Sonra Cumhurbaşkanı geldi. Beşiktaş'ı yendi. O kolay bir galibiyetti. Sonra Bologna ile Euroleague maçına çıktılar. Bologna'yı zor yendiler. Kötü bir oyun. Ki Beşiktaş maçında iyi bir oyun yoktu bence. Hücum anlamında. Benzer iki maç olduğunu düşünebilirim. Düşünüyorum aslında bu bakımdan. Orada Bahçeşehir mağlubiyeti deplasmanda. Şimdi de Bayern Münih içeride maçı gibi bakınca olaya o kadar da rahat geçmesine bekleyeceğim bir maç olmadı. Ama daha ilk çeyrekten Fenerbahçe damga vurdu maça. Şimdi beni çok şaşırtan bir şey daha var. Vetkevicius 5 maçtır. Aynı ilk 5'le başlıyor maçlara. Bu maç da yine aynı 5'le başladı. Yani hiç bozmuyor o 5'i. İlk 5 olarak bozmuyor. Sonrasında sağ içi hamleleri, rotasyon tercihleri falan sürekli değişiyor tabii ki. Trent Forum, Thornton Tucker, Tabon Shield, Braxton Key, Sertaç Şanlı. Sertaç Şanlı'nın ilk beş başlaması beni çok şaşırtıyor aslında bir bakıma. Bir yandan da bunu çok iyi kullandığı için Fenerbahçe, bunu çok efektif kullandığı için bir sorun da olmuyor. Hatta Braxton Key olduğu için 4 numarada. Braxton Key çember altından daha kendini iyi hisseden bir oyuncu. Çünkü dışarıda oynamaktan sonra şutu kullanmayı tercih etmeyen bir oyuncu. Sertaç'ın aksine. Aslında sahaya dizilirken Fenerbahçe Sertaç bir 3 numara gibi pozisyon oluyor zaman zaman. Ki yani olayın başında tek kullanmadı ama Bayern maçında çok net bir şekilde Sertaç'ı dibe gönderdi. Sertaç bu püş sadece dipte üçlük bulmaya, alan açmaya yönlendi. Aslında yani bunun sinyalini sezon başlamadan aldık da yani çünkü mantıken de mantıklı. Hayır, Sertaç ilk defa Fenerbahçe forması giymiyor ayrıca. Taraz Götkevicius'u Fenerbahçe'den de oynadı. Sertaç'ın açtığı alanlarda Austin Wiley başlamıştı Bayern Münih'te. Austin Wiley hiç dışarıda oynayan bir oyuncu değil. Johannes Thiemann mesela dışarıda oynayan bir oyuncu ama Wiley hiç öyle bir oyuncu değil. Birazcık o tercihte de problem yaşadı bence Anton Gavel ve Bayern Münih. Ve rahat bir fark oluştu orada. Sertaç iki tane üçlük buldu. Sonra faul yapıp kenara geldi. Sertaç 3 dakikada 6 sayı bulmuş oldu 2 üçlükten. Sonra o yerinde kim girdi? Marcus Bingham girdi. Marcus Bingham sezon maçından beri sakattı. İlk maçına çıktı bu sene. Ve o da Sertaç'ın bıraktığı yerden aldı. Sertaç'ın attığı şekilde attı. Ayrıca savunmada perimetrede switch savunmasında Andreas Obst'u blokladı üçlükte. İşte Aliyup kaldırıyor. Aliyup'u tam açılıyor. Her şeyi yaptı. Sadece faul yapıcı kenara geldi. Chris Silva girdi. Fenerbahçe ilk çeyrekten maçı force etti bir kere. Yani hücumda zaten çok bir şey yapamadı Bayern. Ama savunmada hiçbir şey yapamadı. Fenerbahçe yani çok rahat takıldı. İlk çeyrek zaten 31 sayı buldu Fenerbahçe. Fenerbahçe için, sadece Fenerbahçe için değil. Kim yapardı çok yüksek bir 31. Fenerbahçe çok iyi hücum etmediği bir dönemde. O yüzden 31 daha da enteresan geliyor böyle bakınca. Ama yani içeriden orayı buldu Fenerbahçe ki yani 20'ye yakın, zaten daha içeriğin sonundan 20'ye yaklaştı fark. Chris Silva son pozisyonda bomboştu maça gitti, belki görmüşsünüz pozisyonu. Bomboştu maçta bir anda tıpladıktan sonra fark ettik yetişemeyecek potaya, turnikeye çevirmek istedi böyle. Saçma sapan bir şey denedi ama turnikeyi kaçırdı. Ve ondan sonra ya, yani sonuç olarak orada hani, bir ufak ağırlık oluyor ama yani ikinci çeyrek.
0: Şaktine full olayı olsaydı eğer kesinlikle bu haftanın adayıydı yani. Biri numara adayıydı direkt.
1: Evet, şu anda maç sırasında yazdığım yazı var önümde. Bak yazıda yazdığım cümleyi daha aynen söylüyorum. Şaktine full program devam etseydi bu oyun açık ara bir numara olurdu bence. Direkt böyle
0: yani
1: yazdım.
0: Yani aklın yolu bile.
1: Yani herkes hemfikir oldu bu konuda bence yani o pozisyonda. İkinci çeyrekte yine iyi atmayı devam etti Fenerbahçe. Hala Bayern'de pek bir kıpırdanma yoktu ve Fenerbahçe şöyle bir fark var. Bologna maçında bütün maç boyunca 3 tane üçlük isabeti bulabilmişti Fenerbahçe Beko. Tarsit pardon. Bütün maç boyunca 3 tane üçlük isabeti bulabilmişti. Fakat zaten 3 tane üçlük isabetin ikisini Sertaş maçın başında buldu. Bingham hemen bir dakika sonra buldu. 4 dakikada Fenerbahçe o üçlük sayısını yakaladı. Sonra kuvarca geçti. İkinci çeyrekte bunu devam ettirdi. Ve ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin üçlük yüzdesi de %70'ti. %70. 10 attı 7 soktu. Yani inanılmaz bir şey. İkinci yarıda belki o kadar yatmadı Fenerbahçe ama yine de maçı %53'te bitirdi. Ve zaten ilk yarıda kopan maç. İkinci yarıda rölantiyi aldı Fenerbahçe her şeyi. Johnny Juzang ilk kariyerinin ilk yürürlük bölümünü aldı. Daha rotasyonla enteresan şeyler de denedi. Yetkivik, Yusmetler, Tertaş, Tanrı ve Marcus Bingham parkede beraber kaldı bir ara. Denedi yani. Kesin denetlendi. Çok bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten fark açıktı. Denemesine hiçbir problem yok bence. Zaten işte yani iyi de işlemedi o beş zaten. Hiç işe yaramadı hatta o fikir diyeyim yani. İşte Wade Baldwin bir yerden geldi. Skor katkı verdi. Artık zaten fark 30'lara yaklaştı bir ara. Sonra işte Dwayne Washington böyle maç bittikten sonra birazcık maç oynamaya kalktı. Bir anda 20 sayıya ulaştı Dwayne Washington. Maçın en sıkı oyuncusu olarak bitirdi maçı. Ama hiçbir iddiası olmayan maçta. İddiası olmayan kısımdan sonra bunların hepsini attı. Hepsini ama yani. O yüzden çok da bir etkisi olmadı. Maçtan önce dikkatimizi çeken Yan Veseli'nin salonda olması, Yan Veseli'ye bir hakkının verilmesi emekliliğinde. Tabii emekli oldu Yan Veseli, daha yeni emekli oldu. İlk emekli sezonu diyebiliriz Yan Veseli'nin de. Davet edildi ülkelerine ve işte bir video yapıldı. Videoda Sunukas da vardı, Datome de vardı. Kuduric de vardı, Bogdanovic de vardı. Çok güzel bir video hazırlamışlar. Ondan sonra işte bir seremoni, bir tören oldu Yan Veseli için. Ayrıca rakip Bayern Münih olduğu için Yellow bir skin de gelmişti. Kostüm yani kostüm zaten. Yellow zaten kendisi kostüm de kostüme başka bir versiyon uydurmuşlar aslında. Oktoberfest var biliyorsun. Münih bölgesinde popüler bir bayram denebilir hakkında. Festival denebilir.
0: Bir festival, bir bayram. Yerel bayram gibi bir şey Almanya için. Bu aralar, aynen, bu arada Ali, bu aralar Almanca öğreniyorum. Çok ilgiliyim o yüzden. Yabancı olmadığım bir konudan geldin.
1: Almanca öğrenmekte oldum bilmiyordum. Yardımcı olabilirim sana bu konuda biliyorsun.
0: Zaten
1: yani.
0: Aklımda daha dur. Daha ben ileride sana yazacağım. Daha şeylerdeyim yani. Haben fiilini çekimlemek. İşte sein fiili farklı falan. Oralardayız daha.
1: Sorun olursa bekliyorum hastadan yaz istediğiniz zaman. Şey diyecektim. Yellow bu kombinle geldi. Oktoberfest kombinle geldi maça. Ama bir elinde biraz şeyinde bardağında ayran. Diğer elinde simit ayran ikram etti herkese. Ben de o sırada bir video çekiyordum. Bir anda yanımıza gelip simit ayran ikram etti falan bize. Böyle çok komikti. Eğlenceliydi maç öncesi de. Çok dolu doluydu yani şeyin maçın. Genel olarak baştan sonra çok güzel tecrübeydi aslında. Buna getirmek istiyorum lafı. Fenerbahçe Ülker Spor Betting Salonu'nda bir maça gitmek, maçı izlemekten çok öteye geçti. Yani sadece Yelov'un varlığıyla bile, Veteli gibi işte oyuncuları emekliliğinde çağırıp işte o tören düzenlemek falan. Yani çok başka bir şey var orada Ataşehir'de. Nasıl diyeyim, başka bir ortam var. Sadece basketbolun ötesinde bir şey var orada. Bu koşuma gidiyor. Cuma günü de Dubai'ye karşı olacak Fenerbahçe kendi evinde yine 3. maç oldu kendi evinde. Namalup Fenerbahçe. Dubai'de namalup ve şunu getireceğim lafı birazcık da. bu Bayern Münih maçında sadece 8.000 kişi vardı salonda. Kapasite 14.000 kişi ve yani genelde doluyor aslında Fenerbahçe maçları. Dubai maçında daha fazla kişi gelir mi sorusunu kendime soruyordum ve nasıl olur falan hani bilmiyorum tabii ki olmaz gibi de yani çok öyle bir talep yok gibi bu arada. Havalar da kötü tabii. Maçtan sonra basın toplantısında hani Eskiviç Usta ben de yani bilgilendirdim diyeyim yani Eskiviç Usta. Yani o da şey dedi sezon baş genelde işte artık 3 yıldır buradayım sezon başlarında genelde daha az insan geliyor ama yeni yıldan sonra artık insanların zammı mı geliyor ne oluyor bilmiyorum. Daha fazla insan maçlara gelmeye başlıyor dedi o da ama umarım daha fazla insan gelir lütfen maça gelin gibi bir çağrısı oldu.
0: Bir dinleyicimiz de Aykut Bey de şey yazmış. Göksel'in Sky Sports Deutschland hayırlı olsun diyelim mi şimdiden falan yok. Hiç o seviyelere kadar çıkabileceğimi düşünmüyorum. Peki. Bir diğer tarafta Anadolu Efes'te devam edeceğiz. Tabii ki Anadolu Efes'te ilk maçta Barcelona karşısında kaybetmişti. Bir başka İspanyol deviyle karşı karşıya geldi. İç saha avantajını da kullanarak Real Madrid'i geçmeyi başardı. Aslında kolay olanı yapamadı, zor olanı yaptı diyebilir miyiz Anadolu Efes için?
1: Kesin ama çok önemliydi. Yani Batman da belki Barcelona maçı ama Barcelona kadrosu pek vaatkar değil. Diğer tarafta Real Madrid şeyi kazandı. Euroleague Süper Kupası'nı kazanarak geldi. Daha sonra ilk hafta Dubai'yi kaybetti belki. Şimdi bu arada yani Efes'e kaybederek aslında Real Madrid sezonu 2-0'la başlamış oldu. Çok enteresan bir durum bence. Yani çok da sezona güçlü girip çünkü Olympiakos yenerek geldiler baktığın zaman. Olympiakos artı birinden yendiler çeyreklerde hatırlayamadım şimdi. Ama 2-0 başlamış oldular. Efes tarafına bakarsak da evet yine tezat, ilginç, şaşırtıcı, kabul. Ama Efes'in kadrosu iyi zaten. Ama işte geçen maç neydi? Bench katkısı çok kötüydü. İnanılmaz kötüydü. Mike James önderliğinde çok iyi bir ilk çeyrek. Ama maçın devamında bunu devam ettireme takım halinde. Yani ilk beşindeki Saric ve Mike James harici oyuncular da bunu devam ettirememişti. Ama şunu eklemek lazım. Arada hafta sonu yani bundan 5 gün önce hatta 3-4 gün önce Beşiktaş ve Efes ligde karşı karşıya geldi. Ve Efes o maçı rahat kazandı. Yani ben mesela o maçın da rahat geçmesini beklemiyordum. Hatta açıkça konuşacağım. Yani hatırlatmak lazım yani. Hatalıysan hatalıyım. Önemli değil. Valencia Beşiktaş maçı oynandı. Beşiktaş elinden kaçırdı Valencia'yı. Efes kötü kaybetti Barcelona'ya. Ben dedim ki yani şu anki Beşiktaş Efes'ten daha iyi gözüküyor demiştim. Yani tokat gibi cevap oldu aslında Efes'in orada rahat kazanması ve şimdi burada Real Madrid'i yenmesi. Efes'te biraz iş toparlanma, kıpırdanma var belli ki. Şimdi ben maçı izleyemedim. Çünkü aynı anda Fenerbahçe maçı da vardı. Ben Fenerbahçe maçına gitmeyi tercih ettim. Denk geldi. Box skora baktığım zaman mesela Saric 10 sayıda kalmış. Kalmış demek garip oluyor da. Şey hatırlıyorum. Maç sırasında yandan basit tribünde yandan maçı açtık. O yüzden zaman zaman baktık maça. Bruno Fernando'nun faul problemi girmesi haricinde zaman zaman efektif olduğunu hatırlıyorum. Hatta son çeyrekte Real Madrid geriden gelip fark kapattı bir noktada. Orada Bruno Fernando Walter Tavares'i posterledi. Hatta işte Kutlan Kocadağ vardı yanında şey dedi. Tavares eskiden olsa yetişirdi bunlara nasıl poster oldu falan dedi. Ve hani biraz yorgunluktan falan bahsetti orada. Maçı daha iyi takip etti o. Ama maçın asıl hani Efes maçını kimden anlatmamız lazım sorusunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle P.J. Dozier. Çünkü P.J. Dozier ilk çeyrekten beri Efes'in yani kağıt o sırada canlı skorlarına baktı çünkü Efes'in en skoreri oydu. Maçın sonunda öyle bitirdi ve bunu sadece 18 dakikada yaptı. 18 dakika sahada kalan P.J. Dozier maça ilk 5 başladı. Bence bu da önemli. P.J. Dozier'in ilk 5'te olması da önemli bence tercih anlamında. Ve aldığı süre kadar sayı attı. 18 dakikada 18 sayı, 1 rebound ama hücum reboundu, 3 asist, 2 top çalma. Bence yani mükemmele yakın bir performans. Ve ben burada bahsettiğimi hatırlıyorum P.J. Dozier'in performansından. Yani çok iyi bir oyuncu, bazen işte çok böyle salınabiliyor falan ama aslında çok faydalı olabilecek, hem 2'den süre olabilecek hem 3'den süre olabilecek bir oyuncu. Ve onun bu katkısına ihtiyacı vardı Efes'in. Tam iyi zamanda geldi. Yani box score biraz da ilginç. Efes 94 sayıda diyorsun. Ama Jordan Lloyd 12, Saric 10, Mike James 12, Dozier 18 tamam. Skor dağılımında böyle öne çıkan kimse yok. Efes'in kadrosuna baktığın zaman hiç böyle demezdin normalde. Hatta bench katkısından ben vurduk zaten. Mike James'in böyle 20'lerde olduğunu görüp diğer oyuncuların onlarda belki kaç tane olabileceğini, Saric ve James'in öne çıkacağını falan düşünürdük. Ama Efes çok net bir şey farklı yaptı. Skor dağılımını daha iyi yapabildi. Zaten geçen yayında ben hatırlıyorum şey söylediğimi. İşte Gerekirse ilk 5'ten birisini bench'e kaydırıp bench'ten birisini ilk 5'e kaydırarak oradaki dengeyi sağlaması lazımdı demiştim. Ya böyle yaptı mı? Hayır. Ama mesela Jordan Lloyd bench'ten gelip 17 dakikada 12'de yatmış. Russell, Fred Russell 8 dakika sağda kaldığı maçta 5 sayıyı bulmuş. Yusa yine 6 sürü aldı ama bir üçlük isabeti var. Kai Jones'un 2 isabeti var. Matt Strasser 14 sayıyla bitirmiş maçı. 3 rebound 4 asist de koymuş yanına. Yine çok iyi performans. Ercan hala çok oralarda değil ama sezon uzun. Ercan'a da ihtiyaç olacak bazı zamanlarda. Mesela bu da önemli hamle de. Şimdi Ercan'ın hala çok iyi olmadığı bir durumda Real Madrid'e yeniyorsun. Sen bence böyle de bakılması lazım duruma. Bruno Fernandes'den iyi katkı geldi ki ilk hafta hiç iyi değildi. Güzel bir dağılım var. Real Madrid tarafına baktığımız zaman Nick Smith Jr. aslında çok kendi standardı için iyi bir maç çıkardı. Daha iyi ısınıyor Avrupa'ya çünkü. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu ve şaşırtıcı olan konu aslında bence. Timothy Di Cavallo. Bence sezon başından beri de Real Madrid'de katkı veren oyuncuların bir tanesi. Eksi 10'la bitirdi maçı. Eksi 10 pirle bitirdi. 5-0 taçı isabeti. 2 top kaybı, 3 faul. Toplamda 10, eksi 10 yazdı. Artı yazdı, hiçbir şey yok ki hatta. Di Cavallo belki maça 2-5 başlamadı. Ama geçen sene Baskonya'nın açık öğrenci en iyi oyuncusuydu. Bence hala

Real Madrid'de en iyi 5 oyuncusundan bir tanesi açık. Net bir şekilde yani. Hiç tartışmam bile. Onun felaket oynaması bence birazcık Efes'in de işine geldi ki son bölümde Efes çok bocalar gibi olmuştu. Toparladı yine son 2 dakikada, son 1 dakikada falan böyle yine geri aldı maçı diyeyim. Çünkü maçı verir gibiydi bir ara. Real Madrid tarafında Luo Cabarro ve Gabriel Dekin felaket performansı birazcık ekmeğimize yağ sürmüş. Orası kesin.

0: kesin bence. Bu maçta iyi oynuyordu gene. Oynamış gene daha doğrusu. Ve sezonda iyi geçireceği kesin gibi. Campazzo'nun, Okeke'nin ve Feliz'in, hatta Maradona'nın iyi gözüktüğü maçta iki tane çok kritik parçanın katkı vermemesi bence burada faktör olmuş. Gabriel Dek her zaman çok süre almıyor ama ben Pedro Martinez'in oyununda Gabriel Dek'in çok uygun olduğunu düşünüyorum. Biraz daha tempolu ve açık saha seven bir koç Pedro Martinez. Ve bence Dek bunun için uygun bir oyuncu. Yani aslında Dek fırtınlık oynamayı seven de bir oyuncu ama işte Pierre gibi. Pierre de mesela açık alanda oynamayı da seven ama setteyken de böyle isolation gibi sırt dönük hücumlarda oynamayı seven oyuncular bu ikisi. Biraz böyle enteresan karakterleri var basketbol anlamında. Bence çok çok kıymetli bu galibiyet. Sezonun devamı içinde yani erken hani bir kriz olur mu olmaz mı diye çok kolay bir şekilde kapattı Efes bence önünü bu galibiyette. Çok çok önemli bir galibiyet o bakımdan. Efes'i bu sene geçen sezona göre çok daha farklı bir yerde görmeyi umuyorum ve işte bununla ilgili de güzel bir dönek verdi elinize.
1: Ve bugün de Beşiktaş Maccabi Tel Aviv karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Beklentilerin neler?
0: Bence Euroleague'e iyi bir giriş yaptı Beşiktaş. Ama ligdeki galibiyet birazcık kırıcı oldu. Ya, tabii ki rakip Efes ama son 2 yıldır da Beşiktaş Efes'in üzerinde gözüküyor ligde sonuçta. Maccabi tarafına bakalım. Maccabi tarafında ilk hafta Asfel'e kötü kaybetti Maccabi. Bayağı da kötü kaybetti. Asfel çok iyi oynadı. Ve sahadan sildi resmen yani. Çok, ben hiç beklemiyordum da Maccabi'yi. Jay Crowder mükemmel oynamıştı o maçta. Maccabi de kadro birazcık değişti ama çok da değişmedi. Ya yani hatta çok değişmedi yani. Colton geldi. Baycott geldi. Bir de Yanmazar geldi. Yanmazar bence kritik transfer burada. Ve çok da iyi katkı veriyor aslında ama Bonzik olsun ve Armando Baycott felaket girdi sezona. Ki ben şaşırmadım şimdi söyleyeyim yani. Orada birazcık yapacağı işler var. Bu arada şeyi unuttum. Daniel Tice çok önemli bir transfer Maccabi için. O da aslında fena bir giriş yapmadı sezona. Kadrosu iyi bence Maccabi'nin. Bir kere onu söyleyeyim. Ben beğeniyorum aslında Maccabi kadrosunu. Mesela Jimmy Clark benim çok beğendiğim bir oyuncu Maccabi'de. Maçın Asfer maçına aslında sakat olduğu için oynamayacaktı ve kadroda olmasa rağmen oynamadı zaten ilk yarıda. İkinci yarıda maçı alır mıyız yani maçı almak için aslında sakat oynattılar Jimmy Clark'ı muhtemelen. Ve iyi de katkı verdi aslında ama 5 faul yapıp çıktı oyundan. O da enteresandı. Şimdi yani neye getireceğim lafı? Valla çok neye diyebilirsiniz bir rakip Maccabi. Maç nerede oynanacak? Belgrad'da oynanacak. Ev sahibi olarak gözüken taraf Maccabi. Maccabi'nin kısmen siyacısı olacaktır. Belgrad'da da olsa. Ama kısmen yani çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani her tarafsız sağ gibi bir şey olacak ve yani hatta siyacısız gibi bir şey olacak muhtemelen maç. Beşiktaş'ın Valencia maçı performansı belli ama ben bu maçı çok büyük bir kapalı kutu olarak görüyorum. Büyük bir soru işareti var bu maçta. Efes Beşiktaş'ta durumlar net değil. Yine şey gördüm. Bir açıklama daha yapmış galiba Serdal Adalı ve basketbolda transfer yapacağını söylemiş. Muhtemelen yapacaklar zaten de daha önce söylediğim gibi 15 Ekim'den sonrasını bekleyebilir onlar. O yani acele edilmemesi lazım. Yani beklenti anlamında acele edilmemesi lazım. Bence yönetimin acele etmesi lazım. Ama beklenti olarak acele etmeyelim diyorum. Çok bir önümüzdeki 3 hafta daha hamle gelmeyebilir Beşiktaş'ta. Ya da mesela bir tane gelir bir tane gelmez atıyorum. Yani o tarz bir şey olabilir. Ama yani şimdi hedeflere göre de düşünmek lazım. Euroleague'de ne kadar bütçe artırırsan arttır, play'ine girmen çok zor. Yani birazcık da öyle bir Euroleague. O yüzden acele etmemek anlaşılabilir bence bu bakımdan. Ama şeyi kaybetmemek lazım. Tarafları kaybetmemek lazım. Ona göre oynaması lazım Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe tarifin geçen sene kar etti biliyorsun.
1: Evet.
0: Herkese örnek olmalı bence. Hani en azından çünkü sonuçta burada büyük bir para harcanıyor ve hani Beşiktaş basketbol şubesinin en büyük şikayetine isim sponsoru bulamadık. Basketbola destekçi bulamıyoruz. Nasıl basketbol destekçi bulabilirim? Onun yolu birazcık basketbol maçlarında salon doldurmaktan geçiyor bence. Fenerbahçe şu an dolduramıyor gerçi ama genel olarak talep var. Sosyal medyada karşılığı çok büyük. Beşiktaş'ın da böyle olacaktır. Hatta oluyor lan. Bazen de oluyor bu arada. Daha da yukarı çıkabilir bu ve daha da önemlisi aslında Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda da bu ligde devam edebiliyor olması için de bir yapı kurulması lazım. Bu yolda doğru adımları atması lazım yönetimin. Kolay değil. Bütçe böyleyken.

0: birazcık da bütçeye bağlı. Şimdi mesela Dubai 2-3 yılda Final Four Contender oldu bence. Şu anda Dubai Final Four Contender net bir şekilde bana sorarsan. Parayla oldu bu. Tabii birazcık da her şey para değil ama para da hiç az şey değil yani. Orası öyle.
1: Peki bugün tabii Euro Cup'ta da mücadeleler var. İki temsilcimiz parkede olacak. 22'de B grubunda Türk Telekom Tenerife deplasmanında İspanya'da olacak ve D grubunda da saat 19'da Bahçeşehir Koleji Roma'yı ağırlayacak. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmaları?
0: Bahçeşehir'i ben bu sezon Euro Cup favorisi olarak görüyorum. Kurdukları kadro şu an Euro Lig'de olsa Beşiktaş'tan daha rekabetçi olma ihtimalleri var. Kadro anlamında gerçekten böyle gözüküyorlar. Djordjevic de çok iyi bir koç bence. Ve Fenerbahçe'yi de ligde yenerek başladılar. Öyle böyle de yenmediler. Dolayısıyla Bahçeşehir Koleji bu sene çıkacağı bütün maçlara favori olarak çıkacak bana göre. Telekom'a gelirsek Telekom sezona çok iyi başlamadı. Kadrosu biraz tartışmalı. Tenerife deplasmanı da hiç kolay değil. Ki Gran Canaria'nın manası vardı. Gran Canaria'nın manası vardı. Karıştırdım. Ama Tenerife de hiç kolay değil. Telekom'un işi zor. Ligde de zor bir galibiyetle başladı sezona Türk Telekom. Yani Karşıyaka'yı son anda geriden gelerek bütün maç gerideydiler. Son anda çevirdiler ve Karşıyaka'yı yendiler. Karşıyaka kadrosunu geçen hafta daha açıklayabildi. Yani yeni kurmamıştı belki ama açıklaması geçen hafta olabildi. Çünkü hani transfer yasağı olan bir kulüptü. Yani Telekom'un mutlaka kazanması gereken bir maçı zar zor kazandığını gördük ligde. O yüzden Telekom için sezon başında çok iyimser olamayacağım. Ama Erdemcan önderliğinde iyi bir yapılanma var birkaç senedir. O yüzden yabana da atmamak lazım. Yalnız şey benler okudum hatırlamıyorum. Türk Telekom'un finansal anlamında birazcık problem yaşadığına dair bir şey okudum hatırlıyorum. Yani şimdi bir hamle yapmak istese hamle anlamına ne kadar esnek olduğu tartışılır durumdaymış galiba Telekom'un. Ama gerçekten ben bunu hatırlayamadım kaynağını. O yüzden çok da itibar etmeseniz de olur. Ama şey hatırlıyorum. Telekom'dan mesela transfer devam ediyor. Yani orada hala bir iki hamle girebilir. Biraz mesela merkezlik falan çok iyi. Yani itim anlamında çok iyi hamleler ama biraz yaşlı bir takım oldu Telekom. Tabii bakacağız. Dün bu arada Eurocup dün başladı ve Tofaş da evinde Chemnitz Niners'ı ağırladı ve rahat kazandı bu arada. Onu da hatırlatayım. Tofaş da bu sene Eurocup'a dahil oldu ve iyi de bir giriş yaptılar sezona.
1: Ve tabii son olarak Süper Lig'in de ilk haftasını geride bıraktık. Nasıl değerlendirirsin yani bir sürpriz vardı. Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe mücadelesi, Efes Beşiktaş maçına da parantez açtın ama ilk haftayı genel olarak nasıl değerlendirirsin ki zaten haftanın olayını konuşmuştuk Yiğitcan Saybir.
0: Aa evet doğru. Yiğitcan Saybir'in maç kazandıran tam sağ şutu değil mi? Onu bu yayında konuştuk değil mi geçen hafta?
1: Evet evet.
0: İnanılmaz bir açılış yaptık sezona gerçekten. Sezon ikinci maçı da gayet iyiydi yine. Telekom Karşıyaka'ydı o maçı da işte yani. Karşıyaka bütün maç öndeydi. Telekom son anda geriden gelip bir sayıyla son topta kazandı Telekom'da maçı. Lig gerçekten güzel başladı. Yani sezonun ilk haftasında iki tane net galibiyet var. Biri Galatasaray Çayırova'ya karşı aldı. İki Bahçe Koleji Fenerbahçe'ye karşı aldı. Üç Efes Beşiktaş'a karşı aldı. Gerçekten enteresan bir sezon bizi bekliyor galiba. Benim dikkatimi çeken maç hepsini bir kenara koyacağım. Çünkü Körfez Basket esen Erokspor maçına biraz şaşırdım. Erokspor'un bütçesi itibariyle ve Körfez'in işte Manisa'dan taşınıp Kocaeli'ne geçtiğini söylemem lazım. Ve enteresan bir kadro kurdular. Yani Oscar Kulov, Philip Barna ve Dory Davis üçlüsü yabancı anlamında. Bu sezon çok can yakacak gibi duruyor. Bu takımı birazcık böyle izlemek lazım. Ya bu arada hani kadroda bir de saymadım. Matt Mitchell var. Matt Mitchell Eurocup oyuncusu neredeyse. Öyle hatta geçen sene Bahçe Koleji'ndeydi. Yani ondan önce Gran Canaria'daydı. Bo Bui var yine. O da enteresan bir oyuncu. Bu sene Körfez'e bir dikkat etmek lazım gibi. Kadro da enteresan. Aldıkları ilk hafta sonucu da enteresan. Mesela Erokspor'u rahat, çok rahat vermediler ama sağlam yendiler. Sağlam bir oyunu yendiler. İkinci ve üçüncü çeyrekte doğru düzgün sayı izni vermediler Esenler Erokspor. Hücum ettirmediler neredeyse ki. Esenler Erokspor hücum edememesi biraz enteresan. Gerçi önemli kayıpları da oldu ama Mike Davis Jr., James Webb ve Kay Van Der Burt da aldılar son olarak. Yani hücum anlamında aslında çeşitlilik var. Eric McCollum var. Bahsetmeyi unuttum. Dolayısıyla bence fresh bir galibiyet bu da. O yüzden bu maçın üzerinden geçmek istedim. Ama tabii ki daha lig uzun ve

0: sezon içinde hamleler de devam edecektir ben eminim. Hatta edecek yani, öyle söyleyeyim. Spoiler gibi olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Trabzonspor BCL'de temsil edecek bizi. Galatasaray aynı şekilde BCL'de, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek bizi. Euro Cup'ta Körfez var. Şeyden BCL elemesinden elendiler. Euro Cup'a düştüler. 4. lig oluyor Avrupa'da. Bayağı da bir temsilcimiz var Avrupa'da yani. Bu sezon çok yoğun geçecek.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu bir dinleyicimizin sorusunu yönlendireyim. İtalya Serie A tarafıyla ilgili bir soru. Basketbolda dinleyicimiz diyor ki Roma'nın takımı yoktu ama şu an baktığımda iki tane Roma takımı görüyorum. Maxima Roma ve Roma CPQR şeklinde. Bunlar nereden çıktı diyor bir dinleyicimiz.
0: Ben bunu sezon başlamadan önce tweet atmıştım ben de. Çünkü ben de bu soruyu kendime sormuştum. Ne oluyor burada falan diye. Şu anda o iki Roma takımı da Euro Cup'ta bu arada. Tam evet. Soruda var mı hatırlamıyorum. Nereden çıktı sorusunun iki tane cevabı var. Ben tweetimi bulmaya çalışıyorum bir yandan. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü karıştırıyorum ben de çünkü ikisini. Evet, buldum. Şimdi BC Roma. Bizim futbol takımı Roma'ya benzeyen renkleri takım. Sahibi Luka Doncic. Sahibi de bilmiyorum da. Yatırımcıları Luka Doncic ve Don Nelson. Cremona takımının yerine kuruluyor. Nikola Mannion mesela o takımda oynuyor ki galiba bu hafta rakipleri Bahçe Koleji'ydi. Hemen ona bakalım bu arada. Aynen, Bahçe Koleji de bugün hatta bu akşam senelerden de Doncic'in yatırımcısı olduğu Roma'yı ağırlayacak bu arada. Bilginiz evet. Olsun. Diğer takım Maxima Roma. Maxima Roma'nın kadrosu da daha da enteresan. Gerçi Nikola Mannion bayağı flash transfer ama Maxima Roma sezon sonunda geçtiğim sezon sonunda Batan Brescia yerine kuruldu. Onlar da Aaron Holiday gibi enteresan NBA'den hamleler geldi. Onların da yatırımcısı güçlü fakat hatırlayamadım kim olduğunu. Ama iki kulüpte bu sezon iyi bütçeli ve Euro Cup'ta iddialı olmaya çalışacaklar. Hangisi daha güçlü emin değilim çünkü ikisinin kadroları birbirine yakın ve güçlü kadrolar gerçekten. Enteresan oldu orası da. Yani çok nasıl diyeyim, gurme bir soru bu arada, teşekkür ederim yani. Benim de çalıştığım yerden geldi ama daha da çok teşekkür ederim o yüzden yani. Hatta dur kadroya bak bakayım, kadroyu da paylaşmışım çünkü. Var tanıdık birisi diye bakıyorum, Niko Mannion hariç. Marko Simonovic var mesela, geçen sene hatta son 3-4 senede Türkiye'de oynuyordu. Telekom, Bahçe Koleji vesaire. Diğer Roma'da da, Maxima'da da mesela Brinton Lema var Beşiktaş'tan gelen. Enteresan isimler var ikisinde de. Bakalım. Soru bu tarzı diye hatırlıyorum. Ben direkt genel bilgi verdim ama.
1: Evet. Buydu soru. Bu arada London Lions da geri döndü herhalde. Ali, bir batma süreçleri vardı onların da sanki.
0: London Lions bata yazdı. Battı çıktı vallahi.
1: Evet. Yani Eurocup'da
0: hakim neydi bugün sürede kesinlikle. Geçen sene de London Lions vardı bu arada. 2 yıldır var.
1: Evet vardı ama bir batma süreci vardı, onu hatırlıyorum.
0: 24-25'te yoklardı. Battılar.
1: Evet.
0: Yani bir şey oldu. Arada bir sene geçtiler, sonra yatırımcı buldular. Başka yani yatırımcı buldular. Bir yazılımcı bir firmaydı. Çok da ünlü bir firmaydı, hatırlayamadım şimdi. Yatırımcı olmuştu London Lions'a. Kadrosunu açtım şimdi bakayım diye. Çok da bir esprisi yok şey hariç. Keenan Evans var kadroda. Yalnız Keenan Evans 3 yıldır falan basketbol oynayamıyor. Aşıyı kopardı bir defa, çapraz kopardı bir defa. Ama 2 sene iki defa kopardı, hatırlamıyorum şimdi. Galiba 2 defa çapraz kopardı. Çok şanssız bir oyuncu bu arada. Yani Keenan Emerson hali şu anda Olympiakos'un ilk 5 oyuncusu olacaktı. Yani şampiyon kadronun en iyi, en çok oynayan gardı olacaktı muhtemelen. Eğer 3 defa üst üste sezon kapatan takat yaşamasaydı. Şu anda farklı değil diye biliyorum. Ama farklı olursa da London Lions tek başına sırtını taşıyacaktır muhtemelen. Ama işte artık bilmiyorum yani. Böyle bir kariyer çok büyük şanssızlık.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Ali Şiviloğlu ile birlikteydik. Basketbol gündemini konuştuk. Bugünün programı da basketbolda şu şekilde: Euroleague'de normal sezon mücadelelerinde saat 21.05'te Maccabi Tel Aviv ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. 21.15'te Panathinaikos Asbel'i ağırlayacak. Euro Cup A grubunda saat 19'da Riga Zeli Dertona Basket'le karşı karşıya geliyor. 21.30'da San Pablo Burgos Sedevita Olimpia ile karşılaşacak. Euro Cup B grubunda 18.30'da Siauliai Litvanya temsilcisi London Lions'ı konuk ediyor. Saat 22'de aynı grubun iki mücadelesi var. Maxima Roma Cluj'la karşı karşıya gelirken

0: Tenerife'de Türk Telekom'la karşılaşacak. C grubunda saat 20'de Polonya temsilcisi Śląsk Wrocław Buducnost Podgorica'yı konuk edecek. Saat 21'de ise Napoli Basket ve Burg Basket karşı karşıya geliyorlar. D grubunda saat 19'da temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Roma CPQR'ı konuk ediyor. Yani BC Roma'yı konuk ediyor. 19.30'da aynı grubun bir başka mücadelesinde Lietka Belis Bosna Royal'le karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Ulm Balkan Botevgrad'la karşılaşıyor. Bulgar temsilcisini konuk ediyor ve saat 20'de Cedi Osman'ın da forma giydiği PAOK Basket Manresa ile karşı karşıya gelecek. FIBA Avrupa Kupası eleme turunda saat 19'da Dinamo Bükreş PEHA'yı konuk ediyor. Parnu Nevçi ile karşılaşacak. Prievsa'da Samodor'la karşı karşıya geliyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Futbolda ise bugün milli mücadelelere bir ara günü. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması mücadelelerinde saat 19.45'te 3 karşılaşma var. Paris FC Arsenal'ı konuk ediyor. Roma Barcelona ile karşılaşacak. Hakan Juventus'u konuk ediyor. Saat 22'de ise Lyon Chelsea ile karşı karşıya gelecek ve Benfica'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Yavaş yavaş ortaya karışıkta sona da geliyoruz. Dubai maçına gelene lig maçını bedava yapmışlar demiş Cengiz Bey. Beşiktaş takımı Euroleague'de sonuncu olacak herhalde. Yorumunuz ne olur bizim Beşiktaş takımı için demiş Satılmış Bey Sefaköy'den. Yani bence Valencia maçı umut vericiydi. Ya tabii ki şimdi beklentilere göre değişir. Ama kadro yapısına baktığımızda evet, bir playoff beklentisine, hatta play-in beklentisine girmek bile büyük bir hayal olabilir. Ama sonuncu olmamak bir hedef olabilir. Yani çünkü diğer takımlar gerçekten Euroleague'in gedikli takımları, gediklilerinden diyebiliriz. Ve bir Euroleague kadrosu olarak biraz daha zayıf kalıyor ama Valencia maçında gerçekten harika bir direnç gösterdi Beşiktaş. Bugün bize bir şeyleri gösterecek Maccabi maçı, zorlu bir maç. Bakalım bugün izledikten sonra bu konu hakkında daha net yorumlar yapabiliriz Satılmış Bey. Peki, ortaya karışıkta ben Göksel İçeri Saray sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak ve saat 18 itibariyle ben Göksel İçeri Saray yeniden sizinle olacağım efendim. O zamana dek görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Göksel İçeri Saray'la ortaya karışık
2: sonra... Reklam.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, bugüne yansıyan ayrıntıları aslında dünden beri konuşuyoruz. Bir gözaltı durumu var. Bunu kremle mremle falan şey yapamazsınız. Yani gözaltı morlukları falan, öyle espri mespri yapılacak bir konu falan da değil. O kadar şey oldu ki işte Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı, işte morlukları, gözaltı kararları falan diye öyle şeyler yapılmış. Şişkinlikleri falan. Ama burada bir gerçek var. Burada bir hak yeme durumu söz konusu. Burada bir eziyet söz konusu. Burada sahtecilik, dolandırıcılık, düzenbazlık ve kelimeleri kullanınca da ulan bu adamlar ne kadar çok şey yapmışa dönüyor. O kadar uzun süre görevde kalırsa ve bu kadar şikayete rağmen hiç adım atılmazsa, yani hiç kanıt yoktu elimizde, araştırıyorduk gibi cevaplar da gelebilir. Hani herkesin kafasında bir soru var. Hani soruları yollayacaktınız deyip atılan mesajlar var. Benim her gün size söylediğim gibi. Arkadaşlar varsa sorularınızı alalım 0212 273 10 üzerinden diye. Abi soruları verecektiniz, soruları verecektiniz. Öyle gidiyor. Şimdi bu tabii ki bir teşkilat olayı. Başkan Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu işte Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif. Sadece onlarla sınırlı değil. Dün ifade verenlerin birçoğunun söylediği, sadece onlarla sınırlı kalmayacağı bilgisinin de paylaşıldığı bir operasyon bu. Tabii Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla, bir taraftan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kim olacağıyla ilgili bir merak da ortaya çıktı. Federasyon yönetiminin bir numaralı adayının eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu olduğu söyleniyor. Bizim jenerasyon tanır ama bu jenerasyonun çok da haberdar olduğu biri değil Abitoğlu. Hakemliği bıraktıktan sonra 2020 yılında Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak çalışan isimlerden bir tanesi. Ve eski hakem 2024'te Gündoğdu başkanlığında oluşturulan kurulda da görev almış aslında. Benim de sıkıntı duyduğum konulardan bir tanesi, hani Ferhat Gündoğdu'nun daha önce görev verdiği ya da görev aldığı esnada onunla beraber çalışma arkadaşı olmuş, çalışma arkadaşının arkadaşını bile kabul etmeme durumu var bende mesela. Hani bu Abitoğlu ile ilgili şahsi bir mesele değil. Yani daha önce küçük bir ilişkisi bile olmuş olması şey yapar. Yani düzen devamlılığını akla getirir. İlla olacak diye bir kaide yok. O yüzden söylüyorum yani. Ferhat Gündoğdu'nun aynı apartmandaki, bırak üst ve alt komşusunu, en üst komşusu bile olmaz yani. Aynı o apartmana beraber girmişlerse falan gibi düşünürüm. Tabii ki yanlış bir yargılama durumu da, anlatmak istediğim yakından uzaktan ilişkisi olmasın yani. Ferhat mı? Ferhat kim ya falan diyen biri olması lazım ya. Gündoğdu mu? Ne Gündoğdu ya? Geceleri çalışıyoruz biz falan gibi, hani günle doğmakla bilmem neyle ilişkisi bile olmaması lazım artık yani. İnsanların aklında böyle şüphe uyandırabilecek küçük bir zerrecik bile, anladın mı, büyük problemler ya. Mesela şey deniyor. Neydi bu bizim İngiliz hakem? Taylors, Anthony Taylors. Şu an Merkez Hakem Kurulu'nun getirdiği İngiliz Taylor var ya. Taylor, Maylor falan, Anthony, Mantoni. Abi geç. Hani Mr. Mrs. M. Brown'lar falanlar filan, onlar geç. Simple present, continuous tense, onları kaldır ve bak, İngilizce, İngilizce yok. Peki mevcut hakemler şu an görev almayacaklar mı diyeceksiniz? Kim gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Ferhat Gündoğdu'nun 8 Mart operasyonunda göndermiş olduğu 13 tane hakem var ya, o 13 uğursuz sayısının şey için, Ferhat Gündoğdu için 13 benim için bundan sonra uğurlu bir sayıdır. O 13 isimden bir tanesi kim olursa olsun Merkez Hakem Kurulu'nun başına gelmelidir. Ve aslında Merkez Hakem Kurulu'nun başına gelecek bir isim daha var. Ali Tuna'dır. Yani bu olayların başlangıcı ve dediğimiz gibi kaçtı, 15 Eylül itibariyle miydi başlangıcın olduğu tarih, sanırım öyle olması lazım netlik kazansın bakalım bir. 15 Eylül, evet. Yani 4 ilde yapılan bir operasyon vardı resmi belgede, sahtecilik ve mobbingle ilgili. Tabi İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa eş zamanlı düzenlenen bir operasyonda Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alınıyor ve soruşturma bir kişinin bu müşteki sıfatıyla, hani sürekli söyleniyor müşteki müşteki müşteki, şikayetçi olmasıydı arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Tabii hukuk dilinden konuşunca bazen öyle, evet o müşteki olmuş diyen olmuyor, biri şikayet etmiş diye geçiyor. O şikayetçi sıfatıyla 15 Eylül'de ifade vermesiyle başlıyor. Dosyada bir inceleme altına alınıyor. İşte organize suçlarla ilgili birimler devreye giriyor. Ardından olay farklı yerlere gidiyor. Dosyada Mali Suçları Araştırma Kurulu da giriyor. MASAK devreye giriyor. Sonra bir inceleme HTS raporları, bu iletişimle alakalı bulundukları konumlar ve yaptıkları telefon görüşmeleri ve yazışmaları. Ondan sonra bilirkişinin tespitleri de ekleniyor olaya. Öyle güzel gidiyor olay, ilerliyor. Sonrasında aklına birkaç tane şey geliyor. Diyorlar ki Merkez Hakem Kurulu'nun bu organizasyonu esnasında federasyondan kimsenin haberi yok muymuş? Bunlar yaşanırken kimse bilmiyor muymuş? Bütün bunlar olurken. Şimdi Merkez Hakem Kurulu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bağlıdır. İstifasını almak için elbette bir aşama kat edilmesi gerekiyor. Yani şey değil, ben federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu olarak Ferhat'cığım seni kovdum diyemiyorsunuz. Yani bu denilemeyebilir ama atama süreçlerinde sahte evrak kullanılmasına göz yumulduğu veya denetim görevinin ihlal edildiği tespit edilirse, ki o soruşturma devam ediyor, edilecekmiş gibi de gözüküyor, sorumluluk yalnızca kurulla sınırlı kalmayacak gibi de hissediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani büyük bir ihtimalle federasyon başkanı ve yönetim kurulunun o meşruiyetini ortadan kaldırarak olağanüstü genel kurul sürecini biraz zorunlu kılacakmış gibi de duruyor. Ya bu federasyonun da koltuğu sağlam değil. Hani vidalarda bir gevşeme var. Hani bunu alyanla mı sıkarsın, torna vida mıdır, yıldız mıdır, düz müdür, tork mork mudur bilmem artık. Ama o koltuk sallanıyor. Hani vardı ya böyle tekerlekli koltuklar, bir tane tekerleği şeydir ama arkaya yaslandığında orayı kontrol edersin. O kopmuş tekerlek hangi, en arkada kalmasın, devirir vallahi arka, tepe taklak giderim vallahi dersin işte. O tepe taklak durumu federasyonun birçok koltuğunda var. Bir tane tekerlek ortada yok. Tabii burada öncelikle operasyonla ilgili Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'i, Cumhuriyet Savcılarımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı falan tebrik etmek lazım ki 7 ilde, hatta pardon 4 ilde yapılan bir operasyondu bu. Ankara, Elazığ, İstanbul ve Manisa'da başlamıştı. Sonra soruşturma kapsamında eski hakem Ali Turan'ın uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınavında ait olan 2 sayfalık bu sınav belgesi üzerinden bilirkişi incelemesi yapılıyor ya. O bilirkişi incelemesinin cevabı sınav kağıtlarıyla alakalı arkadaşlar. Ve bu işlemde sınav kağıdındaki yazılarla Ali Turan'ın huzurda alınan yazıları, tersim biçimi, işleklik derecesi, istif eğitim doğrultu ve alışkanlıklar, seyir hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırılıyor. Yani yazının ona ait olup olmadığı inceleniyor. Bununla ilgili olarak bilmiyorum, daha önce işte bu imza size mi ait falan gibi, işte oturarak yapılıyor, ayaktayken yapılıyor falan. Böyle bir işlemden geçiyor Ali Turan. Tabii o kalemi tutuşundan tutun, İşte A harfinin yazılışından, B harfinin çizilişinden, Z'si, Y'si, G'si kimine göre farklıdır mesela. Bakarsın mesela bu kimin yazısı, bu annemin yazısı, işte bu babamın yazısı falan diyebilirsiniz yani. O yüzden sınav kağıdında itiraz ediyor. Ben diyor geçmiştim sınavı diyor Ali Turan. Nasıl geçmiştin? Kağıdımı görmek istiyorum diyor. Öyle bir hakkı var çünkü. Tutuşuyorlar bir anda. Çünkü Ali Turan'ın kağıdını atıp yerine Ali Turan'mış gibi dolduruyorlar sınav sorularını da, hepsini yanlış yapıyorlar. Adam diyor ki ya ben hepsini doğru yaptım çünkü diyor, yani biliyorum şimdi ben bir hakemim ve taçtan örnek veriyorum, offside olmayacağını herhalde biliyorumdur değil mi diyor. Cevaplarında şey yazıyor mesela, örnek veriyorum hani serbest vuruş mesafesi, endirekt serbest vuruş mesafesi ne kadar olmalıdır? 11 metre, 13 metre ki 11 metre yapan da var şu an aktif olarak görev yapıp. 9-15 bilmem ne falan. Ona bakıyor. Offside'dan touch olur mu? Touch'tan offside olur mu? Öbür taraftan işte top iz düşümüne göre dışarıda mı içeride mi? Bir oyuncu dışarıdaysa top içerideyse, top içerideyse oyuncu dışarıdaysa falan gibi. Hani basketbolda topun dışarıda olması oyuncunun içeride olması ile birleştirilince hiçbir anlam ifade etmiyor ya. Top dışarıdaymış, oyuncu içeride ya, onunla temas halinde. Futbolda o geçerli değil ya. Mesela öyle sorular var. Adam hepsini yanlış cevaplamış Ali Turan. Diyor ki yani ben nasıl yapabilirim böyle bir şey, itiraz ediyor. Ondan sonra o yazı bana ait değil diyor. İşte o ters biçimine, işleklik derecesine, istifine, eğimine, işte doğruluğuna, alışkanlıklarına, seyrine, hızına, baskısına. Kalemi daha önce hiç bu kadar bastıra bastıra yazmamış adam mesela ya. Ve inceleme sonucunda sınav kağındaki yazılar ve Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında o grafolojik ilişki tespit edilemediği kanaatine varıldığı söyleniyor. Ve bilirkişi raporu da ekleniyor operasyona. Sonra tabii Tuna bazı maçlara istenen hakemler atanıyor. Ben bu sisteme uymadım. Bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Ve Türk futbolunda bir yapı vardır ifadesini kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında uzun süreli mazeret dönüşünü yazılı sınavdaki usulsüzlüğe ilişkin kanunun şikayetçisi olan eski hakem Ali Tuna Türk futbolunda yapı var dedi ve Tuna konuşunca da hamle yapınca mesela Tuna'ya kadar hiç kimsenin, örnek veriyorum, şey yok mu? Şikayeti yok mu bu zamana kadar? Hep mi korkulmuş? Hani eziyet var deniyor ya operasyonun içerisinde. Hakemlere karşı mobbing uygulanıyor falan. Tehditler, mehditler. Bana bak falan gibi hani böyle. Görevi ve güveni kötüye kullanma. Zimmete evrakta sahtecilik, paralar geçirme falan gibi şeyler de çıkıyor. Masak varsa işin içinde inceliyor çünkü yani. Sayın Akın Gürlek de temiz futbol mücadelesi devam edecektir diyor. Başkanım günaydın, soruları alacaktım ben. Ha dur diyor ya, Emre Kosif'e söylemiştim, 3 kere aradım diyor. Dur Karadoruk'a bahsettim diyor, şey yapsın diyor ya, getirsin diyor, tamam. Ahmet Şahin'e mesaj attım daha dönmedi diyor falan. Soru, hocam sınav yaklaşıyor başkanım, şu soruları bir göndersem falan diye. Bir de, sınava girecek kişi, hani sorulan soruları da birkaç tanesine baktım ben. Allah korusun bir yanlış yaparız falan diye. Hani cevaplarını ezberleyemeyecek olan kişiler herhalde aynı kağıtla falan cevapları alayım derken hazır olan kağıdı alayım ya da şöyle bir şey olabilir diye. Yani niye sınava sokuyorsunuz ki bu insanları? Bu insanları direkt şey yapın ya. Onun yerine başkaları falan giriyor ya sınava. O kadar da belli etmeyelim falan mı dediler acaba? Daha ne belli edeceksin ki? Daha ne yapabilirsin ya? Yunus Yıldırım'ın gözaltına alınan, mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçiren kişinin, eski hakem Yunus Yıldırım'ın bu dönem içerisinde 6 haftalık dilimde, bir öncekileri falan geçtim, bu 6 haftalık dilimde VAR hakemi olduğunu biliyor muydunuz falan? Ya. Bu arada milli takım sayfasını kapattık galiba değil mi? Bir iki galibiyette falan tekrar orada bir yeşerme olur. Tekrar oraya bir kanalize oluruz yani. Ne yaptı ya milliler falan? Ne oldu ya, maçım vardı dün. Oraya döneriz. Biraz böyle soğuma evresine girdi milli takım. Hani sıcak çünkü çok. Direkt dolaba da konmaz. Kenarda bekletiliyor. Soğusun diye. Sonra difrize atılacak. 2-3 hamle yapılmazsa, Montella ısrarcı olursa, federasyon değişmezse, dur herkes şimdi şeye döndü. Hani Orkun milli takımda mı? Kerem oynar mı? Kalede Berke mi olsun falan kısmını geçti. Herkes şeye döndü. Ne olmuş ya? Bu Ferhat Gündoğdu falan diye. Örnek verilen takım karşılaştırması yapan bir... Ha yok, çok eski mesajmış bu. Bu yeni mesajlara bakalım. Doğan abi, Mehmet Büyük ekşisinin de gözaltına alınması gerekmiyor mu? Büyük ekşisinin de. Tugay Kağan Numanoğlu'na da mobbing uygulamışlar. Tarih hakemlik camiasında Deniz Çoban'dan sonra Ali Tunay'ı da adam diye yazdı, helal olsun diye. Doğan abi, Manchester City'nin olayı ne? Biraz olaydan bahsedebilir misin acaba diye. Çok mali ya. Çok mali konu. Ama bir saniye. Şeye bakıyor, dur. Şimdi telefon attığıyla ilgili bir problem vardı, onu gidermeye çalışıyorum. Şimdi Manchester City'nin Premier Lig'deki tüm suçlamalardan suçlu bulunmasıyla alakalı konu ayrı. 900 milyon sterlinlik bir skandal falan diye geçiyor ya. 900 milyon sterlinlik. Söylemesi bile zor. Sterlinlik falan diye yani. Premier Lig o finansal kuralları gereğince onları ihlal ettiği nedeniyle inceleme altına alındı City. Ve orada bir komisyon var. Bağımsız komisyon tarafından da suçlu bulunduğu açıklandı. Bundan sonrası ne olacağı merak ediliyor. Daha önceki işte 2008'lere 9'lara varan sezonların kulübün finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği suçlamalarıyla alakalı konu var. Ve tabii o gelirlerini yapay şekilde arttırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu sonucuna varıldığı da konuşuluyor. Bununla ilgili olarak klasik konu şeye dönecek mesela, bizim de City'ye benzer bir kulübümüz var mı'ya dönecek konu. Beni oraya doğru çekmeye çalıştığınızı çok iyi biliyorum da ben yolda değilim yani, hani bırak hani oraya doğru yolda, ben yoldan sapma gibi değil, ben yolda değilim yani. O konuya girmem oralara. Ama bir sürü şey var. Şimdi Premier Lig'in CEO'su bir açıklama yapmıştı. Ona şey yapmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Neydi adamın ismi? Richard mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bu City ile ilgili olarak bir açıklama yapıyor. Diyor ki hani temel karar diyor bu dönemde Manchester City'de yaşananların gerçeklerini ortaya koyuyor. Ve kulübün yaklaşık 10 yıl boyunca Premier Lig kurallarını sistematik şekilde nasıl ihlal ettiğini detaylandırıyor aslında diyor. 10 yıl boyunca. Burada şimdi şampiyonluklar değişmeyecek mi? Burada değişen şampiyonluklardan dolayı bir kayıp olmayacak mı? Hani İngiltere'de bunlar oluyor mu? Premier Lig'de maçlar bilmem neler falan derken hani böyle büyük bir skandalı biz nasıl kaptırdık başka bir ülkeye? Ah ah ah vah vah vah falan gibi de bir şey değil tabii ki konu yani. Bak, sadece her şey bizde oluyormuş algısının yıkıldığı da bir şey bu. Buna İngiltere Premier Ligi futbolun beşiği falan gibi hani öyle cümleler kurarak biraz bahsedeyim. Bunlar eğer sebebiyet veriyorsa ve olaylar orada yaşanabiliyorsa 10 yıl boyunca kimse hani 3 yıl geçtikten sonra bir şeyler oluyor sanki ya falan deyip hani hiç duydunuz mu Liverpool ya da Arsenal ya da City'nin 10 yıllık bu dönem içerisinde yaptıklarıyla alakalı bir tane gazete haberi, bir tane radyo haberi veya medyaya yansıyan bir şey duydunuz mu? Bir Liverpool başkanının çıkıp bu City'nin paraları ne olacak, bu limitleri falan, yani öyle bir şey var mı? Yapı var falan diye bir şey konuşuldu mu Premier Lig'de falan? Hı? Başkanım günaydın, soruları alacaktım ben. deyip hani herkese başkanım diyeceğim ondan sonra. Başkan günaydın, soruları alacaktım ben. Futbol gerçekten bu ülkede afyona döndü. Biz zaten bunların olduğunu ortalama 5 yıldır gidiyoruz ama ne zaman ülkede herhangi bir kriz patlak verse hemen futbolda şike, hakemler şöyle yapmış böyle yapmış, bu operasyonları neden ayyuka çıktığını herkes çok çok iyi biliyor. İlker ben demiş. Günaydın, kolay gelsin. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasından önce acil durum, ardından kaçırılma kodu gönderdi. İsrail savaş uçaklarını havalandırırken uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi. İsrail Başbakanlığı ise kaçırılma olayıyla ilgili olarak sabah son dakika haberinde komik bir şey abi. İsrail açıklama yapmış, uçak niye oraya indi diye pilotlar kavga etmiş. Ondan inmişler. Sen bana hayırdır ne bakıyorsun ya? Oğlum dönsene önüne falan diye. Sen hayırdır ya diye böyle. Bizi kim alabilir ya diye hani. İniyorum bak buraya diye hani. Ulan inmezsen seni diye hani oraya geçmiş konu. Ya bizi kim alabilir olayı neydi ya? Şey yok yok, hakemlerin içinde vardı bu bizi kim alabilir. Bu Alican Sağlar mı yazmış bunu? 2000 doğumlu. Bu gençle tanışmak isterim ya. Öyle bir şey var, bizi kim alabilir diye. Ferdi Karadoruk muydu? Ferdi Karadoruk. Bir düğünde falan gözaltına alınan ve o WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ferdi Karadoruk. Hakemler Derneği Başkanı bildiğim kadarıyla. Bir de Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu olan Alican Sağlar vardı işte. 26 yaşında genç bir kardeşimiz. Ferdi Karadoğru'ya diyorlar ki bir operasyon var sizinle ilgili, sanki bir şeyler oluyor deniliyor. O da o esnada şeyde, halayda, bir düğünde ve o fotoğraflar çekilirken halayda o fotoğrafları sosyal medyasından paylaşıyor. Karadoruk'un operasyon haberinin almasının ardından sosyal medya hesabından toplu bir fotoğraf paylaşıp bizi kim alabilir diyerek meydan okuduğu da ortaya çıkınca oradan geldi aklıma. Onun öyle bir şeyi var çünkü. Şansı yok. Ha bizi kim alabilir diye var yani. Şansı yok. Tonlama, tam Karadeniz tonlaması hani. Hele ya ne? Ya ne hele? Hani bizi kim alabilirdi? Orada o horon esnasında halaydayken var yani. Hani horon diyelim ona, halay da demeyelim de. Madem bizi kim alabilir diyorsa horondur. Şimdi vallahi hani Adalet Bakanı Akın Gürlek alabilir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı alabilir, 4 ildeki bu savcılıklar Mersin alabilir, Antalya alabilir, Ankara alabilir, ya bizi çok kişi alabilir diye al hele diye öyle geçer ya. Dur daha neler çıkar, bizi daha kimler alabilir diye. Daha gider yani. Dodo günaydın, ülkenin birçok yerinde çürüme var diye yazmış. Abi o değil. Ne o, bilemedim. Onun da mı tonlaması var acaba? Abi sergene bittim burada diye. Ben şeye bitiyorum bu aralar ya. Hani birileri mutlaka yapmıştır. Bunu nasıl yapıyoruz diye veya sormuştur. Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor diye. Onu yanına onu koyup böyle herkesi görüyorsun böyle. Arda Güler var, Arda Turan var, Mourinho var, Fatih Hoca var, Ali Koç var falan. Kimi gör, Okan Buruk'u yapmışlar falan. Hani ona bakayım ya, artık kim var falan diye. Çok da kısa bir şey, 4-5 saniye bir şey sürüyor. Bu oyunun mucidi bu falan diyen davulcu da var ya yanında, o da mesela çok iyi. Onu seviyorum ya. Şansı yok. Peki. Günaydın Doğan Bey. Montella'yı artık göndermek mi gerekiyor? Ya hala milli takımla ilgilenmek ya çok eski takım. Arkadaşlar ya lütfen biraz modaya uymak ya. Milli takım out, merkez hakem kurulu in. Hani oraya dönmek lazım ya. Yani hep beraber istifa edecekler. Hep beraber istifa et. Hep beraber. Ya hatırlıyor musunuz? Bundan aylar öncesi miydi? 2 ay falan olmuştur herhalde. Bir programdayken şey yapmıştık. Hacı Osmanoğlu ve Montella arasında istifa et diye kendi aralarında telefon konuşmaları, önce sen kapat sonra sen kapat falan var ya, iki sevgili konuşurken geldi mi uykun?
0: Biraz geldi.
4: Yat istiyorsan ha. Yatıyorum zaten. Tamam o zaman, erken de kalkacaksın, hadi kapat istiyorsan.
0: Önce sen kapat.
4: Sen kapat. Bu kadar olumsuzluktan sonra bu olayı hatırlıyorsanız, Hacı Osmanoğlu ve Montella konuşması yapmıştık. Villa diyorlar senin için. Ha? Verecek diyorlar. Paraguay yenilgisi ne olacak? Neyse konuşuruz sonra. Hadi önce sen istifa et. Hayır sen istifa et. Uluslar Ligi'nde ilk mağlubiyet falan, ikinci var. İstifa var mı? Hayır, önce sen istifa et. Merkez hakem kurulu diyorlar, Ferhat Gündoğdu falan. Oralar. Sen istifa et. Sen istifa. Birlikte edelim. 1-2-3 istifa.
0: Tamam hadi bakalım. Hadi böyle bir şey
4: kat. Alo. Orada bir de hala güvenmeme durumu var ya o şeyde mesela. Hani 1-2-3 deyince kapatıyoruz, tamam mı? 1-2-3 kapat. Oradasın biliyorum falan diye. Yani öyle bir şey çıkıyor. Ya. Bunlar gerçekler. O gerçekleri konuşmak üzere telefon attığını da açalım. Şey yazmışlar. Adam gibi konuş cıvıtma diye yazmış bir tane dinleyici. Yani çok resmi bir şey konuşmuyoruz arkadaşlar burada. Biz bir radyo programı yapıyoruz. Çok resmiyet arıyorsan resmi gazete var ya. Onu oku yani, ben şey yapmıyorum. TRT'de bile, devlet kanalında bile ne muhabbetler dönüyor artık. Merkez hakem kurulu cıvımış. Benim burada konuşmam mı acaba şey olmuş yani. Her taraf çok şey, ciddiyetle işine bağlı. Ben mi cıvımışım yani? Biraz daha un kat. Biraz daha un. Toparlar o. Doğan abi, insanlar durduk yere nefret eder hale gelmediler. Yani bir sabah uyandı ya, biz gurbetçilerden nefret edelim demedi kimse. Bunu lütfen Ahmet Konanç'ı iz... Oo, nerelere geliyor konuyu? Ne Ahmet Konanç'ı? Doğan abi, bu milli takımın içinde eli kolu uzun bir arkadaş var. Yani çözemedim, ne zaman bir hezimet olsa bir operasyon çıkıyor ortaya ya da dur şu milli takım bir oynasın. Bunlar kesin gene bir şeyler yapacaklar, biz onları unutturalım mı diyorlar acaba demiş. O şey yapmayacağım. Abi 10 dakikadır sana gülüyoruz aralıksız diye yazmış. Harikasın, böyle devam Doğan'ım demiş. Enes yazmış. Enes, diğer mesajı okuyamayacağım onu. Anthony Taylor kısa süre içerisinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer. Sistemin dinamiklerine hakim olur. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir. Sonrasında direktör Taylor, federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur diyerek mesajı 8 Ağustos 2026 yılında atan Fırat Aydınus hocamın alnından öpüyorum. Tabi mağdurlarından bir tanesi bu 8 Mart operasyonu içerisinde yaşananlarla ilgili olarak ileriyi görmek kısmını falan geçtik. Biraz şüphecilik konusunda da bize Fırat hocamla ilgili hani konuşurken şey deriz mesela. Hocam ne yapıyorsun? İyi Doğancığım, sen ne yapıyorsun? Akşam şöyle bir yerdeyiz, gelir misin? Gelirim. Nerede yer? Burada. İşte kaç katlı bina? Binanın deprem şeyini aldık mı? Aldık. İşte bizim masa nerede olacak? İşte hocam cam kenarında üçüncü masayı düşünüyoruz. Rezervasyon. Arka masada kim oturacak? Dört çift var. İki kız dört erkekten oluşuyor. İşte orada gençler var. TC'lerini vereceğim hocam birazdan size, kimler olduğunu falan diye. Kamera sistemi 24 saat kayıt altında. Hocam merak etmeyin. İçeceğimiz buzlar içme suyundan yapıldığını da söylüyorum falan diye. Bana öyle Fırat hocamla ilgili o detayları her defasında söylüyorum yani. Evet hocam, ben gelirken de şu renk kıyafet giymeyi düşünüyorum. Hani meç olmayalım ya da ne bileyim bir piştim işte. Hiç yakışmaz bize, doğru söylüyorsunuz. Böyle şeyler gidiyor. Ama Fırat hocamın ileri görüşlülük konusunu Anthony Taylor'la ilgili Türk futbolunu ve hakemlik iklimini çözecektir. Sistemin dinamiklerine hakim olacaktır. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenecektir. Hatta sezonun yarısı bile gelmeden, bak 8 Ağustos daha lig başlamamış. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu'yu gönderir. Sonrasında direktör Taylor federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur diyor. Havalı kornalar var diye böyle arrva, arrva diye. Doğan abi sana bayılıyoruz. Eyvallah. Doğan Bey, İstanbul'da U17 amatör lig kuralları çekildi ve bu hafta sonu başlaması gerekiyordu ama bu olay patlayınca hakem bulmakta sıkıntı yaşanacağı için ligler ertelendi. Prof liglerde ertelenir mi? Ya bizi kim erteleyebilir? Olmaz. Fon olayları varken Merkez Hakem Kurulu işini milli takımın kötü durumu yüzünden gündem değişimi olarak algılayan arkadaşın saflığından istiyorum ben de demiş. Cenab-ı Allah hem Hacı Osmanoğlu'nun son açıklaması bu olabilir mi diye yazmış. Cenab-ı Allah başkanın gözaltına alınmasını nasip etti. Başkan gözaltında sadece onları nasip etmedi. 7 kişiyi de ihsan eyledi. Onlar da varlar falan gibi öyle bir şey. Ama Anthony Taylor mı yoksa Mustafa Kamil Abitoğlu mu? Bunu bilmiyorum. Yani Fırat Hoca'nın da kulağına önceden bir şeyler gelmese bunları da büyük bir ihtimalle tahmin etme olasılığı çok fazla yok gibi mesajlar geliyor. Zamanında KPSS sorularını yandaşlarına veriyorlardı. O geldi benim de aklıma bir anda diye yazmış. Güzel ülkemde it izi at izi birbirine karışmış. Biraz çürüme yok mu diye yazmış. Doğan abi, enerjinle bizi hayatta tutuyorsun, cansın sen diye yazmış. Eyvallah. Eksik olmayın. Siz de öyle. Acaba ligler devam etseydi bu olay patlar mıydı? Abi bir de şunu merak ediyorum. Geçen seneden bu yana bahis olayları, hakem olayları, şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bu olayı. Yani bu ligler hala nasıl devam edecek? Etmeli mi? Türk futbolu bitmiş yani. Buna UEFA'dan nasıl bir tepki gelecek? Allah yardımcımız olsun demekle yetiniyorum deyip devam ediyor. Dodo, aman ellerini ayaklarını voleybola bulaştırmasınlar diye yazmışlar. Hatta bu branşların isimlerini ağızlarına bile almasınlar falan diye. Hatta geçenlerde televizyona tekrar bağladık. Mehmet Akif Üstün'de voleybol federasyon başkanımızı, sağ olsun o da hiç kırmıyor. Çok eski arkadaşlar Ömer Faruk Ünal'la falan, çünkü Ömer abiyle hem onun dolayısıyla biz de tanışmış olduk kendisiyle, bulunduğumuz ortamlarda görünce sağ olsun merhabasını ya da sıcaklığını eksik etmiyor federasyon başkanı. Onunla da konuşuyorduk, ben de dedim ki şu futbolla bir 15 dakika bir ilgilensem mi acaba diye, yani öyle şey yaptık. Daha önce federasyonda görev aldığını biliyor muydunuz? Mehmet Akif Üstün'de. Yani düşünün arkadaşlar yani. Doğru yer doğru zaman bazen ya. Hacı Osmanoğlu Montella konuşmasına hala gülüyoruz iş yerinde abi diye yazmışlar. Ama çok eski mevzu ya. Ben onu Dünya Kupası sonrasında hani bir konuşmada burada yapmıştık ama çok daha iyisiydi. Yani şimdiki şey ya tekrar ama başkası tarafından yapılmış espri gibi. Onun orijinali çok daha güzeldir işte. Doğan yapmıştı falan olması lazım. Biz onu yaptık. Daha önce sen istifa et, sen istifa et. Önce sen kapat, önce sen kapat. O gerçekten benim de programdan çıktıktan sonra böyle yolda molda aklıma geldiğimde hala güldüğüm şeylerden bir tanesidir yani. Telefon alacak dedin, arıyoruz açmıyorsun diye. Bak kızmışlar buralara yazmışlar yani. Var var birkaç tane haberle de ilgili bağlarız. Telefonu da telefonu da alalım. Hadi birkaç tane telefon alıp ondan sonra reklama meklama öyle gidelim arkadaşlar. Herkes konuşsun. Herkes kendi derdini anlasın ama çok şey yapmayın yalnız. Hani suçlama, bağırma, mağırma, çağırma olmasın. Yani. 95-17 günaydın.
5: Hollanda'dan selam Doğan, nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yurt dışıyla başladık güzel. Ülkeye girişimiz ne kadar sürer bilmiyorum. Evet. Senin sayende. Hadi.
5: Vallahi paket dağıtmaya devam, yolda seni dinliyoruz.
4: Eyvallah.
5: Gündem yoğun.
4: Sonra diyorlar ama, ki milli arada ne konuşuyorsunuz, ne konuşacaksınız diye soruyorlar bir de utanmadan bize böyle soruları soruyorlar.
5: Bizde gündem biter mi? 30 saniyede bir gündem değişiyor. Tabii sıkıntı canım. Yok ki.
4: Ya şu Ferhat Gündoğdu'yu unutturacak bir şey yaşanma ihtimali %80 falan ya bir anda. Her şey olabilir ya.
5: Her şey olur. Ya. Ben telefonla konuşurken bile belki değişebilir.
4: Tabii tabii değişmiş bile olabilir. Yani. Bizim haberimiz bile olmayabilir şu an. Daha ne kadar abartabiliriz bu... acaba? Lütfen. Tamam.
5: Bu gündemin sorumlularının bu şekilde nasıl diyeyim yani bu Ferhat Gündoğdu, MHK işte yapı neyse bunların bu şekilde rahat tabirle böyle sokak ağzı tabirle at koşturmalarının en büyük sebebi Fenerbahçe ile Beşiktaş'tır. Bu uzun yıllardır bu kangrene, bu bunların sağladığı hegemonyaya, bu hakimiyete cevap veremeyip bunları kulüpler olarak birleşip güç gösterisi yapmayıp şimdi bunlardan sadece söylenerek dert yanmaları bence sağlıklı değil. Serdar Adalı Başkan konuşuyor, Aziz Başkan konuştu, Ali Koç konuştu. Hepsinin videoları çıkıyor ama somut eylemler hiçbir zaman son 10 yılda olmadı.
4: Ya o dönem onlar bile yapamadıysa diye düşünmüyor musun peki? Mesela Ali Bey'in nasıl? O dönemki yapmış olduğu konuşma, ben başkan olsam da olmasam da iki elim yakasında burada mobbing uyguladığını, evrakta sahtecilik yaptığını elbet bir gün ispatlayacağım demesini falan. O zaman görevden alamaması bakın, bile.
5: Şimdi şöyle, söylem başka bir şeydir, eylem başka bir şeydir. Şimdi ben de konuşuyorum, ben de anlatıyorum. Uzun yıllardır radyo dinliyor, sen de anlatıyorsun. Programına gelen konuklar da anlatıyor. Bunlar sadece söylemdir. Eylem şudur. Çıkarsın basın toplantısı yaparsın. Şu sebeplerden dolayı bunlar şaibelidir. Ve biz bu yüzden örnek veriyorum yani tamamen farazi. Hani başka alternatifleri de olabilir de. Biz işte kulüpler birliğinde bu konuyu konuştuk. Bize destek veren atıyorum 8 kulüp var, 9 kulüp var. Biz bu düzen, bu yapı, bu insanlar değişmediği sürece biz maçlara çıkmamayı düşünüyoruz deyip bir ortalığı ayağa kaldıramazlar mıydı mesela? Örneği değiştirebiliriz de. Veya başka bir şey yapabilirler miydi? Veya sahaya çıkıp protesto edebilirler miydi? Maçları 10 dakika geç başlatabilirler miydi? Mesela topu ayağını değdirmeyebilir miydi? Gibi yani bunu örneklendirebiliriz. O yüzden diyorum Fenerbahçe Beşiktaş suçlu. Çünkü bunlardan en çok mağdur olan iki kulüp say desen 1-2 Fener Beşiktaş. Anadolu kulüplerini şu yüzden saymıyorum. Onların hani sesleri az ve güçleri az diye. Güçleri çok olan kulüplerden bahsediyorum. O yüzden şimdi bu insanlar bu kadar rahat istediklerini yapmışlar, istediklerini hakem yapmışlar, istemediklerine bilmem ne yapmışlar. İstediği gibi oynamışlar. Üzerlerinde zaten hani bir hukuksal ne ya da ne bileyim patron olarak bir el olmadığı için zaten bizim federasyon başkanının normalde yani federasyon binasını boş verin, futbolla uzaktan yakından alakası olmaması gerekirken, yani ben Hollanda'da yaşıyorum. Ben 6 senedir burada.
4: Acaba dışarıdan çok fazla Hollanda net mi göremiyorsun diye de soran çıkar şimdi, ben sana söyleyeyim yani. Ha bu arkadaş niye konuşturuyorsun falan döner konu. Herkesin konuşma hakkı olduğu bir radyo programı olduğu için söylüyorum. Birbirimizi tanıdığımız için söylüyorum burada.
5: Ben 40 sene İzmir'de yaşadım.
4: Ya ben şeyi söyleyeceğim. Buradan mesela Ferhat Gündoğdu'dan mesela bu ters manyel de olabilir diye böyle konuşmalar da var şimdi. Etrafımızda herkes konuşuyor. Mesela Fenerbahçeliler diyor ki gördün mü Ali Koç'un dedikleri oldu.

0: katlanmıştır diyor. Herkes kendi kafasına göre ve bu olayın futbol açısından düzelmesini değil de kendi takımlarına nasıl yarar sağlayacağını düşünerek devam ediyor.
1: Sen şimdi çok basit, ne kadar güzel söyledin bak, ne kadar güzel. Şimdi olay şu, futbolda sadece kulüp pazarı, yani şahsiyete indirmeyeceksin. Ben futbolun genel paydaşı için söylüyorum. Fener'i, Beşiktaş'ı, atıyorum Trabzon'u, osu busu, şusu fark etmiyor. Şimdi bu yapıdan kimler ne kadar nemalandı, niye nemalandı, nasıl bir adalet sağlaman lazım? Bu ülkede normal, düzgün, aklı başında, efendi insanların, liyakat sahibi insanların yönetmesi gereken, az önce voleybol örneğini verdiniz ya, onun gibi işin ehli insanlar ya da basketbol gibi. Basketbolda Avrupa şampiyonu oluyorsun, Euroleague şampiyonu oluyorsun, voleybolda dünyanın kazanmadığın kupa kalmamış. Oralarda neden? Çünkü orada herkes işini yapıyor. Futbolda da burada herkes işini yapsa, o zaman takımlardan hangisi güçlü ise sahaya çıkarsın, oynarsın ve kazanırsın, kaybedersin. Bu kadar basit. Kulüp bazlı bakma. Ama sen bu altyapıyı sağlam oturtturmamışsan, senin yani hakemlikle alakası yok adamın. Federasyon başkanı federasyonla futbolla alakası yok. Yöneticilerin hemen hemen hepsinin futbolla alakası yok. Var olanların da futboldan uzaklaştırmışsın. İyi hakemleri kovmuşsun. Orta seviye hakemleri kovmuşsun. Hiçbir iş yapmayacak. Maç yönetmeyi bırak, halı sahada maç yönettirmeyeceğin adamlara hakemlik yaptırıyorsun.
0: Peki. Bunun kulüpçülükle bir ilgisi olmaması gerektiğini söyleyelim. Zamanında biliyorsun Galatasaray'ın o günlerde işte hakemlerle ilgili bir imza kampanyası yaptığında 16-17 kulübün imza toplamayıp Galatasaray'a karşı, değil mi? Galatasaray imza vermişti, 17 kulüp vermemiş miydi? Öyle bir şey olmuştu falan. Diğer taraftan federasyonun kurullarıyla alakalı işte Fikret Orman dönemindeki Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, Mehmet Sepil vardı bir dönem. Hep bunlar konuşuluyordu ama Süleyman Hurma da şey diyordu mesela, Karagümrük Başkanı. Abi içeride evet diyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz hayır diyorsunuz. Ben tam olarak anlamıyorum. Neden kamera kayıtları ve ses kayıtlarıyla artık toplantı yapmıyoruz? Ben girmeyeceğim bundan sonra diyordu. Yani çok şey değil, anlatabiliyor muyum? Çünkü devreye birileri giriyor, iki tane telefon geliyor. İki tane başkanın bir anda tavrı değişebiliyor. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor ülkede.
1: Bunun sebebi ne? Çünkü Anadolu kulüplerinin o iki telefona muhtaç şekilde yaşaması, o muhtaç şekilde altyapısının olmaması, parasının olmaması, transfer yapamaması, ligde barınamaması. Bunların tabii daha temele inmen gerekiyor ama tabii, yüzeysel olarak bakarsan herkes konuşuyor ama kimse istediğimiz, bizim halk olarak söylüyorum, istediğimiz somut adımları atmıyor. Ondan sonra da bağırıyorlar. Gerek yok, adımı at, halk senin arkandan gelir. Ben bunu kulüp olarak söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum. Genelde bir şeyden mutlu değilsen, en basitinden başka bir örnek vereyim. Burada Hollandalı çiftçilere bir kanun çıkarmaya çalıştılar, bazı şeyleri engellemeye çalıştılar. Çiftçiler otobanları kapattı. Otoban traktörlerle, kamyonlarla otobanları kapattı ve yasayı geri çektiler. Yani ne, anlatmak istediğimi anlayabiliyor musunuz? Yani net bir şey yaparsan,
0: ehliyetlerin el konmadı mı?
1: Efendim?
0: Ehliyetlerin el konmadı mı?
1: Ehliyeti boş ya, dokunamazsın burada, dokunamazsın.
0: Çok teşekkür
1: belki
0: ederim.
1: Gurbette Hollanda.
0: Başkan, soruları alacaktım ben. Nasıl yapabiliriz bunu? Hani teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Konuyu kapatırsan sevinirim hani. Bizi de yakmazsan Hollanda'dan. Buradan yakmaya çalışanları anlıyorsun da sen Hollanda'dan beni niye yakmaya çalışıyorsun onu anlamadım.
1: Hayır, burada dokunamazsın dedim. Ya ben tamam, başka bir şey söylemiyorum.
0: Tamam kötü bir şey değil. Ya tamam, konuşmaya devam edersek kötü bir yere gidecek gibi geliyor da o yüzden.
1: Yok ben otokontrolü ne olduğunu iyi bilen bir insanım.
0: Tamam, ben, Hollanda'dan o kadar yapabiliyorsun, ben buradan yapamıyorum. O yüzden duydum.
1: Yani çünkü ben demek istediğim şuydu, yani şimdi milli takımı konuşamıyorsun. Rezalet bir hoca yönetimi, yanlış kadro seçimleri, İnanılmaz kötü taktikler. Bana göre Sergen Yalçın'ın çok güzel bir lafı var. Harika bir jenerasyon kötü bir hocanın elinde eriyor dedi. Belki duymuşsunuzdur. Montella bu milli takımı yöneticilik kapasitede bir hoca değil dedi. Çok doğru söyledi. Ama işte onları konuşamıyorum.

0: bahsedemiyoruz. Konuştuğumuz konular bambaşka. Kendini yere atan futbolculardan bahsedemiyoruz. İşte Türk hakemlerinin şeyi ortada. Adam Avrupa'da kendini yere atıyor. Sarı kart görüyor. Bizde penaltı kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Yani nereye bağlasan her halükarda bizim yönetememe ya da bizi yönetmeye çalışanların hiçbir şey yapamamalarına geliyor olay.
1: Kendine iyi bak. Yani. Görüşmek üzere. Yurt dışına gidiyor. Sevgiler, saygılar.
2: 0212 eyvallah. 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. 16.56 sana da günaydın.
3: Günaydın.
2: Buyursunlar.
3: Tamam be, ben fazla bağlanmıyorum. 24 saat bu radyoyu dinliyorum. Ama şu Hollanda'dan bağlanan arkadaş tam olayın özüne bulaştı. Uyanamadı o. Sen onu uyandırdın da. İşte olayın özü o. Ben onun için neden tamam yeter dediğini anladım.
2: Yani olayın bize özü, bize de böyle anlayışlı dinleyiciler lazım diye.
3: Değil mi?
2: Öyle öyle. Yani hep gerçeği bazen biliyoruz da yapacak çok fazla bir şey olmadığı konusunda o...
3: Gerçek tam gerçek orası işte. Orayı işte yaparsan ehliyetini alıyorlar burada. Tamam işte. Biz harfiyatçılarda harfiyatla ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz. Cezalar, ehliyet hepsi gidiyor. Bir şey yapamıyorsun. O arkadaş orayı anlayamadı.
2: Evet.
3: Saygılar.
2: Saygılar bizden efendim, eksik olmayın. Eyvallah. 21.84 sana da günaydın.
4: Günaydın abi, selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Doğan abi şimdi bu bir şey söyleyeceğim de hakemlerle alakalı. Şimdi bu Erdem Timur'un bahsettiği elimizde evraklar var. Açıklarız tehditlerinden sonra Galatasaray hep şampiyon oldu. Acaba bu evraklar, bu belgeler, bu hakemlerle alakalı olma ihtimali var mıydı? Hani bunların üstüne kimse gitmiyor. Kimse bunları normalde neden konuşmuyor? Sabahtan beri mesela Emre abinin de yayınlarını dinliyorum. Bir orada birisi bağlanıyor, hakemlerle alakalı konuşuyor. Hemen Montella'ya dönüyor iş. Yani Montella çok önemli bir mevzu değil. Nice Montella'lar geldi geçti. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk kaybetti. Belki Beşiktaş kaybetti. Trabzonspor kaybetti. O hakemler yüzünden mesela. Niye bunları, bu emekler, bu verilen mücadeleler şimdi bir hiçe sayılır? Ben bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olarak Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye verilsin diye hiçbir şey iddia etmiyorum. Sadece eğer hak, hukuk, adalet varsa bütün oynanan maçlar, tescillenen ligler iptal edilmesi lazım. Gerekirse son 5 yıl, son 10 yıl her neyse bunu iptal etsinler. Kimsenin hakkı da kimse geçmesin. Belki Fenerbahçe de ikinciliği hak etmedi bu süreçte. Belki Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bilemiyoruz. O yüzden benim tek isteğim bu yapı yapıyla dalga geçenler şimdi bunun cevabını versinler. Montella ile hani bu sürecin üstünü bir zahmet kapatmasınlar. Hı hı. Yani bu üstü kapatılacak bir konu da değil. Bunca emekler, bunca mücadeleler yani bir hiç uğruna gitti. Abdurrahim Albayrak diyor da elimizde belgeler var, açıklayacağız. Hop Galatasaray şampiyon oldu. Erdem Tümür elimizde belgeler var, hop Galatasaray şampiyon oldu. Dursun Özbek sakın ha diyor, Galatasaray şampiyonu. Demek ki bu işin içinde Galatasaray da var. Galatasaray bu bütün bilgilerin hepsine sahip. Yani bu
2: şimdi öyle bu kadar operasyon de... aynı zamanda temiz futbol operasyonu diye adlandırılan bu operasyonda gözaltına alınmalarla ilgili olarak sonucun çıkabileceğine olan inancınız mı yok?
4: Hiçbir şekilde inancım yok abi. Peki. Çünkü bu ülkenin spor bakanı ya bu zamana kadar ne işe yaradı bu ülkede? Bunca olan bitenden haberi yok. Spor bakanının yaptığı tek iş Galatasaray amigoluğundan başka hiçbir şey yapmadı bu zamana kadar. Şimdi nasıl güveneceksin abi? Kime güveneceksin hani bu süreçte? Bunun üstünde bir şekilde Montella'ya istifa ettirecekler. Montella'nın istifa gündemiyle bunun üstünü kapatacaklar. Yani bu kadar basit mi bu konular? Bu kadar mı?
2: Konular yani konuların şey tamamen oldu? Yani o konu bu konudan büyüktür diyerek kapanma ihtimalleri ve gündem değişikliğine gideceğini söylüyorsunuz. Teşekkür ettim, sağ olun size de. 10.82 sana da günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum.
5: Alo.
2: 10.82 günaydın.
5: İsmi alabiliyor mu?
2: Alabiliyorum ben.
5: Doğan abi merhaba.
2: Merhaba.
5: Günaydınlar. Abi ben az önceki Fenerbahçeli arkadaşa cevabını bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyor ya Galatasaray'ın şampiyonlukları alınması lazım. Ya da son 10 yılın şampiyonlukları alınması lazım diye. Abi o zaman Fenerbahçe'nin de ikincilikleri sorgulanması lazım. Bana göre 2 sezon önce Fenerbahçe'nin ikinci bile olmaması lazımdı. Hakemler istire ikinci yaptılar. Yani son dakikalarda verilen penaltılar sürekli.
2: Tamam.
5: Ya, ben de bunu söylemek istiyorum o zaman. Ona cevabı.
2: Arkadaki şarkı canlı mı? Bir yerden mi dinliyorsun?
5: Evet abi şu an iş yerinden dinliyor.
2: İş yerini dinliyor evet, musunuz? Canlı mı? Ha biri mi söylüyor? Çalışanlardan biri mi o?
5: Yok abi. Radyodan çalıyor. Radyo... Ben kulaklıktan
2: dinliyorum. Anladım he anladım anladım. Peki tamam. Yani seni değil de arkadakini dinliyor herkes. O yüzden söylüyorum yani. Seni geçtik. Seni geçtik ya. O ciğeri yanık olan arkadaş kimse o. Sevgiler olsun. Peki sana da saygılar. Kolay gelsin. Eyvallah. Aldık mesajını senin de. 12.94 sana da günaydın. ...12.94...
6: Günaydın Doğan abi, kusura bakma duyamadım abi.
2: Estağfurullah.
6: Burak ben, Fenerbahçe taraftarıyım.
2: Burak'cığım telefona biraz daha yakın konuşabilirsen sevinirim. Biraz gidip geliyor seyir halindesin diye.
6: Abi,
2: evet, seyir halindesin diye tahmin
6: abi,
2: ediyorum.
6: Hı. Evet abi doğru. Şimdi Dünya Kupası'na neden hakem gönderemediğimiz açık ve net ortaya çıktı abi herhalde.
2: Hı hı.
6: Türkiye'deki Galatasaray lobisi sayesinde Türk hakemlerini bitirdiler. Şimdi Galatasaraylılar yine bana kızacak ama Fenerbahçe'nin tüm maçlarında Fenerbahçe'yi ufak ufak doğruyorlar. Sonra da geride kaldığımız zaman hafiften ittiriyorlar bizi hadileri diye.
2: Hı hı.
6: Çünkü orada bir yarış olması gerekiyor ya. Onun için Beşiktaş'ı doğruyorlar. Yani ben Beşiktaş'ın mesela bizi yendiğini hiç üzülmedim. Beşiktaş bizi yenebilir. 100 defa da oynasak yersek yine üzülmem. Ama bir yerde bir haksızlık varsa yani Galatasaray'a ayrıyetten avantaj sağlayıp Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı, Trabzon'u ufak ufak doğrayıp da geride bırakırlarsa yani zaten hepsi Allah'ından bulsun diyeyim. Ne diyeyim abi? Onları söylemek istedim.
2: Sana da kolay gelsin. Teşekkür ettik.
6: Teşekkür ederim abi.
2: 79.99 sana da günaydın.
7: Alo. Kolay gelsin. Günaydın.
2: Hepimize inşallah buyursunlar.
7: Şimdi temiz eller, futbolda temiz eller diye bir kampanya başlatıldı ya da bir sorgulama başlatıldı. Adını ne koyarsanız koyun. Adı Medeni İnan İstanbul Galatasaray taraftarıyım bu arada.
2: Hı hı.
7: Şimdi biz ne zaman Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Trabzon ya da Beşiktaş her neyse adını ne koyarsan koy. Bunun amigurluğundan çıkarsak o zaman düzelir. Biri çıkıyor Galatasaray şampiyonlukları sorgulanmalı, biri çıkıyor ikincilikler, biri çıkıyor bilmem neler. İşte zaten futbolun başındaki şahıs Hacı Osmanoğlu kime amigurluk yaptığı herkes biliyor. Ya da işte diğer teknik direktörler ya da diğer kulüp başkanları. Kulüp başkanları ilk önce Barcelona'nın kulüp başkanı kaç kişi biliyor? Ya da Real Madrid'i, ya da Manchester United, ya da Manchester City, ya da kulüp Brüj, ya da Ajax, her neyse. Bizim her gün kim mikrofonu uzatıyorsa başkan koşa koşa oraya gidiyor, veryansın ediyor. Bu birincisi. İkincisi, Galatasaray'da daha önce işte 16 kulüp işte temiz eller ya da ne bileyim başka bir şeyler dediler. 16 kulüp karşı çıktı ve bunun başında da Fenerbahçe vardı. Neden o gün Galatasaray'ı desteklemediler? Ondan sonra Galatasaray 3 defa şampiyon olmuş. Yani şimdi Galatasaray'ın şampiyonlukları iptal edilirse temizlenmiş mi oluyor? Ya da ne bileyim Fenerbahçe'nin ikincilikleri silinirse temizlenmiş mi oluyor? Bunları geçecekler. Önce herkes şapkasını önüne koyacak. Kulüpler nasıl yönetilir? Kulüpler nasıl yönetilir? Kulüpler nasıl zengin olur? Altyapıda futbolcu nasıl çıkaracağım? İşte hakemler yaptıkları hatayı nasıl göreceğim? Kulüp başkanı mikrofonu uzattığı zaman ben nasıl cümlelerimi düzgün kullanacağım? Bunları hep yaptıktan sonra düzeliriz. Biz halk olarak düzgün değiliz ki bizi yönetenler düzgün olsun. Biz taraftar olarak